0: Gelirse formasını alırım demiş Muhammed Salah Beşiktaşlı dinleyicilerimiz. Yine buradan bakalım, Ahmet Konancı daha önce almıştık. Çok da yayınlarımıza katılıyor ama hani Ahmet de çok kalmak istemiyor çünkü o da çok yoğun oluyor. Beşiktaş sürpriz yapıp Icardi hamlesi olur mu demiş. Icardi hamlesi olmaz Eyüp Bey. Bize gelen en azından bilgiler doğrultusunda. İltuğ Bey diyor ki taksici Metin kardeşimizin yolu açık olsun ama sadece futbolda olmasın. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun mesajı yollamış. Taksici Metin de zaten bize mesaj atmıştı, sağ olsun selamlarını göndermişti. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama son anda bir bayram olacağından mesaj geldi. Çağatay Hocam yoğun olman dolayısıyla bugünkü programı dinleyemedim, kusura bakma sevgiler demiş. Bayram Bey cezalısınız, önümüzdeki hafta bakalım artık cezanız ne olur diyoruz. Tabii şaka yapıyoruz, takılıyoruz dinleyicilerimize de. Çok teşekkür ediyorum bugün bizimle birlikte oldunuz. Yine işinizde gücünüzdeyken vakit ayırdınız. Her zaman olduğu gibi bugün de programın sonuna geldik. Söylediğim gibi yüzünüzdeki tebessüm hiçbir zaman eksilmesin. Sevdikleriniz de hep yanınızda olsun. Hayatta olanlara da olmayanlara da sağlık, afiyet, ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza hayırlı gelecek dedik. Bugün edilen tüm dualarımız da inşallah kabul olsun. Gönlünüzden geçen güzel dilekleri de inşallah sizlere nasip etsin diyorum. Allah pazartesi günü saat 14'te Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye'de kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde 2 saat boyunca sizlerin telefon bağlantılarıyla pazartesi gününü yapacağız. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranmayı unutmayın ve mutlu bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Saatler 13'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Umarım o saate kadar sizler de benimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan ulaşmak isterseniz, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii transferler yavaş yavaş gerçekleşiyor. Beşiktaş dün Trossard'ı da duyurdu, daha doğrusu imza töreni imzaladı Tüpraş Stadyumunda. Ben böyle daha şaşalı bir kalabalık bekliyordum ya da fazla mı kişi geldi bilemiyorum ama böyle tribünlerin çok kalabalık olmasını bekliyordum. Ama işte arkadaşlarla konuştum, ya işte imza töreni bence yeterliydi falan diyenler vardı. Bilemedim, bana az geldi ama gerçekten de Trossard iyi işler yapacak gibi duruyor. Trossard sonrası da bir elit bir forvet alabilir sanki Beşiktaş. Ama böyle takım içinde maaş dengesini bozmayacak bir oyuncu lazım. Geriye de böyle işte Atiba gibi, ne bileyim Ernst gibi bir libero lazım. Teknik olarak demiyorum bu arada, hem görev olarak hem aidiyet olarak. Bir de işte Vincenzo Italiano'nun sistemine uyan bir sağ kanat lazım gibi gözüküyor. Beşiktaş iyi yolda ilerliyor. Yaptığı böyle son transferlerle canına can kattı. Doğru yolda diye düşünüyorum. En azından herkes öyle düşünüyordur. Artık böyle nokta atışı kaliteli futbolcular getirmelidir ki bir şekilde şampiyonluk gelsin, öyle ilk üçün dışında kalmasın Beşiktaş. Örneğin şimdi Trossard geldi ama şimdi onu daha iyi besleyecek, daha iyi onu yönlendirecek oyuncuları da etrafına dizmesi lazım Serdal Adalı ve yönetimi diye düşünüyorum. Şimdi bu Salah ismi falan da dolaşıyor, tamam, bir tık da sanki adam ayıp oldu ya, ne diyorsunuz? Bir grup böyle basın imza töreninde Muhammed Salah tezahüratı falan yaptı. İşte bu Felix ve Salah isimlerinin medyada bu kadar dolaşmasının farklı sebepleri var. Ben size söyleyeyim o sebepleri. İkisinin de menajerde olay bitiyor arkadaşlar. Yönetimin çok da bir suçu yok. Hani Beşiktaş yönetimini burada suçlamayın. Hani Felix için anladığım kadarıyla yine Mendes bastırıyor. Hani Mendes'ten ben çok hoşlanmıyorum bu arada. Ama işte Getson başta olmak üzere o Beşiktaş'ın yakın döneminde parlayan pek çok ismi de Mendes'in getirdiğini unutmamak lazım. Mesela şey oldu. Stat'taki imza töreninde böyle taraftarın önüne gidip selamlayıp üçlü çektirdikten sonra gitti, bir de çocuklarını alıp geldi. Onlarla beraber de üçlü çektirdi. O benim çok hoşuma gitti mesela. Beşiktaş taraftar olsaydım orada böyle büyülenirdim. Belli ki çocuklardan büyük olanı istemiş bunu. Zaten o hani havaalanından beri böyle büyülenmişti, şaşkın bir haldeydi. Yüksek ihtimal büyük olan dedi ki işte baba gel bir üçlü çektirelim dedi. Adama neredeyse var ya 20 tane topu falan tribüne attırdınız. O da çok ilginçti. Neden öyle bir şey yaptılar? En son adamın ayağı çekecek diye korktu herhalde, eliyle atmaya başladı. Ya böyle bir amatörlük nasıl yapılır bilemiyorum. Şimdi bu adam işte yeni geldi, antrenmana da çıkmadı. Olabilir yani. Sonuçta topu dikiyorsun ve ayağını açıyorsun. Futbol oynayanlar da bilir. Ya yani işte öyle topa vurmakla ayak mı atar dersin? Atıyor. Bazen işte halı sahaya bile gittiğinde veya işte profesyonelde, süper amatörde falan oynayanlar da bilir. Yani maç öncesi dayanamayıp o kaleye şutu çektiğinde bacağını atıyor. Hatta bir ara Trossard böyle sürekli yakına attı. Ayağını zorlamadı tamam mı? Plase ön taraflara attı. Herhalde arka taraftan yüksek ses gelince topu böyle daha sert vurmaya başladı. Düşünsenize orada öyle bir sakatlık olduğunu. Gerçekten herhalde fiyasko olurdu. Yani insanların dilinden kurtulamazdı bunu planlayan arkadaş. Bence çok hoş olmamış yani. Al abi iki tane top. Sektir bitsin yani. Stadın bir ucundan bir ucuna topları dizmişseniz, bütün topları stada vurmak nasıl ilginç bir imza törenidir onu da çok fazla anlayamadım. Belki bir tek bu konuda eleştiririm. Trossard tabii ki kötü bir futbolcu değil, hatta Süper Lig seviyesinde kalite farkı yaratacağı da çok açık. Hani mesele zaten oyuncunun kalitesi de değil, onu da hepimiz biliyoruz. Mesele Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum arkadaşlar yani. Bu yeniden yapılanma süreciyle bu transferin ne kadar örtüştüğü mesela. Şu yüzden söylüyorum bunu. Eğer yönetim ben Trossard'ı getirdim daha ne yapayım modundaysa, mevcut kadroda Trossard'a harcanır gider. Yani Beşiktaşların bunun farkına varması lazım diye düşünüyorum. O Salah diye bağıran taraftar topluluğunda hiç hoş olmadığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca hiç konuşulmuyor. Ben bakın bu Galatasaray'da falan olsa, Fenerbahçe'yi bilmiyorum. Yani Galatasaray'da, bence Fenerbahçe'de de olur. Belki Beşiktaşlar da konuşmuştur. Benim önüme düşmemiştir. Stadın halini gördünüz mü arkadaşlar? Bence bunu sosyal medyadan o Beşiktaşlı yorumculara falan söyleyin. Yani böyle bir tweet falan atsınlar, bunu böyle bir şey yapsınlar. Ne derler? Olayı büyütsünler. Bu stadyumda Beşiktaş 2 hafta sonra maç yapacak. Öneleme oynayacak. Hani merak ediyorum, bütün yaz o konser senin, bu konser benim diye Tüpraş Stadyumu verildi. Hani zemin berbat görünüyordu gerçekten de. Yani bilmiyorum o konserlerde Beşiktaş'ın bir karı var mı, yapılmak zorunda mı vesaire, onları bilmiyorum ama yani zemin çok kötüydü. Bir de ilginç bir transfer oldu. Mesela Beşiktaşlar çok seviniyor tamam mı? Arsenal'lılar da üzüldü yani. Öyle bir adam. Yani Beşiktaşlar sevinirken Arsenal'lılar üzülüyor. Ne denir buna yani? Bir şey olur yani, kötü bir örnek belki, yani sabah sabah can sıkıcı bir örnek ama yani cenaze evinde düğün gibi bir şey oldu. Çünkü genelde bir takımdan diğer oyuncu gittiğinde işte gidilen oyuncunun arkasına çok fazla üzülmez önceki takımın taraftarları. Ama gerçekten Trossard için çok üzüldüler. Hatta işte Arsenal'ın efsanelerinden Thierry Henry'nin bile yorumu oldu. Beşiktaş'ın tarihinde Batshuayi'den sonra ikinci Belçikalı oyuncu oldu Trossard. Şu bilgiyi de vereyim. Orkun gibi, şimdi Orkun evet yani Türk milli takımında oynuyor vesaire, gurbetçi vesaire diyoruz ama Orkun'un ana dili Flemenkçe arkadaşlar. Bu Trossard'ın da ana dili Flemenkçe. Yani birbiriyle sıkı olup takıma büyük katkı sağlayabilirler bu noktada. Hani belki hani çünkü ana dilin aynı olması gerçekten çok etkileyebilir. Hani bu detayı da vereyim, belki böyle daha da sizin keyfinizi yerine getirmiş olurum. İtman yiyen fizik olarak hazır İrfan Karakaya. Adam niye sakatlansın? Dünya Kupası'ndan geldi demiş. Ya İrfan yol geldi falan, hani o sabah antrenmana çıkmamıştır herhalde değil mi? Yani sence mantıklı mıydı topu öyle, yani 20 tane topu falan stadyuma vurması? Bence hiç mantıklı gelmedi. En son zaten eliyle falan attı adamcağız yani. Eskiden internet yoktu, sosyal medya yoktu. O yüzden oyuncular yetişiyordu Türkiye'de. Bizim Türk insanımız Avrupalılara göre kendisini en iyi sandığı için yetiştiremiyor. Türkiye Futbol Federasyonu da kuralları getirerek daha çok pohpohluyor ve hak etmedikleri bonservis ve paraları alıyorlar demiş. Yani bence tam olarak öyle değil ya. Mesela Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu, tamam mı? Çocuğu yerden yere vurmuş herkes. Zeki'yi. Yani Zeki yerden yere vurulacak bir çocuk mu? Yani her oyuncunun şeyi farklıdır. Oyun tercihi farklıdır. Mesela takımların bazen böyle futbolculara ihtiyacı var. Çünkü bu adamlar işte görev adamı. Çok şey istemezsin. İstediğin kısıtlı şeyleri de bu tip oyuncular genellikle sana verir. Yani Zeki Çelik de tam o tarz bir oyuncu. Döneceğim mesajlara bu arada. Hani bir anda böyle Türk futbolu biz falan açılınca Zeki aklıma geldi. Oraya bağlamak istedim. Mesela Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım varken ve böyle Gasperini gibi bir teknik direktörle çalışıyorken Juventus'a neden gitti anlamadım. Yani şimdi isim olarak baktığınızda evet, yani Juventus daha iyi gelebilir. Ama mesela geçen yıl bu çocuk Roma'nın en çok forma giyen 2-3 futbolcusundan biriydi. Ve böyle kendini kabul ettirdiği bir takımda oynuyordu. Ama Juventus mesela son dönemde gerçekten de daha vasat bir performans gösteriyor. Bana Juventus'a geçmesi çok mantıklı gelmedi ama göreceğiz tercihinin sonuçlarını. Yani dünyadaki her futbolcu aynı profilde oynamak zorunda değil. Her hoca veya takım da aynı profilde oyuncu istemiyor olabilirler. Mesela şeyi hepimiz görüyoruz değil mi mesela dostlar? Yani Zeki'nin hücum katkısı olmadığını, kıvrak olmadığını, efendime söyleyeyim genel olarak topla ilişkisinin süper olmadığını herhalde hepimiz hem milli takımda hem Roma'daki döneminde görmüşüzdür. Mesela bunu Juventus bilmiyor mu? Bence biliyor. Demek ki bu çocuk bayağı çalışkan, iyi bir profesyonel. Ne bileyim, hem genel hem savunma disiplini olan bir oyuncu. Demek ki böyle özellikleri de var. Çünkü düşünsenize hem iki büyüklükte hem de milli takımda bayağı tecrübeli bir adam. Bakıyorsun yani Lille'de de oynadı. Mesela üçlü oynadıkları için stopere falan da çekilebiliyor. O tarz artıları da var. Bence alternatif boştayken alınacak en iyi oyunculardan biri. İşte görüyorum ya, bu kazmayı kim almış? Bu adamların gözü mü kör? Affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum ama dostlarımdan. Ya bu Zeki, biz mi bir şey göremiyoruz falan? Mesela İstanbulspor'dan bu çocuk babasının hayrına Lille transfer olmadı. Yani menajerlerin kullandığı bir program var. Bilenler bilir. Zeki'de de muhtemelen bizim görmediğimiz hem böyle toplu alanda hem de böyle topsuz alanda gerekenden fazla katkıyı verdiğine dair bir istatistik vardır ki hani adam Lille, Roma, Juventus gibi bir kariyer inşa etti baktığında, şaka gibi. Bir de yani 2 ayda bir sakatlanmaz, iş alakı yüksek, saçma sapan işlere girmez, güvenilir çocuktur. Ben ayağının çok kötü olduğunu düşünmüyorum, yani görece iyidir, tamam kötü de yani çok da böyle kötü değil, berbat bir ayağı yok. Yani gözü kapalı top da şişirmiyor. Onu da çok denk gelmedim. Genelde bakarak kesiyor ortalarını. Kademeyi falan da biliyor. Tandemi biliyor. Ne zaman çıkacağını biliyor. O konularda çok iyi bence pozisyon bilgisi anlamında. Hani farklı sebeplerden dolayı da transfer etmiş olabilir Juventus. Milli takımda tüm oyuncuların ana dili aynıydı ama rezil kepaze olduk demiş. Emin misin çok öyle olduğuna? Bazıları İstiklal Marşı'mızı yeni öğrendi. Çok önemli değil. Saha içinde oynasınlar da. Yani... Neyse bir şey demeyeceğim. Anladım. Şey diyorsun, ikisinde Flemenkçe konuşması Beşiktaş'ı yukarı çıkarmaz diyorsun. Ama hani ben bilgi anlamında söyledim. Yani yakınlaşma anlamında. Düşünsene şimdi. Hani Kenan'la Zeki Juventus'ta daha çok zaman geçirmez mi? Yani ikisi de milli takım oyuncusu. Hani bir şeyleri paylaşırlar değil mi? Hani belki Orkun'la Trossard'ı bir şeyleri paylaşır diyor. Flemenkçe bilgisini verdim. Sen de anladın, milli takıma bir gönderme yapmışsın. Merhaba Mirza'cığım, selam olsun. 23 numaralı formasıyla bize fotoğrafını atmış. O küçük ses bombası diye nitelendirilen hoparlörlerden bizleri dinliyor. Merhaba Hüseyin Mecit'ciğim, hoş geldin, selam olsun. Belçika garip bir ülke, Hollanda ve Fransa karışımı sanki demiş. Evet, çok garip bir ülke, katılıyorum. Geçen sezon Galatasaray Osimhen'i alınca kıyamet koptu. Galatasaray bu parayı nereden buluyor diye. 4 senedir şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi geliri var, stat geliri var, yayın geliri var. En azından elle tutulur, görülür geliri var. Bu Fenerbahçe ile Beşiktaş bu paraları nereden buluyor? Çok merak ediyorum. Senin bir fikrin var mı demiş. İş adamları, Beşiktaşlı iş adamları, imaj hakkı üzerinden vesaire bu işi halledeceklerdir. Mesela Hüseyin Yücel, hatırla daha önceden geldiği dönemde, Hasan Arat'la beraber geldiği dönemde, diğerleri nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız dedi. Adam böyle bir cümle kurdu yani, açık açık bunu söyledi. Vallahi gidişat çok da iyi değil. Bu hep söyleniyor gerçi. Hani bizim takımların bu bütçeleri karşılayacak gelirleri yok deniliyor. Hani 2 yıl sonra batacak, 5 yıl sonra batacak deniliyor. Ben doğduğumdan beri bizim takımlar hep batıyor arkadaşlar. Demek ki bu adam, bu takımlar bir şekilde döndürüyor kendini ya. Çınar olmuşlar, 100 yıllık kulüpler. Borçları var, kötü bir şey. Hani belki yarın değil ama... Hani yarından kastım belki 2-3 yıl sonra değil ama belki o sıkıntıya girme işi böyle bir 25-30 yıl sonra gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ama ben şu an için erken olduğuna inananlardanım. O batma falan çok zor. Juventus'taki çeliği alıyorsa hakikaten Juventus eski Juventus değildir abi. Vizyon sıfır. Comolli ile beraber 5 misli aşağıymış kalite diye. Ya bedava oyuncu Ahmet. Bonservis salonu ödemiyor, anladın mı? Alınabilecek oyuncu yani. Zaten rotasyonda falan kullanırlar Zeki'yi. Cihan Trossard Beşiktaş'a gelmez gelmez dedin. Beşiktaş alamaz dedin. Şimdi geldiği imza törenini çamurluyorsun demiş. Ne demiş? Şimdi şöyle bir şey. Ben gelmez demedim. Öyle. Şimdi yalan konuşma. Yalan söyleme. Beşiktaş'a geleceğine inanmıyorum dedim. Yani Tüpraş Stadyumu'na çıkmadan ben sevinmiyorum. Öyle iyi bir oyuncu, çok beğendiğim bir oyuncu. Premier Lig şampiyonluğu görmüş, sakatlanan oyuncular olmuş. Hoca Arteta onun üstüne kadroyu kurmuş falan. Dünya Kupası'na gitmiş, Belçika'da iyi bir performans sergilemiş vesaire. Hani bir sebep aradım, anladın mı? Adam Şampiyonlar Ligi'nde oynamak varken hani gelip neden Konferans Ligi'nde oynasın sebebini aradım. Ya yani Beşiktaş'ı küçük gördüğümden söylemedim bunu. İmza törenine de bir şey söylemedim ayrıca. Sadece topun atılmasına kızdım. Yoksa mesela üçlü çektirmesi hoş dedim. Sen böyle kötü tarafını almaya çalışıyorsun, anladın mı? Beni bir yerden böyle yakalayıp mesela çocuklarıyla beraber geldi dedim. O büyük oğlu dedim, havalimanından böyle ağzı kulaklarında neşeliydi dedim. Ki yüksek ihtimal üçlü çektirmesini de büyük oğlu istedi dedim. Ama sen kötü yerden baktığın için olayları da kötü görüyorsun. Biraz bence pozitif olmalısın. Ama senin tercihin tabii, ona ben karışamam. Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Teşekkürler Kambur. Cihan önemli diyorsun ama milli takımında oynayan adam da bir zahmet milli marşı söylesin demiş. İşte söylesin, öğrendiler sonra Nejat ama. İşte söyleyemeyenler sonra milli marşı öğrendiler. Yavaş yavaş da söylemeye başladılar. Dün Trossard'ın basın toplantısını izliyorum. Tribünlerin sesini neden kıstılar, anlayabilen var mı demiş. Küfür olmuştur, bir şey olmuştur. Evet, bir ara ben de gördüm. Bein Sports gibi ses bir ara kısıldı. Olumsuz bir şey olmuştur. Onunla ilgili bir çok uzun sürmedi çünkü, böyle kısıp hemen açtılar. Belki bir hata olmuştur, sesle alakalı bir program olmuştur. Hani Salah diye bağırdıklarını duyduk, orada kızmadılar. Ya Salah'ı neden istiyor Beşiktaş? Bak Trossard'ı ben ilk maçını gidip izleyeceğim. Özellikle söylüyorum yani, çok beğendiğim, çok kaliteli bir oyuncuydu. Ben Beşiktaş'ı bir kademe atlatacağına inananlardım ama yani inananlardandım ki şu anda inanıyorum geldiği için. Ama Salah transferi mesela, neden istiyorsunuz ya? Bu maliyeti bu adamı almak intihar olur. Adam Dünya Kupası'nda 50. dakikadan sonra nefes nefese kaldı, izleyin. Hani yaşı da epey ilerledi, kilo da aldı. Ya bence yanlış tercih olur. Yani Trossard'a ama 32 falan, ama adam hani müthiş işler yaptı. Hiç oynuyor yani, bir problem yok. Belli ki eşi çocukları var. Kendini ailesine adamış bir adam. Öyle uçup kaçan bir adam değil. Ama Muhammed Salah'ta başka bir şey var. Mesela bu adamı neyle motive edeceksin? Muhammed Salah'ı veya nasıl motive edeceksin? Absürt örnek vermek için bunu söylüyorum. Mesela Salah alacağına, yani gelmez de mesela 41 yaşındaki Ronaldo'yu al. Niye söylüyorum bunu? En azından adamın gol rekoru kırmak gibi bir motivasyonu var. Hani örneklemeyi bu yüzden verdim. Hani Ronaldo örneklemesini, yok ne alaka demeyin diye. Hani Salah'ta hiçbir motivasyon yok. Bir adam anında çöker mi ya? Bir anda çöker mi? Bir senede bütün çevikliğini kaybetti. Ne olduysa bu Muhammed Salah gibi bir adam ortadan kayboldu. Şuna dikkat ettim ben. Sizde fark edenler olmuştur belki. Böyle uzun yıllar Premier Lig'de düzenli forma giyen oyuncular belli bir yaştan sonra fiziksel olarak daha hızlı çöküyorlar. Bunu fark ettiniz mi? O yüzden böyle Premier Lig'den bize gelen oyunculardan genelde çok hayrını göremedik. Yani evet var. İşte Davinson var. Yine Beşiktaş'tan giden, Rusya'ya giden oyuncu var. Aklıma gelmedi. Getson var falan vesaire. Var yani oyuncu var ama istisnalar kaideyi bozmaz mesela. Bakıyorsun 34 yaşında mevcut yaşına böyle Premier Lig'in

0: yıpratma payını da eklersek, hani 3-4 yıl daha ekle, hani fiziksel yaşı 38'miş gibi düşünebilirsiniz. Yani müthiş bir futbolcuydu ama bitti. Yani bitmese de zaten Türkiye Ligi'ne kalmazdı. Yani geçen yıl oynadığı maçlarda izleyin, açın izleyin, Liverpool'un adeta el freni oldu. O artık eski bildiğimiz Salah değil yani. Şeye de girmesinler yani, işte fiziği orayı kaldıramadı. Ama buraya da kaldırır retoriğine de girmeye gerek yok. Hani bu üretilmesin. Salah için en doğru adres Arap Yarımadası, gitsin oraya. Başka da bir ligde iş yapamaz diye düşünüyorum. Şey diyorlar, ölüsü bile iş yapar. Hani klasik vardır ya. Yani yapmıyor abi işte. Ölüsü de iş yapmıyor. Kaç defa denendi bu tarz adamlar? Olmuyor. Yani geçen sezon muazzam kötü bir sezon geçirdi. Dünya Kupası'nda bir şey yapmadı. Lütfen. Lütfen bu adama bu paraları vermeyin. Beşiktaş yönetim, bak işte müthiş yönetiyorlar bence şu an için. Çok akıllıca transferler yapıyorlar. Çok şaşkınım. Gerçekten de hiç böyle bir şey beklemiyordum Serdal Adalı'dan. Yani geçen sezonki gibi vaatlerini verip o vaatleri yerine getirmeyeceğine inananlardandım. Oh diyordum, Cihan sana da gün doğdu, Serdal Başkan'ı eleştirirsin diyordum ama beni çok şaşırtıyor Sayın Başkan ve yönetim. Yani Beşiktaş bu sene hani bir iki nokta transfer daha yaparsa işler farklı noktaya gidebilir. Ne demiş, Salah'ın yaşadığı şey performans düşüşü falan değil, direkt performans çakılması, fiziksel olarak artık tamamen bitik durumda. %100 bak, tespiti koymuşsun. Mesela şeyle falan karıştırmamak lazım, Drogba ile, Tadic ile, Dzeko ile falan karşılaştırmamak lazım. Çünkü bu adamlar geldiklerinde evet yaşlıydılar ama hani fiziksel olarak bitik değildiler. Salah yapan özelliği ne? Hani hızı, sprinti vesaire, onu yitirmiş durumda. Şey gibi olmuş. Hani gelirse Pjanic geldi ya arkadaşlar, hatırlayın. Alex Teixeira geldi ya. Onun gibi bir şey olur yani. Hani yetenek olsa da fizik olmayınca sağdan siliniyor bazı futbolcular. Salah da bu tarz bir oyuncu yani. Drogba'larla, Tadic'lerle, Dzeko'larla kıyaslanacak bir oyuncu değil. Arjantin'in iki golünde Messi Spacey'nin ayağına basıyor. Kendini atsa faul alacak ama atmıyor. Sonrasında gol atıyor. Şimdi hocası ona kızmış mıdır? Niye kendini atmıyorsun diyor. Yoksa aferin oğlum, maç, turnuva önemli değil, senin karakterin önemli mi demişlerdir. Bence gerektiğinde kendini yere atacaksın. Bu oyun içinde olan bir şey demiş.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Yani sonra bence maçın tekrarını izlediğinde hani hocası falan, belki hani onlar gerçi yandan da izliyorlar tabletten vesaire, hocası söylemiştir ama kendi de pişman olmuştur. Keşke atsaydım demiştir. Hani ya da bizim o ekranda gördüğümüz kadar, yeteri kadar canı acımamıştır o sebeple yani Space'in, ama bilmiyorum. Yani ben anladım demek istediğin şey diyorsun yani. Yani böyle atmayan adamlar Türkiye'ye gelmesi lazım. Kendini yere atmıyor falan diyorsun. Bizde çok mu atıyorlar? Salah alacağına Cengiz'le devam et bari, paran cebinde kalır. Cengiz'le de devam etme de Salah'ı da alma İhsan. Salah'ı motive etmek için bütün Beşiktaş camiası günde 5 vakit Beşiktaş tesislerine yakın bir cami önünde bekleyip namaz kılarız. Toplu halde demiş, dini vecibelerimizi yerine getiririz. Bence bu onu çok motive eder diyor. Hem biz de sevap alırız demiş. Motive olur mu onunla Salah? Bilmiyorum. Yani artık kariyerine dair hiçbir şey kalmamış diyorum. Yani Ronaldo'nun gol rekoru gibi bir şeyi var. Yani Messi'nin 2. Dünya Kupası'nı alma gibi bir hedefi var. Hani Salah'ın bir hedefi yok. Halil Yetkin Berker. Bir duyum aldım. Federasyon başkanımız yeni çekilecek Kurtlar Vadisi filminde rol alacakmış diyor. Evet, biraz sert bir mizacı var. Ama şey lazım, bir altyazı lazım onun için. Cihan sen bilirsin, dijitürk almak istiyorum eve. İnternet yok evde, hangisini almalıyım? Ve nereye başvuru yapacağız demiş. İnternet yoksa mecbur şeyi alacaksın herhalde. Valla ben bilmiyorum, açıkça söyleyeyim. Ben TOT üzerinden izliyorum. İnternet üzerinden izliyorum. Ama internet yoksa o eski box'lar duruyor mu, kutular duruyor mu bilmiyorum. Arayacaksın, öğreneceksin ya. Yani internet çağındayız güzel insan, Rahim.

İm. Yani bunu bak yazıyorsun Cemine ya. Nasıl ol biliyorum, bana güvendiğin için ama takılıyorum sana, şey için söylüyorum yani. Hani başka şeylerle de belki böyle takılırsın, sıkılırsın falan. Hani oradan öğrenebilirsin diye söylüyorum. Dur bakayım, hatta beraber bakalım. Sordun bana madem. Değil mi? Ayıp olur yani, cevaplamamız lazım. Yani kutu arayacaksın, kutu isteyeceksin. Yüksek ihtimal. Dijitürk almak istiyorum, evde internet yok. Hangisini almalıyım? Web'de ara. Sporun yıldızı paketini alman lazımmış. Bak bir sürü paket varmış. Süper Lig'deki tüm maçları, Avrupa Liglerini, Formula 1'i ve diğer tüm spor yayınlarını kutu üzerinden canlı ve yüksek kalitede izlemek istiyorsan bu paketi seçmeliymişsin. Bir de taraftar paketi varmış, o da kutulu. Sadece tuttuğun takım için. Hani Süper Lig maçlarını izlemek istiyorsan o daha uygun fiyatlı, bu paketi de tercih edebilirsin. Zaten diğeri eğlencenin yıldızı, onun futbolla alakası yok. Sporun yıldızını alacaksın, hepsi içinde, ya da taraftar paketini alacaksın. Kendi tuttuğun takıma özel. Ben de öğrenmiş oldum. Ben TOT üzerinde, internet üzerinden baktığım için hiç o kutu mutu işine girmiyorum. Büyük konuşma, Salah gelmez diyorsun. Bak gelirse o zaman da gelmez dedim. Salah gelmez demiyorum. Salah'ı almayın dedim. Salah koşa koşa gelir. Ben sana öyle söyleyeyim. Salah gelmez demiyorum. Salah gözünü kapatarak gelir yani, anladın mı? Cihan selamlar. Kardeşim iyi yayınlar. Seni sevmemekle sevmek arasında kalıyorum demiş. Canı sağ olsun. Okan Buruk'un beğenmediği adam Vinčić final yönetiyor. Ne dersin bu işe demiş. Ne diyeyim yani, şey mi diyorsun ya, Okan Hoca beğenmiyor bak adam final yönetiyor. Ivan Bebek de Dünya Kupası'nda görev aldı, ne yapacağız şimdi yani? En son İspanya-Belçika maçında izledik Ivan Bebek'i. Biz bu adamı ülkecek, topyekün kötülemedik mi? Yerden yere vurmadık mı? UEFA'ya şikayet etmedik mi? Demek ki FIFA ve UEFA'nın en güvendiği hakemmiş Ivan Bebek. İspanya-Belçika maçını yönetti. Bu tarz şeyler oluyor ya, çok takılma. Ha? Nereden aklıma geldi, beni ters köşe yapacaktın değil mi? Merhaba demiş. De Bruyne mi Musiala mı? Oo, zor soru. Bilmiyorum. Yani ben Musiala'yı alırdım. Bir ara sakatlık yaşadı 2005 yılında ama Musiala'yı da nasıl alacaksın ki ya? Ya adam 100 milyon. Anladın mı? Alabilirsen De Bruyne'yi alırsın. Ne diyorsun Cihan, var mıdır aslı astarı? Bugün bahis soruşturmasında gözaltına alınan Maruf Güneş'in. Ya ne alakası var? Muslera penaltıdan gol atar seçeneğinde 4 ayrı kupondan toplamda 35 milyon euro bahis yaptığı iddia ediliyor. Bak Musa, bak bunlar çok çıkacak. Bilerek sonuna iddia diyorlar da o yüzden. Bir kere onların yani o yazıları görmen için böyle resmi belgeler üzerinden paylaşmaları lazım. Bunlarla ilgili çok imza çıkar. Bu arada savcılık Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 6 yılı kapsayan böyle verileri alarak çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda da kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içinde böyle rakip takım lehine olan bahisler, işte gol içerikli bahisler, buna hani bilmeyenler için alt üst vesaire, bunlar KG var vesaire. Oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan kişiler tespit edilmiş. Süper Lig kulüplerinin eski yöneticileri de bu listede var. Ortalık biraz karışacak gibi gözüküyor. Uzun süredir beklenen bu soruşturma başlatıldı. Hani soruşturma kapsamında yapılacak gözaltıların milli takımı bile etkileyebileceği söyleniyor arkadaşlar. Ama süreç nereye kadar gider? Sonuna kadar gider mi? Ne olur? Onunla ilgili çok da fazla bir şey söyleyemiyorum buradan. Cihan yapma ya. Salah haberleri Galatasaray'da çıksa ortalığı ayağa kaldırmıştınız, bombayı patlattık diye. Kaldırmam Hakan. İnan bana, kaldırmam. Bak Trossard'ın çok gelmesini istiyordum. Trossard'ın da yaşı var, 32 yaşında. Niye övdük bu adamı? Ben gördüğümü söylüyorum ya. Beğenen vardır, bir şey diyemem. Cihan kardeşim, bu soruna rahmetli bilim adamı Testa'nın bir sözüyle cevap vereyim. Kuzey Afrika'dan topçu alınmaz. Salah da Kuzey Afrikalı. Profesyonellikleri Avrupalı futbolcularla kıyaslanamaz. Erken doygunluğa ulaştı demek ki. Antalya'dan Selim Sarı mesajını atmış. Yani genelde sorunlu çıkıyorlar o taraflar dediğin gibi. Ama iyi çıkanlar da var. Salah'ı ben beğenemiyorum ya. Yani eski Salah olsa oho gözüm kapalı alırım yani. Beşiktaş parayı nereden buluyor diyen arkadaşa
Sorum, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden para kazanıyor. Neden o zaman transfer

yapmıyor Osman Özdemir. Bekliyor. 4 tane transfer yapacak Galatasaray. Bu 4 ismi şu an için beklemeye aldı. Başkanım gülüşünden az da bize gönder ya, kavruluyoruz sıcakta, işin gücün rast gitsin demiş Samet. Eksik olma Sametçim, kolaylıklar diliyorum. İltu merhaba, İzmir'e selam olsun. Yine sarı lacivert kalplerini atmışsın. İltu da iyi bir Fenerbahçeli, ara ara yazar bana. İğnelemelerde bulunur. Sarıyer sahilde ne zaman oturup çay kahve içeceğiz demiş. Bir de bizim aldığımız şu Arsenal'da şampiyon olan sol kanat var ya, keşke Galatasaray'a gelseydi der misin? İhtiyacı var mı sence Galatasaray'ın bu oyuncuya? Ya Galatasaray'ın acilen bir 10 numaraya ihtiyacı var. Acil bir 10 numara. Evet, orta sahaya Ogocuk bu alındı ama iyi bir 10 numara. Osimhen'i yedekleyecek bir forvet ve de böyle bir stoper lazım Galatasaray'a bu noktada. Evet, Davinson olayı var. Ben Davinson'u bırakacaklarını çok düşünmüyorum ama Dünya Kupçular biraz kafamı karıştırdı yani. Koma işi biraz ciddi dedi. O biraz kafamı karıştırdı. Cihan Lemina gitti mi, kalıyor mu demiş. Kalacak. Tutmaya çalışıyorlar. Cihan, Çorum Spor'a Pasolik almak istiyorum ama hala bir altlıkta görünüyor, alamıyorum. Güzelmiş. Ben şeyi tanıyorum, Pasolik yetkilisini, ona bir mesaj atayım, olur mu? Güncellenene kadar bekleyeceksin, sorun var demek ki. Mesaj atarım ben senin için. Ses aşırı bas geliyor Cihan Bey. Allah, ne yapayım ya Mehmet, sesim böyle. Şuradan kısamıyor muyum? Oynamışlardır yani dün. Tizimizi kısmışlardır, değiştirmişlerdir. Bakarım ben bir ara reklam arasında, olur mu? İspanya Arjantin finali ne olur? Gio yazmış. Gio. Vallahi İspanya çok kompakt bir takım. Yani tamamlanmış bir ürün var ya. Tamamlanmış ürün diyebilirim. Böyle makine gibi değişleyen bir sistemleri var. Uçmuyorlar, kaçmıyorlar. Tam böyle disiplin içinde futbolun bütün doğrularını yapıp hani hem defansta hem ofansta gösterişsiz oynuyorlar ama ya yani muazzam oynuyorlar ya İspanya. Arjantin tarafına bakıyorsun. Onların da bilindik taktiği var işte. Messi ve 10 tane fedai. 10 tane fedaisi var. Bunlarla mücadele ediyorlar. Yani takımın görevi biraz böyle Messi'yi rahatlatmak, ona alan açmak, onu korumak ve kollamak şeklinde geçiyor. Hani diğerleri de sadece gol yemeyelim. İşte çılgın bir baskı ve pres yapalım, bir koruma sağlayalım. Zaten gerisini Messi halleder şeklinde bir sistemleri var. Kimse diğer futbolculardan da bir büyüleyici hareket, bir sihir beklemiyor zaten. Bir kilit bas beklemiyor. Düzler, sıradanlar ama taş gibi takımları var. Mücadeleyi de hiçbir zaman bırakmıyorlar. Korokor her pozisyonun içinde varlar. Yani final maçında İspanya'nın karşısında hangi takım olursa olsun İspanya'ya kesin gözüyle bakardım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama şu an Arjantin olması benim için bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü orada Messi diye bir adam var. Ve bu adam karşıdaki takımın bebekliklerini biliyor, 39 yaşında. O ülkede, İspanya'da idol olmuş. Oradaki futbolculardan bile belki daha fazla İspanya'da yaşamış bir adam. Ben sonucu biraz dengede görüyorum ya, öyle söyleyeyim. Bir de şimdi Messi hırs yapamayacak. Neden? Çünkü İspanya'daki oyuncuların birçoğu kardeşi. Yani çocuğu gibi, hepsi altyapıdan. Onlar da Messi'ye saygısızlık yapmayacaklardır. Futbolun en büyüğüne saygısızlık yapmayacaklardır. Ama çılgınlar gibi önlem alacaklardır. Yani bu yüzden ben Arjantin'in işini bir tık zor görüyorum ama yine dengede görüyorum. Yani 51'e 49 diyeyim. İspanya 51, Arjantin 49. Yine orada %1 İspanya tarafına çıkarayım. Çünkü yani bir tık gazla çalışan bir takım Arjantin. Ve bireysel bazda Messi hariç İspanya'dan kötüler. Öyle söyleyeyim. Ha, gönlüm şunu ister. Ustanın kapanışı yapıp veda etmesini ister ama İspanya kazanırsa da üzülmeyeceğim. Tek üzüleceğim nokta maalesef onun gibi bir futbolcunun, saha içinde söylüyorum, saha içinde bir daha gelmeyeceği olacak. Benim için win-win maçı, yani kazan kazan maçı olacak. İspanyolları da çok severim, Messi'yi de severim. Yani kim kazanırsa kazansın, sıkıntı yok. Benim için ödül gibi bir final oldu şahsen. Benim çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir şey söylüyorlar mesela, buna da çok katılmıyorum. Arjantin için Messi dışındaki oyunculara kazma diyorlar. Kazma biraz sert. Ben de düz oyuncu diyorum. Ama
Yani bir futbolcunun sert olması illa kazma olacağı anlamına gelmez ki. Hani Arjantin'in diğer oyuncuları da yani şeyde falan oynamıyorlar, atletiklerde falan oynamıyor. Hepsi elit liglerde oynuyorlar. Gayet hani kendilerini gösterebilen oyuncular ve sert oyuncular. Kazma değil ama düz oyuncular diyebiliriz. Yani Messi çok yetenekli olduğu için onlar biraz yanında sırıtıyor olabilirler. Ona katılırım. Hacı Osmanoğlu ancak Titanic filminde Leonardo DiCaprio rolünü oynayabilir demiş. Ne demiş? Yayın bitti, mesajımı okumadın diyor. Vallahi ne yazmışsın ki Vidin Kalesi? Bende sadece o mesajım var. Ha, şey mi diyorsun, Murat Özen'i bağlı olayını mı diyorsun? Yok, bugün Doğan Öncel olmadığı için iş biraz değişti arkadaşlar. Pazartesi günü Doğan Öncel stüdyodaki yerini alacak. O sebeple konukları daha farklı şekilde alıyoruz. Salah'ı 10 milyon euroya Antalya'dan 10 milyon euroya yazlık almıştı diyor. Yıllık 2,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalar. Villayı da tatilde bedava getir demiş. Evet, Bodrum'u çok seviyor Salah. Sevilmez mi ya Bodrum? Değil mi? Çok seviyorum ben de. Çok seviyorum ama çok pahalı ya. Geçenlerde bir otel baktım. Böyle şöyle bir hafta falan 292 bin lira yazıyor arkadaşlar. Sonra Mısır'da aynı otelin aynı konseptte bir otele baktım. Ki bunu da sosyal medyadan arkadaşıma paylaştırdım. Bir influencer'a paylaştırdım. Çıkar yakında önünüze. Aynı konsept, monsept, havuz, otelin dış görünüşü falan. Kaç para Mısır'da biliyor musunuz? 60 bin lira. Yani 5 katı para burada nasıl çekiliyor anlamakta zorlanıyorum. Tamam, hadi orada 60, burada 120 yaparsın falan. Ya 300 bin lira ile 60 bin lira arasında inanılmaz fiyat farkı var. Bodrum sevilen bir yer ama o imajını zedeledi. Şimdi o imajı biraz düzeltmeye çalışıyorlar. İşte Bodrum'da işte 25 liraya çay içebileceğiniz yer de var diyor. İşte Bodrum'da 200 liraya yemek yiyeceğiniz yer falan da var diyorlar. Böyle bu imajı düzeltmeye çalışıyorlar ama bir imajı bozunca kolay kolay düzelmiyor. O işi yapmayacaktınız. Yani insanlara kazık atmayacaktınız. Herkes çalışıyor işinde gücünde burada, affedersiniz. Eşekler gibi çalışıyorum kendim adıma söyleyeyim. Herkes çalışıyor. İnsanlar da gidip oraya o parasını vermesin. Ya kimin her şeyin neyin ne olduğunu biliyor. Tamam, tatil yeridir. Elbette ki İstanbul'daki ile aynı fiyat olmayacak ama yani buranın da bir tık üstü olsun ya. Buranın 3 tık üstü olmasın. Evet, tamam, kabul, tatile gidiyorsun. Hani bir tık fiyatlar pahalı olacak. Eyvallah. Ama öyle bir pahalı oluyor ki 3 katına 5 katına falan çıkarıyorlar. Bu da çok hoş bir davranış olmuyor. Cihan Trabzonspor'dan Eren Mert istifa etmiş. Bu adam müthiş işlere imza atan bir adamdı. Galatasaray'a alalım mı demiş. Scout şefi mi? Galatasaray'a biraz zor alırsın. Fenerbahçe ile Eren Mert. Yani Fatih Tekke öncesi de vardı ve Fatih Tekke ile 1,5 sezonun sonunda uyumlu çalışma ortamının mümkün görünmemesi nedeniyle istifa etti. Yani gerçekten de Trabzon altyapısında iyi işlere de imza atıyor. Scout şefi, olaylar vesaire, Çubukeler. Tamam, getirdiği yanlış isimler de vardı. Onlara çok bir şey demiyorum. İşte Draguşlar, Barisiçler, Lundstramlar falan, bunlar da vardı ama ya bunlar alınırken de kulübün eski şefiydi ama işte Augusto alınırken, olayı alınırken de scout şefiydi. O gelen isimler bu başarıyı çok gölgelemez. İyi bir adam. Bilmiyorum, belki Fenerbahçe alabilir. Scout şefi Fenerbahçeli çünkü. Ataşehir'den Fatih, Arjantin topçularını ben kendisinden başka kimseye saygısı yok demiş. De Paul, Enzo falan çirkef futbolcular, İspanya içinden geçecek inşallah. Son Arjantin bükücü Fatih Kaya yazmış, İspanya'yı desteklemiş. İspanya'da sempatik ya. İspanyol oyuncular falan, hatırlayın geçen maçta çocukların üstünde falan Türk milli takımının formasını falan giydirmişler. Yangınlarımız falan olduğunda ilk bize koştular falan. Bir ara son dönemde, hatırlayın bir ay önce falan, İspanya Türk dostluğu falan böyle bir kaynaştık. O sebeple bir şey de diyemiyorum ama hani Messi'yi de çok sevdiğim için en diğer taraftan iyi olan kazansın. Benim için diyorum ya, kazan kazan maçı. Kim kazanırsa üzülmeyeceğim ve çok keyif alacağım bir maç olacak. Dünya Kupası'nın bana verdiği ödüllerden bir tanesi deyip döneceğim mesajlara ama bir
Yunus Şuma da, Yunus Aydın'a da merhaba diyelim bekletmeden. Yunus merhaba.

0: Nasılsın?
1: Merhabalar abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum. Nasıl Antalya? Çok mu sıcak?
1: Sıcak tatil konuşuyordunuz, tam gördüm zaten. Tatil konuşmasının üstüne ben geldim şimdi.
0: Ya yok, şeyden bahsediyorum. Bazen böyle can sıkıcı fiyatları görüyorsun ya. Yani ister istemez.
1: Evet.
0: Şimdi ben artık ben canım ülkemi çok seviyorum bu arada. Hani öyle ülkemin dışına falan gitmeyi de düşünmüyorum ama hani yeni doğan gençler, yeni dediğim öyle 17, 18, 19, 20 yaşındaki gençler artık böyle dikkat ediyorum. İşte Türkiye'deki tatil yerleri pahalı diye işte Yunanistan'a gidiyorlar, Gürcistan'a giden var, ne bileyim İspanya'ya,
1: Mısır'a giden var.
0: Mısır'a giden var. Daha uygun yerlere gidiyorlar ve burada harcadıkları paranın dörtte birini harcıyorlar. Yani bunu görüp de buradaki fiyatları da bir güncelleme getirilemez mi diye ben bir isyanım oldu. Yani buradaki dövizi biz niye dışarı götürüyoruz ki? Kendi içimizde döndürelim. Çok fazla görüyorum Yunanistan tatili falan da o yüzden söyledim. İnsanlar da haklı olarak biraz da ucuza yönelmeye çalışıyorlar. Ne diyorsun? Trossard, Greenwood, Ugaçukwu ve Trabzonspor.
1: Yani gerçekten üst düzey isimlerle transfer dönemi hareketlendi. Yani Dünya Kupası'nın sona yaklaşmasıyla birlikte bu transfer harekatının hızlanacağını tahmin ediyorduk ki Trossard da zaten aslında tamamen Dünya Kupası'nda ülkesi elendikten sonra bu sürecin hemen imzasının atılacağını geçen hafta da söylemiştik. Çünkü dediğimiz gibi bazı federasyonlar buna izin vermiyor. Turnuva devam ederken oyuncusunun görüşmesine, menajerinin, kulübün hiçbir şekilde otele gelmesine, milli takımda bir görüşme sağlamasına izin vermiyorlardı. Trossard da ülkesi elendikten sonra 18 artı 2 milyon euro artı işte 6 milyon euro da oyuncuya var. Bir paket şeklinde çözüldü. Gerçekten büyük iş. Yani Beşiktaş transfer harekatında ilk yıldız transferini bence yaptı. Yani bunu hep söyledik geçen hafta, evet, takım iskeleti Murillo gibi, Oh gibi isimlerle doğru kuruldu. Üzerine güzel takviyeler de yapılıyor. Salih vesaire, ama bunlar rotasyonda kuvvetli oyuncular. Yani şimdi bir yıldız oyuncu ihtiyacı var diye. Trossard bunlardan biri. Yani son Şampiyonlar Ligi finalisti, Premier Lig'deki başarı ortada kazandı ve aynı zamanda ülkesinin de çok değerli bir futbolcu. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Aktif bir star, gerçekten yüksek bir yıldız, yüksek bir profil aldı Beşiktaş. Tabii Trossard sonrasında Serdar Adalı'nın istekleri dün gördük. Yani Beşiktaş taraftarı da şu an Muhammed Salah'ı aynı zamanda takımda görmek istiyor. Oyuncu zaten Beşiktaş'a önerildi. Hepimiz biliyoruz 15 milyon euroluk bir maaş istekleri var. Beşiktaş bu maaşı daha önce Vlahovic'e vermeyi kabul etti. Şu anda Muhammed Salah için görüşüyorlar. Tabii hala öncelik santrafor, ama ya yani Beşiktaş Muhammed Salah'ı da eğer alabilirse, yani sol tarafta Trossard, sağ tarafta Muhammed Salah, yani müthiş bir Premier Lig esintisi olacak. Yani çok faydalı, çok hani keyifli bir Beşiktaş izleriz. Gerçekten çok keyifli bir lige doğru gidiyor. Ama hani şu an olan üzerinden konuşacak olursak, bence Trossard'ı daha bu kadar aktif Dünya Kupası'nda izlemişken, Arsenal'da bu kadar izlemişken çok büyük bir futbolcu aldı Beşiktaş.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Evet, az önce dinleyenlerimizle bu Salah muhabbetini yapıyorduk. İşte yarı yarıya, kimisi işte diyor Salah Galatasaray'a gelse istersin, kimisi diyor evet Cihan sen de haklısın ben de istemiyorum Salah'ı. Böyle bir bölünmüşlük var. Ben böyle çok Salah'ın bitik durumda olduğunu ve kariyerinin aşırı derecede düşüşte olduğuna inananlardanım. Ama adı var ya, ismi var ya Salah, işte insanlar da o sebeple geri adım atamıyor. Senin fikrin nedir? Trossard'ın basın toplantısında Salah tezahüratı falan da yapıldı. Bu noktada bir senin Salah yorumunu almak isterim.
1: Güzel güzel uyumlamış Beşiktaş taraftarı. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah diye. Gerçekten çağrışı grubunda yaratıcılığını yine görmüş olduk. Ben Muhammed Salah'la alakalı şöyle düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın yıldız futbolcuya ihtiyacı var. Bu net. Zaten Muhammed Salah'ın zaten Müslüman bir futbolcu. Arabistan'dan, Katar'dan çok yüksek kontratlar alabileceğini öngörüyoruz. Orada zaten ekstra sempatiyle karşılanan futbolculardan birisi. Tıpkı Fenerbahçe'deki Youssef En-Nesyri gibi. Ama şu an oyuncu tarafı Avrupa'da kalmak için sürekli 15 milyon euroluk kontrat önerileriyle kulüplere gidiliyor. Ben Beşiktaş'ın bunun ekonomisi sağlanabilirse, ki şu an mevcut yönetim Beşiktaş'ta Serdar Adalı ve ekibi kesenin ağzını açmış durumda, ben Salah'ın Beşiktaş için etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş gerçekten senelerdir yıldız futbolcu üzerinden hani bir hasret çekiyor.

Yani bunu nasıl özetleyelim, nasıl anlatalım? Yani geçen sene hatırlıyorsun Barış soruşturmasında 2 yıldız futbolcunun adı geçtiğinde ya isimler bilinmiyor, Beşiktaş taraftarı endişe etmiyordu. Ya bizim takımımızda yıldız futbolcu

0: Ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Emine. Tamam yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok. Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım ki federasyonun da aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? Son 5 yılda yöneticilik yapmış isimlerin TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu. Şimdi
1: Bekleniyordu yani.
0: bekleniyordu evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin ki orada da açıklamada da özellikle 6.222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları bilmiyorum. Ya hepsi
1: Belki de
0: mahkemeye sevk edilecek ya da
1: tutuklanacaklardır.
0: tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. Şey döneminden itibaren görev yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük. Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcının soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı, gerçi o Futbol Federasyonu soruşturmasında da vardı, savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu, disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var. Problem var. O da şu. Şimdi savcılık soruşturmasında yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altın oradan ben tanırım mesela kendisini. Şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş'le ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
1: Tabii.
0: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu. Yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu. Kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki sordum, soruşturdum, soruyoruz. Polisin ön araştırması en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren şey döneminden beri 2020'de mesela onu söyleyeyim. Spotify şeyde oluyor. 2000 Ağustos 2020'de Maruf Güney

0: Mustafa Cengiz döneminde istifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Sportif AŞ'deki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Sportif AŞ'de yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda gol bahisleri yapması sonrası, ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Sportif AŞ'de. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim, metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine şey yapıyor. Kupon yapıyor. İşte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair, burada çünkü 48 maçtan bahsediliyor. 48, çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında, yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum. Henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme, tahmin ediyorum, pazartesi günü ya da yarın ya da bugün biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Ve sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması, Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki masanın takibi sonrası, yani mali suçları araştırma bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor, para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar. Açıklama bu şekilde bakıyor ve nerede, ne kadar maç oynanmış, hangi maçlar oynanmış, çeşitli iddialar var. Bunların iddia noktasında olduğunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Ama işin bu yöneticiler açısından, itibar açısından ve 6222'ye muhalefet sonuç itibariyle bu. Siz bunu yapamazsınız. O görevdeyseniz eğer, buna muhalefet ediyorsanız hakkınızda soruşturma yapılır. Tutuklanırlar mı, tutuksuz yargılanırlar mı, onu göreceğiz. Ama bir de tabii dışarıya yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar, ne oldu demesi kadar
1: Doğal bir şey.
0: doğal bir şey yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında, yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde, kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray'a çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin, çoğunlukla çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum, bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkiler. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. Zamanında, şimdi bugün sabah gördüm, Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar derler ki size, al buyur şimdi anlat. İkincisi, Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. temizlemek.

0: zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler için böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüp de yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları, bırak önce kendilerine zarar vermeyi geç. Öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturma ile ilgili tekrar ediyorum. Yeni detaylar çıktıkta konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele, acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. Erken infaz vermemek lazım. Yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı. İnsanların duygusallığını da kırılganlığını da bak, demek ki böyle oluyormuş. Anlayın bizi diye feryatlarını da biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık yani işin bir noktada çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız bu yaptıklarınız özellikle bu işin marka değerini oraya o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var. Onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Federasyon bunu birçok insana verdi. Ceza hukukuna giriyorsa ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.
1: Aydın, şimdi Futbol Federasyonu'nun ne yapacağını sana soracağım ama önce şunu merak ediyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi biz bu soruşturmanın sonuçlarını Mert Hakan Yandaş'ta gördük ve sen birçok yayınında dedin ki bence tutuklu yargılanmamalı. Şu
0: Doğru.
1: anda 19 kişi gözaltına
0: Doğru.
1: alındı. Tutuklu yargılandıkları süreç olursa şayet yine aynı fikirde olacak mısın?
0: Soruşturmaya bakacağız. Ben Mert Hakan'la ilgili soruşturma dosyasını gördüğüm zaman şimdi tutukluluk tedbir meselesidir. Bir insan tutuklandığında tutukluluk nedir? Tutuklu olarak yargılama meselesi. Sonuç olarak kanaat değil. Yani tutuklanmak kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada tutukluluk bir şey meselesi ya, tedbir meselesi ya. Delilleri karartma şüphesi var mı? Kaçma şüphesi var mı? Bunlara bakılacak ama diğer yandan burada mesele şu. Almile onu söylemem gerekiyor. Şimdi temel mesele şu. Burada bir organizasyon var mı? Temel konu bu. Burada bir organizasyon var mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi maçlarda ne olmuş? Bir organizasyon var mı? Yani örgütlü bir eylem var mı? Sonuç itibariyle bu soruşturma sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman biz bu soruşturmanın gidişatına dair daha net tespitler yapma imkanına sahip oluruz.
1: Peki. Şimdi Futbol Federasyonu'na gelelim. Yöneticilerle ilgili Futbol Federasyonu ne yapacak? Bu soruşturmaya ilişkin ne dediler? Bir açıklama var mı biliyor musun?
0: Bu arada söyleyeyim yazanlar var. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben suçlamıyorum. Ben iddiaları söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben şey demiyorum mesela. Aa onu yapmıştır. Şike yapmıştır. Öldürün boğun bunları. Bunları yıllardır bu davaları takip eden birisi olarak söylüyorum. Ya bu yapıldı. Aziz Yıldırım'a yıllardır yapılıyor yargısız infaz. Aziz Yıldırım mesela ağzını açtı mı şimdi açmadı. Bir şey de demiyor. Ben şunu söylüyorum. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben al bu burada savcı yazıyor. Savcı diyor. Kendi maçlarında rakibin lehine bahis oynamıştır diyor. Bahis şikesi yapmıştır diyor. İddia bu yönde. Bu soruşturma çerçevesinde gidiyor. Vallahi isteyen herkese de bunu tartışırım. Buyursunlar gelsinler. Ben bu davaları tartışırken yargısız infaz oluyor mu, olmuyor mu? Kim bugüne kadar yargısız infaz yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini tartışırım. Çata çata tartışırım. Bu meseleler Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş meselelerdi. Sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Siyasi davalarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları buyurun daha geniş masalarda daha doğru şekilde tartışalım. Ne diyorum? Diyorum ki tutukluluk bir tedbirdir. Delilleri karartma şüphesi var mı? Yurt dışına kaçma şüphesi var mı? Bunlar yoksa eğer tutuksuz yargılanmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soruşturma kendini ortaya çıkaracaktır.
1: Şimdi yöneticilerle ilgili bir açıklama var mı? Futbol Federasyonu tarafından.
0: Şimdi şöyle yöneticilerle ilgili zaten uzun süredir yani biz hangi aydayız? Haziran Temmuz'a geldik değil mi? Özür dilerim,
1: Temmuz'dayız.
0: Temmuz. Galiba geçen yıl Eylül ya da Ekim ayında şey başlamıştı. Bu bahis soruşturması başlamıştı. Kabaca bir sene oldu ya da 10 ay diyelim.

0: Şimdi 10 ay öncesine gidelim. Yani bu 10 aylık süreçte ne oldu? Futbol Federasyonu hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili hakemler, futbolcular ne kaldı? Teknik adamlar, kulüp çalışanları ile ilgili soruşturmalarını yaptı ve birçok isme de ceza verdi. Hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ve temel mesele de şuydu. Kardeşim bunlar var da bu kadar 5 yıllık dönem içerisinde hiç mi yönetici yok? Yani yöneticilerle ilgili soruşturma yapılıyor ve bugüne kadar da yöneticilerle ilgili bir şey yapılmamıştı. Sabah federasyona bu olaydan sonra federasyona doğal olarak sordum. Ne olacak? Ne bitiyor? Nasıl takip ediyorsunuz süreci? Onlar da takip ediyorlar. Şimdi burada iki ayaklı soruşturma var. Bir savcının yaptığı ceza hukuku soruşturması 6.220'ye göre. Bir de disiplin soruşturması. Bu soruşturma özellikle yöneticiler kısmında bir hali gizli yürütülüyordu. Bence bugüne kadar federasyonun bu listeleri bu yöneticilere açıklamamasının nedeni de savcılığın yaptığı bu soruşturmaydı. Federasyonun ben çok kısa süre içerisinde Spor Toto ile birlikte ortak yürüttükleri bu kapsam çerçevesinde yöneticilerle ilgili son 5 yılda, bak bu son 6 yılı kapsayarak soruşturmayı yapmış savcılık. Futbol Federasyonu'nun kriteri son 5 yıl. Son 5 yılda yöneticilik yaparken bahis oynayanlar kimler? Hangi yöneticiler? Yakında bunlarla ilgili federasyonda bir açıklama yapacaktır. Açıklamadan sonra ve savcılık soruşturmasından sonra ortaya çıkacak iddialar, açılacak davalardan sonra biz federasyon talimatlarına göre şimdi ne olacak tartışmasını yapabiliriz. Bu tartışma yapılıyor. 56. maddenin çeşitli maddelerine atıfta bulunarak bu tartışmalar yapılıyor. Ama bu tartışmaları yapmak için erken davranmamak, biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle kim ne dediye devam edeceğim. Aziz Yıldırım seçim döneminde kimse merak etmesin, para var demişti. İyi oyuncular da alacağım dedi. Bu konuda medya çok mu sabırsız
0: Çok.
1: davrandı?
0: Başta Serdar abi, Serdar Çelikler, ihale ona kaldı. Söyleyeyim. Para yok bunlarda. Sonra Serdar abi diyor ki hayır diyor. Ben de onları biraz gaza getirmek için söyledim. Gaza getirdiğiniz insan Aziz Yıldırım. Çok sabırsız davrandı bence. Ve bence bu transfer döneminde kaybedenlerden bir tanesi Serdar Çelikler oldu. Çünkü etkili bir isimden bahsediyoruz. Niye konuşuyoruz? Kamuoyuna, topluma yön veren isimlerden biri Serdar Çelikler ve böyle oldu.
1: Evet.
0: Bunlarda para yok. Bunlar yapamazlar. Bu ve işte bunu yapacak halleri yok. Ondan sonra genelde şöyle yaparlar. İş işten geçtikten sonra Fenerbahçe elendikten sonra gider yapar. Hep olumsuz tarafına bakıyor. Yani Aziz Yıldırım geçmişte de yaptıkları da vardı. Meseleye nereden baktığının önemli, referanslara. Hep olumsuz referanslardan yola çıkarak gitti. Ve bence kaybedenlerden bir tanesi o ol, bu ol, bu ol. Benim görüşüm bu. Çünkü sosyal medyada kendisine ciddi bir tepki var. Ben orada özellikle biraz Aziz Yıldırım tecrübesine güvenilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Genel, bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii sabırsızlığın çıktığı nokta nedir diye ona bakmak lazım. Konuşuyor. Şimdi Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez ben bütün işte bu transferleri çok kısa süre içerisinde bitireceğim demişti. Hemen hızlıca transferleri bitireceğiz ve kampa yetiştireceğiz demişti. Vedat'ı açıkladı. Sonra Ake'yi ne zaman açıkladı? Galiba yani biraz daha geç, yani herhalde Temmuz'un 1-2'si gibi olabilir ya da 3-4'ü gibi olabilir. Tam tarihi hatırlayamadım. İşte geçen günlerde Greenwood'u açıkladı. Yani Aziz Yıldırım verdiği takvimden şaştı. Oyuncu kaliteleri, isimleri konusunda şaşmadı. 4 tane baba oyuncu alacağım demişti. 3'ünü aldı.
1: Evet.
0: O takvimden şaştı. O arada biraz da tabii Fenerbahçe'nin gündemi bu yönüyle transfer olunca ve Aziz Yıldırım olunca daha fazla ister istemez tartışılan bir isimden bahsediyoruz. 20-25 yıldır Türk futbolunun derin şekilde, ne 25 yılı yani, 20 yıl başkanlık, 6 yıl 8 yıl dışarıda kalma, 28 yani 20, 30 yıldır Türk futbolunda çok konuşulan bir isimden bahsediyoruz. Hal böyle olunca ister istemez yani ne oldu? Büyük vaatlerle geldiğin gibi tartışmalar oldu. Günün sonunda Aziz Yıldırım bugün Temmuz'un işte 17'si 18'i Aziz Yıldırım, bugün bir fotoğraf vardı. O fotoğraf karesine bakıldığında yaptığı transferlerle ben buradayım, ne dediysem yapıyorum. 3 gün 5 gün geç olabilir, bu kadar sabırsız olmanıza gerek yok diyerek tavrını koydu.
1: Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
0: Ve bence bugünkü üçlü fotoğraf, yani Ake, Vedat, Greenwood üçüne aynı anda imza attırdılar. Fenerbahçe'nin ben son yakın tarihte gördüğüm en iyi üçlü fotoğrafı. Transfer özelinde söylüyorum. En iyi üçlü fotoğrafı. O fotoğrafla da Aziz Yıldırım. Medya, evet, bence sabırsız davrandı medya ve

0: Uzun zindir şu ana kadar dedikleriyle yaptıkları arasında da bir bağlantısı şekilde gitmiyor. Büyük oyuncu getireceğim dedi. Tarih verdi. Tarihlerde sapmalar oldu ama transfer kolay bir şey değildir. Şu ana kadar dediğinde transfer de yaptı.
1: Peki. Şimdi dün dikkat çeken bir olay yaşandı. Greenwood'un Türkiye'ye
0: Evet.
1: gelişini izledik. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood tarifeli uçakla geldi.
0: Doğru.
1: Bu yeni bir karar mı?
0: Yeni bir karar. Şöyle ben bunu duymuştum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geldikten sonra çeşitli bazı böyle uygulamaları devreye aldı. Onu söyleyeyim. Bu uygulamalar neler? Onların altını çizeyim. Birincisi mesela Fenerbahçe'de şuna son verilmiş diye duydum. Oyunculara Fenerbahçe ev kiralamayacak. Yani ev kirasını Fenerbahçe vermeyecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar iki oyuncunun ev kirası veriliyormuş. Onlara da konuşulmuş. Denmiş ki kardeşim bu bizim
1: Kimin
0: sözleşmeler.
1: veriliyormuş?
0: Efendim?
1: Kimin
0: Onu
1: veriliyormuş?
0: bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sordum. Yani isim söylemediler.
1: Neden
0: Söylemek
1: iki
0: de.
1: kişiyle kaldı acaba?
0: Onu da bilmiyorum. Yani hani ikisi talep etti. Hadi gel biz sana yapalım dediler. Onu da bilemiyorum. Sözleşmeye belki koydurdular. Yönetimler de kabul etti. Mevcut yönetimde diyor ki biz diyor kardeşim biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani biz zaten bu oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Hak ettiği değeri veriyoruz. Taraftar o hürmeti gösteriyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncunun da bir sorumluluğu olsun. Yani oyuncunun sorumluluğu nedir? Futbol oynamak ama kendi hayatı da var. Biz zaten kendi hayatını rahatlıkla sürdürebileceği o imkanları biz zaten sağlıyoruz. Dolayısıyla biz ev meselesinde benim bildiğim kadarıyla böyle bir karar var. Ev kiralamaları kulüp artık yapmayacak. İki oyuncu varmış onlara da bildirmişler. Biz artık bunu yapmayacağız. Hani kendi başınızın çaresine bakın diye. Uçak meselesi ben bu arada hani Greenwood'un işte Excel şeyle tarifeli uçakla mı geliyor yoksa özel uçakla mı geliyor? Onu açıkçası takip etmemiştim. Dün hatta bizim Murat Aşık'la Sports Dijital'de yayındayken sonunda söyledi. Ama bir gün öncesinde bir yayında konuşmuştuk. Bu bir karar. Yani Fenerbahçe şöyle bir karar almış Fenerbahçe yönetimi. Zaruri olmadığı sürece, zorunlu olmadığı sürece, yani son dakika bir şey olmadığı sürece herhangi bir şekilde özel uçak tarifesiyle oyuncular transfer süreçlerinde oyunculara şey tahsis edilmeyecek. Özel uçak tahsis edilmeyecek. Bu da kulübün tasarrufları çerçevesinde olan bir şeydir. Mesela Cihan Kamer Fransa'ya gitti, onu İngiltere'ye götürdü adamın kendi özel uçağı. Onu fatura etmemiştir kulübe. Kulüp diyor ki biz oyuncu geliyor mu? Tarifeli uçakla gelecek. Business class bilet alacağız. Kaç? Ailesiyle mi geliyor? Kendi mi geliyor? Neyse artık. Biz bu işi bu şekilde organize edeceğiz. Yani Fenerbahçe'de özel uçak dönemi sona erdi. Temel bakış açısı da şu an bile tekrar söylüyorum. Biz zaten oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Büyük paralar ödüyoruz. Biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Bu işin ciddiyeti budur. Herkese doğru mesafede, eşit mesafede haksızlık yapmadan yani birine özel uçak tutuyorsun, diğerine tutmuyorsun. Yarın öbür gün bunlar
1: Tabii.
0: başka dedikodularla beraberinde getirebilir takım içerisinde. Ama genel kanaat bu. Özel uçak, özel ilgi söz konusu değil. Yani bu karar, bunu ben söylemiyorum, kararı ifade ediyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, oyuncuların imza töreninde bir transfer daha yapacağız ama hangi bölge olacağı konusunda çalışıyoruz dedi. Sence Fenerbahçe hangi bölgeye oyuncu alacak?
0: Bence golcü alacak. Aziz Yıldırım, bu benim dikkatimi çekti. Bugün basın toplantısında dikkat çeken Cihan Kamer'in sözlerinden bir tanesiydi. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağım demişti transfer döneminde. Hatta bunu şöyle tarif etti ve tarif etmişti. 2 tane golcü alacağım demişti. Bir tanesi stoper alacağım demişti. Bir tane de kanat oyuncusu alacağım demişti. Şimdi stoper geldi Ake, kanat geldi Greenwood, golcü geldi Vedat. En başta Vedat gelmişti. Sonra Ake geldi. Evvelki günde Greenwood geldi. Peki Fenerbahçe golcü pardon özür dilerim. Cihan Kamer'in ifadesiyle onu bir daha okur musun abi? Orada bir ifadesi dikkat çekiyordu.
1: Diyor ki bir
0: Ha.
1: transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı hakkında da çalışıyoruz diyor.
0: Evet. Daha açık, kapalı bir şey söylüyor aslında. Yani bu orta saha mı olacak? Bir kanat oyuncusu mu olacak? Golcü mü olacak? Stoper mi olacak? Ya da kaleciyi yollayan kaleci mi olacak? Tahminlere bırakıyor.
1: Yani buradan şu mu çıkıyor? Aslında birden fazla kişiyle görüşülüyor. Hangisi daha mantıklı olursa onunla yola devam edeceğiz gibi
0: Ya bu
1: mi?
0: da çıkabilir ama bence biraz işi saklama meselesi. Yani adreslemiyor. Çünkü Cihan Kamer şunu anlattı dedi ki ya transferde bu çıkan haberler transferi çok olumsuz etkileyebiliyor. Bunun altını çizmişti. Ben orada özellikle Fenerbahçe'nin Şu anda açık kamuoyu önünde

0: açık adresleme yapmadan gittiğini düşünüyorum. Bu
1: Greenwood
0: nedir
1: gibi
0: bu?
1: kendisini ilan ederse
0: O da yani o anca son noktada olur. O enteresan olur. Yani bekleniyor, bekleniyor. Nerede bu adam? Nerede bu adam? En son hakikaten dayanamayıp neredeyse kendini açıklamıştı. İstersen bu arada o nasıl olmuş olay? Onu da şey
1: Olur.
0: yaparım, aktarırım. Çünkü o videonun ilk çıktığı birisi yayınlıyor videoyu Instagram'dan. Ondan sonra döndü çünkü ya bu isim yayınlamış diye. Ben de baktım adam da beni Instagram'dan takip ediyormuş. Mesaj attım ben ona. Dedim ki bu iş nasıl oldu dedim. Hatta iyi oldu hatırlattın onu da okurum. Yani bu Greenwood'un ilk videosu nasıl kulüp resmen açıklamadan çıktı diye. Şimdi Cihan Kamer'in söylediği şey evet Fenerbahçe bir transfer daha yapacak. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağını söylemişti. Az önce söyledim. Vedat geldi golcü, Ake geldi stoper, Greenwood geldi kanat oyuncusu. Peki bu kim olacak? Aziz Yıldırım 2 tane golcü alacağını söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin golcü peşinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada süreç biraz daha uzayacak. Greenwood'un gelişiyle biraz daha zaman kazanmış bir Fenerbahçe yönetimi olduğunu söyleyeyim. Bu mesele biraz daha uzayacak. Yani bu 15-20 günde olabilir. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde ve belki piyasaya biraz daha bakarak ya da Fenerbahçe'nin de şöyle bir durum var tabii. Büyük problem şu Fenerbahçe'de onun altını çizeyim. Temel problem şu. Fenerbahçe'de çok sayıda yabancı oyuncu var. Bunları eritmek zorunda. Mesela Galatasaray'ın bu konuda eli çok rahat. Galatasaray oralarda çok iyi planlama yaparak bugüne kadar meseleyi getirmiş. Bunu açık ve net bir şekilde de görebiliyorsun. Fenerbahçe'de ise böyle bir büyük bir dert var. Önce oyuncu yollaman lazım. Ama ben Fenerbahçe'de başkanın da temel motivasyonunun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da temel motivasyonunun Vedat'tan sonra işte Ake geldi, Greenwood geldi. Bu seviyelerde bir golcü daha almak. Bu kanat forvet mi olur? Yoksa doğrudan merkezde Vedat'la birlikte oynayacak oyuncu mu olacak? Onu göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum da var. Burada İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun, İsmail Kartal'ın anlayışı, yaptıkları da temel mesele. Benim bildiğim ve gördüğüm biraz aslında konuşulanlar da şöyle bir tavır var. Kardeşim biz şimdi dördüncü oyuncuyu getirdik. Golcüyü getirdik ve bu oyuncunun bonservisini örneğin 20-25 milyon euro. Oyuncunun kendisine de 7-8 milyon euro yıllık para veriyoruz. Bu durumda biz bu ikisinin de aynı anda oynayabileceği formüle göre transfer yapacağız. Bu transfer kim olacaktır? Bence Fenerbahçe'nin bu dördüncü ana oyuncu olarak tanımladığı oyuncunun yine golcü olacağını düşünüyorum. Diğer şeye gelince de konuya gelince de yani bununla biter mi? Ben Fenerbahçe'nin dörtten fazla oyuncu alma gibi bir motivasyon olduğunu düşünmüyorum. Ama Eylül ayına kadar transfer devam edecek. Son dakika gidenler olacaktır. Teklif gelenler olacaktır. Onun yerine fırsat transferleri olabilir. Çeşitli planlamalar Fenerbahçe burada yapacaktır. Ama özellikle Cihan Kamer'in bıraktığı yerden bir oyuncu daha gelecek konusunda bu oyuncu kim olacak? Fenerbahçe bir golcü getirecek. Onu söyleyeyim. İyi bir golcü daha getirecek. Çünkü kafalarda şöyle bir durum yok. Yani aslında idare eder mi? Hayır. Bence oradaki bakış açısı da şu. Yani Galatasaray Icardi varken Osimhen'i getirdi. Icardi o sezon sakatlandı. O da büyük oyuncuydu. Osimhen çok büyük bir oyuncu. Ve Galatasaray orada golcü eksikliğini yaşamadı. Osimhen'in olmadığı dönemlerde yeterliliği tartışılsa bile Icardi bu sezon ciddi anlamda Galatasaray'a gol katkısı verdi ve şampiyonluğun önünü açan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Fenerbahçe iki büyük golcü ile güçlü golcü ile bence sezona devam edecek. Cihan Kamer'in attığı meseleden yola çıkarak ben Fenerbahçe'nin golcü alacağını düşünüyorum özetle.
1: Peki. Şimdi bir de loca sorunu var. Onu da
0: Evet.
1: sormak istiyorum sana. Eski yönetici Erol Bilecik'in locasını neden iptal etti? Fenerbahçe, sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi bu localar meselesi dünden beri de çok konuşuluyor. Şöyle bir şey olmuş. 2024-25 sezonunda yani bundan 2 yıl önce Fenerbahçe yönetimi bir bağımsız denetim şirketine localarla ilgili bir fiyatlandırma yapıyor. Ve fiyatlandırmada şöyle işte Fenerbahçe'nin localarında en az koltuk sayısı 6'ymış. 8 koltuklu olan localar var. İşte 12 ya da 13, 14 şimdi sayılarını hatırlamıyorum. Localar var. Şimdi localarda da fiyatlandırma şöyle yapılıyor. Şeyine göre locanın olduğu yere göre işte kimileri biraz daha kale arkasına yakın, kimileri tam stadın merkezinde bütün alana hakimsin. Ona göre mesela bazı localarda minimum koltuk fiyatları 20 bin euro bir koltuğun fiyatı. İşte 6 kişilik şey varsa eğer locaysa yani sen 120 bin euro yıllık ödeyip bu locayı satın alıyorsun. Kimilerinde işte 8-25 bin euroluk localar var. Koltuk başına 28 var. Bu çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre de satışlar yapılmış. Bazıları mesela çeşitli indirimler almışlar. Bu da nedir? Örneğin bir yıl peşin para verip 2 yılı kapatmışlar. Ya da 1,5 yılı verip 2 yılı kapatmışlar ama buralarda da indirim almışlar. Az yıllarım geldikten sonra

0: Böyle şey olmaz diyor. Localar herkese açık bir şeydir. Yani birisine 1 liraya verdiğini diğerine niye biz 5 kuruşa veriyoruz? Dolayısıyla loca fiyatı nedir? 20 bin lira. Herkese 20 bin liradan satılacak. Yani fiyat neyse ona göre. Burada çünkü bir adaletsizlik olmaz diyerek ve bu da büyük bir krizi beraberinde getirdi. İşte birçok isim var. Acun Ilıcalı'nın locası ile ilgili Acun Ilıcalı'nın locasını almak istiyorlar. Acun Ilıcalı'nın elinden. Orada başkanlık locası yapmak istiyorlar. Acun Ilıcalı da vermek istemiyormuş. Başka loca alın diye. Orada öyle bir durum var. Bu arada bu fiyatlarla ilgili olarak uygun fiyatta alan mesela Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde yer alan 4 kişi varmış. Onlar da farkı ödemişler ve localarına devam edecekler. Aziz Yıldırım yönetimi şey diyor. Bu localarla ilgili. Geçmişte size uyguna mı verildi? Kaç yıl kullandınız? 2 yıl, 1 yıl. Arada kaç bin lira, kaç bin euroluk fark var? 80 bin euro. Bu farkı ödeyin diyor. Ödeyip bugün toplamda bir loca 200-300 bin euroysa o parayı ödüyorsa devam ediyor. Hakan Safi yine uygun alan isimlerden bir tanesi. Hakan Safi ben farkı ödemem demiş. O yüzden locasını iptal ediyorlar. Anladığım kadarıyla Hakan Safi bunu biraz da şöyle yarın öbür gün biraz aslında hala günün sonunda Fenerbahçe başkan adayıydı. Olma ihtimali var. Bunu biraz da propaganda olarak belki yarın öbür gün kullanacak. Benim locamı bile vermediler gibi söyleyebilir ama Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben bu locayı buna satıyorsam fiyatlandırmam buysa herkes ona göre şey yapmalı. Fiyat vermeli. Şey, pardon, parasını vermeye devam etmeli. Erol Bilecik'le ilgili konu şu. Erol Bilecik'le ilgili konu biraz daha sıkıntılı. O da nedir? Erol Bilecik de bu arada uygun almış. Yani Erol Bilecik'e sorduklarında Erol Bilecik aradaki farkı verip locanın fiyatı diyelim ki 300 bin euro yıllık bunu verip devam edebilirdi. Ama Feridun Niğdelioğlu'nun seçimlerden önce bir haberi vardı. Şey Erol Bilecik'in e-postası diye. O da neydi? Hatırlayalım. Erol Bilecik Ali Koç'a bir mail atıyor. Bu da Feridun abinin eline geçiyor. Kimi iddialara göre ve aslında o maili atarken Erol Bilecik kendi şirketindeki bütün çalışanlara bu maili yanlışlıkla atıyor. O şirketten çıktı. Feridun abiye de dava açtılar. O soruşturmanın da devam ettiğini söyleyeyim. En son ne oldu bilmiyorum. Feridun Niğdelioğlu'na açılan dava ile ilgili olarak. O mailde Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım'a karşı sert sözleri vardı. Hakaret eden ifadeleri vardı. Bundan ötürü Erol Bilecik Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na veriliyor. Ancak Disiplin Kurulu Erol Bilecik'le ilgili henüz bir işlem yapmamış. Soruşturma devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminde diyor ki kardeşim disiplin sürecinde olan Fenerbahçe'nin mevcut başkanına ki geçmiş başkanı hakaret edersen de kulüpten ihracın söz konusu oluyor. Bir kişi soruşturma devam ederken Fenerbahçe'den loca alamaz. Dolayısıyla Erol Bilecik'e diyorlar ki senin hakkında böyle bir soruşturma söz konusu. Parayı versen dahi locaya devam
1: Vermeyeceğim.
0: edemeyeceksin diyerek Erol Bilecik elinden locayı almışlar. Hikaye bu.
1: Geçmiş olsun diyelim.
0: Diyelim.
1: Greenwood'da devam etmek istiyorum.
0: Edelim.
1: Şimdi transferler arasında en çok ses getiren isim desek yanlış olmaz aslında.
0: Olmaz.
1: Şimdi Greenwood'un transferinde oyuncunun kendi payından vazgeçmesini nasıl yorumluyorsun? Bunu merak ediyorum. Sözleşmesinde neler var?
0: Güzel. Şimdi bu transferle ilgili ben özellikle bu transferden sonra da şeyin özellikle Aziz Yıldırım'ın oyuncunun tutumundan çok hoşnut kaldığını söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'a da bunu sormuştum. Transfer geldikten sonra aslında bir gün sonra aradığımda biraz ne hissettin, ne düşündüğünü merak ediyordum. Ondan sonra rahatlamıştı bu arada onu söyleyeyim yani. Çünkü çok uzun süredir transferle uğraşıyor. Diğer yandan şunu söyledi yani evet ya biz tamam şimdi bu kadar tantan oldu. Günlerdir bu oyuncu konuşuluyor. Evet iyi bir transfer yaptık ama günün sonunda bizim ya oynaması önemli. Ya yani bu oyuncuyu getirdik inşallah iyi olur. Yoksa hani getirdik oynamadı ne yapacağız? Yani esas olan artık bundan sonrası başlıyor diye o olgunlukta bir şey vardı, değerlendirmesi vardı ama özellikle oyuncunun bu süreçte transfer sürecinde böyle çok net tavırlı olması belli ki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetiminin hoşuna gitti. Şöyle eğer Greenwood'un sözleşmesinde şöyle bir durum varmış. Rakamlar şöyle olması lazım. Notlarım yanımda değil ama Marsilya'nın dört ayaklı bir transfer bu. Dört yani dört ayaklı derken oyuncunun hakları dört tarafta var. Dört tarafta da uzlaşmak zorundasın ama şöyle. Bu oyuncuya Marsilya 50 milyon euro çıkış maddesi koyuyor. Yani gidip Marsilya'nın hesabına 50 milyon euro yatırırsan sen bu oyuncuyu alabiliyorsun. Ama Fenerbahçe bunu yapmıyor. Bu arada 50 milyon euro yatırdıktan sonra gerisi seni ilgilendirmiyor. Marsilya Manchester'a pay vermiş. Hetafe'ye pay vermiş, oyuncuya pay vermiş seni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe burada 50 milyonu görüyor. Diyor ki kardeşim biz tamam bu 50 milyon euro da bunu aşağıya çekmemiz lazım. Ve burada çalışma başlıyor. Manchester'ın payı var, Hetafe'nin payı var. Oyuncunun kendi payı var. Bir de Marsilya'nın payı var. Marsilya'nın payı %50'ymiş. Yüzde galiba 40 civarında şeyin payı var. 40-45 arası öyle söyleyeyim. Manchester United'ın payı var. Oranın oyuncusu. %8,5 da şeyin var. %40, 35-40 arası özür dilerim. %8,5 da oyuncunun payı varmış. Biraz da Hetafe'nin payı var. Oyuncu kendi payından bu transfere önünü açma adına da biraz kolaylaştırma ya da transferin gerçekleşmesi için %8,5 olan kendi hakkından vazgeçiyor. Yani eğer o kendi hakkından vazgeçmeseydi Fenerbahçe oyuncunun transferi için toplam 45 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacaktı 3 yıl boyunca. Oyuncu buradan vazgeçiyor. Benim bildiğim kadarıyla buradan vazgeçerken de iyi bir para alacak gelecek Fenerbahçe'de 8 milyon euro diye biliyorum. Bir sonraki satıştan konuşulanlar onu öyle. Bir sonraki satış yani Fenerbahçe diyelim ki Greenwood'u önümüzdeki sene 60-70 milyon euroya sattı. Bu işte diyelim ki 60 milyon euroya sattı. 60 eksi 39 Fenerbahçe'nin aldığı fiyat 39 milyon euro. Burada da 21 milyon euro kalıyor. 21 milyon euro kârdan Fenerbahçe diyor ki biz böyle yapalım. Sen gel bize payından vazgeç. Biz seni yarın öbür gün sattığımız zaman ne kadar sana verdiğimiz bonservis üzerinden kar edersek oradan da sana bir pay verelim diyorlar. Oyuncu da bunu kabul ediyor ve transferin önünün açılmasında da etkili rollerden biri oluyor. Ama özellikle burada oyuncuya bakış açısını değiştiren noktalardan bir tanesi de ısrar noktalardan bir tanesi de şu. Oyuncu hani bunu yapabileceğini düşünüyor. Yani ben evet bugün payımdan vazgeçiyorum. Fenerbahçe'ye gideceğim. İyi bir para alıyorum. Önemli zor bir süreç oldu. Ben başarılı olup tekrar bir transfer yapma meselesine güçlü bakıyorum. Dolayısıyla benim için sorun değil diyerek bu payından vazgeçiyordu. Bu da ister istemez yönetim açısından çok olumlu karşılanıyor. Çünkü adamın iddiası ve hedefler açısından bu meselenin doğru olduğunu yorumluyor ki doğru bakış açısı bence.
1: Aydın, bitirmeden bir de imza töreninde ki futbolcuların tepkilerini de sana sormak
0: Tabii.
1: istiyorum. Şimdi Ake oldukça sempatikti. Vedat Muriç de bu şampiyonlukla ilgili kendi payının olmasını istediğini belirtti. Greenwood ise
0: Daha soğukkanlı.
1: Fenerbahçe
0: Daha
1: biraz
0: sakin.
1: durgun gibiydi. Sanki kameralardan mı hoşlanmıyor?
0: Belki de
1: Böyle bir
0: öyle ama
1: daha durgundu.
0: genelde şey böyle soğuk daha böyle bir şey
1: Evet.
0: soğuk bir tip
1: Ama
0: gibi duruyor.
1: konuşmaları da bir o kadar sıcak da
0: Evet
1: aslında.
0: evet. Yani Ake öyle. Ya bazı insanlar şeydir. Hani kameradan hoşlanmayabilir. Biraz
1: Evet.
0: daha rahatsız da olabilir. Sıkılabilirler de şeyden, ilgiden. Kameralardan da sıkılabilirler. Ama oradan toplam manzaraya bakarsak, fotoğrafa bakarsak ben Fenerbahçe'nin yıllardır özellikle transferde çok karavanası var. Ne vereceği soru işareti olan çok sayıda transfer olmuştu. Üçü bir yerde ve çok güçlü üç oyuncu
1: Evet.
0: açıklandı. Uzun süredir bekleniyordu. İyi bir başlangıç yaptın. Tekrar söylemem gerekiyor.
1: Herkes aslında Fenerbahçe'ye geldiğinde bu sene şampiyon olacağız hissini hissetmiş. Yani diyor ki Fenerbahçe için bir bilgin var mı buralarla ilgili denildiğinde. Evet, İstanbul bana anlatıldı, kulüp bana anlatıldı. Fenerbahçe her sene şampiyonluk heyecanını yaşamak isteyen bir kulüp ve ben de bu heyecana ortak olacağım dedi. Ben büyük bir motivasyon gördüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben özellikle Aziz Yıldırım'ın şey tavrı az önce bu şeyi konuştuk ya işte şey uçak meselesini konuştuk ya
1: Evet.
0: uçak meselesinde işte kulübün tavrını Aziz Yıldırım da bence net bir şekilde ne istediğini oyunculara hissettiriyor. Ona göre bakın diyor ben bu anlaşmayı yapıyorum yani hedef bu sizi bu yüzden alıyorum buna göre yani bu. Bazıları şöyle olabilir yani ya tamam da ben bir noktaya geldim tam para falan filan da önemli ama o zorluğu bence hissettiriyor. Bak bunu istiyorum. Bu transferlerdeki ana amaç bu, unsur bu noktasından yola çıkarak onu ciddi şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten hissettirmek zorundasın. Yani göreve bir yıl için gelen Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa ne olacağını biliyor. Şampiyon olacak hamleler yapıyor.
1: Evet.
0: İstediklerinin de kamuoyu önünde de bu arada yani Aziz Yıldırım bugüne kadar ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapacağını da söylüyor. Ve her şeyi de açık anlatıyor Aziz Yıldırım bu arada. Kapalı anlatmıyor. Aziz Yıldırım da her şey açık. Kamuoyu önünde de açık. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Soyunma odası gireceğim diyor. Karışacağım diyor. Gerekten müdahale edeceğim diyor. Oyuncularla da meseleleri konuşurken bu kadar bence şeffaf ve net bir şekilde bunlar onlara aktarıldı diye düşünüyorum.
1: İrfan abiyle yayınımda o da demişti ki Tedesco için biraz fazla oyuncularla samimi oldu. Belki de bu biraz suistimal edildi gibi. Çok kendi şeyini koyamadı, ağırlığını
0: Ağırlığını.
1: koyamadı.

0: Belki de Fenerbahçe'nin eksiği buydu diyebiliriz gün
1: Valla
0: sonunda.
1: olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle, bu çok konuşuldu. Bir kere şöyle olmak zorunda. Bir lider, yani duygusal kararlar, şöyle, hoca ve başkan. Hoca takımın başındaki adam. Hoca dengeli olmak durumunda. Herkese karşı dengeli ve herkese karşı adil olmak zorunda. Bir tarafı kollayan bir tavır içerisinde olursan eğer diğer tarafı rahatsız edecek bir durum olur. Bir de bu insanların her biri büyük paralar kazanan ve büyük kariyerleri olan insanlar ve birçok insanla çalışıyorlar. Birçok hocayı gördüler. Dolayısıyla burada ben özellikle bu ilişkilerin sağlıklı götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da mesela bu uçak meselesinde olduğu gibi ben şeyi biliyorum, mesela onu duydum. Fenerbahçe Samandıra'da mesela şimdi bazı güçlü oyuncular vardı, onların daha fazla özgürlüğü olabilir. Yani ben buranın ağasıyım, babasıyım noktasında olabilir. Bu
0: Güçlü
1: eskiden beri
0: oyuncu ne
1: de
0: demek?
1: yani takımın en önemli karakter olarak da güçlü, takıma hükmeden isimlerden bahsediyoruz. Yıldız oyunculardan, yıldız olmasa da karakter olarak güçlü kişilerden bahsedebiliriz. Mesela ilk gelindiğinde şey yapılmış Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de mesela yapılan işlerden bir tanesini de altını çizeyim. Örneğin Samandıra'da odalarda sadece oyuncular uyuyacaklar. Yani odalarda mesela odalara kahve servisini kaldırmışlar. Bunlar yok. Yani oyuncu kahve içmek istiyorsa işte lobi yenecek, orada yapacak. Odayı uyumak ve dinlenmek için kullanacak odalara özel servisler yapılmayacak. Bunlar çok mu önemli? Sana göre diye, yani ne alakası, ne gereği var diyebilirsin. Başkası böyle yapabilir ama burada bir dağınıklık görülüyor, bir rahatlık görünüyor. Ve o yüzden bu ve buna benzer eylemlerin önünü kesiyorlar. Oyuncularla içli dışlı olma meselesi, yani iyi olabilir hem kötü olabilir ama takımın lideri eğer o dengeyi kuramazsa eğer yarın bir gün başka problemler çıkar. O yüzden biraz da sınırları belli olan bir takım anlayışı ya da ilişkiler ağının ben Fenerbahçe'de en azından bu yönetimin yapmak istediği şey, ilişkilerde sınırlar ve mesafeler doğru şekilde olmalı. Kimsenin özel bir alanı yok. Burada herkes parasını alıyor. Herkes iyi oynamak zorunda. Sorumluluk bu. Ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Yani işlenen şey bu. Böyle olacağız. Kimsenin özel bir yanı ve tarafı yok. Herkes burada bir başarıya odaklanmak durumunda. Onun için çalışıyoruz. Siz de gerekeni yapın. Anlayışının özellikle oyunculara vurgulandığını düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Süper Chat'te bir tane sorumuz var
1: Tamam.
0: sana. Onu söyleyeceğim ama ona geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım diyorum ve soruma geçiyorum. Şimdi diyor ki Missi 754 GS'yi bağlayan durum nedir diyor bu bahis soruşturmasıyla ilgili. Zaten rakibine oynamış diyor.
1: Şimdi ben de diyorum ki burada zaten ben Galatasaray'ı doğrudan bağlayan bir şey vardır demiyorum. Böyle bir iddia içerisinde değilim. Adamın şu anda resmi bir görevi var ve savcılık Galatasaray yani Maruf Güneş'in gözaltına alınması ya da diğerlerinin gözaltına alınmasının nedeni bahis oynamaları değil. Kulüp yöneticisi oldukları için ve bahis oynadıkları için gözaltına alınıyorlar ve 6222'den yola çıkarak bahis şikesinden yola çıkarak bunu yapıyorlar. Şimdi şike karşılıklı bir şeydir. Yani sen tek başına şikeyi yapamazsın. Şikenin tanımını da yeniden yaparlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'ı bağlayan tarafta Galatasaray zaten kendi sorumluluğu neyse bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Galatasaray'ı bağlayan taraf bu adamın Galatasaray'da yönetici olması. İster istemez imza yetkisi olan birisi. Şimdi 6222'de de işletilen madde yöneticilere yönelik bir soruşturma olduğu için, halihazırda bir yönetici olduğu için bununla ilgili de kendi kulübünde aynı zamanda sıkıntıya sokan bir eylem içerisinde olmuş. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Hangi maçlar oynanmış, örgütlü bir eylem var mı, yok mu? Bunlarla ilgili savcılık soruşturmasından sonra biz daha geniş tabloyu görüp değerlendirme şansına sahip oluruz. Yine söylüyorum, burada ben mevcut durumu anlatıyorum. Neden gözaltına alındı? Ne var? Ama bunların içerisinde kendi maçları söyleniyor. Hangi maçlarda rakibinin lehine oynamış, oynamamış? Bunlarla ilgili eylemleri göreceğiz, sonuçları göreceğiz.
0: Peki. Benim sorularım bu kadardı Aydın. Eğer eklemek istediklerim varsa dinlerim.
1: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hızlı bir gündem değerlendirmesi yaptık diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'da kim ne dediği sizlerle beraber ben sordum. Aydın Cingöz cevap verdi. Bir sonraki kim ne dedi de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışık programında ben Göksel'in çağrısı araç. Sizlerle birlikteyim ve birazdan basketbolla programımıza başlayacağız. Bir dinleyicimiz demiş ki merhaba, şu an Fenerbahçe stadının önündeyim. İki kızımla Çekmeköy'den kalkıp bu sıcakta işi gücü bıraktık. İmza törenine geldik. Statta yapılacağı söylenmişti dün ve bugünkü basının açıklamalarında, fakat şimdi iptal oldu. Vatandaş içeri alınmıyor. Gerçekten çok kızgınım, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Lütfen bunu duyurun demiş bir dinleyicimiz. Mesajını aktarmış olalım. Ve basketbolla başlıyoruz. Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin öncelikle.
4: Hoş bulduk. Yayınlar.
3: Tabii transfer süreci basketbolda iyice hızlandı. Will Clyburn ismi, Larkin ismini konuşmuştuk zaten. Takım takım gidelim dilersen. Fenerbahçe için transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak?
4: Allah, Fenerbahçe transfer gündemi bayağı bir yoğun. Elini çabuk tuttu Fenerbahçe ve yani hep de tanıdık isimlere gitti neredeyse. Bayağı elini çabuk tutmasının yanında enteresan hamleleri imza attı. Ya. Yani ayrıkların yanında hemen yerine de hızlı doldurmuş oldu. Biliyorsun Tarık Jovanović sürpriz bir şekilde. Yani neden sürpriz? Tabii ki NBA'nin sürprizi değil ama ya bu sene gideceği düşünülmüyor, beklenmiyordu. Geçen sene mesela çok konuşulmuştu, sonra kalmaya karar verdi. Kontratı uzattı. Şimdi Dallas Mavericks dedi ki, yani önce Dallas Mavericks Memphis'ten şeyini alıp, takas haklarını alıp, takaslayıp daha doğrusu. Ardından da ben buyout'u neyse vereceğim, yeter ki Tarık gelsin dedi ve Tarık için 2 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ödedi. Dallas Mavericks Fenerbahçe Beko'ya ve Tarık Biverovic'i renklerine bağladı. Fenerbahçe için çok büyük bir eksik tabii ki. Ve yani yeri kolay da olacak bir oyuncu da değil. Yani Tarık'ın çıktığı seviyeyi biliyorsunuz, yani sporunuzu tabii izleyenler anlayacaktır ne dediğimi. Ve onun yerini doldurmak için de enteresan isimlere gidildi bence. Öncelikle yani o mevkiden direkt gidersek aslında Shavon Shields ve bir saat önce açıklanan son dakika diye söyleyebiliriz, yani söylemediysen. Will Clyburn Fenerbahçe ile anlaştı ve imzaladı. Will Clyburn'un kontratı 1 yıllık, Shavon Shields'ın 2 yıllık diye hatırlıyorum. Tabii Will Clyburn 36 yaşında, artık kariyerin sonlarında. Biraz Larkin vari bir hamle böyle bakınca. Yani kariyerin sonlarında aslında bir zamanlar yıldız olmuş, çok başarıları da imza atmış, çok önemli bir yıldızın son demlerini alıyor Fenerbahçe. Ya aslında bir bakıma hani şimdi Dekolo hamlesine falan benzetebiliriz belki ama yani Larkin tam o bakımdan, hani rol anlamında Larkin orası. Clyburn birazcık daha takıma değerini katması adına işte Shavon Shields'ın fütürlerini bölecek şekilde aslında, yani şey çok iyi hatırlıyorum, sezon devam ettikçe bu düşünceler bende çok azalmıştı ama yani biraz hafızını tazeleyince geçen sezon başında Yazıkeviçus'un maç içi hiyerarşiyi ve süre ayarlamasını hatırlıyorum da, yani hiçbir oyuncunun 25 dakikadan fazla süre almaması üzerine ve her oyuncunun sezonu sağlıklı şekilde devam etmesi üzerine bir planı vardı Yazıkeviçus'un. Öyle ki yani işte son çeyreğin clutch time'ına kadar mesela geride olmasına rağmen işte en büyük kozunu mesela Baldwin'i mesela oynatmazdı bazı ilk sezon başındaki maçlarda, ki zaten ağzı yandı Fenerbahçe'nin o bölümde hatırlarsın. Daha sonra seriye bağlayıp, yani oturunca takım seriye bağladı ve galibiyetler üste gelince bir anda derliğe çıktı Fenerbahçe. Sonra sezon sonunda tekrar aktivite düşürüldü. Tabii o yoğunlukta normal mağlubiyetlerle biraz kademe düşmüştü sezon içinde Fenerbahçe Beko. Şimdi doğal olarak bu yoğun maç trafiğinden etkilenmemek için veya minimum etkilenmek adına kaldırıyor. Hem geniş hem de kaliteli tutmaya çalışıyor. Özen gösteriyor Fenerbahçe ve bu yönde de hamlelerini yapmaya devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman resme Wade Baldwin, Horton Tucker, Trent Forrest, Ignas Sargunas, Shane Larkin gibi bir guard çekirdeği oluştu Fenerbahçe'nin. Umarım eksik saymadık kimseyi. Ve aslında hem geniş hem de inanılmaz kaliteli. Ve yani araya da bir tane zar tıkıştırmayı da bildi mesela Fenerbahçe. Oradaki zardan kastım da Ignas Sargunas aslında. Ve kesinlikle bu rotasyon oldukça iddialı. Yani direkt kafaya oynar. Ligin en iyi 2-3 guard şeyinden bir tanesi. Rotasyonlar bir tanesi kesinlikle. Yani forvetlere bakıyorsun, Shavon Shields geldi. Clyburn geldi. İkisi de zaten top seviye oyuncular. Top player yani hepsi. Euroleague seviyesinde mevkisinin en iyi 10 oyuncusundan bir tanesi diyebiliriz kayıt anlamında. Her zaman bunu ifade veremiyor olabilirler. Zaman zaman düştükleri oldu oyuncuların ama hepimiz biliyoruz yani bu oyuncuların neler yapabildiğini gördük. Belki ikisi de prime dönemleri iyi bence. Ama yani Clyburn 35 yaşında Barcelona'da maç başı 15 ortalamayla oynuyordu. Yani çok yaşlı bir kadroydu o Barcelona geçen sene ve o yaşlı Barcelona kadrosunda Clyburn sezonu müthiş giriş yapmıştı. Takımın yıldızıydı bu arada. Yani Şengel'le beraber takımın iki yıldızıydı onlar. Satoranski vardı Gart'ta, işte Veseli vardı 5 numarada ama o Çek ikilinin yanında asıl o ikili 3 ve 4 numara Clyburn ve Şengel'le ikilisi sezon başında çok bayağı bir taşımıştı Barcelona'yı skor anlamında. Dolayısıyla aslında bu bakımdan da Clyburn'un Fenerbahçe'ye evet demesi de biraz enteresan bence. Ama tabii Tarık gidince birazcık daha süreleri artacaktır. Ama şey demiyor olamazlar yani. Her oyuncu şu anda Fenerbahçe'de maç başı süresinin 20 dakika civarında olacağının farkındadır bence. Ve bu yönden de bir arıza çıkacağını düşünmüyorum. Aslında yönetmesi hiç kolay isimler yok Fenerbahçe'de şimdi. Larkin zaten zor bir isim olarak geldi. Baldwin bence çok büyük kademe atladı mental anlamda. İki sezondur. Ama bu isimler hiç kolay isimlerdi yönetmesi. Buraya eklenen Clyburn çok yardımcı olmadı bu konuda belki ama şu takımda Melli gibi veteran da duruyor sonuçta. Tertaş Şanlı gibi veteran daha geldi. Tertaş Şanlı da tekrar Fenerbahçe'ye döndü bu arada. İşte Chris Silva, Marcus Bingham Rusya'dan geldi. Ve Braxton Key geldi Valencia'dan ve böyle bir kadro oluştu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de bir iki tane daha hamle gelecektir forvet pozisyonuna. Onlar ama muhtemelen daha böyle niş seçimler olur. Bir tane pivot, bir tane forvet. 1-5, 1-3 numara gelecek muhtemelen Fenerbahçe'ye en azından yani. Ve onlar da acele etmezler diye düşünüyorum. Yani Eylül'e kadar falan isim transfer gelmeyebilir Fenerbahçe'den ama transferin bitti anlamına gelmiyor Fenerbahçe'nin. Ben böyle söyleyeyim o kısmı. Çünkü artık hani ilk 5 değil de hani NBA'den şöyle bir tenek düştü. Alalım bunu hamlesi gelirse veya daha böyle. Yok hakikaten gelirse böyle bir şey gelir muhtemelen bundan sonra. Ben aslında isterdim Fenerbahçe 5 numaraya bir tane daha böyle kemik bir oyuncu alsın. Çünkü ben Chris Silva'ya çok güvenmiyorum. Marcus Bingham'a da çok güvenmiyorum. Marcus Bingham Rusya Ligi'nin en iyi 2-3 oyuncusundan bir tanesi bu arada. Öyle söyleyeyim. Yani CSKA'nın olduğu bir lig hala. CSKA hala fena bir takım değil. Ki şampiyon oldu CSKA. Unitskaz'dan ikinci olduğu Rusya Ligi sezonunda Dechampierre ve Marcus Bingham bir de Jalen Reynolds çok öne çıktı Unit kazandı. Ki Dechampierre de Galatasaray'a gitti bu arada resmen. Orada hamleleri var. Fenerbahçe için bence çok güzel bir sezon olabilir bu sezon. Çok iyi bir kadro kuruluyor. Çok güçlü bir kadro kuruluyor. Orası kesin. Takım kimyası soru işareti yaratabilir bazı insanlarda ve ben bunu çok anlarım. Ama çok büyük sorun olacağından emin değilim. Zor yönetmesi kabul ama roller az çok belli olunca yani çok şey yapamıyorsun. Çok su kaynatacak bir şey çıkmıyor orada bence şey anlamında yani bir su kaynatacak sebep olmuyor anladın mı? O yüzden burada ayar bence doğru çekiliyor her türlü. O yüzden ben optimist bakıyorum bütün hamlelere.
3: Peki Tarık Biberov için NBA'deki yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani nasıl bir kariyer bekliyor sence?
4: Yani Tarık NBA'ye çok doğru zamanda gidiyor bence. En olgun döneminde, en prime döneminde gidiyor yani ben de öyle düşünüyorum. Ne yapar dersen ben NBA'de kalıcı olabileceğini düşünüyorum.
3: Dallas takımı peki?
4: Yani Dallas çok müthiş bir hani kafa oynayacak bir takım değil şu anda. Ama şöyle bir durum var. Şu anda NBA takımlarında bence bir şutör eksiği var, şutör arayışı var. Duncan Robinson'a Detroit'in bağladığı kontrat aklına geliyor. Ona rağmen Detroit'in şutör bulamadığı için elenmesi aklına geliyor. Aklıma ilk bu geliyor. Hatta birkaç tane takım vardı böyle. Şutu eksik olduğu için elenen. Ya işte bir yer şutör bulmak kolay değil yani öyle. O yüzden bir o tarz bir 3&D oyuncusu bence iş yapar ve bence Tarık o NBA'de sunabilecek 3&D profil olabilir bence.
3: Peki transfer sürecini Anadolu Efes için nasıl değerlendiriyorsun?
4: Anadolu Efes de çok büyük oynuyor bence transferde. Mike James müthiş bir isim. Ya evet Mike James Anadolu Efes oyuncusu oldu resmen. Bence çok büyük bir olay. Yani ve orada acayip bir rekabet olacak yani. Mike James zaten her zaman trash talk seven bir oyuncu. Bruno Fernando geldi 5 numaraya ki orada Papayannis dönecek. Kai Jones var. Bristezer var yok belli değildi ama şu anki görüntüde Bristezer herhalde gidecek bilmiyorum. Yani Bristezer'in kontrolü devam ediyor aslında Efes'te ama NCAA'ya, Amerika'ya, koleje gitme ihtimali var. Muhtemelen de gidecek. Dario Saric geldi biliyorsun çok büyük bir isim bence. Harika bir transfer ama devamlılık problemi var. Biraz öyle bakımdan soru işareti var. Şimdi Ercan Osmanlı ve

0: Dario Saric 4 numara için bence çok iyi bir ikili. Yani ben Ercan'ın normalde ilk 5'te, Ercan'ın önünde oynayabilecek bir oyuncu Saric kalite olarak. Devamlılık soru işareti, ama önünde Ercan varsa zaten Saric'in süreleri de buna göre ayarlanacaktır. Zaman zaman 5 numara oynayacaktır Saric. O yüzden çok aslında tencere kapak çok cuk oturmuş bir transfer bence. Çok beğendim ben o transferi de. Bruno Fernando çok iyi devrilen bir oyuncu. Çok atletizm seviyesi yüksek. Çemberi korur, blok yapar. Onun dışındaki meziyetleri fazla yok ama yani tam bir kreatif pivot aslında, yani özellik anlamında. Devrilen, perde yapan ve de devrilen diken rol oyuncusu aslında yani. Bruno Fernando. Ki yani o şey hatırlıyorum yani 2 sene önce Fenerbahçe'ye gelecek mi gelmeyecek mi Bruno Fernando, gelecek mi gelmeyecek mi falan derken son anda Real Madrid'e gitti. Real Madrid'de hiç olmadı. Partizan'a gitti. Partizan'da biraz toparladı, kendini buldu. Onun için de enteresan bir Avrupa kariyeri oluyor şimdiden ve bence Partizan'da iyi de toparladı. O yüzden ben yani pozitif bakıyorum Bruno Fernando hamlesine. Çünkü Partizan Carlik Jones geçtikten sonra Nikolates, Carlik Jones, Lucic hatta orada böyle öne çıkmıştı. Center'da Bruno Fernando'yla 4 numarada Isaac Bonga'yla, hatırlarsın. O 10 maçın önemli kısmını kazanarak yani bir anda diplerden play'ini zorlayan bir duruma gelmişlerdi aslında. Tam toparlamışlardı. Şimdi tekrar dağıldı. Partizan için çok kötü oldu, ayrıca alakasız oldu ama onu da araya söylemiş oldum. Yani Mike James, Matthew Strezel de geldi yine Monaco'dan ve Jordan Lloyd. Bu üçü zaten 2 sene önce Monaco'da beraber oynayan bir üçlüydü. Ve o zaman ne yapmışlardı? Yine Final Four oynamışlardı Euroleague'de. Pardon, Fenerbahçe elenmişlerdi şeyde, playoff'ta. Sonuç olarak top seviye oyuncular bence bu seviye için. Güzel bir üçlü oldu orası da. Ki orada işte yani PJ Dozier da var. Dozier zaman zaman 3 oynayacak, zaman zaman 2 oynayacak. Santius da geldi. Santius da zaman zaman 3 oynayacak, zaman zaman 2 oynayacak bir oyuncu. Ve tabii Erkay Yılmaz orada var hala. Ve Isai Cordunya var. Isai Cordunya'nın tabii kontratı birazcık belini ağrıtıyordur muhtemelen hepsi. Çünkü bence Isai Cordunya geçen sezonun Euroleague'in en kötü transferi falan olabilir yani. Ben böyle düşünüyorum maalesef. Çünkü ben aslında Cordunya'yı çok beğenen bir oyuncuydum. Hatta Paris'i Kevin Lafon'un fiyatlarında bence çok iyi oynamıştı. Ondan sonra bu kadar tepe taklak aşağı inmesi kariyerin çizgisinin şaşırttı beni. Yani bence oldukça yetenekli ve çok yönlü bir oyuncu Cordunya. 1-2-3 bu 3 mevkide oynayabilir. Yani point guard da, shooting guard da oynar, small forward da oynar Isai Cordunya. O atletizm seviyesi de var. Zaman zaman şutu da var. Topu da yönlendirebilir ikincili olarak, birinci olarak. Ama hayal kırıklığı oldu şimdi tekrarın performansı. O da kendini bulsa bu arada Efes gerçekten iyi bir yola, raya girer. Ama Efes'te daha transfer bitmemiştir muhtemelen. Bir iki hamle daha görürüz Efes'te. Bir iki az mı oldu diye bakıyorum hatta. Guard 2 numara. PJ Dozier'da 2 numara desen 3. Evet yani bir tane daha 2-3 numara alınacaktır muhtemelen Efes'te. 4 numara bir tane daha gelebilir. Hatta gelecektir ama nasıl bir profil olur, daha düşük profil olmak zorunda. 5 numara çok kalabalıkken bir 3-4 tarzı bir oyuncu, yani net bir forvet transferi bekliyor bence Efes'te. Kim olur, nasıl bir profil olur emin değilim ama nasıl profil olmalı sorusunu cevaplayabilirim belki. Yani isim düşünüyorum da aklıma gelmedi. Hem 3 numara hem 4 numara oynayabilen kim var ya? Erkan Yılmaz aslında, yani profil. Erkan Yılmaz'ın belki daha üstte gidenmesi daha bence böyle.
1: Aslında Cedi Osman.
0: Cedi. Evet aslında doğru. Cedi Osman. Doğru, Cedi Osman da yani. Ama Cedi Osman 4 demem ya. Bu arada oynasa oynar 4 numarayı da.
1: Oynadı oldu Cedi ya. 1, 2, 3, 4, oynadı
0: yani oldu. Çok gönlü bir oyuncu o da. Ona ne diyorsun bu arada? Biliyorsun yani çok konuşuldu. Panathinaikos'a ayrılıyor Cedi Osman. Ve bir sonraki adresi Yunanistan Ligi'nde yine bir Euro Cup takımı olan PAOK.
1: Niye böyle bir tercih yaptı sence?
0: Çok iyi teklif gelmiş. Yani Panathinaikos'ta aldığı maaşın çok daha üzerinde bir maaşla oynayacak PAOK'ta. PAOK seneye çok yüksek ihtimalle bir sürpriz olmazsa Euro'ya katılacak zaten. Yani bence Cedi Osman Türkiye'ye gelmek isteseydi şu anda Anadolu Efes'in oyuncusuydu. Ben böyle düşünüyorum. Hatta resmen Anadolu Efes'in oyuncusuydu bence şimdiye kadar Cedi Osman eğer Türkiye'ye gelmek isteseydi. Bence Cedi henüz en azından Türkiye'ye dönmek istemiyor. Ben böyle yorumlarım. Yani bence tercihindeki etken o oldu yani. Hani bilmiyorum başka kim vardı masada ama hani Panathinaikos'tan ayrılması, tamam daha büyük maaşa gittin. Efes de öyle bir şey verdikti galiba. Okuduğum kadarıyla Efes yakın bir şey veriyordu ama PAOK daha fazla vermiş. Yine de tercih sebebi bence ülke oldu orada. Yani çok büyük fark olduğunu zannetmiyorum. De Efes'le Euroleague'de kafa oynayabilecek bir kadronun parçası olacaktı muhtemelen. Mike James'le falan. İyi bir kadro var Efes şu anda yani. Bence tercih sebebi

özetle ülke tercihi yani daha çok bence. Rekabetten düştün mü? Evet düştün yani. Euro Cup'a düşüyorsun. Ve bu arada Cedi'nin ne işi var Euro Cup'ta? Derim. Direkt yani. Çünkü Euro Lig'in de en iyi 5 small forward'ından bir tanesi Cedi yani. Belki en iyisi. Hatta hiç abartmıyorum yani. O yüzden enteresan tercih oldu. Vallahi Bahçe Koleji için kötü oldu. Onu söyleyeyim ya. Bahçe Koleji şu an

0: en düşük profilli Euro Cup'ı da onu söylemek lazım yani.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Mike James çok iyi oyuncu, sakatlanmazsa ki Efes'te sakatlıklar kronik hale geldi, Final Four için büyük avantaj olur diyor.
0: Bence Mike James mükemmel bir oyuncu kağıt üzerinde. Yani birazcık zor bir insan yönetmesi belki ama bakın için çok zararlı bir oyuncu da değil aslında yani. Biraz hırslı falan, hani egolu ve hırslı bir oyuncu olduğu için zaman zaman zarar veriyor olabilir ama mesela öyle bir gerçek var. Matthew Strasser ceza aldığı zaman Fransa Ligi'nde 3 aydır maaş alamadığı için, 3 ay tam doğru olmayabilir öyle söylemeyeyim de, aylardır maaş almadığı için maçlara çıkmayan bir Mike James varken takım arkadaşı ceza aldığı için takım arkadaşının formasıyla final serisinde Fransa Ligi'nde maça çıktı Mike James. Karakterli bir oyuncu yani aslında. Ki bu arada o Mike James konusunda şunu söylemem lazım. Hoşuma gittiği için söylüyorum bunu. İbrahim Kutluay işte Mike James transferini değerlendirmiş. Biraz eleştirilerde bulunmuş. Bazı hani üstü kapalı mesajlar vermiş Mike James aslında yayında ve Twitter'a düşmüş bu kesidi ve Mike James bunu görüp retweetleyip alıntı yapıp daha doğrusu bir şeyler yazmış orada ve daha sezon başlamadan daha yeni transfer oldu. Bismillah, daha Temmuz ayından orada bir beef başladı hakikaten. Yani bir tartışma, nasıl diyeyim, atışma başlamış olabilir İbrahim Kutluay ve Mike James arasında ve yani bütün sezonda bunun devam edeceğini şimdi öngörmek zor değil bence. Yani ben öyle zannediyorum. Bunu fark etmek bence çok keyifli olacak ya.
1: Peki Beşiktaş ve Galatasaray için transfer sezonunu nasıl yorumluyorsun?
0: Beşiktaş'ın gitti oyuncular riskli. Yani kısaca böyle söyleyeyim. Çünkü makul bu arada. Anlaşılır isimlere gidiyor Beşiktaş. Onu da söyleyeyim. Ama tabii şimdi yani Euroleague çok gerisin kutlar sofrası yani. Belli bir işte bütçe falan gerçekten zor. Hem çok para harcaman lazım hem de yani o kadar yakın ki taban ve tavan arası. Öyleydi gerçi. Artık şimdi bu sene o biraz bozulacak. Bir ikincisi Euroleague'deki tepeye oynamak isteyen 5 takım çok büyük bir bütçe koyuyor ortaya. Artık orası anormal seviyelere çıktı. Yok ben özden bir tane söyleyeyim ama aklıma geldi. Söylemeyeceğim de. Gerçekten abartı seviyelere geldi. Ve yani şimdi zaten Beşiktaş'ın ilk etapta hedefi play'ine kafa tutmak olmalı bence. Ki yani bütçe de bunu söylüyor bizde. Yani play'ini zorlamak, play'ine girmek demiyorum. Play'ini zorlamak diyorum ancak çünkü ya o kalibre transferler yapılıyor bence şimdi. Dediş'in yanına Medis Soko ve Yücün Omuro'yu geldi çember altına. Forvet'e Mete Can Birsen, Furkan Korkmaz geldi. Garda Gary Wilbekin geldi. Jalen Nowell geldi. Ve Forvet'e yine Jacquan, adamın ismini unuttum. Zor bir isim var. Adamın ismini unuttum. Ama şey, yine Amerika'dan bir oyuncu geldi. O da G-League'de yılın savunma 5'e seçilmiş bir oyuncu. Ya iyi yani. Ve aynı zamanda bir smaç şampiyonu G-League'de. Yani hem atletizm seviyesi çok yüksek, aynı zamanda iyi de bir skorer bu arada. Skor yükünü de bayağı taşıyan bir oyun. Çok skor yaratabilen, üretebilen de bir oyuncu bir yandan. Aynı zamanda atletik çok yönlü. Yani aslında iyi bir yeteneğe yatırım yaptı Beşiktaş burada. Avrupa tecrübesi ilk defa Beşiktaş'ta olacak belki ama doğru yani yeteneğe yatırım yapması çok hoş Beşiktaş'ın. Bence burada çok güzel feyiz alma var yani. Dertinde çok iyi çalışan bir Beşiktaş front ofisi var. Ben bunu görebiliyorum buradan kesinlikle. Çünkü çok rastgele isimlere gidilmiyor asla. Çok net profillere, çok net taleplerden. Hani hangi oyuncu neden gittiğini çok iyi anlıyorsun Beşiktaş'ın. Jalen Nowell geldi. Jalen Nowell tamamen kendi skorunu çok iyi üreten bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Asist seviyesi, asist çok az. Maç başında bir asist yapar. Ama 15 sayı atar. Yani bir skorer orada yani işte ne bileyim takım oyununu tıkandığı zaman.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: İşte bu hani şeyden Matt Thomas'tan falan birazcık bekledi Beşiktaş bunu. Matt Thomas birazcık daha Matt Thomas'ı hazırlarsın şutu, o şutu atar sadece. Ama Jalen Nowell'e topu verirsin. Dribbling üzerinden crossover, crossover kendi şutunu yaratır, kendi atar. Biraz Baldwin tarzı bir oyuncu. Çok iyi bir örnek olmadı aslında ama hani aklıma o geldi. Bilmiyorum. Yani bunlar iyi profiller ama buralarda tecrübeleri yok. Bir ikincisi

0: Yani tartışılır şimdi ne kadar savunma katkısı olacak emin değiliz. Celil Novel'in özellikle. Takım oyuna katkısı nasıl olacak bilmiyoruz. Bir de mesela burada bir diğer soru işareti Katıcı Dekin profil olarak çok doğru. Bir kere yerli. İkinci olarak hem kendi şutunu yaratabiliyor hem de ona yaratan şutu çok iyi kullanabiliyor. Skorer anlamında her türlü iş yapar. Çok hareketli bir oyuncu fakat dediğim 12 yılı pek yok Dilbeki'nin. Zaten çok ağır bir sakatlık yaşadı. 3 sene önce daha ilk maçında aşilini koparmıştı ya da çaprazını koparmıştı. İki tane birini kopardı. İkisi de 6 aylık sonuçta süreci olan sakatlıklar. Ve dönemedi bundan Dilbeki'n hala. Döndü. Ama ne zaman döndüğünden beri Dilbeki'nin back to back maç oynadığı bile yok yani öyle söyleyeyim. O yüzden birazcık riskli bir zarar çıkardı Dilbeki'n. Tutarsa ne hala ama ben bu maç trafiğinde, Euroleague'in insanüstü maç trafiğinde ki bak Fenerbahçe tam olarak bunu oynuyor. Dilbeki'n doğru bir zar değil gibi gözüküyor. Bu yüzden aslında Jaden Novel ve Jacquard, adımın ismini karıştırıyorum. Jacquard, Tomlin diye bir oyuncu vardı. Aklıma o geliyor. İsmim buraya gidiyor kafam benim şu an. O ismi de bulamadım. Kusura bakmayın. Hatta da hemen Beşiktaş diye olabilir miyiz acaba? Neyse işte o oyuncuları gidilmesi de o bakımdan çok mantıklı. Orayı biraz daha genişletmesi lazım Beşiktaş'ın ve bu yönde transferlerde yapılacak. Şu an Beşiktaş'a ne lazım? Hala guard lazım. Hem bir numara hem iki numara. Hem point guard lazım. Hem shooting guard lazım. Ve bu oyuncular mümkünse şeyden olmalı bence. Euroleague'den olmalı bana sorarsanız. Yani Euroleague'den. Dakuan Jeffries bu arada. İsmini söylemediğim isim Dakuan Jeffries'ti. NCAA smaç şampiyonuymuş bu arada. G-League değil yanlış söyleyeyim. G-League'de de çok iyi smaçları var ama aslında smaç şampiyonunu kolejde yapmış ki kolejde yapmak daha etkileyici yani bence bunu. Bakalım nasıl isme gidilecek ama artık Euroleague piyasasında topçu kalmadı açıkçası. Yine Amerika'ya gözlerini dikmeleri lazım. Amerika'dan nasıl bir yer çıkacak bilmiyorum. Yine zar atmak zorunda Beşiktaş. Şimdi kar iyi gitti bu zarlar bence. İyi isimler bence daha bulacaklardır. Umarım Avrupa'dan da bulabilirler ama bir iki isim yani. Çok iyi olur. Thomas Volkamp diyordum mesela sürekli. Volkamp uzattı kontratını hoş. Zaten biraz hayalli söyledim de. O tarz bir oyuncu umarım bulabilir Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş çok undersize oldu. Ya pilotları bile undersize. Eugene Omori'yi 1 metre 98 santimetre, Kyle Hines tarzı çok fazla undersize bir oyuncu. Metis Tokko 2 metre 4 santim. Yine normal ama yani işte geri kalan oyuncuların Anthony Brown tam 2 metre. Guardların hepsi undersize. Jaden Novel de bu konuda bir avantajı yok. Sadece işte az önce bahsettiğim ismini Dakuan Jeffries bu konuda birazcık avantaj sağlayabilir kendi atletizmiyle. Birazcık daha böyle undersize kalmayan, daha fizikli ve size olarak büyük oyuncu da lazım. Beşiktaş'a biraz eksik kaldı. Galatasaray'a gelirse çok hızlı söyleyeyim. Çimez Demetri müthiş bir oyuncu. Fakat sakatlık problemleri var. Sürekli işte hatta şöyle söyleyeyim işte yani aşını koparmasaydı şu anda Real Madrid'de fan izliyorduk muhtemelen. Pardon Barcelona'da zaten izliyorduk yani Metri'yi. Çok üst seviye bir oyuncuydu. Sakatlıklar belinde büktü. Eğer sağlıklı kalabilirse sezon içinde ve eğer formunda tuttuysa çok izleyemedim. Yani bilmiyorum. Az bir maç oynadı aslında İspanya Ligi'nde ama tam bilmiyorum durumunu. Ligi domine eder Çimez Demetri öyle söyleyeyim. Dışan Pierre benzer şekilde zaten Fenerbahçe'den biliyoruz Pierre'i bence müthiş bir oyuncu, mükemmel bir oyuncu. Ben bayılırım Pierre'i. Pierre'in de problemi neydi bu arada? Sürekli sakatlanması da Pierre'in de problemi. Pierre eğer şey olmasaydı, injury prone olmasaydı zaten CSK ya Fenerbahçe vermedi yani. O kadar biz çok güveniyoruz Pierre'e değil, CSK'ya vermemişti zamanında Pierre'i Fenerbahçe. Yani tabanı bayağı yüksekti. Artık oralara çıkamaz ama müthiş bir transfer yine. Berkan Durmaz yerli rotasyona geldi. Bence mükemmel bir hamle yerli rotasyonu için. Muhsin'e benzer şekilde mükemmel bir hamle yerli rotasyonu için. Aslında Muhsin Galatasaray'a gitmesi şaşırttı beni bir yer. Ben söylemeyeceğim. Yani çünkü bu sene Efes'te bayağı süre oluyordu yani. Ama hayalde konuştular takım içinde yani. Biz bu sene Galatasaray'a yatırım yapacağız. Dolayısıyla senin süren az olacak. Konuşması yapıldı muhtemelen Efes'te Muhsin arasında ki böyle bir karar alındı. Ki bakıyoruz yani Larkin gitmiş olabilir. Ama Trazel ve Mike James geldi oraya da yani.
1: Peki. Ali çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Ali Şivilioğlu bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyiciler. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni var. Oraya gideceğiz. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'de yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni yapılıyor. Dinleyelim neler söyleniyor.
2: Diyemezdi abi. Şampiyonluk hedefiyle başladığı 120. yılımızda sezon öncesi yeni transferlerimizin imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Sözü ilk olarak konuşmasını yapmak üzere futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer'e bırakıyorum.
3: Değerli basın mensupları, Fenerbahçe'mizin çok değerli taraftarları. Bildiğiniz gibi sezonu, yani aslında Türkiye Ligi açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. İki gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibariyle takımımız tekrar çalışmaya başlayacaklar. Bu arada biz de hep söylüyorum, aslında Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda, takviye gereken noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler. Biz de yönetim olarak derhal o noktalarla ilgili dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik ve Vedat'la, Sayın Vedat Muriç'le başlayan transfer sürecimizi Nathan Ake ile devam ettirdik ve Greenwood ile de neticelendirdik. Bu süreçle ilgili yaşadıklarımızı biraz sizinle paylaşmayı arzu ederim. Özellikle Greenwood noktasında, transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat ya bildiğiniz gibi doğru transfer, yani star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten ben 61 yaşındayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. Burada bunu gerçekleştirirken dünkü televizyon konuşmamda da söyledim. İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Süreci kısaca özetleyecek olursak, bir kere tabii yönetim de, bu arada şunu da söylemekte çok çok önemli benim için, ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri inanın bütün yönetici arkadaşlarımız adeta eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil. Bu transferleri oluşturacak, nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da Fenerbahçe kulübünün bütün dallarıyla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak, çok çok çaba gayret ediyor bütün yönetimdeki arkadaşlarımız. Onlara da hakikaten teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bu transfer sürecinde beni en çok yoran, en çok üzen, her ne kadar çok saygı gösteriyorsam da sosyal medyaya, basına, yani haberi önce verme heveslerine, ama iş o boyutlara geldi ki bizi zorlayan noktalara geldi. Artık herkes bir hikayeler yazmaya başladı. Paralar havada uçuştu. 50 milyonlar, 60 milyonlar. Bunlar sadece bizim tarafımızdan izlenmiyor. Bunlar oyuncuyu alacağınız kişiler tarafından da izleniyor. Dediğim gibi birçok rakiplerle karşılaştırıldık. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki Biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Keza Ake de çok yardımcı oldu. Kendi transferi konusunda devamlı 24 saat irtibat içerisindeydik. O da Fenerbahçe'de olmayı çok arzu etti. Benim son söyleyeceğim cümle şu: ileride gerekirse, bunu arkasından çok yoruma açık bırakmak istemiyorum ama gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Siz değerli taraftarlar, bizim iletişim kurumlarımızı takip etmeye devam edin. Biz gerektiği zaman gerçekleşen ve doğru haberi sizlerle her zaman için paylaşacağız. Bunun dışında biz elimizden geleni yapıyoruz. Sıra teknik heyetimizde, sıra oyuncularımızda ve sıra taraftarımızda. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz: 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzun motivasyonunu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak. Bütün gayret ve hedefimiz de bunun üzerine olacak. Ben teşekkür ediyorum.
2: Sayın Cihan Kamer'e çok teşekkür ediyoruz. Sözü futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e bırakıyorum.
4: Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda Cihan Bey'in söylediği gibi bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Ve gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık. Çok önemli oyuncuları kulübümüze kazandırdık. Bunun yanında yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ancak ben bu süreci özellikle Cihan Kamer Bey ile birlikte yoğun bir mesaiyle geçirdim. Ve bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem de Büyük Fenerbahçe camiasının yükünü sabırla, büyük bir özveriyle ve büyük bir başarıyla yürüttü. Gerçekten çok güzel bir süreç yaşadım kendisiyle birlikte. Kendisine de teşekkür ediyorum. Diğer taraftan küçük bir vurgu yapıp geçmek istiyorum. Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına geçmiş dönemde Sayın Aziz Başkan'ın da verdiği büyük destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, özellikle de Fenerbahçe Futbol Komitesi adına Şenol Usta Ömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turan Sofuoğlu gibi, Kemal Aslan gibi, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük ve bu süreçte çok büyük desteklerini aldım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama esas teşekkür oyuncularımıza gelmeli. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak başta Vedat Muriç olmak üzere sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz. Sonuç olarak Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarın beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada tanınan, bilinen ve kendilerini ispatlamış böylesine değerli 3 oyuncuyla birlikte sizin karşınızda olmaktan son derece mutluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum.
2: Sayın Oğuz Çetin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni transferlerimiz duygu ve düşüncelerini paylaşacaklar. Sözü ilk olarak Vedat Muriç'e bırakıyorum.
5: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Oğuz Hocam'a, Cihan abiye bu güzel sözleri için hem kendi adıma hem arkadaşlarıma daha çok teşekkür ederim. Bu transfer süreçleri zaten zorlu süreçler. Yani bunları bu bahsettiğim ikili zaten futbol sorumlumuz ve futbol direktörümüz zaten daha iyi biliyor. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için ve bu armaya layık olduğumuzu bildiğimiz için ve herkese göstermek için elimizden gelen desteği yapmaya çalıştık. Her zaman söylüyorum, bana bu fırsatı tekrar veren değerli yönetim kurulu üyelerimize, kıymetli taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.
2: Vedat Muriç'e tekrardan hoş geldin diyoruz. Sözü şimdi de Nathan Ake'ye bırakıyoruz.
6: First of all, I do it in English if it's okay. I just want to say I'm very happy to be here. Thank you first and foremost to the president and to the board members for the trust. I'm very happy to be here. The first few days in Austria were very nice and I got to know the team very well. Team is looking really strong and everyone is really looking forward to the season, so I'm going to give everything, the team as well, so thank you.
7: Öncelikle çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
2: Futbolcumuz Nathan Ake'ye teşekkür ediyoruz. Söz son olarak Mason Greenwood'da.
8: First of all, I just want to say thank you to the president and to all the board members. It took a long time, but I'm very happy to be here, and I just want to contribute to the team. And I know we've got a really good squad, so hopefully we can come all together and work hard, and hopefully take the title at the end of the season. But it starts today in the few days in training to get to know each other, to be strong as a group, and just to go game by game. But I really have a good mentality about the team, and like I said, I'm happy to be here, and I just can't really wait to get started. Really.
7: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var.
9: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
11: O bakımdan dediğim gibi Trabzonspor evet bir güç kaybetmiştir ama burada başkanın kararlılığı ve tutumu önemli. Çünkü mesela dün akşam AK Başkan Tayyip Kapkas'ın çok ilginç bir açıklaması oldu. Dedi ki reklam olarak, yani PR malzemesi olarak kullanılacak bir durum değildir Trabzonspor. Önceki arkadaşımız katkı sağlamıştır. Ama biz zaten genel hatlarıyla scouting'e önem veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Hatta şöyle bir ifade de kullandı yine dün akşam. Yabancı scout olarak Dünya Kupası'na gönderdiğimiz bazı scoutlar da oldu. Yani şu an halen daha orada incelemelerde bulunarak Trabzonspor'a kimi alabiliriz neticesinde değerlendirmelerde bulunan yabancı scoutlarla da ortaklıklar yapıyoruz dedi. Dolayısıyla Türkiye'de şu an baktığımız zaman scouting'e, scout'a en çok değer veren ve bu tarz transferlere en çok önem veren takımın Trabzonspor olması nedeniyle Trabzonspor'un görev alan scoutlar da doğal olarak ön plana çıkar. Erenbaht de dolayısıyla burada başarılı olarak ön plana çıkmıştır. Ama başarılı bir scout'un ayrılışları Trabzonspor çok uçlar etmez. Aksine Trabzonspor bugün yani istediği her scout'u bünyesine katabilir. Dolayısıyla normal bir ayrılık olarak ben yorumluyorum bu ayrılığı. Ve Trabzonspor'un çok da bir güç kaybı yaşayacağını sanmıyorum ama Erenbaht hakikaten Trabzonspor'a hizmet etmiş ve birçok transferde fikirleriyle, görüşleriyle Trabzonspor'a değer katmış bir isim olarak Trabzonspor'a önemli bir katma değer katan bir isimdi.
1: Premier Lig'den Eren Mert'e ilgilenen bir takım olduğu söyleniyordu. Kim olduğu çok düşünmeye gerek yok. Hulusi'dir yani.
11: Yani başka bir takımın takımından olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü Premier Lig'de genelde takımların scoutları daha dünya çapında veya işte dünya futbolunda daha çok başarıya imza atmış bilinen isimlerdi. Dolayısıyla Eren Mert henüz o kalitede veya kalitede bir isim değil. Dolayısıyla Hull City olduğunu düşünmek için çok da futbol alimi olmaya gerek yok. Dediğim gibi Hull City'nin Eren Mert teklifi yaptığını tahmin ediyoruz diyelim.
1: Peki, Dünya Kupası'nın sonuna yaklaştıkça transferler tabii hızlandı. Beşiktaş'ta dün Leandro Trossard'ın imza töreni yapıldı ve Muhammed Salah sesleri vardı. Serdal Adalı da gülümseyerek karşıladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gülümseyerek karşıladı bu tezahüratları. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem Trossard'ı hem de Salah ihtimali var mı sence?
11: Öncelikle Trossard transferi hakikaten Beşiktaş'a tek başına evine atlatabilecek. Beşiktaş'a tek başına en az 10-15 puan kazandırabilecek Süper Lig'de maç alma bakımından en az 10-15 puan kazandırabilecek kalitede bir transfer ki zaten Premier Lig'in son şampiyon takımından çok ciddi katkı yaparak gelen bir oyuncu. Dolayısıyla Trossard'ı uzun uzun konuşmaya gerek yok çünkü Trossard bir dünya yıldızı olduğu için hani onu bilmeyen insan yoktur diye düşünüyorum. Muhammed Salah da Trossard'dan çok kalite olarak, yetenek olarak, potansiyel olarak yüksek bir oyuncu ve bence Beşiktaş'a transfer olması durumunda Süper Lig'de şampiyonluk yarışının ibresi biraz yön değiştirebilir. Çünkü hakikaten Muhammed Salah Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan bir oyuncu ki zaten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamış, finalini de oynamış, Premier Lig şampiyonluğu da yaşamış, Liverpool'un tarihine geçmiş, dünya futbol tarihine geçmiş, rekorların tabiri caizse oyuncusu. Bu bakımdan ben Beşiktaş'ın Muhammed Salah için tüm şartları zorlayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki burada Mısırlı oyuncunun kararı önemli. Sanırım bugün menajeri veya avukatı İstanbul'a geldi ve siyah beyazlı yönetimle bir görüşme de yaptı. Bence Beşiktaş'a transfer olması halinde Beşiktaş tarihinin en büyük, en sansasyonel ve en dikkat çekici transferi olarak ilk sıra yazılır.
1: Kesinlikle katılıyorum çünkü yani Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Yani kimilerine göre Premier Lig'in en iyi oyuncusu.
11: Aynı zamanda Premier Lig tarihinin de en iyi yabancı oyuncusu olarak da tarif edilebilir. Mevkisinin en iyi oyuncusu olarak tarif edilebilir. Hatta bir ara dünyanın en iyi oyuncusu olarak da gösterilen bir oyuncuydu ki çok uzak yıllar değil bunlar yani. Bir iki yıl öncesinden bahsediyorum. Dolayısıyla Muhammed Salah hakikaten inanılmaz bir oyuncu. Yani bugün Barcelona, Real Madrid'de oynayabilecek bir oyuncu ki zaten yıllarca Liverpool'un efsane oyuncusu olarak Liverpool'da inanılmaz başarılar imza attı ve rekorların adamı oldu. O bakımdan Beşiktaş'ın Salah'ı transfer etmesi halinde ligde dengelerin çok ciddi oranda değişeceğini ben düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta Galatasaray Icardi ile yollar ayrıldı. Nasıl değerlendiriyorsun?
11: Şimdi Icardi hakikaten son vuruş, vuruş kalitesi, bitiricilik bakımından belki de Galatasaray tarihinin, hatta Türk futbol tarihinin en iyi, en başarılı, en kaliteli futbolcularından biriydi. Ama tabii ki sakatlıktan sonra o eski formuna ulaşamadı. Fazla kiloları ve işte fiziksel olarak durumu gibi birçok faktör onu eski durumundan uzak tuttu. Bu bakımdan yıllık maaşı da zaten çok yüksek olan bir oyuncuydu. Bu bakımdan ayrılık kaçınılmaz oldu. Fakat burada Galatasaray Icardi'nin yerini doldurabilecek mi? Veya doldurabilecekse nasıl dolduracak? Bu çok önemli çünkü Icardi çok özel bir oyuncu. Yani hakikaten inanılmaz bir vuruş yeteneği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yeri çok zor dolacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama tekrar söylemek istiyorum, Galatasaray'ın Icardi'nin yolları ayırması mevcut durumda bence doğru bir karar. Çünkü hem maaşı yüksek, çok yüksek, hatta çok yüksek, hem de fiziksel durumu eskisine oranla çok çok geride. Tüm bu parametreleri bir araya getirdiğimiz zaman Icardi'nin yaşının da yüksek olduğunu düşünürsek ayrılık bence doğru karar.
1: Burada Icardi biraz kırgın gözüküyor işte. Hiçbir reaksiyon göstermemesi anlamında böyle yorumlanıyor ama eğer bir kırgınlık yaşıyorsa da bu Icardi'nin ayıbıdır bence.
11: Kesinlikle, çünkü Galatasaray bence Icardi'ye sakatlığından sonra, özellikle sakatlığından sonra herhangi bir yanlışta, herhangi bir farklı bir davranışta bulunmadı. Aksine ona ilk günkü, özellikle Galatasaray taraftarı ilk günkü sevgiyi, saygıyı, ilgiyi ve ekonomik olarak aynı zamanda desteği vermeye devam etti. Dolayısıyla Icardi'nin dediğin gibi halen daha sessiz kalması benim de çok dikkatimi çekti. Ne düşündüğünü merak ediyorum ama Icardi'nin mevcut formuyla Avrupa'da herhangi bir takımında, herhangi bir takımda oynaması çok zor bir oyuncu. Fiziksel olarak çok geride bir oyuncu. Fazla kilolarıyla görüşe çok batan bir oyuncu. Bu bakımdan Icardi'nin en azından ben Galatasaray'a bir teşekkür ederek sarı kırmızılı ekipten ayrılmasını beklerdim. Çünkü 4 yıllık macera, üst üste 4 şampiyonluk, rekorlar, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler, Manchester United maçları, birçok maç, günün sonunda yaşından ayrıldık ve henüz bildiğim kadarıyla Icardi'den henüz bir açıklama veya teşekkür mesajı yok. Dolayısıyla burada baktığımız zaman ben de sana katılıyorum. Bu şekilde bir durum olmaya devam edecekse bu Icardi'nin ayıbı olarak kayıtlara geçer.
1: Peki bir diğer tarafta da Fenerbahçe tabii ki. Fenerbahçe'de de az önce imza töreni gerçekleşti. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç transferleri nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'deki süreci?
11: Üç futbolcu da Fenerbahçe'ye direkt olarak katkı sağlayabilecek 3 futbolcu. Fenerbahçe'yi yukarı çıkabilecek kalite, potansiyel ve yetenek olarak hakikaten özellikle Greenwood inanılmaz bir oyuncu. Ama tabii ki Greenwood'da bazı soru işaretleri var. Mental olarak sağlıklı bir oyuncu olup olmadığı konusunda bazı soru işaretleri var. Ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe'nin son 10 yılında yaptığı belki de en tehlikeli, en yetenekli, en umut vadeden transfer olarak tarif edilebilecek bir oyuncu. Onun dışında Fenerbahçe'den Trabzonspor'dan Paul Onasio'ya da talip olduğunu ve 10-15 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığını biliyoruz. Ama burada Trabzonspor kulübü bu transferi soğuk bakıyor. Yani genel hatlarına bakarsak Fenerbahçe biraz geç kalmış olsa da son periyotta planlı bir ve doğru bir transfer politikası izliyor gibi duruyor. Bu şekilde ilk 11 seviyesinde 2 veya 3 takviye yapması halinde Fenerbahçe geçen sezona oranla kadro kalitesini çok yukarılara çekmiş olur. Ve bu da yıllardan beri devam eden Şampiyonlar Ligi özleminin sona erebileceğini
12: gösterebilir. Aynı zamanda tabii ki şampiyonluk hasretinin de sona erebileceğini gösterir. Ama tabii ki burada rakiplerin kuracağı takımlar da önemli. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe şu an yaptığı transferlerle geçen sezona oranla gücüne güç katmış bir takım görüntüsünde.
1: Bir dinleyicimiz soruyor. Olaydı, son durum nedir diye.
12: Olaydı, son durum şu. Aslında İtalyan kaynakları olayının bugün Fiorentina'ya gideceğini yazmıştı ama henüz bu yönde bir doğrulatamadık. Bu yönde bir şey doğrulatamadık. Ama Trabzonspor kulübü zaten bir akşam as başkan Zayat Kafkas'ın da açıkladığı üzere Fiorentina ile anlaştı. Artık sadece olay Fiorentina kulübünün, İtalyan ekibi Fiorentina'nın olayı ikna edip imzayı attırması bekleniyor. Yani Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı. Artık olay ile Fiorentina'nın anlaşmaya varması bekleniyor ki buradan dönüş bence çok da mümkün gözükmüyor. Ben olayının bir noktadan sonra, olayının ve menajerinin bir noktadan sonra Fiorentina'ya imza atacağını düşünüyorum. Bence doğru olan bu Trabzonspor açısından. Çünkü olay Trabzonspor'un taraftarlar oyuncu daha hakim oldukları için daha iyi bilir özellikle. Mental olarak çok ciddi soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Bugün siz olayı 26 milyon euro artı 4 milyon euro da bonus toplamda 30 milyon euro karşılığında satmazsanız olayın mentali dağılabilir. Çünkü geçen sezon boyunca zaten bu yönde fotoğraflar veren bir oyuncu. Yani bu yönde görüntü veren bir oyuncu. Mental olarak soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Zaten Antonio Conte bile dünya futbolunun önüne gelen teknik adamlarından Antonio Conte bile 2026 Dünya Kupası'nda kendisini söylemişti. Yani yetenek olarak zaten çok farklı bir oyuncu. Ama mentali burada soru işaretleri. Mentalini toparlaması halinde olayı birkaç yıl içinde dünyanın önde gelen takımlarında oynayabilecek bir oyuncu olacağını ben düşünüyorum. Ama toparlayamazsa da çok keskin bir düşüş yaşama ihtimali olan bir oyuncu.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
12: Rica ederim Göksel'e, ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gideceğiz, aranın ardından Koray Güçlü bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Koray Güçlü hattımızda. Koray abi hoş geldin.
13: Merhabalar, iyi yayınlar görseniz.
1: Teşekkür ediyorum abi. Fenerbahçe'de imza töreni sona erdi. Nasıl değerlendiriyorsun töreni? Sanırım bazı taraftarlar, bize de yazanlar oldu, statta zannetmiş, böyle bir iletişim hatası mı oldu? Hı hı.
13: Şimdi ben de oradaydım. Zaten yeni çıktım sayılır oradan. Şöyle bir şey, statta olmamasaydı statta çalışmalar devam ediyor biliyorsun Göksel'in. Yani evet, bazı şeyler değiştirmek zorunda. Biraz stadın bazı yerlerinde eksiklikler vardı.
1: Bir hafta sonra maç var abi bu statta yani.
13: Evet, o yüzden yani biliyorsun 3-4 gün sonra maç olacağı için, o yüzden çalışmalar olduğu için böyle bir karar alındı. Sadece basına açık bir toplantı oldu. Ama şunu söyleyebilirim, taraftarlar şunu bilsin. Az yıllarım olduğu sürece Fenerbahçe Başkanı çok böyle caf caflı, çok kutlamalar, yani kutlama derken törenler olacağını, şampiyonluk dışında çok görmeyecekler ki ben buna katılıyorum. Fenerbahçe'nin çünkü uzun yıllardır bir hasreti var. O hasret bittikten sonra bu güzel törenler de yapılır. Bence güzel bir tören oldu. Oyuncuların zaten antrenmanı da vardı. Dediğimiz gibi 3,5-4 gün sonra maça çıkacak bu oyuncu. Yani o yüzden onu belirtelim. Belki ama bize de geldi bilgilendirme. Biliyorsun Fenerbahçe Ork'ta da yayınlandı. Yani orada bir taraftar açık kısmı yoktu. Yani insanlar biraz herhalde onu atladılar.
1: Evet, yani orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Peki töreni nasıl değerlendiriyorsun abi, demeçleri, oyuncuların demeçlerini? 3 yani etki edecek transfer diyebiliriz herhalde.
13: Kesinlikle 3 tane iyi transfer yaptı Fenerbahçe. Özellikle ihtiyacı olan yerlere 3 tane nokta atışı yaptı diyebiliriz. Daha da Cihan Bey'in dediği gibi bir tane kesin, daha sonra da ekleme olabilir dedi. Belki sen de duymuşsundur izlerken. Oyuncular Vedat Muriç'e de çok soru oldu. Güzel açıklamalar yaptılar. Yani bir tipik bir törendi diyebiliriz. Yani dünkü tabii ki Beşiktaş'taki Trossard töreni gibi olmadı. Ama bence yerinde, yerli yerinde. Fenerbahçe'nin ben hep söyleyeyim, ben Aziz Başkan'a katılıyorum. Fenerbahçe şampiyonluklar yaşaması gerektiği için böyle şeyleri ona bırakmalı. O zaman zaten çılgınca kutlayacak taraftardı.
1: Peki bir diğer tarafta tabii yaklaşan bir Gornik maçı var. Fenerbahçe'nin hazırlık sürecini, hazırlık maçlarını nasıl değerlendiriyorsun abi? Fenerbahçe bu maça hazır mı?
13: Yani hazırlık maçlarını çok değer, yani Fenerbahçe iyi sinyaller verdi ama ben her zaman bunu söylüyorum. Yani hazırlık maçlarını çok fazla baz alan birisi değilim ben. Sahada Gornik maçında görmemiz lazım. Çünkü hazırlık maçı adı üstünde bunlar. Fenerbahçe'nin evet eksikleri var. Vedat büyük ihtimalle oynayamayacak. Greenwood ne durumda yazıldı mı onu bilmiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin ne olursa olsun çıkan her kadrosu Gornik'i rahatlıkla eleyebilecek kapasitede. Ve ben Fenerbahçe'nin zorluk yaşamadan bu turu aşacağını düşünüyorum. Yani çünkü Fenerbahçe'nin kesinlikle hedefi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak bu sene.
1: Peki öte yandan tabii ki transfer süreci için sorulan sorular da var. Girassi transferi tamamen iptal ediyor bir dinleyicimiz.
13: Yani tamamen iptal diyemeyiz hiçbir transferi ama şu an şöyle bir durum var. Bunu hep söylememiz lazım. Fenerbahçe'nin şu anki durumunda bir an evvel elindeki fazla oyunculardan kurtulması lazım tabiri caizse. Yani çok fazla oyuncu var. Onlardan özellikle yabancı oyuncu var görse onları satabilirse ya da hani sözleşme feshi olur kiralayabilirse ondan sonra bakması gerekiyor. Gerçekten çok aşırı derecede dolgun bir Fenerbahçe kadrosu oldu. Herkes görüyor zaten. Biraz onları yönelmesi lazım. Şu herhalde lig başlayana kadar Fenerbahçe'ye çok ciddi ayrılıklar olacaktır.
1: Peki Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin abi? Beşiktaş'ta Trossard hamlesi ve Muhammed Salah ismi de ciddi ciddi anılmaya başlandı.
13: Tabii tabii bugün evet bir Salah tabiri caizse gene bombası var. Salah'ı da alırsa tabii ki çok taraftar bazında çok ciddi bir artı kazanacak başkan ve büyük bir heyecan katacak Beşiktaş'a. Tabii rakamlar yüksek anladığım kadarıyla 15 istiyor değil mi? Ben yanlış mı okudum bilmiyorum.
1: Ben de öyle okudum abi.
13: İmza törenindeydim. Tabii ciddi bir rakam. Böyle rakamlar maaş bütçe dengesizliği de oluşturuyor ama tabii Salah'a da kimse hayır diyemez. Taraftar da istiyor. Dün biliyorsun Trossard açıklanırken daha doğrusu hani imza töreninde imzaya atarken daha çok Salah sesleri vardı tribünlerde. O yüzden başkan alırsa çok kendi içinde taraftar içinde çok sevindirici bir durum olur. Ya yani Salah'a da şimdi evet yaşı var falan diyemiyorum. Bazı oyuncuları ben hani yaşı da olsa ya bu adam bir şey yapmaz diyemem. Bence Salah da gelirse Beşiktaş'a çok ciddi katkıda sağlar.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki Fenerbahçe taraftarım ya ne zaman şampiyonla oynayacak kadro kursak inansak Beşiktaş gidiyor bir şeyler yapıyor demiş. Hatta şey demiş sonrasında yani bu sezonda gittiler resmen Premier Lig tarihinin en iyi oyuncusunu almaya çalışıyorlar diyor.
13: Yani evet Salah öyle bir isim. Ama sonuçta Beşiktaş'ın da son 5 sezondur şampiyonsuzluğu var. 5 sezonda tamam Fenerbahçe gibi değil ama onların da çok ciddi bir özellikle son yıllarda bir de Kasım ayında avlu atma durumu var. Bunları yapmak zorunda Sayın Başkan da. Taraftar artık basketbola doymuyor. Basketbolda zaten EuroLeague mertebesine de çıktı Beşiktaş. Orada hiçbir sıkıntı yok ama artık futbolda da başarı olmak zorunda. Çünkü yanılmıyorsam seneye Beşiktaş'ta da bir seçim olacak.
1: Peki son olarak Dünya Kupası nasıl değerlendiriyorsun abi? Finalde kimi favori olarak görüyorsun? Yani Messi yine inanılmazı başardı.
13: Kesinlikle tabii biraz da tuvalde büyük bir ekleme yaptı yani yanlışlarıyla Messi'ye. İnanılmaz bir hatalar silsilesi yaptı bence bir sıfırdan sonra. Hem oynattığı oyun hem oyuncu değişiklikleri. Arjantin hak ederek kazandı. Daha farklı da bitebilirdi. Özellikle 60'tan sonra. Şimdi İspanya şu zamana kadar sadece bir gol yemiş. Belçika'dan bir İspanya var. Göksel'in herkes izliyor. Yani. Makine gibi bir takım. Belki kadroya vurduğumuzda Fransa'nın gerisinde derdik ama oyuna ve sahaya çıktığında Fransa'ya neredeyse top göstermedi. O yüzden tabii iki takıma baktığımda ben İspanya'yı önde görüyorum ama Arjantin'de de şu var. Ya maç skoru ne olursa olsun hiç pes etmeyen bir takım Arjantin. Bu da böyle tekli maçlarda Dünya Kupası'nda çok önemli. O yüzden iyi maç bekliyorum. Tek maçın en büyük handikapı ve Türkiye'de uygulanması iddia edilen şu 30 dakika. Yani bir Dünya Kupası finalinin 30 devre arası 30 dakika olması bence büyük bir skandal yani. Böyle bir saçmalık olamaz. Oyuncular tam ritme girdi. Belki atıyorum bir takım öne geçti ya da diğer takım beraberliği yakaladı. 1-1 oldu. 40'ta tam ritim alacak. Yarım saatte bütün her şey Yani yeniden bir maç yapmak demek. Kesinlikle 45 dakikalık.
1: Tamam diyecektim. 30 dakikalık iki maç anlamına geliyor bu. 45 dakikalık iki maç, pardon.
13: Yani çok saçma bir şey. İnşallah böyle bir şey ya. Infantino futbolun ayarlarıyla oynaya ne yapacak bilmiyorum. Türkiye'de de galiba bir haber siteleri girmiş ama böyle bir şeyi hiçbir takım kabul etmez. Yani Türkiye'de zaten açık söyleyelim. Hani bazı maçları biz 90 dakika zor da yeniyoruz. Kabul edelim bunu. Bir de devre arası 30 dakika. Yani izlenme oranları bile düşer. Ya bazı maçları hani biz bu işi yapıyoruz diye izliyoruz. Haksız mıyım göstereyim? Bazıları dayanılacak gibi olmuyor. O yüzden böyle futbolun ruhunu iyice öldürecek hamlelerden lütfen kaçınmak lazım yani.
9: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
1: Olmasının nedeni de zaten konser olması ama
13: evet. Türkiye'ye
1: bunu adapte etmek, yani 30 dakika boyunca hani stada gidenleri de düşünsen abi, 30 dakika boyunca boş Yeşilçim'e bakacaklar böyle.
13: Aynen, mesela kış aylarında değil mi, yani yağmuru var, çamuru var, karı var. Yani insanlar ne yapacak? Zaten bazı mesela Anadolu'da bazı statlarımız artık şehir merkezlerine de uzak, biliyorsun Göksel. Böyle bir uygulamanın hiçbir faydası yok. He, bak Allah'tan saat 20'den hep söyledik 19'a geri dönülmüş biliyorsun. Çok şükür.
1: Orada bile insanlar nasıl etkilendi, bir de 30 dakika konuşuluyor yani.
13: Evet, yani o yüzden gene neredeyse ona yakın işte uzatmasıyla falan 21.45'te bitmeyecek de işte ya gene çok uzayacak. 8'de başlamış gibi olacak neredeyse, inşallah böyle bir şey olmaz yani.
1: Peki Koray abi, çok teşekkür ediyorum.
13: Ben teşekkür ediyorum. Herkese de güzel, mutlu bir hafta sonu diliyorum.
1: Koray Güçlü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz imza töreni neden iptal edildi bilginiz var mı demiş. Orada az önce Koray Güçlü ile konuştuk, bir yanlış anlaşılma olmuş. İmza töreni iptal edilmedi. İmza töreni gerçekleşti fakat sadece basına açık şekildeydi. Bazı taraftarlar statta zannedip gitmişler ama bir yanlış anlaşılma olmuş orada demek ki. Yani bir iptal durumu söz konusu değil. Peki noktalıyoruz ortaya karışığı. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ve radyoları başında yerini almış evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, tatil beldelerinde, metroda, yollarda, yurt dışındaki Radyo Gol'ün en güzel dostlarına, dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak kucak dolusu selam ve sevgilerimi yolluyorum. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına. Türkiye'nin futbol gündemini yine her zaman olduğu gibi sizlerle beraber belirlediğimiz, transfer haberlerini alabildiğiniz, en sıcak gelişmeleri öğrenebildiğiniz dört büyüklerin kamplarından antrenman bilgileri ve en önemlisi de her gün birbirinden farklı ve birbirinden değerli Türkiye'nin en önemli gazetecileri, spor yorumcularıyla bugün de sizlere en doğru bilgileri vermek, doğrulardan şaşmadan en büyük görevimiz. Tabii sabah Habertürk ekranlarında, HT Spor'da beni yalnız bırakmayan dinleyicilerimize de her zaman olduğu gibi teşekkürü bir borç biliyorum. Sevgili Hüseyin Mecit, Uğur Öztürk, Yunus Derfin Dane, Yunus Güçlüel, Tolga Ak, Berk Yıldırım, Mehmet Can Koç, Barış Özün, Soner Kozan, Lokman Bilis ve Instagram Çağatay Hoca adresinde takip eden ve takip alan Fikret Karamuk, Fitnessçi Eray, Paris Galatasaray Derneği, Muammer Adar, Benan Şimşek, Osman Ak ve Hakan Turul'a da çok teşekkür ediyorum. Bunları asla unutmam çünkü programdayken ben YouTube'daki yorumlara da bakarım. Oradaki tüm notlarımı da, isimleri de bir kenara not ederim ve o günde programında muhakkak teşekkürü de bir borç bilirim. Takvimlerin 17 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günde, çok da güzel bir gün. Rabbim hiçbirinizi umutsuzlukla sınamasın. Gözünüzde, yüzünüzde tebessüm hiç eksilmesin. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun inşallah. Hayatta olanların anne ve babaları sağ sağ sağlık ve afiyet diliyorum. Ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza da hayırlı bir gelecek nasip olsun inşallah. Bugün edilen tüm dualarınız kabul olsun. Gönlünüzden geçen en güzel dilekler hayırlısıyla sizlere nasip etsin. İnşallah sağlıkla, umutla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. 0212 273 1010 tekrar ediyorum. 0212 273 1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası'nın sahibi size göre kim olacak? Gönül verdiğiniz kulübünüzle ilgili görüş ve düşüncelerinizle bu iletişim kanalları vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirsiniz. Söylüyorum, Instagram Çağatay Hoca ya da 0212 273 1010. Şu an gelen 20'nin üzerinde hoş geldin ve iyi yayınlar mesajları için de çok teşekkür ederim. Bugün hiç vakit kaybetmeden, süremizde kısıtlı olduğu için ilk olarak Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan şu anda mikrofonun diğer ucunda. Şenol Hocam hoş geldin Radyo Gol'e, nasılsın?
5: Teşekkür ederim sevgili Çağatay, çok iyiyim, sen nasılsın?
4: Ben nasıl deyim gidiyor? Ya gayet iyi gidiyor, çok teşekkür ediyoruz, sesini de duyduk hocam, daha da mutlu olduk. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda senin favorin kimdir? Önce onu öğrenmek istiyorum. Arkasından da Beşiktaş Trossard'ı soracağım sana.
5: Ya şöyle tabii, yani maçlar oynandıkça tabii favori olarak benim gördüğüm takım Fransa'ydı. Kadro kalitesi olarak baktığın zaman, organizasyon olarak, ama tabii ki her maçın kendi hikayesi içerisinde, o da elendi. Ama şimdi Arjantin'de, şimdi İspanya oynayacaklar. Burada bu maçları değerlendirdiğimizde İspanya'nın kendine az bir ekol yaratmış olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ayağı pas, tika tika oyunu dediğimiz kısa paslar, İspanya'nın şimdiye kadar ekol olarak gördüğümüz oyun şekliyle finale kadar geldi. Arjantin'de takım oyununu, biraz takım savunmasını ön planda tutarak, daha sonra Messi'nin ayağından gelecek asist ve gollerle sonuca gitmeye çalışıyordu ki öyle oldu. Son İngiltere maçında Arjantin bildiğimiz Arjantin gibi oynadı. Golden sonra da, bir İngiltere golünden sonra istediğimiz, arzu ettiğimiz oyun şekli olarak baktığımızda Arjantin sanki ilk karşısında bir İngiltere yokmuş, daha böyle kalite olarak düşük seviyeli bir takımla oynuyormuş gibi bir hava verdi. O da Messi'nin ve arkadaşlarının enerjileriyle ilgili bir şey tabii. Bu da İngiltere'nin belki şöyle bakmak lazım, hocasını biraz sorgulamak lazım. Bir sıfırdan sonra takımı biraz geri çekerek, yaslayarak, daha sonra da son 10 dakika beşli savunmaya geçerek, ki bunu daha önceki maçta da yapmıştı. Orada da ben bu yapılan hamlenin doğru olduğunu düşünmemiştim. Hı hı. Orada tabii maçı galip bitirdi. Eleme usulü olduğu için de bir üst tura geçmişti. Bazı şeyler gözükmedi ama burada önde olduğu bir maçta takımın geriye çekerek, artı beşli savunmaya dönerek Arjantin'e çok büyük bir fırsat verdi. Arjantin'in geri koşmasını engelledi. Messi'ye çok büyük burada yardım etmiş oldu. Messi'nin de zaten istediği buydu. Messi de kalitesini ortaya koyarak finale çıkarttı takımını. Ama ben finalde İspanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Oyun şekli olarak.
4: Evet. Şimdi hocam sen de söyledin. Ben sabah televizyonda da söyledim de. Şimdi tabii yıllarca futbol oynadınız. Profesyonel Beşiktaş'ın efsanelerinden biri oldunuz. Şimdi derler ki hani 40 yaş hayat kitabının en heyecanlı bölümüdür. Messi 40'a merdiven dayamış. İstatistiklerine bakıyorum, sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi, sahanın en çok adam eksilten ismi, sahanın en çok kilit pas atan adamı, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atanı, yine Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısı veren futbolcu, Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu, Dünya Kupası eleme turlarında bile hani ben yoruldum artık bunları saymaktan, en çok gol katkısı veren ismi, 8 gol 4 asist, yani direkt 12 gole katkıda bulunmuş sevgili Şenol Fidan, 51 tane kazandığı ikili mücadele var ve doğum tarihi 24 Haziran 1987. Hocam 40 yaşında da futbolcu demek ki oynayabiliyor. Ne diyeceksin? Yani profesyonel futbolcusun, o gözle değerlendirmeni istiyorum.
5: Ya şöyle tabii biyolojik olarak bakmak lazım. Şimdi bizim de geçmişimizde oynadığımız zamanlarda bizim işte futbolu bırakma yaşımızı devamlı 30'lu yaşlılar olarak bize belki bilinç altına yerleştirirler. Ama kendimizi biz 29 yaşında, 28 yaşında o zamanlarda kendimizi iyi hissetmemize rağmen işte o zamanki medya olsun hem de yani görsel medya yoktu gerçi ama yönetim tarafından futbolu ne zaman bırakacaksın diye hep bilinçaltına sokulan bir şeyler vardı. Ama ben şöyle bakıyorum, yani burada futbolda, özellikle profesyonel futbolda, sizin alışkanlıklarınızı, yani özellikle olumlu anlamda söylüyorum, ne kadar ileri taşırsanız fiziki anlamlarda sizin zaten o anlamda sahanın içinde yapacaklarınız devamlı olumlu olarak gözükür. Burada Messi normal, yani futbol yaşantısının dışında normal sosyal yaşantısını da futbola göre ayarlamış gibi görüyoruz, ki bunu Ronaldo'da görüyoruz. Ama Ronaldo tabii takım olarak da performans olarak sahada tabii galibiyetler, goller atamayınca tabii bu kadar konuşulması biraz geride kaldı. Ama Messi hem performans, attığı goller, hem de takımla beraber finale çıktığında Messi'nin şu anda yaptıkları konuşuluyor, ama onun ardından da yaşı konuşuluyor. Demek ki Messi için yaş sadece rakamdan ibaret. Buradan bakmak lazım. Bir de geriye dönük, yani bu nasıl oluyor diye cevaplamak gerekirse, ben daha önce de Atiba'yla Beşiktaş'ta çalışmıştık. Onun da yaşı bayağı ileriydi ama artık kendi tecrübelerimi de yaşantımı da içine soktuğumda, siz antrenmanları bir maç gibi yaptığınızda, kendinizi yeterli görmediğinizde, vücut zaten ona cevap veriyor. Ama antrenmanları da artık, ya ben tamam işte bu tarafını hallettim, koşmasam da olur düşüncesiyle antrenmanları biraz askıya aldığınızda, vücut ona uyum sağlamaya başlıyor. Bu sefer tabii istersemez koşu mesafeleriniz, şiddetli koşularınız burada eksik kalıyor. Şimdi Messi'ye buradan baktığımızda zaten 3. bölgede topu ona veriyor takım. Orada da zaten ondan bekleneni yapıyor. Bu son yarı final maçını düşündüğümüzde belki de 50-60'lara kadar belki yaptığı pas hataları biraz fazla gibi gözüktü, ama adı Messi olunca ondan bekleneni hocaları, kamuoyu bildiği için zaten yani belki 60. dakikaya kadar normal bir oyuncudan bahsetmiş olsak belki de ilk değişecek adam olarak da söyleyebiliriz Messi için. Ama geriye dönük bu yaptıklarını tabii hocası da, kamuoyu da, Arjantin'de bütün dünya bildiğinden Messi'nin bırakın 90 dakika 120 dakika bile sahada tutulacak bir faktör olduğunu zaten hepimiz gördük. O da bekleneni sahada en iyi şekilde yaptı.
4: Evet, bu arada mesajlarınız da geliyor. 0212 273 10 10, ve söylediğim gibi Instagram Çağatay Hoca adresinde. Şu anda Radyo Gol'de Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan'ı ağırlıyoruz. Gelen mesajlara bakalım hocam. Diyor ki Çağatay Hocam, Messi'nin doğum tarihini söyledin, Ronaldo'yu söylemeyecek misin diyor. Tabii söyleyeyim, Ronaldo da 5 Şubat 1985'te doğdu. Hatta istiyorsanız Mbappé'yi de söyleyeyim, 20 Aralık 1998 promosyon olarak Kane'i de vereyim yanında, 28 Temmuz 1993. Hocam, Kenan Bey, İsmail Bey ve Ulvi Bey Trossard'ı sormuşlar sana, Şenol Fidan'a sevgi ve saygılarımızla demişler.
5: Şimdi tabii Beşiktaş'ın belki de 5-6 senedir belki olarak söylüyorum en çok ihtiyaç olduğum mevki olarak kanatlar, özellikle sol kanat. Son zamanlarda sağ kanat da Beşiktaş açısından biraz ihtiyaç olarak gözüküyor. Hı. Bu anlamda bu kanat, yani problemi Trossard'la beraber ortadan kalkmış gibi duruyor. Yani isim olarak, çünkü Dünya Kupası'nda da en son performansını gördüğümüzde Beşiktaş'ın en nokta atışlarından biri olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Beşiktaş geçen senede, ondan önceki senelerde de belki de yani Enkudu'nun ayrılmasından, yani ayrıldıktan sonra en çok ihtiyaç duyduğu bölge olarak da sol kanat olduğu herkesin aşikar olarak ortada birleştiği bir noktaydı. Hı hı. Beşiktaş bu anlamda nokta atışı yaptı. Dün de 20 bin seyircinin önünde imza atarak Beşiktaş'ın belki de bir transferden fazla olduğunu gösteren bir imza oldu bana göre sevgili Şahatay. Çünkü biliyorsunuz bazen transferler sadece transfer olsun diye yapılmaz. Bazen de camianın bundan sonraki yapılacak hakkında transferlerin nasıl olacağı şeklinde bir mesaj da verilir. En büyük örneğini dünkü imza töreninde de görmüş olduk.
4: Evet. Hocam tabii yine dinleyici mesajlarıyla devam edelim. Size de çok selamlar iletmişler dinleyicilerimiz. Muhammed Salah Beşiktaş'a yararlı olur mu? Beşiktaş'a gelir mi? Şenol Fidan'a sorabilir misiniz diye yollamış dinleyicilerimiz.
5: Şimdi şöyle, ben de şöyle bakıyorum tabii, yani biraz bir hem yönetim tarafından hem de seyirci tarafından baktığımda hem hayaller hem de gerçekler. Şimdi hayallerimiz, bu isimler çok önemli isimler ama yönetimde bazı gerçekleri de, taraftar olarak da bazı gerçekleri de görmek lazım. Şimdi Beşiktaş'ın mali borcunu da biraz düşündüğümüzde evet bu isimler önemli isimler ama bizim bunlara bu maaşları verecek bütçemiz, mali yapımız ne durumda? Onları da biraz kontrol etmemiz lazım, bakmamız lazım. Ayrıca Serdal Bey'in, yani Serdal Başkan'ın daha önceki konuşmalarında hepimiz biliyoruz ki 30 yaş üstü oyuncu kesinlikle almayacağım ifadesi var. Buna Trossard da dahil, yaş olarak baktığımız olarak, yani baktığımızda 31 yaşına geldi herhalde Trossard, artı 3 artı 1 sözleşme yenildiler.
4: 31 yaşına.
5: Çünkü, evet, yani altımızda, yani bazen bu söylemleri de, yani belki kendi içinizde yapabilirsiniz ama yönetim bazında söyler, yapmamak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın hem kaliteli oyuncuya hem de genç potansiyel oyuncuya ihtiyacı var. Böyle palyatif çözümlerle zaman zaman hem yazışacak takımı oluştururken diğer taraftan genç potansiyel oyuncuları takımı kimyası içerisine atarak şimdiye kadar yönetimde olan o yarışmacı kimliğini

0: önüne gelebilir. Ama kalite olarak son Dünya Kupası olarak baktığımızda çok faydalı bir transfer gibi önümüzde uzun bir yol var diye düşünüyorum ben.
1: Peki sevgili Şenol Fidan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hocam başka söylemek, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı, onu da alalım.
0: Yok tabii, yani şimdi herkes tatilde, yavaş yavaş Dünya Kupası da bitiyor. Normal yani genel olarak transferlere, iş transferleri artı önümüzde bir Avrupa Kupaları var, Konferans Kupaları var. Oraya doğru yoğunlaşacağız. İnşallah takımlarımız bu anlamda kamp dönemlerinde iyi geçirmişlerdir. Beşiktaş açısından baktığımızdan genç oyuncularla beraber kampa gidildi. Hocaya böyle bir kadro verildi. Hoca da gördüğüm kadarıyla, çünkü çok fazla maç yaparak kamuoyunun veya oradaki profesyonellerin sunduğu oyuncular üzerinden, işte şu oyuncu iyidir, bu oyuncu iyidir gibilerinden değil de hem antrenman hem de maç yaptırarak kendi gözlemini ortaya koyarak ondan sonra ideal bir Beşiktaş takımı yaratacak diye görüyorum ben. Bütün takımlarımıza bu anlamda başarılar diliyorum. İnşallah keyifli, huzurlu bir sezon olur.
1: İzmir'den İltu Bey demiş ki, Şenol Fidan 80'li yılların ortasında sadece kendisinin attığı golle 1-0 yenmişti Galatasaray'ı. Oradan net hatırlıyoruz diyor.
0: Sağ olsunlar valla, şimdi çok önemli şeyler bunlar bizim için. Çünkü bizim de önemimizde, ben de şimdi zaman zaman işte sosyal medya ve internet üzerinden kendi gollerimizi, asistlerimizi görmeye çalışıyoruz. Önümüze düşüyor. Ki o zaman çünkü böyle teknik analizler yoktu, görüntülü analizler yoktu. Sadece sizin hem taraftar grubunun hem de medyanın zaman zaman kendi hissettiklerinizle olumlu veya olumsuz kendi adınıza duygular yaşıyordunuz. Şimdi böyle tabii sağ olsunlar da böyle geri dönüşler olunca bizi de mutlu ediyor. Onun için çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel hatırlanmak valla hocam, yani senin adına mutlu oldum ben de.
0: Ben de çok mutlu oluyorum. Valla dün eski maçlara baktım işte YouTube kanalından. Dedim ki benim için çok önemli şeyler. Çünkü biz o zaman fotoğraf makinesi, işte kamera, çok az çekimler oluyordu. Kendimizi seyretmek mümkün olmuyordu. Yolda oluyorduk. Yolda, çünkü otobüste seyahat ediyorduk. Belki 30-45 saniyelik görüntüleri yolda olduğumuz için seyretmek imkanı da olmuyordu. Beşiktaş takımına bile belki 15-20 saniye gösteren görüntüler var, yani düşünün. Evet. Yani futbol nerelerden nereye gelmiş. Futbolcu kardeşlerimizde önemli olan bu. Yani yeteneklerini inşallah camialar adına iyi kullanırlar diye düşünüyorum.
1: Sağ içine giren sakatlandığında muhabirler vardı hocam, hatırlıyor musun? Muhabir yanına geldi, ne oldu, neyin var falan diyordu. Penaltı atılmadan önce...
0: Komedi filmi gibi geliyor ama zamanın işte içerisinde, zamanın yani ruhu içerisinde onlar normal şeylermiş bakın. Yani hem İşte 88 yılında geldiğimizde toprak sahada çalıştığımız Fulya ortamından Nevzat Demir'e doğru bir yolculuk var. Türk futbolunun da yolculuğu var. 24 saatlik yani uzun deplasman yolculukları, otobüslerle yaptığımız, belki 3 kere 4 kere mola verdiğimiz ortamlardan özel uçaklarla giden bir imkanlara dönüştü. Futbolcular bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani bugünün günümüzün futbolcuları. Ama yani bu tesislerden çok önemli olan burada futbolcunun futbola bakış açısı. Bakın biraz önce örnek verdik işte kaç yaşındaki oyuncuları. Eğer kendilerine iyi bakarlarsa hem takımlarına hem de kendilerine hem de ailelerine çok katkı sağlamış olurlar. Çünkü günümüzde şöyle bir şey var, yani laf lafı açıyor sevgili Çağatay. Yani biz sahaya çıktığımızda evet biz sadece bir numara üzerinden, işte 6 numara giyiyordum ben. Çıkın oynayın denilen bir anlayışla geldik. Artık sahanın içindeki çözümleri futbolcu kendi buluyordu, bulmaya çalışıyordu. Artık bu çözümler antrenörler tarafından futbolcuya veriliyor. Biraz algısı açık olan, yeteneği biraz %60'larda olan, dediğim gibi yani bu şeyden, futbol sektöründen iyi kazançlar elde edebilir futbolcularına söylüyorum. Onun için taraftarını da bu anlamda mutlu edebilir. Ben sadece futbolcunun bu yani hem tesis hem yemek, beslenme uzmanı, psikolog baktığımızda mentor, yani çeşitli birimler var artık abi, hepsi yani futbolcunun sadece sahaya çıkıp çalışmasıyla ilgili ve algısıyla ilgili buraya dikkat etsinler, buraya yoğunlaşsınlar. Dediğim gibi yani hem kendilerine hem de kulüplerine hem de Türk futboluna çok büyük katkıları olur diye düşünüyorum.
1: İzmir'den İltuğ Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Vallahi nostalji yaptırdı bize. Ya hocam şimdi...

0: anlatırken sevgili Şenol Fidan, muhabirin ben penaltı atılırken topu hangi köşeye atacaksın diye röportajını hatırlıyorum ya. Sahanın içine girip gerçekten yani bunlar yaşandı.
1: Yani çok enteresan yani. Bak geçen gün yine 88 senesinde işte kamp yaptığımız tesislerden bir otobüste gelmişiz, eski 302'lerle üstümüzde normal sivil kıyafetler. Yani çok enteresan görüntüler geliyor. O zaman ruhu içerisinde tabii kimse bunu çok farklı algılamıyor ama yani düşünün bir futbol takımı, herkes kendi kıyafetiyle geliyor. Sırtında işte çantası, üstünde değişik renkte kıyafetleri, kabanları şeklinde. Tam stada girerken röportaj yapılıyor falan. Öyle görüntüler tabii önümüze düşünce biz nerelerden geçtiğimizi anlayabiliyoruz. Yani bu anlamda dediğim gibi futbol çok enteresan yere geldi. İyi de yere gidiyor gibi ama işin aslı tabii ki futbolcu, futbolcunun bakış açısı, yaşam şekli, her şeyi belirleyici oluyor. Yani öbürleri hepsi tabii yan faktör bana göre.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Esas olan yetenek tabii ki.
0: Hocam, o zamanki 11'i sayabilir misin? Senin oynadığın dönemde, evet.
1: Valla Engin, Recep, Gökhan Keskin, Ulvi abi, Kadir, Şenol, Metin, Rıza, Şifo, Metin, saymıştım, Feyyaz, Ali. İlk başta Ferdinand da vardı santrafor olarak.
0: Vay be, kadroya bak.
1: Ya geçen gün öyle bir şey oldu ki sevgili Çağatay, geçen şeye gidiyorum, Aksaray'a, metroyu kullandım. Karşıdan da böyle üstünde şey vardı, Shakhtar Donetsk formalı bir arkadaş geliyor. Şenol hocam dedi, beni tanıdı yani yolda giderken, sağ olsun. Ya o zamanki kadroyu saydım, kadroyu videoya da çektim, sana da gönderirim bir ara. Valla tek tek saydı, hem de Fenerbahçeliymiş.
0: Vay be.
1: Ama Beşiktaş'lık o kadroyu tek tek isim olarak saydı yani bana. Benim de tabii yolda görünce böyle videoyla bir çekmeye ihtiyacı duydum, sağ olsun. İşte zaman zaman da böyle geçmişe doğru gidip güzel anılarla beraber duygularımızı paylaşıyoruz sevgili Çağatay.
0: Şenol Fidan, o kadroyu Dünya Kupası'na koy, çeyrek finale kalır.
1: Ya doğru söylüyorsun. Şimdi bizim zamanımızda bir de bak öyle bir şey, bak laf laf açıyor dediğin gibi. Bizim zamanımızda bir de 3 tane yabancı vardı. Bizim yabancılarımız işte Wilson vardı, o belli bir katkı sağladı. Walsh vardı.
0: Sol.
1: Walsh daha sonra geldi işte. Bir de McTennis vardı. O da ama ilk mesela Ferdinand Beşiktaş adına çok iz bırakmıştır ama Ferdinand'lı kadroyla biz tabii o sene şampiyon olamadık. İkinci olduk ama ondan sonra işte saydığım isimler üzerinden 3 sene üst üste şampiyon olduk. Burada tabii ki şey de çıkıyor, tabii takım olgusu da öne çıkıyor. Artı o geriye dönük böyle biraz analiz ettiğimizde arkadaşlarımızın ne kadar iyi olduğunu herkes o röportajlarına dile getiriyor ki görüyoruz. Bu anlamda takımlardaki arkadaşların günümüz futbolunda artık yani bu teknolojinin olduğu noktada herkesin eline bir telefon, işte tableti falan derken hiç muhabbet etmeden antrenmanı bitiren bir takım olarak arkadaşların yakalanması zor gibi gözüküyor. Bu da antrenörler için çok büyük bir sorun bence. İnşallah yani bu sorunları da kulüp kendi içerisinde halleder.
0: Sevgili Şenol Fidan, yani o kadar çok mesaj geliyor ki Beşiktaşlı taraftarlardan. Avusturya'dan Fuat Bey bile ya Allah bismillah Muhammed Salah yazmış.
1: Ya bu çok güzel isim tabii, çok önemli isim. Tabii burada biraz önce ifade ettim, hem yani Serdar Bey'in bakış açısı, transfere bakış açısı dedi ya, işte 30 yaş üstü futbolcu son transferini yapacak, oyuncu transfer etmeyeceğim gibi bir takım söylemler yaptı. Artı şeye de bakıyor yani, mali tabloya da bakmak lazım. Gelecek olan oyuncu kaç para maaş alacak artık, çünkü 5-6 milyon eurolar artık çok sanki cüzi rakamlarmış gibi konuşuluyor.
0: Çok sıradanmış gibi değil mi hocam?
1: Valla öyle geliyor sanki, yani alıştırıyorlar gibi. Hani deniz bitmişti yani Türk futbolunda. Yani 3-4 sene önce deniz bitti diyordu herkes. Bir anda rakamlar yani inanılmaz boyutlara geldi.
0: Ben bir hesap edeyim dedim. Biraz önce hesap makinesinden baktım ama yetmedi rakamlar.
1: Yetmez yani. Şimdi kulüplerin borçlarına da bakıyorsunuz. Tamam. Şimdi yönetimler kendi dönemini iyi şekilde geçirmek istiyor ki bir dahaki işte seçimlerde tekrar belki devam etme isteğiyle, ama şimdi eğer siz mali tablonuzu düzeltemezseniz, yani buradaki mali tablo size belki kulüp olarak bir 3-4 sene sonra daha kötüye gidecek bir mesajı da ortaya koyuyor bence. Tamam, ürünümüzü evet aldık. Şimdi Dikirtaş projesinden Beşiktaş için söylüyorum. Gelen paralar kullandı. Seneye belki bu kaynağı yaratacak bir ortam oluşmazsa yine bir şeyler satılacak, yine bir şey transferler yapılacak. Burada sürdürülebilir başarı yakalamak için kulübe devamlı gelir sağlayacak imkanları da ortaya koymak lazım. Yani sırf yani elinin ekini çıkartarak evet, değil ki yani bu. Yani bir kulüpler için söylüyorum. Yani bakın, bir kulüp geliyor bir sene para harcıyor. Bakın ikinciliklerde, üçüncüliklerde para harcıyor. Bir dahaki sene araki bulasın. Ondan sonra transfer tahtası kapanmış. Borç bu kadar oldu. Ondan sonra belediye başkanı, vali, sayın valiye gidiyorlar. İşte bize yardım edin. Çünkü burada Türkiye Federasyonu'nun yapması gereken denetleyici rolünü çok iyi üstlenmesi lazım. Yani kulüplerin tamam yaşamalı. Çünkü baktığın zaman burada genç çocuklar var. Bunların spor yapması gerekiyor. Belli bir yere angaje olması gerekiyor. Doğru. Ama bu kulüplerin yapılarını da çok iyi şekilde denetlemek gerekiyor. Bakın ve sonra yani denetlenmediği zamanda başımıza daha büyük işler gelebiliyor. Onun için diyorum ben kulüpler de kendi içerisinde bu denetleme işini biraz daha sıkı tutarak yani bu mali işleri biraz da ön planda tutmalarında fayda var.
0: Şenol Fidan, bir yandan tabii dinleyicilerin çok mesajı geldiği için Kenan Bey diyor ki Şenol hocam sevgiler saygılar, paramız var ki alıyoruz, şampiyon Beşiktaş mesajı var.
1: Beşiktaş'ın... Tamam, ben şimdi yok, ona da yani yazan arkadaşa selamlı olsun. Ben de kongre üyesiyim, şimdi divan kurulu üyesiyim. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olmasını benim kadar herhalde kimse istemez. Sonra bir taraftan da şimdi 6 ay bir sene sonra çıkacak, önümüze çıkacak bu kar topu çığ olarak karşımıza çıkabilir mi sorusunu da sormak lazım. Yoksa şimdi Beşiktaş daha önceki röportajlarımızda bağlandığımızda konuşmuştuk. Beşiktaş'ın genlerinde çok büyük paralar harcayarak ki sadece bir Fikret Orman döneminde yapılmış bir yüksek bütçeli bir transferler var, ama ondan öncesine bakın yani bizim şampiyonluklarımızda genç potansiyel oyuncular üzerinden takım olgusuyla beraber gelen, arkadaşlıklar üzerinden gelen bir Beşiktaş şampiyonlukları var. Bunları biraz daha böyle yani son zamanlarda Trabzon'da bunu görüyorum. O da mecburiyetten yapıyor. Bu mecbur olmadan yaparsak bizim yolumuz zaten yani bir senelik olmaz, iki senelik olmaz. Yani daha uzun süreli başarıların gelmesi kaçınılmaz olur diye düşünüyorum.
0: Soner Aksan Mersin'den, ona da selamlar olsun. Beşiktaş'ın sayılan isimleri efsane demiş, sana da sevgilerini yollamış. Yine dinleyicilerimizden diyor ki yedeklerde bir de Hamit vardı diyor, Şenol Hoca sayarken diyor.
1: Doğru, Hamit'le beraber. Hamit de çünkü ben yan yana oturuyorduk. Burada böyle antrenmanda da beraber gidiyoruz. Zaman zaman evet. Da Ankara'da görüşüyoruz telefonla da, ki biz eski arkadaşlarla şimdi biraz yaz tatili girdiği için de yemekler düzenli buluşuyoruz. Eskiyi anıyoruz. İşte daha iyi nasıl yapabilir kulüp kendi adımıza hem Türk futbolunda.
0: Haftaya buluşuyor muyuz hocam?
1: Olur yani tamam. Ben dediğim gibi yani buradayım, buralardayım. Sıkıntı tamam. Olmaz.
0: Yemeğimizi yapalım hocam, unutmayalım.
1: Tamam ya, her zaman buradayım ben çünkü hanımın da biliyorsun okulda öğretim görevlisi hanımın. Onun da dersleri var, sınavları vardı. Şimdilik buralardayız sevgili Cihat'e.
0: Tamam, Sevim Hoca'ya da sevgilerimi lütfen selamlarımı ilet.
1: Aleyküm selam, herkese saygılar, sevgiler sunuyorum.
0: Saygılar bizden, görüşmek üzere hocam, hoşça kal sevgili Şenol Fidan.
1: İyi yayınlar, görüşmek üzere, sağ olun.
0: Şenol Fidan'a da bağlandık. Mesajlar çok fazla birikti. Onları da okumak istiyorum. Hemen şöyle. Bakalım kimler neler yazmış acaba. Sami Güney diyor ki hocam sabah 1986 yılına götürdünüz bizi. Arjantin İngiltere maçını tekrar yaşattınız vallahi, çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim vallahi. Ben de çok keyif aldım. Böyle nostalji olduğunda bazı bilgiler işte hafızamızın bir köşesinde yer alıyor. konu İngiltere Arjantin olunca tabii karşı karşıya gelince bir maçtan daha fazlasını yaşıyor insan. Hani kimilerine göre 1986'nın belki intikamıydı. İşte sabah da söyledim, 22 Haziran'da 1986'da oynanmıştı maç ve maçın 51. dakikasında Diego Armando Maradona ceza sahasına kafasına gelen topu eliyle ağlara göndermişti. Hatırlayanlar vardır, izleyenler vardır, bizden büyük jenerasyonlar vardır, onlar daha iyi hatırlayacaktır tabii ki. Maç sonu yaptığı açıklamada golü için hani tüm dünyada Tanrı'nın eli demişlerdi ya, işte Tanrı'nın eli demişti. İşin en ilginç yanı da Maradona bu golün tam 4 dakika sonrasında 6 kişiyi çalımlayıp bir gol attı. FIFA tarafından yüzyılın golü seçildi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı maç yüzyılın en çok tartışılan golü, yine aynı maç yüzyılın en güzel golü seçilmişti. Dinleyicimize de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız valla. Çok mesaj var. O mesajları da okumak zorundayım. O yüzden iki taraftan da 0540'lı numaralara da bakıyorum. Oradan gelen mesajlara da bakıyorum. Sivaslı İlhami vardı, ona özellikle, evet şimdi mesajına bakacağım. Çağatay Hocam, Sivas Spor'da başkan seçildi, kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teknik direktör İsmet Hoca'ya yeniden katıldı, başarılar diyorum. Hedef Süper Lig demiş, İnşallah Sivaslı İsmail Korkmaz. Çok teşekkürler yine mesajlar için. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz yukarıdan aşağıya doğru. İsim olarak Uğur Güneş demiş ki, Uğur Bey, Çağatay Hocam hayırlı cumalar, İstanbul'dan Uğur ben, sizi severek dinliyorum, hep böyle devam edin inşallah, siz de hep mesaj atmaya devam edin inşallah Uğur Bey. Amerika'dan Muammer Bey yine yollarda, hayırlı yolculuklar, yolu her zaman açık olsun. Hasan Bey diyor ki, sevgili Hasan İlbaş, hocam Salah'a 15 verilmez demiş, gerçekten çok çok büyük paralar. Yine buralardan bakıyoruz, spor yazarı istekleri geliyor. Çağatay Hocam, bir ara Barça tiki takayı çok abartmıştı, tek pozisyonda ceza sahası içinde 80 pas yapıp şut atamadan top avuta çıkıyordu, şimdiki tiki taka gene iyi demiş sevgili Aykut Bey'e de çok çok sevgiler saygılar. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum, inşallah okumadığım mesaj kalmamıştır diye bakıyorum. Ben Bahçelievlilerden Tuncay Çağatay Hocam, Dünya Kupası'nı İspanya alacağını düşünüyorum. Galatasaray ilgili bilgi verir misiniz lütfen, hayırlı yayınlar demiş. Valla bugün de süremiz kısıtlı. Sevgili Serhan Türk'e de bağlanabilirim ama müsait olup olmadığını bilmiyorum. Fırat Güneyer, çekimleri varmış, bana net bir aralık verir misin demiş. Hemen yazayım şimdi, müsaitse ona da bağlanalım. Ona da mesaj atıyorum bir yandan, sevgili Serhan Türk'e de mesaj atıyorum. Bu arada 0212 273 10 10 0212 273 10 10 tabii bu telefon numarasını da zaman kazanmak için söylüyorum, çok da yalan söylemeyi beceremem, ama neyse odur. O yüzden sizlerin istekleri de başımın üstündedir. Çok çok teşekkürler. Çağatay Hocam iyi yayınlar, gerçekten çok pozitif birisiniz. Dinleyerek enerji depoluyorum. Ufak bir not düşüyorum. Kimse heveslenmesin, yine bu sene Galatasaray şampiyonu. Tekrardan iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Taksici Metin, kendisine çok çok teşekkürler. Onun da yolu açık olsun. Hayırlı işler olsun. Çanakkale'den iyi yayınlar. Bora Bey demiş ki, Serhat Ulueren olabilir mi canlı yayında? Serhat Ulueren'i yazmadım. Şu an önümdeki isimlerde Serhat Ulueren yok ama önümdeki isimlerden bağlanarak ben yine devam edeceğim. Bu arada Instagram'a da bakmam lazım. Birikti çünkü. Sevgili Mestan Şahin Beşiktaş taraftarıymış. İltu Bey'e teşekkür etmiştik. Yine gelen mesajlardan devam edelim. Uğur Çalık, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Çağatay, iyi yayınlar olması dileğiyle, kolay gelsin İnşallah diyorum, başında seni dinliyoruz, çok teşekkürler. Mehmet Aklık yazmış, selam güzel insan, Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet Aklık, ona da sevgilerimi yolluyorum. Yani ne kadar güzel insanlarsınız vallahi. Etrafımızda hep böyle insanlar olsun. Hüseyin Mecit her zamanki gibi yine çok güzel dualar, çok hayırlı dualar bilmukabele. Cihan Aslancan, Galatasaray'da bir gelişme, transfer var mı? Hocam hoş geldiniz, iyi yayınlar demiş. Bir dinleyicimiz Fırat Günayer'i bağlayabilir misin? Çağatay Hocam TRT Spor'dan demiş. Ya sizi kırmak istemiyorum çünkü bir anda bekleyen spor yazarı dostlarımız da var. Ama ben sevgili Fırat'ı arayacağım çünkü istediniz ve sevgili Fırat'ı da şu anda arıyorum. Fırat Günayer, müsait misin?
4: Müsaitim, merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Dinleyicilerimizden sana çok istek var. Çok tutmayacağım seni Fırat'cığım. Trossard geldi. Beşiktaşlı taraftarlar çok memnun. Biraz önce sosyal medya paylaşımına da baktım. Neler eklemek istersin? Muhammed Salah çok soruluyor. Vlahovic çok soruluyor. Lütfen Beşiktaşlı taraftarları ve kamuoyunu aydınlatabilir misin senden rica etsem?
4: Trossard dün imzayı attı. Tabii çok büyük, önemli bir kariyer getirmişler. Böyle yıllar sonra şampiyonlar senin sol açığı. Belçika ile Dünya Kupası'nda oynadı. Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı. Yani CV'sine baktığımızda gerçekten dört dörtlük bir oyuncu geliyor buraya. Hı hı. Sol tarafında Beşiktaş'ın çok uzun yıllardır problem var. Daha istenen tarzda işte solda çizgide gitsin, adam geçsin falan o tarzda bir oyuncu değil. Biraz daha oyun kurucu tarzda bir oyuncu. Ama katkı sağlayacağı muhakkak çok önemli bir karakter, çok önemli bir oyuncu getirdi Beşiktaş. Ama işte Muhammed Salah ismi her şeyin üzerinden geçti. Yıktı yani bütün gündemi. Düşünün ki Trossard imza töreninde Muhammed Salah diye bağırıldı. Bu bile garip bir durum aslında tabii ki. Yani çok sık rastlanan bir durum değil ama Muhammed Salah öyle bir isim ki yani bütün transfer gündeminde mevcut bütün oyuncuları geçmesi normal. Çok özel bir isim. Çok sadece bir yıldız değil, bir fenomenden bahsediyoruz. Premier Ligi çok uzun yıllardır domine eden bir isimden bahsediyoruz. Instagram'ın da 67 milyon kişinin olduğu bir isimden bahsediyoruz.
0: 67 milyon dünyada, olmuş mu? Vay.
4: Olmuş. Özellikle dünyadaki aslında şöyle bir durum da var. Dünyadaki Müslüman futbol severler, Müslüman coğrafyalarda bir ikon oyuncu. Yani o yüzden işte ortalama oyuncuların 5-10 milyon takipçisi varken bu oyuncunun 67 milyon. Yani Salah sadece bir yıldız getirmek değil, aynı zamanda ciddi bir işte sponsorlar gelebilir Arap Yarımadası'ndan. Çok ciddi global izleyicisi var, çok kendine özgü fanları var, takipçileri var. O yüzden de çok özel bir isim. İstanbul'da şu anda menajeri. Görüşmeler de bu arada kötü gitmiyor. Yani hava sanki olumlu yönde, olacak havası biraz daha yüksek. Yani mesela Bilo için ne zaman sorsanız zor transfer dedik. Salah için zor transfer demiyorum. Hı hı. Çünkü istenen rakamlarla Beşiktaş'ın vereceği rakamlar arasında çok da büyük fark yok. Salah 15'te başladı Salah tarafı ama daha düşecekler gibi gözüküyor. 12'lere 11'lere düşecekler gibi gözüküyor. Burada tek sorun sözleşmenin süresi. Yani Beşiktaş 1+1 yıl yapmak istiyor doğal olarak. Çünkü oyuncu 34 yaşında. Salah tarafı 3 yıllık istiyor. Yani onlar da uzun bir sözleşme istiyorlar tabii ki. Ama oyuncu özellikle Amerika'dan çok büyük teklifler varken Müslüman olması sebebiyle Türkiye'yi ve Arap Yarımadası'nı tercih etti öncelikle. O yüzden normalde Amerika'ya gitmese kesin gözüyle bakılıyordu. Ama menajerine İstanbul'da sevdiğini biliyoruz oyuncunun bu arada. Ekstra o bilgiyi de verelim. Menajerine İstanbul'da oynama şansım olur mu diye soruyor. Aslında hikaye öyle başlıyor ve Beşiktaş'a teklif ediyorlar. Şu anda görüşmelerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Tabii ki dediğim gibi sözleşme yılında bir henüz bir anlaşma sağlamadı ama rakamlarda, maaşlarda bir problem olacak gibi gözükmüyor. Yani iki gün içerisinde çıktı bu haber ama valla çok şey değil, olmayacak bir ihtimal, soğuk bir ihtimal değil, sanki olacak havası daha yüksek gibi gözüküyor.
0: Peki forvet olarak yani başka Vlahovic ismiyle alakalı son durum nedir? Vlahovic'in ben gelmek istediğini biliyorum, bana gelen bilgiler doğrultusunda sevgili Fırat Güneyer.
4: Ya Vlahovic şöyle, Vlahovic Beşiktaş'ın teklifinden memnun oldu. Ben bu teklifi değerlendireceğim ama ben diğer tekliflere de bakacağım dedi. Aslında bekleme sebebi bu. Yani diğer kulüpler ne teklif ediyor, diğer kulüpler ne veriyor, diğer kulüpler ne yapıyor ona bakıyor. Chelsea'nin çok ciddi ilgilendiğini biliyoruz. Ciddi, yüksek bir şekilde ilgilendiğini biliyoruz. Juventus'un ilgilendiğini biliyoruz. Yani açık konuşalım. Tabii ki Beşiktaş, işte Galatasaray, Fenerbahçe bizler için büyük kulüpler. Tabii ki çok değerli hepsi ama yani bir tarafta Chelsea, Juventus olduğu zaman da oyuncu oraları tercih ediyor. O yüzden de burada şimdi biraz Juventus'ta pazarlığı var, Chelsea'de pazarlığı var. Bu iki kulüple biraz daha ciddi gibi gözüküyor. Barcelona acaba olur mu diye bir haberler çıktı. Biraz bunlara bakacak ama buralardan istediği paraları alamazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirme ihtimali var. O yüzden de Beşiktaş forvet transferini biraz daha ağırdan alıyor, biraz daha bekletiyor. Şu bilgiyi vereyim. Yani Midland maçlarında hatta şöyle diyeyim, Ağustos ortası, Ağustos sonuna kadar Beşiktaş'ın ön alanda forveti Yang Yu olur. Yani yeni birinin ben Ağustos 15'ten önce forveti alacaklarını düşünmüyorum. Forvet transferi en son olacak gibi gözüküyor. Çünkü zaten Yang Yu var ileride. Yani Beşiktaş'ın bir tane forvet

0: var, iyi bir forveti var. O yüzden de büyük bir ihtimalle Ağustos'un yarısında, yani 15 Ağustos'tan sonra biraz daha işler daha somut hale gelir, ama yakın zamanda bir forvet hamlesi ben beklemiyorum.
1: Fırat Güneyer, dinleyicilerimizden sana çok istek gelmişti. Sen de bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyorum bizleri kırmadığın için.
0: Görüşmek üzere.
1: Sevgiler, hoşça kal. Fırat Güneyer'i de sizlerin isteği doğrultusunda yayınımıza aldık. Çok istek var, çok mesaj var. Nereden bazen ben de başlayabileceğimi bilemiyorum ama yine mesajlardan gidelim. Necati Kul, Çağatay Hocam iyi yayınlar, yorumcu istiyorlar. Ben dinleyicileri bazen anlayamıyorum. Serhat Ulayeren anlayamadım. Yani nasıl bir istek yok mu başka bir tanıdıklara diyor. Evet, yani çoğu dinleyicimiz de tabii gönül verdiği renklerin spor yazarlarını, gazetecilerini görmek istiyorlar. Hocam iyi yayınlar. YouTube'da da yayınlara bekliyoruz. İş saatlerinde sizi dinlemek keyifli oluyor. Teşekkür ediyorum Atakan Yıldız. İyi ki varsın. Ben de fırsat oldukça YouTube yayınlarına katılmaya çalışıyorum. Tamer Bey, Çağatay Hocam merhaba demiş. Nazar boncuklarını da yollamış. Çok çok teşekkürler sizlere. Mehmet Pelte Instagram'da beni takip almış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sırada eski futbolculardan sevgili Suat Şatır vardı. Onunla da konuştuğumda bugün yayınımıza katılacaktı. Bakalım, Trabzonspor'un eski futbolcusu Suat Şatır meşgulmüş. Peki o zaman eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu var.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Sevgili Aytek Aşıkoğlu'nu da arayalım. Onun da yorumlarını alalım. Eğer müsaitse sevgili Suat Şatır da beni duyuyorsa lütfen telefonunu meşgul etme. Suat Şatır, çünkü ben seni arıyorum, sen de beni ara diyoruz. Ve Aytek Aşıkoğlu şu anda eski futbolcu, mikrofonumuzun diğer ucunda. Aytek Aşıkoğlu, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk hocam. Yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisin inşallah.
4: Teşekkür ederim. Bizim hocam işte biraz sıcaklar var. Uğraşıyoruz.
1: Eyvallah. Dinleyicilerimizin yine seni yakından tanıyabilmesi için hani nerelerde oynamıştın, hangi yıllar, o bilgiyi bir kısa bir verebilirsen daha sonra futbol muhabbetini devam etmek istiyorum çünkü.
4: Tabii ki hocam. Ben Gaziantepspor'da başladım futbola. Oradan Adanaspor, Gaziantepspor, Elazığspor, Boluspor, Kayseri Erciyes, Çaykur Rizespor, Göztepe. Hı hı. Bu şekilde devam ettik. Daha sonra birkaç atlık takımları, Aydınspor, Kırklareli Spor.
1: Yıllar?
4: Yani, tabii ben 2001 yılında profesyonel Galatasaray'da başladım. Hı hı. 2019 şeyine kadar, yani Aralık 2019 başına kadar devam ettim. Yani 18-19 yıl profesyonel futbol hayatım var.
1: Evet. Aytek, şimdi Dünya Kupası gündemin en sıcak, en taze olan, şu anda pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası. Sana göre hangi taraf daha ağır basıyor ya da favorin kimdir? Öğrenebilir miyiz senden?
4: Tabii sanırım bir 15 gün önce bağlandığımızda, evet, ben bir Fransa veya Arjantin demiştim. Yani Fransa bir hayal kırıklığı oldu. Özellikle İspanya maçında hiçbir şey olmayacak ve İspanya'nın harika bir takım oyunuyla Fransa'yı sağdan silmesi. Arjantin, ben en kötü yarı finale kadar geleceğini düşünüyordum. Tabii şimdi finale geldiler. Ya iki tane sinir bozucu bir takım. Bir tanesi topu hiç vermeyerek mükemmel bir takım oyunuyla, ya alt yaş kategorinden itibaren beraber oynamış oyuncu topluluğu. Yani rakip takımını sinir eden bir oyun sistemi. Bir tarafta da çok sert oynayan, önce kendisini ülkesine adamış bir oyuncu topluluğu, daha sonra da Messi'ye adamış bir oyuncu topluluğu var. Ve bunlar sahada o maçı kazanmak için futbolun her türlü çirkinliğini yapan bir oyuncu topluluğu. Bu da sinir bozucu. Aslında iki taraftan da bir iki sinir bozucu takımın karşılığında çok, yani çok değişik skor da çıkabilir. Yani favori tabii ki İspanya. Yani çünkü Arjantin'in yapacakları sınırlı. Yapması gereken tek şey var. Messi'yi rahat ettirmek için sahadaki her şeyi yapmak. Yani futbol içi, futbol dışı bütün her şeyi uygulayarak Messi'ye konfor alanı yaratmak ve bu şekilde skora gitmek. Rakibi bu yüzden de yani sinir bozucu hale getirmek. İspanya'nın işi yapacağı çok şey var. Yıldızı da var, takım oyunu da var, mükemmel bir takım defansı da var. İstediği zaman skor bulacak ayakları da var.
1: İyi de hocası yani, var La Fuente.
4: Yani U19, U21, U23 ve şu anda da İspanya milli takımında. Yani bu oyuncular aslında 19 yaşından itibaren yetiştirmiş. U21'de de bunlarla çalışmış. U23'de bunlarla çalışmış ve bunları almış. Şu anda İspanya milli takımında inanılmaz bir derecede koordineli bir şekilde. Evet. Belki kendisinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan sahada oyuncular zaten artık nereye koşacaklarını, nereye gideceklerini artık otomatik olarak biliyorlar. Yani çok güzel ve çok değişik bir maç bekliyorum. Hı hı. Ama Arjantin'in İspanya'yı bozabileceğini düşünüyorum hocam. Yani sinirleri bozabileceğini düşünüyorum.
1: Sevgili Aytek, Çanakkale'den mesajlar geliyor. Aytek Aşıkoğlu'nun diyor ki çok iyi bir kariyeri var, selam olsun ona, Beşiktaş tekrar alır mı diye bir soru gelmiş, sorar mısınız demiş.
4: Yani futbol oynarken de profesyoneldi, futbolu bırak da profesyoneliz. Yani neden olmasın, her kulüpte görev almak, her Türk futbol kulübüne görev almak bizim için şereftir hocam.
1: Evet. O zaman şöyle, şimdi iki taraftan biri son Dünya Kupası şampiyonu, öbürü de Avrupa futbol şampiyonu.
4: Evet.
1: Yani sen bu doğrultuda baktığında hani ağır olarak şu alır kesinlikle diyebiliyor musun? Yoksa yine başa baş mı geçer? Futbolun ne olacağı belli olmaz mı diyorsun? Onu tam anlayamadım.
4: Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında İngiltere çok rahat bir şekilde bu finale gelebilirdi. Yani teknik direktörünün resmen eline hediye etti Arjantin.
1: %100 katılıyorum.
4: Şimdi Arjantin Mısır maçını hatırladım hocam, çok kısa. 2-0 mağlupken Arjantin.
1: 80. dakikaya kadar, evet.
4: Evet, hiçbir şey yapamaz. Sen Messi kendini sağ tarafa attı. Artık ortalarda gezinmedi. Tamamen sağ tarafa attı. Bütün toplar Messi'ye verildi. Messi içeri çekerek artık biraz da kaos futboluyla... İki gol de öyle geldi. Messi içeri çekti. Birinin ortaladı. Stoperleri gol attı. Diğerinde de top karambol oldu. Messi kestiği toptan sonra koşu yaptı. İçeri seken top ona geldi. Mükemmel bir vuruş. Zaten ondan sonra maç koptu. Şimdi burada 1-0 yakaladıktan sonra İngiltere'nin elinde o kadar büyük kozlar varken 6 tane 7 tane defansif özellikle oyuncuyu resmen kalenin önüne dizdi. Yani bir Mourinho kalk abin geldi gibi bir şey oldu. Yani Mourinho'nun o Barcelona'ya karşı Inter'le kazandığı bir Şampiyonlar Ligi finali vardı, hatırlarsınız. Otobüs çekme terimi oradan geldi.
1: Evet, evet.
4: Yani Eto bile stoper oynamıştı o maçta, o derece. Şimdi burada da yani yapacağı belli. Messi'nin yapacağı tek şeyle Arjantin'in artık orada maçı döndürme, skoru alma. Yani tek şey o, gidecek yolu o. Ona çanak tutan bir teknik direktör. Bütün defans oyuncularını çekti oraya. Arjantin'de artık hiçbir tehlike arz etmeyen bir şekilde üçlüye dönmüştü zaten ileride. Artık gol geliyorum dedi. Arjantin hiçbir maçta girmediği kadar pozisyona girdi son 20 dakikada. İngiltere'ye karşı. İki tane direkten dönen. Bir tane inanılmaz bir kafa topunu çıkardı tekrar kalecileri. Şutlar,
1: Pickford,
4: duran toplar, kornerler, Pickford'un inanılmaz çıkardı toplar var. Ya, ben hatta maçı izlerken bir tweet attım. İngiltere eğer gol yerse bu kadar defans oyuncusuyla uzatmaları bitirebilir mi dedim. 3 dakika sonra zaten ikinci golü de yedi. Yani uzatmayı bile kalmadı. Dayanamadılar hocam. Ben şöyle söyledim. Final maçı içinde herkes İspanya'da mesela ben Arjantin'in kupayı kazanacağını düşünüyorum.
1: Aa, değişik. Enteresan.
4: Ben Arjantin'in kazanacağını düşünüyorum.
1: Dinleyicilerimizden bakıyorum. Tayyip Çevik demiş ki 2013-2016 yıllarında Kırklareli Spor altyapısında oynamıştım. Aytek abi hangi sezonlarda oynadı diye bir soru var.
4: 2014-2015 yıllar arasında.
1: O zaman aynı anda top oynuyordunuz demek ki. Sevgili
4: Aytek. 16 yılı da. Evet, 16 yılı kardeşimiz demek ki.
1: Peki değerli görüşlerin için çok teşekkür ediyorum Aytek Aşıkoğlu. Gene yakın bir zamanda bağlanmak ümidiyle diyorum. Mutlu hafta sonları olsun.
4: Ben teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Bakalım gelen mesajlarda neler neler var. Bakıyoruz. Ahmet Polat'a teşekkürler. Takip almış. Bütün fotoğraflarımı da beğenmiş. sağ olsun. Mehmet Ali Demioğlu 60 Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Hocam tüm Ulusoy Çanta Şubeleri sizi dinliyoruz. Çok güzel bir program, iyi yayınlar demiş. Tüm Ulusoy'a da çanta hepsine selamlar olsun. Sevgiler olsun. Ne kadar güzel vakit ayırmışlar. Hayırlı işler olsun diyoruz. Gelen yine bakıyoruz buradan. Çanakkale'ye mesaj yollamıştık. Serhan Türk'le ilgili ben mesaj attım sevgili Serhan'a ama çok müsait olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha görmemiş bile mesajımı. Ama pazartesi günü sizlere bağlanacağız. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesi var. 2 saat boyunca sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edeceğiz. Dünya Kupası pazar akşamı belli olduktan sonra eminim siz de pazartesi günü tüm duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceksiniz. Dünya Kupası ile ilgili yine bir yandan bakıyorum. Eksik mesaj olmasın diye. Metin Türkoğlu hocam dinliyorum ama sana selam vermeden duramadım. Bir selam vermek istiyorum. Sadece çok seviliyorsun, iyi ki varsın. Vallahi sizler de iyi ki varsınız. Metin Türkoğlu teşekkürler. Çok net bir şekilde İngiltere final oynar diyor konuşan arkadaşımız demiş Süleyman İpek. Gelirse formasını alırım demiş Muhammed Salah, Beşiktaşlı dinleyicilerimiz. Yine buradan bakalım. Ahmet Konancı daha önce almıştık. Çok da yayınlarımıza katılıyor ama hani Ahmet de çok kalmak istemiyor çünkü o da çok yoğun oluyor. Beşiktaş sürpriz yapıp Icardi hamlesi olur mu demiş. Icardi hamlesi olmaz Eyüp Bey. Bize gelen en azından bilgiler doğrultusunda. İltuğ Bey diyor ki taksici Metin kardeşimizin yolu açık olsun ama sadece futbolda olmasın, bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun mesajı yollamış. Taksici Metin de zaten bize mesaj atmıştı. Sağ olsun, selamlarını göndermişti. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama son anda bir bayram olacağından mesaj geldi. Çağatay Hocam yoğun olman dolayısıyla bugünkü programı dinleyemedim. Kusura bakma sevgiler demiş. Bayram Bey cezalısınız. Önümüzdeki hafta bakalım artık cezanız ne olur diyoruz. Tabii şaka yapıyoruz, takılıyoruz dinleyicilerimize de. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle birlikte oldunuz. Yine işinizde, gücünüzdeyken vakit ayırdınız. Her zaman olduğu gibi. Bugün de programın sonuna geldik. Söylediğim gibi yüzünüzdeki tebessüm hiçbir zaman eksilmesin. Sevdikleriniz de hep yanınızda olsun. Hayatta olanlara da olmayanlara da sağlık, afiyet, ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza hayırlı gelecek dedik. Bugün edilen tüm dualarımız da inşallah kabul olsun. Gönlünüzden geçen güzel dilekleri de inşallah sizlere nasip etsin diyorum. Allah pazartesi günü saat 14'te Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye'de kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde 2 saat boyunca sizlerin telefon bağlantılarıyla pazartesi gününü yapacağız. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranmayı unutmayın ve mutlu bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Saatler 13'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Umarım o saate kadar sizler de benimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan ulaşmak isterseniz, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii transferler yavaş yavaş gerçekleşiyor. Beşiktaş dün Trossard'ı da duyurdu. Daha doğrusu imza töreni imzaladı Tüpraş Stadyumu'nda. Ben böyle daha şaşalı bir kalabalık bekliyordum. Ya da fazla mı kişi geldi bilemiyorum ama böyle tribünlerin çok kalabalık olmasını bekliyordum. Ama işte arkadaşlarla konuştum. Ya işte imza töreni bence yeterliydi falan diyenler vardı. Bilemedim, bana az geldi ama gerçekten de Trossard iyi işler yapacak gibi duruyor. Trossard sonrası da bir elit bir forvet alabilir sanki Beşiktaş. Ama böyle takım içinde maaş dengesini bozmayacak bir oyuncu lazım. Geriye de böyle işte Atiba gibi, ne bileyim Ernst gibi bir libero lazım. Teknik olarak demiyorum bu arada. Hem görev olarak hem aidiyet olarak. Bir de işte Vincenzo Italiano'nun sistemine uyan bir sağ kanat lazım gibi gözüküyor. Beşiktaş iyi yolda ilerliyor. Yaptığı böyle son transferlerle canına can kattı. Doğru yolda diye düşünüyorum. En azından herkes öyle düşünüyordur. Artık böyle nokta atışı kaliteli futbolcular getirmelidir ki bir şekilde şampiyonluk gelsin. Öyle ilk üçün dışında kalmasın Beşiktaş. Örneğin şimdi Trossard geldi ama şimdi onu daha iyi besleyecek, daha iyi onu yönlendirecek oyuncuları da etrafına dizmesi lazım. Serdal Adalı ve yönetimi diye düşünüyorum. Şimdi bu Salah ismi falan da dolaşıyor, tamam. Bir tık da sanki adam ayıp oldu ya, ne diyorsunuz? Bir grup böyle basın imza töreninde Muhammed Salah tezahürat falan yaptı. İşte bu Felix ve Salah isimlerinin medyada bu kadar dolaşmasının farklı sebepleri var. Ben size söyleyeyim o sebepleri. İkisinin de menajerde olay bitiyor arkadaşlar. Yönetimin çok da bir suçu yok. Hani Beşiktaş yönetimini burada suçlamayın. Hani Felix için anladığım kadarıyla yine Mendes bastırıyor. Hani Mendes'ten ben çok hoşlanmıyorum bu arada. Ama işte Getson başta olmak üzere o Beşiktaş'ın yakın döneminde parlayan pek çok ismi de Mendes'in getirdiğini unutmamak lazım. Mesela şey oldu. Stattaki imza töreninde böyle taraftarın önüne gidip selamlayıp üçlü çektirdikten sonra gitti, bir de çocuklarını alıp geldi. Onlarla beraber de üçlü çektirdi. O benim çok hoşuma gitti mesela. Beşiktaş taraftar olsaydım orada böyle büyülenirdim. Belli ki çocuklardan büyük olanı istemiş bunu. Zaten o hani havaalanından beri böyle büyülenmişti, şaşkın bir haldeydi. Yüksek ihtimal büyük olan dedi ki işte baba gel bir üçlü çektirelim dedi. Adama neredeyse var ya 20 tane topu falan tribüne attırdınız. O da çok ilginçti. Neden öyle bir şey yaptılar? En son adamın ayağı çekecek diye korktu herhalde. Eliyle atmaya başladı. Ya böyle bir amatörlük nasıl yapılır bilemiyorum. Şimdi bu adam işte yeni geldi. Antrenmana da çıkmadı. Olabilir yani. Sonuçta topu dikiyorsun ve ayağını açıyorsun. Futbol oynayanlar da bilir. Ya Cihan işte öyle topa vurmakla ayak mı atar dersin? Atıyor. Bazen işte halı sahaya bile gittiğinde veya işte profesyonelde, süper amatörde falan oynayanlar da bilir. Yani maç öncesi dayanamayıp o kaleye şutu çektiğinde bacağını atıyor. Hatta bir ara Trossard böyle sürekli yakına attı. Ayağını zorlamadı tamam mı? Plase'yi ön taraflara attı. Herhalde arka taraftan yüksek ses gelince topu böyle daha sert vurmaya başladı. Düşünsenize orada öyle bir sakatlık olduğunu. Gerçekten herhalde fiyasko olurdu. Yani insanların dilinden kurtulamazdı bunu planlayan arkadaş. Bence çok hoş olmamış yani. Al abi iki tane top. Sektir bitsin yani. Stadın bir ucundan bir ucuna topları dizmişseniz bütün topları stada vurmak nasıl ilginç bir imza törenidir onu da çok fazla anlayamadım. Belki bir tek bu konuda eleştiririm. Trossard tabii ki kötü bir futbolcu değil, hatta Süper Lig seviyesinde kalite farkı yaratacağı da çok açık. Hani mesele zaten oyuncunun kalitesi de değil, onu da hepimiz biliyoruz. Mesele Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum arkadaşlar yani. Bu yeniden yapılanma süreciyle bu transferin ne kadar örtüştüğü mesela. Şu yüzden söylüyorum bunu. Eğer yönetim ben Trossard'ı getirdim daha ne yapayım modundaysa mevcut kadroda Trossard'a harcanır gider. Hani Beşiktaşların bunun farkına varması lazım diye düşünüyorum. O Salah diye bağıran taraftar topluluğunda hiç hoş olmadığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca hiç konuşulmuyor. Ben bakın bu Galatasaray'da falan olsa, Fenerbahçe'yi bilmiyorum. Yani Galatasaray'da, bence Fenerbahçe'de de olur. Belki Beşiktaşlar da konuşmuştur. Benim önüme düşmemiştir. Stadın halini gördünüz mü arkadaşlar? Bence bunu sosyal medyadan o Beşiktaşlı yorumculara falan söyleyin. Yani böyle bir tweet falan atsınlar, bunu böyle bir şey yapsınlar. Ne derler? Olayı büyütsünler. Bu stadyumda Beşiktaş 2 hafta sonra maç yapacak. Öneleme oynayacak. Hani merak ediyorum, bütün yaz o konser senin, bu konser benim diye Tüpraş Stadyumu verildi. Hani zemin berbat görünüyordu gerçekten de. Ha bilmiyorum o konserlerde Beşiktaş'ın bir karı var mı, yapılmak zorunda mı vesaire, onları bilmiyorum ama yani zemin çok kötüydü. Bir de ilginç bir transfer oldu. Mesela Beşiktaşlar çok seviniyor tamam mı? Arsenal'lılar da üzüldü yani. Öyle bir adam. Beşiktaşlılar sevinirken Arsenal'lar üzülüyor. Ne denir?

ama yani şey olur yani, kötü bir örnek belki yani, sabah sabah can sıkıcı bir örnek ama yani cenaze evinde düğün gibi bir şey oldu. Çünkü genelde bir takımdan diğer oyuncu gittiğinde işte giden oyuncunun arkasından çok fazla üzülmez önceki takımın taraftarları. Ama gerçekten Trossard için çok üzüldüler. Hatta işte Arsenal'ın efsanelerinden Thierry Henry'nin bile yorumu oldu. Beşiktaş'ın tarihinde Batshuayi'den sonra ikinci Belçikalı oyuncu oldu Trossard. Şu bilgiyi de vereyim. Orkun gibi. Şimdi Orkun evet yani Türk milli takımında oynuyor vesaire, gurbetçi vesaire diyoruz ama Orkun'un ana dili Flemenkçe arkadaşlar. Bu Trossard'ın da ana dili Flemenkçe. Yani birbiriyle sıkı olup takıma büyük katkı sağlayabilirler bu noktada. Hani belki hani çünkü ana dilin aynı olması gerçekten çok etkileyebilir. Hani bu detayı da vereyim, belki böyle daha da sizin keyfinizi yerine getirmiş olurum. İtman yiyen fizik olarak hazır İrfan Karakaya. Adam niye sakatlansın, Dünya Kupası'ndan geldi demiş. Ya İrfan yol geldi falan, hani o sabah antrenmana çıkmamıştır herhalde değil mi? Yani sence mantıklı mıydı topu öyle, yani 20 tane topu falan stadyuma vurması? Bence hiç mantıklı gelmedi. En son zaten eliyle falan attı adamcağız yani. Eskiden internet yoktu, sosyal medya yoktu. O yüzden oyuncular yetişiyordu Türkiye'de. Bizim Türk insanımız Avrupalılara göre kendisini en iyi sandığı için yetiştiremiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kuralları getirerek daha çok pohpohluyor ve hak etmedikleri bonservis ve paraları alıyorlar demiş. Yani bence tam olarak öyle değil ya. Mesela Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu, tamam mı? Çocuğu yerden yere vurmuş herkes. Zeki'yi. Yani Zeki yerden yere vurulacak bir çocuk mu? Yani her oyuncunun şeyi farklıdır, oyun tercihi farklıdır. Mesela takımların bazen böyle futbolculara ihtiyacı var. Çünkü bu adamlar işte görev adamı. Çok şey istemezsin. İstediğin kısıtlı şeyleri de bu tip oyuncular genellikle sana verir. Yani Zeki Çelik de tam o tarz bir oyuncu. Döneceğim mesajlara bu arada. Hani bir anda böyle Türk futbolu biz falan açılınca Zeki aklıma geldi. Oraya bağlamak istedim. Mesela Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım varken ve böyle Gasperini gibi bir teknik direktörle çalışıyorken Juventus'a neden gitti anlamadım. Hani şimdi isim olarak baktığınızda evet hani Juventus daha iyi gelebilir. Ama mesela geçen yıl bu çocuk Roma'nın en çok forma giyen 2-3 futbolcusundan biriydi. Ve böyle kendini kabul ettirdiği bir takımda oynuyordu. Ama Juventus mesela son dönemde gerçekten de daha vasat bir performans gösteriyor. Bana Juventus'a geçmesi çok mantıklı gelmedi ama göreceğiz tercihinin sonuçlarını. Yani dünyadaki her futbolcu aynı profilde oynamak zorunda değil. Her hoca veya takım da aynı profilde oyuncu istemiyor olabilirler. Mesela şeyi hepimiz görüyoruz değil mi mesela dostlar? Yani Zeki'nin hücum katkısı olmadığını, kıvrak olmadığını, efendime söyleyeyim genel olarak topla ilişkisinin süper olmadığını herhalde hepimiz hem milli takımda hem Roma'daki döneminde görmüşüzdür. Ya mesela bunu Juventus bilmiyor mu? Bence biliyor. Demek ki bu çocuk bayağı çalışkan, iyi bir profesyonel. Ne bileyim, hem genel hem savunma disiplini olan bir oyuncu. Demek ki böyle özellikleri de var. Çünkü düşünsenize hem iki büyüklükte hem de milli takımda bayağı tecrübeli bir adam. Bakıyorsun hani Lille'de de oynadı. Mesela üçlü oynadıkları için stopere falan da çekilebiliyor. O tarz artıları da var. Bence alternatif boştayken alınacak en iyi oyunculardan biri. İşte görüyorum ya, bu kazmayı kim almış? Bu adamların gözü mü kör? Affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum ama dostlarımdan. Ya bu Zeki, biz mi bir şey göremiyoruz falan. Mesela İstanbulspor'dan bu çocuk babasının hayrına Lille transfer olmadı. Yani menajerlerin kullandığı bir program var. Bilenler bilir. Zeki'de de muhtemelen bizim görmediğimiz hem böyle toplu alanda hem de böyle topsuz alanda gerekenden fazla katkıyı verdiğine dair bir istatistik vardır ki hani adam Lille, Roma, Juventus gibi bir kariyer inşa etti baktığında, şaka gibi. Bir de yani iki ayda bir sakatlanmaz, iş alakası yüksek, saçma sapan işlere girmez, güvenilir çocuktur. Ben ayağının çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani görece iyidir, tamam, kötü de yani çok da böyle kötü değil, berbat bir ayağı yok. Yani gözü kapalı top da şişirmiyor. Onu da çok denk gelmedim. Genelde bakarak kesiyor ortalarını. Kademeyi falan da biliyor. Tandemi biliyor. Ne zaman çıkacağını biliyor. O konularda çok iyi bence pozisyon bilgisi anlamında. Hani farklı sebeplerden dolayı da transfer etmiş olabilir Juventus. Milli takımda tüm oyuncuların ana dili aynıydı ama rezil kepaze olduk demiş. Emin misin? Çok öyle olduğuna. Bazıları İstiklal Marşı'mızı yeni öğrendi. Çok önemli değil. Saha içinde oynasınlar da. Yani...
Neyse bir şey demeyeceğim. Anladım. Şey diyorsun, ikisinde Flemenkçe konuşması Beşiktaş'ı yukarı çıkarmaz diyorsun. Ama hani ben bilgi anlamında söyledim. Yani yakınlaşma anlamında. Düşünsene şimdi. Hani Kenan'la Zeki Juventus'ta daha çok zaman geçirmez mi yani? İkisi de milli takım oyuncusu. Yani bir şeyleri paylaşırlar değil mi? Hani belki Orkun'la Trossard'ı bir şeyleri paylaşır diyor. Flemenkçe bilgisini verdim. Sen de anladın. Milli takıma bir gönderme yapmışsın. Merhaba Mirza'cığım. Selam olsun. 23 numaralı formasıyla bize fotoğrafını atmış. O küçük ses bombası diye nitelendirilen hoparlörlerden bizleri dinliyor. Merhaba Hüseyin Mecit'ciğim. Hoş geldin. Selam olsun. Belçika garip bir ülke. Hollanda ve Fransa karışımı sanki demiş. Evet, çok garip bir ülke, katılıyorum. Geçen sezon Galatasaray Osimhen'i alınca kıyamet koptu. Galatasaray bu parayı nereden buluyor diye. 4 senedir şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi geliri var, stat geliri var, yayın geliri var. En azından elle tutulur, görülür geliri var. Bu Fenerbahçe ile Beşiktaş bu paraları nereden buluyor? Çok merak ediyorum. Senin bir fikrin var mı demiş. İş adamları, Beşiktaşlı iş adamları, imaj hakkı üzerinden vesaire bu işi halledeceklerdir. Mesela Hüseyin Yücel, hatırla, daha önceden geldiği dönemde, Hasan Arat'la beraber geldiği dönemde, diğerleri nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız dedi. Adam böyle bir cümle kurdu yani, açık açık bunu söyledi. Valla gidişat çok da iyi değil. Bu hep söyleniyor gerçi. Hani bizim takımların bu bütçeleri karşılayacak gelirleri yok deniliyor. Hani 2 yıl sonra batacak, 5 yıl sonra batacak deniliyor. Ben doğduğumdan beri bizim takımlar hep batıyor arkadaşlar. Demek ki bu takımlar bir şekilde döndürüyor kendini yani. Çınar olmuşlar, 100 yıllık kulüpler, borçları var, kötü bir şey. Hani belki yarın değil ama, hani yarından kastım belki 2-3 yıl sonra değil ama, belki o sıkıntıya girme işi böyle bir 25-30 yıl sonra gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ama ben şu an için erken olduğuna inananlardanım. O batma falan çok zor. Juventus'taki Çeliği alıyorsa hakikaten Juventus eski Juventus değildir abi. Vizyon sıfır. Comolli ile beraber 5 misli aşağı inmiş kalite diye. Ya bedava oyuncu Ahmet. Bonservis salonu ödemiyor, anladın mı? Alınabilecek. Oyuncu yani. Zaten rotasyonda falan kullanırlar Zeki'yi. Cihan, Trossard Beşiktaş'a gelmez dedin. Beşiktaş alamaz dedin. Şimdi geldiği imza törenini çamurluyorsun demiş. Ne demiş? Şimdi şöyle bir şey. Ben gelmez demedim. Öyle. Şimdi yalan konuşma, yalan söyleme. Beşiktaş'a geleceğine inanmıyorum dedim. Yani Tüpraş Stadyumu'na çıkmadan ben sevinmiyorum. Öyle iyi bir oyuncu, çok beğendiğim bir oyuncu. Premier Lig şampiyonluğu görmüş, sakatlanan oyuncular olmuş. Hoca Arteta onun üstüne kadroyu kurmuş falan. Dünya Kupası'na gitmiş, Belçika'da iyi bir performans sergilemiş vesaire. Hani bir sebep aradım, anladın mı? Adam Şampiyonlar Ligi'nde oynamak varken hani gelip neden Konferans Ligi'nde oynasın, sebebini aradım. Yani Beşiktaş'ı küçük gördüğümden söylemedim bunu. İmza törenine de bir şey söylemedim ayrıca. Sadece topun atılmasına kızdım. Yoksa mesela üçlü çektirmesi hoş dedim. Sen böyle kötü tarafını almaya çalışıyorsun, anladın mı? Beni bir yerden böyle yakalayıp mesela çocuklarıyla beraber geldi dedim. O büyük oğlu dedim havalimanından böyle ağzı kulaklarında neşeliydi dedim. Ki yüksek ihtimal üçlü çektirmesini de büyük oğlu istedi dedim. Ama sen kötü yerden baktığın için olayları da kötü görüyorsun. Biraz bence pozitif olmalısın. Ama senin tercihin tabii, ona ben karışamam. Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Teşekkürler Kambur. Cihan, önemli diyorsun ama milli takımında oynayan adam da bir zahmet milli marşı söylesin demiş. İşte söylesin, öğrendiler sonra Necat ama. İşte söyleyemeyenler sonra milli marşı öğrendiler. Yavaş yavaş da söylemeye başladılar. Dün Trossard'ın basın toplantısını izliyorum. Tribünlerin sesini neden kıstılar, anlayabilen var mı demiş. Küfür olmuştur, bir şey olmuştur. Evet, bir ara ben de gördüm. Bein Sports gibi ses bir ara kısıldı. Olumsuz bir şey olmuştur. Onunla ilgili bir çok uzun sürmedi çünkü, böyle kısıp hemen açtılar. Belki bir hata olmuştur, sesle alakalı bir program olmuştur. Hani Salah diye bağırdıklarını duyduk, orada kızmadılar. Ya Salah'ı neden istiyor Beşiktaş? Bak, Trossard'ı ben ilk maçını gidip izleyeceğim. Özellikle söylüyorum yani, çok beğendiğim, çok kaliteli bir oyuncuydu. Ben Beşiktaş'ı bir kademe atlatacağına inananlardım ama yani inananlardandım ki şu anda inanıyorum geldiği için. Ama Salah transferi mesela, neden istiyorsunuz ya? Bu maliyeti bu adamı almak intihar olur. Adam Dünya Kupası'nda 50. dakikadan sonra nefes nefese kaldı, izleyin.
Hani yaşı da epey ilerledi. Kilo da aldı.

0: bence yanlış tercih olur. Yani Trossard tamam 32 falan ama adam hani müthiş işler yaptı. Hiç oynuyor yani, bir problem yok. Belli ki eşi çocukları var, kendini ailesine adamış bir adam. Öyle uçup kaçan bir adam değil. Ama Muhammed Salah'ta başka bir şey var. Mesela bu adamı neyle motive edeceksin, Muhammed Salah'ı, veya nasıl motive edeceksin? Absürt örnek vermek için bunu söylüyorum. Mesela Salah'ı alacağına, yani gelmez de mesela 41 yaşındaki Ronaldo'yu al. Niye söylüyorum bunu? En azından adamın gol rekoru kırmak gibi bir motivasyonu var. Hani örneklemeyi bu yüzden verdim. Hani Ronaldo örneklemesini, yok ne alaka demeyin diye. Hani Salah'ta hiçbir motivasyon yok. Bir adam anında çöker mi ya? Bir anda çöker mi? Bir senede bütün çevikliğini kaybetti. Ne olduysa bu Muhammed Salah gibi bir adam ortadan kayboldu. Şuna dikkat ettim ben. Sizde fark edenler olmuştur belki. Böyle uzun yıllar Premier Lig'de düzenli forma giyen oyuncular belli bir yaştan sonra fiziksel olarak daha hızlı çöküyorlar. Bunu fark ettiniz mi? O yüzden böyle Premier Lig'den bize gelen oyunculardan genelde çok hayrını göremedik. Yani evet var. İşte Davinson var. Yine Beşiktaş'tan giden, Rusya'ya giden oyuncu var. Aa, aklıma gelmedi. Getson var falan vesaire. Var yani oyuncu var ama istisnalar kaideyi bozmaz mesela. Bakıyorsun 34 yaşında mevcut yaşına böyle Premier Lig'in yıpratma payını da eklersek, hani 3-4 yıl daha ekle. Hani fiziksel yaşı 38'miş gibi düşünebilirsiniz. Yani müthiş bir futbolcuydu ama bitti. Yani bitmese de zaten Türkiye Ligi'ne kalmazdı. Yani geçen yıl oynadığı maçlarda izleyin, açın izleyin, Liverpool'un adeta el freni oldu. O artık eski bildiğimiz Salah değil yani. Şeye de girmesinler yani, işte fiziği orayı kaldıramadı. Ama buraya da kaldır retoriğine de girmeye gerek yok. Hani bu üretilmesin. Salah için en doğru adres Arap Yarımadası, gitsin oraya. Başka da bir ligde iş yapamaz diye düşünüyorum. Şey diyorlar, ölüsü bile iş yapar. Hani klasik vardır ya. Yani yapmıyor abi işte, ölüsü de iş yapmıyor. Kaç defa denendi bu tarz adamlar, olmuyor. Yani geçen sezon muazzam kötü bir sezon geçirdi. Dünya Kupası'nda bir şey yapmadı. Lütfen bu adama bu paraları vermeyin. Beşiktaş yönetim bak işte, müthiş yönetiyorlar bence şu an için. Çok akıllıca transferler yapıyorlar. Çok şaşkınım gerçekten de, hiç böyle bir şey beklemiyordum Serdal Adalı'dan. Yani geçen sezonki gibi vaatlerini verip o vaatleri yerine getirmeyeceğine inananlardandım. Oh diyordum, Cihan sana da gün doğdu, Serdal Başkan'ı eleştirirsin diyordum ama beni çok şaşırtıyor Sayın Başkan ve yönetim. Beşiktaş bu sene hani bir iki nokta transfer daha yaparsa işler farklı noktaya gidebilir. Ne demiş, Salah'ın yaşadığı şey performans düşüşü falan değil, direkt performans çakılması. Fiziksel olarak artık tamamen bitik durumda. %100 bak, tespiti koymuşsun. Mesela şeyle falan karıştırmamak lazım. Drogba ile, Tadic ile, Dzeko ile falan karşılaştırmamak lazım. Çünkü bu adamlar geldiklerinde evet yaşlıydılar ama hani fiziksel olarak bitik değildiler. Salah yapan özelliği ne? Hani hızı, sprinti vesaire, onu yitirmiş durumda. Şey gibi olmuş. Hani gelirse Pjanic geldi ya arkadaşlar, hatırlayın. Alex Teixeira geldi ya. Onun gibi bir şey olur yani. Hani yetenek olsa da fizik olmayınca sağdan siliniyor bazı futbolcular. Salah da bu tarz bir oyuncu yani. Drogba'larla, Tadic'lerle, Dzeko'larla kıyaslanacak bir oyuncu değil. Arjantin'in iki golünde Messi Spacey'nin ayağına basıyor. Kendini atsa faul alacak ama atmıyor. Sonrasında gol atıyor. Şimdi hocası ona kızmış mıdır? Niye kendini atmıyorsun diyor. Yoksa aferin oğlum, maç, turnuva önemli değil, senin karakterin önemli mi demişlerdir. Bence gerektiğinde kendini yere atacaksın, bu oyun içinde olan bir şey demiş.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Yani sonra bence maçın tekrarını izlediğinde hani hocası falan, belki hani onlar gerçi yandan da izliyorlar tabletten vesaire, hocası söylemiştir ama kendi de pişman olmuştur. Keşke atsaydım demiştir. Hani ya da bizim o ekranda gördüğümüz kadar, yeteri kadar canı acımamıştır o sebeple yani Space'in, ama bilmiyorum. Yani ben anladım demek istediğin şey diyorsun yani. Böyle atmayan adamlar Türkiye'ye gelmesi lazım, kendini yere atmıyor falan diyorsun. Bizde çok mu atıyorlar? Salı alacağını Cengiz'le devam et bari, paran cebinde kalır. Cengiz'le de devam etme de salağı da alma İhsan. Salağı motive etmek

Yok. Halil Yetkin Berker. Bir duyum aldım. Federasyon başkanımız yeni çekilecek Kurtlar Vadisi filminde rol alacakmış diyor. Evet, biraz sert bir mizacı var. Ama şey lazım, bir altyazı lazım onun için. Cihan sen bilirsin, Dijitürk almak istiyorum eve. İnternet yok evde, hangisini almalıyım? Ve nereye başvuru yapacağız demiş. İnternet yoksa mecbur şeyi alacaksın herhalde. Valla ben bilmiyorum, açıkça söyleyeyim. Ben TOT üzerinden izliyorum. İnternet üzerinden izliyorum. Ama internet yoksa o eski box'lar duruyor mu, kutular duruyor mu bilmiyorum. Arayacaksın, öğreneceksin ya. Yani internet çağındayız güzel insan. Rahim, Rahim. Yani bunu bak yazıyorsun Cemine ya. Nasıl ol, biliyorum bana güvendiğin için ama takılıyorum sana, şey için söylüyorum yani. Hani başka şeylerle de belki böyle takılırsın, sıkılırsın falan. Hani oradan öğrenebilirsin diye söylüyorum. Dur bakayım, hatta beraber bakalım. Sordun bana madem. Değil mi? Ayıp olur yani, cevaplamamız lazım. Yani kutu arayacaksın, kutu isteyeceksin. Yüksek ihtimal. Dijitürk almak istiyorum, evde internet yok. Hangisini almalıyım? Web'de ara. Sporun yıldızı paketini alman lazımmış. Bak bir sürü paket varmış. Süper Lig'deki tüm maçları, Avrupa Liglerini, Formula 1'i ve diğer tüm spor yayınlarını kutu üzerinden canlı ve yüksek kalitede izlemek istiyorsan bu paketi seçmeliymişsin. Bir de taraftar paketi varmış, o da kutulu. Sadece tuttuğun takım için. Hani Süper Lig maçlarını izlemek istiyorsan o daha uygun fiyatlı, bu paketi de tercih edebilirsin. Zaten diğeri eğlencenin yıldızı, onun futbolla alakası yok. Sporun yıldızını alacaksın, hepsi içinde, ya da taraftar paketini alacaksın. Kendi tuttuğun takıma özel. Ben de öğrenmiş oldum. Ben TOT üzerinde, internet üzerinden baktığım için hiç o kutu mutu işine girmiyorum. Büyük konuşma, Salah gelmez diyorsun. Bak gelirse o zaman da gelmez dedim. Salah gelmez demiyorum. Salah'ı almayın dedim. Salah koşa koşa gelir. Ben sana öyle söyleyeyim. Salah gelmez demiyorum. Salah gözünü kapatarak gelir yani, anladın mı? Cihan selamlar. Kardeşim iyi yayınlar. Seni sevmemekle sevmek arasında kalıyorum demiş. Canı sağ olsun. Okan Buruk'un beğenmediği adam Vinčić final yönetiyor. Ne dersin bu işe demiş. Ne diyeyim yani? Şey mi diyorsun ya, Okan Hoca beğenmiyor bak adam final yönetiyor. Ivan Bebek de Dünya Kupası'nda görev aldı. Ne yapacağız şimdi yani? En son İspanya-Belçika maçında izledik Ivan Bebek'i. Biz bu adamı ülkecek, topyekün kötülemedik mi? Yerden yere vurmadık mı? UEFA'ya şikayet etmedik mi? Demek ki FIFA ve UEFA'nın en güvendiği hakemmiş Ivan Bebek. İspanya-Belçika maçını yönetti. Bu tarz şeyler oluyor ya. Çok takılma. Ha? Nereden aklıma geldi? Beni ters köşe yapacaktın değil mi? Merhaba demiş. De Bruyne mi, Musiala mı? Oo, zor soru. Bilmiyorum. Yani ben Musiala'yı alırdım. Musiala'yı alırdım. Bir ara sakatlık yaşadı 2025 yılında ama Musiala'yı da nasıl alacaksın ki ya? Ya adam 100 milyon. Anladın mı? Alabilirsen De Bruyne'yi alırsın. Ne diyorsun Cihan, var mıdır aslı astarı? Bugün bahis soruşturmasında gözaltına alınan Maruf Güneş'in. Ya ne alakası var? Muslera penaltıdan gol atar seçeneğinde 4 ayrı kupondan toplamda 35 milyon euro bahis yaptığı iddia ediliyor. Bak Musa, bak bunlar çok çıkacak. Bilerek sonuna iddia diyorlar da o yüzden. Bir kere onların yani o yazıları görmen için böyle resmi belgeler üzerinden paylaşmaları lazım. Bunlarla ilgili çok imza çıkar. Bu arada savcılık Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 6 yılı kapsayan böyle verileri alarak çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda da kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içinde böyle rakip takım lehine olan bahisler, işte gol içerikli bahisler, buna hani bilmeyenler için alt üst vesaire, bunlar KG var vesaire. Oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan kişiler tespit edilmiş. Süper Lig kulüplerinin eski yöneticileri de bu listede var. Ortalık biraz karışacak gibi gözüküyor. Uzun süredir beklenen bu soruşturma başlatıldı. Hani soruşturma kapsamında yapılacak gözaltıların milli takımı bile etkileyebileceği söyleniyor arkadaşlar. Ama süreç nereye kadar gider, sonuna kadar gider mi, ne olur, onunla ilgili çok da fazla bir şey söyleyemiyorum buradan. Cihan yapma ya. Salah haberleri Galatasaray'da çıksa ortalığı ayağa kaldırmıştınız, bombayı patlattık diye. Kaldırmam Hakan. İnan bana, kaldırmam.
Bak Trossard'ın çok gelmesini istiyordum. Trossard'ın da yaşı var, 32 yaşında. Niye?

övdük bu adamı. Ben gördüğümü söylüyorum ya, beğenen vardır, bir şey diyemem. Cihan kardeşim, bu soruna rahmetli bilim adamı Tesla'nın bir sözüyle cevap vereyim. Kuzey Afrika'dan topçu alınmaz. Salah da Kuzey Afrikalı. Profesyonellikleri Avrupalı futbolcularla kıyaslanamaz. Erken doygunluğa ulaştı demek ki. Antalya'dan Selim Sarı mesajını atmış. Yani genelde sorunlu çıkıyorlar o taraflar dediğin gibi. Ama iyi çıkanlar da var. Salah ben beğenemiyorum ya. Yani eski sala olsa oho gözüm kapalı alırım yani. Beşiktaş parayı nereden buluyor diyen arkadaşa sorum, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden para kazanıyor, neden o zaman transfer yapmıyor Osman Özdemir? Bekliyor. 4 tane transfer yapacak Galatasaray. Bu 4 ismi şu an için beklemeye aldı. Başkanım gülüşünden az da bize gönder ya, kavruluyoruz sıcakta, işin gücün rast gitsin demiş Samet. Eksik olma Sametçim, kolaylıklar diliyorum. İltu merhaba, İzmir'e selam olsun. Yine sarı lacivert kalplerini atmışsın. İltu da iyi bir Fenerbahçeli, ara ara yazar bana. İğnelemelerde bulunur. Sarıyer sahilde ne zaman oturup çay kahve içeceğiz demiş. Bir de bizim aldığımız şu Arsenal'da şampiyon olan sol kanat var ya, keşke Galatasaray'a gelseydi der misin? İhtiyacı var mı sence Galatasaray'ın bu oyuncuya? Ya Galatasaray'ın acilen bir 10 numaraya ihtiyacı var. Acil bir 10 numara. Evet, orta sahaya Ogocuku alındı ama iyi bir 10 numara. Osimhen'i yedekleyecek bir forvet ve de böyle bir stoper lazım Galatasaray'a bu noktada. Evet, Davinson olayı var. Ben Davinson'u bırakacaklarını çok düşünmüyorum ama Dünya Kupası Çınar biraz kafamı karıştırdı yani. Koma işi biraz ciddi dedi. O biraz kafamı karıştırdı. Cihan Lemina gitti mi, kalıyor mu demiş. Kalacak. Tutmaya çalışıyorlar. Cihan, Çorum Spor'a Pasolik almak istiyorum ama hala bir alt ligde görünüyor, alamıyorum. Güzelmiş. Ben şeyi tanıyorum, Pasolik yetkilisini, ona bir mesaj atayım olur mu? Güncellenene kadar bekleyeceksin, sorun var demek ki. Mesaj atarım ben senin için. Ses aşırı bas geliyor Cihan Bey. Allah ne yapayım ya Mehmet, sesim böyle. Şuradan kısamıyor muydum? Oynamışlardır yani dün. Tizimizi kısmışlardır, değiştirmişlerdir. Bakarım ben bir ara reklam arasında, olur mu? İspanya Arjantin finali ne olur? Gio yazmış. Gio. Vallahi İspanya çok kompakt bir takım. Yani tamamlanmış bir ürün var ya. Tamamlanmış ürün diyebilirim. Böyle makine gibi değişleyen bir sistemleri var. Uçmuyorlar, kaçmıyorlar. Tam böyle disiplin içinde futbolun bütün doğrularını yapıp hani hem defansta hem ofansta gösterişsiz oynuyorlar ama ya yani muazzam oynuyorlar ya İspanya. Arjantin tarafına bakıyorsun. Onların da bilindik taktiği var işte. Messi ve 10 tane fedai. 10 tane fedaisi var. Bunlarla mücadele ediyorlar. Yani takımın görevi biraz böyle Messi'yi rahatlatmak, ona alan açmak, onu korumak ve kollamak şeklinde geçiyor. Hani diğerleri de sadece gol yemeyelim. İşte çılgın bir baskı ve pres yapalım, bir koruma sağlayalım. Zaten gerisini Messi halleder şeklinde bir sistemleri var. Kimse diğer futbolculardan da bir büyüleyici hareket, bir sihir beklemiyor zaten. Bir kilit bas beklemiyor. Düzler, sıradanlar ama taş gibi takımları var. Mücadeleyi de hiçbir zaman bırakmıyorlar. Korokor her pozisyonun içinde varlar. Yani final maçında İspanya'nın karşısında hangi takım olursa olsun İspanya'ya kesin gözüyle bakardım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama şu an Arjantin olması benim için bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü orada Messi diye bir adam var. Ve bu adam karşıdaki takımın bebekliklerini biliyor, 39 yaşında. O ülkede, İspanya'da idol olmuş. Oradaki futbolculardan bile belki daha fazla İspanya'da yaşamış bir adam. Ben sonucu biraz dengede görüyorum ya, öyle söyleyeyim. Bir de şimdi Messi hırs yapamayacak. Neden? Çünkü İspanya'daki oyuncuların birçoğu kardeşi. Yani çocuğu gibi, hepsi altyapıdan. Onlar da Messi'ye saygısızlık yapmayacaklardır. Futbolun en büyüğüne saygısızlık yapmayacaklardır. Ama çılgınlar gibi önlem alacaklardır. Yani bu yüzden ben Arjantin'in işini bir tık zor görüyorum ama yine dengede görüyorum. Yani 51'e 49 diyeyim. İspanya 51, Arjantin 49. Yine orada %1 İspanya tarafına çıkarayım. Çünkü
Yani bir tık gazla çalışan bir takım Arjantin. Ve bireysel bazda Messi hariç İspanya'dan kötüler. Öyle söyleyeyim. Ha, gönlüm şunu ister. Ustanın kapanışı yapıp veda etmesini ister ama İspanya kazanırsa da üzülmeyeceğim. Tek üzüleceğim nokta maalesef onun gibi bir futbolcunun saha içinde söylüyorum. Saha içinde bir daha gelmeyeceği olacak. Benim için win-win maçı, yani kazan kazan maçı olacak. İspanyolları da çok severim. Messi'yi de severim. Yani kim kazanırsa kazansın sıkıntı yok. Benim için ödül gibi bir final oldu şahsen. Benim çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir şey söylüyorlar mesela. Buna da çok katılmıyorum. Arjantin için Messi dışındaki oyunculara kazma diyorlar. Kazma biraz sert. Ben de düz oyuncu diyorum. Ama yani bir futbolcunun sert olması illa kazma olacağı anlamına gelmez ki. Hani Arjantin'in diğer oyuncuları da yani şeyde falan oynamıyorlar. Atletiklerde falan oynamıyor. Hepsi elitliklerde oynuyorlar. Gayet hani kendilerini gösterebilen oyuncular ve sert oyuncular. Ha, kazma değil ama düz oyuncular diyebiliriz. Yani Messi çok yetenekli olduğu için onlar biraz yanında sırıtıyor olabilirler. Ona katılırım. Hacı Osmanoğlu ancak Titanic filminde Leonardo DiCaprio rolünü oynayabilir demiş. Ne demiş? Yayın bitti, mesajımı okumadın diyor. Vallahi ne yazmıştın ki Vidin Kalesi? Bende sadece o mesajım var. Ha, şey mi diyorsun, Murat Özen'e bağlı olayını mı diyorsun? Yok, bugün Doğan Öncel olmadığı için işleyiş biraz değişti arkadaşlar. Pazartesi günü Doğan Öncel stüdyodaki yerini alacak. O sebeple konukları daha farklı şekilde alıyoruz. Salah'ı 10 milyon euroya Antalya'dan 10 milyon euroya yazlık almıştı diyor. Yıllık 2,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalar. Villayı da tatili de bedava getir demiş. Evet, Bodrum'u çok seviyor Salah. Sevilmez mi ya Bodrum? Değil mi? Çok seviyorum ben de. Çok seviyorum ama çok pahalı ya. Geçenlerde bir otel baktım. Şöyle bir hafta falan 292 bin lira yazıyor arkadaşlar. Sonra Mısır'da aynı otelin aynı konseptte bir otele baktım. Ki bunu da sosyal medyadan arkadaşıma paylaştırdım. Bir influencer'a paylaştırdım. Çıkar yakında önünüze. Aynı konsept, monsept, havuz, otelin dış görünüşü falan. Kaç para Mısır'da biliyor musunuz? 60 bin lira. Yani 5 katı para burada nasıl çekiliyor anlamakta zorlanıyorum. Tamam, hadi orada 60, burada 120 yaparsın falan. Ya 300 bin lira ile 60 bin lira arasında inanılmaz fiyat farkı var. Bodrum sevilen bir yer ama o imajını zedeledi. Şimdi o imajı biraz düzeltmeye çalışıyorlar. İşte Bodrum'da işte 25 liraya çay içebileceğiniz yer de var diyor. İşte Bodrum'da 200 liraya yemek yiyeceğiniz yer falan da var diyorlar. Böyle bu imajı düzeltmeye çalışıyorlar ama bir imajı bozunca kolay kolay düzelmiyor. O işi yapmayacaktınız. Yani insanlara kazık atmayacaktınız. Herkes çalışıyor, işinde gücünde burada, affedersiniz. Eşekler gibi çalışıyorum kendim adıma söyleyeyim. Herkes çalışıyor. İnsanlar da gidip oraya o parasını vermesin. Ya kimin her şeyin neyin ne olduğunu biliyor. Tamam, tatil yeridir. Elbette ki İstanbul'daki ile aynı fiyatı olmayacak ama yani buranın da bir tık üstü olsun ya. Buranın 3 tık üstü olmasın. Evet, tamam, kabul, tatile gidiyorsun. Hani bir tık fiyatlar pahalı olacak. Eyvallah. Ama öyle bir pahalı oluyor ki 3 katına 5 katına falan çıkarıyorlar. Bu da çok hoş bir davranış olmuyor. Cihan Trabzonspor'dan Eren Mert istifa etmiş. Bu adam müthiş işlere imza atan bir adamdı. Galatasaray'a alalım mı demiş. Scout şefi mi? Galatasaray'a biraz zor alırsın. Fenerbahçe ile Eren Mert. Yani Fatih Tekke öncesi de vardı ve Fatih Tekke ile 1,5 sezonun sonunda uyumlu çalışma ortamının mümkün görünmemesi nedeniyle istifa etti. Yani gerçekten de Trabzon altyapısında iyi işlere de imza atıyor. Scout şefi, olaylar vesaire, Çubukeler. Tamam, getirdiği yanlış isimler de vardı. Onlara çok bir şey demiyorum. İşte Draguşlar, Barisiçler, Lundstramlar falan, bunlar da vardı ama ya bunlar alınırken de kulübün eski şefiydi ama işte Augusto alınırken, olayı alınırken de scout şefiydi. O gelen isimler bu başarıyı çok gölgelemez. İyi bir adam. Bilmiyorum, belki Fenerbahçe alabilir. Scout şef Fenerbahçeli çünkü. Ataşehir'den Fatih, Arjantin topçularını ben kendisinden başka kimseye saygısı yok demiş. De Paul, Enzo falan
çirkef futbolcular İspanya

0: İçinden geçecek inşallah. Son Arjantin bükücü Fatih Kaya yazmış. İspanya'yı desteklemiş. İspanya'da sempatik ya. İspanyol oyuncular falan hatırlayın. Geçen maçta çocukların üstünde falan Türk milli takımının formasını falan giydirmişler. Yangınlarımız falan olduğunda ilk bize koştular falan. Bir ara son dönemde hatırlayın bir ay önce falan İspanya Türk dostluğu falan böyle bir kaynaştık. O sebeple bir şey de diyemiyorum ama hani Messi'yi de çok sevdiğim için en diğer taraftan iyi olan kazansın. Benim için diyorum ya kazan kazan maçı. Kim kazanırsa üzülmeyeceğim ve çok keyif alacağım bir maç olacak. Dünya Kupası'nın bana verdiği ödüllerden bir tanesi deyip döneceğim mesajlara ama bir Yunus Şuma da Yunus Aydın'a da merhaba diyelim bekletmeden. Yunus merhaba nasılsın?
1: Merhabalar abi selamlar iyiyim sen nasılsın?
0: Sağ ol teşekkür ediyorum. Nasıl Antalya çok mu sıcak?
1: Sıcak tatil konuşuyorsunuz tam gördüm zaten tatil konuşmasının üstüne ben geldim şimdi.
0: Ya yok şeyden bahsediyorum bazen böyle can sıkıcı fiyatları görüyorsun ya yani ister istemez. Evet. Şimdi ben artık ben canım ülkemi çok seviyorum bu arada hani öyle ülkemin dışına falan gitmeyi de düşünmüyorum ama hani yeni doğan gençler yeni dediğim öyle 17, 18, 19, 20 yaşındaki gençler artık böyle dikkat ediyorum işte Türkiye'deki tatil yerleri pahalı diye işte Yunanistan'a gidiyorlar Gürcistan'a giden var ne bileyim İspanya'ya Mısır'a giden var daha uygun yerlere gidiyorlar ve burada harcadıkları paranın dörtte birini harcıyorlar yani bunu görüp de buradaki fiyatları da bir güncelleme getirilemez mi diye ben bir isyanım oldu. Yani buradaki dövizi biz niye dışarı götürüyoruz ki? Kendi içimizde döndürelim. Çok fazla görüyorum Yunanistan tatili falan da o yüzden söyledim. İnsanlar da haklı olarak biraz daha ucuza yönelmeye çalışıyorlar. Ne diyorsun? Trossard, Greenwood, Ugaçukwu ve Trabzonspor.
1: Yani gerçekten üst düzey isimlerle transfer dönemi hareketlendi. Yani Dünya Kupası'nın sona yaklaşmasıyla birlikte bu transfer harekatının hızlanacağını tahmin ediyorduk ki Trossard da zaten aslında tamamen Dünya Kupası'nda ülkesi elendikten sonra bu sürecin hemen imzasının atılacağını geçen hafta da söylemiştik. Çünkü dediğimiz gibi bazı federasyonlar buna izin vermiyor. Turnuva devam ederken oyuncusunun görüşmesine, menajerinin, kulübün hiçbir şekilde otele gelmesine, milli takımda bir görüşme sağlamasına izin vermiyorlardı. Trossard da ülkesi elendikten sonra 18 artı 2 milyon euro artı işte 6 milyon euro da oyuncuya var. Bir paket şeklinde çözüldü. Gerçekten büyük iş. Yani Beşiktaş transfer harekatında ilk yıldız transferini bence yaptı. Yani bunu hep söyledik geçen hafta ve takım iskeleti Murillo gibi, Oh gibi isimlerle doğru kuruldu. Üzerine güzel takviyeler de yapılıyor. Salih vesaire ama bunlar rotasyonda kuvvetli oyuncular. Yani şimdi bir yıldız oyuncu ihtiyacı var diye. Trossard bunlardan biri. Yani son Şampiyonlar Ligi finalisti, Premier Lig'deki başarı ortada kazandı ve aynı zamanda ülkesinin de çok değerli bir futbolcu. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Aktif bir star gerçekten yüksek bir yıldız, yüksek bir profil aldı Beşiktaş. Trossard sonrasında Serdar Adalı'nın istekleri dün gördük. Yani Beşiktaş taraftarında şu an Muhammed Salah'ı aynı zamanda takımda görmek istiyor. Oyuncu zaten Beşiktaş'a önerildi. Hepimiz biliyoruz 15 milyon euro'luk bir maaş istekleri var. Beşiktaş bu maaşı daha önce Vlahovic'e vermeyi kabul etti. Şu anda Muhammed Salah için görüşüyorlar. Tabii hala öncelik santrafor ama yani Beşiktaş Muhammed Salah'ı da eğer alabilirse yani sol tarafta Trossard, sağ tarafta Muhammed Salah yani müthiş bir Premier Lig esintisi olacak. Yani çok faydalı, çok hani keyifli bir Beşiktaş izleriz. Gerçekten çok keyifli bir lige doğru gidiyor. Ama hani şu an olan üzerinden konuşacak olursak bence Trossard'ı daha bu kadar aktif Dünya Kupası'nda izlemişken, Arsenal'da bu kadar izlemişken çok büyük bir futbolcu aldı Beşiktaş.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Evet az önce dinleyenlerimizle bu Salah muhabbetini yapıyorduk. İşte yarı yarıya kimisi işte diyor Salah Galatasaray'a gelse istersin. Kimisi diyor evet Cihan sen de haklısın ben de istemiyorum Salah'ı. Böyle bir bölünmüşlük var. Ben böyle çok Salah'ın bitik durumda olduğunu ve kariyerinin aşırı derecede düşüşte olduğuna inananlardanım. Ama adı var ya ismi var ya Salah işte insanlar da o sebeple geri adım atamıyor. Senin fikrin nedir? Trossard'ın basın toplantısında Salah tezahüratı falan da yapıldı. Bu noktada bir senin Salah yorumunu almak isterim.
1: güzel uyumlamış Beşiktaş taraftarı. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah diye. Gerçekten çalışma grubunda yaratıcılığını yine

0: görmüş olduk. Ben Muhammed Salah'la alakalı şöyle düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın yıldız futbolcuya ihtiyacı var. Bu net. Zaten Muhammed Salah'ın zaten Müslüman bir futbolcu. Arabistan'dan, Katar'dan çok yüksek kontratlar alabileceğini öngörüyoruz. Orada zaten ikisi de sempatiyle karşılanan futbolculardan birisi. Tıpkı Fenerbahçe'deki Yusuf Enes'li gibi. Ama şu an oyuncu tarafı Avrupa'da kalmak için sürekli 15 milyon euroluk kontrat önerileriyle kulüplere gidiliyor. Ben Beşiktaş'ın bunun ekonomisi sağlanabilirse ki şu an mevcut yönetim Beşiktaş'ta Serdar Adalı ve ekibi kesenin ağzını açmış durumda. Ben Salah'ın Beşiktaş için etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş gerçekten senelerdir yıldız futbolcu üzerinden hani bir hasret çekiyor. Yani bunu nasıl özetleyelim, nasıl anlatalım? Yani geçen sene hatırlıyorsun bahis soruşturmasında iki yıldız futbolcunun adı geçtiğinde ya isimler verilmiyor, Beşiktaş taraftarı endişe etmiyordu. Ya bizim takımımızda yıldız futbolcu yok diye. Hani o denli bir Rafa Silva sonrasında boşluk vardı Beşiktaş'ta. Ben bu nedenle yıldız futbolcunun camiayı da kenetleyeceğini, mevcut yönetime de ekstra kredi açacağını düşünüyorum. Bu yüzden evet kariyerinde şüphesiz düşüşte. Dünya Kupası'ndan da çok dramatik bir şekilde elendiler. Yani 11 dakikada 3 gol yediler. Ve bir anda 2-0'dan 3-2'ye geldi Mısır-Arjantin maçı. Ama yani Muhammed Salah tarafının Beşiktaş'a çok şey katabileceğini düşünüyorum. Yani camianın özlemini giderecek o yıldız futbolcu isimlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Trossard da o tarzda bir isim, hiç şüphe yok. Ama hani az önce anlattığım solda Trossard, sağda Muhammed Salah gerçekten göze çok hoş geliyor. Ama tabii ki bu işin bir de financial fair play durumu var. Yani işte Trossard'a orada 18+2 veriyorsunuz 6 oyuncuya. Salah'a 15 veriyorsunuz. Bu sefer hani takım maddi anlamda çok zorlanacak. Bir de tabii ki hiç göz ardı edilmemesi gereken bir soyunma odası dengesi var. Yani iki futbolcuya çok yüksek maaşlar verip takımın kalanını 1,5-2 milyon euro seviyesinde tutarsanız bu sefer de soyunma odasında bununla alakalı çok fazla gerginlik yaşanacaktır. Fenerbahçe'de de geçen sene sıkça gördüğümüz gibi. Ama ben bu tüm dengeleri aynı anda hesaba koyduğumuzda yine de Muhammed Salah'ın hem Türk futboluna hem de Beşiktaş'a katkısının çok olacağını düşünüyorum.
1: Evet, yani Süper Lig'de de transfer dönemi resmen alev aldı. Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. İnanılmaz iddialar gündem oluyor. Taraftarlarla çıkan haberler sonrası tabii ki heyecanlanıyorlar. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor yani transferde gerçekten hummalı bir çalışma yürütüyor. Galatasaray'ı bir tık altını çizeyim, o yürütmüyor. Şu aralar biraz durgun. Ama şimdi de yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ona çuyor bir teklif yapmış. Trabzon'un göz bebeği. İş yapar mı?
0: Kesinlikle.
1: Bence iyi bir teklif ama Trabzon bırakır mı?
0: Yani şimdi Trabzonspor'un aslında baktığında transfer politikasına ve oyuncu satış politikasına, şimdi Galatasaray'a geçen senelerde işte verdiği futbolcular Eren Elmalı olsun, Uğurcan olsun, hani bu konularda büyüklerin kendi arasında transfer yapması camianın, yani oyuncuyu satan camia tarafından çokça tepkiyle karşılanıyor. Şimdi meblağ ne olursa olsun. Çünkü sonuçta bu sene bence mevcut transfer politikasıyla birlikte Trabzonspor'da işin içinde olacak. Geçen sene de aslında işin içindeydi. Çok uzun süre ikincilik için Fenerbahçe'yle kafa kafaya gittiler. Trabzon'un öne geçtiği haftalar oldu. Ben bu kadar kritik bir noktada, yani işte Olay'ı Fiorentina'ya, onu açıyor Fenerbahçe'ye verip, ya mali anlamda baktığında bu iki oyuncuyu vermek 60-65 milyon euroluk bir gelir elde edecek kulüp ama yani şampiyonluktan da kopmak anlamına gelir. Ki onu açıyor Avrupa'da bir yere vermek yerine gidip bir de kendi gücünüzü düşürürken rakibinizin gücünü bu denli arttırmanız hani kulağa mantıklı gelmiyor. Ama Trabzonspor tarafı 30 milyon euroluk bir teklifi de az bulmuyor. Ha, bana sorarsan ben her zaman göz önünde olan yıldızı risk almaktan daha mantıklı buldum. Bana onu açı mı yoksa Cirasi mi diye sorulsa ben onu açıyı daha risksiz buluyorum. Bu sene de gördük Süper Lig'de zaten yaptıklarını. Trabzonspor'un bu başarılı karnesinde en iyi isimlerden biridir. Muçi ile birlikte, Olay ile birlikte, Folcarelli ile birlikte onu açı da belki de en iyisidir.
1: Katılıyorum sana. %100 yani harika bir pivot. Bana göre ligin en iyi santraforlarından bir tanesi. Havada karada etkili. Hani zaten sezon başında muhtemelen gol kralı olacak demiştik. Şamurodov'la beraber gol krallığını paylaştı. Şimdi Fenerbahçeli dostlarım bana kızabilir ama o hani Fenerbahçe'deki gol iptal olmasaydı gol kralıydı şu an. Belki de tabii paylaştı sonuçta. Yine gol kralı olarak geçiyor ama yani Aziz Yıldırım demiş ki Musaba'yı vereyim üstüne de demiş işte bir şeyler atayım bir takas gerçekleşsin demiş ama Ertuğrul Doğan çok buna sıcak yaklaşmamış, direkt nakit istiyor, keş istiyor.
0: Yani Musabba artı bir para, şimdi Musabba'nın değerini çok düşürdü. Fenerbahçe kendisi düşürdü.

0: Yani şöyle bir durum oldu. Bu sabah Ocak ayına Fenerbahçe'ye geldiğinde Süper Kupa'da Samsunspor yarı finalde iki asist yaptı, maçı aldı. İşte dendi ki herkes, işte transfer böyle olur. Gelir nokta atış transfer, geldi maçı çözdü. Ama sonrasında bir anda İsmail Kartal gelmesiyle birlikte Musabba hani yüzüne bakılmayacak adam haline geldi. Yani o kadar mı değerli, o kadar mı kötü futbolcuydu ki? Şimdi Musabba tarafı da şöyle, oyuncu oynatılmayacaksa gitmek istiyor ki zaten Greenwood transferi. Greenwood olmasa zaten başka sağ önü alacak Fenerbahçe. Sol önde de zaten forma şansı bulması çok da mümkün değil. Bu nedenle oyuncu oynatılmayacaksa zaten gitmek istediğini yönetime söylüyor. Ama bu denli istenmeyen bir futbolcuyu takasta Fenerbahçe Trabzonspor, çünkü yani çok hassas bir takas olacak. Yani daha önce de Fenerbahçe Uğurcan için bir yıla yakın görüştü Galatasaray almadan önce. Hep o Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki o dengeler, zaman 2010-2011'den beri olan dengeler devreye girdi. Ben bu transfer sonuçlanırsa bu sürecin de bitmesi adına çok pozitif bir şey olacağını düşünüyorum. Yani gerçekten Musabba bence bahsedildiği kadar bir futbolcu değil. Yani kötü bir futbolcu değil. Bu kadar artık hani değerlendirilmeyecek bir oyuncu bence değil, ama bu kadar kötü lanse edilmiş, Sidiki Şerif için de aynısı geçerli. Ya yani Fenerbahçe kendi oyuncusunun değerini kendi aşağıya indirdi. Trabzonspor Fenerbahçe'nin istemediğini aldım, kendi de starımı verdim. Dedirtir mi? Dedirtmeyebilir. Ha, Fenerbahçe 30 milyon euro keş nakit verebilir mi? Fenerbahçe bu parayı keş bir şekilde verebilir. Zaten Cirasi'ye 40 verme konusunda. Fenerbahçe Greenwood transferini 39 milyon euroya bitirdi 3 taksitte. Bu finansal fair play 13 milyon euro olarak yansıyacak. Çünkü 3 taksitte ödenecek para. Fenerbahçe bu paraya gidip Trabzonspor'a verebilir. Ki içeride yapılan transferlerde bunun mali dengesini ayarlamak daha da kolay. Yani bence şu an ismi geçen, işte Oliver Watkins'i konuşuyoruz. Tamam. Diğer tarafta gidiyoruz, bakıyoruz. Aynı şekilde Sörloth için aylardır konuşuyoruz. Sörloth'u kenarda tutuyorum. Onu açıyor bence çok çok etkili. Hani üçüncü, yani 23 yaş altı oyuncu grubu olarak alabileceğin piyasada hangi oyuncular var? İşte Gonzalo Garcia'ya gidebilirsin. Kulübü bırakmak istemiyor. Şeşko'ya gidebilirsin. Endi'ye gidebilirsin. Rasmus Højlund var. Ya bu oyuncular tamam. Ama ya bu oyuncular olmuyorsa, ki bence şu ana kadar önlemeye de çok az bir zaman kaldı, olmuyor gibi gözüküyor. Ya onu şuraya gidip 30 milyon lirayı nakit verdikleri anda Trabzonspor veriyorsa bence harika transfer. Bazı duyumlar hani sosyal medyada yazılıyor. Ben bunların gerçek olmadığında birinci ağızdan artık duyup görüp okuyoruz. Yani hepsinin haberlerinin yalan olduğunu. Fenerbahçe'nin kesinlikle Vedat Muriç'i birinci santrafor olarak kullanıp sezonu bitirmek gibi fikri yok. Ya yani Fenerbahçe mutlaka Vedat'ın önüne bir santrafor alacak. Ama bunun en önemli maçına artık yetişme şansı da bence kalmadı. Ya zaten ya Gornik maçını ya elde Talişka ile falan önde ya da Vedat'ı ikinci maçta oynatarak geçemiyorsan çok farklı şeyler konuşman lazım. Üçüncü eleme ve playoff için takviye lazım mı? Kesinlikle lazım tabii ki. Ama şu an bence Onuachu transferi 30 milyon euro verilir mi? Bence kesinlikle verilir.
1: Evet, Gornik maçında da çok az bir süre kaldı. 4 gün sonra Fenerbahçe o karşılaşmaya çıkacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'yi bitirmeden hani Greenwood'la devam edeyim. Eric Cantona'nın sözü çok gündem oldu Greenwood hakkında. Dedi ki ticari açıdan iyi bir anlaşma ama hani futbol politikası açısından kötü bir karar dedi. Ona en başta Marsilya'ya göndermeyecektik. Takımda tutabilirdik. 12.5 milyon kazandı ya Manchester bu transferden. Böyle yorumladı. Takımda kalması gerektiğini düşünenlerde.
0: Yani Fenerbahçe'nin ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu aldığını buradan anlamak lazım. Yani sonuçta hani takımla elinde tutmak istiyor. Yani şimdi Greenwood'la alakalı eğer işte başına o hukuki olaylar gelmeseydi, ki aklandı bu olaylardan, ama çok farklı bir kariyeri olabilirdi. Kendisi 2021'de 3 haneli bonservis biçilmiş bir oyuncu sonuçta. Bugün belki kendisinin o şekilde bir yönlenmesi olmasaydı, hayatının böyle bir yönlendirilmesi olmasaydı İngiltere milli takımında da görebilirdik kendisi. Bu denli yüksek bir oyuncu aldı Fenerbahçe ve 50 milyon eurolar, 51 milyon eurolar geçiyordu. Fenerbahçe'nin başkan adayları o zaman bu paraları verip Greenwood alacağını söylüyorlardı. 12 milyon euro maaşlardan bahsediyordu. Fenerbahçe bonservisi mevcut yönetim Aziz Yıldırım 39 milyon euroda tuttuğu gibi 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro şampiyonluk bonusu. Yani aslında başarıya bağlı artan bir fiyatlandırma. Yani bu ticari açıdan da baktığınızda Fenerbahçe için harika. Burada yönetimi tebrik etmek lazım. Çünkü yani gerçekten Fenerbahçe yönetimi çok ciddi bir profesyonellikle işte 20 yıl, 25 yıl başkanlık yapmak bu denli bir ticari ve kulüp yönetim zekasını getiriyor. Aziz Yıldırım teklifini ortaya koydu. Daha sonra haberler atıldı ortaya. İşte Atletico Madrid ilgileniyor, Roma ilgileniyor. Zaten Roma 35 milyon euro bile çıkartıp veremediler. Üstüne çıkması mümkün değildi. Aziz Yıldırım 39 milyon euroyu koydu.

0: dedi ki bekleyelim, kulübe inecek bu fiyata. Dediğin gibi para bölüşülecekti. Manchester tarafına da para gidecekti. Yani paranın dağılması da söz konusuydu. Ama buna rağmen bu transfer 39 milyon euro da bitti. Bence çok değerli bir transfer yaptı Fenerbahçe. Yani şu an itibariyle baktığında 3 transfer var. Vedat Muriç, Nathan Ake ve Greenwood. Üçü de bence harika transfer. Ama şüphesiz ki devam etmesi gerekiyor.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan Icardi vedasını gerçekleştirdi Galatasaray'a. Daha doğrusu Galatasaray Icardi'ye vedasını gerçekleştirdi. Hani ilginç bir şey yaptı. Hani müthiş aurasıyla böyle futboluyla birleştirdi. Hani böyle süperstar edasıyla böyle biraz duygusal yapıyorum, romantize ediyorum konuyu. Hani yeşil sahada arıza endam etti. Gerçekten de hani bir neslin Galatasaraylı olmasında çok önemli bir isim. Yani futbol anlamında da en golcü yabancı futbol olmak üzere bir dizi rekor kurdu Galatasaray'da. Birçok kişi kendine hayran kaldı. En son ben bu etkiyi Hacı'da yaşamıştım ki o da gerçek bir futbol efsanesi olmasına rağmen. Ama Icardi gibi böyle şey olmadı yani, şarkılar falan yazılmadığı için, o zamanın böyle sosyal medyası, interneti olmadığı için vesaire. Bir süperstar edasıyla yaklaşamadık kendisine. Hacı tabii efsanedir, yeri ayrıdır. Galatasaraylıların bir numarasıdır ama yani Icardi 50 bin kişiye tek bir ağızdan şarkı söyletti. Sonuçta yani... Ne diyorsun, erken mi gitti, geç mi bile kalındı, kalsaydı imajı zarar görür müydü? Sonuç olarak bir yıldız olarak geldi, efsane olarak gitti. Avrupa'da da bir kupa alsaydı herhalde Hacı'ya yaklaşırdı ama Avrupa'da kupa almadığı için Hacı'ya o anlamda yaklaşamadı. Ama yine Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu. Yunus Aydın ne der?
0: Bence yani Avrupa'da bir kupa alsaydı hani bu UEFA da olabilir. Hani Hacı'yı geçerdi birçok işte. Çünkü artık hani dediğim gibi sosyal medya efekti var. Yetenek ve hani potansiyel olarak demiyorum ama taraftar sevgisi olarak Icardi gerçekten çok bambaşka bir boyuta geçmişti. Ama ben gerçekten Galatasaray taraftarının bu süreci çok olgunlukla yönettiğini düşünüyorum. Yani özellikle geçen hafta sosyal medyada gördüğüm Icardi'ye vefa değil veda hashtag'i ve sonrasında Icardi'ye mevcut Galatasaray yönetimi veda ettikten sonra da bunu çok cılız bulup yine aynı taraftar grubun Icardi'ye veda edelim diyenleri mevcut yönetimi ya bu kadar da hafif veda etmemeliydik demesini çok olgun karşıladım. Bakın iki tezat gibi gözükebilir ama Icardi'nin artık gerçekten Galatasaray'a verebileceği bir şey kalmadı futbol olarak. Geçen sene de gördük yani aslına baktığımda İşte şu an Icardi'nin çift taneli kontratlar istemesi. Hani birazcık gerçekten hani sıtmayı gösterip ölüme razı etmek gibi. Yani 4 milyon euro da verilecek bir şey yok Icardi. Dünyada 4 milyon euro ne oyuncular olabilirsiniz? Yani Icardi'nin şu an Galatasaray'a 4 milyon euro vereceği bir şey de yoktu. Sahada böyle bir katkısı da yoktu. Ama artık o yarattığı duygu, Galatasaray taraftarının o Icardi'yle olan bağı, camiada olmasının hani gerçekten Galatasaray taraftarını çok etkilemesi ona bu teklifi yaptırdı. Ama Icardi hak etmediği 4 milyon euroyu dahi reddedip çift taneli maaşlar isteyince, görüşme sürecini işte çok uzatınca, kampa gelmeyince, çünkü Galatasaray'a aidiyetten bahsediyoruz. Bakın mesela Lemina'nın da Galatasaray'da şu an mevcut imzalanmış kontratı yok. Ama Galatasaray'la idmanlara çıkıyor. Mert Hakan Yandaş'ın da Fenerbahçe'yle ilk hafta kontratı yoktu ama idmanlara çıktı. Bu oyuncular için daha tırnak içinde, özellikle Mert Hakan için söylüyorum, başka takıma çaresiz gidemez, çaresiz o yüzden idmana çıktı diyebilirsiniz. Ama Lemina için bu geçerli değildi. Icardi artık sahada bir şey vermediği halde Galatasaray'da çok yüksek bir kontrat bekledi. Dursun Özbek yönetimi de Galatasaray'da futbol AŞ'de de birkaç belirgin isim vardı değişen. Bu isimlerde Icardi'ye devam edilmesini istemedi. Bence yanlış yaptı Galatasaray, doğru yaptı. Ya bazı şeyleri tadında bırakmak da gerçekten çok güzel. Çünkü Galatasaray'da 2 senedir şu problem var, çok belli. Icardi'nin yerine doğru bir yedek santrafor alınamıyor. Hatta bununla alakalı Galatasaray yakın birçok gazeteci şöyle söylemişlerdi hatırlarsan. Icardi kırılmasın diye. Hani az önce diyoruz ya Galatasaray'ın bu kadar hani daha doğrusu Icardi'nin imajımı zarar görür diye. Artık iş buradaki bende Galatasaray'ın zarar göreceği bir yere doğru gitmeye başlamıştı. Yani Galatasaray tarafı Icardi elinde tutmak istediği sürece belki üçüncü doğru bir santrafor alamıyor. İşte bu işin yabancı kuralı kısmı var. Bu işin oyuncular arasındaki denge kısmı var. Ve arka taraf Galatasaray Osimhen'in arkası boş kalıyor. Şimdi baktığınız zaman Galatasaray artık transferde işte John Duran'a gidebilir, başka oyuncuya gidebilir. Net bir genç potansiyeli santrafor olacak bir bütçe var elinde. bunu doğru yönlendirdiği takdirde de Galatasaray için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Müthiş bir birliktelikti Icardi ve Galatasaray'ın, ki gerçekten Türk futbol tarihine hani

0: altın harflerle yazıldı. Özellikle iki sezonu çok ciddi domine etti. Galatasaray'ın üst üste 4 senelik şampiyonluk hikayesine çok ciddi bir katkısı var. Bence Galatasaray taraftarı, özellikle genç neslin, ya bir ara sokakta herkes bütün çocukları Icardi saçıyla geziyordu Galatasaraylılar. Bir jenerasyonda Galatasaraylı olmasına çok ciddi etkisi var. Ama her hikayenin de bir sonu olmalı. Bence çok doğruyuz bir zamanda bitti. Artık Galatasaray'ın Icardi'ye vermesi gereken böyle bir para yok. Icardi'nin de Galatasaray'a verebileceği böyle bir katkı yok bence. Çok doğru bir zamanda veda oldu. Ha, daha güzel veda edilebilir miydi? Bence daha güzel veda edilebilirdi. Çünkü Icardi bunu hak ediyordu.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, biraz da Dünya Kupası yapalım. Futbolda bir ilk olacak. Dünya Kupası'nda final maçı 3 saati aşacak diye konuşuluyor. 19 Temmuz'da oynanacak karşılaşma. Daha seninle konuşma fırsatımız olmayacak. O yüzden şimdiden sormak istiyorum. New Jersey'de MetLife Stadyumunda oynanacak ve 3 saati aşacağı söyleniyor. Amerikan spor kültüründe, bu spor organizasyonlarında uzun yıllardır gelenek olan bir yüzük dağıtma işi var. İşte bunu NFL'de yapıyorlar, NBA'de yapıyorlar, MLB'de falan yapıyorlar Kuzey Amerika spor organizasyonlarında. FIFA bunu şimdi Dünya Kupası'na da taşıdı. 2026 tane yüzük üretilecekmiş. Bunların 30'u Dünya Kupası'nı kazanan takımın futbolcularına ve teknik ekibe verilecekmiş. Kalan 996 yüzük de işte futbol severlerin beğenisine sunulacakmış. Şu an sır gibi saklanıyor ama yaklaşık değerinin 130 bin euro civarında olacağı söyleniyor. Ve Dünya Kupası'nın devre arası da 25 dakika gibi bir süre olacak. Devre arasında dünya yıldızları çıkacak. Justin Bieber, Shakira, Madonna vesaire, Robbie Williams vesaire, Tom Cruise. Yani nasıl bir final bizi bekliyor bunların özelinde ve ayrıca nasıl bir karşılaşma bekliyorsun bir de saha içine de dönecek olursak?
0: Yani bence devre arası, yani Dünya Kulüpler Kupası'nın 24 dakika sürmek istiyor. Ben bu işte Madonna çıkacak, Shakira çıkacak, BTS çıkacak gibi yani birçok isim çıkacak. Ama yani baktığın zaman bu isimlerin aynı anda sahne alması yani 25 dakikayı bence geçecektir devre arası. Bence planlandığından daha uzun sürecek öncelikle ama... Yani şöyle düşünüyorum, yani daha az dinamik olan takımı çok ciddi bir şekilde etkileyecek bir devre arası süreci. Pozitif anlamda. Ya 15 dakika dinlenmek var, neredeyse 30 dakika sürecek bir dinlenme var. Tabii ki bu turnuvanın Amerika'da yapılmasının şov kısmı tam olarak da bu. Biz zaten turnuvanın başından beri ya Amerika'daki o show must go on kültürünün, ya mesela mevcut yönetimin de Amerika'da buna çok müdahalesi var. Bu işin şov yönünde olmasına göre. Çünkü Trump baktığınız zaman bir reality show sunucusu. Yıllarca bu iş yaptı. Belki Biden'ın olduğu bir ya da Obama'nın olduğu bir Amerika olsaydı daha az bu kadar şovun olduğu bir etkinlik görebilirdik. Ama Amerika'daki bu popülerleşen show must go on, yani her koşulda şovun devam etmesi gerektiği kültürüyle Trump yönetimi birleştiğinde bu iş gerçekten işte finalde Madonna'ların, Shakira'ların, Justin Bieber'ların sahne alacağı bir yere geldi. Şimdi bu futbolun içinde daha yaşlı görece, şimdi iki takımın starlarına baktığımızda bir tarafta Lamine Yamal, diğer tarafta Lionel Messi. İki tarafın arasındaki farkı şöyle söyleyelim. Lamine Yamal'ın bir yaşındayken Lionel Messi'nin kucağında fotoğrafı var. Şimdi dinlenme konusunda bu 30 dakikalık aranın Lionel Messi'ye yarayacağı şüphesiz. Bu konuda yani hani net bir ayrımcılık var ama... Hani buraya kadar da kimin geleceğini elbette tahmin edemezlerdi diyorum tırnak içinde. Bence Arjantin gelmesi için biraz da mücadele ettiler. Ama yani
1: ama şöyle futbol, bir durum futbol, da var. Futbolculara zorluk çıkarmaz mı ya 25-30 dakikalık bir süre? Yani soğuma kavramı var ya. Hani soğuma kavramı var ya, hani 45 dakika oynayacak. Zaten 3 dakika su molaları var. Bir de sen yarım saat 25 dakika ara vereceksin. Yani o soğuk herhalde futbolcular bence içeride ısınmaya devam edeceklerdir o 10 dakika 15 dakikanın ardından diye düşünüyorum, bilemiyorum tabii.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Kesinlikle. Yani sonuçta totalde 48 dakikalık bir oyunda minimumda 3-4 dakika dinlenecekler. Üzerine dediğim gibi 30 dakikada, yani aslında neredeyse yarı yarıya, böyle 45-35 gibi olacak. Yani alışık da olmadıkları bir durum. Tabii ki daha çok yol olana, daha az fizik gücü olan takıma daha fazla yarayacak bir şey. Ama dediğim gibi işte şov kısmından dolayı gerekli. Sağ içine gelecek olursak, Arjantin Mısır maçından sonra İngiltere'ye karşı da muazzam bir geri dönüş yaptı. Yani Messi 2 asistle maçı çözdü. Yani İngiltere'de büyük ihtimalle hani işi bitirdim dediği anda, tamam artık bitti dediği anda. Çünkü hani oyuncularda da bunu hissettik. Arjantin'in fizik olarak daha kötü olduğu varsayılıyordu. İşte Dünya Kupası'nda Norveç'in bu kadar ilerlemesinin ya da İngiltere'nin futbolunun farkının tamamen fizikalite olduğu söyleniyordu. Ama işte Lionel Messi'nin çıkıp iki topta maçı çözmesi, işte dünya starı olmak tam olarak da bu. Ben hani final maçında da İspanya tarafı da, orası da bence bir sürpriz yaparak Fransa'ya karşı gol yemeden yarı final karşılaşmasını kazanarak o tarafta bir sürpriz yaptı. Arjantin tarafı bence Dünya Kupası'nda final sürpriz değil. Benim tahminlerimden biriydi ama diğer tarafta İspanya'nın Fransa'ya yemesi bence sürpriz oldu. Sağ içi için tabii ki İspanya, Arjantin üzerinde konuşacak çok fazla şey var sağ içinde ama ilk belirleyici şey şüphesiz bir starlar olacaktır. Lamine Yamal mı daha formda, Lionel Messi mi? Zaten bu konuda bir şüphe yok. Lionel Messi çok daha fazla turnuvada formda. Ben Arjantin'i şampiyonlar bir adım daha yakın tarafta görüyorum ama yani birçok sürprize açıktı bu kupa. İşte Norveç, Brezilya buna örnek olarak gösterilebilir. Ya da Fransa, İspanya birçok kişinin gözünde Fransa garantiydi. Ama geldiğimiz noktada artık çok keyifli bir 90 dakika diyemeyeceğim. Yani hani çok uzun sürecek. Dediğim gibi belki 3 saati bulacak bir maç olacak. Gece 1'de bitecek belki.
1: Ölüsü, ölüsü 120 dakika.
0: Hiç hesaba katmıyorum zaten.
1: En kötü 120 dakika sürecektir. Bu arada Lamine Yamal da ilk antrenmana çıkmamış ufak bir sakatlığından dolayı. Herhalde bir problemi yoktur. Olsaydı düşerdi diye düşünüyoruz. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et, Antalya'ya kucak dolu selamlar. Hoşça kal.
0: Çok selamlar, hoşça kal.
1: Sağ olasın. Evet, Yunus'u da uğurladık. Kendisine de teşekkür edelim. Çünkü sizin mesajlarınız da çok birikti. Biraz onlara da bakalım. Yunus Aydın bize çok güzel bilgiler verdi. Tekrar ağzına sağlık diyelim kendisine. Arjantin'in futbolcuları en kaba tabirle kavga ediyorlar. En sevdiğim futbolcu tipi demiş. Resmen savaşıyorlar ve genelde aidiyetleri yüksek oluyor oynadıkları takımlarda. Keşke Enzo'yu çekebilsek ama mümkün değil. Boca'da oynayan Paredes de çok iyi futbolcu. Daha önce de adı Galatasaray ile geçti demiş. Bence fark yaratır, orta sahayı seviye atlatır ve Onaçu ile ilgili bir yorum yapmış. 30 vermek nasıl bir mantık demiş. Bu yaşta adamı 30 milyona alınca kaç paraya satacaksın diyor Onaçu ile ilgili olarak. Yani 30 verildiyse ben de gözüm kapalı satarım. Yani şu an için şöyle düşün. Kim atmış mesajını? Mert. Yani hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın oyuncuyu alıp aldıktan sonra satmak gibi bir derdi yok şu an için. Yani Aziz Yıldırım'ın öyle bir derdi yok en azından. Diyor ki ben en iyi kadroyu kuracağım. Bana katkı verecek. Ben şampiyon olayım. Sonra bir şekilde elimden çıkarırım. Bana katkıyı versin şeklinde yorumluyor. Verir mi verir. Yani alır mı alır ona çüyü. Gerçekten de Dünya Kupası'nda da özür diliyorum hem yani Sanchez'i zor duruma soktu. Hem biraz böyle Singo'yu zor duruma soktu. Gerçekten de yani muazzam bir adam. Çok iri yarı ve o kadar iri yarı olmasına rağmen nasıl öyle estetik onu da anlamakta zorlanıyorum. Evet hani normal futbolcu gibi estetik değil ama o boyuna rağmen bence gerçekten çok estetik. Boyu, posu, stili falan böyle inanılmaz. Bakalım nasıl olacak. Böyle Midland'da falan oynarken izlemiştim birkaç kere. Böyle ya demiştim bu adamın ne işi var basketbolcu gibi falan demiştim. Ama sonra gerçekten yani futbolunu geliştirdi bu oyuncu. Bakıyorsun 2-0-2 boyu var. Bir dribling atıyor. Bir kıvraklık. Stoperlerin belini kırmalar falan. İşine saygısı var ya demek ki. Bir de Midland zamanında öyle çok izlemiyordum kendisini. İşte bahis falan alırken maçları izlerken orada dikkat etmiştim. Hiç böyle bir etki yaratacağını da düşünmüyordum. Galatasaraylı olarak Musab'a 3, Kerem 3, İrfancan 3, Nene eder. Ne demiş? Musab'a 3, Kerem 3, İrfancan 3, Nene mi eder diyorsun Musab'a? Koy sol açığa roket gibi adam. Kerem oynayacağına Musab'a oynasın demiş. Ya yani alındı aslında Musab'a geçen sezon. İlk maçında katkı da verdi hatırlayın, o kanadı bayağı bir sıkıntıya soktu. Ama sonrasında ne olduysa çocuk böyle bir anda çalılıklar arasında kaybolup gitti. Bence de Fenerbahçe'de kalmalı yani İsmail Hoca ile birlikte ben daha faydalı olacağına inanıyorum. İşte satılmalı diyenler de var. Ama yabancı sınırı olduğu için yani Fenerbahçe mecburen en kötü kiralık olarak yollayacak. En son

Ipswich Town talipti yine. Championship'ten birkaç kulüp daha kendisine talipti. Ama Musaba diyor ki ben Türkiye dışında başka bir kulüpte oynamak istemiyorum. Ama yani o gelen tekliflere olumlu yaklaşırsa Musaba oyuncunun görüşmesine müsaade edilebilir. Ama adam diyor ki ben Türkiye'de oynayacağım kardeşim diyor. Niye gitsin ki değil mi? Cennet. Doları var, eurosu var. Atıyor faize. %45'i de alıyordur. Yüksek ihtimal. Bırakmak istemiyordur. Ben neyse o bizi ilgilendirmiyor da. 10 numara 5 yıldız adam yani. Argo tabiri öyle söyleyeyim. Hani oyuncu geçip de sıfıra inen çok futbolcu var ama yani son pasları ve ortaları biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Ama çok kalabilir mi bu yabancı sınırından dolayı vesaire, orası birazcık muamma. Biraz Tedesco oyuncu hiç etti ya. İlk geldiği zaman bu çocuk tabanca gibiydi işte. Samsun Spor bile kendisinin yokluğunu falan telafi edemedi. Ya biraz böyle yanlış ellerde düşüş yaşadı. Öyle söyleyeyim ben sana. Bu Anadolu takımlarından yabancı futbolcu alındığında hep böyle oluyor ya. Çok nadir tutanlar var. Hatta işte bu çocuğu falan şey diyorlardı. Hollanda milli takımına falan seçilebilir diyordu. İşte Samsun'da falan da bayağı övülüyordu. 40 milyona falan satılacak vesaire deniyordu. Ama 7 milyona Samsun Spor Fenerbahçe'yi bırakmıştı yani. Daha doğrusu bedeli oydu yani. Fenerbahçe parayı verip aldı. Serbest kalma bedeli. Galatasaray'a bir yedek golcü, bir de 10 numara lazım demiş. İşte John Duran olacaktı ama red talebi çıktı. Benfica istiyor John Duran'ı. Benfica almak istiyor. Herhalde yüksek ihtimal John Duran Benfica'ya transfer olacak. Record yaptı bu haberi. Dedi ki Kolombiyalı golcü kulübün gündemindeki en güçlü adaylardan biri. Portekiz temsilcisinin yeni haftada forvet transferini sonuçlandırmayı hedeflediğini düşünüyoruz dedi. Record böyle bir haber yaptı. İşte Galatasaray'da da bir Ponomarenko transferi var. Dünya Kupçular'la da konuştuk. İşte Ukrayna Ligi'nde çok fazla takım olmadığı için, Dinamo Kiev ve Shakhtar orayı domine ettiği için ne kadar katkı sağlayabilir düşüncesi biraz işte yönetimin kafasını karıştırıyormuş ki dinleyenimiz de hemen bize çok güzel hatırlatma yaptı Chelsea'ye giden Ukraynalı oyuncu hakkında. Yani fırtınalar estiriyordu Ukrayna'da ama Chelsea'de kaybolup gitti demişti. Bilmiyoruz yani Ponomarenko nasıl olacak. 15 maçta 13 gol, 20 yaşında. Şu an bütün Avrupa kulüplerinin radarında. Bir tık Dortmund, yani Dortmund tarafı daha çok ilgileniyor öyle söyleyeyim. 1.88 boyu var. Şu an kulübüyle olan kontratı da 2028 yılına kadar devam ediyor. Ajax da talipleri arasında. Şu an Ajax'ın teklifi 20 milyon civarında olduğu söyleniyor. Ama bu haberlerin ardından işte Ponomarenko'nun menajeri çıktı, dedi ki yok dedi öyle bir teklif. Ben bunu yalanladım dedi. Ama Dortmund'u yalanlamadı mesela. Galatasaray'ı yalanlamadı. Ama çıktı Ajax'ı yalanladı. Böyle bir teklif yok dedi. Bakalım neler olacak. Cihan senin favorin kim demiş. Dünya Kupası finalinde mi? Neredeki favorim? Onu anlayamadım. Alp Türkmen. Dünya Kupası'nda İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. %51'e %49. Yani ortada bir maç, dengede bir maç olacak ya. Arjantin'de sağ solu belli olmuyor. Penaltılara gitsin, penaltıları izleyelim bari, keyif yaşayalım. Cihan senin Fenerbahçe'ye karşı bir alerjin var. Yok vallahi. Vallahi yok, hiç şey falan çıkmıyor vücudumda, bir şeyler çıkmıyor. Şişlik mişlik. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon transferlerini yorumlar mısın diye sordun. Fenerbahçe'den bu kadar çekinme. Göksel'in Özbayrak. Göksel'in Greenwood kimin topçusu? Fenerbahçe'ye gelmedi mi? Veya Onaçu Trabzon ilişkisi Fenerbahçe'ye gelecek dedik. Sordum, Fenerbahçe'ye de sordum. Olabilir ya, takılma bu kadar. Üçünü sıralarken aradan gitmiştir. Sen diyorsun ki Zihin'in onu bilerek yapıyor diyor. Olabilir bak, Zihin'in bilerek yapıyor olabilir. Kime ne alerjim olacak Allah aşkına, gözünü seveyim ya Göksel'in. Salah yıllık 15 milyon çekilecek bir oyuncu değil demiş. Maaşı o bir de ha Emre'cim. Öyle söyleyeyim sana. Hoş geldin Cihan Dişli kardeşim. Vallahi seni dinlemek bana o kadar zevkli geliyor ki yanlış anlama. Yorumların çok güzel demiş. Sağ ol Olcay'cım, Karakoç'cum. Hangi interneti kullanıyorsun? Bana mı soruyorsun? Az önce soran dinleyenimiz mi? Ben yazdıklarının hiçbirini kullanmıyorum.

0: kullanmıyorum. Ben V ile başlayanı kullanıyorum. Onun bir dev interneti var ya, onu kullanıyorum. Avukat Enes Küçük Kılınç yazmış mesajını. Mesela Enes Bey'de iyi bir Fenerbahçelidir. Zaman zaman telefon bağlantısı aldığımızda beni böyle köşeye sıkıştırmaya çalışır. Selam olsun, iyi de dinleyicilerimizdendir. Bu fiyatların fahiş olması demiş. Biraz da karakter meselesi diyor. Temu'dan alışveriş yasaklanır. Aynı gün Türkiye'de fiyatlar 4 katına çıkar. Deprem olur, çadırlar 10 katına çıkar. Pandemi olur, maskeler 20 katına çıkar. Pahalılıktan ve vizeden dolayı insanlar yurt dışına gidemez. Türkiye'de sıkışır, fiyatlar 5 katı olur demiş. Evet, yurt dışından telefonu da getiremiyorsun artık değil mi? Onun da fiyatı bir aile arttı. Buradakiyle neredeyse eşdeğer oluyor. Enes Bey, Trabzonspor olayı... Trabzonspor'a olayı Drogba getirdi demiş. Sedat mesajını atmış. Ya sadece Drogba gitti de gitti mi? Yok canım ya. Eren Mert'in de katkısı var orada. Ya scout şefinin hakkını çok fazla yeme, olur mu? Cekam. Greenwood Osimhen'den 3 gömlek üstün demiş. Not Ahmet Konanç. Öyle mi söyledi? Öyle bir yorum mu yaptı? Ahmet abi normal. Yani normal yorum yapsa izlenmeyeceğini biliyor. Böyle absürt şeyler söyleyerek daha ilgi odağı haline geliyor. İzleyin işte, gülün. Yani her şeyi böyle ciddi izlemek zorunda değilsiniz. Ben mesela Ahmet abi gülmek için izliyorum. Güzel. Adam bir, tam bir şov adamı yani. Bu işi yapıyor. Bu işi yapmak da kolay değil bu arada. Saygı duyuyorum ha. Hani böyle dalga geçmiyorum. Haddimize değil. Ama mesela bu işi yapmak da kolay iş değil. İnsanları eğlendirmek, güldürmek ve bunu gerçekten kendinde inanıyormuş gibi anlatmak, demek ki inanıyor. Çünkü bu kadarmış gibi yapamaz. Öyle bir anlatıyor ki kendi de inanıyor. Güzel yani, böyle bir şey tutturmuş. Herkesin bir tarzı var. Kimileri böyle ciddi ciddi çıkıp konuşur. Kimileri biraz daha böyle espri yapar. Kimisi ilk... Mesela şey vardı, ben çok seviyordum. Onu çok kötü bitirdiler. Sky Spor'da eskiden Ümit Karan'la Semih Şentürk'ün programı vardı mesela, çok gülüyordum. İkisi de böyle, özür dileyerek söylüyorum, domates gibi oluyordu gülünce falan. Semih abi de yeni alışmıştı. Ümit Karan bir anısını anlatıyordu, Semih Şentürk bir anısını anlatıyordu. İşte sen kötü forvetsin, sen kazmaydın oğlum, sonradan giriyordun falan. Böyle eğlenceli oluyordu, onları çok seviyordum. Yani niye kaldırdılar bilmiyorum, yani tek izlediğim oydu. Ben böyle çok yorum falan izlemiyorum. Pazar günü final maçı 24'te veya 2.30 biter. Pazartesi tatil mi demiş. Nasıl ya? Anlamadım. Maç 10'da başlıyor. Yani 12. En geç 12. Bir de şey falan olacak ya. Penaltı falan giderse 3 saati aşar. Hani 2.30 falan yok canım. O kadar uzun sürmez ya. 2.30 falan. Türkiye saatiyle 10'da oynanacak karşılaşma. O kadar, o saatlere kadar gitmezler yani. Seni dinlerken keyif alıyorum. Bir de Galatasaraylı olmasan demiş. Ne olacak Koray ya? Hepimizin bir şeyi var ya. Yok mu mesela ailenden Galatasaraylı falan? Hani Fenerbahçe hırs yapmıştı, hani Galatasaray'a gelecekti diyor. John Duran için mi söylüyorsun? Ya şöyle, John Duran gerçekten inanılmaz problemli bir adam ya. Bak eski takımında falan yeni gitti. Mesela Zenit'e gitti adam, 5. dakikada rakip takım oyuncusunu tuttu, böyle elense yaptı güreşir gibi. Ya mesela 2 yıl önce sen Maximen gelmişti, hatırlıyor musunuz Fenerbahçe'yi? Uçuyordu kaçıyordu inanılmaz falan diyordun ve yine John Duran, Ali Koç yönetimi Arap Ligi'nde nokta atışı tespit yapıp bu oyuncuları getirmişti. İroni yapıyorum tabi. Yani John Duran'ın ben çok karşıydım. Yani nerede kim varsa ulaştırabileceğim herkese söyledim alınmaması gerektiğini. İşte Fenerbahçe'ye nispet yapılacaktı yani, 5 milyona bu oyuncuyu alırsan bütün ortalığı karıştırır. Zaten Benfica ile anlaştı yüksek ihtimal, Benfica'ya gider. Çünkü hani Okan Buruk vesaire diğer oyuncular çok yani bonservisi alınmadan bir sene belki olabilirdi. Yani baktın sıkıntı çıkarıyor, anladın mı? Hani kira, kadro dışı bırakırsın, bir şey yaparsın. Hani 2003'lü falan ya, 10 artı 4'ün içinde, işte o artı 4'ün içinde falan kullanabilirdin. Ama yedek olursa sorun çıkarır mı, o var. Oyuna girdiğinde belirli ölçüde performans verebilir mi, o var. Tamam, profil olarak da Okan Buruk'un oyununa da uyuyor, o da var. Kendisi de gelmek için aylardır can atıyor, o da var. Ama bu adam aidiyet hissetmiyor ki. Yok ya, bu adamda ciddi disiplin sorunları var. Futbol hayatının da çok uzun olacağını zannetmiyorum. Aston Villa, El Nasser, Fenerbahçe, Zenit... Bunları var, bir yılda gezdi he. Yani 1,5 yılda falan gezdi, öyle düşün. Aston Villa geldi, bununla baş edemedi. Yoksa 22 yaşında yeteneği satar mı ya Premier Lig ekibi? Bırakır mı John Duran'ı? Ha? Yer mi Anadolu çocuğu diyorum. El Nasser daha ilk aylarda takımdan uzak tuttu. Fenerbahçe zaten bildiğimiz hikaye. Zenit de yarım sezon bile kalamadı. Yani bu belalının herhangi bir takımda oynayabileceğini sanmıyorum. Hani belki böyle 27-28'de aklı başına gelirse olabilir. Yok işte Galatasaray'a gelecek, kendini gösterecek vesaire. Zaten bu adam Aston Villa'dan gönderildi. Aston Villa da o dönem Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Yani gösterme niyeti olsa Aston Villa'da kendini gösterirdi. Ben bunları çok öyle yemiyorum. Kafasını biraz toplaması lazım. Böyle futbolcu olunmaz. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Ferhat nasılsın? Ne demiş? Cihan bir Avrupalı Galatasaray Avrupa'ya futbolcu ihraç edemiyor. Bu konuda fikrin nedir demiş. Mustafa mesajını atmış. Önceki dönemlerde ediyordu. Yani bu, şu an kadroyu tutmaya çalışıyor Mustafa. Yani elindeki kemik kadroyu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu kadroyla 5. şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Teklifler var. Gelen oyunculara teklifler var ama yani Galatasaray çok fazla değerlendirmiyor. Şimdi Lemina ile alakalı az önce dinleyenimiz mesajını attı bana. Mirza mesajını attı Lemina ile ilgili. İşte 3,5 milyonluk bir maaş talebi olmuş yönetimin, Yakup Çınar'ın haberine göre. Ama Lemina'da sözleşmem bitti benim demiş. O yüzden bana bir ekstra imza parası verin demiş. Böyle dediyse ben anlaşmam. Mesela böyle bir şark kurnazlığı yaptıysa tırnak içinde yani. Daha kötü bir tabir olacak. Çakallık yaptıysa ben imzalamam. Lemina'yı da severim ama yani benim bonservis, benim sözleşme bitti. Bak ben serbest kaldım. Tamam siz bana 3,5'ü veriyorsunuz ama bir de bana imza parası verin ya. Demişse ayıp etmiş. Yakup abi öyle söylüyor. Yakup Çınar'ın haberi. Bilmiyorum. Galatasaray'ın yerinde olsam diyor. Onaçu'ya 40 verir alırım demiş. Yok daha neler ya. Abartma keskin. Yani Galatasaray'ın satması lazım oyuncuyu. Fenerbahçe diyor ki başkan açık açık söyledi. Ben diyor bu sene şampiyon olacağım. Yani oyuncu satmak gibi bir derdi yok. Mali durumu düzelteyim falan. Ben bununla ilgilenmeyeceğim dedi Aziz Yıldırım. Ben dedi şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Ha, Dursun Başkan biraz daha böyle mali yönden daha hassas. Dikkat edip açıklar eder. Abdullah Kavukçu ile beraber bu toplara girer. Aziz Yıldırım da normalde eski dönem başkanlık döneminde giriyordu. Ama dedi ki ya ben hiç dedi muhasebe işlerini beni sokmayın dedi. Ben muhasebe işleriyle ilgilenmem. Ben şampiyon yapmaya geliyorum dedi. O yüzden çok böyle ona çoğu 30 verir mi verir. Yakar gemileri yani. Ben kime satacağım falan diye düşünmez. Ama yani 20'ye falan verseler bir dakika düşünmem. 30'u da biraz kafamı kurcalıyor. Çok yüksek değil mi ya 30? Ya üstüne 10 milyon daha koy, 5 milyon daha koy. Üst düzey bir santrafor alırsın ya. Onaçu da ligi biliyor abi, atıyor yani. Onaçu da üst düzey sayılır. Yani üst düzey sayılır. Atıyor, Türkiye liginde leblebi gibi gol atıyor adam. Yani duramıyorlar önünde. Cihan Bey, Dursun Özbek Galatasaray'ın mallarına peşkeş çekiyor. Yok ya, çok ayıp ya. Yani vallahi ayıp etmişsin yani. Yani 4 sene üst üste şampiyon olup da taraftarın, yani bilmiyorum hangi takım taraftarsınız ama ya bunu dedirtmek kötü bir olay. Ben olsam söylediğinden utanırdım. Normalde ben dinleyenlerimle asla böyle konuşmam ama ya başka bir kulüpte şu durum gerçekleşse, heykelin dikilecekken hala üzerinde böyle sen şüpheyle geziyorsun. Hani transfer yapmaması yüzünden falan kızıyorsun. Hani çekildiğin transferleri siyasete falan görüyorsun. İşte Aras Şimşir transferinden falan çekildi ya. Evet hani tamam, ben de isterdim başkanı bağrıma basayım da hani bazı dostlar o kadar böyle güvensizlik yayıyor ki.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Yani karşıdakine de biraz haksızlık ediyorsun ya adam. Yani ne demek, kötü bir tabir. Bence böyle söylememelisin. Peşkeş lafı kötü bir tabir yani. Neyse adını vermeyeyim de senin için sıkıntı olmasın.

Si, si, si, si el mesajı. Yemin ederek kovulmalı. Bir maç var, 5 maç yok demiş. Yani işte öyle imza parası falan istediyse, bak benim şeyim bitti. Bir de bana imza parası falan dediyse, hakkı var mıdır? Vardır. Yani sen gidip de imza parası verirsen kontratı bitmiş oyunculara, ama sen oynuyorsun ya şimdi, yani Galatasaray'ın oyuncusun ya. Yani kontrat şey gibi. Icardi'ye mesela 5 milyon

İşler var. Yakup Çınar'ın söylediğine göre veya işte Haluk'un söylediğine göre vesaire birçok takımın teklifi varmış. Barış da böyle bir tık hani bir an önce parayı bulayım derdinde diye düşünüyorum. Hani Arap Yarımadası'na falan gitmeye çalışıyor. Neom'un ilgisi vardı. Hala var mı? Onu bilmiyoruz. Geçen sezon 50 milyona yakın bir para verdi. Şaka değil arkadaşlar, gerçek. Ama bu sezon demiş ki ben, siz bana vermediniz madem, ben de size o parayı artık vermiyorum. 30'a veriyorsanız alırım demiş. Galatasaray'da yok demiş, 30'a vermiyorum demiş. Hani bir ara işte Roma, Napoli, Juventus falan takip ediyordu. Yine Premier Lig'den Nottingham falan takip ediyordu. Ama şu an hani herhangi bir şey yok, ilgisi yok. Sadece Okan Buruk diyor ki ben, diyor, Barış bana lazım. Tutacağım kadroda diyor. Çünkü Barış Alper gibi bir açık bulamam diyor. Yeni nesil açık bulamam diyor. Yıpratıyor diyor. Dikine oynuyor diyor. Evet, bilekleri biraz kötü ama işine yarıyor Okan Buruk'un. Ama böyle bir yönetime astronomik bir rakam gelirse, reddedilemeyecek bir rakam gelirse yönetim ne yapar bilmiyorum. Yani geçen sezon geldi. 40 milyon, 50 milyon gibi bir rakam geldi. 50 milyon. Bırakır mıydım? Ben bırakırım ya. Ben bırakırım abi. 50 milyona ben çok Barış bulurum. 50 milyona dayanamam. Bırakırım ya. Evet. Yani bu hırsla, bu fizikle çoktan gitmeliydi düşüncesinde olabilirsin sen bu mesajı atarsan. Ama işte Galatasaray'ın belirlediği bonservis beklentisi ve onun Şampiyonlar Ligi için Okan Hoca'nın kesinlikle kadroda tutmak istemesi biraz böyle resmi teklif aşamasına geçmesini engelliyor diğer Avrupa kulüplerinin. Ama masaya kimsenin hayır diyemeyeceği çılgın bir teklif gelirse ben daha onu parçalı formayla izleyebileceğimizi düşünmüyorum. Ben verirdim. Geçen sene direkt okuturdum argo tabirle, özür diliyorum yani. Bulurum. Daha yeni barışlar bulurum. 50 milyon ya. Ne demek, sen almışsın 3. ligden falan. Keçiören gücünden onun da payını vermişsin. Verdi mi? O olay kapandı değil mi galiba? Sonraki satıştan hakkı vardı falan. Barış Alper'in satıldığını duyunca Keçiören başkanı, Allah satılsın 50'ye, %20 mi? Allah Keçiören'i ben kalkındırırım o parayla falan diye. Böyle bir kendinden geçmiştir herhalde ama Galatasaray o işi halletti. Belli bir ücret verdik, sonraki satıştan size pay vermiyorum dedi. İbrahim Yavuz'la program yok mu bugün demiş. Çarşamba günü Okan Buruk'un röportajı oldu, onu soracağım ona. Biriktirmiştir o şimdi Okan Buruk'la ilgili. Galatasaray'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hem rekabetçi olsun Şampiyonlar Ligi'nde deniyor, hem ligi alsın deniyor, hem oyuncu yetiştirsin deniyor. Bunu dünyada sadece Barcelona yapabiliyor. O da nadir takımlardan, değil mi? La Masia'sı var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu sezon ligimizde ilk dörde girecek sürpriz takım var mı? Bence Beşiktaş demiş. Murat Beşiktaşları kızdırmış. Bu sezon karışacak ortalık, ben söyleyeyim. Güzel bir lig izleyeceğiz. Çünkü Önder abi var ya, çoktan Beşiktaş getirmesi lazımdı. Yok Serkan Reçber'miş. Yani tamam, hani Serkan abi de iş, iyi bir adam ama yani Önder Bey diyeyim hani. Şimdi sonuçta sportif direktör artık, hani abi hoş olmayabilir. Çok hata yaptı. Önceden getirseydi bence daha farklı noktalara erişebilirdi Beşiktaş. Çünkü çok akil bir insan. Çevresi de çok geniş. Gerçekten de iyi. İşinin hakkını veriyor yani. Bilenlerden. Liyakat varsa Önder Özen derdim ben. Ama biraz geç kalındı, olsun. Yani zararın neresinden dönersen karsın. İlk dörde kim girer sorunu hani espri yapmadan sorduysan, yani Göztepe gerçekten de onların yapılanması bir başka ya. Onlar yine kafayı oynayacaklardır bu noktada. Yine Çorum Spor, onlar da bak fena gelmiyor ya, transferler falan yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yine Kocaeli geçen seneden biraz ders almıştır bence. Yani Kocaeli'nin o noktalarda bitirmesini istemezdim. O kadar taraftara yazık. Hani daha iyi bir noktada bitirmesini isterdim. Evet 10. sırada bitirdi ama bir Göztepe, bir Samsun gibi 6'ya 7'ye zorlamasını isterdim. Bu takımlar tehlikeli takımlar. Zaten yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon için bir şey söyleyemiyorum. Yani kağıt üstünde baktığında ilk 4 bu takımlar dersin. Ben araya sıkışacakları ekledim. Can Uzun Galatasaray'da demiş. Geldi mi? Öyle bir şey mi var? Son dakika haberi mi var? Bilmiyorum ama en son şey oluyordu. Pazarlıklar devam ediyordu. Dursun Özbek falan gitti kulübüne falan bildirdi.
Can Uzun'la ilgili olarak hani oyuncuyla görüşüyor ya, bak biz senin oyuncunla görüşüyoruz haberin olsun tarzı.

kulübe bir bildiri de yaptı. Ve siz dedi ki bu yüksek bonservisinden birazcık düşün dedi. Hani bu kadar biz bu oyuncuyu alacağız. Ama artık şu 30 milyonda anlaşalım. Hani siz o 37'lere 40'lara falan çıkmayın o noktada. Ama Frankfurt diyor ki yok kardeşim bana 45 vereceksin diyordu en başlarda. Yavaş yavaş yavaş şu an 30'a kadar düşüldü. Bakalım 20 yaşında bilmiyorum, ben yayında olduğum için son dakika bilgisini görmedim. Hani sen öyle olmasını mı hissediyorsun? İstiyorsun daha doğrusu. İlgileniyorlar yani, yakın zamanda açıklanır diye düşünüyorum. Ogucukvu'yu çok hızlı bitirdiler mesela. Hemen tık tık o işi hallettiler. Evet kiralık falan o yüzden, ama Can biraz daha sıkıntılı bir transfer, zorlu bir transfer. Bu sene 23 yaşında 3 oyuncu aldık diyelim. Seneye bu oyuncular bu kategoriden çıkıp yeniden mi 23 yaş altı bulmamız lazım? Evet, öyle olması lazım. Bunu bir hafta önce de bir dinleyenimiz sormuştu, biz de araştırmıştık. Aldın diyelim 23 yaşında, tamam mı? Seneye 24 oldu, o kategoriden çıkıyor. Ya satacaksın ya kiralayacaksın. Seneye de o tarzda bir adam bulacaksın. Ya da 23 yaşında almayacaksın. 21'de falan alacaksın, anladın mı? 21-22 en azından 2 yıl falan daha oynasın yani. Cihan, Çorum Spor ilk maçına 3 puanla başlar mı? Galatasaray'la oynuyor Çorum İltu. Yani beni Tufa'ya getireceksin. Belli olmaz. Belli olmaz. Hani ilk maçlar her zaman tehlikelidir bu arada. Devre arasında Lemina'nın gencini almak istiyoruz diyordu Abdullah Kavukçu. Ogucukvu o isim mi diyor? O isim. Yani şimdi insanlar rotasyonda kullanılacak gibi düşünüyor ama kadroya monte edecek Okan Buruk Ogucukvu'yu. Lez dediğim şuna ya. Ogucukvu deyince de kendimi bir garip hissediyorum. Agugugucugucugucugucugucu falan. Lezli yanaklarını sıkasım geliyor dinleyenim falan be. Lezli diyeceğim. Ogucukvu ne ya? O agucuk gugucuk gibi. Lezli güzel. Lezli deyince ogucukvu dediğimi anlayın arkadaşlar. Onu monteleyecek kadroya. O noktada o Lemina da biraz böyle caz yapmış. Ben de böyle Lemina caz yapınca bir anda şöyle Semt abisine dedim. Lemina caz yapmış falan. Ay yıkacağız. Yani o yüzden hani Lemina ile çok ilgilen, yani Lemina bunları yapmaya devam ederse bir sıkıntı çıkabilir. Yok imza parasıdır, odur budur, hani biraz da arttırın, 3,5 milyon beni kesmiyor falan derse iş biraz sıkıntıya gelebilir. Can Uzun'la Galatasaray milli takımından biri görüşüyor. Görüşmeler yeni başlamadı. Evet zaten yeni başlamadı canım. Fiyat kırmalar yeni başladı. Uzun zamandır görüşüyor. Ama işte Frankfurt 45'ten aşağı düşmüyordu ya, o fiyat kırmaya yavaş yavaş eğilim gösterdiği için, biraz böyle 30'lara falan indiği için, abi Musiala gelse ne güzel olur ya. Ne Can abi, ben Can'ı beğenmiyorum demiş. Ya canım benim, Musiala'yı nasıl alacaksın ya, 100 milyon bu adamın değeri ya. Alamazsın ki Musiala'yı. Tamam hani Osimhen şeydi yani, bir nadir bir durumdu. Zaten bunu Abdullah Kavukçu da kendi söyledi. Onu yapmamız gerekiyordu dedi. Biz bu işi yapacaktık dedi. Bütün emellerimizi sarf ettik. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ama olması gerektiği için bunu yaptık dedi. Musiala biraz zor bir oyuncu ya. Evet sakatlık falan da geçirdi. Biraz böyle kendi geri planda falan da kaldı. Bu Gardi bize herhalde bunu yapmaz ya. Evet Gardi'nin Almanya'da piyasası falan var. İyi bir menajer. Oyuncunun ayrılmaya da niyeti var ama işte maliyeti ne yapacaklar onu bilmiyorum. İşte İlkay var, Sané Mané var, oradan hani birbirlerini tanırlardı ama oyuncuyla ilgili şu an sıcak bir gelişme yok, ben öyle söyleyeyim. Yani nabız falan yoklamışlardır. Yani şartları öğrenince hop ben nabızı yoklamayayım, oturduğum gibi şu masada ben bir kalkayım falan demişlerdir o noktada. Musiala işi zor. Lemina Türkiye'den ayrılsın maksimum 1 milyon euro alır demiş Hamza Turapoğlu. Yeni transfer gol atınca statta anons verilirken Lezli dediği zaman tribünler ne yapacak Cihan'cığım demiş. Ogucukvu diye bağırır anonsçu. Tribünde Lezli der. Yani bilmiyorum, ona şey bir şey bulurlar bir lakap. Ogo mogo derler, anladın mı? Yani iyi bir performans gösterirse, yani sürekli oynarsa şey yaparlar. Bir lakap bulurlar, kısaltırlar, anladın mı? Çözerler onu. Ya bizim taraftar da çok enteresan bir yere evrildi diyor. 25-30 milyon euro transfer bedellerine. Aa iyiymiş ben.

önce hemen alınmalı diyorlar. Desen ki hadi bu parayı bir de TL'ye çevir. Bana bir hafta müsaade et abi der demiş Sertan Eroğlu. Ya futbol piyasasındaki fiyatlar bu ya Sertan. Yani biz şimdi konuşuyoruz 25'ler 30 milyonlar falan tabii ama ya bunlar inanılmaz yüksek rakamlar. İşte sponsorluk gelirleri vesaire, yayın gelirleri, insanların futbolu olan ilgisi, store gelirleri, diğer gayrimenkul gelirlerin vesaire derken futbolcuların değerleri buraya kadar evrildi. İbrahim Yavuz'u dinlemiyor musun? Adam diyor ki antrenmandan sonra pişi yiyorduk, pişi diyor, pişi. Bize diyor kaşarla simit veriyorlardı diyor, hamur işi yediriyorlardı diyor. Düşün o zamanki dönemi. Yani bunu da şeyde yapmıyorlar ha. Yani üçüncü ligde falan yapmıyorlar. Bu adam birinci ligde, ikinci ligde top oynamış adam. O dönemin şartları, bu dönemin şartları çok farklı. Yani evrildi artık. Düşünsene iki tane kol, iki ayak, bir kafa, bir burun, iki göz. Diğer uzuvları saymayayım, sıkıntı yaşamayalım. Diyorsun ki ben 30 milyonum ha. Ben satılığım, ben satılık bir adamım. 30 milyona satın alabilirsin mi? Ha, sigortam var, iki bacağımın da sigortası var kulüp tarafından. Sakatlanırsam sıkıntı yaşamıyorum. 30 milyon ya. İşte bir insan 30 milyon para veriyorsun yani. Hani 100 milyonu da var bunun benim. 30 milyon dediğim için. Ha, 150'si de var. Verilmişi var yani. Bir adama, tek bir adama. İnanılmaz ya. Ne yapacak bu adam? Uçacak mı? Ha, orta sahanın üstünden uçup kaleye direkt gol mü atacak? Tamam müthiş adamlar var ama 150 falan. Nasıl rakamlar ya? Bu Pogba'ya falan nasıl 110'u falan ödediler? Değil mi? 100 küsürü dediler. Ne yapabilir? Yani 100 milyon verdiğin adam, bu adama ben 100 milyon veriyorsam Messi'nin prime dönemindeki adam olması lazım ve biraz böyle geleceği görmem lazım, anladın mı? 3 ay sonrasını gördüm. Messi gibi bir adam var. Bu adam çılgın gibi bir adam. 3 ay sonrasını görüp geri döndüğümde tamam ben bu adamı 100 milyon veriyorum derim. 100 milyon. Müthiş bir rakam ya. Gerçekten. Ne yapıyor değil mi? Orta sahadan kanatlanıyor mu? Can içimden bir ses fırtına önce sessizlik diyor. Galatasaray için mi? Çok umutlanma ya. 3 tane falan topçu alacak Galatasaray. 3. Ne demiş? Ha evet. Mirzacığım. Elepto Ali'yi gördük biz. Ugacuk bu da nedir demiş. Biz bunu da söyleriz diyor. Bak. Vucuk mucukla bu iş olmaz demiş. Para varsa git Eketeleri'yi al diyor. Cihan boş ver Ankara'yı, Antalya'yı, Bodrum'u diyor. Nereye geleyim? Kırklareli'ne mi? Bu memlekette her şey bedava. İyi yayınlar demiş. Vay vay, manzaran çok güzel ha. Şelale. İşte orası sığ su mu? Yoksa girebiliyor musun o suyun içine? Böyle şimdi fotoğraftan anlayamadım. O şelaleye dalabiliyor muyuz yani? Oraya bir balık atlayabiliyor muyuz? Bu arada dikkat edin arkadaşlar. Önceden girmediğiniz hiçbir yere lütfen balıklama atlamayın. Çok insan sıkıntı yaşıyor, felçlik alabiliyor. Önce bir girin, bir analiz edin, bir suya bakın, kayamaya var mı? Ondan sonra balığınızı mı atlıyorsunuz, kırlangıç mı yapıyorsunuz, kelebek mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın ama bilmediğiniz yere lütfen yapmayın. Arkadaşlarınızı da uyarın. Çok canlar yanıyor. Çok güzelmiş şelale. Yapay zeka gibi gerçekten. Ya şu an bana atsan, Kırklareli demesen, arkaya şelale koymuşsun, bana atmışsın derim. Cihan 30 milyon euro ver, ne istersen yap. Serkan bir dakika, konu başka yerlere gidiyor. Hayır, ben senden 30 milyon verip niye bir şeyler istiyorum Serkan'cığım ya. Yapma, gözünü seveyim ya. Neymar 222 milyon euro değil mi, o var. Ama orada çok garip işler oldu. Neymar yani şöyle bir şey oldu. Barcelona'dan çıkma maddesi vardı, tamam mı? Paris Saint Germain tarafında, öyle hatırlıyorum. Neymar'a bu parayı verdiler. Neymar da kendi cebinden Barcelona'ya o parayı ödedi, anladın mı? Yani orada bir vergi kaçırma gibi bir şeyler çevirdiler, bir şeyler döndü orada. Ben çok iyi hatırlıyorum onu. İşte 100 milyonu atıyorum, 150'si Neymar'ındı veya 100, yarısı Neymar'ındı, yarısı da Barça'nındı. Bunu Neymar'a vermiş gibi gösterdiler. Kalan parayı da Barça'ya verdiler. Ne vergiden mi kesmesin diye, bir şey olsun diye yaptılar. Onlar da bulmuş çakallığı. Cihan İngiltere ortalaması Anderson 135'e City'ye gitmiş, şaka gibi. O zaman olma 250 milyon. Hiç de iyi oynamıyor demiş. İsviçre'den Cenk, keşke sen gitseydin Okan diyor. Böyle bir mesaj atmış. Peki yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim arkadaşlar. Cuma'ya giden arkadaşlarımız falan da var. Buradan onu anlayabiliyorum. İyi cumalar görüyoruz.

0: görüşürüz falan. Çok yazan insan olmuş. İstanbul'dan Numan Beşiktaş taraftarıyım. Barış Alper Yılmaz ikincilik futbolcusu bana göre demiş. Abart, abart Numan. Biraz daha abart. O kadar da değil. İyi yayınlar, ben Ömer. Galatasaray'ın transfer yapmama sebebi bahis soruşturmasını beklemek olabilir mi demiş. Farklı noktadan bakmışsın Ömer. Ama yani bir bahis soruşturması olacağını biliyor muydu ki? Daha bu dün açıklandı yani. Düne kadar da transferler yapabilirdi. Zannetmiyorum ya. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Transferin son günlerinde geldi Barış Alper'e teklif. Yoksa Galatasaray yönetimi satardı onu diyor. Değil mi? Oyuncu bulamayız korkusuyla vermedi diyorsun. O da olabilir. Galatasaray yıldız futbolcularını satmayarak büyük takım olduğunu gösterdi. Çılgın teklif hariç demiş. Cihan, Galatasaray için Phil Foden'ı duydum. Olursa harika olur gerçekten demiş. Bak bana kafayı yedirtme, ben öyle bir şey duymadım. Phil Foden'ı duymadım. Yani bunu, bu haberleri kim çıkarıyor? Yani Galatasaray'da da Ahmet Konaç gibi bir yorumcu mu var? Galatasaray'ın Ahmet Konancı kim? Hani bana söyler misiniz arkadaşlar? Ben yorumcuları çok takip etmiyorum. Abi bu adam çok atıyor. Galatasaray'ın da bu Ahmet Konancı dediğiniz bir adam varsa bana yazarsanız sevinirim. Ben de gireyim biraz ona bakayım yani. Öyle söyleyeyim. Ben Futbol Manager'da bile bu adamı kendi kadroma alamıyorum ya. Galatasaray'a nasıl alacağız bu oyuncuyu? Tamam hani birazcık falan geriledi. Eski zamanlarındaki gibi değil ama hani Phil Foden ben severim. Biraz böyle şimdi yani Yunus Akgün profili bir oyuncu, şimdi ya benzetme açısından söyledim. Yani kendisini çok fazla eleştiren var. Şu yüzden söylüyorum. Tıpkı Galatasaray'da da Yunus Akgün olduğu gibi. Ama fakat bu iki oyuncu da günündeyse sahada kendilerinden başka bir topçu yokmuş duygusunu veriyorlar. O yüzden hani benzerlik anlamında bunu söyledim. Galatasaray haberleri doğruysa ilginç bir şey olur. Teknik kapasitesi muazzam. Hayır, ona demeyelim Ali. Leslie Ogocuku almışız diyor. Cihan, iyi yayınlar. Galatasaraylı bazı YouTube'lu yayıncılar Fenerbahçe nasıl Greenwood'u alıyor diyor. Osimhen çizgi reklamıyla parası çıktı diyen ve buna inanan Galatasaraylılara söylüyorum demiş. Biz de Halley reklamıyla aldık Greenwood'u diyor. Ya aldır ya, dur şey Aziz Yıldırım. Ama o toplara girmeye gerek yok. Osimhen'i nasıl aldı Galatasaray? 3 eşit taksite böldü. Daha yeni taksite bitti adamın. Temmuz başında bitti. Öyle düşün yani. Bir de Şampiyonlar Ligi gelirleri var. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, özür diliyorum. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan. Bak söylüyorum sana. Bu üç takımın gelirinden iki kat daha fazla gelir elde etmiş. Ya ne yapacak ya? Bak üçünün toplamından diyorum sana geçtiğimiz sezon. Ya alabilir, anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe de almıştır. Hakan Safi dedi ki ben imaj hakkıyla alacağım kardeşim. Adam açık açık söyledi. Aziz Yıldırım da yapmıştır bir imaj hakkı. Bunlarla ben ilgilenmiyorum. Bunlarla federasyon ilgilensin. Bunlarla UEFA ilgilensin. FIFA ilgilensin. Bunlar benim alanım değil. Yakup Çınar demiş. Galatasaray'ın Ahmet Konancı mı? Yok canım ya. Yakup abi çalışkandır. Bak adam var ya, inanılmaz habercilik yapar. Her yere koşturur. Bilgileri sızdırır. Ahmet abi hazıra konuyor. Ya Fenerbahçe haberlerini Yakup Çınar'a soruyor. Yakup var mı sende bilgi diyor. Felix'in Atletico 130'luk transferini hiçbiri geçemez ya. Var ya, evet. Evet. Ali Naci derim ben demiş. Peki. Teşekkürler dostlar. Sağ olun. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonu sizin olsun. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde sokak futbolundaki yerimizi alacağız. Artık Doğan Öncel de pazartesi günü yüksek ihtimal izinden gelmiş olur. Hoşça kalın. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takibe alırım.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışık programında ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve birazdan basketbolla programımıza başlayacağız. Bir dinleyicimiz demiş ki merhaba, şu an Fenerbahçe Stadı'nın önündeyim. İki kızımla Çekmeköy'den kalkıp bu sıcakta işi gücü bıraktık. İmza törenine geldik. Stadda yapılacağı söylenmişti dün ve bugünkü basının açıklamalarında, fakat şimdi iptal oldu. Vatandaş içeri alınmıyor. Gerçekten çok kızgınım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Lütfen bunu duyurun demiş bir dinleyicimiz. Mesajını aktarmış olalım. Ve basketbolla başlıyoruz. Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk. Yayınlar.
1: Tabii transfer süreci basketbolda iyice hızlandı. Will Clyburn ismi, Larkin ismini konuşmuştuk zaten. Takım takım gidelim dilersen. Fenerbahçe için transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak?
2: Allah, Fenerbahçe transfer gündemi bayağı bir yoğun. Elini çabuk tuttu Fenerbahçe ve yani hep de tanıdık isimlere gitti neredeyse. Bayağı elini çabuk tutmasının yanında enteresan hamleler imza attı ya. Yani ayrıkların yanında hemen yerine de hızlı doldurmuş oldu. Biliyorsun Tarık Yerovic sürpriz bir şekilde, yani neden sürpriz? Tabii ki NBA'nin sürprizi ama ya bu sene gideceği düşünün beklenmiyordu. Geçen sene mesela çok konuşulmuştu, sonra kalmaya karar verdi, kontratını uzattı. Şimdi Dallas Mavericks dedi ki, yani önce Dallas Mavericks Memphis'ten şeyini alıp, takaslarını alıp, takaslayıp daha doğrusu. Ardından da ben buyout'u neyse vereceğim, yeter ki Tarık gelsin dedi ve Tarık için 2 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ödedi. Dallas Mavericks Fenerbahçe Beko'ya ve Tarık Liverovic'i renklerine bağladı. Fenerbahçe için çok büyük bir eksik tabii ki. Ve yani yeri kolay olacak bir oyuncu da değil. Yani Tarık'ın çıktığı seviyeyi biliyorsunuz yani. Sporunuzu tabii izleyenler anlayacaktır ne diyeceğimi, ne dediğimi. Ve onun yerini doldurmak için de enteresan isimlere gidildi bence. Öncelikle yani o mevkiden direkt gidersek aslında Shavon Shields ve bir saat önce açıklanan son dakika diye söyleyebiliriz yani söylemediysen. Will Clyburn Fenerbahçe ile anlaştı ve imzaladı. Will Clyburn'un kontratı bir yıllık, Shavon Shields'ın iki yıllık diye hatırlıyorum. Tabii Will Clyburn 36 yaşında, artık kariyerin sonlarında. Biraz Larkinvari bir hamle böyle bakınca. Yani kariyerin sonlarında aslında bir zamanlar yıldız olmuş, çok başarıları da imza atmış, çok önemli bir yıldızın son demlerini alıyor Fenerbahçe. Ya aslında bir bakıma hani şimdi Dekolo hamlesine falan benzetebiliriz belki ama yani Larkin tam o bakımdan, hani rol anlamında Larkin orası. Clyburn birazcık daha takıma derinlik katması adına işte Shavon Shields'ın fikirlerini bölecek şekilde aslında yani şey çok iyi hatırlıyorum. Sezon devam ettikçe bu düşünceler bende çok azalmıştı ama yani biraz hafızalı tazeleyince geçen sezon başında Yazıkeviçus'un maç içi hiyerarşiyi ve süre ayarlamasını hatırlıyorum da yani hiçbir oyuncunun 25 dakikadan fazla süre almaması üzerine ve her oyuncunun sezonu sağlıklı şekilde devam etmesi üzerine bir planı vardı Skevçus'un. Öyle ki yani işte son çeyreğin clutch time'ına kadar mesela geride olmasına rağmen işte en büyük kozunu mesela Baldwin'i mesela oynatmazdı bazı ilk sezon başındaki maçlarda ki zaten ağzı yandı Fenerbahçe'nin o bölümde hatırlarsın. Daha sonra seriye bağlayıp yani oturunca takım seriye bağladı ve galibiyetler üste gelince bir anda ilerleye çıktı Fenerbahçe. Sonra sezon sonunda tekrar aktivitesi düşürüldü. Tabii o yoğunlukta normal mağlubiyetlerle biraz kademe düşmüştü sezon içinde Fenerbahçe Beko. Şimdi doğal olarak bu yoğun maç trafiğinden etkilenmemek için veya minimum etkilenmek adına kaldırıyor. Hem geniş hem de kaliteli tutmaya çalışıyor. Özen gösteriyor Fenerbahçe ve bu yönde de hamlelerini yapmaya devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman resme Wade Baldwin, Horton Tucker, Trent Forrest, Ignas Sargunas, Shane Larkin gibi bir guard çeşidi oluştu Fenerbahçe'nin. Umarım eksik saymadık kimseyi. Ve aslında hem geniş hem de inanılmaz kaliteli. Ve yani araya da bir tane zar tıkıştırmayı da bildi mesela Fenerbahçe. Oradaki zardan kastım da Ignas Sargunas aslında. Ve kesinlikle bu rotasyon oldukça iddialı. Yani direkt kafaya oynar. Ligin en iyi 2-3 guard şeyinden bir tanesi. Rotasyonlar bir tanesi kesinlikle. Yani forvetlere bakıyorsun. Shavon Shields geldi. Clyburn geldi. İkisi de zaten top seviye oyuncular. Top player yani hepsi. Euroleague seviyesinde mevkisinin en iyi 10 oyuncusundan 2 tanesi diyebiliriz kalite anlamında. Her zaman bunu ısrarla veremiyor olabilirler. Zaman zaman düştükleri oldu oyuncuların ama hepimiz biliyoruz yani bu oyuncuların neler yapabildiğini gördük. Belki ikisi de prime dönemde değil bence. Ama yani Clyburn 35 yaşında Barcelona'da maç başı 15 ortalamayla oynuyordu. Yani çok yaşlı bir kadroydu o Barcelona geçen sene ve o yaşlı Barcelona kadrosunda Clyburn sezonu müthiş giriş yapmıştı. Takımın yıldızıydı bu arada. Yani Şengel'le beraber takımın iki yıldızıydı onlar. Satoranski vardı Gart'ta, işte Veseli vardı 5 numarada ama o Çek ikilinin yanında asıl o ikili 3 ve 4 numara Clyburn ve Şengel'le ikilisi sezon başında çok bayağı bir taşımıştı Barcelona'yı skor anlamında. Dolayısıyla aslında bu bakımdan da Clyburn'un Fenerbahçe'ye evet demesi de biraz enteresan bence. Ama tabii Tarık gidince birazcık daha süreleri artacaktır. Ama şey demiyor olamazlar yani. Her oyuncu şu anda Fenerbahçe'deki maç başı süresinin 20 dakika civarında olacağının farkındadır bence. Ve bu yönden de bir arıza çıkacağını düşünmüyorum. Aslında yönetmesi hiç kolay isimler yok Fenerbahçe'de şimdi. Larkin zaten zor bir isim olarak geldi. Baldwin bence çok büyük kademe atladı mental anlamda. 2 sezondur. Ama bu isim hiç kolay isimlerde yönetmesi. Buraya eklenen Clyburn çok yardımcı olmadı bu konuda belki ama şu takımda Melli gibi veteran da duruyor sonuçta. Tertaş Şanlı gibi veteran daha geldi. Tertaş Şanlı da tekrar Fenerbahçe'ye döndü bu arada. İşte Chris Silva, Marcus Bingham Rusya'dan geldi. Ve Braxton Key geldi Valencia'dan ve böyle bir kadro oluştu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de 1-2 tane daha hamle gelecektir forvet pozisyonuna. Onlar ama muhtemelen daha böyle niş seçimler olur. Bir tane pivot, bir tane forvet. 1-5, 1-3 numara gelecek muhtemelen Fenerbahçe'ye en azından yani. Ve onlar da acele etmezler diye düşünüyorum. Yani Eylül'e kadar falan isim transfer gelmeyebilir Fenerbahçe'den ama transferin bitti anlamına gelmiyor Fenerbahçe'nin. Ben böyle söyleyeyim o kısmı. Çünkü artık hani ilk 5 değil de hani NBA'den şöyle bir yetenek düştü. Alalım bunu hamlesi gelir gelirse veya daha böyle. Yok hakikaten gelirse böyle bir şey gelir muhtemelen bundan sonra. Ben aslında isterdim Fenerbahçe 5 numaraya bir tane daha böyle kemik bir oyuncu alsın. Çünkü ben Chris Silva'ya çok güvenmiyorum. Marcus Bingham'a da çok güvenmiyorum. Marcus Bingham Rusya Ligi'nin en iyi 2-3 oyuncusu bir tanesi bu arada. Öyle söyleyeyim. Yani CSK'nın olduğu bir lig hala. CSK hala fena bir takım değil. Ki şampiyon oldu CSK. Unit Kazan ikinci oldu. Unit Kazan ikinci olduğu Rusya Ligi sezonunda Dechampierre ve Marcus Bingham bir de Jalen Reynolds çok öne çıktı Unit Kazan'da. Ki Dechampierre de Galatasaray'a gitti bu arada resmen. Orada da hamleleri var. Fenerbahçe için bence çok güzel bir sezon olabilir bu sezon. Çok iyi bir kadro kuruluyor. Çok güçlü bir kadro kuruluyor. Orası kesin. Takım kimyası soru işareti yaratabilir bazı insanlarda ve ben bunu çok anlarım. Ama çok büyük sorun olacağından emin değilim. Zor yönetmesi kabul ama roller az çok belli olunca yani çok şey yapamıyorsun. Çok su kaynatacak bir şey çıkmıyor orada bence şey anlamında yani bir su kaynatacak sebep olmuyor anladın mı? O yüzden burada ayar bence doğru çekiliyor her türlü. O yüzden ben optimist bakıyorum bütün hamlelere.
1: Peki Tarık Biberov için NBA'deki yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani nasıl bir kariyer bekliyor sence?
2: Yani Tarık NBA'ye çok doğru zamanda gidiyor bence. En olgun döneminde, en prime döneminde gidiyor yani ben de öyle düşünüyorum. Ne yapar dersen ben Amerikalı olabileceğini düşünüyorum.
1: Dallas takımı peki?
2: Yani Dallas çok müthiş bir hani kafa oynayacak bir takım değil şu anda. Ama şöyle bir durum var. Şu anda NBA takımlarında bence bir şutör eksiği var. Şutör arayışı var. Duncan Robinson'a Detroit'in bağlı kontrol aklına geliyor. Ona rağmen Detroit'in şutör bulamadığı için elenmesi aklına geliyor. Aklıma ilk bu geliyor. Hatta birkaç tane takım vardı böyle. Şutör eksik olduğu için elenen. Ya işte bir yer şutör bulmak kolay değil yani öyle. O yüzden bir o tarz bir 3&D oyuncusu bence iş yapar ve bence Tarık o NBA'de sunabilecek 3&D profil olabilir bence.
1: Peki transfer sürecini Anadolu Efes için nasıl değerlendiriyorsun?
2: Anadolu Efes de çok büyük oynuyor bence transferde. Mike James müthiş bir isim. Ya evet Mike James Anadolu Efes oyuncusu oldu resmen. Bence çok büyük bir olay. Yani ve orada, da acayip bir rekabet olacak yani. Mike James zaten her zaman trash talk'u seven bir oyuncu. Bruno Fernando geldi 5 numaraya ki orada Papayannis dönecek. Kai Jones var. Bristezer var yok belli değildi ama şu anki görüntüde Bristezer herhalde gidecek bilmiyorum. Yani Bristezer'in kontrolü devam ediyor aslında Efes'te ama NCAA'ya, Amerika'ya, koleje gitme ihtimali var. Muhtemelen de gidecek. Darius Saric geldi biliyorsun. Çok büyük bir isim bence. Harika bir transfer. Ama devamlık problemi var. Biraz öyle bakımdan soru işareti var. Şimdi Ercan Osmanlı ve Darius Saric 4 numara için bence çok iyi bir ikili. Yani ben Ercan'ın normalde ilk 5'te Ercan'ın önünde oynayabilecek bir oyuncu Saric kalite olarak. devamlılık soru işareti. Ama önünde harcam varsa zaten sürecin süreleri de buna göre ayarlanacaktır. Zaman zaman

0: 5 numara oynayacaktır Şariç. O yüzden çok aslında tencere kapak çok cuk oturmuş bir transfer bence. Ben çok beğendim ben o transferi de. Bruno Fernando çok iyi devrilen bir oyuncu. Çok atletizm seviyesi yüksek. Çemberi korur, blok yapar. Onun dışındaki meziyetleri fazla yok ama yani tam bir kreatif pivot aslında yani özellik anlamında. Devrilen, perde yapan ve de devrilen diken rol oyuncusu aslında yani. Bruno Fernando. Ki yani onu şey hatırlıyorum yani 2 sene önce Fenerbahçe'ye gelecek mi gelmeyecek mi Bruno Fernando, gelecek mi gelmeyecek mi falan derken son anda Real Madrid'e gitti. Real Madrid'de hiç olmadı. Partizan'a gitti. Partizan da biraz toparladı, kendini buldu. Onun için de enteresan bir Avrupa kariyeri oluyor şimdiden ve bence Partizan'da iyi de toparladı. O yüzden ben yani pozitif bakıyorum Bruno Fernando hamlesine. Çünkü Partizan Carlik Jones ilettikten sonra Nikolates, Carlik Jones, Lakic hatta orada böyle öne çıkmıştı. Center'da Bruno Fernando'yla 4 numarada Isaac Bonga'yla hatırlarsın. O 10 maçın önemli kısmını kazanarak yani bir anda diplerden play'ini zorlayan bir duruma gelmişlerdi aslında. Tam toparlamışlardı. Şimdi tekrar dağıldı. Partizan için çok kötü oldu, ayrıca alakasız oldu ama onu da araya söylemiş oldum. Yani Mike James, Matthew Strezel de geldi yine Monaco'dan ve Jordan Lloyd. Bu üçü zaten 2 sene önce Monaco'da beraber oynayan bir üçlüydü. Ve o zaman ne yapmışlardı? Yine Final Four oynamışlardı Euroleague'de. Pardon, Fenerbahçe'ylenmişlerdi şeyde, playoff'ta. Sonuç olarak top seviye oyuncular bence bu seviye için. Güzel bir üçlü oldu orası da. Ki orada işte yani PJ Dozier da var. Dozier zaman zaman 3 oynayacak, zaman zaman 2 oynayacak. Santius da geldi. Santius da zaman zaman 3 oynayacak, zaman zaman 2 oynayacak bir oyuncu. Ve tabii Erkay Yılmaz orada var hala. Ve Isai Cordinha var. Isai Cordinha'nın tabii kontratı birazcık belini ağrıtıyordur muhtemelen nefesini. Çünkü bence Isai Cordinha geçen sezon Euroleague'in en kötü transferi falan olabilir yani. Ben böyle düşünüyorum maalesef. Çünkü ben aslında Cordinha'yı çok beğenen bir oyuncuydum. Hatta Paris 2014 olimpiyatlarında bence çok iyi oynamıştı. Ondan sonra bu kadar tepe taklak aşağı inmesi kariyerin çizgisinin şaşırttı beni. Yani bence oldukça yetenekli ve çok yönlü bir oyuncu Cordinha. 1-2-3 bu 3 mevkiyi de oynayabilir. Yani point guard'da, shooting guard'da oynar, small forward'da da oynar Isai Cordinha. O atletizm seviyesi de var. Zaman zaman şutu da var. Topu da yönlendirebilir ikinci olarak, birinci olarak. Ama hayal kırıklığı oldu şimdi Nekar'ın performansı. O da kendini bulsa bu arada Efes gerçekten iyi bir yola raya girer. Ama Efes'te daha transfer bitti demiştir muhtemelen. Bir iki hamle daha görürüz Efes'te. Bir iki az mı oldu diye bakıyorum hatta. Guard ikinci numara. PJ Dozier de iki numara desen. Üç. Evet yani bir tane daha 2-3 numara alınacaktır muhtemelen Efes'te. 4 numara bir tane daha gelebilir. Hatta gelecektir ama nasıl bir profil olur, daha düşük profil olmak zorunda. 5 numara çok kalabalıkken bir 3-4 tarzı bir oyuncu yani net bir forvet transferi bekliyor bence Efes'e. Kim olur, nasıl bir profil olur emin değilim ama nasıl profil olmalı sorusunu cevaplayabilirim belki. Çünkü yani isim düşünüyorum da aklıma gelmedi. Hem 3 numara hem 4 numara oynayabilen kim var ya? Erkan Yılmaz aslında yani profil. Erkan Yılmaz'ın belki daha üst segmenti daha bence böyle.
1: Aslında Cedi Osman.
0: Cedi. Evet aslında doğru. Cedi Osman. Doğru, Cedi Osman da yani. Ama Cedi Osman 4 demem ya. Bu arada oynasa oynar 4 numarayı da.
1: Oynadı oldu Cedi ya. 1, 2, 3, 4, oynadı
0: yani
1: oldu.
0: Çok gönlü bir oyuncu o da. Ona ne diyorsun bu arada? Biliyorsun yani çok konuşuldu. Panathinaikos'a ayrılıyor Cedi Osman. Ve bir sonraki adresi Yunanistan Ligi'nde yine bir Euro Cup takımı olan PAOK.
1: Niye böyle bir tercih yaptı sence?
0: Çok iyi teklif gelmiş. Yani Panathinaikos'ta aldığı maaşın çok daha üzerinde bir maaşla oynayacak PAOK'ta. PAOK seneye çok yüksek ihtimalle bir sürpriz olmazsa Euro'ya katılacak zaten. Yani bence Cedi Osman Türkiye'ye gelmek isteseydi şu anda Anadolu Efes'in oyuncusuydu. Ben böyle düşünüyorum. Hatta resmen Anadolu Efes'in oyuncusuydu bence şimdiye kadar Cedi Osman eğer Türkiye'ye gelmek isteseydi. Bence Cedi henüz en azından Türkiye'ye dönmek istemiyor. Ben böyle yorumlarım. Yani bence tercihindeki etken o oldu yani. Hani bilmiyorum başka kim vardı masada ama hani Panathinaikos'tan ayrılması tamam daha büyük maaşa gittin. Efes de öyle bir şey verdikti galiba. Okuduğum kadarıyla Efes yakın bir şey veriyordu ama PAOK daha fazla vermiş. Yine de tercih sebebi bence ülke oldu orada. Yani çok büyük fark olduğunu zannetmiyorum. De Efes'le Euroleague'de kafayı oynayabilecek bir kadronun parçası olacaktı muhtemelen. Mike James'le falan. İyi bir kadro var Efes şu anda yani. Bence tercih sebebi yani özetle ülke tercihi yani daha çok bence. Rekabetten düştün mü? Evet düştün yani. Euro Cup'a düşüyorsun. Ve bu arada Cedi'nin ne işi var Euro Cup'ta? Derim. Direkt yani. Çünkü Euroleague'in de en iyi 5

0: small forward'ından bir tanesiydi yani. Belki en iyisi. Hatta hiç abartmıyorum yani. O yüzden enteresan tercih oldu. Vallahi Bahçe Koleji için kötü oldu, onu söyleyeyim ya. Bahçe Koleji şu anda tıpkı PAOK gibi önemli yatırım yapıyor ve hani neredeyse bir EuroLeague kadrosu kurdu EuroCup için. Ve hatta bence ligde de bayağı iddialı olacaklardır. Ki Alex Abramovich geldi oraya da şimdi en son. Yani EuroCup'ta da bu arada bizi bu yüzden çok iyi bir sezon bekliyor. EuroCup daha rekabetçi, daha keyifli olacak bu sene. Ki yani geçen seneki EuroCup son bayağı bir yılın en düşük profilli EuroCup'ıydı, onu söylemek lazım yani.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Mike James çok iyi oyuncu, sakatlanmazsa ki Efes'te sakatlıklar kronik hale geldi, Final Four için büyük avantaj olur diyor.
0: Bence Mike James mükemmel bir oyuncu kağıt üzerinde. Yani birazcık zor bir insan yönetmesi belki ama bakın için çok zararlı bir oyuncu da değil aslında yani. Biraz hırslı falan, hani egolu ve hırslı bir oyuncu olduğu için zaman zaman zarar veriyor olabilir ama mesela öyle bir gerçek var. Matthew Strasser ceza aldığı zaman Fransa Ligi'nde 3 aydır maaş alamadığı için, pardon 3 ay tam doğru olmayabilir, öyle söylemeyeyim de, aylardır maaş almadığı için maaşlara çıkmayan bir Mike James varken takım arkadaşı ceza aldığı için takım arkadaşının formasıyla final serisinde Fransa Ligi'nde maça çıktı Mike James. Karakterli de bir oyuncu yani aslında. Ki bu arada Mike James konusunda şunu söylemem lazım. Hoşuma gittiği için söylüyorum bunu. İbrahim Kutluay işte Mike James transferini değerlendirmiş. Biraz eleştirilerde bulunmuş. Bazı hani üstü kapalı mesajlar vermiş Mike James aslında yayında ve Twitter'a düşmüş bu kesidi ve Mike James bunu görüp retweetleyip alıntı yapıp daha doğrusu bir şeyler yazmış. Orada bir daha sezon başlamadan daha yeni transfer oldu. Bismillah, daha Temmuz ayından orada bir beef başladı tırnak içinde. Yani bir tartışma diyeyim. Atışma başlamış olabilir İbrahim Kutluay ve Mike James arasında ve yani bütün sezonda bunun devam edeceğini şimdiden öngörmek zor değil bence. Yani ben öyle zannediyorum. Bunu fark etmek bence çok keyifli olacak ya.
1: Peki Beşiktaş ve Galatasaray için transfer sezonunu nasıl yorumluyorsun?
0: Beşiktaş'ın gittiği oyuncular riskli. Yani kısaca böyle söyleyeyim. Çünkü makul bu arada. Anlaşılır isimlere gidiyor Beşiktaş. Onu da söyleyeyim. Ama tabii şimdi yani Euroleague çok gerçekten kutu sofrası yani, belli bir işte bütçe falan gerçekten zor. Hem çok para harcaman lazım hem de yani o kadar yakın ki taban ve tavan arası. Öyleydi gerçi. Artık şimdi bu sene o biraz bozulacak. Bir ikincisi Euroleague'deki tepeye oynamak isteyen 5 takım çok büyük bir bütçe koyuyor ortaya. Artık orası anormal seviyelere çıktı. Yok ben özden bir tane söyleyeyim, bana aklıma geldi. Söylemeyeceğim de. Gerçekten abartı seviyelere geldi. Ve yani şimdi zaten Beşiktaş'ın ilk etapta hedefi play'ine kafa tutmak olmalı bence. Ki yani bütçeleri bütçe de bunu söylüyor bize. Yani play'ini zorlamak, play'ine girmek demiyorum. Play'ini zorlamak diyorum ancak, çünkü ya o kalibre transfer yapılıyor bence şimdi. Dediş'in yanına Metis Soko ve Yücün Omuro'yu geldi çember altına. Forvet'e Mete Can Birsen, Furkan Korkmaz geldi. Garda Kadir Wilbekin geldi. Jalen Nowell geldi. Ve Forvet'e yine Jakuan, adamın ismini unuttum. Zor bir isim var. Adamın ismini unuttum. Ama şey, yine Amerika'dan bir oyuncu geldi. O da G-League'de yılın savunma 5'e seçilmiş bir oyuncu. Ya iyi yani. Ve aynı zamanda bir smaç şampiyonu G-League'de. Yani hem atletizm seviyesi çok yüksek, aynı zamanda iyi de bir skorer bu arada. Skor yükünü de bayağı taşıyan bir oyuncu. Çok skor yaratabilen, üretebilen de bir oyuncu bir yandan. Aynı zamanda atletik çok yönlü. Yani aslında iyi bir yeteneğe yatırım yaptı Beşiktaş burada. Avrupa tecrübesi ilk defa Beşiktaş'ta olacak belki ama doğru yani yeteneğe yatırım yapması çok hoş Beşiktaş'ın. Bence burada çok güzel feyiz alma var yani. Dertinde çok iyi çalışan bir Beşiktaş front ofisi var. Ben bunu görebiliyorum buradan kesinlikle. Çünkü çok rastgele isimlere gidilmiyor asla. Çok net profillere, çok net replerden. Hani hangi oyuncu neden gittiğini çok iyi anlıyorsun Beşiktaş'ın. Jalen Nowell geldi. Jalen Nowell tamamen kendi skorunu çok iyi üreten bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Asist de bir, asist çok az. Maç başında bir asist yapar. Ama 15 sayı atar. Yani bir skorer orada yani işte ne bileyim takım oyunu tıkandığı zaman.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
0: İşte bu hani şeyden Matt Thomas'tan falan birazcık bekledi Beşiktaş bunu. Matt Thomas birazcık da Matt Thomas'ı hazırlarsın şutu, o şutu atar sadece. Ama Jalen Nova'ya topu verirsin. Dribbling üzerinden crossover, crossover kendi şutunu yaratır, kendi atar. Biraz Baldwin tarzı bir oyuncu. Çok iyi bir örnek olmadı aslında ama hani aklıma o geldi. Bilmiyorum. Yani bunlar iyi profiller ama buralarda tecrübeleri yok. Bir ikincisi yani tartışılır şimdi ne kadar savunma katkısının olacak emin değiliz. Jalen Nova'nın özellikle. Takım oyuna katkısı nasıl olacak bilmiyoruz. Bir de mesela burada bir diğer soru işareti. Scottie Bedekin profil olarak çok doğru. Bir kere yerli. İkincil olarak hem kendi şutunu yaratabiliyor hem de onu yaratan şutu çok iyi kullanabiliyor. Skorer anlamında her türlü iş yapar. Çok hareketli bir oyuncu. Fakat dediğim 12 yılı pek yok Bedekin'in. Zaten çok ağır bir sakatlık yaşadı. 3 sene önce daha ilk maçında aşilini koparmıştı ya da çaprazını koparmıştı. İkisinden birini kopardı. İkisi de 6 aylık sonuçta süreci olan sakatlıklar. Ve dönemedi bundan Wilbekin hala. Döndü. Ama ne zaman döndüğünden beri Wilbekin'in back to back maç oynadığı bile yok yani, öyle söyleyeyim. O yüzden birazcık stresli bir zarar çıkardı Wilbekin. Tutarsa ne hala, ama ben bu maç trafiğinde, Euroleague'in insanüstü maç trafiğinde ki bak Fenerbahçe tam olarak bunu oynuyor. Wilbekin doğru bir zar değil gibi gözüküyor. Bu yüzden aslında Jalen Nowell ve Jacquard, adamın ismini karıştırıyorum. Jacquard Tolman diye bir oyuncu vardı. Aklıma o geliyor. Buraya gidiyor kafam beni şu an. O ismini de bulamadım. Kusura bakmayın. Hatta da hemen Beşiktaş diye olabilir miyim acaba? Neyse işte o oyuncuları gidilmesi de o bakımdan çok mantıklı. Orayı biraz daha genişletmesi lazım Beşiktaş'ın. Ve bu yönde transferlerde yapılacak. Şu an Beşiktaş'a ne lazım? Hala guard lazım. Hem bir numara hem iki numara. Hem point guard lazım. Hem shooting guard lazım. Ve bu oyuncular mümkünse şeyden olmalı bence. Euroleague'den olmalı bana sorarsanız. Yani Euroleague'den. Dakuan Jeffries bu arada. İsmini söylemediğim Dakuan Jeffries'ti. NCAA smaç şampiyonuymuş bu arada. J-League değil, yanlış söylemeyeyim. J-League'de de çok iyi smaçları var ama asıl smaç şampiyonunu kolejde yapmış ki kolejde yapmak daha etkileyici yani bence bunu. Bakalım nasıl isime gidilecek ama artık Euroleague piyasasında topçu kalmadı açıkçası. Yine Amerika'ya gözlerini dikmeleri lazım. Amerika'dan neler, nasıl bir şeyler çıkacak bilmiyorum. Yine zar atmak zorunda Beşiktaş. Şimdi NECAR iyi gitti bu zarlar bence. İyi isimler bence daha bulacaklardır. Umarım Avrupa'dan da bulabilirler ama bir iki isim yani. Çok iyi olur. Thomas Volkamp diyordum mesela sürekli. Volkamp uzattı kontratını, hoş. Zaten biraz hayali söyledim de. O tarz bir oyuncu umarım bulabilir Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş çok undersize oldu. Ya pilotları bile undersize. Eugene Omori'yi 1 metre 98 santimetre, Kyle Heinz tarzı çok fazla undersize bir oyuncu. Metis Toko 2 metre 4 santim. Yine normal ama yani işte geri kalan oyuncular Anthony Brown tam 2 metre. Guardların hepsi undersize. Jalen Nowell de bu konuda bir avantajı yok. Sadece işte az önce bahsettiğim ismini Daquan Jeffries bu konuda birazcık avantaj sağlayabilir kendi atletizmiyle. Birazcık daha böyle undersize kalmayan, daha fizikli ve size olarak büyük oyuncu da lazım. Beşiktaş'a biraz eksik kaldı. Galatasaray'a gelirse çok hızlı söyleyeyim. Çimezliğe metri müthiş bir oyuncu. Fakat sakatlık problemleri var. Sürekli işte, hatta şöyle söyleyeyim işte, yani aşını koparmasaydı şu anda Real Madrid'de fan izliyorduk muhtemelen. Pardon, Barcelona'da zaten izliyorduk yani metriyi. Çok üst seviye bir oyuncuydu. Sakatlıklar belini büktü. Eğer sağlıklı kalabilirse sezon içinde ve eğer formunda tuttuysa çok izleyemedim. Yani bilmiyorum. Şu az bir maç oynadı aslında İspanya Ligi'nde ama tam bilmiyorum durumunu. Ligi domine eder Çimezliğe metri, öyle söyleyeyim. Dışan Pierre benzer şekilde zaten Fenerbahçe'den biliyoruz Pierre'i, bence müthiş bir oyuncu, mükemmel bir oyuncu, ben bayılırım Pierre'i. Pierre'in de problemi neydi bu arada? Sürekli sakatlanması da Pierre'in de problemi. Pierre eğer şey olmasaydı, injury prone olmasaydı zaten CSKA ya Fenerbahçe vermedi yani. O kadar biz çok güveniyoruz Pierre'e deyip CSKA'ya vermemişti zamanında Pierre'i Fenerbahçe. Yani tabanı bayağı yüksekti, artık oralara çıkamaz ama müthiş bir transfer yine. Berkan Durmaz yerli rotasyona geldi. Bence mükemmel bir anda yerli rotasyonu için. Musin'e benzer şekilde mükemmel bir anda yerli rotasyonu için. Aslında Musin Galatasaray'a gitmesi şaşırttı beni bir yer. Bir an söylemeyeceğim. Yani çünkü bu sene Efes'te bayağı süre oluyordu yani. Ama hayalde konuştular takım içinde yani. Biz bu sene Gardner'a yatırım yapacağız. Dolayısıyla senin süren az olacak. Konuşması yapıldı muhtemelen Efes'te Musin arasında ki böyle bir karar alındı. Ki bakıyoruz yani Larkin gitmiş olabilir ama Trazel ve Mike James geldi oraya da yani.
1: Peki Ali çok...

0: Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşça kal.
0: Ali Şivilioğlu bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyiciler. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni var, oraya gideceğiz. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'de yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni yapılıyor. Dinleyelim neler söyleniyor.
2: Diyemezdi abi.
3: Şampiyonluk hedefiyle başladığı 120. yılımızda sezon öncesi yeni transferlerimizin imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Sözü ilk olarak konuşmasını yapmak üzere futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer'e bırakıyorum.
4: Değerli basın mensupları, Fenerbahçe'mizin çok değerli taraftarları. Bildiğiniz gibi sezonu, yani aslında Türkiye Ligi açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibariyle takımımız tekrar çalışmaya başlayacaklar. Bu arada biz de hep söylüyorum, aslında Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda, takviye gereken noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler. Biz de yönetim olarak derhal o noktalarla ilgili dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik ve Sayın Vedat Muriç'le başlayan transfer sürecimizi Nathan Ake ile devam ettirdik ve Greenwood ile de neticelendirdik. Bu süreç ile ilgili yaşadıklarımızı biraz sizinle paylaşmayı arzu ederim. Özellikle Greenwood noktasında, transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat ya bildiğiniz gibi doğru transfer, yani star transfer öyle 1-2 günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık, çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten ben 61 yaşındayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. Burada bunu gerçekleştirirken dünkü televizyon konuşmamda da söyledim. 2 tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Süreci kısaca özetleyecek olursak, bir kere tabii yönetim de, bu arada şunu da söylemekte çok çok önemli benim için, ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri inanın bütün yönetici arkadaşlarımız adeta eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil. Bu transferleri oluşturacak, nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da Fenerbahçe kulübünün bütün dallarıyla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak, çok çok çaba gayret ediyor bütün yönetimdeki arkadaşlarımız. Onlara da hakikaten teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bu transfer sürecinde beni en çok yoran, en çok üzen, her ne kadar çok saygı gösteriyorsam da sosyal medyaya, basına, yani haberi önce verme heveslerine, ama İş o boyutlara geldi ki bizi

0: zorlayan noktalara geldi. Artık herkes bir hikayeler yazmaya başladı. Paralar havada uçuştu. 50 milyonlar, 60 milyonlar. Bunlar sadece bizim tarafımızdan izlenmiyor. Bunlar oyuncuyu alacağınız kişiler tarafından da izleniyor. Dediğim gibi birçok rakiplerle karşılaştırıldık. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Deza Ake de çok yardımcı oldu. Kendi transferi konusunda devamlı 24 saat irtibat içerisindeydik. O da Fenerbahçe'de olmayı çok arzu etti. Benim son söyleyeceğim cümle şu: İleride gerekirse, bunu arkasından çok yoruma açık bırakmak istemiyorum ama gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Siz değerli taraftarlar, bizim iletişim kurumlarımızı takip etmeye devam edin. Biz gerektiği zaman gerçekleşen ve doğru haberi sizlerle her zaman için paylaşacağız. Bunun dışında biz elimizden geleni yapıyoruz. Sıra teknik heyetimizde, sıra oyuncularımızda ve sıra taraftarımızda. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz: 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzu motivasyonu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak. Bütün gayret ve hedefimiz de bunun üzerine olacak. Ben teşekkür ediyorum.
1: Sayın Cihan Kamer'e çok teşekkür ediyoruz. Sözü futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e bırakıyorum.
2: Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda Cihan Bey'in söylediği gibi bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Ve gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık, çok önemli oyuncuları kulübümüze kazandırdık. Bunun yanında yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ancak ben bu süreci özellikle Cihan Kamer Bey'le birlikte yoğun bir mesaiyle geçirdim. Ve bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem de Büyük Fenerbahçe camiasının yükünü sabırla, büyük bir özveriyle ve büyük bir başarıyla yürüttü. Gerçekten çok güzel bir süreç yaşadım kendisiyle birlikte. Kendisine de teşekkür ediyorum. Diğer taraftan küçük bir vurgu yapıp geçmek istiyorum. Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına geçmiş dönemde Sayın Aziz Başkan'ın da verdiği büyük destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, özellikle de Fenerbahçe Futbol Komitesi adına Şenol Usta Ömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turan Sofuoğlu gibi, Kemal Aslan gibi, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük ve bu süreçte çok büyük desteklerini aldım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama esas teşekkür oyuncularımıza gelmeli. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak, başta Vedat Muriç olmak üzere, sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi, yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi, oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz. Sonuç olarak Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarın beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada tanınan, bilinen ve kendilerini ispatlamış böylesine değerli 3 oyuncuyla birlikte sizin karşınızda olmaktan son derece mutluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum.
1: Sayın Oğuz Çetin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni transferlerimiz duygu ve düşüncelerini paylaşacaklar. Sözü ilk olarak Vedat Muriç'e bırakıyorum.
3: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Oğuz hocama, Cihan abiye bu güzel sözleri için hem kendi adıma hem arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bu transfer süreçleri zaten zorlu süreçler. Yani bunları bu bahsettiğim ikili zaten futbol sorumlumuz ve futbol direktörümüz zaten daha iyi biliyor. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için ve bu armaya layık olduğumuzu bildiğimiz için ve herkese göstermek için elimizden gelen desteği yapmaya çalıştık. Her zaman söylüyorum, bana bu fırsatı tekrar veren değerli yönetim kurulu üyelerimize, kıymetli taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.
1: Vedat Muriç'e tekrardan hoş geldin diyoruz. Sözü şimdi de Nathan Ake'ye bırakıyoruz.
4: First of all, I do it in English if it's okay. I just want to say I'm very happy to be here. Thank you first and foremost to the president and to the board members for the trust. I'm very happy to be here. The first few days in Austria were very nice and I got to know the team very well. Team is looking really strong and everyone is really looking forward to the season, so I'm going to give everything, the team as well, so thank you.
5: Öncelikle çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
1: Futbolcumuz Nathan Ake'ye teşekkür ediyoruz. Söz son olarak Mason Greenwood'da.
6: First of all, I just want to say thank you to the president and to all the board members. It took a long time, but I'm very happy to be here, and I just want to contribute to the team, and I know we've got a really good squad, so hopefully we can come all together and work hard and hopefully take the title at the end of the season. But it starts today in the few days in training to get to know each other, to be strong as a group and just to go game by game. But I really have a good mentality about the team, and like I said, I'm happy to be here and I just can't really wait to get started really.
5: Ö- Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek

0: istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var.
1: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: değildir Trabzonspor. Önceki arkadaşımız katkı sağlamıştır. Ama biz zaten genel hatlarıyla scouting'e önem veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Hatta şöyle bir ifade de kullandı yine dün akşam. Yabancı scout olarak Dünya Kupası'na gönderdiğimiz bazı scoutlar da oldu. Yani şu an halen daha orada incelemelerde bulunarak Trabzonspor'a kimi alabiliriz neticesinde değerlendirmelerde bulunan yabancı scoutlarla da ortaklıklar yapıyoruz dedi. Dolayısıyla Türkiye'de şu an baktığımız zaman scouting'e, scout'a en çok değer veren ve bu tarz transferlere en çok önem veren takımın Trabzonspor olması nedeniyle Trabzonspor'un görev alan scoutlar da doğal olarak ön plana çıkar. Erenbaş de dolayısıyla burada başarılı olarak ön plana çıkmıştır. Ama başarılı bir tabii ki başarılı bir scout'un ayrılışıyla da Trabzonspor çok uçlar gitmez. Aksine Trabzonspor bugün yani istediği her scout'u bünyesine katabilir. Dolayısıyla normal bir ayrılık olarak ben yorumluyorum bu ayrılığı ve Trabzonspor'un çok da bir güç kaybı yaşayacağını sanmıyorum ama Eren Mert hakikaten Trabzonspor'a hizmet etmiş ve birçok transferde fikirleriyle, görüşleriyle Trabzonspor'a değer katmış bir isim olarak Trabzonspor'a önemli bir katma değer katan bir isimdi.
1: Premier Lig'den Eren Mert'e ilgilenen bir takım olduğu söyleniyordu. Kim olduğu çok düşünmeye gerek yok. Ulusi'dir yani.
0: Evet, yani başka bir takımın şöyle takımından olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü Premier Lig'de genelde takımların scoutları daha dünya çapında veya işte dünya futbolunda daha çok başarıya imza atmış bilinen isimlerdir. Dolayısıyla Eren Mert henüz o kalitede veya kalitede bir isim değil. Dolayısıyla Hull City olduğunu düşünmek için çok da futbol alimi olmaya gerek yok. Dediğim gibi Hull City'nin Eren Mert'i teklif yaptığını tahmin ediyoruz diyelim.
1: Peki, Dünya Kupası'nın sonuna yaklaştıkça transferler tabii hızlandı. Beşiktaş'ta dün Leandro Trossard'ın imza töreni yapıldı ve Muhammed Salah sesleri vardı. Serdal Adalı da gülümseyerek karşıladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gülümseyerek karşıladı bu tezahüratları. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem Trossard'ı hem de Salah ihtimali var mı sence?
0: Öncelikle Trossard transferi hakikaten Beşiktaş'a tek başına evine atlatabilecek. Beşiktaş'a tek başına en az 10-15 puan kazandırabilecek Süper Lig'de maç alma bakımından en az 10-15 puan kazandırabilecek kalitede bir transfer ki zaten Premier Lig'in son şampiyon takımından çok ciddi katkı yaparak gelen bir oyuncu. Dolayısıyla Trossard'ı uzun uzun konuşmaya gerek yok çünkü Trossard bir dünya yıldızı olduğu için hani onu bilmeyen insan yoktur diye düşünüyorum. Muhammed Salah da Trossard'dan çok kalite olarak, yetenek olarak, potansiyel olarak yüksek bir oyuncu ve bence Beşiktaş'a transfer olması durumunda Süper Lig'de şampiyonluk yarışının ibresi biraz yön değiştirebilir. Çünkü hakikaten Muhammed Salah Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan bir oyuncu ki zaten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamış, finalini de oynamış, Premier Lig şampiyonluğu da yaşamış, Liverpool'un tarihine geçmiş, dünya futbol tarihine geçmiş rekorların tabiri caizse oyuncusu. Bu bakımdan ben Beşiktaş'ın Muhammed Salah için tüm şartları zorlayacağını düşünüyorum ama tabii ki burada Mısırlı oyuncunun kararı önemli. Sanırım bugün menajeri veya avukatı İstanbul'a geldi ve siyah beyazlı yönetimle bir görüşme de yaptı. Bence Beşiktaş'a transfer olması halinde Beşiktaş tarihinin en büyük, en sansasyonel ve en dikkat çekici transferi olarak ilk sıra yazılır.
1: Kesinlikle katılıyorum çünkü yani Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Yani kimilerine göre Premier Lig'in en iyi oyuncusu.
0: Aynı zamanda Premier Lig tarihinin de en iyi yabancı oyuncusu olarak da tarif edilebilir. Mevkisinin en iyi oyuncusu olarak tarif edilebilir. Hatta bir ara dünyanın en iyi oyuncusu olarak da gösterilen bir oyuncuydu ki çok uzak yıllar değil bunlar yani. Bir iki yıl öncesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Muhammed Salah hakikaten inanılmaz bir oyuncu. Yani bugün Barcelona, Real Madrid'de oynayabilecek bir oyuncu ki zaten yıllarca Liverpool'un efsane oyuncusu olarak Liverpool'da inanılmaz başarılara imza attı ve rekorların adamı oldu. O bakımdan Beşiktaş'ın Salah'ı transfer etmesi halinde ligde dengelerin çok ciddi oranda değiştiğini ben düşünüyorum.
1: Peki, bir diğer tarafta Galatasaray, Icardi ile yollar ayrıldı.

0: nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi Icardi hakikaten son vuruş, vuruş kalitesi, bitiricilik bakımından belki de Galatasaray tarihinin, hatta Türk futbol tarihinin en iyi, en başarılı, en kaliteli futbolcularından biriydi. Ama tabii ki sakatlıktan sonra o eski formuna ulaşamadı. Fazla kiloları ve işte fiziksel olarak durumu gibi birçok faktör onu eski durumundan uzak tuttu. Bu bakımdan yıllık maaşı da zaten çok yüksek olan bir oyuncuydu. Bu bakımdan ayrılık kaçınılmaz oldu. Fakat burada Galatasaray Icardi'nin yerini doldurabilecek mi? Veya doldurabilecekse nasıl dolduracak? Bu çok önemli çünkü Icardi çok özel bir oyuncu. Yani hakikaten inanılmaz bir vuruş yeteneği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yeri çok zor dolacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama tekrar söylemek istiyorum, Galatasaray'ın Icardi'nin yolları ayrılması mevcut durumda bence doğru bir karar. Çünkü hem maaşı yüksek, çok yüksek, hatta çok yüksek, hem de fiziksel durumu eskisine oranla çok çok geride. Tüm bu parametreleri bir araya getirdiğimiz zaman Icardi'nin yaşının da yüksek olduğunu düşünürsek ayrılık bence doğru karar.
0: Burada Icardi biraz kırgın gözüküyor işte. Hiçbir reaksiyon göstermemesi anlamında böyle yorumlanıyor ama eğer bir kırgınlık yaşıyorsa da bu Icardi'nin ayıbıdır bence.
1: Kesinlikle, çünkü Galatasaray bence Icardi'ye sakatlığından sonra, özellikle sakatlığından sonra herhangi bir yanlışta, herhangi bir farklı bir davranışta bulunmadı. Aksine ona ilk günkü, özellikle Galatasaray taraftarı ilk günkü sevgiyi, saygıyı, ilgiyi ve ekonomik olarak aynı zamanda desteği vermeye devam etti. Dolayısıyla Icardi'nin dediğim gibi halen daha sessiz kalması benim de çok dikkatimi çekti. Ne düşündüğünü merak ediyorum ama Icardi'nin mevcut formuyla Avrupa'da herhangi bir takımında, herhangi bir takımda oynaması çok zor bir oyuncu. Fiziksel olarak çok geride bir oyuncu. Fazla kilolarıyla göğsü çok matan bir oyuncu. Bu bakımdan Icardi'nin en azından ben Galatasaray'a bir teşekkür ederek sarı kırmızılı ekipten ayrılmasını beklerdim. Çünkü 4 yıllık macera, üst üste 4 şampiyonluk, rekorlar, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler, Manchester United maçları, birçok maç, günün sonunda yaşından ayrıldık ve henüz bildiğim kadarıyla Icardi'den henüz bir açıklama veya teşekkür mesajı yok. Dolayısıyla burada baktığımız zaman ben de sana katılıyorum. Bu şekilde bir durum olmaya devam edecekse bu Icardi'nin ayıbı olarak kayıtlara geçer.
0: Peki, bir diğer tarafta da Fenerbahçe tabii ki. Fenerbahçe'de de az önce imza töreni gerçekleşti. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç transferleri nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'deki süreci?
1: Üç futbolcu da Fenerbahçe'ye direkt olarak katkı sağlayabilecek 3 futbolcu. Fenerbahçe'yi yukarı çıkabilecek kalite, potansiyel ve yetenek olarak hakikaten özellikle Greenwood inanılmaz bir oyuncu. Ama tabii ki Greenwood'da bazı soru işaretleri var. Mental olarak sağlıklı bir oyuncu olup olmadığı konusunda bazı soru işaretleri var. Ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe'nin son 10 yılında yaptığı belki de en tehlikeli, en yetenekli, en umut vadeden transfer olarak tarif edilebilecek bir oyuncu. Onun dışında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan Paul Onasio'ya da talip olduğunu ve 15 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığını biliyoruz. Ama burada Trabzonspor kulübü bu transferi soğuk bakıyor. Yani genel hatlara bakarsak Fenerbahçe biraz geç kalmış olsa da son periyotta planlı bir ve doğru bir transfer politikası izliyor gibi duruyor. Bu şekilde ilk 11 seviyesinde 2 veya 3 takviye yapması halinde Fenerbahçe geçen sezona oranla kadro kalitesini çok yukarılara çekmiş olur. Ve bu da yıllardan beri devam eden Şampiyonlar Ligi özleminin sona erebileceğini gösterebilir. Aynı zamanda tabii ki şampiyonluk hasretinin de sona erebileceğini gösterir. Ama tabii ki burada rakiplerin kuracağı takımlar da önemli. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe şu an yaptığı transferlerle geçen sezona oranla gücüne güç katmış bir takım görüntüsünde.
0: Bir dinleyicimiz soruyor, olay diye, son durum nedir diye.

0: Olayda son durum şu: aslında İtalyan kaynakları olayın bugün Fiorentina'ya gideceğini yazmıştı ama henüz bu yönde bir doğrulatamadık. Böyle bir şey doğrulatamadık. Ama Trabzonspor kulübü zaten bir akşam as başkan Dayat Kafkas'ın da açıkladığı üzere Fiorentina ile anlaştı. Artık sadece olay Fiorentina kulübünün, İtalyan ekibi Fiorentina'nın olayı ikna edip imzayı attırması bekleniyor. Yani Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı. Artık olay ile Fiorentina'nın anlaşmaya varması bekleniyor ki buradan dönüş bence çok da mümkün gözükmüyor. Ben olayının bir noktadan sonra, olayının ve menajerinin bir noktadan sonra Fiorentina'ya imza atacağını düşünüyorum. Ki bence doğru olan bu Trabzonspor açısından. Çünkü olayı Trabzonspor'un taraftarları oyuncu daha hakim oldukları için daha iyi bilir özellikle. Mental olarak soru, çok ciddi soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Bugün siz olayı 26 milyon euro artı 4 milyon euro da bonus, toplamda 30 milyon euro karşılığında satmazsanız olayının mentali dağılabilir. Çünkü geçen sezon boyunca zaten bu yönde fotoğraflar veren bir oyuncu. Yani bu yönde görüntü veren bir oyuncu. Soru işaretleri mental olarak soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Zaten Antonio Conte bile dünya futbolunun önüne gelen teknik adamlarından Antonio Conte bile 2026 Dünya Kupası'nda kendisini söylemişti. Yani yetenek olarak zaten çok farklı bir oyuncu. Ama mentali burada soru işaretleri. Mentalini toparlaması halinde olayı birkaç yıl içinde dünyanın önde gelen takımlarında oynayabilecek bir oyuncu olacağını ben düşünüyorum. Ama toparlayamazsa da çok keskin bir düşüş yaşama ihtimali olan bir oyuncu.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'e, ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gideceğiz, aranın ardından Koray Güçlü bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Koray Güçlü hattımızda. Koray abi hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar görseniz.
1: Teşekkür ediyorum abi. Fenerbahçe'de imza töreni sona erdi. Nasıl değerlendiriyorsun töreni? Sanırım bazı taraftarlar, bize de yazanlar oldu, statta zannetmiş, böyle bir iletişim hatası mı oldu? Hı hı.
2: Şimdi ben de oradaydım. Zaten yeni çıktım sayılır oradan. Şöyle bir şey, statta olmamasaydı, statta çalışmalar devam ediyor biliyorsun Göksel'in. Yani evet, bazı şeyler değiştirmek zorunda. Biraz sıradım, bazı yerlerinde eksiklikler vardı.
1: Bir hafta çalışma... sonra maç var abi bu statta yani.
2: Evet, o yüzden yani biliyorsun 3-4 gün sonra maç olacağı için, o yüzden çalışmalar olduğu için böyle bir karar alındı. Sadece basına açık bir toplantı oldu. Ama şunu söyleyebilirim, taraftarlar şunu bilsin. Az yıllarım olduğu sürece Fenerbahçe Başkanı çok böyle caf caf, çok kutlamalar, yani kutlama derken törenler olacağını şampiyonluk dışında çok görmeyecekler ki ben buna katılıyorum. Fenerbahçe'nin çünkü uzun yıllardır bir hasreti var. O hasret bittikten sonra bu güzel törenlerde yapılır. Bence güzel bir töreni oldu. Oyuncuların zaten antrenmanı da vardı. Dediğimiz gibi 3,5-4 gün sonra maça çıkacak bu oyuncular. Yani o yüzden onu belirtelim. Belki ama bize de geldi bilgilendirme. Biliyorsun Fenerbahçe Ork'ta da yayınlandı. Yani orada bir taraftar açık kısmı yoktu. Yani insanlar biraz herhalde onu atladılar.
1: Evet, yani orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Peki töreni nasıl değerlendiriyorsun abi, demeçleri, oyuncuların demeçlerini? 3 yani etki edecek transfer diyebiliriz herhalde.
2: Kesinlikle 3 tane iyi transfer yaptı Fenerbahçe. Özellikle ihtiyacı olan yerlere 3 tane nokta atışı yaptı diyebiliriz. Daha da Cihan Bey'in dediği gibi bir tane kesin, daha sonra da ekleme olabilir dedi. Belki sen de duymuşsundur izlerken. Oyuncular Vedat Muriç'e de çok soru oldu. Güzel açıklamalar yaptılar. Yani bir tipik bir törendi diyebiliriz. Yani dünkü tabii ki Beşiktaş'taki Trossard töreni gibi olmadı. Ama bence yerinde, yerli yerinde. Fenerbahçe'nin ben hep söyleyeyim, ben Aziz Başkan'a katılıyorum. Fenerbahçe şampiyonluklar yaşaması gerektiği için böyle şeyleri ona bırakmalı. O zaman zaten çılgınca kutlayacak taraftardı.
1: Peki bir diğer tarafta tabii yaklaşan bir Gornik maçı var. Fenerbahçe'nin hazırlık sürecini, hazırlık maçları nasıl değerlendiriyorsun abi? Fenerbahçe bu maça hazır mı?
2: Yani hazırlık maçlarının çok değer, yani Fenerbahçe iyi sinyaller verdi ama ben her zaman bunu söylüyorum. Yani hazırlık maçlarını çok fazla baz alan birisi değilim ben. Sahada Gornik maçında görmemiz lazım. Çünkü hazırlık maçı, adı üstünde bunlar. Fenerbahçe'nin evet eksikleri var. Vedat büyük ihtimalle oynayamayacak. Greenwood ne durumda, yazıldı mı onu bilmiyoruz. Ama

0: Fenerbahçe'nin ne olursa olsun çıkan her kadrosu Gorni'yi rahatlıkla eleyebilecek kapasitede ve ben Fenerbahçe'nin zorluk yaşamadan bu turu aşacağını düşünüyorum. Yani çünkü Fenerbahçe'nin kesinlikle hedefi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak bu sene.
1: Peki öte yandan tabii ki transfer süreci için sorulan sorular da var. Girassi transferi tamamen iptal mi diyor bir dinleyicimiz.
0: Yani tamamen iptal diyemeyiz hiçbir transferi ama şu an şöyle bir durum var. Bunu hep söylememiz lazım. Fenerbahçe'nin şu anki durumunda bir an evvel elindeki fazla oyunculardan kurtulması lazım tabiri caizse. Yani çok fazla oyuncu var. Onlardan özellikle yabancı oyuncu var görse onları satabilirse ya da hani sözleşme feshi olur kiralayabilirse ondan sonra bakması gerekiyor. Gerçekten çok aşırı derecede dolgun bir Fenerbahçe kadrosu oldu. Herkes görüyor zaten. Biraz onları yönelmesi lazım. Şu herhalde lig başlayana kadar Fenerbahçe'ye çok ciddi ayrılıklar olacaktır.
1: Peki Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin abi? Beşiktaş'ta Trossard hamlesi ve Muhammed Salah ismi de ciddi ciddi anılmaya başlandı.
0: Tabii tabii bugün evet bir Salah tabiri caizse yine bombası var. Salah'a da alırsa tabii ki çok taraftar bazında çok ciddi bir artı kazanacak başkan ve büyük bir heyecan katacak Beşiktaş'a. Tabii rakamlar yüksek anladığım kadarıyla 15 istiyor değil mi? Ben yanlış mı okudum bilmiyorum.
1: Ben de öyle okudum abi.
0: İmza törenindeydim. Tabii ciddi bir rakam. Böyle rakamlar maaş bütçe dengesizliği de oluşturuyor ama tabii Salah'a da kimse hayır diyemez. Taraftar da istiyor. Dün biliyorsun Trossard açıklanırken daha doğrusu hani imza töreninde imzayı atarken daha çok Salah sesleri vardı tribünlerde. O yüzden başkan alırsa çok kendi içinde taraftar içinde çok sevindirici bir durum olur. Yani Salah'a da şimdi evet yaşı var falan diyemiyorum. Bazı oyuncuları ben hani yaşı da olsa ya bu adam bir şey yapmaz diyemem. Bence Salah da gelirse Beşiktaş'a çok ciddi katkıda sağlar.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki Fenerbahçe taraftarıyım ya ne zaman şampiyonla oynayacak kadro kursak inansak Beşiktaş gidiyor bir şeyler yapıyor demiş. Hatta şey demiş sonrasında yani bu sezonda gittiler resmen Premier Lig tarihinin en iyi oyuncusunu almaya çalışıyorlar diyor.
0: Yani evet Salah öyle bir isim ama sonuçta Beşiktaş'ın da son 5 sezondur şampiyonsuzluğu var. 5 sezonda tamam Fenerbahçe gibi değil ama onların da çok ciddi bir özellikle son yıllarda bir de Kasım ayında avlu atma durumu var. Bunları yapmak zorunda Sayın Başkan da. Taraftar artık basketbola doymuyor. Basketbolda zaten EuroLeague mertebesine de çıktı Beşiktaş. Orada hiçbir sıkıntı yok ama artık futbolda da başarı olmak zorunda. Çünkü yanılmıyorsam seneye Beşiktaş'ta da bir seçim olacak.
1: Peki son olarak Dünya Kupası nasıl değerlendiriyorsun abi? Finalde kimi favori olarak görüyorsun? Yani Messi yine inanılmazı başardı.
0: Kesinlikle tabii biraz da tuvalde büyük bir ekleme yaptı yani yanlışlarıyla Messi'ye. İnanılmaz bir hatalar silsilesi yaptı bence 1-0'dan sonra. Hem oynattığı oyun hem oyuncu değişiklikleri. Arjantin hak ederek kazandı. Daha farklı da bitebilirdi. Özellikle 60'tan sonra. Şimdi İspanya şu zamana kadar sadece bir gol yemiş. Belçika'dan bir İspanya var. Göksel'in herkes izliyor. Yani. Makine gibi bir takım. Belki kadroya vurduğumuzda Fransa'nın gerisinde derdik ama oyuna ve sahaya çıktığında Fransa'ya neredeyse top göstermedi. O yüzden tabii iki takıma baktığımda ben İspanya'yı önde görüyorum ama Arjantin'de de şu var. Ya maç skoru ne olursa olsun hiç pes etmeyen bir takım Arjantin. Bu da böyle tekli maçlarda Dünya Kupası'nda çok önemli. O yüzden iyi maç bekliyorum. Tek maçın en büyük handikapı ve Türkiye'de uygulanması iddia edilen şu 30 dakika. Yani bir Dünya Kupası finalinin 30 devre arası 30 dakika olması bence büyük bir skandal yani. Böyle bir saçmalık olamaz. Oyuncular tam ritme girdi. Belki atıyorum bir takım öne geçti ya da diğer takım beraberliği yakaladı. 1-1 oldu. 40'ta tam ritim alacak. Yarım saatte bütün her şey. Ya yeniden bir maç yapmak demek. Kesinlikle 45 dakikalık.
1: Tamam diyecektim. 30 dakikalık iki maç anlamına geliyor bu. 45 dakikalık iki maç pardon.
0: Yani çok saçma bir şey. İnşallah böyle bir şey ya. Infantino futbolun ayarlarıyla oynaya ne yapacak bilmiyorum. Türkiye'de de galiba bir haber siteleri girmiş ama böyle bir şeyi hiçbir takım kabul etmez. Yani Türkiye'de zaten açık söyleyeyim. Hani bazı maçları biz 90 dakika zor dayanıyoruz. Kabul edelim bunu. Bir de devre arası 30 dakika. Yani izlenme oranları bile düşer. Ya bazı maçları hani biz bu işi yapıyoruz diye izliyoruz. Haksız mıyım Göksel'in? Bazıları dayanılacak gibi olmuyor. O yüzden böyle futbolun ruhunu iyice öldürecek hamlelerden lütfen kaçınmak lazım yani.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
1: alması nedeni de zaten konser olması ama Türkiye'ye bunu adapte etmek yani 30 dakika boyunca hani stada gidenleri de düşünsen abi 30 dakika boyunca boş Yeşilçim'e bakacaklar böyle.
0: Aynen mesela kış aylarında değil mi yani yağmuru var, çamuru var, karı var. Yani insanlar ne yapacak? Zaten bazı mesela Anadolu'da bazı statlarımız artık şehir merkezlerine de uzak biliyorsun Göksel. Böyle bir uygulamanın hiçbir faydası yok. He, bak Allah'tan saat 20'den hep söyledik 19'a geri dönülmüş biliyorsun. Çok şükür.
1: Orada bile insanlar nasıl etkilendi bir de 30 dakika konuşuluyor yani.
0: Evet yani o yüzden gene neredeyse ona yakın işte uzatmasıyla falan 21.45'te bitmeyecek de işte ya gene çok uzayacak. 8'de başlamış gibi olacak neredeyse inşallah böyle bir şey olmaz yani.
1: Peki Koray abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese güzel mutlu bir hafta sonu diliyorum.
1: Koray Güçlü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz imza töreni neden iptal edildi bilginiz var mı demiş. Orada az önce Koray Güçlü ile konuştuk bir yanlış anlaşılma olmuş. İmza töreni iptal edilmedi. İmza töreni gerçekleşti fakat sadece basın açık şekildeydi. Bazı taraftarlar statta zannedip gitmişler ama bir yanlış anlaşılma olmuş orada demek ki. Yani bir iptal durumu söz konusu değil. Peki noktalıyoruz ortaya karışığı. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
10: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ve radyoları başında yerini almış evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, tatil beldelerinde, metroda, yollarda, yurt dışındaki Radyo Gol'ün en güzel dostlarına, dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak kucak dolusu selam ve sevgilerimi yolluyorum. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına. Türkiye'nin futbol gündemini yine her zaman olduğu gibi sizlerle beraber belirlediğimiz, transfer haberlerini alabildiğiniz, en sıcak gelişmeleri öğrenebildiğiniz dört büyüklerin kamplarından antrenman bilgileri ve en önemlisi de her gün birbirinden farklı ve birbirinden değerli Türkiye'nin en önemli gazetecileri, spor yorumcularıyla bugün de sizlere en doğru bilgileri vermek, doğrulardan şaşmadan en büyük görevimiz. Tabii sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da beni yalnız bırakmayan dinleyicilerimize de her zaman olduğu gibi teşekkürü bir borç biliyorum. Sevgili Hüseyin Mecit, Uğur Öztürk, Yunus Derfin Dane, Yunus Güçlüel, Tolga Ak, Berk Yıldırım, Mehmet Can Koç, Barış Özün, Soner Kozan, Lokman Bilis ve Instagram Çağatay Hoca adresinde takip eden ve takip alan Fikret Karamuk, Fitnessçi Eray, Paris Galatasaray Derneği, Muammer Adar, Benan Şimşek, Osman Ak ve Hakan Turul'a da çok teşekkür ediyorum. Bunları asla unutmam çünkü programdayken ben YouTube'daki yorumlara da bakarım. Oradaki tüm notlarımı da, isimleri de bir kenara not ederim ve o günde programında muhakkak teşekkürü de bir borç bilirim. Takvimlerin 17 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günde, çok da güzel bir gün. Rabbim hiçbirinizi umutsuzlukla sınamasın. Gözünüzde, yüzünüzde tebessüm hiç eksilmesin. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun inşallah. Hayatta olanların anne ve babaları sağ sağlık ve afiyet diliyorum. Ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza da hayırlı bir gelecek nasip olsun inşallah. Bugün edilen tüm dualarınız kabul olsun. Gönlünüzden geçen en güzel dilekler hayırlısıyla sizlere nasip etsin. İnşallah sağlıkla, umutla ve güzel

0: haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. 0212 273 10 10 tekrar ediyorum. 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası'nın sahibi size göre kim olacak? Gönül verdiğiniz kulübünüzle ilgili görüş ve düşüncelerinizle bu iletişim kanalları vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirsiniz. Söylüyorum, Instagram Çağatay Hoca ya da 0212 273 10 10 şu an gelen 20'nin üzerinde hoş geldin ve iyi yayınlar mesajları için de çok teşekkür ederim. Bugün hiç vakit kaybetmeden süremiz de kısıtlı olduğu için ilk olarak Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan şu anda mikrofonun diğer ucunda. Şenol Hocam hoş geldin Radyo Gol'e, nasılsın?
1: Teşekkür ederim sevgili Çağatay, çok iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben nasıl iyiyim gidiyor? Ya gayet iyi gidiyor, çok teşekkür ediyoruz, sesini de duyduk hocam, daha da mutlu olduk. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda senin favorin kimdir? Önce onu öğrenmek istiyorum. Arkasından da Beşiktaş Trossard'ı soracağım sana.
1: Ya şöyle tabii, yani maçlar oynandıkça tabii favori olarak benim gördüğüm takım Fransa'ydı. Kadro kalitesi olarak baktığın zaman, organizasyon olarak, ama tabii ki her maçın kendi hikayesi içerisinde, o da elendi. Ama şimdi Arjantin'de, şimdi İspanya oynayacaklar. Burada bu maçları değerlendirdiğimizde İspanya'nın kendine az bir ekol yaratmış olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ayağı pas, tika tika oyunu dediğimiz kısa paslar, İspanya'nın şimdiye kadar ekol olarak gördüğümüz oyun şekliyle finale kadar geldi. Arjantin'de takım oyununu, biraz takım savunmasını ön planda tutarak daha sonra Messi'nin ayağından gelecek asist ve gollerle sonuca gitmeye çalışıyordu ki öyle oldu. Son İngiltere maçında Arjantin bildiğimiz Arjantin gibi oynadı. Golden sonra da, bir İngiltere golünden sonra istediğimiz, arzu ettiğimiz oyun şekli olarak baktığımızda Arjantin sanki karşısında bir İngiltere yokmuş, daha böyle kalite olarak düşük seviyede bir takımla oynuyormuş gibi bir hava verdi. Bu da Messi'nin ve arkadaşlarının enerjileriyle ilgili bir şey tabii. Bu da İngiltere'nin, belki şöyle bakmak lazım, hocasını biraz sorgulamak lazım. 1-0'dan sonra takımı biraz geri çekerek, yaslayarak, daha sonra da son 10 dakika beşli savunmaya geçerek, ki bunu daha önceki maçta da yapmıştı. Orada da ben bu yapılan hamlenin doğru olduğunu düşünmemiştim. Orada tabii maçı galip bitirdi. Eleme usulü olduğu için de bir üst tura geçmişti. Bazı şeyler gözükmedi ama burada önde olduğu bir maçta takımın geriye çekerek, artı beşli savunmaya dönerek Arjantin'e çok büyük bir fırsat verdi. Arjantin'in geri koşmasını engelledi. Messi'ye çok büyük burada yardım etmiş oldu. Messi'nin de zaten istediği buydu. Messi de kalitesini ortaya koyarak finale çıkarttı takımını. Ama ben finalde İspanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Oyun şekli olarak.
0: Evet. Şimdi hocam sen de söyledin, ben sabah televizyonda da söyledim de, şimdi tabii yıllarca futbol oynadınız, profesyonel Beşiktaş'ın efsanelerinden biri oldunuz. Şimdi derler ki hani 40 yaş hayat kitabının en heyecanlı bölümüdür. Messi 40'a merdiven dayamış. İstatistiklerine bakıyorum, sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi, sahanın en çok adam eksilten ismi, sahanın en çok kilit pas atan adamı, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atanı, yine Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısı veren futbolcu, Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu, Dünya Kupası eleme turlarında bile, hani ben yoruldum artık bunları saymaktan, en çok gol katkısı veren ismi, 8 gol 4 asist, yani direkt 12 gole katkıda bulunmuş sevgili Şenol Fidan, 51 tane kazandığı ikili mücadele var ve doğum tarihi 24 Haziran 1987. Hocam 40 yaşında da futbolcu demek ki oynayabiliyor. Ne diyeceksin? Yani profesyonel futbolcusun, o gözle değerlendirmeni istiyorum.
1: Ya şöyle tabii, biyolojik olarak bakmak lazım. Şimdi bizim de geçmişimizde oynadığımız zamanlarda bizim işte futbolu bırakma yaşımızı devamlı 30'lu yaşlılar olarak bize belki bilinç altına yerleştirirler. Ama kendimizi biz 29 yaşında, 28 yaşında o zamanlarda kendimizi iyi hissetmemize rağmen işte o zamanki medya olsun hem de yani görsel medya yoktu gerçi ama yönetim tarafından futbolu ne zaman bırakacaksın diye hep bilinçaltına sokulan bir şeyler vardı. Ama ben şöyle bakıyorum, yani burada futbolda, özellikle profesyonel futbolda, sizin alışkanlıklarınızı

0: Yani özellikle olumlu anlamda söylüyorum. Ne kadar ileri taşırsanız fiziki anlamlarda sizin zaten o anlamda sahanın içinde yapacaklarınız devamlı olumlu olarak gözükür. Burada Messi normal yani futbol yaşantısının dışında normal sosyal yaşantısını da futbola göre ayarlamış gibi görüyoruz ki bunu Ronaldo'da görüyoruz ama Ronaldo tabii takım olarak da performans olarak sahada tabii galibiyetler goller atamayınca tabii bu kadar konuşulması biraz geride kaldı ama Messi hem performans attığı goller hem de takımla beraber finale çıktığında Messi'nin şu anda yaptıkları konuşuluyor ama onun ardından da yaşı konuşuluyor. Demek ki Messi için yaş sadece rakamdan ibaret. Buradan bakmak lazım. Bir de geriye dönük yani bu nasıl oluyor diye cevaplamak gerekirse ben daha önce de Atiba ile Beşiktaş'ta çalışmıştık. Onun da yaşı bayağı ileriydi ama artı kendi tecrübelerimi de yaşantımı da içine soktuğumda siz antrenmanları bir maç gibi yaptığınızda kendinizi yeterli görmediğinizde vücut zaten ona cevap veriyor. Ama antrenmanları da artık ya ben tamam işte bu tarafını hallettim koşmasam da olur düşüncesiyle antrenmanları biraz askıya aldığınızda vücut ona uyum sağlamaya başlıyor. Bu sefer tabii istersemez koşu mesafeleriniz, şiddetli koşularınız burada eksik kalıyor. Şimdi Messi'ye buradan baktığımızda zaten 3. bölgede topu ona veriyor takım. Orada da zaten ondan bekleneni yapıyor. Bu son yarı final maçını düşündüğümüzde belki de 50-60'lara kadar belki yaptığı pas hataları biraz fazla gibi gözüktü ama adı Messi olunca ondan bekleneni hocaları kamuoyu bildiği için zaten yani belki 60. dakikaya kadar normal bir oyuncudan bahsetmiş olsak belki de ilk değişecek adam olarak da söyleyebiliriz Messi için ama geriye dönük bu yaptıklarını tabii hocası da kamuoyu da Arjantin'de bütün dünya bildiğinden Messi'nin bırakın 90 dakika 120 dakika bile sahada tutulacak bir faktör olduğunu zaten hepimiz gördük. O da bekleneni sahada aynı şekilde yaptı.
1: Evet, bu arada mesajlarınız da geliyor. 0212 273 10 ve söylediğim gibi Instagram Çağatay Hoca adresinde şu anda Radyo Gol'de Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan'ı ağırlıyoruz. Gelen mesajlara bakalım hocam. Diyor ki Çağatay Hocam, Messi'nin doğum tarihini söyledin, Ronaldo'yu söylemeyecek misin diyor. Tabii söyleyeyim, Ronaldo da 5 Şubat 1985'te doğdu. Hatta istiyorsanız Mbappé'yi de söyleyeyim. 20 Aralık 1998 promosyon olarak Kane'i de vereyim yanında. 28 Temmuz 1993. Hocam Kenan Bey, İsmail Bey ve Ulvi Bey Trossard'ı sormuşlar sana. Şenol Fidan'a sevgi ve saygılarımızla demişler.
0: Şimdi tabii Beşiktaş'ın belki de 5-6 senedir belki olarak söylüyorum. En çok ihtiyaç olduğum belki olarak kanatlar, özellikle sol kanat. Son zamanlarda sağ kanat da Beşiktaş açısından biraz ihtiyaç olarak gözüküyor. Bu anlamda bu kanat yani problemi Trossard'la beraber ortadan kalkmış gibi duruyor. Yani isim olarak, çünkü Dünya Kupası'nda da en son performansını gördüğümüzde Beşiktaş'ın en nokta atışlarından biri olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Beşiktaş geçen senede, ondan önceki senelerde de belki de yani Enkudu'nun ayrılışından yani ayrıldıktan sonra en çok ihtiyaç duyduğu bölge olarak da sol kanat olduğu herkesin aşikar olarak ortada birleştiği bir noktaydı. Beşiktaş bu anlamda nokta atışı yaptı. Dün de 20 bin seyircinin önünde imza atarak Beşiktaş'ın belki de bir transferden fazla olduğunu gösteren bir imza oldu bana göre sevgili Şahatay. Çünkü biliyorsunuz bazen transferler sadece transfer olsun diye yapılmaz. Bazen de camianın bundan sonraki yapılacak hakkında transferlerin nasıl olacağı şeklinde bir mesaj da verilir. En büyük örneğini dünkü imza töreninde de görmüş olduk.
1: Evet. Hocam tabii yine dinleyici mesajlarıyla devam edelim. Size de çok selamlar iletmişler dinleyicilerimiz. Muhammed Salah Beşiktaş'a yararlı olur mu? Beşiktaş'a gelir mi? Şenol Fidan'a sorabilir misiniz diye yollamış dinleyicilerimiz.
0: Şimdi şöyle, ben de şöyle bakıyorum tabii, yani biraz bir hem yönetim tarafından hem de seyirci tarafından baktığımda hem hayaller hem de gerçekler. Şimdi hayallerimiz, bu isimler çok önemli isimler ama yönetimde bazı gerçekleri de, taraftar olarak da bazı gerçekleri de görmek lazım. Şimdi Beşiktaş'ın mali borcunu da biraz düşündüğümüzde evet bu isimler önemli isimler ama bizim bunlara bu maaşları verecek bütçemiz, mali yapımız ne durumda? Onları da biraz kontrol etmemiz lazım, bakmamız lazım. Ayrıca Serdal Bey'in, yani Serdal Başkan'ın daha önceki konuşmalarında hepimiz biliyoruz ki 30 yaş üstü oyuncuyu kesinlikle almayacağım ifadesi var. Buna Trossard da dahil yaş olarak baktığımız olarak, yani baktığımızda 31 yaşına geldi herhalde Trossard, artı 3 artı 1 sözleşme yenildiler.
1: 31 yaşına.
0: Çünkü evet, baktığımızda yani bazen bu söylemleri de yani belki kendi içinizde yapabilirsiniz ama yönetim bazında söyler, yapmamak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın hem kaliteli oyuncuya hem de genç potansiyeli oyuncuya ihtiyacı var. Böyle palyatif çözümlerle zaman zaman hem yazışacak takımı oluştururken diğer taraftan genç potansiyel oyuncuları takımı kimyası içerisinde atarak şimdiye kadar yönetimde olan o yarışmacı kimliğini büründürebilirsiniz. Yani onun için yönetimlerin de zaman zaman çok keskin böyle söylemler yapması kendi açılarından bazen karşılarına çıkabiliyor. Yani yoksa Trossard'ı şimdi bakıyorum herkes çok olumlu şekilde karşıladı ama yaş olarak baktığımızda kimse konuşmuyor. Belki o da performansını gördükten sonra belki bunlar da kamuoyunun önüne gelebilir. Ama kalite olarak, son dünya kupası olarak baktığımızda çok faydalı bir transfer gibi, önümüzde uzun bir yol var diye düşünüyorum ben.
1: Peki sevgili Şenol Fidan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hocam başka söylemek, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı, onu da alalım.
0: Yok tabii, yani şimdi herkes tatilde, yavaş yavaş Dünya Kupası da bitiyor. Normal yani genel olarak transferlere, iş transferleri artı önümüzde bir Avrupa Kupaları var, Konferans Kupaları var. Oraya doğru yoğunlaşacağız. İnşallah takımlarımız bu anlamda kamp dönemlerinde iyi geçirmişlerdir. Beşiktaş açısından baktığımızdan genç oyuncularla beraber kampa gidildi. Hocaya böyle bir kadro verildi. Hoca da gördüğüm kadarıyla, çünkü çok fazla maç yaparak kamuoyunun veya oradaki profesyonellerin sunduğu oyuncular üzerinden, işte şu oyuncu iyidir, bu oyuncu iyidir gibilerinden değil de hem antrenman hem de maç yaptırarak kendi gözlemini ortaya koyarak ondan sonra ideal bir Beşiktaş takımı yaratacak diye görüyorum ben. Bütün takımlarımıza bu anlamda başarılar diliyorum. İnşallah keyifli, huzurlu bir sezon olur.
1: İzmir'den İltu Bey demiş ki, Şenol Fidan 80'li yılların ortasında sadece kendisinin attığı golle 1-0 yenmişti Galatasaray'ı. Oradan net hatırlıyoruz diyor.
0: Sağ olsunlar vallahi, şimdi çok önemli şeyler bunlar bizim için. Çünkü bizim de önemizde, ben de şimdi zaman zaman işte sosyal medya ve internet üzerinden kendi gollerimizi, asistlerimizi görmeye çalışıyoruz. Önümüze düşüyor. Ki o zaman çünkü böyle teknik analizler yoktu, görüntülü analizler yoktu. Sadece sizin hem taraftar grubunun hem de medyanın zaman zaman kendi hissettiklerinizle olumlu ve olumsuz kendi adınıza duygular yaşıyordunuz. Şimdi böyle tabii sağ olsunlar da böyle geri dönüşler olunca bizi de mutlu ediyor. Onun için çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel hatırlanmak vallahi hocam, yani senin adına mutlu oldum ben de.
0: Ben de çok mutlu oluyorum. Valla dün eski maçlara baktım işte YouTube kanalından. Dedim ki benim için çok önemli şeyler. Çünkü biz o zaman fotoğraf makinesi, işte kamera, çok az çekimler oluyordu. Kendimizi seyretmek mümkün olmuyordu. Yolda oluyorduk. Yolda, çünkü otobüste seyahat ediyorduk. Belki 30-45 saniyelik görüntüleri yolda olduğumuz için seyretmek imkanı da olmuyordu. Beşiktaş takımına bile belki 15-20 saniye gösteren görüntüler var, yani düşünün.
1: Evet.
0: Yani futbol nerelerden nereye gelmiş. Futbolcu kardeşlerimizde önemli olan bu. Yani yeteneklerini inşallah camialar adına iyi kullanırlar diye düşünüyorum.
1: Sağ içine giren, sakatlandığında muhabirler vardı hocam, hatırlıyor musun? Muhabir yanına geldi, ne oldu, neyin var falan diyordu. Penaltı atılmadan önce...
0: Komedi filmi gibi geliyor ama zamanın işte içerisinde, zamanın yani ruhu içerisinde onlar normal şeylermiş bakın. Yani hem İşte 88 yılında geldiğimizde toprak sahada çalıştığımız Fulya ortamından Nevzat Demir'e doğru bir yolculuk var. Türk futbolunun da yolculuğu var. 24 saatlik yani uzun deplasman yolculukları, otobüslerle yaptığımız, belki 3 kere 4 kere mola verdiğimiz ortamlardan özel uçaklarla giden bir imkanlara dönüştü. Futbolcular bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani bugünün, günümüzün futbolcuları. Ama Yani bu tesislerden çok önemli olan burada futbolcunun futbola bakış açısı. Bakın biraz önce örnek verdik işte kaç yaşındaki oyuncuları. Eğer kendilerine iyi bakarlarsa hem takım

0: hem de kendilerine, hı-hı, hem de ailelerine çok katkı sağlamış olurlar. Çünkü günümüzde şöyle bir şey var, yani laf lafı açıyor sevgili Çağatay. Yani biz sahaya çıktığımızda, evet, biz sadece bir numara üzerinden, işte 6 numara giyiyordum ben, çıkın oynayın denilen bir anlayışla geldik. Artık sahanın içindeki çözümleri futbolcu kendi buluyordu, bulmaya çalışıyordu. Artık bu çözümler antrenörler tarafından futbolcuya veriliyor. Biraz algısı açık olan, yeteneği biraz %60'larda olan, dediğim gibi yani bu şeyden, futbol sektöründen iyi kazançlar elde edebilir futbolcular adına söylüyorum. Onun için taraftarını da bu anlamda mutlu edebilir. Ben sadece futbolcunun bu, yani hem tesis, hem yemek, beslenme uzmanı, psikolog baktığımızda, mental, yani, yani çeşitli birimler var artık abi, hepsi. Yani futbolcunun sadece sahaya çıkıp çalışmasıyla ilgili ve algısıyla ilgili buraya dikkat etsinler, buraya yoğunlaşsınlar. Dediğim gibi yani hem kendilerine, hem de kulüplerine, hem de Türk futboluna çok büyük katkıları olur diye düşünüyorum.
1: İzmir'den İltuğ Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Valla nostalji yaptırdı bize. Ya hocam, şimdi sen anlatırken sevgili Şenol Fidan, muhabirin ben penaltı atılırken topu hangi köşeye atacaksın diye röportajını hatırlıyorum ya. Sahanın içine girip gerçekten, yani bunlar yaşandı.
0: Yani çok enteresan yani. Bak, geçen gün yine 88 senesinde işte kamp yaptığımız tesislerden bir otobüste gelmişiz. Eski 302'lerle üstümüzde normal sivil kıyafetler. Yani çok enteresan görüntüler geliyor. O zaman yuru içerisinde tabii kimse bunu çok farklı algılamıyor ama, hı hı, yani düşünün bir futbol takımı, herkes kendi kıyafetiyle geliyor. Sırtında işte çantası, üstünde değişik renkte kıyafetleri, kabanları şeklinde, tam stada girerken röportaj yapılıyor falan. Öyle görüntüler tabii önümüze düşünce biz nerelerden geçtiğimizi anlayabiliyoruz. Evet. Yani bu anlamda dediğim gibi futbol çok enteresan yere geldi. İyi de yere gidiyor gibi ama işin aslı tabii ki futbolcu, futbolcunun bakış açısı, yaşam şekli, her şeyi belirleyici oluyor. Yani öbürleri hepsi tabii yan faktör bana göre.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: Esas olan yetenek tabii ki.
1: Hocam, o zamanki 11'i sayabilir misin? Senin oynadığın dönemde, evet.
0: Vallahi Engin, Recep, Gökhan Keskin, Ulu abi, Kadir, Şenol, Metin, Rıza, Şifo, Metin, saymıştım, Feyyaz, Ali. İlk başta Ferdinand da vardı santrafor olarak.
1: Vay be, kadroya bak.
0: Ya geçen gün öyle bir şey oldu ki sevgili Çağatay, geçen şeye gidiyorum, Aksaray'a, metroyu kullandım. Karşıdan da böyle üstünde şey vardı, Shakhtar Donetsk formalı bir arkadaş geliyor. Şunu hocam dedi, beni tanıdı yani yolda giderken, sağ olsun. Ya o zamanki kadroyu saydım, kadroyu videoya da çektim, sana da gönderirim bir ara. Valla tek tek saydı, hem de Fenerbahçeliymiş.
1: Vay be.
0: Ama Beşiktaş'ın o kadroyu tek tek isim olarak saydı yani bana. Benim de tabii yolda görünce böyle video ile bir çekmeye ihtiyacı duydum, sağ olsun. İşte zaman zaman da böyle geçmişe doğru gidip güzel anılarla beraber duygularımızı paylaşıyoruz sevgili Çağatay.
1: Şenol Fidan, o kadroyu Dünya Kupası'na

0: Çeyrek finale kalır.
1: Ya doğru söylüyorsun şimdi bizim zamanımızda bir de bak öyle bir şey bak laf laf açıyor dediğin gibi. Bizim zamanımızda bir de 3 tane yabancı vardı. Bizim yabancılarımız işte Wilson vardı o belli bir evet. katkı sağladı. Walsh vardı.
0: Walsh vardı sol.
1: Walsh daha sonra geldi işte. Bir de McTennis vardı o da ama ilk mesela Ferdinand Beşiktaş adına çok iz bırakmıştır ama Ferdinand'lı kadroyla biz tabii o sene şampiyon olamadık. İkinci olduk ama ondan sonra işte saydığım isimler üzerinden 3 sene üst üste şampiyon olduk. Burada tabii ki şey de çıkıyor tabii takım olgusu da öne çıkıyor. Artı o geriye dönük böyle biraz analiz ettiğimizde arkadaşlarımızın ne kadar iyi olduğunu herkes o röportajlarına dile getiriyor ki görüyoruz. Bu anlamda takımlardaki arkadaşların günümüz futbolunda artık yani bu teknolojinin olduğu noktada herkesin eline bir telefon işte tableti falan derken hiç muhabbet etmeden antrenmanı bitiren bir takım olarak arkadaşın yakalanması zor gibi gözüküyor. Bu evet. da antrenörler için çok büyük bir sorun bence. İnşallah yani bu sorunları da kulüp kendi içerisinde halleder.
0: Sevgili Şenol Fidan yani o kadar çok mesaj geliyor ki Beşiktaşlı taraftarlardan. Avusturya'dan Fuat Bey bile ya Allah bismillah Muhammed Salah yazmış.
1: Ya bu çok güzel isim tabii çok önemli isim. Tabii burada biraz önce ifade ettim hem yani Serdar Bey'in bakış açısı transfere bakış açısı dedi ya işte 30 yaş üstü futbolcu son transferini yapacak oyuncu transfer etmeyeceğim gibi bir takım söylemler yaptı. Artı şeye de baktı yani mali tabloya da bakmak lazım. Gidecek olan oyuncu kaç para maaş alacak artık çünkü 5-6 milyon eurolar artık çok sanki cüzi rakamlarmış gibi konuşuluyor.
0: Çok sıradanmış ortada. Gibi değil mi hocam?
1: Valla öyle geliyor sanki yani alıştırıyorlar gibi. Hani deniz bitmişti yani Türk futbolunda. Yani 3-4 sene önce deniz bitti diyordu herkes. Bir anda rakamlar yani inanılmaz boyutlara geldi.
0: Ben bir hesap edeyim dedim. Biraz önce hesap makinesinden baktım ama yetmedi rakamlar.
1: Yetmez yani şimdi kulüplerin borçlarına da bakıyorsunuz tamam. Şimdi yönetimler kendi dönemini iyi şekilde geçirmek istiyor ki bir dahaki işte seçimlerde tekrar belki devam etme isteğiyle ama şimdi eğer siz mali tablonuzu düzeltemezseniz yani buradaki mali tablo size belki kulüp olarak bir 3-4 sene sonra daha kötüye gidecek bir mesajı da ortaya koyuyor bence. Tamam ürünümüzde evet aldık. Şimdi Nikirtaş projesinden Beşiktaş için söylüyorum. Gelen paralar kullandı. Sene belki bu kaynağı yaratacak bir ortam oluşmazsa yine bir şeyler satılacak, yine bir şey transferler yapılacak. Burada sürdürülebilir başarı yakalamak için kulübe devamlı gelir sağlayacak imkanları da ortaya koymak lazım. Yani sırf yani elinin ekini çıkartarak evet, değil yani bu yani bir kulüpler için söylüyorum. Yani bakın bir kulüp geliyor bir sene para harcıyor. Bakın ikinciliklerde, üçüncüliklerde para harcıyor. Bir dahaki sene araki bulasın. Ondan sonra transfer tahtası kapanmış. Borç bu kadar oldu. Ondan sonra belediye başkanı vali, sayın valiye gidiyorlar. İşte bize yardım edin. Çünkü burada Türkiye Federasyonu'nun yapması gereken denetleyici rolünü çok iyi üstlenmesi lazım. Yani kulüplerin tamam yaşamalı. Çünkü baktığın zaman burada genç çocuklar var. Bunların spor yapması gerekiyor. Belli bir yere angaje olması gerekiyor. Doğru. Ama bu kulüplerin yapılarını da çok iyi şekilde denetlemek gerekiyor. Bakın ve sonra yani denetlenmediği zamanda başımıza daha büyük işler gelebiliyor. Onun için diyorum ben kulüpler de kendi içerisinde bu denetleme işini biraz daha sıkı tutarak yani bu mali işleri biraz da ön planda tutmalarında fayda var.
0: Şenol Fidan bir yandan tabii dinleyicilerin çok mesajı geldiği için Kenan Bey diyor ki Şenol hocam sevgiler saygılar paramız var ki alıyoruz şampiyon Beşiktaş mesajı var.
1: Beşiktaş'ın... Tamam ben şimdi yok ona da yani yazan arkadaşa selamlı olsun. Ben de kongre üyesiyim şimdi divan kurulu üyesiyim. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olmasını benim kadar herhalde kimse istemez. Sonra hani bir taraftan da şimdi 6 ay bir sene sonra çıkacak önümüze çıkacak bu kar topu çığ olarak karşımıza çıkabilir mi sorusunu da sormak lazım. Yoksa şimdi Beşiktaş daha önceki röportajlarımızla bağlandığımızda konuşmuştuk. Beşiktaş'ın kendilerinde çok büyük paralar harcayarak ki sadece bir Fikret Orman döneminde yapılmış bir yüksek bütçeli bir transferler var ama ondan öncesine bakın yani bizim şampiyonluklarımızda genç potansiyel oyuncular üzerinden takım olgusuyla beraber gelen, arkadaşlıklar üzerinden gelen bir Beşiktaş şampiyonlukları var. Hı hı. Bunları biraz daha böyle, yani son zamanlarda Trabzon'da bunu görüyorum. O da mecburiyetten yapıyor. Bu mecbur olmadan yaparsak bizim yolumuz zaten yani bir senelik olmaz, iki senelik olmaz. Yani daha uzun süreli başarıların gelmesi kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. Hı hı.
0: Soner Aksan Mersin'den, ona da selamlar olsun. Beşiktaş'ın sayılan isimleri efsane demiş, sana da sevgilerini yollamış. Yine dinleyicilerimizden diyor ki yedeklerde bir de Hamit vardı diyor, Şenol Hoca sayarken diyor.
1: Doğru, Hamit'le beraber. Hamit de çünkü ben yan yana oturuyorduk burada, böyle antrenmanda da beraber gidiyoruz zaman zaman. Evet. Da Ankara'da görüşüyoruz telefonla da, ki biz eski arkadaşlarla şimdi biraz yaz tatili girdiği için de yemekler düzenli buluşuyoruz, eskiyi anıyoruz. İşte daha iyi nasıl yapabilir kulüp kendi adımıza, hem Türk futboluna.
0: Haftaya buluşuyor muyuz hocam?
1: Olur olur yani, tamam. Ben dediğim gibi yani buradayım, buralardayım, sıkıntı tamam. Olmaz.
0: Yemeğimizi yapalım hocam, unutmayalım.
1: Tamam ya, her zaman buradayım ben çünkü hanımın da biliyorsun okulda öğretim görevlisi hanımın. Onun da dersleri var, sınavları vardı. Şimdi buralardayız sevgili Cihat'a.
0: Tamam. Sevim Hoca'ya da sevgilerimi lütfen, selamlarımı ilet.
1: Aleyküm selam, herkese saygılar, sevgiler sunuyorum.
0: Saygılar Cihat'a. Bizden, görüşmek üzere hocam. Hoşça kal sevgili Şenol Fidan.
1: İyi yayınlar, görüşmek üzere. Sağ
0: olun. Şenol Fidan'a da bağlandık. Mesajlar çok fazla birikti. Onları da okumak istiyorum. Hemen şöyle. Bakalım kimler neler yazmış acaba. Sami Güney diyor ki hocam sabah 1986 yılına götürdünüz bizi. Arjantin İngiltere maçını tekrar yaşattınız, vallahi çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim vallahi. Ben de çok keyif aldım. Böyle nostalji olduğunda bazı bilgiler işte hafızamızın bir köşesinde yer alıyor. Konu İngiltere Arjantin olunca tabii karşı karşıya gelince bir maçtan daha fazlasını yaşıyor insan. Hani kimilerine göre 1986'nın belki intikamıydı. İşte sabah da söyledim. 22 Haziran'da 1986'da oynanmıştı maç ve maçın 51. dakikasında Diego Armando Maradona ceza sahasına kafasına gelen topu eliyle ağlara göndermişti. Hatırlayanlar vardır, izleyenler vardır. Bizden büyük jenerasyonlar vardır. Onlar daha iyi hatırlayacaktır tabii ki. Maç sonu yaptığı açıklamada golü için hani tüm dünyada Tanrı'nın eli demişlerdi ya, işte Tanrı'nın eli demişti. İşin en ilginç yanı da Maradona bu golün tam 4 dakika sonrasında 6 kişiyi çalımlayıp bir gol attı. FIFA tarafından yüzyılın golü seçildi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı maç yüzyılın en çok tartışılan golü, yine aynı maç yüzyılın en güzel golü seçilmişti. Dinleyicimize de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız valla. Çok mesaj var. O mesajları da okumak zorundayım. O yüzden iki taraftan da 0540'lı numaralara da bakıyorum. Oradan gelen mesajlara da bakıyorum. Sivaslı İlhami vardı, ona özellikle, evet şimdi mesajına bakacağım. Çağatay Hocam, Sivas Spor'da başkan seçildi, kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teknik direktör İsmet Hoca'ya yeniden katıldı, başarılar diliyorum. Hedef Süper Lig demiş, İnşallah Sivaslı İsmail Korkmaz. Çok teşekkürler yine mesajlar için. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz yukarıdan aşağıya doğru. İsim olarak Uğur Güneş demiş ki, Uğur Bey, Çağatay Hocam hayırlı cumalar, İstanbul'dan Uğur, ben sizi severek dinliyorum, hep böyle devam edin inşallah, siz de hep mesaj atmaya devam edin inşallah Uğur Bey. Amerika'dan Muammer Bey yine yollarda, hayırlı yolculuklar, yolu her zaman açık olsun. Hasan Bey diyor ki sevgili Hasan İlbaş, hocam Salah'a 15 verilmez demiş, gerçekten çok çok büyük paralar. Yine buralardan bakıyoruz, spor yazarı istekleri geliyor. Çağatay Hocam, bir ara Barça tiki takayı çok abartmıştı. Tek pozisyonda ceza sahası içinde 80 pas yapıp şut atamadan top avuta çıkıyordu. Şimdiki tiki taka gene iyi demiş sevgili Aykut Bey'e de çok çok sevgiler, saygılar. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum. İnşallah okumadığım mesaj kalmamıştır diye bakıyorum. Ben Bahçelievlilerden Tuncay Çağatay Hocam, Dünya Kupası'nı İspanya alacağını düşünüyorum. Galatasaray ilgili bilgi verir misiniz lütfen, hayırlı yayınlar demiş. Valla bugün de süremiz kısıtlı. Sevgili Serhan Türk'e de bağlanabilirim ama müsait olup olmadığını bilmiyorum. Fırat Güneyer, çekimleri varmış, bana net bir aralık verir misin demiş.

0: Hemen yazayım şimdi, müsaitse ona da bağlanalım. Ona da mesaj atıyorum. Bir yandan sevgili Serhan Türkiye'de mesaj atıyorum. Bu arada 0212 273 10 0212 273 10 tabii bu telefon numarasını da zaman kazanmak için söylüyorum. Çok da yalan söylemeyi beceremem. Ama neyse odur. O yüzden sizlerin istekleri de başımın üstündedir. Çok çok teşekkürler. Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Gerçekten çok pozitif birisiniz. Dinleyerek enerji depoluyorum. Ufak bir not düşüyorum. Kimse heveslenmesin. Yine bu sene Galatasaray şampiyon. Tekrardan iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Taksici Metin, kendisine çok çok teşekkürler. Onun da yolu açık olsun. Hayırlı işler olsun. Çanakkale'den iyi yayınlar. Bora Bey demiş ki Serhat Ulueren olabilir mi canlı yayında? Serhat Ulueren'i yazmadım. Şu an önümdeki isimlerde Serhat Ulueren yok ama önümdeki isimlerden bağlanarak ben yine devam edeceğim. Bu arada Instagram'a da bakmam lazım. Birikti çünkü. Sevgili Mestan Şahin Beşiktaş taraftarıymış. İltu Bey'e teşekkür etmiştik. Yine gelen mesajlardan devam edelim. Uğur Çalık, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Çağatay Ünlü, iyi yayınlar olması dileğiyle, kolay gelsin. İnşallah diyorum, başında seni dinliyoruz. Çok teşekkürler. Mehmet Aklık yazmış, selam güzel insan. Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet Aklık. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Yani ne kadar güzel insanlarsınız valla. Etrafımızda hep böyle insanlar olsun. Hüseyin Mecit her zamanki gibi yine çok güzel dualar, çok hayırlı dualar bilmukabele. Cihan Aslancan, Galatasaray'da bir gelişme, transfer var mı? Hocam hoş geldiniz, iyi yayınlar demiş. Bir dinleyicimiz Fırat Günayer'i bağlayabilir misin Çağatay Hocam, TRT Spor'dan demiş. Ya sizi kırmak istemiyorum çünkü bir anda bekleyen spor yazarı dostlarımız da var ama ben sevgili Fırat'ı arayacağım çünkü istediniz ve sevgili Fırat'ı da şu anda arıyorum. Fırat Günayer, müsait misin?
1: Müsaitim, müsaitim. Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Dinleyicilerimizden sana çok istek var. Çok tutmayacağım seni Fırat'cığım. Trossard geldi. Beşiktaşlı taraftarlar çok memnun. Biraz önce sosyal medya paylaşımına da baktım. Neler eklemek istersin? Muhammed Salah ve çok soruluyor. Vlahovic çok soruluyor. Lütfen Beşiktaşlı taraftarları ve kamuoyunu aydınlatabilir misin senden rica etsem?
1: Trossard dün imzayı attı. Tabii çok büyük, önemli bir kariyer getirdi Beşiktaş. Yıllar sonra şampiyonlar Arsenal'in sol açığı. Belçika ile Dünya Kupası'nda oynadığı, Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı. Yani CV'sine baktığımızda gerçekten dört dörtlük bir oyuncu geliyor buraya. Hı hı. Sol tarafında Beşiktaş'ın çok uzun yıllardır problem var. Daha istenen tarzda işte solda çizgide gitsin, adam geçsin falan, o tarzda bir oyuncu değil. Biraz daha oyun kurucu tarzda bir oyuncu. Ama katkı sağlayacağı muhakkak çok önemli bir karakter, çok önemli bir oyuncu getirdi Beşiktaş. Ama ya Muhammed Salah ismi her şeyin üzerinden geçti. Yıktı yani bütün gündemi. Düşünün ki Trossard imza töreninde Muhammed Salah diye bağırıldı. Bu bile garip bir durum aslında tabii ki. Yani çok sık rastlanan bir durum değil ama Muhammed Salah öyle bir isim ki yani bütün transfer gündeminde mevcut bütün oyuncuları geçmesi normal. Çok özel bir isim. Çok sadece bir yıldız değil, bir fenomenden bahsediyoruz. Hı hı. Premier Ligi çok uzun yıllardır domine eden bir isimden bahsediyoruz. Instagram'ın da 67 milyon kişinin olduğu bir isimden bahsediyoruz.
0: 67 milyon olmuş mu? Vay.
1: Olmuş. Özellikle dünyadaki aslında şöyle bir durum da var. Dünyadaki Müslüman futbol severler, Müslüman coğrafyalarda bir ikon oyuncu. Yani o yüzden işte ortalama oyuncuların 5-10 milyon takipçisi varken bu oyuncunun 67 milyon. Yani Salah sadece bir yıldız getirmek değil, aynı zamanda ciddi bir işte sponsorlar gelebilir Arap Yarımadası'ndan. Çok ciddi global izleyicisi var, çok kendine özgü fanları var, takipçileri var. O yüzden de çok özel bir isim. İstanbul'da şu anda menajeri. Görüşmeler de bu arada kötü gitmiyor. Yani hava sanki olumlu yönde, olacak havası biraz daha yüksek. Yani mesela Bilo için ne zaman sorsanız zor transfer dedik. Salah için zor transfer demiyorum. Hı hı. Çünkü istenen rakamlarla Beşiktaş'ın vereceği rakamlar arasında çok da büyük fark yok. Salah 15'te başladı Salah tarafı ama daha düşecekler gibi gözüküyor. 12'lere 11'lere düşecekler gibi gözüküyor. Burada tek sorun sözleşmenin süresi. Yani Beşiktaş 1+1 yıl yapmak istiyor doğal olarak. Çünkü oyuncu 34 yaşında. Salah tarafı 3 yıllık istiyor. Yani onlar da

uzun bir sözleşmesi var tabii ki. Ama oyuncu özellikle Amerika'dan çok büyük teklifler varken Müslüman olması sebebiyle Türkiye'yi ve Arap Yarımadası'nı tercih etti öncelikle. O yüzden normalde Amerika'ya gitmese kesin gözüyle bakılıyordu. Ama menajerine İstanbul'da sevdiğini biliyoruz oyuncunun bu arada. Ekstra o bilgiyi de verelim. Menajerine İstanbul'da oynama şansım olur mu diye soruyor. Aslında hikaye öyle başlıyor ve Beşiktaş'a teklif ediyorlar.

0: forvet olarak yani başka Vlahovic ismiyle alakalı son durum nedir? Vlahovic'in ben gelmek istediğini biliyorum. Bana gelen bilgiler doğrultusunda sevgili Fırat Güneyer.
1: Vlahovic şöyle, Vlahovic Beşiktaş'ın teklifinden memnun oldu. Ben bu teklifi değerlendireceğim ama ben diğer tekliflere de bakacağım dedi. Aslında bekleme sebebi bu. Yani diğer kulüpler ne teklif ediyor, diğer kulüpler ne veriyor, diğer kulüpler ne yapıyor ona bakıyor. Chelsea'nin çok ciddi ilgilendiğini biliyoruz. Ciddi, yüksek bir şekilde ilgilendiğini biliyoruz. Juventus'un ilgilendiğini biliyoruz. Yani açık konuşalım. Tabii ki Beşiktaş, işte Galatasaray, Fenerbahçe bizler için büyük kulüpler. Tabii çok değerli hepsi ama yani bir tarafta Chelsea, Juventus olduğu zaman da oyuncu oraları tercih ediyor. O yüzden de burada şimdi biraz Juventus'ta pazarlığı var, Chelsea'de pazarlığı var. Bu iki kulüple biraz daha ciddi gibi gözüküyor. Barcelona acaba olur mu diye bir haberler çıktı. Biraz bunlara bakacak ama buralardan istediği paraları alamazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirme ihtimali var. O yüzden de Beşiktaş forvet transferini biraz daha ağırda alıyor, biraz daha bekletiyor. Şu bilgiyi vereyim. Yani Midland maçlarında hatta şöyle diyeyim, Ağustos ortası, Ağustos sonuna kadar Beşiktaş'ın ön alanda forveti Yang Yo olur. Yani yeni birinin ben Ağustos 15'ten önce forveti alacaklarını düşünmüyorum. Forvet transferi en son olacak gibi gözüküyor. Çünkü zaten Yang Yo var ileride. Yani Beşiktaş'ın bir tane forveti var, iyi bir forveti var. O yüzden de büyük bir ihtimalle Ağustos'un yarısında, yani 15 Ağustos'tan sonra biraz daha işler daha somut hale gelir ama yakın zamanda bir forvet hamlesi ben beklemiyorum.
0: Fırat Güneyer, dinleyicilerimizden sana çok istek gelmişti. Sen de bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyorum bizleri kırmadığın için. Görüşmek üzere. Sevgiler, hoşça kal. Fırat Güneyer'i de sizlerin isteği doğrultusunda yayınımıza aldık. Çok istek var, çok mesaj var. Nereden bazen ben de başlayabileceğimi bilemiyorum ama yine mesajlardan gidelim. Necati Kul, Çağatay Hocam iyi yayınlar, yorumcu istiyorlar. Ben dincileri bazen anlayamıyorum. Serhat Ulayeren anlayamadım. Yani nasıl bir istek yok mu başka bir tanıdıklara diyor. Evet, yani çoğu dinleyicimiz de tabii gönül verdiği renklerin spor yazarlarını, gazetecilerini görmek istiyorlar. Hocam iyi yayınlar. YouTube'da da yayınlara bekliyoruz. İş saatlerinde sizi dinlemek keyifli oluyor. Teşekkür ediyorum Atakan Yıldız. İyi ki varsın. Ben de fırsat oldukça YouTube yayınlarına katılmaya çalışıyorum. Tamer Bey, Çağatay Hocam merhaba demiş. Nazar boncuklarını da yollamış. Çok çok teşekkürler sizlere. Mehmet Pelte Instagram'da beni takip almış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sırada eski futbolculardan sevgili Suat Şatır vardı. Onunla da konuştuğumda bugün yayınımıza katılacaktı. Bakalım Trabzonspor'un eski futbolcusu Suat Şatır meşgulmüş. Peki o zaman eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu var.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılır.
3: Reklam.

0: tanımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Sevgili Aytek Aşıkoğlu'nu da arayalım. Onun da yorumlarını alalım. Eğer müsaitse sevgili Suat Şatır da beni duyuyorsa lütfen telefonunu meşgul etme. Suat Şatır, çünkü ben seni arıyorum, sen de beni ara diyoruz. Ve Aytek Aşıkoğlu şu anda eski futbolcu, mikrofonumuzun diğer ucunda. Aytek Aşıkoğlu, hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk hocam. Yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
4: Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisin inşallah.
5: Teşekkür ederim. Bizim hocam işte biraz sıcaklar var. Uğraşıyoruz.

0: Vallahi dinleyicilerimizin yine seni yakından tanıyabilmesi için hani nerelerde oynamıştın, hangi yıllar, o bilgiyi bir kısa bir verebilirsen daha sonra futbol muhabbetini devam etmek istiyorum çünkü.
1: Tabii hocam, ben Gaziantep'te başladım futbola. Oradan Adana Spor, Gaziantep Spor, Elaz Spor, Bolu Spor, Kayseri Erciyes, Çaykur Rizespor, Göztepe. Hı hı. Bu şekilde devam ettik. Daha sonra birkaç atlık takımlarım. Aydın Spor, Kırklareli Spor.
0: Yıllar?
1: Yani, tabii ben 2001 yılında profesyonel Gaziantep'te başladım. Hı hı. 2019 şeyine kadar, yani Aralık 2019 başına kadar devam ettim. Yani bir 18-19 yıl profesyonel futbol hayatım var.
0: Evet. Aytek, şimdi Dünya Kupası gündemin en sıcak, en taze olan, şu anda pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası. Sana göre hangi taraf daha ağır basıyor ya da favorin kimdir? Öğrenebilir miyiz senden?
1: Tabii sanırım bir 15 gün önce bağlandığımızda, evet, ben bir Fransa veya Arjantin demiştim. Yani Fransa bir hayal kırıklığı oldu. Özellikle İspanya maçında hiçbir şey olmayacak ve İspanya'nın harika bir takım oyunuyla Fransa'yı sahadan silmesi. Arjantin, ben en kötü yarı finale kadar geleceğini düşünüyordum. Tabii şimdi finale geldiler. Ya iki tane sinir bozucu bir takım. Bir tanesi topu hiç vermeyerek mükemmel bir takım oyunuyla, ya alt yaş kategorinden itibaren beraber oynamış oyuncu topluluğu. Yani rakip takımını sinir eden bir oyun sistemi. Bir tarafta da çok sert oynayan, önce kendisini ülkesine adamış bir oyuncu topluluğu, daha sonra da Messi'ye adamış bir oyuncu topluluğu var. Ve bunlar sahada o maçı kazanmak için futbolun her türlü çirkinliğini yapan bir oyuncu topluluğu. Bu da sinir bozucu. Aslında iki taraftan da bir iki sinir bozucu takımın karşılığında çok, yani çok değişik skor da çıkabilir. Yani favori tabii ki İspanya. Yani çünkü Arjantin'in yapacakları sınırlı. Yapması gereken tek şey var. Messi'yi rahat ettirmek için sahadaki her şeyi yapmak. Yani futbol içi, futbol dışı bütün her şeyi uygulayarak Messi'ye konfor alanı yaratmak ve bu şekilde skora gitmek. Rakibi bu yüzden de yani sinir bozucu hale getirmek. İspanya'nın işi yapacağı çok şey var. Yıldızı da var. Takım oyunu da var. Mükemmel bir takım defansı da var. İstediği zaman skor bulacak ayakları da var.
0: İyi de hocası yani, var La Fuente.
1: Yani U19, U21, U23 ve şu anda da İspanya milli takımında. Yani bu oyuncular aslında 19 yaşından itibaren yetiştirmiş. U21'de de bunlarla çalışmış. U23'de bunlarla çalışmış ve bunları almış. Şu anda İspanya milli takımında inanılmaz bir derecede koordineli bir şekilde, evet, belki kendisinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan sahada oyuncular zaten artık nereye koşacaklarını, nereye gideceklerini artık otomatik olarak biliyorlar. Yani çok güzel ve çok değişik bir maç bekliyorum. Hı hı. Ama Arjantin'in İspanya'yı bozabileceğini düşünüyorum hocam. Yani sinirleri bozabileceğini düşünüyorum.
0: Sevgili Aytek, Çanakkale'den mesajlar geliyor. Aytek Aşkoğlu'nun diyor ki çok iyi bir kariyeri var. Selam olsun ona. Beşiktaş'ta görev alır mı diye bir soru gelmiş. Sorar mısınız demiş.
1: Yani futbol oynarken de profesyoneldi. Futbolu bırak da profesyoneliz. Yani neden olmasın, her kulüpte görev almak, her Türk futbol kulübüne görev almak bizim için şereftir hocam.
0: Evet. O zaman şöyle, şimdi iki taraftan biri son Dünya Kupası şampiyonu, öbürü de Avrupa futbol şampiyonu.
1: Evet.
0: Yani sen bu doğrultuda baktığında hani ağır olarak şu alır kesinlikle diyebiliyor musun? Yoksa yine başa baş mı geçer? Futbolun ne olacağı belli olmaz mı diyorsun? Onu tam anlayamadım.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında İngiltere çok rahat bir şekilde bu finale gelebilirdi. Yani teknik direktörünün resmen eline hediye etti Arjantin.
0: %100 katılıyorum.
1: Şimdi Arjantin Mısır maçını hatırladım hocam, çok kısa. 2-0 mağlupken Arjantin.
0: 80. dakikaya kadar, evet.
1: Hiçbir şey yapamaz. Yani Messi kendini sağ tarafa attı. Artık ortalarda gezinmedi. Tamamen sağ tarafa attı. Bütün toplar Messi'ye verildi. Messi içeri çekerek artık biraz da kaos futboluyla... İki gol de öyle geldi. Messi içeri çekti. Birinin ortaladı. Stoperleri gol attı. Diğerinde de top karambol oldu. Messi kestiği toptan sonra koşu yaptı. İçeri seken top ona geldi. Mükemmel bir vuruş. Zaten ondan sonra maç koptu. Şimdi burada 1-0 yakaladıktan sonra İngiltere'nin elinde o kadar büyük kozlar varken 6 tane 7 tane

0: defansımız Ali Doğucu'yu resmen kalenin önüne dizdi. Yani bir yani Mourinho kalk abin geldi gibi bir şey oldu yani. Mourinho'nun o Barcelona'ya karşı Inter'le kazandığı bir Şampiyonlar Ligi finali vardı, hatırlarsınız. Otobüs çekme terimi oradan geldi.
1: Evet, evet.
0: Yani Eto bile stoper oynamıştı o maçta o derece. Şimdi burada da yani yapacağı belli. Messi'nin yapacağı tek şeyle Arjantin'in artık orada maçı döndürme, skoru alma. Yani tek şey o, gidecek yolu o. Ona çanak tutan bir teknik direktör. Bütün defans oyuncularını çekti oraya. Arjantin'de artık hiçbir tehlike arz etmeyen bir şekilde üçlüye dönmüştü zaten ileride. Zaten gol geliyorum dedi. Arjantin hiçbir maçta girmediği kadar pozisyona girdi son 20 dakikada. İngiltere'ye karşı. İki tane direkten dönen. Bir tane inanılmaz bir kafa topunu çıkardı tekrar kalecileri. Şutlar,
1: Pickford,
0: duran toplar, kornerler, Pickford'un inanılmaz çıkardığı toplar var. Ya ben hatta maçı izlerken bir tweet attım. İngiltere eğer gol yerse bu kadar defans oyuncusuyla uzatmaları bitirebilir mi dedim. 3 dakika sonra zaten ikinci golü de yedi. Yani uzatmayı bile kalmadı. Dayanamadılar hocam. Ben şöyle söyledim. Final maçı içinde herkes İspanya'dan hemen Arjantin'in kupayı kazanacağını düşünüyorum.
1: Aa, değişik. Enteresan.
0: Ben Arjantin'in kazanacağını düşünüyorum hocam.
1: Dinleyicilerimizden bakıyorum. Tayyip Çevik demiş ki 2013-2016 yıllarında Kırklareli Spor altyapısında oynamıştım. Aytek abi hangi sezonlarda oynadı diye bir soru var.
0: 2014-2015 yılları arasında.
1: O zaman aynı anda top oynuyordunuz demek ki. Sevgili
0: Aytek. Evet, altyapıda kardeşimiz demek ki.
1: Peki değerli görüşlerin için çok teşekkür ediyorum Aytek Aşıkoğlu. Gene yakın bir zamanda bağlanmak ümidiyle diyorum. Mutlu hafta sonları olsun.
0: Ben teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Sağ olasın. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Bakalım gelen mesajlarda neler neler var. Bakıyoruz. Ahmet Polat'a teşekkürler. Takip almış. Bütün fotoğraflarımı da beğenmiş. Sağ olsun. Mehmet Ali Demioğlu 60 Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Hocam tüm Ulusoy Çanta Şubeleri sizi dinliyoruz. Çok güzel bir program, iyi yayınlar demiş. Tüm Ulusoy'a da çanta hepsine selamlar olsun. Sevgiler olsun. Ne kadar güzel vakit ayırmışlar. Hayırlı işler olsun diyoruz. Gelen yine bakıyoruz buradan Çanakkale'ye mesaj yollamıştık. Serhan Türk'le ilgili ben mesaj attım sevgili Serhan'a ama çok müsait olduğunu düşünmüyorum çünkü daha görmemiş bile mesajımı, ama pazartesi günü sizlere bağlanacağız. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesi var. 2 saat boyunca sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edeceğiz. Dünya Kupası pazar akşamı belli olduktan sonra eminim siz de pazartesi günü tüm duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceksiniz. Dünya Kupası'yla ilgili yine bir yandan bakıyorum. Eksik mesaj olmasın diye. Metin Türkoğlu hocam dinliyorum ama sana selam vermeden duramadım. Bir selam vermek istiyorum. Sadece çok seviliyorsun, iyi ki varsın. Vallahi sizler de iyi ki varsınız. Metin Türkoğlu teşekkürler. Çok net bir şekilde İngiltere final oynar diyor konuşan arkadaşımız demiş Süleyman İpek. Gelirse formasını alırım demiş Muhammed Salah Beşiktaşlı dinleyicilerimiz. Yine buradan bakalım. Ahmet Konancı daha önce almıştık. Çok da yayınlarımıza katılıyor ama hani Ahmet de çok kalmak istemiyor çünkü o da çok yoğun oluyor. Beşiktaş sürpriz yapıp Icardi hamlesi olur mu demiş. Icardi hamlesi olmaz Eyüp Bey. Bize gelen en azından bilgiler doğrultusunda. İltuğ Bey diyor ki taksici Metin kardeşimizin yolu açık olsun ama sadece futbolda olmasın, bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun mesajı yollamış. Taksici Metin de zaten bize mesaj atmıştı. Sağ olsun, selamlarını göndermişti. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama son anda bir bayram olacağından mesaj geldi. Çağatay Hocam yoğun olman dolayısıyla bugünkü programı dinleyemedim. Kusura bakma sevgiler demiş. Bayram Bey cezalısınız. Önümüzdeki hafta bakalım artık cezanız ne olur diyoruz. Tabii şaka yapıyoruz, takılıyoruz dinleyicilerimize de. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle birlikte oldunuz. Yine işinizde gücünüzdeyken vakit ayırdınız.

her zaman olduğu gibi bugün de programın sonuna geldik. Söylediğim gibi yüzünüzdeki tebessüm hiçbir zaman eksilmesin. Sevdikleriniz de hep yanınızda olsun. Hayatta olanlara da olmayanlara da sağlık, afiyet, ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza hayırlı gelecek dedik. Bugün edilen tüm dualarımız da inşallah kabul olsun. Gönlünüzden geçen güzel dilekleri de inşallah sizlere nasip etsin diyorum. Allah pazartesi günü saat 14'te Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye'de kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde 2 saat boyunca sizlerin telefon bağlantılarıyla pazartesi gününü yapacağız. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranmayı unutmayın ve mutlu bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musun o şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Outaro olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden, Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan ortada tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santrafor'un boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santrafor'unuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğinde görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış, sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir. Belki tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Anfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun. Ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. El alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı? Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam? Eyvallah.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi canlı yayınıyla karşınızdayız. Futbol gündemini konuşacağız. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın merhaba, nasılsın?
5: Merhaba, Ermenistan'sın.
4: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin transferlerini imza törenini izledik. Ona doğru. da değineceğim ama Türkiye sabah bahis operasyonu soruşturmasına uyandı. Yapılan incelemelerde bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş denilerek 19 kişi kapsamında gözaltı yapıldı. Şimdi bu isimler arasında en dikkat çekenler Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş'tan yöneticiler de var. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik ve Kerem Gürel'in onlarca kupon yaptıkları tespit edildi. Sence şimdi ne olacak?
5: Şimdi bu soruşturma ile ilgili hatırlarsan daha önceki birçok yayında da aslında işte futbolda bahis soruşturması meselesini konuşmuştuk. Burada iki türlü bir soruşturma var. Birincisi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturma, bir de savcılığın yaptığı soruşturma. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturmayla savcılığın yaptığı soruşturma arasında şöyle tabii bir değer farkı var. Savcılık 6222 kapsamında bahis şikesi, yasa dışı bahis noktalarından yola çıkarak bu soruşturmayı yapıyor. Ve bugüne kadar da hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, teknik adamlarla ilgili ve son olarak da bugün gerçekleşen operasyonla birlikte yöneticilerle ilgili soruşturma ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Emine. Tamam yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok. Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi, yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da, çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım ki federasyonun aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? Son 5 yılda yöneticilik yapmış isimlerin TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada, daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediliyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu.
4: Şimdi bekleniyordu yani.
5: Bekleniyordu evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin, ki orada da açıklamada da özellikle 6222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı, 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları, bilmiyorum. Ya hepsi belki mahkemeye sevk edecek ya da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu, 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. Şey döneminden itibaren görevi yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük. Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcının soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı Gerçi o futbol federasyonu soruşturmasında da vardı. Savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu. Disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var. Problem var. O da şu. Şimdi savcılık soruşturmasında, yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altınordu'dan ben tanırım mesela kendisini. Şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş'le ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
4: Tabii.
5: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu. Yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu. Kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki soruyoruz. Polisin ön araştırması, en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren döneminden beri 2020'de mesela onu söyleyeyim. Sportify şeyde oluyor. 2000 Ağustos 2020'de Maruf Güneş Mustafa Cengiz döneminde istifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Sportify şeyde yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Sportify şeydeki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Sportify şeyde yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşturmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda gol bahisleri yapması sonrası ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Sportify şeyde. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine şey yapıyor. Kupon yapıyor. İşte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair burada, çünkü 48 maçtan bahsediliyor. 48, çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında, yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum. Henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme tahmin ediyorum. Pazartesi günü ya da yarın ya da bugün biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Ve sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması, Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki masanın takibi sonrası. Yani mali suçları araştırma bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor. Para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar. Açıklama bu şekilde. Bakıyor ve nerede, ne kadar maç oynanmış, hangi maçlar oynanmış, çeşitli iddialar var. Bunların iddia noktasında olduğunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Ama işin bu yöneticiler açısından, itibar açısından ve 6222'ye muhalefet sonuç itibariyle bu. Siz bunu yapamazsınız. O görevdeyseniz eğer, buna muhalefet ediyorsanız hakkınızda soruşturma yapılır. Tutuklanırlar mı, tutuksuz yargılanırlar mı onu göreceğiz. Ama bir de tabii dışarıya yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar ne oldu demesi kadar
4: doğal bir şey
5: yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında, yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin çoğunlukla, çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum, bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkiler. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. Zamanında, şimdi bugün sabah gördüm, Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar, derler ki size, al buyur şimdi anlat. İkincisi, Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler için böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüp de yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları, bırak önce kendilerine zarar vermek, zarar vermeyi geç, öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturmayla ilgili tekrar ediyorum, yeni detaylar çıktıkta konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele, hı hı, acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları, evet, da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. Erken infaz vermemek lazım. Yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı. İnsanların duygusallığını da, kırılganlığını da, bak demek ki böyle oluyormuş, anlayın bizi diye feryatlarını da biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık, yani işin bir noktada çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim, siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız, bu yaptıklarınız, özellikle bu işin marka değerini oraya, o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var, onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Hı hı. Federasyon bunu birçok insana verdi. Ceza hukukuna giriyorsa, ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.
4: Aydın, şimdi Futbol Federasyonu'nun ne yapacağını sana soracağım ama önce şunu merak ediyorum. Tabii. Şimdi biz bu soruşturmanın sonuçlarını Mert Hakan Yandaş'ta gördük ve sen birçok yayınında dedin ki bence tutuklu yargılanmamalı.
5: Doğru.
4: Şu anda 19 kişi gözaltına alındı. Tutuklu yargılandıkları süreç olursa şayet yine aynı fikirde olacak mısın?
5: Soruşturmaya bakacağız. Ben Mert Hakan'la ilgili soruşturma dosyasını gördüğüm zaman, şimdi tutukluluk tedbir meselesidir. Bir insan tutuklandığında, tutukluluk nedir? Tutuklu olarak yargılanma meselesi. Sonuç olarak kanaat değil. Yani tutuklanmak kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada tutukluluk bir şey meselesi ya, tedbir meselesi ya. Delilleri karartma şüphesi var mı? Kaçma şüphesi var mı? Bunlara bakılacak. Ama diğer yandan burada mesele şu. Almile, onu söylemem gerekiyor. Şimdi temel mesele şu. Burada bir organizasyon var mı? Temel konu bu. Burada bir organizasyon var mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi maçlarda ne olmuş? Bir organizasyon var mı? Yani örgütlü bir eylem var mı? Sonuç itibariyle bu soruşturma sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman biz bu soruşturmanın gidişatına dair daha net tespitler yapma imkanına sahip oluruz.
4: Peki. Şimdi Futbol Federasyonu'na gelelim. Yöneticilerle ilgili Futbol Federasyonu ne yapacak? Bu soruşturmaya ilişkin ne dediler? Bir açıklama var mı, biliyor musun?
5: Bu arada söyleyeyim, yazanlar var. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben suçlamıyorum. Ben iddiaları söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben şey demiyorum mesela. Onu yapmıştır, şike yapmıştır. Öldürün, boğun bunları. Bunları yıllardır bu davaları takip eden birisi olarak söylüyorum. Bu yapıldı. Aziz Yıldırım'a yıllardır yapılıyor yargısız infaz. Aziz Yıldırım mesela ağzını açtı mı şimdi açmadı, bir şey de demiyor. Ben şunu söylüyorum. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben al bu, burada savcı yazıyor. Savcı diyor. Kendi maçına, kendi maçlarında rakibin lehine bahis oynamıştır diyor. Bahis şikesi yapmıştır diyor. İddia bu yönde. Bu soruşturma çerçevesine gidiyor. Vallahi isteyen herkese de bunu tartışırım. Buyursunlar, gelsinler. Ben bu davaları tartışırken yargısız infaz oluyor mu, olmuyor mu? Kim bugüne kadar yargısız infaz yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini tartışırım. Çata çata tartışırım. Bu meseleler Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş meselelerdi. Sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Siyasi davalarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları buyurun, daha geniş masalarda daha doğru şekilde tartışalım. Ne diyorum? Diyorum ki tutukluluk bir tedbirdir. Delilleri karartma şüphesi var mı? Yurt dışına kaçma şüphesi var mı? Bunlar yoksa eğer tutuksuz yargılanmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soruşturma kendini ortaya çıkaracaktır.
4: Şimdi yöneticilerle ilgili bir açıklama var mı? Futbol Federasyonu tarafından.
5: Şimdi şöyle, yöneticilerle ilgili zaten uzun süredir yani biz hangi aydayız? Haziran, Temmuz'a geldik değil mi?
4: Temmuz.
5: Galiba geçen yıl Eylül ya da Ekim ayında şey başlamıştı. Bu bahis soruşturması başlamıştı. Kabaca bir sene oldu ya da 10 ay diyelim. Şimdi 10 ay öncesine gidelim. Yani bu 10 aylık süreçte ne oldu? Futbol Federasyonu hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili hakemler, futbolcular ne kaldı? Teknik adamlar, kulüp çalışanlarıyla ilgili soruşturmalarını yaptı ve birçok isme de ceza verdi. Hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ve temel mesele de şuydu. Kardeşim bunlar var da bu kadar 5 yıllık dönem içerisinde hiç mi yönetici yok? Yani yöneticilerle ilgili soruşturma yapılıyor ve bugüne kadar da yöneticilerle ilgili bir şey yapılmamıştı. Sabah federasyona bu olaydan sonra federasyona doğal olarak sordum. Ne olacak? Ne bitiyor? Nasıl takip ediyorsunuz süreci? Onlar da takip ediyorlar. Şimdi burada iki ayaklı soruşturma var. Bir, savcının yaptığı ceza hukuku soruşturması 6220'ye göre. Bir de disiplin soruşturması. Bu soruşturma özellikle yöneticiler kısmında bir hali gizli yürütülüyordu. Bence bugüne kadar federasyonun bu listeleri, bu yöneticileri açıklamamasının nedeni de savcılığın yaptığı bu soruşturmaydı. Federasyonun ben çok kısa süre içerisinde Spor Toto ile birlikte ortak yürüttükleri bu kapsam çerçevesinde yöneticilerle ilgili son 5 yılda, bak bu son 6 yılı kapsayarak soruşturmayı yapmış savcılık. Futbol Federasyonu'nun kriteri son 5 yıl. Son 5 yılda yöneticilik yaparken bahis oynayanlar kimler? Hangi yöneticiler? Yakında bunlarla ilgili federasyonda bir açıklama yapacaktır. Açıklamadan sonra ve savcılık soruşturmasından sonra ortaya çıkacak iddialar, açılacak davalardan sonra biz federasyon talimatlarına göre şimdi ne olacak tartışmasını yapabiliriz. Bu tartışma yapılıyor. 56. maddenin çeşitli maddelerine atıfta bulunarak bu tartışmalar yapılıyor. Ama bu tartışmaları yapmak için erken davranmamak, biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.
4: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle kim ne dediye devam edeceğim. Aziz Yıldırım seçim döneminde kimse merak etmesin, para var demişti. İyi oyuncular da alacağım dedi. Bu konuda medya çok mu sabırsız davrandı?
5: Çok. Başta Serdar abi, Serdar Çelikler ihale ona kaldı. Söyleyeyim. Para yok bunlarda. Sonra Serdar abi diyor ki hayır diyor, ben diyor onları biraz gaza getirmek için söyledim. Gaza getirdiğiniz insan Aziz Yıldırım. Çok sabırsız davrandı bence. Ve bence bu transfer döneminde kaybedenlerden bir tanesi Serdar Çelikler oldu. Çünkü etkili bir isimden bahsediyoruz. Niye konuşuyoruz? Kamuoyuna, topluma yön veren isimlerden biri Serdar Çelikler ve böyle oldu.
4: Evet.
5: Bunlarda para yok. Bunlar yapamazlar. İşte bunu yapacak halleri yok. Ondan sonra genelde şöyle yaparlar. İş işten geçtikten sonra, Fenerbahçe'lendikten sonra gider yapar. Hep olumsuz tarafına bakıyor. Yani Aziz Yıldırım geçmişte de yaptıkları da vardı. Meseleye nereden baktığının önemli referanslar. Hep olumsuz referanslardan yola çıkarak gitti. Ve bence kaybedenlerden bir tanesi bu ol. Benim görüşüm bu. Çünkü sosyal medyada kendisine ciddi bir tepki var. Ben orada özellikle biraz Aziz Yıldırım tecrübesine güvenilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Genel, bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii sabırsızlığın çıktığı nokta nedir diye ona bakmak lazım. Konuşuyor. Şimdi Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez ben bütün işte bu transferleri çok kısa süre içerisinde bitireceğim demişti. Hemen hızlıca transferleri bitireceğiz ve kampa yetiştireceğiz demişti. Vedat'ı açıkladı. Sonra Ake'yi Akey'i ne zaman açıkladı? Galiba yani biraz daha geç, yani herhalde Temmuz'un 1-2'si gibi olabilir ya da 3-4'ü gibi olabilir, tam tarihi hatırlayamadım. İşte geçen günlerde Greenwood'u açıkladı. Yani Aziz Yıldırım verdiği takvimden şaştı. Oyuncu kaliteleri, isimleri konusunda şaşmadı. 4 tane baba oyuncu alacağım demişti. 3'ünü aldı. Evet. O takvimden şaştı. O arada biraz da tabii Fenerbahçe'nin gündemi bu yönüyle transfer olunca ve Aziz Yıldırım olunca daha fazla ister istemez tartışılan bir isimden bahsediyoruz. 20-25 yıldır Türk futbolunun derin şekilde, ne 25 yılı yani 20 yıl başkanlık, 6 yıl 8 yıl dışarıda kalma, 28 yani 20, 30 yıldır Türk futbolunda çok konuşulan bir isimden bahsediyoruz. Hal böyle olunca ister istemez yani ne oldu, büyük vaatlerle geldiğin gibi tartışmalar oldu. Günün sonunda Aziz Yıldırım bugün Temmuz'un işte 17'si 18'i Aziz Yıldırım, bugün bir fotoğraf vardı. O fotoğraf karesine bakıldığında yaptığı transferlerle ben buradayım, ne dediysem yapıyorum. 3 gün 5 gün geç olabilir, bu kadar sabırsız olmanıza gerek yok diyerek tavrını koydu.
4: Kim ne dedi?
6: Reklam.
7: Bankam Tombank kartıma bin.
6: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Ve bence bugünkü üçlü fotoğraf, yani Ake, Vedat, Greenwood, üçüne aynı anda imza attırdılar. Fenerbahçe'nin ben son yakın tarihte gördüğüm en iyi üçlü fotoğrafı. Transfer özelinde söylüyorum. En iyi üçlü fotoğrafı. O fotoğrafla da Aziz Yıldırım medya, evet bence sabırsız davrandı medya. Ve Aziz Yıldırım şu ana kadar dedikleriyle yaptıkları arasında da bir bağlantısı şekilde gitmiyor. Büyük oyuncu getireceğim dedi. Tarih verdi. Tarihlerde sapmalar oldu. Ama transfer kolay bir şey değildir. Şu ana kadar dediğinde transfer de yaptı.
4: Peki. Şimdi dün dikkat çeken bir olay yaşandı. Greenwood'un Türkiye'ye gelişini izledik. Evet. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood tarifeli uçakla geldi.
5: Doğru.
4: Bu yeni bir karar mı?
5: Yeni bir karar. Şöyle, ben bunu duymuştum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geldikten sonra çeşitli bazı böyle uygulamaları devreye aldı. Onu söyleyeyim. Bu uygulamalar neler? Onların altını çizeyim. Birincisi mesela Fenerbahçe'de şuna son verilmiş diye duydum. Oyunculara Fenerbahçe ev kiralamayacak. Yani ev kirasını Fenerbahçe vermeyecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar iki oyuncunun ev kirası veriliyormuş. Onlara da konuşulmuş. Denmiş ki kardeşim bu bizim sözleşmeler.
4: Kimin veriliyormuş?
5: Efendim?
4: Kimin veriliyormuş?
5: Onu bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sordum. Yani isim söylemediler.
4: Neden iki kişiyle kaldı acaba?
5: Onu da bilmiyorum. Yani hani ikisi talep etti. Hadi gel biz sana yapalım dediler. Onu da bilemiyorum. Sözleşmeye belki koydurdular. Yönetimler de kabul etti. Mevcut yönetimde diyor ki biz diyor kardeşim biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani biz zaten bu oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Hak ettiği değeri veriyoruz. Taraftar o hürmeti gösteriyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncunun da bir sorumluluğu olsun. Yani oyuncunun sorumluluğu nedir? Futbol oynamak ama kendi hayatı da var. Biz zaten kendi hayatını rahatlıkla sürdürebileceği o imkanları biz zaten sağlıyoruz. Dolayısıyla biz ev meselesinde benim bildiğim kadarıyla böyle bir karar var. Ev kiralamaları kulüp artık yapmayacak. İki oyuncu varmış, onlara da bildirmişler. Biz artık bunu yapmayacağız. Hani kendi başınızın çaresine bakın diye. Uçak meselesi ben bu arada hani Greenwood'un işte XF şeyle tarifeli uçakla mı geliyor yoksa özel uçakla mı geliyor? Onu açıkçası takip etmemiştim. Dün hatta biz Murat Açık'la Sports Digital'de yayındayken sonunda söyledi. Ama bir gün öncesinde bir yayında konuşmuştuk. Bu bir karar. Yani Fenerbahçe şöyle bir karar almış, Fenerbahçe yönetimi. Zaruri olmadığı sürece, zorunlu olmadığı sürece, yani son dakika bir şey olmadığı sürece herhangi bir şekilde özel uçak tarifesiyle oyuncular transfer süreçlerinde oyunculara şey tahsis edilmeyecek. Özel uçak tahsis edilmeyecek. Bu da kulübün tasarrufları çerçevesinde olan bir şeydir. Hı hı. Mesela Cihan Kamer Fransa'ya gitti, onu İngiltere'ye götürdü, adamın kendi özel uçağı. Onu fatura etmemiştir kulübe. Kulüp diyor ki biz oyuncu geliyor mu? Tarifeli uçakla gelecek. Business class bilet alacağız. Kaç? Ailesiyle mi geliyor? Kendi mi geliyor? Neyse artık. Biz bu işi bu şekilde organize edeceğiz. Yani Fenerbahçe'de özel uçak dönemi sona erdi. Temel bakış açısı da şu halimle tekrar söylüyorum. Biz zaten oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Büyük paralar ödüyoruz. Biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Bu işin ciddiyeti budur. Herkese doğru mesafede, eşit mesafede haksızlık yapmadan, yani birine özel uçak tutuyorsun, diğerine tutmuyorsun. Yani öbür gün bunlar başka dedikodularla beraberinde getirebilir takım içerisinde. Ama genel kanaat bu. Özel uçak, özel ilgi söz konusu değil. Yani bu karar, bunu ben söylemiyorum, kararı ifade ediyorum.
4: Peki. Şimdi Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, oyuncuların imza töreninde bir transfer daha yapacağız ama hangi bölge olacağı konusunda çalışıyoruz dedi. Sence Fenerbahçe hangi bölgeye oyuncu alacak?
5: Bence golcü alacak. Aziz Yıldırım, bu benim dikkatimi çekti. Bugün basın toplantısında dikkat çeken Cihan Kamer'in sözlerinden bir tanesiydi. Evet. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağım demişti transfer döneminde. Hatta bunu şöyle tarif etmişti. 2 tane golcü alacağım demişti. Bir tane stoper alacağım demişti. Bir tane de kanat oyuncusu alacağım demişti. Şimdi stoper geldi Ake, kanat geldi Greenwood, golcü geldi Vedat. En başta Vedat gelmişti. Sonra Ake geldi. Evvelki günde Greenwood geldi. Peki Fenerbahçe golcü Cihan Kamer'in ifadesiyle onu bir daha okur musun abi? Orada bir ifadesi dikkat çekiyordu.
4: Diyor ki bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı hakkında da çalışıyoruz diyor.
5: Evet. Daha açık, kapalı bir şey söylüyor aslında. Yani bu orta saha mı olacak? Bir kanat oyuncusu mu olacak? Golcü mü olacak? Stoper mi olacak? Ya da kaleci yolların kaleci mi olacak? Tahminlere bırakıyor.
4: Yani buradan şu mu çıkıyor? Aslında birden fazla kişiyle görüşülüyor. Hangisi daha mantıklı olursa onunla yola devam edeceğiz gibi.
5: Ya bu da çıkabilir ama bence biraz işi saklama meselesi. Yani adreslemiyor. Çünkü Cihan Kamer şunu anlattı, dedi ki ya transferde bu çıkan haberler transferi çok olumsuz etkileyebiliyor. Bunun altını çizmişti. Ben orada özellikle Fenerbahçe'nin şu anda açık, kamuoyu önünde açık adresleme yapmadan gittiğini düşünüyorum.
4: Greenwood bu nedir bu? Kendisini ilan ederse.
5: O da yani o anca son noktada olur. O enteresan olur. Yani bekleniyor. Nerede bu adam? En son hakikaten dayanamayıp neredeyse kendini açıklamıştı. İstersen bu arada o nasıl olmuş olay? Onu da şey yaparım, aktarırım. Çünkü o videonun ilk çıktığı birisi yayınlıyor videoyu Instagram'dan. Ondan sonra döndü çünkü ya bu isim yayınlamış diye. Ben de baktım, adam da beni Instagram'dan takip edemiş. Mesaj attım ben ona. Dedim ki bu iş nasıl oldu dedim. Hatta iyi oldu, hatırlattın, onu da okurum. Yani bu Greenwood'un ilk videosu nasıl kulüp resmen açıklamadan çıktı diye. Hı hı. Şimdi Cihan Kamer'in söylediği şey, evet Fenerbahçe bir transfer daha yapacak. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağını söylemişti. Az önce söyledim. Vedat geldi golcü, Ake geldi stoper, Greenwood geldi kanat oyuncusu. Peki bu kim olacak? Aziz Yıldırım 2 tane golcü alacağını söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin golcü peşinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada süreç biraz daha uzayacak. Greenwood'un gelişiyle biraz daha zaman kazanmış bir Fenerbahçe yönetimi olduğunu söyleyeyim. Bu mesele biraz daha uzayacak. Yani bu 15-20 günde olabilir. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde ve belki piyasaya biraz daha bakarak ya da Fenerbahçe'nin de şöyle bir durum var tabii. Büyük problem şu Fenerbahçe'de, onun altını çizeyim. Temel problem şu. Fenerbahçe'de çok sayıda yabancı oyuncu var. Bunları eritmek zorunda. Mesela Galatasaray'ın bu konuda eli çok rahat. Galatasaray oralarda çok iyi planlama yaparak bugüne kadar meseleyi getirmiş. Bunu açık ve net bir şekilde de görebiliyorsun. Fenerbahçe'de ise böyle bir büyük bir dert var. Önce oyuncu yollaman lazım. Ama ben Fenerbahçe'de başkanın da temel motivasyonunun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da temel motivasyonunun Vedat'tan sonra işte Ake geldi, Greenwood geldi. Bu seviyelerde bir golcü daha almak. Bu kanat forvet mi olur? Yoksa doğrudan merkezde Vedat'la birlikte oynayacak oyuncu mu olacak? Onu göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum da var. Burada İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun, İsmail Kartal'ın anlayışı, yaptıkları da temel mesele. Benim bildiğim ve gördüğüm biraz aslında konuşulanlar da şöyle bir tavır var. Kardeşim biz şimdi 4. oyuncuyu getirdik. Golcüyü getirdik ve bu oyuncunun bonservisini örneğin 20-25 milyon euro. Oyuncunun kendisine de 7-8 milyon euro yıllık para veriyoruz. Bu durumda biz bu ikisinin de aynı anda oynayabileceği formüle göre transfer yapacağız. Bu transfer kim olacaktır? Bence Fenerbahçe'nin bu 4. ana oyuncu olarak tanımladığı oyuncunun yine golcü olacağını düşünüyorum. Diğer şeye gelince de, konuya gelince de, yani bununla biter mi? Ben Fenerbahçe'nin 4'ten fazla oyuncu alma gibi bir motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Ama Eylül ayına kadar transfer devam edecek. Son dakika gidenler olacaktır. Teklif gelenler olacaktır. Onun yerine fırsat transferleri olabilir. Çeşitli planlamalar Fenerbahçe burada yapacaktır. Ama özellikle Cihan Kamer'in bıraktığı yerden bir oyuncu daha gelecek konusunda, bu oyuncu kim olacak? Fenerbahçe bir golcü getirecek, onu söyleyeyim. İyi bir golcü daha getirecek. Çünkü kafalarda şöyle bir durum yok. Yani aslında idare eder mi? Hayır, bence oradaki bakış açısı da şu. Yani Galatasaray Icardi varken Osimhen'i getirdi. Icardi o sezon sakatlandı. O da büyük oyuncuydu. Osimhen çok büyük bir oyuncu. Ve Galatasaray orada golcü eksikliğini yaşamadı. Osimhen'in olmadığı dönemlerde yeterliliği tartışılsa bile Icardi bu sezon ciddi anlamda Galatasaray'a gol katkısı verdi ve şampiyonluğun önüne açan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Fenerbahçe iki büyük golcüyle, güçlü golcüyle bence sezona devam edecek. Cihan Kamer'in attığı meseleden yola çıkarak ben Fenerbahçe'nin golcü alacağını düşünüyorum özetle.
4: Peki. Şimdi bir de loca sorunu var. Onu evet. sormak istiyorum sana. Eski yönetici Erol Bilecik'in locasını neden iptal etti? Fenerbahçe, sen ne düşünüyorsun?
5: Şimdi localar meselesi dünden beri de çok konuşuluyor. Şöyle bir şey olmuş. 2024-25 sezonunda, yani bundan 2 yıl önce Fenerbahçe yönetimi bir bağımsız denetim şirketine localarla ilgili bir fiyatlandırma yapıyor. Ve fiyatlandırma da şöyle. İşte Fenerbahçe'nin localarında en az koltuk sayısı 6'ymış. 8 koltuklu olan localar var. İşte 12 ya da 13-14 şimdi sayılarını hatırlamıyorum. Localar var. Hı hı. Şimdi localarda da fiyatlandırma şöyle yapılıyor. Şeyine göre, locanın olduğu yere göre, işte kimileri biraz daha kale arkasına yakın, kimileri tam stadın merkezinde bütün alana hakimsin. Ona göre mesela bazı localarda minimum koltuk fiyatları 20 bin euro bir koltuğun fiyatı. İşte 6 kişilik şey varsa eğer locaysa, yani sen 120 bin euro yıllık ödeyip bu locayı satın alıyorsun. Kimilerinde işte 8-25 bin euroluk localar var. Koltuk başına 28 var. Bu çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre de satışlar yapılmış. Bazıları mesela çeşitli indirimler almışlar. Bu da nedir? Örneğin bir yıl peşin para verip 2 yılı kapatmışlar. Ya da 1,5 yılı verip 2 yılı kapatmışlar ama buralarda da indirim almışlar. Az yıllarım geldikten sonra da böyle şey olmaz diyor. Localar herkese açık bir şeydir. Yani birisine 1 liraya verdiğini diğerine niye biz 5 kuruşa veriyoruz. Dolayısıyla loca fiyatı nedir? 20 bin lira. Herkese 20 bin liradan satılacak. Yani fiyat neyse ona göre. Burada çünkü bir adaletsizlik olmaz diyerek ve bu da büyük bir krizi beraberinde getirdi. Evet. İşte birçok isim var. Acun Ilıcalı'nın locasıyla ilgili Acun Ilıcalı'nın locasını almak istiyorlar. Acun Ilıcalı'nın elinden. Orada başkanlık locası yapmak istiyorlar. Acun Ilıcalı da vermek istemiyormuş. Başka loca alın diye. Orada öyle bir durum var. Bu arada bu fiyatlarla ilgili olarak uygun fiyatta alan, mesela Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde yer alan 4 kişi varmış. Onlar da farkı ödemişler ve localarına devam edecekler. Az yıllarım yönetimi şey diyor. Bu localarla ilgili. Geçmişte size uyguna mı verildi? Kaç yıl kullandınız? 2 yıl, 1 yıl. Arada kaç bin lira, kaç bin euroluk fark var? 80 bin euro. Bu farkı ödeyin diyor. Ödeyip bugün toplamda bir loca 200-300 bin euroysa, o parayı ödüyorsa devam ediyor. Hakan Safi yine uygun alan isimlerden bir tanesi. Hakan Safi ben farkı ödemem demiş. O yüzden locasını iptal ediyorlar. Anladığım kadarıyla Hakan Safi bunu biraz da şöyle, yarın öbür gün biraz aslında hala günün sonunda Fenerbahçe başkan adayıydı. Olma ihtimali var. Bunu biraz da propaganda olarak belki yarın öbür gün kullanacak. Benim locamı bile vermediler gibi söyleyebilir. Ama Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben bu locayı buna satıyorsam fiyatlandırmam bu ise herkes ona göre şey yapmalı. Fiyat vermeli. Parasını vermeye devam etmeli. Hı hı. Erol Bilecik'le ilgili konu şu. Erol Bilecik'le ilgili konu biraz daha sıkıntılı.

0: İddialara göre aslında o maili atarken Erol Bilecik kendi şirketindeki bütün çalışanlara bu maili yanlışlıkla atıyor. O şirketten çıktı. Ferun abiye de dava açtılar. O soruşturmanın da devam ettiğini söyleyeyim. En son ne oldu bilmiyorum. Ferun'un İdealoğlu'na açılan dava ile ilgili olarak. O mailde Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım'a karşı sert sözleri vardı. Hakaret eden ifadeleri vardı. Bundan ötürü Erol Bilecik Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na veriliyor. Ancak disiplin kurulu Erol Bilecik'le ilgili henüz bir işlem yapmamış. Soruşturma devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi de diyor ki kardeşim disiplin sürecinde olan Fenerbahçe'nin mevcut başkanına ki geçmiş başkanına hakaret edersen de kulüpten ihracın söz konusu oluyor. Bir kişi soruşturma devam ederken Fenerbahçe'den loca alamaz. Dolayısıyla Erol Bilecik'e diyorlar ki senin hakkında böyle bir soruşturma söz konusu. Parayı versen dahi locaya devam
1: Vermeyecek.
0: edemeyeceksin diyerek Erol Bilecik elinden locayı almışlar. Hikaye bu.
1: Geçmiş olsun diyelim.
0: Diyelim.
1: Greenwood'da devam etmek istiyorum.
0: Edelim.
1: Şimdi transferler arasında en çok ses getiren isim desek yanlış olmaz aslında.
0: Olmaz.
1: Şimdi Greenwood'un transferinde oyuncunun kendi payından vazgeçmesini nasıl yorumluyorsun? Bunu merak ediyorum. Sözleşmesinde neler var?
0: Güzel. Şimdi bu transferle ilgili ben özellikle bu transferden sonra da özellikle Aziz Yıldırım'ın oyuncunun tutumundan çok hoşnut kaldığını söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'a da bunu sormuştum. Transfer geldikten sonra aslında bir gün sonra aradığımda biraz ne hissettin, ne düşündüğünü merak ediyordum. Ondan sonra rahatlamıştı bu arada onu söyleyeyim yani. Çünkü çok uzun süredir transferle uğraşıyor. Diğer yandan şunu söyledi yani evet ya biz tamam şimdi bu kadar tantana oldu. Günlerdir bu oyuncu konuşuluyor. Evet iyi bir transfer yaptık ama günün sonunda bizim ya oynaması önemli. Ya yani bu oyuncuyu getirdik inşallah iyi olur. Yoksa hani getirdik oynamadı ne yapacağız? Yani esas olan artık bundan sonrası başlıyor diye o olgunlukta bir şey vardı. Değerlendirmesi vardı ama özellikle oyuncunun bu süreçte transfer sürecinde böyle çok net tavırlı olması belli ki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetiminin hoşuna gitti. Şöyle eğer Greenwood'un sözleşmesinde şöyle bir durum varmış. Rakamlar şöyle olması lazım. Notlarım yanımda değil ama Marsilya'nın dört ayaklı bir transfer bu. Dört yani dört ayaklı derken oyuncunun hakları dört tarafta var. Dört tarafla da uzlaşmak zorundasın ama şöyle. Bu oyuncuya Marsilya 50 milyon euro çıkış maddesi koyuyor. Yani gidip Marsilya'nın hesabına 50 milyon euro yatırırsan sen bu oyuncuyu alabiliyorsun. Ama Fenerbahçe bunu yapmıyor. Bu arada 50 milyon euro yatırdıktan sonra gerisi seni ilgilendirmiyor. Marsilya Manchester'a pay vermiş. Hetafe'ye pay vermiş, oyuncuya pay vermiş seni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe burada 50 milyonu görüyor. Diyor ki kardeşim biz tamam bu 50 milyon euro da bunu aşağıya çekmemiz lazım. Ve burada çalışma başlıyor. Manchester'ın payı var, Hetafe'nin payı var, oyuncunun kendi payı var, bir de Marsilya'nın payı var. Marsilya'nın payı %50'ymiş. Galiba 40 civarında şeyin payı var. 40-45 arası öyle söyleyeyim. Manchester United'ın payı var. Oranın oyuncusu. %8,5 da şeyim var. %40, 35-40 arası özür dilerim. %8,5 da oyuncunun payı varmış. Biraz da Hetafe'nin payı var. Oyuncu kendi payından bu transfere önünü açma adına da biraz kolaylaştırma ya da transferin gerçekleşmesi için %8,5 olan kendi hakkından vazgeçiyor. Yani eğer o kendi hakkından vazgeçmeseydi Fenerbahçe oyuncunun transferi için toplam 45 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacaktı 3 yıl boyunca. Oyuncu buradan vazgeçiyor. Benim bildiğim kadarıyla buradan vazgeçerken de iyi bir para alacak gelecek Fenerbahçe'de 8 milyon euro diye biliyorum. Bir sonraki satıştan konuşulanlar onu öyle. Bir sonraki satış yani Fenerbahçe diyelim ki Greenwood'u önümüzdeki sene 60-70 milyon euroya sattı. Bu işte diyelim ki 60 milyon euroya sattı. 60 eksi 39 Fenerbahçe'nin aldığı fiyat 39 milyon euro. Burada da 21 milyon euro kalıyor. 21 milyon euro kârdan Fenerbahçe diyor ki biz böyle yapalım. Sen gel bize payından vazgeç. Biz seni yarın öbür gün sattığımız zaman ne kadar sana verdiğimiz bonservis üzerinden kâr edersek oradan da sana bir pay verelim diyorlar. Oyuncu da bunu kabul ediyor ve transferin önünün açılmasında da etkili rollerden biri oluyor. Ama özellikle burada oyuncuya bakış açısını değiştiren noktalardan bir tanesi de ısrar noktalardan bir tanesi de şu. Oyuncu hani bunu yapabileceğini düşünüyor. Yani ben evet bugün payımdan vazgeçiyorum. Fenerbahçe'ye gideceğim. İyi bir para alıyorum. Önemli zor bir süreç oldu. Ben başarılı olup tekrar bir transfer yapma meselesine güçlü bakıyorum. Dolayısıyla benim için sorun değil diyerek bu payından vazgeçiyordu. Bu da ister

0: istemez yönetim açısından çok olumlu karşılıyor. Çünkü adamın iddiası ve hedefler açısından bu meselenin doğru olduğunu yorumluyor ki doğru bakış açısı bence.
1: Aydın, bitirmeden bir de imza töreninde ki futbolcuların tepkilerini de sana sormak
0: Tabii.
1: istiyorum. Şimdi Ake oldukça sempatikti. Vedat Muriç de bu şampiyonlukla ilgili kendi payının olmasını istediğini belirtti. Greenwood ise
0: Daha soğukkanlı.
1: Fenerbahçe
0: Daha
1: biraz
0: sakin.
1: durgun gibiydi. Sanki kameralardan mı hoşlanmıyor?
0: Belki
1: Böyle
0: de öyle
1: bir
0: ama
1: daha durgundu.
0: genelde şey böyle soğuk, daha böyle bir şey
1: Evet.
0: soğuk bir tip
1: Ama
0: gibi duruyor.
1: konuşmaları da bir o kadar sıcak da
0: Evet
1: aslında.
0: evet. Yani Ake öyle. Ya bazı insanlar şeydir, hani kameradan hoşlanmayabilir. Biraz daha
1: Evet.
0: rahatsız da olabilir. Sıkılabilirler de şeyden, ilgiden, kameralardan da sıkılabilirler. Ama oradan toplam manzaraya bakarsak, fotoğrafa bakarsak ben Fenerbahçe'nin yıllardır özellikle transferde çok karavanası var. Ne vereceği soru işareti olan çok sayıda transfer olmuştu. Üçü bir yerde ve çok güçlü üç oyuncu
1: Evet.
0: açıklandı. Uzun süredir bekleniyordu. İyi bir başlangıç yaptın. Tekrar söylemem gerekiyor.
1: Herkes aslında Fenerbahçe'ye geldiğinde bu sene şampiyon olacağız hissini hissetmiş. Yani diyor ki Fenerbahçe için bir bilgin var mı buralarla ilgili denildiğinde? Evet, İstanbul bana anlatıldı, kulüp bana anlatıldı. Fenerbahçe her sene şampiyonluk heyecanını yaşamak isteyen bir kulüp ve ben de bu heyecana ortak olacağım dedi. Ben büyük bir motivasyon gördüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben özellikle Aziz Yıldırım'ın şey tavrı, az önce bu şeyi konuştuk ya, işte şey uçak meselesini konuştuk ya,
1: Evet.
0: uçak meselesinde işte kulübün tavrını.
1: Hı.
0: Aziz Yıldırım da bence net bir şekilde ne istediğini oyunculara hissettiriyor. Ona göre bakın diyor, ben bu anlaşmayı yapıyorum, yani hedef bu, sizi bu yüzden alıyorum, buna göre yani bu. Bazıları şöyle olabilir, yani ya tamam da ben bir noktaya geldim, tam para falan filan da önemli ama o zorluğu bence hissettiriyor. Bak bunu istiyorum, bu transferlerdeki ana amaç bu, unsur bu, noktasından yola çıkarak onu ciddi şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten hissettirmek zorundasın. Yani göreve bir yıl için gelen Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa ne olacağını biliyor. Şampiyon olacak hamleler yapıyor.
1: Evet.
0: İstediklerini de kamuoyu önünde de, bu arada yani Aziz Yıldırım bugüne kadar ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapacağını da söylüyor. Ve her şeyi de açık anlatıyor Aziz Yıldırım bu arada. Kapalı
1: Hı.
0: anlatmıyor. Aziz Yıldırım da her şey açık. Kamuoyu önünde de açık. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Soyunma odası gireceğim diyor. Karışacağım diyor. Gerekten müdahale edeceğim diyor. Oyuncularla da meseleleri konuşurken bu kadar bence şeffaf ve net bir şekilde bunlar onlara aktarıldı diye düşünüyorum.
1: İrfan abi yayınında o da demişti ki Tedesco için biraz fazla oyuncularla samimi oldu. Belki de bu biraz suistimal edildi gibi. Çok kendi şeyini koyamadı, ağırlığını
0: Ağırlığını.
1: koyamadı. Belki de Fenerbahçe'nin eksiği buydu diyebiliriz gün
0: Valla
1: sonunda.
0: o olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle, bu çok konuşuldu. Bir kere şöyle olmak zorunda. Bir lider, yani duygusal kararlar, şöyle hoca ve başkan. Hoca takımın başındaki adam. Hoca dengeli olmak durumunda. Herkese karşı dengeli ve herkese karşı adil olmak zorunda. Bir tarafı kollayan bir tavır içerisinde olursan eğer, diğer tarafı rahatsız edecek bir durum olur. Bir de bu insanların her biri büyük paralar kazanan ve büyük kariyerleri olan insanlar ve birçok insanla çalışıyorlar, birçok hocayı gördüler. Dolayısıyla burada ben özellikle bu ilişkilerin sağlıklı götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da mesela bu uçak meselesinde olduğu gibi ben şeyi biliyorum, mesela onu duydum. Fenerbahçe Samandıra'da mesela şimdi bazı güçlü oyuncular vardı, onların daha fazla özgürlüğü olabilir. Yani ben buranın ağasıyım, babasıyım noktasında olabilir. Bu
1: Güçlü
0: eskiden
1: oyuncu
0: beri
1: ne
0: de
1: demek?
0: yani takımın en önemli karakter olarak da güçlü, takıma hükmeden isimlerden bahsediyoruz. Yıldız oyunculardan, yıldız olmasa da karakter olarak güçlü kişilerden bahsedebiliriz. Mesela ilk gelindiğinde şey yapılmış Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de mesela yapılan işlerden bir tanesini de altını çizeyim. Örneğin Samandıra'da odalarda sadece oyuncular uyuyacaklar. Yani odalarda mesela odalara kahve servisini kaldırmışlar. Bunlar yok. Yani oyuncu kahve içmek istiyorsa işte lobi yenecek, orada yapacak. O odayı uyumak ve dinlenmek için kullanacak, odalara özel servisler yapılmayacak. Bunlar çok mu önemli? Sana göre diye, yani ne alakası, ne gereği var diyebilirsin. Başkası böyle yapabilir ama burada bir dağınıklık görülüyor, bir rahatlık görünüyor. Ve o yüzden bu ve buna benzer eylemlerin önünü kesiyorlar. Oyuncularla içli dışlı olma meselesi, yani iyi olabilir hem kötü olabilir ama Takımın lideri eğer o dengeyi kuramazsa eğer yarın öbür gün başka problemler çıkar. O yüzden biraz da sınırları belli olan bir takım anlayışı ya da ilişkiler ağının ben Fenerbahçe'de en azından bu yönetimin yapmak istediği şey ilişkilerde sınırlar ve mesafeler doğru şekilde olmalı. Kimsenin özel bir alanı yok. Burada herkes parasını alıyor. Herkes iyi oynamak zorunda. Sorumluluk bu. Ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Yani işlenen şey bu.
1: Evet.
0: Böyle olacağız. Kimsenin özel bir yanı ve tarafı yok. Herkes burada bir başarıya odaklanmak durumunda. Onun için çalışıyoruz. Siz de gerekeni yapın. Anlayışının özellikle oyunculara vurgulandığını düşünüyorum.
1: Hadi bakalım. Süper Chat'te bir tane sorumuz var
0: Tamam.
1: sana. Onu söyleyeceğim ama ona geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım diyorum ve soruma geçiyorum. Şimdi diyor ki Missi 754 GS'yi bağlayan durum nedir diyor bu bahis soruşturmasıyla ilgili. Zaten rakibine oynamış diyor.
0: Şimdi ben de diyorum ki burada zaten ben Galatasaray'ı doğrudan bağlayan bir şey vardır demiyorum. Böyle bir iddia içerisinde değilim. Adamın şu anda resmi bir görevi var ve savcılık Galatasaray yani Maruf Güneş'in gözaltına alınması ya da diğerlerinin gözaltına alınmasının nedeni bahis oynamaları değil. Kulüp yöneticisi oldukları için ve bahis oynadıkları için gözaltına alınıyorlar ve 6222'den yola çıkarak bahis şikesinden yola çıkarak bunu yapıyorlar. Şimdi şike karşılıklı bir şeydir. Yani sen tek başına şikeyi yapamazsın. Şikenin tanımını da yeniden yaparlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'ı bağlayan tarafta Galatasaray zaten kendi sorumluluğu neyse bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Galatasaray'ı bağlayan taraf bu adamın Galatasaray'da yönetici olması. İster istemez imza yetkisi olan birisi. Şimdi 6222'de de işletilen madde yöneticilere yönelik bir soruşturma olduğu için halihazırda bir yönetici olduğu için bununla ilgili de kendi kulübünde aynı zamanda sıkıntıya sokan bir eylem içerisinde olmuş. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Hangi maçlar oynanmış, örgütlü bir eylem var mı, yok mu? Bunlarla ilgili savcılık soruşturmasından sonra biz daha geniş tabloyu görüp değerlendirme şansına sahip oluruz. Yine söylüyorum, burada ben mevcut durumu anlatıyorum. Neden gözaltına alındı? Ne var? Ama bunlar içerisinde kendi maçları söyleniyor. Hangi maçlarda rakibinin lehine oynamış, oynamamış? Bunlarla ilgili eylemleri göreceğiz sonuçta.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program tasarladık ki Dünya Kupası ağırlıklı bir program yapacağız. Dünya Kupası'nın finalinin esasında tüm detaylarına değineceğimiz o büyük finalin öncesinde hakikaten hepimizin çok heyecanlı olduğu bu evrede buna dair bir program yapmayı planladık. Tabii ki aralarda transfer gündeminden de konuklarımıza bayağı bir sorular soracağız. Haricinde turnuvanın enlerini soracağız. Turnuvanın 11'ini şöyle beraber yapacağız. Onun dışında turnuvanın dikkat çeken noktaları, seviyor sevmiyor noktaları, haricinde yaşananlar, final öncesi açıklamalara da gideceğiz. Ve tabii ki Eralp Issı'yla başlayacağız. Eralp, hoş geldin.
1: Abi hoş bulduk, tekrardan iyi yayınlar dilerim sana da.
0: Yayın yapmayı özledim abi seninle.
1: Abi kesinlikle öyle, arayı açtık biraz Dünya Kupası sürecinde ama tabii ki biliyorsun Dünya Kupası'nın başından beri beraberdik.
0: Tabii ki öyle abi, şunu soracağım öncelikle tabii ki yani her türlü burada çok çok formal yayınlar da yapıyoruz, çok çok geyik de yaptığımız oluyor. Dünya Kupası içeriği olduğu için de daha ağırlıklı olarak daha dostane bir yayın planladığımızı söyleyelim. Ne zaman İstanbul'a geliyorsun?
1: Abi inşallah yakın zaman içerisinde, bu ay bitmeden hem İstanbul'a geleceğim hem de seninle görüşeceğiz inşallah.
0: Süper abi. O zaman bu müjdeyi aldığıma göre o zaman yayına daha böyle bir sıcak tonlardan, daha böyle bir yüksek tonlardan girebiliriz diye düşünüyorum ki şunu da sormak istiyorum sana. Yani turnuvayı sen yerinde takip etmiş birisisin. Öncelikle bütün hani futbola dair birçok şeyin haricinde şunu sormakta yani şunu sormaya gerektiren bir durum olduğunu düşünüyorum. Sana göre en etkileyici taraftar grupları yani hangi ülke taraftarları ve neden? Çünkü hem yerinde takip ettin, hani bazılarını gördün, bazılarını tabii ki bizler gibi sen de televizyondan izledin, bazılarını da Amerika'da tattın tabii ki. Ama nedenleriyle şöyle 1-2-3 sıralaması yapalım istiyorum. Yani aklında şöyle 3 tane takım taraftarlarını düşün Dünya Kupası'nda. 3 numara da bronz madalyayı kim alır? Şimdiden aslında üçüncüyü sorayım sana.
1: Abi ben burada aslında Güney Amerika taraftarlarını ayırmak istiyorum. Yani bu konuda kayırmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok coşkullar. Yani o coşkuyu seninle orada da hissettik zaten. İşte Kolombiyalılar olsun, Arjantinliler olsun, Meksikalılar olsun. O yüzden bence bu sıranın ilk üç sırasında Güney Amerika takımlarına bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten taraftar coşkusu olarak ve ülkeleriyle bütünleşme anlamında yani bence Avrupalı taraftarların çok önündeydiler. O yüzden ben üçüncü sırama burada Meksika demek istiyorum.
0: Peki ikiye kimi koyardın?
1: Abi ikiye yani birazcık burada duygusal gideceğim. Yani Amerika'daki ilk günümüzdü. Daha doğrusu benim ilk günüm, senin ikinci günündü. Ben burada Kolombiya demek istiyordum. Çünkü yani Kolombiya-Özbekistan maçını izlemiştik ve ortam çok güzel. Yani Kolombiyalı taraftarların coşkusu harikaydı. Yani bizim izlediğimiz yerde böyleyse yani stadyumdaki taraftarların coşkusunu hayal bile edemiyorum. O yüzden ben burada ikinci sırama Kolombiya demek istiyorum.
0: Peki altın madalya kim alır abi taraftarlarda?
1: Abi altın madalyayı bence şu ana kadarki turnuva sürecinde Arjantin alır. Çünkü yani televizyon karşısında izlediğim karşılaşmalarda yani taraftar üstünlüğü Arjantinlerin bence ciddi derecede fazla diğer takım taraftarlarına göre. Yani bakıyorum yani yarı final eşleşmesi olsun, çeyrek final, işte grup aşamaları. Yani Arjantin taraftarlarının diğer taraftarlara karşı bir üstünlüğü vardı bence stadyumlarda. O yüzden de ben burada ilk üçümü tamamen Güney Amerika takımlarından oluşturmak istiyorum. Senin de tercihlerini ciddi derecede merak ediyorum bu arada.
0: Abi bir kere ben Güney Amerika takımlarını tabii ki koyacağım buraya. Yani şöyle yapmak istiyorum. 2'ye komple Güney Amerika. Ya da şöyle yapalım. 1'e Arjantin'i koyalım taraftar olarak. 2'ye Norveç koymak istiyorum. Norveç bence çok etkileyiciydi. Yani kürekleriyle beraber. 3'e de Meksika, Kolombiya demek istiyorum. Yani aslında çok ayrışmıyoruz ama taraftarın yani Norveç'in gösterdiği şey benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, orada arada böyle bir niş bir cevap da vermek istedim ama Norveç'i de ben bu potada saymak istedim nedense. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün?
1: Evet, aslında kesinlikle katılıyorum. Burada es geçtiğim için de birazcık üzüldüm sen söyledikten sonra. Yani burada bence listede Norveç'e kesinlikle yer vermemiz gerekiyordu. Ya hiçbir şey olmasa bile maçlardan sonraki kürek sevinçleri ya bu listede ilk üçte olmayı hak ediyordu gerçekten. Burada kendime de kızıyorum aslında. Neden Norveç'i es geçtim diye.
0: Ya şu anda tabii ki birçok açıklama var. Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin tarafında Emiliano Martinez'e şu soruluyor. Yani Arjantin buraya gelene kadarki yolunun çok kolay olduğunu söylüyor oradaki muhabirler. Ve Emiliano Martinez'in de şöyle bir cevabı var. Yolu biz seçmedik. Bizim yolumuza çıkanların karşısında biz en iyi oyunumuzu göstermeye çalıştık diyor. Yani Arjantin kura şansıyla mı buraya gelmiştir? Yoksa Arjantin hakikaten söke söke buraya mı gelmiştir diye sana sormak istiyorum.
1: Ya ben kura şansına çok fazla inanmıyorum çünkü Arjantin grubunu 3 galibiyetle beraber lider bitirdi. Burada diğer takımlar da, yani ikinci olan takımlardan bahsediyorum ve önceki turlarda elenenlerden. Onlar da lider bitirseydi onların da daha rahat bir kura şansı olacaktı. Yani burada kuradan ziyade bu takımların grup aşamasını lider bitirmesine bağlıyorum. Ha tabii ki turnuva ağacının diğer tarafına baktığımız zaman işte Fransa'sı olsun İspanya'sı olsun daha güçlü takımlar vardı nispeten, yani Arjantin'in kura ağacına göre. Ama bu, yani Arjantin'in final yolunu asla kolaylaştırmıyor. Bu takım, yani baktığın zaman kendisinden kat kat değerli bir İngiltere milli takımını yendi bir önceki turda. O yüzden de yani ben bu kura ağacı muhabbetine çok fazla katılmıyorum. İşte kura şansı yanlarındaydı. FIFA tarafından düzenleniyor. İşte bir kez daha Messi'ye kupayı kazandırmak istiyorlar falan. Ya bu tür söylentilere çok fazla katılmıyorum. Ya burada Messi Arjantin kadro kalitesi olarak belki de ilk üçte yer alamayacak bir takım. Yani Messi dışındaki oyuncularıyla, ama baktığın zaman bu adamlar finale çıkma başarısı gösterdi ki ya 2022'den sonra da kimse hem Messi'den hem de Arjantin milli takımından böyle bir performans beklemiyordu bana kalırsa. O yüzden de burada ya bu oyuncuların performansını göz ardı edip yani tamamen kura şansı sayesinde finaldeler demek, ya bana kalırsa bu takıma yapılmış büyük bir haksızlık.
0: Peki Luis de la Fuente, yani İspanya milli takım teknik direktörüne şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki Arjantin Messi'den ibaret midir sizce, yoksa siz nasıl yorumlarsınız Arjantin'i diye. Yani ki Luis de la Fuente de şu cevabı veriyor. Messi evet çok önemlidir ama Arjantin öyle bir futbol takımıdır ki sadece Messi diyerek Arjantin'i küçümseriz diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünürsün?
1: De la Fuente'nin takım vurgularına çok önem veriyorum yani öncelikle. Çünkü yarı final eşleşmesinden sonra da Fransa'ya karşı şöyle bir demeci olmuştu kendisine. Dünyanın en iyi oyuncuları dünyanın en iyi takımına yenildi milli takımlar bazında dedi. Yani burada baktığın zaman hakikaten de yani hücum hattı olarak Fransa turnuvanın en iyi takımıydı. Ama İspanya karşısında o takımdaşlığı, o takım bütünlüğünü sergilemekte zorlandılar. Şimdi baktığın zaman Fransa'dan daha takım olmuş bir takımdan bahsediyoruz Arjantin konusunda. Evet, Messi ekseninde dönen bir takım ama burada Messi'nin etrafını da çok iyi çevreleyen bir takım. Yani burada yani tabiri caizse bir yıldız 10 asker tabirini yani sahada en iyi gösteren takımdan bahsediyoruz. Ve burada bireysel yeteneklerden ziyade birazcık daha işleri Messi'ye götüren, yani Messi üzerinden yürüyen bir takım var. Evet, ama bunu yani tamamen bir takım olgusuyla yapan bir milli takımdan bahsediyoruz Arjantin konusunda. O yüzden de burada bence Fransa'dan daha zorlu bir eşleşme olacak Arjantin İspanya için. Çünkü yani az önce de belirttiğim gibi Fransa evet bireysel yetenekler konusunda çok üstün bir kulüptü. O lisesi olsun, Mbappe'si, Dembele'si olsun. Ama baktığın zaman burada daha takım olmuş bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden de yani burada De La Fuente'nin takım vurgusuna önem vermesi, yani bu karşılaşma öncesinde bence az çok ne yapması gerektiğini de bizler önüne sergiliyor.
0: Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Abi yani ister istemez çok güzel bir maç izleyeceğiz. Arjantin-İspanya maçı. Yani saha içinde İspanya'nın birçok maçta aslında oyun üstünlüğünü aldığını gördük. Yani en azından orta saha kontrolünü aldığını gördük. Biz bu maçta tam olarak ne göreceğiz? Yani saha içi senin teknik bakışına göre soruyorum. Yani biz bu maçta yine İspanya'nın dominasyonunu mu göreceğiz? Yoksa 70-90 arasının belki de turnuvanın en iyi oynayan takımı Arjantin'in Messi çehresinde yine bir geri dönüşe imza atacağını mı göreceğiz? Yani senin beklediğin senaryo tam olarak nasıl maçta?
1: Ya abi öncelikle eğer Arjantin bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsa yani Fransa maçından baz alması lazım ki İspanya'ya karşı orta saha üçlüğünü bu kadar bırakmaması gerekiyor. Ya bunun da bence asıl olması gereken unsuru orta sahadaki sertlik. Ya burada birazcık iş orta saha oyuncularının sertliğine geliyor. Ya burada De Paul olsun, Paredes olsun, Enzo Fernandez, McAllister bence İngiltere karşısında sergilediği sertliği bir kez daha göstermeleri gerekiyor. Eğer ki o sertliği dengeyi sağlayamazlarsa saha içerisinde bence ya İspanya orta sahası burada ciddi derecede bir üstünlük kuracaktır. Çünkü ya baktığın zaman bu adamlar hakikaten de orta saha kurgusu ve o kimya anlamında ya en iyi milli takım olduğunu bu zamana kadar gösterdiler bize final yolunda. O yüzden de burada bence sertliği birazcık ele alması gerekiyor Arjantin'in. Fransa burada geri planda kalmıştı bence yarı finalde. O orta saha sertliğini sağlayamayınca işte burada Fabian Ruiz olsun, Rodri olsun bu isimlere orta saha üstünü tamamen kaptırdılar. Bence ya orta sahanın anahtarı dediğim gibi sertlikten geçiyor. İngiltere karşısında Arjantin nasıl başladıysa ve o sertliğe müdahaleleri İngiltere karşısında nasıl gösterdilerse bence bir kez daha İspanya karşısında bunu göstermeleri gerekiyor. Yoksa geriye düştüğü takdirde Arjantin ya İngiltere karşısındaki gibi olamaz bence. Yani çünkü baktığın zaman İngiltere karşısında özellikle 55 ve 85. dakikalar arasında %87 ile toplu oynayan bir Arjantin vardı. Ben De La Fuente ve öğrencilerinin bu kadar toplu oynamasına izin vereceğini düşünüyorum.

0: düşünüyorum Arjantin'in.
1: Çok kısa bir istatistik de eklemek istiyorum dediğine ki yayın öncesinde bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Buradan da Ali Berkol'a da selam olsun. 65-85 arasında İngiltere 2 isabetli pas yapmış abi. Ben ömrümde ilk defa 20 dakikalık bir dilimde yani Dünya Kupası'nın bu evresinde bir takımın 2 isabetli pas yaptığını gördüm ki bu 2 isabetli pas da Pickford'dan Stones'a, Stones'dan da Pickford'a. Yani gerçekten çok şaşırdım bu istatistiği duyunca. O yüzden de bunu bir kere daha hani sen de oradaki %87'lik toplu oynama vurgusunu yaptığın için bunu da vurgulamak istedim. Peki dün sana tabii Göksel'inle yayın yaparken sen bir soru sormuştum. Ama o sorudan çok güzel bir şekilde sıyrıldığını fark ettim. O yüzden de kurtulamazsın demiş olayım. Şimdi 1-0-2 tercihlerinde yani İspanya-Arjantin maçında 1-0-2 oynamak durumundasın. Belli bir tutarın var ve gerçekten çok zorda olduğun bir koşuldasın. Ne yapardın? Yani 1'e mi paranı yatırırdın? 0'a mı 2'ye mi yatırırdın? Yani burada aslında bir yatırım tavsiyesi olarak algılamak istediğimiz soruyu sana sormak istiyoruz abi.
0: Ya abi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Senin tutarlar çok uçuk bir kere.
1: Abi benim tutar değil abi. Ben orada sonuçta yani senin paranda oynamıyorsun. Yani o farazi bir örnekti. Onu öyle düşünmeyelim.
0: Doğru. Tamam. İşin şakası tabii ki ama ben bu karşılaşmada yani İspanya'yı favori gördüğüm için ya ben bir oynardım ama duygusal bakınca da neden iki oynamayayım diyorum. Yani çünkü bu Messi'nin artık son kurşunu yani futbol kariyerini yapması gereken son 90 dakika ve ya işin ucunda back to back dünya şampiyonluğu var. Ama yani tabii ki de istatistiklere ve sahada oynanan oyuna bakınca ya İspanya tabii ki de favori. O yüzden yani burada gerçekçi olmak gerekirse ya bir tercihi tabii ki daha ağır basıyor.
1: İspanya tercihi. Doğru muyum bir?
0: Evet, tamam. Evet. İspanya tercihi tabii ki daha ağır basıyor ama ya burada Messi'den de tabii ki bir sürpriz görebiliriz.
1: Valla katılmamak elde değil. Ben çok benzer düşünüyorum seninle ama tabii ki ben bu konuda çok da objektif değilim. İspanya'yı desteklediğimi herhalde radyodaki artık herkes çok net biliyor. Ama turnuvanın başından beri destekliyorum. Yani mesela anti Messi'ci olduğum için İspanya'yı destekleyen furya da değilim. Onu söyleyeyim. Ya da bir Ronaldo'cu veya Messi'ciden ziyade ikisini de çok severim. İkisi de çok çok iyi futbolcudur. Kim iyidir? Bana göre sağ içinde Messi iyidir. Sağ dışında da daha yardımseverliğiyle Ronaldo'yu daha çok severim. Ama İspanya'yı destekliyorum. Onu söyleyeyim ki İltuğ Bey yazmış İzmir'e de selam olsun. Pazar günü çok güzel maç olacak. Yani İspanya yardımlaşmasından dolayı bence kupayı alır demiş ki aslında seninle benzer düşünüyor. Arjantin Messi'ye bakıyor demiş. Sizlere iyi yayınlar dilerim diye bir yorum var.
0: Şöyle bir şey var yani Arjantin kapalı savunmayı açmakta iyi bir takım evet ama ya İspanya'nın bu zamana kadar geldiği sürece bakalım abi adamlar sadece bir gol yediler ya yani sadece Belçika'dan gol yediler ya bu da inanılmaz bir savunma performansı. O yüzden bence burada Arjantin'in ana dikkat etmesi gereken unsur da ya İspanya savunmasını nasıl aşmaları gerektiğini bilmeleri olacak bence.
1: Güzel, mantıklı yani %100 katılırım. Peki tabii ki Dünya Kupası'nı çok çok daha uzun konuşabiliriz ama yani tabii ki sen Beşiktaş'ı çok yakinen takip eden birisisin. Yani belki bu yayının tekrarını dinledikleri vakitte dinleyicilerimiz belki bu transfer açıklanır ama şu andaki nihai durum alakalı bunu sormakta bir problem görmüyorum. Abi Muhammed Salah işi ne olur? Muhammed Salah ne katar? Gerçekten geliyor mu?
0: Abi Muhammed Salah işi buradan döneceğini zannetmiyorum. Yani burada artık zaten Beşiktaş'ta hem maaş konusunda hem de sözleşme süresi konusunda oyuncuyla anlaşma sağladı. Ben 1-2 gün içinde de hatta belki de bu yayının tekrarı yayınlandığı zaman ya bu işin artık resmiyete döküleceğini bekliyorum. Çünkü buradan döneceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ben. Ya Salah çok büyük bir oyuncu. Yani baktığın zaman 21. yüzyılın en iyi 5 oyuncusundan biridir bana kalırsa. Yani burada vereceği performanstan ziyade çok büyük bir reklam yani. İki gündür de sosyal medyaya baktığım zaman hem burada İngiliz taraftarlar olsun hem Mısırlı taraftarlar hem de Arap Yarımadası'nın her kesiminden futbol sever insanlar yani Beşiktaş'ı konuşmaya başladı. Bu bile başlığı çok büyük bir reklamdır. Ya dediğim gibi ben bu transferin artık sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani çünkü zaten maddi konularda da anlaşma sağlandı az önce de belirttiğim gibi. O yüzden saha içinde de ben ciddi derecede katkı vereceğini düşünüyorum. Yani burada sosyal medyada şöyle bir algı da oluştu. Salah bitik geliyor diye. Ama baktığın zaman bu adam hem gol katkısı olarak hem de asist katkısı olarak geçtiğimiz sezon double double yapmış bir isim. O yüzden de ya burada hani bir tabir var ya, ölüsü bile yeter diye. Ya baktığın zaman buraya Tadic, Mertens gibi oyuncuların kaç yaşına geldiği belli. Burada Muhammed Salah'ın tavanına baktığım zaman bu oyunculardan kat kat daha tavanı yüksek bir oyuncu olduğu için ya ben her halükarda Beşiktaş'a da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ya burada sağ iç katkıdan ziyade sağ dış katkısı da çok yüksek olacaktır. Çünkü yani Fenerbahçe ve Galatasaray'la makas çok açılmıştı Beşiktaş konusunda. Çünkü ya yıllardır Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı evet yıldız oyuncular transfer ediyor ama Beşiktaş bu konuda birazcık geri kalmıştı. Burada dünyaya açılma konusunda yani reklam ve PR olarak Muhammed Salah bence çok önemli bir adım olacak ve yani baktığınız anda da hakikaten az önce de belirttiğim gibi ya 21. yüzyılın en büyük oyuncularından birisi geliyor. Premier Lig tarihinin en büyük 3 oyuncusundan birisini yani çok büyük bir aksilik olmazsa gelecek sezon Beşiktaş forması altında izleyeceğiz.
1: Vallahi yani gerçekten Muhammed Salah ismi önümüzü ilkleriz. Yani benim yorumum bu şekildeydi. Dün de akşam haber masası yayınını yaparken dün akşam Alper Üstündağ ile konuşuyorduk. Kulakları çınlasın. Buradan da çok selam olsun kendisine. Çok da severiz. Ya gerçekten Muhammed Salah ismini konuşurken abi önümüzü ilkleriz dedik yani. Yani kesinlikle ya bir futbol sever olarak her şeyden önce yani Tüpraş Stadyumu'na veya İnönü Stadyumu'na diyelim, daha bütün dinleyicilerimiz İnönü ismini kullanmamızı daha çok seviyorlar. Yani İnönü Stadyumu'na gidip Muhammed Salah izlemek için ben çok heyecanlanırım abi.
0: Ya bir şekilde formana da yazdırırsın abi. Baktığına.
1: Yazdırırsın yani abi, tabii ki yazdırırsın.
0: 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bundan bahsedersin. Yani Muhammed Salah Beşiktaş'ta oynadı yani. Bu bile başlı başına çok büyük bir reklamdır abi.
1: Sence şöyle bir şey soracağım. 500 tane stada giden taraftar diye düşün, tamam mı, Beşiktaş'tan? Yani düzenli giden 500 tane adam var. Yani zaten çok daha fazlası var da hani 500 tane adamı biz bu denklem içinde alalım. 500 tane adamın kaç tanesi senelik forma alır ve Salah yüzünden kaç tanesi forma alır? Mesela şuradan bir örnek gidelim. Yani bana göre sorarsan bu şekilde ama senin de yorumunu merak ediyorum. 500 taraftarın, stada düzenli giden taraftarın bence 200 tanesi kesin forma alır ama Salah gelirse 400 tanesi forma alır.
0: Ya kesinlikle katılıyorum bu söylene. Salah başlı başına çok büyük bir reklam çünkü. Yani bundan az önce de belirttim ya, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra da taraftarların gururla bahsedebileceği bir mevzu. Ya hani nasıl Allen Iverson geldi zamanında basketbolda, her ne kadar hiçbir performans göstermemiş olsa da Beşiktaş forması altında, ya hala insanlar Allen Iverson geldi diyor yani basketbolda. O yüzden de Salah çok büyük bir reklam. Yani burada elbette forma satışlarını patlatacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki artık ülkemizde de yani hem forma fiyatları olsun hem de ekonomi ya birazcık bu işleri zorlaştırıyor olsa da yani Salah ismi yani kesinlikle arkasında forma satışlarını da ikiye katlayacaktır diye düşünüyorum. Yani az önce bir örnek verdim. 500 taraftardan 200'ü forma alıyorsa 400'e çıkacaktır dedim. Ya harfiyen katılırım bu söylediğine.
1: Peki tabii ki çok çok uzun daha konuşabiliriz ama birçok konuğumuz var bugün. İstanbul'a gelince görüşmek üzere diyorum abi.
0: Abi görüşmek üzere, iyi bak kendine.
1: Sen de, görüşürüz abi. Eral Pıslı bizlerle beraberdi, sağ olsun. Kendisiyle de biz maalesef ki aslında Türkiye Paraguay maçını yerinde takip etmiştik. Yani bizim için çok güzel bir deneyim oldu ama yani skor bizi o kadar üzdü ki tadımız epey kaçmıştı. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen geleceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kısa demiştik zaten araya. Hemen geldik ki Gökberk Özbudak bizlerle beraber. Gökberk de Fenerbahçe tarafıyla alakalı zaten bizlere genelde bağlantılar gerçekleştiren bir yorumcumuz, ama onun haricinde tabii ki Dünya Kupası'nı çok net takip eden, gerçekten buna ciddi mesai harcayan bir arkadaşımız olduğu için bugün de Dünya Kupası bazlı bir yayınımız olmasından da kaynaklı kendisine bir bağlanmak istedik. Abi hoş geldin.
1: Hoş buldum Can.
0: Tabii ki seninle epey sohbet ettik. Bütün turnuva sürecindeki zaten çeşitli oyun gruplarından da sohbetlerimiz devam ediyor. Peki sana tabii ki turnuvanın enleriyle sorarak başlamak istiyorum. Yani sana göre turnuvanın en iyi kalecisi kim? Şu ana kadar ki Dünya Kupası'nda, turnuvada seni en çok etkileyen bir iki isim de sayabilirsin ama senin dikkatini çeken kalecileri duymak isteriz abi.
1: Abi kaleci bazlı düşündüğümde öyle çok çok etkileyen performans genelde küçük takımların, yani küçük ülkelerin kalecileri oldu. İşte bir Kapı Verde kalecisi Vozinya'nın bir maçı aklımda kalmıştır. Çok kurtarış yaptı. Onun dışında böyle ne Emiliano Martinez'dir işte, ne Unai Simon'dur, ne Maynan'dır, ne bileyim... Büyük ülkelerin, daha başarılı ülkelerin kalecileri çok aklımda kalmadı.
0: Simon'un peki yani Simon turnuva boyunca bir gol yedi. O zaman burada savunmada İspanya'ya bir paye mi çıkarıyoruz? Yani kaleciye değil de İspanya savunmasına mı paye çıkarırız?
1: Simon tabii ki gol yemediği için çok başarılı zaten, ama takım olarak da çok az pozisyon veriyorlar zaten. Yani biraz kaleyi göstermiyorlar. Özellikle mesela Fransa maçında çok şaşırdım ben. Fransa'nın favori olarak görüyordum turnuvada. Çok da iyi oynuyorlardı İspanya maçına kadar. Ama kaleyi bile göstermedi İspanya yani neredeyse.
0: Peki yani aslında turnuvanın enlerini sorarken mevki mevki soracağım. O sırada tabii ki senin de biraz daha düşünmen için birazcık daha uzun bir şekilde soruyu sormaya çalışayım istiyorum. Turnuvadan bir bek, bir de stoper oyuncusu rica edeceğim senden. Dikkatini çeken, gerçekten izlediğin zaman keyif aldığın, yani turnuvanın herhangi bir evresinde işte şu maçta çok dikkatimi çekti, bence turnuvanın 11'ine girmeye aday. Veyahut da işte şu takım zaten final oynuyor, bu takımın beki veya stoperini söylemek bence daha hakkaniyetli olur gibi yorumlarsan. Plasa isimleri de duyabiliriz tabii ki turnuva içerisinden, ama bir tane bek, bir tane stoper oyuncusu rica edelim ve neden?
1: Ya Kukureya söylerim bek olarak. Ben çok sevmesem de aslında oyun tarzını, bayağı iyi oynuyor bu turnuvayı. Ben normalde bek olarak Mendes'i seçerdim de, o hem Portekiz çöküleri gidemedi hem de sakatlandı zaten o da. O yüzden bek olarak Kukureya'yı söyleyebilirim yani. Hem hücumda hem savunmada çok etkili oynuyor. Stoper olarak da Romero'yu söyleyebilirim. Çok kritik gol de attı. Evet, Arjantin savunması çok iyi değil ama onun gollerinin etkili olduğunu söyleyebilirim Arjantin.
0: Ya oradaki belki tansiyonu, takımın oradaki ateşleyicisi arkada katılmamak elde bir değil. Yani ben de esasında turnuvanın 11'ini yayının son bölümüne doğru kendiminkini açıklayacağım ama bende de böyle bir Romero var diyeyim şimdiden, bir şey olsun. Ya %100 katılırım bu arada Kukureya ve Tutti Romero yorumlarına. Peki orta sahaya geçmek istiyorum. Yani orta saha ve kanat olarak soracağım. Ya da şöyle sorayım. Ofansif orta saha, normal orta saha ve kanat. 3 tane oyuncu istiyorum abi senden. Turnuvada dikkatini çeken. Sonra da forvet soracağım. Forvette birden çok ya da ileri hatta birden çok tabii ki ismi yorumlayabilirsin ama. Defansif kurguda olan bir orta saha oyuncusuyla başlayalım abi.
1: O zaman direkt Rodri. Yani. Onunla da çok şey beklemiyordum. Aslında iyi bir sezonla geçirmemişti bence. Ama çok iyi bir turnuva oynuyor. Özellikle Fransa maçını çok çok iyi oynadı yani. O yüzden defansif orta saha diyorsak Rodri'yi söyleyebilirim direkt.
0: Peki ofansif olarak biraz daha orada işte mahir işleri yapan, kale önünde biraz daha o maestro diye tanımladığımız 10 numara, belki 8.5-10 numara ya da işte ofansif kurguda oynayan oyunculardan kimi söylemek istersin?
1: Ya Enzo sayılmaz aslında çok orada ama...
0: Sayabiliriz, onu da oynar Enzo
1: yani
0: bence.
1: Oynuyor yani, orada oynuyor şu an. O yüzden Enzo'yu söyleyebilirim oyunda da.
0: Enzo'yu yazdık. Kanat oyuncusu kim var?
1: Kanat oyuncusu kim var düşüneyim.
0: Messi ve Mbappe'yi katmadan.
1: Zaten onları hani kanat diye düşünmüyorum. O yüzden onları söylemedim. Kim çok etki etmiştir kanat olarak? Öyle çok kanat oyuncusu sanki damga vurdu mu ya turnuvaya?
0: Peki o zaman şöyle sorayım. Mbappe mi? Mbappe ve Messi yorumu alalım senden. Yani aslında kanatları Mbappe ile Messi'yi koyalım. Biraz aslında kolaylaştıralım işi istiyorum. Yani sana göre turnuvada neden hangisi daha iyiydi?
1: Ya turnuva bazlı koyuluşursak yani Messi daha iyi şu an. Hiç beklemediğim kadar iyi oynuyor. 39 yaşında ben hani bu turnuvayı onun çok kötü geçirmesini bekliyordum oynadığı ligden dolayı da MLS'de oynadığı için. Ama kendisi de açıkladı işte bir yıldır bu turnuvaya hazırlanıyorum diye. Gerçekten de iyi hazırlanmış. Evet yani defansif katkısı sıfır. Gerçekten zaten defans yapan önce değildi ama bildiği yürüyor sahada ama işte.
0: Ortalama 8.1 kilometre koşuyormuş abi.
1: Yani evet yani. Zaten maç izlerken de görüyorsun da yürüyerek dönüyor her zaman. Pres de yapmıyor ama işin ofansif metrinde de neredeyse bütün statiklerde birinci şu an turnuvada. O yüzden Messi diyebilirim.
0: Peki ileri attı şunu soracağım. Aslında bence çok zor bir soru. Ben bu sorunun için içinden çıkamadım. Hatta dinleyicilerimize de soralım. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir. Aynı zamanda bu sorunun yanıtını da sizden duymak isteriz. Yani Harry Kane mi daha iyi bir turnuva geçirdi? Erling Braut Haaland mı?
1: Net Haaland bence. Benim Kane çok beklentimin altında kaldı. Grup maçlarında bir... Zaten bir maçı direkt taşıdı aslında. Çıktıktan sonra da Kongo maçını. Ama sonraki maçlarda çok etkisiz gördüm yani Kane'i. Özellikle Arjantin maçında çok kötüydü. Haaland direkt takımını taşıdı diyebiliriz yani turnuvada buraya kadar.
0: Peki tabii o zaman biraz da final maçına geçmek istiyorum. Yani aslında turnuvanın enlerini mevki mevki gitmek istedim abi seninle beraber. Çünkü ister istemez tabii ki senin de çok fazla maç izleyen hakikaten bu iş için ciddi mesai harcayan birisi olduğunu da bildiğim için. Özellikle bazı mevkilerdeki bazı isimleri sormak istedim. Merak ettiğim için esasında Dünya Kupası'nın bu yönünden öncelikle başlamak istedim. Abi finalde biz nasıl bir maç izleriz diye tahmin ediyorsun. Yani şu turnuva boyunca İspanya'yı da izledik, Arjantin'i de izledik. Yani şöyle tanımlayabiliriz. Belki orta saha üstünlüğünü neredeyse her maçın çoğu evresinde alan bir İspanya var. Ve 70'ten sonra belki de boost modu diyebileceğimiz ekstra bir tuşa basıldığı gibi gözlenen sürekli bir geri dönüşe imza atan Messi'li ve Arjantin var. Yani bu final maçındaki senaryo sana göre ne olur?
1: Ya şöyle ben topun daha çok İspanya'da kalacağını düşünüyorum. Çünkü yani baskı yemiyorlar. Baskı yediklerine de çok rahat çıkıyorlar. O yüzden İspanya'da topun olacağını ve yani etkili kısmın, etkili takımın, daha iyi takımın İspanya olacağını düşünüyorum ki zaten bence de favori çıkıyorlar. Ama işte yani skoru ne kadar bulabilecekleri önemli biraz. Çünkü dediğim gibi Arjantin pes etmiyor hiç. 2-0 geri düşseler de dönebiliyorlar. Ben yine İspanya'nın öne geçeceğini düşünüyorum ilk yarıda. Ama ondan sonra işte İngiltere gibi defansa çekilirler mi, panik yaparlar mı zannetmiyorum aslında yapacaklarında. Çünkü takım olarak da çok iyi bir takımlar yani. Çok kötü başladılar turnuvaya. Ama her turda daha iyi gördüm İspanya'yı. O yüzden ben bayağı İspanya'nın domine edeceği bir maç bekliyorum. Ha, skoru bulabilirler mi? Orasını göreceğiz. Ama ben ilk yarıda en azından bir gol bulacaklarını düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir şey mi anlamalıyız? Yani skoru bulurlarsa ya oyun olarak domine edecekler ama skor bulunur mu diye bir soru işareti bıraktın. Yani evet. Kısır bir maç mı beklemeliyiz? Şimdi finaller bazen de kısır olur. Duyamadık abi.
1: Onlar da santraforsuz oynuyorlar ya o yüzden bir kısırlık olabilir. Yani o arza valla. Açamayabilirler belki Arjantin'i. Ama... Eğer ilk golü bulurlarsa çok daha kolay bir maç geçirebilirler.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki ya geçtiğimiz Dünya Kupası finali belki tarihin en ikonik maçlarından bir tanesiydi. Arjantin-Fransa düellosu hakikaten benim kendi adıma izlediğim belki de Dünya Kupaları içerisindeki en iyi maçtı. Ya bu maçın kalitesine yaklaşılabilecek bir olasılık yok mu diye anlamalıyız.
1: Ya ben o kadar... Karşılıklı güçlü iki takım görmüyorum o turnuva kadar. O turnuvada Fransa'da Arjantin'de çok güçlüydü. Messi 4 yaş daha gençti yani bir kere. Çok daha iyi oynuyordu. O yüzden bu maçın o kadar karşılıklı güçlü iki takım maçı olarak görmüyorum. Ama tabii ki tek maç bu sonuçta ve final maçı yani. Arjantin çok çok mücadele edecektir. Zaten çok savaşıyorlar yani. Burada İspanya'nın golü bulamadığı her dakika Arjantin'e hırslandı. Eğer yani ilk yarıya berabere girerse Arjantin her sonucu açık bir maç belki olabilir tabii ki.
0: Peki şunu da soralım son olarak Dünya Kupası ile alakalı. Sonra Fenerbahçe ile ilgili çok kısa sorularımız olacak ama çok zorda kaldığım bir denklemdesin. Hayatın buna bağlı diyelim. 1-0-2 yani İspanya mı kazanır? Maç uzar mı yoksa Arjantin mi kazanır? Hangi butona basardın?
1: İspanya kazanana basardım.
0: Güzel. O zaman Fransa'ya diyorum. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe tarafıyla alakalı tabii ki Gökberk de çok iyi bir taraftardır. Fenerbahçe'nin bütün maçlarına gitmeye çalışan hakikaten takımı için bayağı emekçilerden bir tanesidir diyebiliriz. Peki abi bu seneki transferleri nasıl yorumlarsın? Ake, Greenwood ve Vedat Muriç.
1: Greenwood'dan başlayayım. Kolaydan. Yani şöyle söyleyeyim. Bence Fenerbahçe bu bütçeyle alabileceği dünyadaki en iyi oyuncu aldı. Yani özellikle ihtiyacı olarak söylüyorum. Şans zaten Greenwood'un buralara düşmesi. Tamamen yaşadığı saha dışı olay tabii. Yoksa Türkiye'den aktarma uçuşu bile yapmazdı bence bu yaşta. Hücum konusunda her türlü sorununu çözeceğini düşünüyorum. Hem driplingi var, hem çalımı var. Hem bu çok iyi bir bitirici kanat için yani. Zaten gol sayılarından da anlaşılıyor bu.
0: Evet.
1: O yüzden Greenwood için çok çok iyi bir transfer diyorum. Özellikle bu bütçelerle yani çok beklediğim de aşağısına bir transfer ama üstüne de bitseydi çok iyi transfer derdim. Ake'ye geçersek benim Ake'yle ilgili tek soru işaretim sakatlığı olur. Yani onun dışında kalitesinin bu ligin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ayak kalitesi çok iyi. Bunu zaten Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı vardı defanstan topla çıkarabilecek bir stopere. Tek belki aralamak sıkıntı ikisinin de çok hızlı olmaması Skriniar'la birlikte geçiş hücumlarında sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Burada da ona göre belki bir bek tercihi kullanabilirler.
0: Yani burada Osterwolde veya Archie Brown mu sol bek olmalı diye anlamalıyız.
1: Archie Brown aslında savunma kısmı iyi bir bek değil aslında yapabilir yani bence atletik olarak çok uygun bunu yapmaya ama yapamıyor bunları. Benim yerimde ben Fenerbahçe yerinde olsam Osterwolde'den çıkıp sağ beke böyle Wan-Bissaka tarzı birini alırdım. Hem Mason Greenwood'un arkasını toplaması gerekiyor çünkü bence sağ bekin. Çok yani ne kadar hücumda etkiliyse savunmada o kadar etkisiz biri. O yüzden hem de hızlı bir bek olarak en azından Skriniar'ın arkasını da toplayabilecek böyle defansif aynı zamanda tempolu bir bek tercih ederdim.
0: Yani belki Osay Samuel profili gibi mi düşünmeliyiz?
1: Gibi evet.
0: Peki Vedat Muriç transferine ne dersin?
1: Ya şöyle onu biraz bence transfer dönemi bittiğinde ya da Fenerbahçe ikinci bir santrafor aldığında daha net konuşabiliriz ama eğer Vedat profili bir tane daha adam alınacaksa bence Vedat Muriç'e gerek yoktu. Ama gezici bir santrafor alınacaksa Vedat profilinde değil daha böyle ne denir?
0: Atlet mi? Daha mobil bir oyuncu mu?
1: Daha atlet, daha böyle sağa sola kaçan gezici bir santrafor olacaksa Vedat transferini de olumlu bulurum. Çünkü o da aslında çok yüksek bir maliyete gelmedi. Maaşı hariç. Bence maaşına fazla verildi ama onun dışında verilen bonservis normal zaten. O da çok formda geliyor. 24 golle geliyor yani ligada. Burayı biliyor zaten. Hani bir adaptasyon sorunu falan olmaz. Ama o Vedat'ı değerlendirmek için bence alınacak ikinci santrafor da bir görmek lazım yani.
0: Peki şunu sorayım. Alınacak ikinci santrafor yerine Fenerbahçe sadece Rashford'u aldım. Diyelim ki şu anda çünkü yazılan çizilen isimler üzerinden de biraz gitmek durumundayız ve hani Rashford'un forvet oynama özelliği de var. İşte efendim Talisca da var kadroda vesaire. Biraz daha içeriden bir çözüm yaratıldı ve Rashford ismine gidildi. Gökberk Özbudak nasıl bakar bu duruma?
1: Ya ben olsam ben öyle yaparım. Ben çünkü Kerem'e güvenmediğim için öyle yaparım ama hayır, yönetim de diyorsa ki biz Kerem'e çok güveniyoruz, sezon çok iyi oynayacak. O yüzden biz bir tane daha santrafor aldık desek saygı duyarım ama ben alsaydım yani Rashford profili birini alırdım.
0: Rashford profili birini alırdım. Peki. Gökberk çok çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim canım.
0: Şimdilik görüşmek dileğiyle hoşça kal. Hakikaten çok teşekkür ederiz bütün bağlantılarda bize destek olduğun için, hem Dünya Kupası'ndan hem de Fenerbahçe'den bize yorumlarını paylaştığın için abi.
1: Görüşürüz, iyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Evet, Gökberk Özbudak bizlerle beraberdi. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. Yayınımız hızla devam ediyor ki biraz da Dünya Kupası mesajları gelmiş bizlere. Bir dinleyicimiz İltu Bey demiş ki radyo gol bizim vazgeçilmezimiz oldu. 7 gün 24 saat dinliyoruz demiş. Yok, teşekkür ederiz teveccühünüzden dolayı. Bir dinleyicimiz de şöyle bir mesaj yazmış. Özcan Bey yazmış. 1986 yılından beri, yani Maradona'nın o ikonik 10 numaralı Arjantin formasını kaldırdı Dünya Kupası'ndan beridir finallerini izlerim demiş. Futbola bu kadar aşık iki toplumun finalini izleyeceğiz ya demiş. Bence bu da sahadaki futbola kesinlikle yansır demiş. Ya çok güzel bir yorum. Hakikaten futbola yatıp futbola kalkan iki tane ülkenin, iki tane çok coşkulu ülkenin finalini izleyeceğiz. Karşı karşıya gelecekler. Hakikaten acayip bir maç bekliyorum ben bu arada, onu da söyleyeyim. Yani son 3-3'lük maçın üzerine bence geçemez. Yani herhangi bir maçın geçebileceğini hayal edemiyorum. Ama yani futbol bu. Bizi şaşırtmaya devam ediyor. Top yuvarlak diyelim. Ümit etmeyi bırakmayalım bu konuda. O yüzden umarız çok çok iyi bir maç izleriz hakikaten. Yani ya tabii ki ben İspanya'yı destekliyorum. O bambaşka bir hikaye. Bunu her zaman işte Arsenal tuttuğum gibi sürekli vurguluyorum ama neyse, en azından bunu da söylemiş olalım. Turnuvanın Türkiye'ye elendiği günden beridir İspanya'yı destekliyorum. Maçlarda da gerçekten büyük sevinç gösterilerinde bulunuyorum arkadaş arasında izlediğimiz denklemlerde. Ama tabii ki şunu da duyurusunu yapalım. Ara ara tabii ki birçok yayınlarımızda da olur duyurusu, ama Dünya Kupası finalini ben sizlere eşlik edeceğim. Dünya Kupası maçı sırasında eğer yoldaysanız, eğer maçı tek başınıza izliyorsanız, yanda bir ses olsun işte, iki sohbet ederiz, iki yorum yazarız, iki sinirlendiğimiz zaman cana böyle bir isyan ederiz şeklinde düşünürseniz, her zaman bekleriz. Dakika skor olacak. Onu da söyleyeyim Dünya Kupası finalinde. Peki çok kısa bir araya daha gitmem gerekiyormuş. Bir gidelim gelelim, olur mu?
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın

0: ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu, özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebirde adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı, o yüzden en azından bir altını çizmek isterim. Üçüncülük maçını programın son bölümünde konuşacağız. Değerlendirmesini, bütün detaylarını son bölümde konuşacağız. Bunu bir kere daha bildirmiş olalım. Bizlerle çok değerli bir konuğumuz var. Tuğberk Çakır bizlerle beraber. Tuğberk, hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım, nasılsın?
0: İyidir abi, seni sormalı.
1: İyiyim, ben de teşekkür ediyorum.
0: Özleştik abi, epeydir yayın yapamıyorduk. Bugün de müsaitliğini duyunca çok mutlu oldum açıkçası.
1: Evet, ben de özledim. Ligimizi de özledim. Şu Dünya Kupası'nı izledikçe az kaldı bakalım.
0: Valla ligimizi tabii ki konuşacağız. Yani tabii ki Tuğberk Çakır Galatasaray maçlarında zaman zaman bizlere eşlik ediyor. Hatta Berkay Çakır'ı da bilirsiniz. Birçok dinleyicimiz Galatasaray maçlarında dakika skor heyecanlarında zaten belki isimlere aşinadır. Birçok konuğumuz oluyor. Ama aslında sen Dünya Kupası'nı çok çok net takip eden birisin. Bu yüzden de açıkçası şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani biraz teknik bir analiz almak istiyorum senden, çünkü İspanya-Arjantin duellosunda biz ne izleyeceğimizi aslında karar veremedik. Yani evet, İspanya belki topa daha fazla hükmedecek gibi düşünüyoruz. Evet, Arjantin'de daha enteresan özel yetenekli oyuncular olduğunun farkındayız. Ama ortada bir Katar'da bir final maçı var. Belki tarihin en iyi maçı olarak yorumladım ben. Bir dinleyicimiz 86'dan beridir bütün Dünya Kupalarının finallerini izleyen ve aynı zamanda futbolu bu kadar seven iki takımdan da iyi bir maç beklediğini bizlere yazmıştı Özcan Bey. Bu konuda Tuğberk Çakır nasıl bir final maçı bekliyor? Nasıl 11'ler bekliyor açıkçası? Yani bir sürpriz bekliyor mu iki teknik adamdan da? Saha içinde nasıl kurgulanan ve bizi ne kadar heyecanlandıracak bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Şuradan ben giriş yapayım. Bu maçı mesela en çok tedirginlikle bekleyen İspanyol bence Luis Enrique'dir. Paris Saint Germain'in hocası. Diyordur ki aman Scaloni hoca bu oyuna, bu pas futboluna, çünkü ben İspanya ve Paris Saint Germain oyununu çok benzetiyorum.
0: Katılırım.
1: Yani kim hangi mevkide oynarsa oynasın başarılı yapan bir sistem bu. Yani şimdi 10 kişiyle savunmaya çalışacak Arjantin bunu. Bakalım Scaloni şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Yani çok zor bir şey. Mbappe de geçen maçtan sonra demiş işte Fransa'yı birebir savunmak zorundayız. 3'e 2 karşıladık biz. Ve gerçekten hiçbir şey yapamadı İspanya'ya karşı Fransa. Rahat rahat pas yaptılar. Belki o kadar dominant gözükmediler. 2-0 bitti maç ama bence pozisyon bile vermediler ve maçın başından sonuna kadar yenecekleri çok netti. Diğer maçlarda da o şekilde. Ben İspanya'nın 5. vitese taktığını da düşünmüyorum. Yani ama işte Arjantin tarafından bakınca da bir tane, ben Messi'ci değilim, çok da eleştiriyorum Messi'yi ama bir tane dünyanın en iyi futbolcusu var kaç senedir. Yani bilmiyorum, futbol tarihinde bu kadar uzun süre dominasyon yapan futbolcu ileride olacak mı sanmıyorum. Ama o var yani.
0: Peki şunu sorayım, yani Arjantin tribünlerini biz bir numara seçtik programın ilk bölümünde, hatta sen de dinlediğini ifade ettin. Yani tribünlerin etkisi sahaya nasıl olur?
1: Tabii Güney Amerika tabii hem bölgesel olarak da daha yakın, hem de tribüncülük işini çok iyi biliyorlar. Daha fazla, daha kalabalık oldular Amerika'da.

0: Golden sonra Messi'nin geçen maçta tribünlerle olan diyaloğu ya da Enzo Fernandez gitti. Yani bunların hepsi Arjantin tamamen bir bütün oldu. Ama İspanya robot gibi. Yani hiç etkileneceklerini sanmıyorum. Makine gibi işliyor. Hı-hı. Durdurabilen olmadı. Tribünde tabii İspanya daha azınlık kalacaktır. Arjantin bilet fiyatları çok yüksekmiş ama yine de Arjantinler artık bir aylık maaş ya da işte ne kazanıyorlarsa verecek ve o tribünü dolduracaklardı.
1: Gerçekten öyle ya. Bilet fiyatlarını gördüm, ben de şoka girdim abi. Yani tabii belki resmi kurumun ilk satış fiyatını görmedik ama o görseller epey bir çarpıcıydı. Yani 5000 dolara bilet yoktu.
0: Yani ve yani alıyorlar demek. Birileri de bunu alacak. Çok evet, 5000 dolar. Şimdi hemen kuru hesabı yapmaya çalışıyorum. Şeye gitmedi. Aklım oraya çıkamadı.
1: Abi 46 ile falan, 46-47 falan herhalde oralara çarpacağız. Yani yaklaşık olarak
0: 220-230 bin lira mı yapıyor? Öyle bir şey yapıyor.
1: Ki yok bu arada. Bu fiyata yok. Yani en ucuz biletin fiyatını söylemedim. 5000 dolara bilet yok dedik.
0: Sence değer mi?
1: Abi bilmiyorum ama çok pahalı abi yani. Ben buna değer dersem herhalde bir daha yayın yapamam diye düşünüyorum Radyo Gold'da.
0: Bence de değmez ya. Bilmiyorum, ne bileyim. Bence de değmez.
1: Ya futbolu çok seviyoruz ama değer dersek çok yanlış anlaşılırız. Değmez dersek o zaman da yanlış anlaşılırız. Yani bu bana sorulacak en zor soruydu abi. Yani başka soru beklerim abi şimdi, bir şey demeyeyim.
0: Ama Türkiye çıksaydı bence paha biçilemez.
1: O bambaşka iki.
0: Yani o fiyatlar işte... Bugünkünün 2-3 katına bile çıkardı. Öyle bir maç. Çünkü bu takımlar birbiriyle tekrar finaller, yarı finaller oynuyor.
1: Abi Türkiye çıksaydı ben sana sadece şunu iddia edebilirim. Diyelim ki 80 bin kişilik bir tribün var diyelim, tamam mı? 80 bin kişi olsun final kapasitesi. 40 bin falan Türk olması beklenirken 60 bin Türk içeride olurdu bence.
0: Olurdu.
1: Yani gizliden bir şekilde, yani güvenlik önlemlerinin de ben çok zayıf olduğunu deneyimledim. Mesela San Francisco'daki Levi's Stadyumunda yani gerçekten çok zayıf bir güvenlik önlemi vardı ve giren girerdi yani.
0: Ben de katılıyorum sana ya. Yani orayı bir anda kırmızıya delik görürdük, evet. Bir anda formalar falan çıkardı ortaya.
1: Yani hakikaten öyle. Peki abi, şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii ki seviyor sevmiyor maddelerini sormak istiyorum. Çünkü yani bunu hem yani sonuçta tribün olarak da söyleyebilirsin, oyuncu olarak da, hakem olarak da, takım olarak da, hoca olarak da. Yani iki tane seviyor maddesi almak istiyorum sana. Kural olarak da olabilir bu arada, saydım mı bilmiyorum ama iki tane bu turnuvaya dair seviyor maddesi ve neden bu ikisini seçtiğine dair sana sorumu yöneltmek isterim.
0: Seviyor maddesi şey olabilirdi bu, Paraguaylı Almiron'un ağzını kapatıp bir şeyler görmesi çok güzel olabilirdi ama onu da çok avantajlı çeviremedik.
1: Bunu plase olarak alıyorum.
0: Tabii yani şey, şaka yolunda söyledim zaten. Düşünüyorum, ben önce sevmediklerinden başlayayım.
1: Olur, burada iki tane sevmiyor alalım önce.
0: Tabii öncelikle ben Amerika demek istiyorum. Yani şu Balogun'un kırmızı kartının iptal olmasından, işte diğer konuşmalardan, bu kadar garip siyasi etkilerden tutup stadyumlar, bence yani Meksika'da izlediğim maçla Amerika'da izlediğim maç arasında bir dağlar kadar fark var. Azteca'nın atmosferi gerçek futbol gibi. Yani Amerika'da oynanan maçları biraz da sen daha iyi gördün. Stadyumlar harika bu arada, çok güzel ama böyle bir yapay geldi bana. Bilmiyorum, sen katılır mısın?
1: Yok, katılırım. Yani tabii ki değişik bir deneyimdi. Yani normal bir maçdan ziyade biraz daha şov gibiydi. Yani NBA maçlarında nasıl işte o gerginlik olmaz ya. Ya bizim maçımız çok tansiyonlu maçtı ama yani öyle bir stat, öyle bir atmosfer, öyle bir anonslar, ledler, ekranlar vardı ki. Yani bizim işte Türkiye'de bir maça gittiğimiz zaman o yürekli taraftarımızı da tam olarak içine çeken bir atmosfer yoktu diyebilirim.
0: Yani bana da böyle biraz işte suni geldi o şey, Akdeniz işte tutkusu, ne bileyim işte. Mesela bunu İspanya'da yapılacak turnuva. Orada daha çok futbol, yani 2030 İspanya Portekiz pas. Daha çok hissedeceğimizi düşünüyorum.
1: Kesin. Peki seviyor maddelerine geçmek isteriz abi. Var mı yani turnuvaya dair? Tabii ki hepimizin canı sıkıldı. Türkiye'nin erken elenmesi kaynaklı olarak, ama seviyor maddelerini de almak isterim turnuvaya dair.
0: Seviyor da ben Norveç'i çok beğendim. Yani onlar da böyle takıma ilk defa, yani uzun süredir ilk defa katılmış olmalarına rağmen sanki buraları hep oynuyormuş gibi oynadılar. işte penaltıları

0: penaltı kurtarıldı. Haaland bence bundan sonra artık büyük oyuncu gibi oynamaya başlar. Bizim geçen sene hani Alperen milli takımda çok iyi oynayıp işte NBA'de daha iyileşmesini bekliyorduk. Biraz hani iyi başlamıştı, biraz kaldı ama ona benzetim yani Haaland bu sene müthiş bir turnuva oynadı. Bence farklı bir evreye artık geçecek. Mbappe ile gerçekten yarışabilecek. Mbappe'yi de izledik, müthişti bu arada. Bayıldım ona. Ama yani zaten bilindik bir şey. Haaland'la Mbappe bundan sonra daha çok götürür gibi hissediyorum.
1: Peki Norveç. Bir diğer seviyor madden, yani Norveç aslında çok güzel cevap, hem performansıyla hem tribünleriyle hem Haaland'ıyla güzel cevap, yani ben beğendim bu arada seviyor maddeni. İkinci seviyor madden var mı, ya da turulada o kadar sevmedim ki Türkiye gitti artık seviyor maddesi de vermek istemiyorum falan gibi bir düşünceleriniz?
0: ben şeyi yine olumsuzlukların dışında bir olumlu olarak, ben Portekiz'de de Nuno Mendes'i çok mesela beğenmiştim. Sen de organizasyon olarak sevinme noktasındasın sanırım.
1: Yo, olabilir. Ama. Ben burada futbolcu da sayılabilir. Yani ilk cevabını Norveç olarak algıladım. Seviyor maddesi olarak. Diğerinde de Nuno Mendes olabilir bu arada. Yani Nuno Mendes de hiç kötü bir turnuva geçirmedi.
0: Onu da İspanya'ya bağlayacağım. Bence İspanya'yı yenmeye en çok yakışan yaklaşan Portekiz'di. Çünkü zaten Nuno Mendes sol tarafı bir kişi kapattı. Yani o sakatlanana kadar kafa kafaya oynuyorlardı. Ve yani Yamal'ı sağda görmedik.
1: Doğru. Ya hatta ilk 50-60 dakika hatta belki de İspanya'yı en zorlayan takım aslında Portekiz. Yani Cape Verde maçını biraz düşünüyorum. İspanya tek kaleydi. Tamam gol olmadı. Yani Cape Verde çok büyük bir iş başardı. Vozinha ile beraber, işte Cape Verde de savunma attığıyla beraber, ama ya kesinlikle İspanya oyununu birisi durdurduysa ilk 60 dakika Portekiz'di cümlesine %100 katılırım.
0: Peki. Yani o sakatlanınca gitti işte.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Yani tabii ki Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Birçok detaya değiniyoruz ama biraz da Galatasaray demek istiyorum. Yani şu anda Galatasaray taraftarları en azından yani Uge Çukwu transferi haricinde soruyorum. Yani Beşiktaş'ta Salah ismi konuşuluyor. Fenerbahçe Greenwood'u indirdi. Trabzonspor'da 10-11 tane hamle oldu şu ana kadar. Yani transferde hareketli giren 3 tane takım var ve 4 büyüklerde son şampiyon Galatasaray'da sadece Uge Çukwu geldi. Taraftar çok bu konuda isyanda. Senin düşüncelerin neler? Galatasaray hangi bölgelere ne şekilde takviyeler yapması gerekir?
0: Şimdi yani diğer takımlarla Galatasaray'ın şöyle bir farkı var. Galatasaray'ın zaten kadrosu 3 aşağı 5 yukarı hazır. Yani çok uzun süredir eksik olan bazı yerler var. Daha önce yayınlarda da bahsetmiştim. 10 numarada bir eksik. Ve Torreira, Lemina hattının orta sahasının bir upgrade edilmesi. Bence Uge Çukwu iyi bir transfer oluyor. Ben severim. Hani böyle uzun boylu kesici ön libero oyun, yani fizikli de gördük biraz hazırlık maçında. Ama işte yani siz çok az transfer yapacaksanız burada bir tık riske girmemeniz gerekir. Şimdi Uge Çukwu biraz riskli. Yani çok başarılı olabilir. Çok büyük bir anda patlama yapar, işte bonservisini alırız olabilir, ama şimdi mesela Torreira'nın yerine hiç sorgulanmayacak ya da Lemina'nın yerine 6 numaraya nokta atışı yapmanız lazım. O zaman onu yapamazsanız taraftar tepkisi bir tık normal oluyor. Çok da duyuyorum, tepki gösteriyorlar taraftarlar. Şimdi 10 numarada ben hiç risk alacaklarını düşünmüyorum. Şey diyorlar, bu Paraguaylı Encisoy'u söylüyorlar. Sanmıyorum Galatasaray'ın öyle bir risk alacağını. O da çünkü yani yine yani çok iyi bir oyuncu. 20-25 milyon verecek ama 20-25 milyonluk katkı alabilecek misin?
1: Peki şunu sorayım, yani 10 numarada yazılan isimler üzerinden gidelim istiyorum. Yani Bruno Fernandes, Martin Ødegaard, Dani Olmo, Can Uzun gibi isimleri görüyorum. Bu isimlerin olma ihtimalleri olduğunu da dün yaptığımız akşamki yayında Galatasaray'a çok yakın kaynaklardan duydum. Sana göre senin hayalindeki Galatasaray 10 numarası kim olmalı bu isimler arasında?
0: Ben senin saydığın isimlerden gideyim. Hem de orayı Dünya Kupası ile bir bağlayayım.
1: Olur. Olur. Istedim. Olur. Son cümleleri de alalım onunla.
0: Tabii. Bruno Fernandes mesela 38 maçta işte Premier League neredeyse 38'inde oynuyor. Şey yapıyor. Mesela milli takımda o performansı veremedi. Ya da Ødegaard tam tersi. Çok iyi oynadı turnuvada çünkü kısa bir süre, ama ligde sürekli sakatlanıyor. Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da çıkacağı büyük maçlarda fire vermemesi lazım. Hı-hı. Yani sakatlıktan, riskten uzak bir oyuncu olarak Bruno Fernandes'i çok isterim ama maliyetli olacağı için zor görüyorum. Can Uzun'a bayılıyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu. İnşallah Galatasaray'a gelir. İnşallah Galatasaray'da onu geliştirebilir.
1: Can Uzun'un önünün açık olduğunu düşündüğün için de potansiyele de birazcık gitmek de gerektiğini düşünüyorsun ve buradaki ideal profilin hele hele 10+4 kuralının olduğu denklemde Can Uzun olduğunu mu anlamalıyız?
0: Ya risk, aslında diğer her şeyde ben risksiz gitmek dedim ama Can Uzun bazı özellikten dolayı risk değil. Yani Türk olması, işte şu anki durumlar ya da biraz daha arkasına çok büyük taraftar topluluğunu falan toplayabilir. Ben Can Uzun'a gidilmesini duygusal olarak isterim. Tabii profesyonel biri, belki daha farklı. Bruno Fernandes çok büyük bir isim. Yıllardır top seviye futbol oynuyor. Bakalım yani. Galatasaray yönetimini daha iyisini bilir deyip top onlara.
1: Güzel. Peki. Tuğberk çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Aynen öyle. Stüdyoya da bekliyoruz. Sezon yavaş yavaş başlıyor. Dakika skorlarda da güzel bir kolaj yayın yaparız beraber.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Sözünü aldım artık o zaman. Kurtulamazsın. Görüşürüz abi.
0: Görüşürüz.
1: Tuğberk Çakır bizlerle beraberdi, sağ olsun. Kendisi de bizlere her zaman özellikle Galatasaray maçlarına destek veriyor ve Galatasaray maçlarında bazen yorumcumuz da oluyor. Zaman zaman geçtiğimiz sezon dakika skorlarda ben daha çok maçı sunarken, soruları yönetirken kendisi de bizim yorumcu koltuğumuzda çok fazla maçta destek olmuştu. Bir kez daha Tuğberk Çakır'a teşekkür ederim. Hatta Berkay Çakır'a da teşekkür edelim. Evet, kısa bir araya gitmeden önce de bir dinleyicimizin özel bir sorusu var. Rıdvan Bey yazmış. Can Bey kolay gelsin. Bursa'dan selamlar. Öncelikle Bursa'ya kocaman sevgilerimizi iletelim. Bursa sporluyum demiş. Şükür birinci ligde olmamıza demiş. Lincoln, Henrique ve Kelechi Iheanacho'yu getirdik. Yorumunuz nedir demiş. Ya öncelikle çok iyi iki transfer. Şöyle diye yorumlayabilirim birazcık. Şimdi Kelechi Iheanacho bence ya çok özel bir oyuncu. Çok hareketli bir santrafor ve yani bu gezici, mobil diyebileceğimiz pres oyununa da yatkın. Bağlantıda bazı noktalarda sıkıntısı olabilir ama kenarda oynayabilme potansiyeli olan bir oyuncu. Muhtemelen uçta oynayacaktır diye düşünüyorum Kelechi Iheanacho'nun. Yani tabii ki Avrupa kariyeri inanılmaz olduğunu söyleyebilirim ki Lincoln Henrique'nin de hem duran top becerisi hem ceza sahası yayından kaleyi doğrudan görebilmesi kaynaklı. Biraz da hani birinci lig seviyesi o 10 numaradaki mahir işleri yapma görevinde bence çok başarılı olabilir. Oyuncuyu birçok mevkide de kullanabilir Bursaspor. Yani 8'de oynar, hatta sol bek de oynayabilir ama sol bek oynayacağını zannetmiyorum. Biraz daha merkezde, biraz daha mahir bir rolde olacağını düşünüyorum. Yani mutlaka çok etki yaratacaktır. Hatta Süper Lig'e göz kırptırır yani bu transferler diye düşünüyorum. Bursa Spor demişken de buradan Rahmi Çelikkol'a da selamlarımı yollamış olayım. Kendisi de benim çok sevdiğim bir abimdir. Bursa Spor taraftarıdır. Büyük tribüncüdür, büyük emekçidir. Rahmi abiye de buradan kucak dolu sevgilerimi iletmiş olayım. Çok kısa bir ara, aranın ardından tabii ki Dünya Kupası'na devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, yine geri geldik. Birçok konuyu konuşuyoruz. En azından Dünya Akbası ağırlıklı bir yayın yaptığımızda bir kez daha hatırlatmak isterim. En son düşünün Bursa Spor konuştuk. Her türlü mesajınızı da bekleriz. Yani sporun içinde kaldığımız, tabii ki beyefendiliğimizi ya da hanımefendiliğimizi koruduğumuz mesajları okuyabiliyorum sadece. Onun haricinde tabii ki ben de okumayı tercih etmiyorum ama her türlü eleştirinize de varım. Her türlü önerinize de varım. Bunu da bir kez daha söylemiş olayım. Ben Can Genç, şimdi tabii ki radyomuzun sevilen isimlerinden, sevilen yorumcularından Yunus Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Özleştik, öncelikle onu söyleyeyim.
1: Özleştik valla.
0: Ne zaman İstanbul?
1: İstanbul ne zaman? İstanbul Ağustos'un ilk haftası.
0: Abi İstanbul Ağustos'un ilk haftası, güzel güzel. Az kalmış. Az kalmış, 12-13 gün.
1: Az kaldı.
0: Güzel, ama tabii ben de Antalya'da olsam, yani bilmiyorum. Hani İstanbul'a gelmeyi ben de biraz ertelerdim belki.
1: Şimdi Ağustos'un ilk haftası inşallah geleceğim. Yani geldiğinde de mutlaka stüdyoda geleceğim ama hani Antalya'da dediğim gibi yazın ben sizi Antalya'dan çok bekliyorum yani.
0: Güzel, mantıklı abi. Bakalım belki izinlerimizde, dizlerde öyle bir tasarrufumuz belli bir noktada olabilir diyelim. Peki birazcık da aslında Dünya Akbası ile başlamak istiyorum. Abi şimdi tabii ki Dünya Akbası'nda bu soruyu bir önceki bağlantımız Tuğberk Çakır'a da sordu. Onu sana da sormak istiyorum. Yani seviyor sevmiyor maddelerinde. İşte bir yeni bir kural olabilir. Bir takım olabilir, bir oyuncu olabilir, bir teknik adam olabilir, bir tribün olabilir veyahut da Dünya Akbası'nın organizasyonuyla alakalı da olabilir tabii ki. Seviyor sevmiyor maddelerinden önce bir tane sevmiyor maddesi istiyorum abi senden.
1: Ya şöyle, net bir şekilde hani su molası işin uzamasını net bir şekilde sevmedim. Yani bunun bir kural gibi her maçın 3 dakikasında uzaması net bir şekilde benim Dünya Kupası'nda en sevmediğim organizasyon oldu. Ama tabii buna hani bir şey daha eklenecek. Bu hafta içi Habertürk'ün haberiydi. Yani ben uygulanacağını zannetmiyorum ama yani bu Dünya Kupası finalindeki devre arasının yarım saat olması işi bizde de uygulanacak olursa daimi olarak en sevmiyorum ama bunu güncellerim, ama hani şu anki kurallarda Dünya Kupası'nda en sevmediğim şey şüphesiz 22,5 dakikalık periyotlara bölmeleri ve 3 dakika ara olması oldu.
0: Katılırım, yani oyunun 4 periyot oynanma fikri izleyicinin böyle bir şekilde futbolu böyle akıp giden oyun olduğu için futbol, bir anda izliyorsun ve ister istemez maç dışında bir şey düşünmüyorsun, yani ona dalıyorsun ve oradaki şeyleri düşünmeye, orada hayal etmeye, işte oyuncu sallıyorum sağ bekten bindirdi, oradaki iç koridordan bu adam ne zaman koşu atar diye falan düşündüğümüz bir oyun ve hayal kurduğumuzda bir oyun izlerken, o yüzden de bu hayal kurduğumuz anlarda sürekli bizim bölünmemiz gerçekten benim de hoşuma gitmeyen detaylardan bir tanesi. %100 katılırım. Peki biraz da olumlu demek istiyorum. Bir de seviyor maddesi alalım senden abi.
1: Yani oyunun durmaması konusunda tabii müthiş bir hani bu 3 dakikayı kenara bırakıyorum. Hakemlerin performansı ve VAR'dan dönüş hızları muazzamdı. Yani gerçekten VAR'ın bu kadar hızlı işlemesi harikaydı. Gerçekten bir numarada sevdiğim şey hakemlerin VAR'dan hızlı dönüş performansı oldu.
0: Güzel, yani bence gayet mantıklı, bayağı onay verdiğim bir kısım olduğunu söyleyebilirim. Peki seviyor maddesi verdik, sevmiyor maddesi verdik, bir tane daha sevmiyor verelim abi.
1: Yani sevmiyor bence Dünya Kupası'nda daha çok, hani ben onu söyleyeyim çünkü çok fazla futbolun ana hatlarıyla oynamaya çalıştılar. Yani sevmiyor'ya ikinci söyleyebileceğim şey de şu olur, şüphesiz ki Show Must Go On diyelim düzeninde yıldız futbolcuları korumaya çalışmaları oldu. Hani başlangıçta da finale benim de destekleyeceğim taraf Arjantin olacak ama hani işin sürpriz kısmına hiç izin vermedi Dünya Kupası. Bu yüzden yıldız oyuncuların korunması da ikinci sevmediğim kısım oldu Dünya Kupası.
0: Güzel, mantıklı.
1: Yani mesela en büyük örnek çok ekleyeyim, Norveç İngiltere, Norveç maçı mesela. Yani iptal edilen gol, verilen kırmızı kart, 90+11, yani bunlar da örnek.
0: Peki çok Arjantin destekliyorum dedin. Birçok taraftar da şu anda şunu diyecektir. İster istemez onlara da bir cevap hakkı doğdu. Yani bütün dinleyicilerimizden şu da gelebilir. Arjantin sanki korunmadı mı gibi bir cümle şu anda daha yazılmadı ama yazılmadan önce ben sana sormuş olayım. Bir dinleyici mesajı gibi olsun. Yani mesela Mısır maçında çok eleştiriler vardı. Ne dersin?
1: Mısır maçında eleştiri var. Turnuvanın başında Messi'nin çapraza bastığı pozisyonda kırmızı kart verilmemesi var. Hı-hı. Yani hani net bir şekilde konuda. Hani sonuçta Arjantin'i destekliyorum derken hani gerçekleri de. Hani ben finale Fransa çıksa Fransa'yı destekleyecektim turnuvanın başından itibaren. Aha. Fransa'yı destekliyordum ama hani artık elde bulunan durumda Arjantin İspanya kısmı. Hı-hı. Hani Arjantin tarafındayım. Messi'nin de net bir şekilde hani Arjantin'in özelinde konulduğunu düşünüyorum ben. Hı-hı. Hani bunu açık söyleyeyim. Hani ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela yapılan adaletsizlikleri yorumlayabilmek de şimdi önemli. Dünya Kupası'nın finalinin başından beri işte Justin Bieber çıkacak, BTS çıkacak, birçok kişi çıkacak. Bunu başından itibaren biliyoruz. Şimdi İspanya Arjantin finali için devre arası 30 dakika olması kime yarar? Bence Arjantin'e yarar. Ama bu başından itibaren planlanmış bir şey zaten. Ya finale kim çıkarsa çıksın bu şovlar olacaktı. Daha az kondisyonu olan takım. Hani biz de Arjantin'e daha az kondisyonu var diyoruz ama 80'den sonra iki tane maç çevirdiklerini de unutmamak lazım. Ki birisi de İngiltere. Yani fizikalite olarak belki de turnuvanın en iyi takımını son 10 dakikada geçmeyi başardılar. Ama şöyle söylüyorum. Yani bizim şu an Messi'nin kaydırıldığı, Arjantin'in kaydırıldığı konusunda bence futbolu hani adaletli olarak bakarsak hemfikir olmamız lazım. Yani turnuvanın başında verilmeyen kırmızı kart dahi Messi bir maç daha izleyebilmek için çok önemli.
0: Vallahi katılmamak elde değil. Yani genelde bu tip konularda çekimser cümleler kurarım. Hakem konularında çünkü özellikle ligimizde burada dört büyüklerin de maçlarını aktaran kişi olduğum için radyomuzda olabildiğince yorumcularımıza bırakırım bu işi. İşte sen bucusun, sen şucusun, sen şu takımlısın, sen bu takımlısın muhabbetleri çok fazla oluyor. O yüzden de burada topu genelde bırakırım ama burada hakikaten çok barizdi abi. %100 katılırım dediklerine. Peki turnuvanın 11'ini beraber yapmak istiyorum seninle beraber abi. Abi kaleye kim koyarsın?
1: Ya ben şimdi hani son genel olarak son dörde kalan gruptan tabii hani onların hak ettiğini düşünerek hareket hı-hı edeceğim. Hı-hı. Hani yani bence şu an turnuvanın en iyi kalecisi Unai Simon. Çünkü yani bu kadar gol yemeden bir turnuva geçirmek yani şu an Fransa'nın hücum hattına biz bütün turnuva boyunca biliyorsun metiyeler düzdük. Yani dünyanın en iyi hücum hattına sahipler bence. Bu maçı gol yemeden geçirmek vesaire bence harikaydı. Bu yüzden bir numarada bence kalede Unai Simon olması lazım.
0: Bak mesela bir dinleyicimiz şöyle bir şey demiş. Arada bir dinleyici sorusunu da paylaşmış olayım. Sonra sağ bek, sol bek gideriz abi tabii ki ama. Bir dinleyicimiz sana tepki göstermiş demiş ki. Yunus Bey'e sorar mısın? Çok merak ediyorum. Fransa'yı desteklemesinin sebebi ne olabilir? Ben mesela tarih bilinci olan bir Türk evladıyım demiş. Avrupa takımının desteklenmesini anlamıyorum. Bu yüzden soruyorum diye aslında bir çıkışmış. Ne dersin abi bu yoruma?
1: Yani şimdi şöyle Türkiye'den başka bir takımı desteklemek olarak görülürse Türkiye elenene kadar tabii ki Türkiye'yi destekliyorduk.
0: Ya evet tabii
1: yani ki. Bunun zaten hemfikiriz. Yani sadece aslında bizimki şöyle biz seninle hatırlıyorsan simülasyon yayını yapmıştık.
0: Evet evet.
1: Ya orada Fransa kazanır demişim zaten ben söylediğimin doğru çıkması için bile.
0: Bu çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş yani. Bu kadar iyi bir açıklama beklemiyordum. Yani işte şöyle bir hikaye bekliyordum. İşte Thierry Henry'den çok etkilenmiştim küçükken. O yüzden Thierry Henry'ye hayranıydım gibi bir açıklama beklerken bir anda bu kadar realistik bir açıklamaya girmem beni çok eğlendirdi ve çok keyif aldım abi. Açıklamandan dolayı peki abi sağ bek demek istiyorum lütfen devam edelim abi.
1: Sağ bek tarafı da bence İspanya Pedro Porro. Ben çok beğendim turnuva boyunca.
0: %100. Unai yani... Simon Pedro Porro'ya %100 katılırım şu ana kadar. Sol bek abi.
1: Sol bek'e geldiğimizde Kukure'ye İspanya'dan devam edeceğim ben. Hani bence hani burada belki Arjantin tarafına da bakılabilir sol bekte ama hani Kukure'ye hem yaptığı transfer hem de ben oyun tarzını çok beğeniyorum. Yani soldan içe doğru oynayabilmesi, çalım yeteneği vesaire beni çok etkiliyor. Bence Kukure'ye sol bek tarafına benim
0: tercihim. Şu anda 3'lü 3 aynı gidiyoruz bu arada onu söyleyeyim. Ben kaleye Vozinha'dan da yana kullanabilirdim ama senin de başta belirttiğin detay çok önemli. O yüzden turnuvada belli bir aşamaya gelmiş takımlardan turnuvanın en iyi 11'i kurulmalıdır bana sorarsan gibi. Hani çoğu en azından ana hatları. O yüzden ben de Unai Simon'a katılırım. Şu anda 3'lü 3 aynı gidiyoruz. Peki sağ stoper ve sol stoperi duymak isteriz abi.
1: Ya ben Cubarsi ve Romero ikilisi. Bir İspanya bir Arjantin. Yani Cubarsi ve Romero ikilisi bence hani gerçekten çok da güven veren yan yana iki isim. Hı-hı. Ya zaten şimdi burada 4 şu an 5 oyuncunun 4'ünün İspanya olması ana hattaki sebepsiz zaten. Bir bu geri 4'ünün İspanya olarak Fransa'dan gol yememesi ve turnuvanın büyük bir kısmını gol yemeden geçmesi. Yani hani o yüzden savunma hattında bence İspanyolların olması biraz daha doğal. İleriye doğru biraz daha Arjantin Fransa kullanacağız şüphesiz ama bence o stoper tandeminde Cubarsi ve Romero benim tercihlerim.
0: Kubarsi'yi aşırı beğendim turnuvada. Öyle bir yorum yapayım öncelikle. Ve bence bu turnuvanın ardından Kubarsi belli bir genç oyuncuydu. Ve bu turnuvadan sonra artık en iyi stoperlerden bir tanesi olarak artık futbol kariyerine devam edeceği bilgisine %100 katılırım. Kubarsi'ye de hiçbir itirazım yok. Benim ikilim şöyle olmuştu. Saliba'yı ben koydum Fransa'dan ve yanına Chuti Romero'yu koydum. Yani Cristiano Romero'yu koydum normal bilinen ismiyle. Aslında burada 5'te 4 aynı gidiyoruz abi. Orta alanda taktiğimizi nasıl yapalım? 4-4-2 mi 4-3-3 mü?
1: Ben 4-3-3 gibi dizayn ettim ama hani istiyorsan birini kenara atarım.
0: Abi tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben 4-4-2 yaptım. Tabii tamam. Ki bu tip kadrolarda birazcık hani saha içinde bu kadro nasıl oynara göre değil de mevkilerin performanslarının en iyi oyuncuları ve belli oyuncuların da bu mevkide oynama geçmişi olmasından kaynaklı olarak 4-4-2 yaptım abi ben. İki orta sahanı sorayım önce o zaman sana.
1: Yani şöyle Rodri, Enzo Fernandez ve Bellingham'da tabii biraz ileride düşünüyorum. Hı-hı. Ama Rodri bence hani burada net. Hı-hı. Enzo Fernandez de benim beklediğimden çok daha iyi bir turnuva geçirdi. Hı-hı. Yani gerçekten şimdi taliplerinin de çok sık arttığını zaten görüyoruz. Haberlere de düşüyor. Çok büyük bir bonserviste de hani transfer de yapabilir ama Rodri Fernandez ikilisi benim orta sahamda. Bellingham'da biraz ileride kullanıyorum. 4-3-3 dizdiğim için aslında.
0: 4-3-3 yapıyorsam %100 katılırım. Yani 4-3-3'te bence de tartışma yok. Rodri, Enzo, Bellingham üçlüsünün haricinde bence hiç kimse bir şey söylememeli. Yani o yüzden harfiyen katılırım. Ama 4-4-2 yaparken de yani bu üçlüden bir tanesini hani şöyle diyecektim. Kafamda yaptığım kadroda şöyleydi. Rodri kesin yazmıştım. Enzo slash Bellingham yazmıştım ama en azından seninle beraber bunu doğrulamış olduk. Peki kanat oyuncularına kimi yazdın?
1: Kanat oyuncularında yani ben şimdi Messi, Yamal şeklinde. Messi, Yamal, Mbappe. Burada aslında Yamal'ı mecbur sağ tarafa attım. Yani Mbappe'yi sol ya da merkezde, Messi ile Mbappe artık biraz değişmeli de olabilir. Dediğim gibi formasyona göre ama hani ileri üçlüm Yamal, Mbappe, Messi. Ya bence burada hani bu üçlü hani bilmiyorum. Hani itiraz olur mu ama hani burada bir tek tabii yazarken hani alamadığım Haaland'a, hani çünkü turnuvanın oynadığı süre boyunca gol kralını sürekli takip etti. Yani bir tek Haaland'ı yazamadığım için üzüldüm ama işte sonuçta İspanya, Arjantin, Fransa'da da üçlü yazdım. Son dörtte takımlar zaten üçlü de. Ama Haaland'ı yazamadığım için tabii üzüldüm yani.
0: Ben de Haaland'ı yazdım. O yüzden o şekilde tamamlamış olalım. Yani ben aslında 4-4-2 yaparken birazcık orada işin birazcık kurnazlığını yaptım. Yani orada Bellingham slash Enzo yazdığım için, yani Bellingham Taksim Enzo yazdığım için iki kenara, bir kenara Messi, bir kenara Mbappe'ye attım. Uca da Haaland'a attım ve Bellingham atmış oldum teknik olarak yani.
1: Sen
0: o yüzden
1: senin 11'de Yamal yok.
0: Bende 11'de Yamal yok. Aynen. Ben de Yamal'ı birazcık dışarıda bırakmış oldum ki ya bunu da birazcık şu yüzden yaptım. Oyun içinde %100 katılırım Yamal'ın acayip bir turnuva geçirdiğine. Ama birazcık bu tip kadrolarda tabelada tabelada böyle gol sayısı, asist sayısının biraz yüksek olması biraz daha hani bazı oyuncuları sivriltiyor ya. Yamal'da tabelayı kesinlikle biraz az gördüğüm için, ama yoksa sadece futbol olarak, futbol gözü olarak o kadar doğru bir yorum ki vallahi almadığım için ben üzüldüm. Hele hele bir İspanya destekçisi olarak. Peki abi birçok
1: tabela o kadar önemli ki yani tabelayı baz alsan da Haaland'ı yazmama şansın yok dediğim
0: evet
1: gibi.
0: Evet, tabelaya baz alınca Haaland gerçekten gerçekten mantık sınırlarını zorlayan bir turnuva oynadı ve gerçekten inanılmaz takdir ettim. Peki Dünya Kupası ile alakalı birçok şey konuşuyoruz ama bir de finali sormak istiyorum ki seviyor sevmiyor maddeleriyle başlamıştık diye hatırlıyorum. Üzerine tabii ki bunu yani en iyi 11'i kurguladık ama Arjantin İspanya finalinde biz sahada ne izleyeceğiz abi?
1: Ya ben öncelikle kontrollü bir oyun başlayacağını düşünüyorum her iki tarafında. Yani bir kere her ne kadar biz Arjantin'in iki tane, biri Mısır maçı olmak üzere, diğer İngiltere maçı olmak üzere çok ciddi geri dönüşlerini ve 80 sonrası geri dönüşleri olduğu için de hani ciddi bir vücut diriliği görmüş olsak da ben İspanya'nın daha dirençli, daha 120 dakika oynamaya müsait bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani kağıt üstüne baktığımızda Fransa İspanya yarı finalinde de birçok kişi, başta da ben de olmak üzere, yanıldım ve hani Fransa'nın kazanacağını düşünüyordum bu karşılaşmayı. Ama İspanya gerçekten çok diri bir görüntü sergiledi. İspanya karşısında bu dezavantaj olabilir. Arjantin karşısında bu avantaj olabilir. Ama devre arasının 30 dakikayı bulacak olması, yani iki temel şeyi aklı getirir. Bir, futbolcular oyundan soğur mu? Ya bu çok önemli çünkü alışkanlıkların dışına çıkacaklar. 30 dakikalık bir devre arasından bahsediyoruz. İkincisi de Bana göre daha çok yorulma ihtimali bulunan Arjantin takımını daha diri hale getirir mi? Çünkü iki tarafın starlarını şöyle kıyaslayalım. İspanya'nın yıldızı olan Lamine Yamal'ın 1 yaşındayken Arjantin'in starı olan Lionel Messi'nin kucağında fotoğrafı var. Messi 39 yaşında.
2: Yani
1: bu
2: ya.
1: Çok ciddi bir yaş farkını göz önünde bulunduruyor. Bu devre arasının önemi bence çok büyük. İlk yarının daha kontrollü geçeceğini düşünüyorum. Bence topa daha fazla hakim olan taraf İspanya tarafı olacak. Hı. Ama bir adım önde gördüğün taraf, yani Lionel Messi farkı dediğim, çünkü yani bu farkı hafife almamamız gerektiğini, özellikle İngiltere maçında yaptığı iki asist, iki kere topa ne kadar kritik dokundu, ne kadar güzel, özellikle ikinci golde açtığı sağ ayaklı orta.
2: Acayip bir laf arıyor.
1: Maçı nasıl çözdüğünü hep beraber gördük. Yani Lionel Messi'nin bu arada üçüncü finali olacak. Yanılmıyorsam Cafu ile birlikte dünyada en çok Dünya Kupası finaline çıkan oyuncu olacak. Üçüncü finali. Mbappe bunu geçecek gibi gözüküyor uzun vadede bence.
2: Ama Mbappe herhalde rekorları alt üst edebilir bazı rekorları, çünkü çok genç yaşta başladı bazı şeyleri.
1: Çok genç yaşta, çok üstten başladı. Yani üstten. Hani içinde bulunduğu jenerasyonun da şüphesiz önemi var.
2: Tabii ki,
1: yani
2: tabii ki.
1: Altın bir jenerasyon, çok genç bir jenerasyon ve seneler boyunca hani bu başarıyı devam ettirecekler gibi gözüküyor. Ama hani şu an itibariyle Messi yarın itibariyle kafayla birlikte en çok Dünya Kupası finaline çıkan oyuncu olmuş olacak. Ben Lionel Messi tarafını, Arjantin tarafını bir adım daha önde görüyorum. Sanki Arjantin 2. Dünya Kupası'nı Messi ile beraber 2. Dünya Kupası'nı alacak gibi duruyor.
2: Peki maçın senaryosunda 90. dakikada bir uzatma ihtimali mi görüyorsun? Yoksa Arjantin maç sonlarını genelde maçı çok iyi kapatan bir takım olduğunu da biliyoruz. Bu yarım saat detayından da bahsettin. Yani yine böyle bir 70-90 arasında Arjantin'in bir geri dönüşü mü olacak yani?
1: Yani ben ilk yarı daha kontrollü beklediğim için şimdi ikinci yarı İspanyalara geçip Arjantin döneceği bir senaryoyu çok muhtemel görmüyorum. Bence 90 dakika içinde Arjantin kazanacaktır. Hmm. Benim tahminim bu. Ama olası uzadı bir senaryoyu düşündüğümüzde ya maçın bitiş saatleri belki gece 1-1 çeyreği falan bulabilir. Çünkü devre arası şovları da göz önünde bulundurduğumuzda bayağı uzayabilir maç. Ama dediğim gibi yani iki kez geri döndüler. Yani ki özellikle İngiltere maçında ya 65'ten sonra Arjantin adeta İngiltere'yi sahadan sildi.
2: Doğru.
1: Yani goller son 10 dakika gelmiş gibi gözükebilir ama adeta sağdan sildiler yani İngiltere'yi. Ben 90 dakika içinde bitecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani daha imkanlı, yani ya daha muhtemel geliyor. Ama tabii ki Dünya Kupası finali her şey açık burada. Hani Norveç İngiltere maçı 1-1 biter demiştik, uzatmaya gider demiştik. Hı-hı. Mesela o tahminimiz oldu. Ya bu maçta uzatma ihtimali bir tık daha düşük görüyorum. Sanki 90 dakika içinde şampiyon belli olur gibi geliyor bana.
2: Peki. Çok kısa bir araya gitmemiz lazım. Aranın sonrasında tabii ki Süper Lig'le alakalı ana manşetleri soracağım Yunus Aydın'a, ama çok kısa bir ara diyelim abi. Aranın ardından beraberiz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılır.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Temizlik günü mü? Hotline, istediğin enerji olsun.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, aranın ardından devam ediyoruz. Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus Aydın'la beraber zaten Dünya Kupası'nı demin konuşmuştuk ama biraz da Süper Lig konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten transferde hareketli saatler var. Evet, tabii ki bunun, bu yayınımızın tekrarını dinlediğiniz vakitte belki Muhammed Salah'la nihai anlaşma, nihai imzalar atılmış olacak ama biz en azından şu anki ihtimale göre değerlendirmek istiyoruz ve Yunus Aydın'a sormak istiyorum. Abi, Salah ne katar? Salah da ne aşamada Beşiktaş ve seni ne kadar heyecanlandırıyor veyahut da yaşlı bir oyuncu, ben bu tip bir kontrata girmek istemezdim görüşündeki kısımda mısın? Yorumlar sende abi.
6: Bence Premier Lig tarihinin Messi'ye, Ronaldo'ya en yaklaşabilen oyuncularından bir tanesini almak üzere Beşiktaş. Bizim Beşiktaş tarafından öğrendiğimiz bilgiler net bir şekilde görüşmenin, ilgilenmenin doğru olduğu yönünde. Beşiktaş her ne kadar bu haberi yalanlasa da bir isim üzerinde yalanladılar. Ama hani ben Beşiktaş tarafının Muhammed Salah'la ilgilendiğinde direkt birinci ağızdan da biliyoruz, görüyoruz. 15 milyon euro. Zaten bir kere Beşiktaş tarafı Salah'a gitmedi ilk başta. Bunu söylemek lazım. Menajerleri önerdi. Zaten Muhammed Salah'ın, tıpkı hani bizden örnek vereyim, Yusuf En-Nesyri gibi Arabistan'dan, Katar'dan iyi bir kontrat aldığını öngörmek zor olmasa gerek. Çünkü orada Müslüman futbolcunun ekstra bir sevildiği zaten aşikar. Bu yüzden onlar Arabistan tarafından yüklü bir kontratı aldı. Ama sonrasında bu kontratı kullanarak Avrupa'daki yerlere kulüp bakmaya başladılar. Ve 15 milyon euro gibi bir maaş istiyorlar. Şimdi Beşiktaş tarafının 15 milyon euro maaş vermek gibi bir potansiyeli var. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Beşiktaş Vlahovic'e 15 milyon euro maaş teklif etti. Ve Vlahovic tarafı kendine 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüp arıyor. Ama bunu 8,5-9 milyon euro maaşla arıyor. Yani Türkiye ikinci öncelikle ve Vlahovic Türkiye'ye gelmeye çok da sıcak bakmıyor. Beşiktaş bu ekonomiyi Salah üzerinde yaratabilir. Ki baktığın zaman Trossard'ın imza töreninde herkesin, başkanı Serdar Adalı'ya Muhammed Salah isteğini gördük Beşiktaş tarafına. Ki Beşiktaş'ın aslında bence senelerdir bu denli yıldız oyuncuya ihtiyacı var. Ki Beşiktaş'ın senelerdir en belirgin eksiklerinden birisi de hep zaten sosyal medyada konu olan, espriler yapılan kanat pozisyonu. Şimdi Muhammed Salah transferi de gerçekleşirse, solda Trossard, sağda Muhammed Salah, ya çok büyük iş. Yani Premier Lig'i gerçekten, yani Trossard'a baktığında son Şampiyonlar Ligi finali ve Premier Lig'deki başarı ortada.
5: Doğru.
6: Bence ikisi de büyük isim. Muhammed Salah'la ilgili sıkıntılar ne? Zaten şimdi bu oyuncunun belli başlı sıkıntısı olmasa zaten alamazsın. Yani zaten alamazsın. Yani buralara gelmez. Fenerbahçe, Galatasaray için de söylüyorum. Yani belli başlı problemler olacak ki oyuncunun buraya gelecekler. Ben Muhammed Salah tarafının Beşiktaş'a da sıcak baktığını düşünüyorum. Beşiktaş da 15 milyon euroyu vermeyi kabul etti. Bence bu transfer de senin dediğin gibi belki bu yayının tekrarı yayınlanırken ama en geç de 2-3 gün içinde açıklanacağını düşünüyorum. Evet, yaşlandı. Evet, belli başlı problemleri var. Liverpool'un son dönemlerdeki başarısızlığında şüphesiz ki starının da eski formunda olmamasının bir önemi var. Ama ne olursa olsun forma sattırır mı sattırır? Beşiktaş camiasını mental olarak bu işin içine çeker mi çeker? Trossard'ı, Salah'ı olan takım Ekim sonunda ligden kopmaz. Yani bu yüzden ben çok değerli bir transfer olacağını düşünüyorum. Bence Beşiktaş'a çok şey katar. oyun içinde de Orkun'un yönlendirdiği bir oyunda solda Trossard, sağda Muhammed Salah'ın olması bence çok çok önemli.
5: Bak şöyle bir yorum gelmiş Aykut Bey'den. Sıcağı sıcağına şu saniyede yolladı. O kadar doğru bir zamanda yolladı ki tam soruyu sana sorabileceğim. Beşiktaş 15 verirse Suudi Arabistan yarımadasından 30 teklif gelmez mi ki yani? Hani Suudi Arabistan'da Salah'a ilgi mi yok diye bir mesaj gelmiş. Ne dersin böyle bir mesaja? Yani nasıl bakıyorsun buna?
6: Zaten Suudi Arabistan'a 35 milyon euro yakın bir teklif aldılar. Oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Zaten bir numaralı şey oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Yani hani tıpkı şöyle ya Vlahovic gibi ya. Vlahovic de 15 büyüklükte kalmak istiyor. Fedakarlık yapıyor. Yani ya şöyle söylemek lazım. Hani Vlahovic Avrupa'nın 5 büyüklüğünde şampiyonlar gibi iddialı bir takımla oynamak istiyor. Parayı arka plana atıyor. Muhammed Salah Türkiye'de kalmak istiyor. Özür diliyorum, Avrupa'da kalmak istiyor. Türkiye'ye gelmek istiyor. Bunun da sebebi hem yine yüksek bir maaş hem de aynı zamanda baktığında Avrupa'da iddialı bir şekilde hani devam edecek. Herkes Arabistan tarafına yani şimdi baktığında birçok futbolcu çok büyük heveslerle Avrupa'ya gitti ama hani bunlardan birisi de işte gördük Kante'de mesela. Yani ya aynı şeyleri aynı hisleri yaşamıyorlar. Yani hani oraya gittiğinde hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Bu nedenle Salah da bence ayrıca Arabistan'a gitmeden önce son durağının da Beşiktaş olduğunu düşünmüyorum. Arabistan'a yine gidebilir, Katar'a yine gidebilir. Az önce söylediğim gibi bu oyuncu Arabistan'dan kontrat aldı. Ve bu kontratı aldıktan sonra zaten Avrupa futbolunda önerilmeye başlandı.
5: Şimdi anladık. Çok güzel aydınlattın bizi. Bu arada ben bu bilgiyi de almak istiyordum açıkçası. Senden de hakikaten tertemiz bir bilgi almış olduk. Peki abi biraz da Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum ama Fenerbahçe'de transfer sormayacağım. Transferde çünkü bildiğin üzere hani oyuncu almak da oyuncu göndermek de bir transferdir. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 17 artı 7 yabancı var. 43 kişilik bir kadro var. Aslında... Cihan Bey'in de Sayın Cihan Kamer'in de açıkladığı üzere bir veya iki hamle yapılacağını söylüyor Sayın Cihan Kamer belli bölgeleri. Ama benim sormak istediğim soru şu: bu oyuncular yani Fenerbahçe kurala uygun bir şemaya ne zaman gelebilir? Hangi oyunculardan çıkılacak? Herhangi bir resmi teklif var mı? Fenerbahçe taraftarı hangi oyuncularla vedaya hazırlanmalı?
6: Yani bir numarada yani yabancılardan var. Şimdi Livakovic gönderilecek.
5: Hangi kulüp? Yani şu kulübün ilgisi var diye en azından gidersin. Şu bedeller.
6: Zagreb'in net bir şekilde ilgisi var. Ama hani verilen paralar 1,5-2 milyon euro. Fenerbahçe 3,4 milyon euro. Mutlaka hani çıkılmasını istiyor. Aynı zamanda İrfan Caner'i Beyazı'da mesela isteyenler var. Westerlo çok fazla istiyordu ama hani 200 milyon euro gibi bir teklif verdiler. Yani bu da zaten hani Fenerbahçe'nin kabul edeceği bir şey değil. Ama en belirgin şişliklerden birisi kesinlikle kaleci rotasyonda. Yani Fenerbahçe'nin iki tane Dünya Kupası'nda oynayan kalecisi vardı. Ha şimdi Ederson'la alakalı Aziz Yıldırım'ın tasarrufu kalması önünde ki Aziz Yıldırım da şüphesiz zaten hani Brezilyalı sever, Brezilyalı yıldız sever.
5: Tabii.
6: Daha önce çalışmalarında da yani biz bunu Fenerbahçe'de defalarca kez gördük. Ama ben Livakovic'in hep bir şekilde vedalaşılacağını düşünüyorum. İrfan Caner belki gidecek, ikisinin ikinci isim olacak. Mimovic'le yollar ayrılacak. Yani Mimovic'in hazırlık maçlarında iyi olması vesaire çok fazla hani önem arz etmiyor. Biz daha önce çok hazırlık maçlarında denenen isimler gördük. Sonra hiç şans verilmedi. Mesela geçen seneden yerli oyuncu olarak hatırlatalım. Bartu Elmas mesela. Bartu'yla alakalı Jose Mourinho hatırlıyorsan çok olumlu raporlar vermiş. Hiç oynatmadı.
5: Doğru.
6: Hatta bir devre arasında bir anda Kocaeli Spor rotasyonu ilgileniyor vesaire derken Kocaeli maçında gittiğini gördük bir anda. Fenerbahçe'de hemen hızlı bir şekilde ekarte edilebiliyor oyuncular. Net bir şekilde bu isim de gönderilecek. Fenerbahçe'den Mimovic de gönderilecek. Bunun haricinde dediğim gibi Diego Carlos.
5: Nereye gidebilir? Como ihtimali devam ediyor mu?
6: Komo'nun zaten teklifi var ama oyuncunun maaşının kalanını Fenerbahçe'nin karşılaması. İşte aslında birazcık Carlos kafada futbolda bitirmiş gibi. Yani şöyle ya benim diyor maaşım var net bir şekilde Komo bunun %60'ını yakında ödemeyi kabul ediyor. Kalanını da siz ödeyecekseniz ben diyor gideyim. Zaten bonservis. Hani, ama diyor ki ödemezseniz çok da sorun değil ben burada kalırım diyor oynamadan. Ya yani oyuncunun tavrı da biraz bu çok oynama meyilli bir oyuncu değil. Bu yüzden Fenerbahçe'nin de elini birazcık daraltıyor. Diğer tarafta Musabba kesinlikle gönderilecek. İsmail Kartal tamamen olumsuz bir rapor veriyor. Hani takasta kullanmayı istiyorlar. Onu açıda vesaire istiyorlar ama yani dört büyüklerle kendi içinizdeki takasta bu kadar değersizleştirdiğiniz bir oyuncu ne kadar böyle gönderilebilir, ne kadar değerli kabul edilir, orayı bilemiyoruz. Kante tarafında Kante'ye iyi bir teklif gelirse, ki Paris FC'den bir teklif var. Hani İsmail Hoca
5: detayları alabilir miyiz? Detayları alabilir miyiz teklifi?
6: Yani oyuncu zaten Fenerbahçe'nin net bir şekilde para harcaması maaş yükü olarak çok yüksek. Bunu biliyoruz. 14-15 milyon euro'da mal oluyor. Forma satışından kar gelirleriyle birlikte. Yıllık maaşını karşılayacakları bir bonservis verirlerse, ki Paris FC çok ciddi bir yatırım yaptı orada. Paris Saint Germain'i ekarte etmek istiyorlar. Yani Fenerbahçe 14-15 milyon euro'luk bir teklife bırakır. Benim bildiğim kadarıyla ilk teklif 8,5 milyon euro.
5: Yani maaşının yarısı gibi mi anlamalıyız? Yarısından %60'ı gibi mi anlamalıyız?
6: Aşağı yukarı yarısını veriyorlar. Yani çünkü bonuslar da zaten en çok eleştirilen şeylerden birisi oydu Saadettin Saray yönetiminde, biliyorsun. Hani çok fazla bir bonus var. Ulaşılabilen bonuslar var vesaire. Bu nedenle yani çift hanelere gelmeden satmazlar. Ama çift hanelere gelindiği anda da kantin tutma konusunda benim gördüğüm kadarıyla bir ısrar yok.
5: Üç tane soru soracağım giden oyuncular arasından. Çünkü bunlar belirsiz isimler. Yani dün İrfan 25'le de iletişim kurarken bu isimlerin belirsiz olduğunun altını çizdi. Talisca, Fred, Osterwolde. Var mı ihtimal?
6: Şimdi Talisca ile alakalı bir numaralı Halstein ilgisi var. Onu söyleyeyim de. Talisca'da ama şimdi mevcutta bu kadar Aziz Yıldırım, Acun Olcalı gerginliği varken bu iki yönetim arasında transfer gerçekleşir mi? Ben o konuda da şüpheliyim. Çünkü yani biliyorsun Acun Olcalı'nın locası iptal edildi.
5: Doğru.
6: Ve hatta bir yarım saat önce de galiba Acun Bey bir açıklama yayınlamış bu loca iptaliyle alakalı. Hani bu iptal, bu anlaşma gerçekleşir mi bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin en büyük engel şu. Saydığın oyuncuların ilk başına Talisca neden gönderilebilir? Bunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin bonservis vermesi konusunda bir problem yok oyuncu, ama içeride salary cap dediğimiz oyuncu maaşının düzenlenmesinde Talisca, Asensio ve Ederson. Bu üçü çok ciddi bir yer kaplıyor. Fenerbahçe getirici oyuncularda Santofa'da da vereceği para en az yılda 10 milyon euro olacaksa burada bir boşluk yaratması lazım. Ama şu an Vedat'ın sakatlığı varken, ki Gornik başının kadrosuna da alınmadı. Şu an ilk ödemelerde Talisca'ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kesin. Yani Talisca, Sidiki, Şerif, Kerem, ileride bu üçüne ihtiyaç var. Ama uzun vadede Fenerbahçe'nin alacağı santrofonun maaş yüküne göre burada bir gönderme olabilir. Fenerbahçe onu açıyor alırsa Talisca gitmez. Girasi'yi alırsa Talisca gidebilir. Yani demek istediğim şey, hani
5: maaşa göre, forvetin maaşına göre.
6: Aynen öyle. Maaşına göre içeride bir azalma yaratabilir. Fred konusu şöyle. Bir önceki İsmail Kartal döneminde Fred ile İsmail Hoca'nın arasının inanılmaz açık olduğu söyleniyordu. Tadic için de Dzeko için aynısı söyleniyordu. Şimdi İsmail Hoca geldiği anda Fred'in nasıl övgüler dizdiğini gördük.
5: Doğru.
6: Eğer İsmail Kartal gelmeseydi Fred Fenerbahçe'de kesinlikle gönderecek isimler arasındaydı. Ama şu an itibariyle İsmail Hoca'nın raporu Kante kalsın nasıl Fred kalsın yönünde. Yani Fred'e çok daha ofansif, çok daha mücadeleci görüyor. Ki çok da ciddi bir maaş yükü farkı da var. Fred'e Brezilya'dan ülkesinden ilgiler de var. 10 milyon euro yakın teklifler de var. Ama Fenerbahçe'de şu an İsmail Kartal'ın raporu en azından ilk maçta kalması yönünde, ilk önelemelerde kalması yönünde. Bu isme yönelik hani öncelikle bir tutma politikası var. Osterwolde konusu şöyle. Yani şu an mevcut lokasyonda Osterwolde tekrar geriye dönüyor gibi. Osterwolde Ocak ayındaki gibi Roma'dan 20 milyon euro transferde teklif yok. Fenerbahçe Osterwolde'yi 20 milyon euro'nun üstünde bir satış yapabilirse göndermek istiyor.
5: Ama çünkü düşükten satmak istemiyor.
6: 20'den düşükten satmak istemiyor ama burada Fenerbahçe'de sürekli yönetim değişikliği. Yani şu anda bir yıl olmadı 3 yönetim gördük.
5: Doğru.
6: Biliyorsun yani 3 yönetim gördük. İşte sürekli her gelenin bir transfer yapması. Şimdi Fenerbahçe stopere gelir gelmez transfer yaptığı anda. Şimdi Fenerbahçe stoper falan demiş. Skriniar ve Nathan Ake gibi gözüküyor.
5: Şu anlık öyle. Evet.
6: Öyle gözüküyor. Sen kendi oyuncunun değerini otomatikman o servoyu geri çekmiş oluyorsun. Yani ben bu oyuncuyu beğenmiyorum diyorsun. Yani o zaman şimdi Ocak ayında bu oyuncu için yanıp yıkılan Roma. Şimdi neden aynı performansı göstersin oyuncu için? Sen kendi zaten arka plana atmışsın. O sebeple Musabba için de aynı şey geçerli. Ocak ayında geldiğinde Samsun Spor maçında Süper Kupa'da 2 asist yaptığında ortalık yangın yerine dönmüştü, hatırlıyorsan. Transfer böyle olur diye.
5: Aynen öyle.
6: Ama gelir gelmez oyuncu değersizleştirildi. Bu da işte sürekli yönetim değişiminin aslında yani çok doğal. Yani her gelen yönetim yeni kadrosunu oluşturmak istiyor. Ki Aziz Yıldırım gibi hani bir başkan yani bir yıl için her şeyini ortaya koydu. Yani 20 yıllık efsane başkanlığını ortaya koydu.
5: Doğru.
6: Hani bu sebeple bir de vizyon istiyor ama 20 milyon euro'nun altında Jadon Osterwolde'yi gönderebileceklerini düşünmüyorum.
5: Peki. O zaman abi son cümlelerini de alalım hakikaten. Yani son cümlelerinde aslında Galatasaray'ın şu soruyu soracağım. Bir transfer iddiasını sormayacağım ama son cümlelerinde Galatasaray endeksinde almak isterim abi. Sonrasında da bugünlük yayını kapatacağız. Sonra özel bir kısmımız daha olacak ama en azından şöyle diyelim. Son bölümde Galatasaray'da sen bu birazcık daha transferde yavaş kalınmasını nasıl yorumluyorsun diye sormak istiyorum. Hani gelişmeleri değil de son cümlelerini ve transferde Galatasaray'ın biraz daha yavaş başlaması hakkındaki yorumlarını rica edecek.
6: En lüksü olan takım olduğu için yavaş başladığını düşünüyorum ve çok anlayışlı karşılaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray taraftarının. Çünkü Galatasaray'ın elinde hızlı bir katılması gereken ön ödeme yok. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından başlıyorlar. Bu nedenle Galatasaray'ın önce kadro boşaltması yapıp tıpkı Icardi gibi. Şimdi Şallai ve Saray için de çok ciddi teklifler var. Onların da gitmesi konuşuluyor. Önce kadroyu boşaltıp bekleyeyim. Çünkü Galatasaray'ın istediği isimler çok yukarıdan isimler. Yani Bruno Fernandes'e de ilgileniyorlar. Dünya Kupası'na yeni yeni elenen oyuncularla ilgileniyorlar. Bu oyuncular da daha yeni yeni transfer görüşmelerine başlayabilirler. Dediğim gibi geçen sene Osimhen için de çok ciddi beklendi. Singo için de çok ciddi beklendi. Galatasaray için transfer süreci daha lig aşamasından başlayacak için Şampiyonlar Ligi'ne daha vakit var. Bu anlamda çok telaş yapılmaması gerekiyor. Önce gidecekler belli olmalıydı. Geçen sene Osimhen'in gelişine göre her şey dizayn edilecekti. Bu sene de Icardi'nin gidişine göre dizayn ediliyor. Şu an itibariyle Icardi'yle de yollar ayrıldı. Bence önce Santofor olayını çözecekler. Osimhen'in arkasını. Sonrasında Galatasaray'da minimumda bir stoper, bir orta saha, bir de kanat oyuncusu transferi göreceğimizi düşünüyorum.
5: Peki. Yunus çok çok teşekkür ederiz abi.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
5: Çok sağ ol abi. Evet. Yunus Aydın bizlerle beraberdi. Programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birazdan özel bir kısımda, özel bir içeriğimizle sizlerle beraber olacağız.
4: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Reklam.
7: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
7: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Atılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Nerede kalmıştık? Üçüncülük maçını hiç konuşmadınız. Hiç konuşmadınız. Niye konuşmuyorsunuz? Evet, işte son bölümü işte bu yüzden ayırdık sizlere. Üçüncülük maçını konuşacağız. Çok değerli bir konuğum. Hatta iki konuğum birden var. Yan yanalar hem Ali Can Umay hem de Artun Saruhanyan bizlerle beraber. Beyler hoş geldiniz.
5: Can merhabalar. İyi yayınlar. Can. İyi
4: yayınlar. Teşekkür ederim ki üçüncülük maçını birçok dinleyicimiz sordu. Çünkü özel bir içeriğimiz vardı. Tekrar yayınlarımızda kullanmamız gereken bir içeriğimiz vardı. O yüzden de üçüncülük maçını son bölümde konuşmayı uygun gördük. Açıkçası Tuchel çok eleştiriliyor. Tuchel son Arjantin maçında yaptığı değişikliklerle beraber son bölümde 65-85 arasında sadece 2 isabetli pas yapan bir İngiltere. Stones'dan Pickford'a, Pickford'dan Stones'a bu paslarda son dilimde %87 ile oynayan bir Arjantin'den bahsediyoruz. İngiltere çok eleştiriliyor ki bugün Fransa karşısına sahaya çıkacak. Fransa'da bu kadar yıldızlarla dolu, bu kadar aslında iyi bir turnuva oynarken İspanya karşısında neden bu halde görüldü? Bu kadar yıldız bir arada Deschamps idare edemiyor mu soruları? Ki Deschamps'ın da Fransa milli takımdaki son maçı olacağı konuşuluyor. Alican, yani şunu sormak istiyorum. Açıkçası iki moralsiz takımın maçında, üçüncülük maçında biz nasıl bir oyun izleyeceğiz? İki takımın anlayışı nasıl olur abi?
5: Can, çok güzel pas attın bana. Ben hatta buraya gelmeden antrenörlerin demeçlerini de okudum. Hı-hı. Hani orada kısaca odadaki fili de bir aramızdan çıkartalım. Birçok sporda olduğu gibi futbolda da bu üçüncülük, dördüncülük maçı bir parça angarya olarak görülüyor. Hı-hı. Senin pasın şuydu, takımların moralsiz olduğunu söylemiştin. Hı-hı. Hocaların demeçlerine ben bir baktığımda Döşam şunu söylemiş, herhalde iki takım da bu maçın hiç olmamasını isterdi diye özetlemiş konuyu. Tuchel'de oyuncularından hiçbiri aslında bu maçı oynamak istemiyor diyerek noktayı koymuş. Ama tabii ki bu akşam bir maç oynanacak. Dediğin gibi İngiltere öne geçmesine rağmen sonrasında yarı sahayı geçemediği, hani tabiri caizse skandal bir performansla elendi. Ben onlardaki çöküşün daha da büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü umutlandıkları kısa da olsa bir süre vardı.
4: %100.
5: Gol 85'e kadar da gelmedi. Fransa cephesinde ise İspanya, açıkça söyleyeyim, benim beklemediğim şekilde maçı o kadar domine etti ki, Fransa'nın oyuna girebildiği hemen hemen hiçbir zaman dilimi olmadı.
4: Katılırım.
5: Ve hakikaten o ilerideki dörtlü, hepimizin geri kalan turnuva boyunca hayranlıkla seyrettiği dörtlü son derece etkisizdi. Ve sonuçta hakikaten çok net bir 2-0'la geldi. İki takım da moralsiz ama tabii sahaya çıktıktan sonra bir şeyleri değiştirmeye çalışacaklardır. Ben sana pası şöyle atayım. Akşam her iki takımda da ciddi rotasyon bekliyorum ben.
4: Ciddi rotasyon bekliyor. Peki ben de şunu Artun Saruhanyan'a sormak istiyorum. Ali Can Umay ve Artun Saruhanyan'la konuşuyoruz. Ciddi rotasyon bekliyor Ali Can Umay, ama Artun şunu soracağım. Şimdi tabii ki Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı, gol yarışı ve istatistik yarışı da bir hayli dikkat çekiyor. Bir tarafta Mbappe var, Messi ile yarışıyor. Bir tarafta Kane'in gol sayıları yukarılarda. Bellingham iyi bir turnuva geçirdi gol sayıları olarak. Yani bu gol krallığı yarışı dışında olan isimlerin bugün sahada olmayacağını mı bekliyorsun diyerek aslında Alican'ın sorusuna böyle bir kontra soruyu Artun'a sormuş olayım.
5: Şöyle yapalım Can, teşekkür ederim. Bu konuyu biz daha önce maç hakkında konuşurken de kendi aramızda konuşmuştuk. Spesifik olarak gol hedefleri olan veya kendilerini kanıtlama demeyelim de kendilerini geliştirme hedefleri olan futbolcu daha da olacağını düşünüyorum bir kere ben. Yani Mbappe %100 oynayacaktır bana göre. Hani Kane ve Bellingham için aynı şeyleri söyleyebilir miyim? Bence Bellingham'ın oynamak daha yüksek Kane'den bu arada. Ama 11 kişilik iskelete baktığımızda minimum 6 İdeal olarak da 7 kişinin değişeceğini düşünüyorum. Özellikle mesela iki takım da az kalecisiyle başlamayacaktır bence maça.
4: Çok güzel bir iddia. Bu arada akşam maç sırasında da hakikaten burada da bu özel bilgi verelim. Beraberiz. Beraber maçı takip edeceğiz. Bakalım benim için de çok heyecan verici. Aslında sizlerle beraber maç izlemeyi çok özlediğim için çok güzel olacak. Dakika skorlardan dolayı radyoya ufak bir sistemimi ileteyim. Dostlarımla maç izlemeyi çok fazla gerçekleştiremiyorum. O yüzden de bu akşam beraber izleriz diyeyim. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Alican'a döneceğim. Aynı soruyu Artun sana da soracağım. Hatta ilk Artun sana sorayım. Hazır senle konuşuyorken. Abi bahis severler bugün bir bu maça herhangi bir seçeneklere bakacak olsa nasıl bir seçeneği işaretlemeliler? Yani bu maçın bahis tercihi sana göre ne olmalıdır? Biliyorsun ki şu anda aşırı fazla Dünya Kupası bahislerinde seçenekler çok fazla. O yüzden de tabii ki böyle alışılagelmiş örneklerin dışında böyle enteresan seçenekleri de bizlere tabii ki aktarabilirsin.
5: Şöyle abi, bu da biliyorsun şu kaynakla araştırdığım bir olaydı. Hı hı. Bizim senin de dahil olduğun oynadığımız bir fantasy futbol sana oyunu var her platformda, her lig için. Hı hı. Şimdi Dünya Kupası olan versiyonunu oynuyoruz ve bu akşam bir takım yapmamız gerekecek. Evet. Benim burada perspektifimde kadroları gördükten sonra hücum oyuncularını 3. 4. maçından seçmek olacak. Çünkü ben 3. 4. maçların hem Ali Can'ın da değindiği gibi maçların biraz daha önemini kaybetmesinden, biraz daha taktiksel esneklikten, biraz daha belki bireysellikten ve belirttiğim oyuncuların kendi rekorlarına katkı yapmak istemediğinden dolayı gollü olarak geçtiğini düşünüyorum ve bununla ilgili bir araştırma yapmıştım hatta bu kendi akşamki oyunla ilgili seçimlerimi desteklemek açısından. Hı-hı. Son turnuvanın 3. 4. maçlarında bu rakam yapılıyor olmasın ya 25 ya 27 emin değilim gol atılmış. Hı-hı. Yani en çok kötü ihtimalle bile 3 gol ortalamasının üzerine çıkar.
4: Çok
5: iyi. Dolayısıyla
4: iyiymiş.
5: Ben yani İngiltere'nin de o katı defans yapan, geride bekleyen oyun anlayışı olmayacağını düşünüyorum. Açık maç oynuyorum yani. Yani taraf bahsi vermenin zor olacağını düşünmekle birlikte çok fazla gol, yani çok fazladan kastım. Hani bir 3-2 buralar.
4: En azından alışılagelmiş 2.5 baremi geçilir diyorsun abi.
5: Geçileceğini düşünüyorum. 2-2, 3-2 bu skorları görebiliriz yani.
4: Peki Ali Can Umay, siz ne dersiniz abi?
5: Ben de hani gollü geçirme noktasında Artun'la hemfikirim. Bir kere onu baştan paylaşmış olayım. Hı hı. Ben biraz yine bahis kısmına gelirken şöyle bir duygusal tarafı ağır basabileceğini düşünüyorum. Biraz önce de söz ettiğim gibi hem İngiltere'deki ihtimalin daha büyük olduğu kanaatindeyim. Hem de senin yayının başında değindiğin gibi Döşam'ın son maçı olması ve aslında çok iyi giden bir Fransa kariyerinin tamamlayacak olması sebebiyle ben Fransa takımının maça biraz daha asılacağı, hani hatta biraz maç sonunda Döşam'ın omuzlarda yukarı fırlatıldığı bir sahne canlanıyor gözümde.
4: Güzelmiş. Bak güzelmiş.
5: Dolayısıyla ben hani Fransa galibiyeti öngörüyorum. Nasıl olsa hani burada açıkçası tahmin yapmak bedava. Ben biraz daha iddialı bir yerden geleyim. Maçı 3-1 Fransa kazanır diyorum.
4: O zaman son sorumu soracağım abi. Döşam tabii ki omuzlarda fırlatılacağı sahneyi sahnenin altını çizdin ama daha sonrasında bir basın toplantısında Tuchel'le yollar ayrılır mı İngiltere tarafında?
5: Aslında federasyonun açıklaması arkasındayız oldu. İlk tepki bu oldu.
4: Bu açıklamanın bizim ülkedeki karşılığıyla da bakalım hani bir korelasyon kuracak mısın merak ediyorum.

0: çektim söz sende abi.
1: Evet, hani aslında biraz konuyu da öyle bağlayacaktım. Hani Tuchel de ben görevin başındayım dedi. Ama ortada oynanacak bir maç daha varken zaten aksini düşünmek ya da söylemek herhalde söz konusu olamazdı. Fakat ortada yine de son maça kadar getirilmiş bir performans var. Birçok futbol çevresini tatmin etmese de. Ama ben yine de Tuchel'e

0: oldu. Hazır Klopp da
1: Almanya'ya gelmişken,
0: futboluna dönmüşken, Zidane geliyorken, hani hem gönlümden geçen olur hem de konuşulduğu için bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bir Pep Guardiola değişimi olursa tabii ki buna kimse hayır diyemez, ama onun haricinde hani sesi de düşünüyorum. Şu anda Tuchel'in yerine çok da fazla bir aday ortalıkta gözükmüyor.
1: Yok, katılırım yani, gerçekten Pep Guardiola ihtimali olursa bence orada akan sularda durur. Orada tabii enteresan bir şey çıkabilir. Hakikaten hani çok mantıklıymış şu anda. Düşününce Klopp, bir tarafta Zidane, bir tarafta da gerçekten Pep Guardiola, o özlediğimiz o dilimlere, birazcık futbolun biraz daha eskisine, özlediğimiz dilimlere bize nostaljik olarak geri götürür. Peki finali sorayım son olarak da her ikinize de. Finalde öncelikle kimi tutuyorsunuz ve kim kazanır diye sormak istiyorum.
0: Hazır söz bendeyken ben sözlerimi...
1: Lütfen Alican, lütfen.
0: Yani Messi gerçekten, hani burada alternatif bir cevap vermem zor. Hı hı. Hepimizi turnuvanın ilk gününden bugüne kadar bir kere daha hayran bıraktı kendine. Yaptıkları, başardıkları, o yaşta kendine bu kadar iyi bakması. Gerçekten hani karşısına geçebilmek mümkün değil. Hatta bir arkadaşım, hani şu anda Messi dememek futboldan yeterince hoşlanmamak manasına geliyor gibi iddialı bir söylem bile dile getirdi benim.
1: Ben katılırım bu arada. Hı hı.
0: Ortamda. Yani ben de buna hayır diyemeyeceğim. Ve hani o son danslar, işte daha adını bildiğimiz farklı sporculardan, işte en basitinden Michael Jordan gibi. Hı hı. Her zaman bir romantik yönü de var. O yüzden bu finalde de gönlümden geçen Messi'nin gelmiş geçmiş en iyini bir kere daha kupayı kaldırması olur.
1: Artun hocam siz?
2: Abi ben hani alışıla geldim, dışındayı geçtim. Senin de dahil olduğun bir WhatsApp ortak grubumuzda belki görmüşsündür. Messi'nin ve Arjantin attığı golleri nasıl bir Fenerbahçe golünün bir tık altındaki şiddette kutladığıma ve senin.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani ağır şekilde Arjantinliyiz abi. özellikle Messi için ve Alican da söylediği gibi bu son turnuvayla başlandırması çok keyifli olacak. Zaten kendisine dün bir soru sormuşlar. Hı hı. Hani bir oyun oynadın, sonuna kadar geldin, sonda da karşında İspanya gibi bir rakip var diye. Messi de demiş ki ben o oyunu 2022'de bitirdim demiş. Hakikaten yarın skor ne olursa olsun bir kere daha hayran bıraktı 39 yaşında erkek kendisine.
1: Yüzdeyiz.
2: Bu arada senin de bir önceki yayınımızda hatırlıyorum, sen de İspanya tarafındasın galiba.
1: Evet, ama ya benim de tabii ki buna gerekli bir açıklamam var, onu da söyleyeyim. Çünkü yani Messi karşıtı olduğum için değil, Ronaldo da Messi de acayip oyuncular. Messi daha iyi futbolcu. Kesinlikle saha içinde bence yani gördüğümüz, benim canlı izlediğim en büyük yetenek, en büyük futbolcu, ama ben tabii İspanya'da yaşadığım için bir senelik bir süreçte biraz da aslında hani onun da vermiş olduğu yetkiye dayanarak İspanya'yı destekliyorum. Yani o ortamın içinde bulunduğum için, ama yoksa tabii ki yani iki takımı da çok severim. İzlemekten de keyif alacağım, final olacak diyeyim.
2: Güzel bir final izleyeceğimize eminim.
1: Aynen. Peki beyler, çok çok teşekkür ederim her ikinize de.
2: Biz teşekkür ederiz. Can,
0: biz teşekkür ederiz.
1: Akşam görüşürüz.
0: Akşam beraberiz, yayınlar.
2: İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, tabii ki Artun Saruhanyan ve Ali Can Uma ile beraber programın son bölümünde birazcık aslında dostane bir sohbetle kapatmak istedik. Çünkü üçüncülük maçını konuşacağımız bir evreye yer verememiştik. Bunu çok tekrar ettik, ama en azından tekrar yayınlarında gece de bizim genel hafta sonu içeriği olarak çektiğimiz bir Dünya Kupası içeriği ve aralarda tabii ki transfer gündeminin ana maddelerinin yer verdiğimiz programı sizlere dinlettik. Biraz sonra çok güzel bir program var. Hem Efe abi hem Fehmi abi ile Kazandıran Saatler sizlerle olacak.
3: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya

0: Kendi bir ailede büyüyen Ugochukwu, futbola doğduğu şehrin takımı Ren'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu, U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Ren A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu, aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Ren tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Ren formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha, West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu, İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu, U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu, ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor, temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu, duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu, basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu, sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
5: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
2: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Klasik bir cumartesi 14-16 saatleri arasında sevgili Efe Uysal'la birlikte sizlere eşlik edeceğiz. Yolculuklarınızda, ofisinizde, evinizde bir konuk olacağız sizlere ve günün maçlarını, özellikle Dünya Kupası üçüncülük maçını ve bültendeki diğer maçları sizler için yorumlayacağız. Analizlere, istatistiklere, öne çıkan tercihlere bakıp oranlar üzerinden de bir değerlendirme yapacağız. Eğer sizlerin de varsa sormak istediğiniz maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar ya da sizin tercihleriniz 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Sabah YouTube yayınında da mesaj atıp atamadığınızı sormuştunuz. Mesajlarınızı özellikle YouTube sayfadan bekliyorum diyeyim. Efe abi hoş geldin.
3: Merhabalar herkese. Hoş bulduk.
2: Yavaş yavaş üçüncülük maçı da geldi abi. Fransa İngiltere. İki hayal kırıklığı. Ya daha dün gibi başladı ilk maç. Şimdi yavaş yavaş sola geldik. Yarın bitiyor. 4 yılda bir böyle çok güzel bir zaman geçiriyoruz ama çok da hızlı bitiyor Dünya Kupası haliyle. Yani iki hayal kırıklığı. Siz tabii İngiltere'yi eliniş biçimi açısından biraz daha büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu değerlendiriyorsunuz ama ben biraz daha böyle Fransa'nın kendi gücünün biraz daha böyle büyüttüğünü, ya tabii ki iyi de bir oyun oynadılar yalan yok ama hani o çerçeveden baktığımda Fransa'nın daha böyle büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu düşünüyorum ben. Ya biz nasıl final oynamıyoruz? Hani bu kadro, bu yıldızlar, daha derin bir hayal kırıklığı hissediyorum. Sen ne dersin maç önü? Nasıl değerlendirirsin Fransa İngiltere'yi bu bağlamda baktığımızda?
3: Ya evet, biri erken finali kaybetti. Biri öne geçtiği, çok büyük hikayeleri olan bir maçı kaybetti. İki takım da yarı finallerin favorisiydi. Ama yani bence iki takım da artık yarı finale kadar geldiler. Öyle ya da evet. Böyle. Çok da böyle bir hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünmüyorum açıkçası. Sonuçta hani çok daha erken veda etselerdi Almanya gibi falan belki, ama artık bu seviyede birisi gidecek finale. Üçüncülük, dördüncülük maçı. Bu maç birçok turnuvada artık oynanmıyor. Avrupa Şampiyonası, Euroleague falan gibi. Biraz böyle angarya geliyor takımlara. Ama Dünya Kupası, biraz sabah yayının üzerine yine radyoya hazırlanırken o konuyu da biraz düşündüm. Yani çok da Dünya Kupası olduğu için üçüncülük, dördüncülük maçı güzel bir şey yani. Üçüncünün kim olduğu önemli. Gerçi kimse pek hatırlamayabilir Dünya Kupası'nda üçüncüleri, ama böylesine bir turnuvada en azından o kadar maç oynatıyorlar ki maç sayısı fazlalaştı. Buna özen gösteren FIFA'nın üçüncülük, dördüncülük maçlarına devam etmesini bekleyebiliriz. Çok da kötü değil sanki Dünya Kupası özelinde. Bu maçların da kendi çapında bir temposu oluyor. Takımlar genelde rahat oluyorlar. Ve yüksek skorlu maçlar genelde görünüyor. Son 6 üçüncülük, dördüncülük maçının, üçüncülük maçının diyelim, 5'i 2.5 üst bitti. Bir tane Belçika İngiltere 2-0 bitti. Sadece 2.5 alt biten. İlk etapta gollü bir maç bekleyebiliriz. Fransa'da Mbappe gol krallığı için yarışıyor. Harry Kane ve Bellingham'da 6'şar golle yine Messi ve Mbappe'yi takip ediyor. 8'er golü var Mbappe ve Messi'nin. Deschamps'ın son turnuvası. İngiltere'de Arjantin maçına bir tepki verecekse, iki takım da bu hayal kırıklığına bir tepki verecekse galip gelmek isterler. Bu da gollü maçı öncelikle beraberinde getirecektir. Çok net goller bekliyorum. 3.5 üstüne kadar gitmesini bekliyorum maçın.
2: Çok güzel. Yani 3.5 üst tercihi benim kafamdaki tercihle biraz daha da böyle örtüşüyor gibi hissediyorum. Ben ilk yarı 1.5 üst tercihini bugün ön plana çıkardım Efe abi. Baktığımız zaman 98'den bu yana turnuvaları, üçüncülük maçlarına baktığımda oynanan maçlarda sadece Almanya 3-1 kazandığı maçta, Belçika'nın 2-0 kazandığı maç dışındaki bütün üçüncülük maçlarında ilk yarı 1.5 üst gol barajı aşılmış. Bugün de çeşitli dinamikler de var. Yani hepimizin de ortak görüşü olarak Mbappe'nin hem bu Dünya Kupası özelinde hem de genel Dünya Kupaları tarihinde en çok gol atan oyuncu olma istatistiklerine yönelik gollü bir maç. Biraz daha Fransa'nın o anlamda Mbappe çerçevesinde ciddi bir oyunuyla birlikte hızlı başlangıcı. Bir yandan İngiltere inanılmaz eleştirilerin odağında, hem Tuchel hem de oyuncu grubu. Yani şu an radyoda söyleyemeyeceğim bazı yazılar da okudum eleştiriler çerçevesinde. Gerçekten çok ağır eleştiriler var. Onlar da bir üçüncü olduk en azından diyebilmek için belki. Hani böyle çok da fazla pasmadan, yani oyunu böyle sıkmadan, böyle bol golün geleceği bir ilk yarı bekliyorum ben. Yani 1.5 üstü aşarız diye düşünüyorum ben de. Senin 3.5 üstünü de gerçekten beğeniyorum. Ama goller ilk yarıdan böyle tıkır tıkır gelir yönelimindeyim ben biraz daha.
3: Yani tabii rotasyon muhtemel. 11'leri de muhakkak görmek lazım. O esasında birkaç bahsi de çok şekillendirecek. Hem takım gol krallığı bahisliği var. Kane ve Bellingham 1.54'tü Kane, Bellingham 2.14'tü. Eğer Bellingham oynamayacaksa bu Kane'in neredeyse maç başlamadan kazanması demek olur bu bahsi. Mbappe gol krallığı için yarışıyor.
2: Evet.
3: Messi ile 8 golü var. Bunlara da bakmak lazım. Senin dediğin gibi yani bu maçta öyle bir taktik savaşı falan olmayacaktır. Takımlar daha fazla rahat oynayacaklardır. İstatistiklere yönelik oynayacaklardır. İlk yarı 1.5 üst kadar, ilk 20-30 dakikada da bir gol gelme ihtimali sanki çok yüksek. İki seçiminizi de çok beğendim. Baran'ın ilk 30 dakika, ilk 20 dakika bile olabilir.
2: Aslında Baran'ın ilk 20 dakikaya zaten tercihi. Baran'ın ilk 2.30'da evet, ilk 20 dakika demesi benim de 1.5 üstü tercihi üzerine tabii, daha da böyle iştahlanmama, dili destek de güzel anlamında çok hoşuma gitmişti. Evet.
3: Dünya Kupalarında da öyle bitiyor demiştin değil mi? İlk yarı 1.5 üstü bitmiş demiştin 3.5 üçüncülük maçlarına.
2: Evet, sadece Belçika'nın 2-0 kazandığı ve Almanya'nın 3-1 kazandığı üçüncülük maçları hariç diğerlerin tamamı ilk yarı 1.5 üst oluyor Efe abi.
3: Evet. Hırvatistan 2, Fas 1 son Dünya Kupası'ndaki üçüncülük maçının skoru. Anormal derecede bir şut atmamış takımlar. 12 şut Hırvatistan, 9 Fas, 4'e 2. Ama tabii takımlara göre bu biraz şekillenmiş olabilir. Bir evvelki Dünya Kupası'nda Rusya'da Belçika 2 İngiltere 0 biten maçta yine 4 Belçika'dan 6 İngiltere'den 10 isabetli şut gelmiş. Bunu birazcık daha referans maçı olarak alabiliriz. 12-15 toplam şutlar. Dolayısıyla tabii ki goller bekliyorsak yüksek sayıda bir şut sayısı da bekleyebiliriz, isabetli isabetsiz. Burada ikisine de yönelinebilir. Hatta onlara da bir istersen verelim oranlarını.
2: Olur. Hemen şöyle bir yandan da mesajlar evet, yavaş yavaş gelmeye başladı Efe abi. Çin Ligi'ni soruluyor. ve YouTube tayfadan deyip gülücük koyup Yakup Bey'in mesajı var. YouTube'dan gelen bir dinleyicimiz. Çin Ligi'ni özellikle yorumlarsanız sevinirim demiş. O mesajı okuyordum o sırada. Kusura bakma, hemen açayım tekrar.
3: O zaman hemen söyleyeyim.
2: Tamam, süper.
3: Lafta Çin dağılmasın. Tamam, zaten tamam. Şeyi ara ara çok konuşuruz ama tabii geçen hafta bizi Çin Ligi'nde mutlu eden takımın yine 14-35'te maçı var. Evet. Shenhua. Hatırla, 3-2 bitmişti.
2: Evet, evet.
3: Evinde oynanan maç. Tabii ki aynı takımla devam edebiliriz. Hele programımızın formatı ilk yarı 1.5 üst, ilk yarı gollerse, erken gollerse o maç bu maç.
2: Evet.
3: İstatistiki açıdan. Shenhua Tianjin maçı. Evet. Yani Süper Lig'deki ilk karşılaşma. Tianjin biraz hesapları bozabilir. Onlar biraz düşük skorlu maçlar oynayan takım. Dolayısıyla burada ev sahibinden belki golleri bekleyebiliriz. Ama bu Şenova takımı da evinde çok etkili bir takım. Zaten oranı da 1.25. Yani ilk yarı goller ondan gelir gelirse diye düşünüyorum.
2: Evet. Yani ben sana bir de şöyle bir pas atayım. Şangay Şenua'nın ve Tianjin'in maçlarında kornerler de olabiliyor Efe abi. İki korner istatistiği yüksek takım bunlar. İlk yarı 4.5 üst korner zaten 1.47. Bu da aslında bir nevi haberci. Ev sahibinin iç saha oyunuyla birlikte biraz yüksek bir barem aslında. Ev sahibi toplam korner 6.5 üst 1.60. Bunu canlıda biraz daha bekleyip erken de korner gelmezse barem biraz daha indikten sonra değerlendirilebilir. Ben de sana böyle bir katkı yapayım. Bu iki takım biraz kornerci bir takım. Onu da ekstra belirtmiş olayım. Ve senin hatta bugün bir korner maçın daha var yanlış hatırlamıyorsam. Acaba böyle bir kafamdan bir korner sepeti ikili mi yapsak diye de düşünmedim değil ama goller de gerçekten çok oturaklı bir tercih olur burada.
3: Pardon. Evet. Kornerler açısından incelemedim Şenua maçını. Açıkçası çok da böyle daha çok Finlandiya, İsveç, Norveç'e odaklanmıştım ama Çin'i görünce, Şenua'yı da görünce sorulabileceğini tahmin ettim. Ya orada kornerleri bilemiyorum. Ama ilk yarı 1.5 üst. Yani tek taraflı da olsa gelebilir. Takımların işte Şenua evinde her maç attı. Geçen hafta onun dikkatimizi çekmişti. İşte Leonid Slatsky'nin takımı, CSKA, Rusya milli takımı vesaire. İyi bir kadro. Ve bu takımın böyle bir çıkış yakaladığını görüyorduk. İkinci yarıyla beraber. Yükselişe geçecektir diye düşünüyorduk. Bu maçı kazanacak, etkili başlayacak gibi gözüküyor. Açıkçası evet. Tabii sonuç istatistikleriyle takip ediyoruz. Ben bu maçta ilk yarı ev sahibi ekibin gollerini bekliyorum. Yani ilk yarı ev sahibi ekibin en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Helsinki maçı 15'te başlayacak maç. Yine erkenden söyleyelim ki oynamak isteyenler kaçırmasınlar. O maçın ben korner maçı olduğunu düşünüyorum. Helsinki VPS maçı. Gerekçelerini de açıklarım ama hani ikili kombinasyon yapacaksanız o maçta 4.5-5.5 ilk yarı korner rahat olur gibi geliyor birçok açıdan baktığımda. Uzun uzun da açıklamıştım. +7 korner bile ilk yarıdan denenebilir. Finlandiya Ligi'ndeki ilk karşılaşma. Şenua'nın ben ilk yarıdan fişi çekmesini bekliyorum. Yani ilk yarı 1, ilk yarı ev sahibi 1.5 üst gibi seçimler uygun duruyor. Ama Helsinki maçını birazcık daha tabii iki takımın da daha başka şeylerini de bilerek birazcık daha sağlıklı yorumlayabilirim diye düşünüyorum. Bu Çin Ligi'ne hasbelkader yakaladık biraz.
2: Finlandiya'yı biraz daha zaten detaylı soracağım sana. 14.35'te oynanacak Dalian Shandong maçının şu an oranları kapandı. O maçla ilgili pek bir yorum zaten yapamayacağım ama Şangay Şenova maçında gol trenine binelim Efe abi senle. Şöyle bir yolculuk yapalım.
3: Yani rakip takım biraz hesapları bozacak gibi gözüküyor. Yani onlardan pek, onlar biraz ligin kısır maçları oynayan takımı. Zaten sondan ikinci sıradalar. Deplasman performanslarına falan baktığımızda biraz böyle o taraf savunma yapacak gibi. Esasında haklısın yani. Sonuçlara baktığımızda orada da kornerler yanlış olmaz gibi duruyor.
2: Evet.
3: Ama biraz daha orada sanki geçen seferden de orada haklısın yani. Korner ya da ilk yarı bir belki.
2: Güzel. İkisine de varım ya Efe abi. Bu arada Bankocu Tilki yine bir mesaj atmış. Sağ olsun teşekkür ederiz. Bu aralar mesajlarıyla programımıza katkı veriyor. Selam ben Bankocu Tilki. Dün söylediğim ilk set Ukrayna geldi.
3: Geldi. İki,
2: evet evet.
3: Bravo. Aldı bile Ukrayna seti.
2: Tebrik ederiz. 2.5'ta başlayacak basketbol maçında Türkiye 76 sayı atamaz diyorum. Fransa'da İngiltere'ye 2 gol atar ve kazanır diyorum demiş. Bol şanslar. Türkiye 76 sayı atamaz. Fransa da 2 gol atarak kazanır en az. 1 ve 1.5 üst.
3: Türkiye voleybol maçını söylüyor değil mi yine?
2: Basketbol 76 yazmış ama.
3: Yok. Türkiye-Slovenya bir voleybol toplam set falan mı belki diye düşündüm.
2: Basketbol maçında Türkiye 76 atamaz. Voleybola da bakalım.
3: Pardon belki de ben yanılıyor gerçi, olabilirim. U20'ler falan.
2: 2.5'da başlayacak demiş.
3: Belki de programa da kalkmış olabilir şu an.
2: Evet galiba programdan kalktı ya, canlı saati geliyor diye belki o tarz bir şey olmuş olabilir. Bir yandan da şöyle hızlı
3: problem yok ama çok iyiydi tamam. Dünkü voleybol seçimi gerçekten.
2: Tebrik ediyoruz.
3: Kendisini. 1.85 gibi bir oranı vardı Ukrayna'nın ilk seti almasının.
2: Güzel bir oranmış. Fransa 1 ve 1.5 üst. Onu da sana kısaca evet. Konuşacağız uzun uzun. Döne döne geleceğiz Fransa'ya mutlaka.
3: Döne döne geliriz aynen.
2: Güzel 1 ve 1.5 üst. Bu arada Kağıthane'den Aydın Bey'in de bir mesajı var. Kendisine de selamlar olsun buradan. Kağıthane'den Aydın ben. İyi yayınlar Efe abi. En pis hastalık olan şekerden dolayı eşim yoğun bakımda yattı, yeni taburcu oldu demiş. Aydın Bey gelmiş, geçmiş olsun öncelikle. Eşinize
3: evet, çok
2: de selamlar.
3: Geçmiş olsun.
2: Çok geçmiş olsun. Biraz ayrı kaldık demiş. İki maç oynayıp Hanımköy olan Kapadokya'ya gidiyoruz dinlenmesi için. Aa. Maçlar için üçüncülük maçında kart sayısı eşit. Final 0'dan 0. Nasıl sence? Kızlarımız selamı var size. Küçüklere de kızlarımıza da selamlar olsun. Aydın Bey'e de saygılar, yengeye de gelmiş evet. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun diyelim. Ne dersin? Üçüncülük maçı çok kart sayısı olsun. Eşitle final 0'dan 0.
3: Kart sayısı eşit. Gerçekten üçüncülük maçında bizim de YouTube'da en ön plana çıkarttığımız seçimlerden biri oldu.
2: Evet.
3: Belki takip edemeyenler de ilk defa duyacaktır. Kartlar da dünden beri zaten konuşmuştuk Burcan'la. Daha konuşurken oranları düşmeye başlamıştı. Gerçi biz konuşmadan evvel de açıkçası iddia severler tabii ki görmüşler, oynamışlar. Malum Dünya Kupası'nda hakemler özellikle kart göstermemek için çaba harcadılar. Yani Arjantin İngiltere maçında bile kan gövdeyi götürdü. Kart çıkmadı. İşte Paraguay Fransa'dan tut. Yani çok acayip maçlarda dahi özellikle yaptıkları da çok net ortaya çıktı. Hal böyleyken üçüncülük dördüncülük maçında da çok düşük sayıda kart çıkması beklenebilir. Maçın hakemi de Avustralya Türkiye maçını yöneten hakem ve turnuvada bugüne kadar 3 maç yönetti. 3 maçta İkisinde birer, diğer maçta da sadece iki kart çıkarttı. Üçüncülük, dördüncülük maçında da ortada bir prestij mücadelesi olduğu için çok kart çıkması beklenmeyebilir. Dolayısıyla biz hatta yani böyle bir durumda hakemlerin özellikle sıfır kartla maçı bitirmek için çaba harcadıklarını da gördük.
2: Evet.
3: Dolayısıyla burada sıfır kart çıkması denenebilir, 0-0. Oradan da iki kartta eşit çıkar. Ve de yani dediğim gibi burada ya bir kart değil, çıkarsa iki ve üstü ya da sıfır kart çıkar diye düşündük. Yani sıfıra biraz özen gösterir. Ama aynı mantıktan yola çıkarak zaten az kart çıkması da bekleniyorsa iki takımın eşit sayıda kart görmesi özellikle ilk yarı gerçekten çok muhtemel.
2: Gerçekten o seçim benim de çok aklıma yattı. Yani kart sayısı özellikle güzel bir cımbız olmuş. Tebrik ederim. Hiç aklımda yoktu aslında ama dediğin o kadar doğru ki yani Dünya Kupası'nda çok uzak duruyorlar hakemler sarı kartlardan. Hatta endişe verici bir durum oluşabilir mi diye de düşünmeye başladım. Liglere de sirayet edebilir bu durum. Çünkü dün mesela Brezilya Ligi'nde gruplarda da Mirasol'ün 4.5 kart üst beklentisi olan bir maç 4 kartta kaldı ve sabah mesela hakemin o Dünya Kupası alışkanlıklarına vurgu yapıldığı da okudum. Tabii ben Mirasol maçında biraz daha bir 2-3 gol beklediğim için o gözle izliyordum. Kartları sonradan Bir bakma, fark etme fırsatım oldu. Çok böyle dikkat etmemiştim maç esnasında. Ama bu da mesela yarın öbür gün liglerde de biz hamle yapacakken bu konuda belki de artık alt alışkanlığımı geliştireceğiz Efe abi. Pek sevilmiyor ama.
3: Ya valla biz gene gider en kötü şeyleri alırız gibi geliyor. Ne derler, uygulamaları. Tabii bu tip turnuvalarda bazı şeyler uygulanıyor, işte devre arası 30 dakika, yok işte bu tip az kart çıkartmak falan filan. Ya az karta esasında ben çok karşı değilim. Gerçekten maçlar 11'e 11 oynanmalı. Yani maçları o yönde yapmalısın. Genelde ilk sarı kartlar özellikle ligimizde çok kolay çıktığı için ikinci sarı kartlar hep bundan dolayı bunlar konuşulmuyor mu? Yani hakemler ilk sarı kartı o kadar kötü çıkarıyor ki ikinci de pozisyon gereği atmak durumunda kalıyor. Halbuki adam maç genelinde atılacak kadar da bir şey hak etmemiş oluyor falan filan.
2: Evet.
3: Dolayısıyla biraz böyle kartlar konusunda ben de hele hele bir bahis sever olarak o bahis açısıyla, ya bir takım 10 kişi kaldığı anda o maçla ilgili yaptığımız bütün tahminler de çöp oluyor. Yani işin
2: Aynen öyle
3: diğer
2: abi.
3: tarafına da baktığımızda, dolayısıyla açıkçası ben maçların mümkün olduğu kadar 11-11, işte o çift cezalar, işte penaltı kırmızı kart gibi,
2: Tabii
3: onlar
2: tabii.
3: hele felaket yani. Zaten penaltı başlı başına bir adı üstünde yani ceza.
2: Ceza, evet.
3: Burada yani iki kere cezalandırmak oluyor. Dolayısıyla biraz daha az kart uygulamaları bana da çok doğru geliyor, ama su molası gibi, devre arasının çıkması gibi tamamen
2: Konserleri.
3: işin reklam kısmına yönelen durumlar, doğal olarak bu kadar yıldır düşünmemiş insanlar o iki arayı verip futbolun daha şey yapmasını, yani şimdi mi oluyor? Tabii ki bunlar başka nedenlerle olduğu için biraz olayı soğutabiliyor. Bence o su molaları falan da bütün şeyi öldürdü açıkçası.
2: Evet,
3: Akışı.
2: kesinlikle.
3: Hele
2: Evet.
3: ikinci yarılarda.
2: Abi hep
3: Dolayısıyla
2: hatırla, ilk su molasına kadar bir bekleyelim demeye başladık yani çok garip bir şekilde. Biz
3: çok
2: tahmincilerin
3: kötü.
2: de böyle bir refleksi oluştu. İşte ilk su molasına kadar bekleyelim. Su molası sonrası takımlar açılıyor. Ya çok o kadar böyle garip bir uygulama ki geçen yayında da söyledim. Ya futbol başlı başına kendi başına bir eğlencedir. Ya buradan bu haliyle keyif almayan olabilir. Saygı duyuyorum. Başka spor dallarına yönelsin. Yani yok dört devre yapalım. Yok arada konser verelim. Yok şu arada bir havai fişek atalım o zaman. Bir değişik arada kaleler değişsin mesela. Oyun 20. dakikasında kaleler değişsin. Böyle garip garip yapalım daha bir sürü şey. Ben çok gerçekten rahatsızım bu
3: Ofsayt da
2: konuda.
3: kalksın, olsun, bitsin
2: Tabii
3: abi
2: yani
3: tartışma.
2: tabii tabii kaleci oyuncular görelim. Mesela Donnarumma kaleyi terk etsin o sırada elini kaldırsın. Haaland kaleciyi benim elle çıkartsın falan böyle garip garip bir şeyler. Bunları da görelim o zaman. Yani çok gerçekten futbolun ruhunda biraz anlıyorum. Ekonomi büyüyor, bir şeyler farklı işlemek durumunda kalıyor ama yani bir yerden alırken de bir yerden de bir şeyin de ruhunu öldürmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi futbol başlı başına bir eğlencedir. Bu haliyle keyif alamayan başka spor dalları da yönelebilir, onlarla ilgilenebilir ki zaten ortaya çıktığı coğrafyası itibariyle o coğrafyada futbol diğer spor dalları kadar çok önem arz etmiyor. O coğrafya için normal olabilecek şeyler ama işte önem arz etmiyor diye de buradakini bozmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben.
3: Aynen. Evet. Çin Ligi ile ilgili maçlarımız bu şekilde. Diğer sorularla devam edelim istersen.
2: Tamam. Fehmi Bey ne kadar naifsiniz demiş bir dinleyicimiz Yakup Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel sözleriniz için. Teşekkürler demiş. Efe Bey'i anlatmaya gerek yok zaten. Hazır övmüşken Norveç Ligi ilk yarı iki golleri nelerdir demiş Yakup Bey.
3: Güzel.
2: Yakup Bey sağ olun.
3: Hepsinden ve
2: Teşekkürler.
3: bugün maçlar vereceğiz. Programımıza da denk gelen
2: Evet.
3: Norveç'ten de var. Norveç'e de bu sezon daha yakın olduk. Tromsø maçı var 15'te.
2: Evet.
3: Onunla da ilgili İlk yarı 1 bekliyorum. 3.83 oran.
2: Oo, çok enteresan. İlk yarı 1.
3: İlk yarı 1.
2: Hamkam Tromsø maçı değil mi?
3: Hamkam Tromsø ilk yarı
2: 4.14 oranı var.
3: Çıkmış mı o kadar? Evet. Daha da güzel. Güzel. Şeyde de yüksek oran denemesi Helsinki maçında ilk yarı 7 artı korner.
2: Oo, güzel.
3: Bunlar iki tane biliyorsun. Yüksek oran peşin peşin söyleyeyim. Detayların hepsi elimde tabii ki. Kurduğum mantık. Ağırlıklı olarak maç sonucuyla ilgileniyor. Maç sonucu istatistiklerine göre değerlendiriyoruz tabii ligi. Biraz Bodo'yu falan artık son iki maçını takip ettim. Keza tabii ki Finlandiya maçlarını izliyoruz. Ama Norveç bazı takımlara biraz hala duruma göre bakıyoruz. Tromsø bak dün liderliği kaptırdı, tamam mı, Bodo'ya. Bodo yine böyle sessiz sedasız geldi. Tamam, maç fazlası ıvır zıvır ama zirvede Bodo gözüküyor. Bodo zirveye geçtiği anda Tromsø'yu geçti. Yaptı. Bu takım bir psikolojik bir şey kuruyor tabii. Diğer takımlar karşısında. Dolayısıyla biraz Tromsø'nün o Bodo'nun liderliği tekrar ele geçirmesinden ilk yarıda bocalayabileceğini düşünüyorum. HamKam evinde 6 maçın 5'ini kazanmış. 4'ünde ilk yarı 1 bitmiş maçlar. Tromsø'nün biraz deplasman performansı kötü. Yani bu maçta böyle bir deneme yaptım. HamKam'ın ilk yarıyı önde kapatacağını, Tromsø dönebilir. Yani puan da kaybetmesini bekliyorum. Maç böyle bir berabere bitecek gibi geliyor bana. İlk yarı bir, maç sonu 0 diye düşünüyorum.
2: Çok güzel. Benim de Norveç'te 3 tane gözüme çarpan maç var. Hatta bir tanesinin Rahmi'de de görünce bir cesaretlendim tekrar. Ama saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Bir reklama gitmemiz gerektiği için bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında Norveç'i konuşmaya devam edelim.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
0: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Norveç Ligi ile devam ediyoruz. Efe abi, ben bugün Start Rosenborg maçının 2.5 üstünü, Lillestrøm maçının ilk yarı ev sahibi golü ya da ilk yarı 1, hatta şöyle de bir canlı önerisinde de bulunduğum o maçta 30. dakikalardan sonra, böyle 28-27-28-30'dan sonra bir ortaya gol denenebilecek bir maç. Ağırlıklı olarak gol dakikalarına da baktığımız zaman Kufumos'la 31-45 arasında bir hayli gol yiyor. Lillestrøm ev sahibi, yine atma potansiyeli var. İlk yarı 1.5 üst belki denenebilir ama ben biraz daha Lillestrøm tarafındayım. Bir de Viking aradan sonra biraz tokat etkisiyle başladı. Sarpsborg'a 1-0 yenildi. Bugün evinde ilk yarı 1.5 üstü kovalayabileceğimiz bir takım olarak görüyorum Viking'i. Bu maçlarla ilgili senin var mı bir yorumun?
3: Çok doğru. Vikings son şampiyon biliyorsun. Evet. Ve Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor. Bak şeyde, İsveç'te Jalbi. Onlar da bir oradaki bir sonuçta uzun zaman sonra ilk defa şampiyon oldular. Şimdi bu tip takımlar artık Şampiyonlar Ligi sırasında, öncesinde falan liglerde bocalayabiliyorlar. Dün Jalbi de yine berabere kaldı. Bugün Viking'de bir sürpriz yapabilir. Yani kazanamayabilir. Bir berabere kalabilir yine Jalbi gibi. Rakibi çok zayıf. Farkındayım kağıt üzerinde ama dün Bodo'da kazandı. Viking artık böyle Şampiyonlar Ligi ön elemelerin sırasında, ilk ikinci ön elemede yok. Yani şu anda hemen akabinde bir maçı yok diye.
2: Yok,
3: hemen ona da bir bak.
2: Yok galiba Efe abi.
3: Bir sonraki turdan
2: bir sonrakinde ya da Ağustos, evet bir sonraki tur zaten Ağustos oluyor galiba. Orada bir yerde katılacak.
3: Problem değil. Ligin ikinci yarısına da mağlubiyetle başladı. Bodo gene arayı kapattı. Sıkıştırıyor bir nevi. Evet, Viking'in esasında gizli lider. Ama Viking gibi uzun süre sonra şampiyon olmuş ve doğal olarak yıllar sonra belki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları oynayacak takımlar bu süreçlerde bir sıkıntı yaşayabiliyorlar liglerinde. Viking de onlardan biri. Diğer takımlarla ilgili Norveç'te çok fazla bir şey bilmiyorum. Yani Lillestrøm falan. Norveç tabii Finlandiya kadar takip ettiğim bir lig değil ama Bodo'dan dolayı ve birkaç takımdan dolayı biraz daha yakın takip etmeye başladım. Viking kazanamayabilir bugün. Bir berabere bitebilir bu maç. 5.74 sürpriz denenir diye düşünüyorum.
2: Şu an oran 5.88 beraberliğin oranı. Ama dediğim gibi ben burada biraz senden ayrılıyorum fikir olarak. Viking'in bugün böyle bir gövde gösterisi diyebileceğimiz böyle hızlı bir başlangıç diyeyim, daha doğru olacak. Hızlı bir başlangıcı ile ilk yarı kopartıp liderliği geri alıp yine bu sezonda Bodo Viking arasında geçen bir yarış görebiliriz kanaatindeyim. Ben biraz daha Viking'in ilk yarı tarafındayım. Lillestrøm'ün yine ilk yarı golü ya da ilk yarı kazanırı, hatta özellikle 28 sonrası ortaya alınabilecek bir gol oran tatmin ediyorsa denenebilir. Rosenborg maçında da 2.5 üst bugün benim Norveç'ten öne çıkartmak istediğim tahminler, ki Rosenborg maçında Rahmi ile de aynı fikirdeymişiz. O tabi buraları daha iyi takip ettiği için biraz daha güven geldi. Ben onunla aynı fikirdeyim. O benimle aynı fikirde gibi bir durum ortaya çıktı Efe abi.
3: Ya bazı maçlara ben böyle şey yaklaşıyorum. Hani kendimin işte şeyde bazı Jalbi'ye falan da dün aynı şekilde yaklaştım. Bunlar öyle sürpriz deneyeceğim maçlar tabii. Ama dediğim gibi çok sınırlı bilgiyle bunu söylüyorum. Maçları, takımların son durumunu öyle çok takip ettiğim bir takım ve lig değil açıkçası. Bodo'nun izledim maçlarını ama Viking'in pek bakmadım yani maçlarına bu sene, sezon.
2: Evet, bir mesaj daha var. İsveç Ligi'nden Ayık Gais maçı sorulmuş. Şöyle, dün Midland maçında yazmıştım. ev sahibi santrafor ve kaptanı yok, alt bekliyorum diye 0-0 bitti maç. Sonla Gais maçı yorumu bekliyorum ayrıca demiş bir dinleyicimiz. Ben yayına hazırlanırken baktığımda kağıt üstünde çok karşılıklı gol vara ikna oldum. Oran da 1.49'a kadar düşmüş bu arada. Biraz daha yüksekti. Biraz böyle benim kağıt üstünde karşılıklı gol var göreceğimizi düşündüğüm bir maç. Kombo'ya evet. da gidebiliriz Efe abi. O da 1.87 en azından biraz daha oranı yükseltmek adına. Sen ne dersin? Var mı listende bu maç?
3: Baktım bir parça. Göteborg Ayık maçında takip etmiştim. Ayık geriden gelip kazandı o maçı. Sonra da gitti Jalbi'yi de yendi. Bak son şampiyonu. Ayık da ligin ikinci yarısına çok formda girdi. Gais de ne, kağıt üzerinde bakıyorsun son 10 maçında bir çek lider Sirius'a kaybetmiş. Ki Ayık'ın o Göteborg maçı bir derbiydi. İsveç Ligi bu Finlandiya, Norveç, İsveç arasında en golcü lig. Bu da var uygulaması yok orada. Dolayısıyla hani gol oldu mu oluyor diyelim. Dolayısıyla gerçekten o da belki de golleri etki ediyor. Yani VAR'dan dönüp verilen golle VAR'dan iptal edilen gol arasında nasıl bir fark var acaba böyle VAR uygulamalarında? Onu çok merak ediyorum. Öyle bir istatistik tutuluyor mu tutulmuyor mu bilmiyorum ama hani bence şey çoğunluktadır. VAR'dan iptal edilen gol VAR'la verilen gole nazaran çok daha fazladır. O da belki hani VAR'ın olmadığı liglerde gol yüzdesinin artmasının nedeni olabilir. Burada Ayık'ın iki tane sükseli deplasman galibiyeti aldığını görüyoruz ve son 4 iç saha maçını kaybetmiş. Ki bunların ne devre arasından önceydi. Ayık kazanabilirdi ama rakibi çok iyi durumda gözüküyor kağıt üstünde yine. Goller mantıklı ama Ayık da böyle taraftar önünde de bir galibiyet alacak gibi gözüküyor. 1 ve 2.5 üst beklenebilir.
2: 1 ve 2.5 üst. Bak o da güzel bir tercihmiş Efe abi. Onun oranı kaç, hemen şöyle bir bakayım. 3.74. Yüksek oran denemesi için güzel olabilir. Bu da iyiymiş. Ama goller konusunda sen de katılıyorsun. Aynı fikirdeyiz. Güzel. Peki Finlandiya kornerlere değindik. Helsinki maçını 2+7 korneri sürpriz denemesi için, tekrar belirtelim, altını çizmekte fayda var. Sürpriz denemesi için ideal dedik. SJK Kuopion'la oynuyor. Oğlu Gnistan maçları var. Ama onun öncesinde Efe abi dakika 5 şu an MBS 1 Çin Süper Ligi. Şenua maçıyla evet, alakalı.
3: Hemen onu açalım.
2: Evet. Şöyle bir bakalım.
3: Açmayı. Şöyle bir üstün körü bakalım tabii ki. İlk yarı 1 bekliyorum. İlk yarı düz mantık.
2: Süper.
3: Şenua'nın golleri gelir gibi geliyordu. Dediğim gibi Çin Ligi de yayınlara denk geldiği için takip ettiğimiz liglerden biri. Yazın format bu. Ne varsa önümüzde. Bir noktadan sonra işte takımları tanımaya başlıyorsun ama. Yani ligin gerçekten çok önemi yok. Normal şartlarda Çin Ligi'ni takip etmezdim ama yayınlara da hep 14-35'e denk geldiği için baktık.
2: Evet.
3: Şangay 6. dakika.
2: Tamam.
3: Sanal bayilere de.
2: Korner olmamış. Onu da söyleyeyim.
3: Sanal bayilere de bu güzel hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakikaten
2: tabii.
3: Şu ülkede yıllardır öncü market bayiler müthiş servisler veriyorlar oyuncuya.
2: Evet.
3: Tamamen ücretsiz. Hele bu canlı yayınlar bizim için mükemmel oldu yani. Hiç alakasız ligleri bile sağlıklı biçimde tahmin ediyor hale geldik. Öteki türlü çok sonuçlara dayalı şeyler yapıyorduk. Evet, maç başladı. Başlamış. 0-0. Maviler Shen Huan herhalde. Şimdi TRT şeyine de dönmeyelim ama bizim işimizde normal arkadaşlar. Bu arada peşin söyleyeyim. Norveç, İsveç, Finlandiya takımların isimleri falan birbirine çok yakın. Bir de Faroe Adaları çıktı. Klaksvikler bilmem neler. Klaksvikler de İzlandalı takımların bazılarına çok benziyor. Burada hata yapabiliriz. Yani orada peşin peşin söyleyeyim. Bu kadar maç arasında.
0: Şimdi burada da tabii maçı iki takım da mavi beyaz olduğu için hangisi hangisi biraz yakın gördük. Tamam, bu anlaşılan bu sefer koyu renkli olanlar. Çin olunca da hiç tabii çıkaramıyorum.
2: Dur ben de yardım edeceğim, sağ açmaya çalışıyorum yandan da.
0: Mavi beyaz abi.
3: O yüzden ben şimdi hemen bir forma numarası belli olan bir oyuncunun.
2: Abi koyu maviler Şangay, beyazlar.
3: Tamam.
2: Rakip.
3: Beyazlar rakip, evet.
2: Yani solda ev sahibinin taç, forması koyu mavi gibi olan.
3: Koyu evet. Mavi.
2: Beyazlar evet, da Tianjin takımının ait beyazlarda. Onu da söylemiş olalım.
3: Güzel bir taraftar kitle.

0: sahnesi var. Büyük bir saha. Bu
1: Evet.
0: sahada her maç gol atmış işte ev sahibi.
1: Hı.
0: Zirveye oynayan takım. Burada puan durumlarında Çin Ligi'nde çok tuhaflıklar var. Acayip
1: Evet.
0: derecede fazla puan silmeler olmuş. Yani
1: Evet.
0: karman çorman bir durum. Dolayısıyla takımların gerçek anlamda hani performanslarını yansıtmıyor diyebiliriz puan durumları.
1: Çok güzel söyledin Efe abi. Sadece puan durumundan takım değerlendirilmemesinde uyarmış olalım Radyo Gol dinleyicileri. Galibiyet, beraberlik mutlaka bir bakılması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Misafir ekip bir korner kazandı.
1: Aa bak,
0: Henüz tabii şimdi buradan bakamıyoruz.
1: 4,5 korner
0: Ağırlıklı
1: gelecek.
0: olarak 15'teki Helsinki maçına döneceğim ama. Yani Çin maçı
1: Tabii.
0: Çin ligine şey verdim ama Helsinki'nin kornerlerine saymak istiyorum. Ana maçım o. Dolayısıyla bir 10-15 dakika daha şöyle bir göz ucuyla bakarım bu maça ama ikinci bölümde Helsinki'yi takip edelim istiyorum.
1: Güzel, güzel. Bugün sağ olsunlar YouTube'dan izleyicilerimiz de yayını takip ediyor ve mesajlar atıyor Efe abi. Bak sen ne kadar yakışıklısın yahu Efe Bey demişler. Abi harbiden yılların eskitemediği maşallah diyelim nazar değmesin.
0: Estağfurullah
1: Böyle
0: ya. O
1: karizmanla
0: sizin
1: birlikte
0: güzelliğiniz. Kim yazmış
1: YouTube
0: bunu? Hangi
1: isim yok.
0: üyemiz yazmış?
1: Valla isim yok ama YouTube izleyicisi belli.
0: Onun
1: Eğer rejimizi bilgisayarda izlemiyorsa radyo.
0: bizim moralimizi yükseltmek için
1: Evet, sağ
0: söylemiş.
1: olsunlar, var
0: Eyvallah, sağ
1: olsunlar.
0: olun, var olun.
1: İsimle yazarsa memnuniyetle okurum. Bankocu Tilki'nin yeni bir mesajı var Efe abi.
0: Buyurunuz.
1: Selam, ben Bankocu Tilki. Tromsø maçı ilk yarı 1,5 üst oynayacağım demiş.
0: Vallahi
1: Deneyim
0: götürür yani
1: derim
0: oynanır.
1: diyor.
0: Oynanır,
1: Tabii.
0: oynanır. Gollü bir maç bekleniyor. Dediğim gibi yani Hamkam evinde oynadığı her maç gol attı. İlk yarıların dördünü önde kapattı 6 maçın 4. Çok iyi bir takım iç saha takımı Hamkam. Rakip de formda. Tromsø'de iyi bir sezon geçiriyor. Son 7 maç 2 galibiyet. Bodo da bundan yararlandı ve şey al şimdi sıkışık fikstür Bodo'ya bir avantaj sağlayacak. Bu da şampiyonluk adaylarının üzerinde baskı oluşturacak diye düşünüyorum. Kurduğum mantık bu benim. O yüzden Tromsø ve Viking'in hocalayabileceklerine inanıyorum. İlk golleri yiyebilirler. Güzel bir seçim olmuş bence. Bankocunun da şeyi Hamkam da atacaktır.
1: Güzel.
0: Tromsø'de bir tane atabilir.
1: Güzel. Bakalım.
0: Ben daha çok birden sıfır bekliyorum ama artık bakacağız.
1: Evet. Ama asıl hedefimiz de Helsinki maçında korner saymak var. Onu da tekrar altını çizelim. Artı 7'yi de alalım umuyoruz ya Efe abi.
0: Kornerlerde değil mi?
1: Evet. Kornerlerde artı 7'yi de
0: O
1: alıp
0: olmuş
1: cebimize
0: yani.
1: koyalım.
0: Hatta böyle birazcık daha o maçı Helsinki ve PSC maçında niye bu kadar kornerle yükleniyorum söyleyeyim. Tabii ki bunları dediğim gibi lütfen bazı kullandığımız terminolojileri dil alışkanlığı olarak kabul edin. Bu oyunun sıkıntılı, tehlikeli bir oyun olduğunu unutmayın. Hele malum günümüzde şu anda artık çok hassas bir konu.
1: Evet.
0: Biz bilgi ve yorumlarımızı yapıyoruz ama çok dikkatli olmak durumundayız. Farkındayım bunun da. Lütfen uzun yılların alışkanlığı bazen benim de bir jargonu var ya bunun üyelerimiz arasında da falan konuşuyoruz. Lütfen hani bu işi farklı bir şeyde konuştuğumuzu anlamanızı rica ediyorum.
1: Evet.
0: Garantisi olayın yok hakikaten. VPS ligin en az gol yiyen takımı. Helsinki başarısız bir sezon geçiriyor. Dolayısıyla bu maç ağırlıklı olarak ilk yarıda Helsinki'nin üstünlüğünde geçebilir. Son maçta da çok kötü bir performansla kaybetti Lahti maçını. Sen de takip etmiştik. İkinci yarı bile yani reaksiyon veremedi.
1: Evet.
0: Ve Helsinki gibi takımı artık ligde diğer rakipler çok motive oluyorlar onlara karşı. Bu arada ben sürpriz bekliyorum Helsinki VPS maçında. Önceliğim esasında hani yenilmeyeceği VPS'nin Helsinki'nin kazanamayacağını düşünüyorum. Ama bütün senaryolarda kornerler çok daha mantıklı geliyor. Baktığımda da işte mesela Inter Turku gibi kendi evinde oynadığı bir maçta Helsinki 3-3 berabere bitmişti o maç ki genelde goller kornerlerden çalar. 7-0 bitmiş ilk yarı kornerler. 3-4 var. 6-0 var ilk yarıda kornerler evinde. Aralarında oynanan ilk maç daha yakın bir zaman önce VPS Helsinki maçı. 2-1 yendi VPS Helsinki'yi. Bakın yine bu sezon içinde de yendi. 1-2 bitti o maç hatta. 6 korner çıkmış ilk yarıda. 4-2 VPS kornerleri üstünlük sağlamış ki orada Helsinki öne geçtiği için bu dağılım dengesiz olmuş. Ben bugün maçın 0-0 gidebileceğini düşünüyorum bir müddet. O yüzden kornerlerin çok olacağına inanıyorum. Özellikle ilk yarı. Yani 5 korner 1.58 tabii ki ideal seçimdir. Ama madem bu programda böyle bir 3.5'lar 4 yakaladığımızda şey oluyor. Küçük miktarlarla eğlencelik, üzmeyecek rakamlar böyle Finlandiya liglerinde oyunlar oynayabilirsiniz. İlk yarı 7+korner 4'ün üzerine çıktı demiştin değil mi Fehmi?
1: Evet evet, yani şöyle bir ilk yarı 7+'nın son baktığım zaman hemen günceli iletiyorum. Birinci yarı korner alındı. 3.30 abi. Pardon, 4 değil. 3.30. Yine hatırladım, 3.30'du az önce de anons ettiğimde. Bir değişiklik yok. 3.30.
0: Ha pardon. Doğru şey. Hamkam ilk yarı 1-4
1: evet,
0: üzerine çıkmış.
1: Evet. 4.14 Hamkam olmuştu. Tromsø karşısında daha tamam. Yükselmişti. Bu 3.30 söyleyince hatırladım. Valla güzel bir oran. Umuyorum ki böyle bol bol gelir. Reklamdan sonra da hemen Helsinki'ye doğru bir geçiş yapacağız zaten. Bir 10 dakika sonra bir reklamımız var. Orada böyle bir geçiş yapacağız. Tek tek korner sayacağız. Umuyoruz ki kısadan gelir diye düşünüyorum. Peki SJK Kuopion, Olgunistan, son 10 dakikada şöyle bir Finlandiya'yı toparlasak daha böyle bir net tercihlerle. SJK'da bir beraberlik beklentim var. 3.35. Oradan başlayalım istersen abi.
0: Önce bir Gnistan maçı ile ilgili bir artı 6 ile ilgili tebrikleri alalım değil mi?
1: Tabii.
0: Geçen hafta kapanışta tabii. Son dakika golü.
1: Doğru. Doğru. O konuda haklısın. Gerçekten tam böyle son mesaj. Artı 6 dedin. Hoşça kalın deyip kapattık. 90'la da gelince o 6. gol çok keyifli oldu. Tebrik ederim gerçekten. Bugün de artı 6'dan sonra da bir yanılgıyla 2.5 üste doğru gitmek mi gerekiyor? Yoksa oğlunun iç sağ çim avantajı diyelim artık. Orada ya çok güzel detaylar var. Ben sözü sana vereyim abi. SJK ve oğluyla alakalı. Benim çok keyif aldığım iki bilgi verdim orada. Dinleyicilerimiz de faydalansın.
0: Şimdi bu maç gider 0-1 gol aralığında biterse şaşırmam, öyle söyleyeyim. Özellikle oğludan kaynaklı. Gerçekten enteresan bu ligde. Normalde bütün liglerde suni çim bir dezavantajken doğal çim bir dezavantaj oluyor Finlandiya'da. Çünkü takımların çoğu mevsimsel şartlardan dolayı çimde oynayamıyor. Yetişmiyor çim, yani öyle söyleyeyim. Artık nasıl bir iklim varsa. Dolayısıyla tabii bu ülkede takımların çoğu suni çimde oynuyor. Oğlu ve Lahti, birkaç takım daha var galiba ama Oğlu Lahti yıllardır bu şeyi avantaj halinde kullanan takımlar zemine. Doğal olmasının avantajını. Hatta Helsinki maçında da Lahti'de aynı şeyleri söylemiştik. Ya bunu da hani diyebilirsiniz ki ya her takım oynar sonuçta. Sonuçta doğal çim daha büyük bir avantaj falan, ama ya resmi sitede, ligin resmi sitesinde hemen hemen her maçın ön yazılarında bir teknik direktör açıklamasına da yer veriyorlar. Çok sıklıkla rastlıyorum bunun altını çizen teknik direktörleri. Demek ki buna bir kafa patlatıyorlar veyahut da böyle bir durum var. Oğlu da özellikle böyle çimi kesme şekli de tartışılan bir kulüp. Yani ya uzun tutuyor ya kısa tutuyor falan, yani böyle bir durum var. Açıkçası tam detayını anlayamadım ama ve istatistiklere dönüp baktığımızda çok çılgın bir istatistikle karşılaşıyoruz. Şu ana kadar ligde oynadığı maçlarda Evinde bir sefer hariç ilk yarılarda gol yemedi oğlu. Bir daha bir sıfır mı yemişti, bir tane mi yemişti, onun aklımda kalmamış. Ezberden kupalar söylüyorum dahil, bir yandan.
1: Çok az, hiç

0: Kupada da dahil bu. Kupadaki maçlar da dahil. Her iki kupada da hem de. Ya belli ki gelen takım zemine alışamıyor yani. İlk yarılarda bütün takımların gol atamaması bir tesadüf olabilir mi? Yani bu
1: Gerçekten
0: enteresan
1: çok
0: bir durum
1: ilginç.
0: hakikaten. Dolayısıyla bu avantajı da kullanıp oğlu kupalar dahil evinde oynadığı 6 maçın 8'ini kazanmış ve hiç mağlup olmamış. Evinde her maç gol atan bir takım var. Birazcık ikinci yarılara bırakıyor. Ligin en fazla 0-1 gol aralığında maçları biten takım oğlu bu arada. En fazla maçları yani 1.5 alt biten takım. Diğer takım da atamıyor. Oğlunun en önemli, en büyük, en golcü oyuncusu Danimarka'ya transfer oldu. Zaten oğlunun özelliği bu. Yetiştirici bir kulüp. Bir forvet fabrikası. Vallahi her şey altı gösteriyor ya da KG yoku gösteriyor. Ben iç saha avantajıyla da oğlu galibiyetiyle birleştim bunu. 1 ve 2.5 alt. 5-0-1. 1 ve yani 2.5 altın 1.80 olması, yani 2.5 üstün favori olmasının nedeni Gnista'nın son maç artı 6 bitmesi ve aralarında oynanan son 3 maçta 20'ye yakın gol oldu. Aralarındaki maçlar ve Gnista'nın son maçı bence oran üzerinde etkili olmuş ama bilgiler bence oğlu 1-0-2-0'lık bir oğlu galibiyetini işaret ediyor.
1: 1-0-2-0'lık bir oğlu galibiyeti gerçekten hem 1 ve yok hem de 1 ve alt kombinasyonları şöyle bir onları da aslında
0: Seyhun Ajen diyorum artık. Şey attı. Şen Huan.
1: Şenol attı mı?
0: 1-0 öne geçti. Attı.
1: Süper. Süper.
0: Rata
1: 1
0: onun
1: ve
0: golü. Rata o. Hatırlarsın Rata'yı. Geçen
1: evet.
0: haftadan.
1: Tabii. Artık yavaş yavaş oraya da aşina olduk ya. Bu arada Efe abi 1 ve 4.5 altın oranı bile 2 atmış oğlu maçında.
0: Gnistan duruyor duruyor çok gollü bir maç oynuyor. Duruyor duruyor bir artı altı patlatıyor Gnistan geçen sezondan beri. Onu geçen hafta yaptı. Ve duruyor duruyor artı altı patlatıyor. Eyvah, hakem dinliyor. Dur bakayım. Eyvah, taraftarlar da fazla sevinmiyor. Yelpaze.
1: Orada da
0: Demek
1: gerçekten
0: ki Çin'de de hava sıcak çok.
1: olabilir. Ya Çin'de de gerçekten bazen çok enteresan iptaller oluyor. Saç baş yoldurucu. Fizik kalitesi biraz
0: Vermedi. Offside.
1: offside mi? Yani bazen bu fizik kaliteden ötürü bir korner ya da duran top mesela bir yan top atılıyor Efe abi. Zıplıyorlar kafa vuruşunu. Biri savruluyor orada. O gol oldu mu böyle diken üstünde bekliyorum ya. O iptal olacak
0: Geçen
1: çünkü belli.
0: sefer de iptal etmişti. Hatırlıyor musun ilk yarıda bir golünü? Geliyor geliyor deyip ilk yarıda ikinci yarıda o yüzden çok gole yönelmiştik. Yani milim ne
1: Evet.
0: offside.
1: Evet.
0: Net
1: İşte.
0: offside tabii de.
1: Bu arada
0: Milimle yani şuraya bak. İzliyor
1: gerçekten.
0: musun bilmiyorum.
1: Ya evet. Şey biraz şey saat farkı var ama izliyorum. Ama sanırım takılmış. Şöyle bir yenilersem düzelecek. 1 ve 3.5 alt abi 3.18. 1 ve 2.5 alt 5.76. Ya şöyle 1-0-2-0 için enteresan denemeler olabilir. Oğlu Gnistan maçında. Peki son 3 dakikada da reklama gitmeden önce bir SCK Koopyon. Koopyon eledi Vardar'ı. 120 dakika. Böyle dike artık yürekler ağızda geçti diyebiliriz herhalde 120 dakika Koopyon için. Gerçekten Vardar bir sürprize bize atacaktı. Ama elediler. Şimdi bir de sabah deplasmanına gidiyorlar. Uzak bir deplasman. SJK burada yenilme, yenilmemesi. Sen maç sonu sıfır işaret ettin gerçi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Neler
0: Ya
1: söylersin Efe
0: esasında
1: abi
0: ya
1: detay olarak?
0: Kuopio'nun gerçekten bu fikstürde takılması için her şey müsait. Ya son maç 120 dakika öldü öldü dirildi yani Kuopio. 2-0 kazandığı maçın rövanşında evinde 2-0 geriye düştü. Uzatmalarda gol attı, yedi, tekrar attı falan. Böyle bir ucu ucuna turu geçti. Ve sabahla karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi ve ilk maç Bakü'de. Seyhun Ojen de Koopyon'dan uzak olabilir yani anladığım kadarıyla. Evine bile dönmeden okuduğum kadarıyla direkt Bakü'ye gidecekler bu maçtan sonra.

0: diye okudum. Yazılı, yani yanlış bir translate yoksa, yani sonuçta bu da iki üst üste iki deplasmana çıkacaklar. Tabii ki önceliği Kuopio'nun Şampiyonlar Ligi ön eleme. Sabah'la da şartların eşit olduğunu düşünüyorum. Sabah her ne kadar daha iyi bir kadroya sahip olsa da Kuopio'nda iç saha avantajı, iyi savunma yapan bir takım. Yani denk olacak bence. Oranları bilmiyorum ama tur için şansların yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kuopio önceliğini Şampiyonlar Ligi'ne verebilir. Hı hı. Bu da bir sürprizi de beraberinde getirebilir ama SJK'ya da çok güvenemiyorum. Kuopio'da bir vites arttırdı. Yani ligde de böyle durumlarda ağır basabiliyor. Bir sürpriz beraberlikten öteye gitmez gibi geliyor bana. O yüzden direkt sıfır deneyeceğim. 2.5 alt da maçın ideal seçimleridir, seçimidir.
1: Güzel. SCK'dan da aldık detayları. Bir reklam aramız geldi. Reklama gidelim. Hemen Helsinki'ye geçelim hızlıca Efe abi. Kısa bir reklam arası. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz ve Helsinki maçı canlıya geldi.
4: Ama açık önümde.
3: Kötü bir haber var. Eğer ki canlıyı bekleyip korner alayım diyorsanız şu an korner kapalı sevgili dinleyiciler.
4: Ama MBS 1'di, o yüzden artık Finlandiya, Norveç, İsveç 1'e indi. Eski evet. Alışkanlığımızı bırakalım. Çok da doğru yaptı risk merkezi. Bu kadar az ligin olduğu dönemde, ki daha da azalacak tabii Dünya Kupası'ndan sonra.
3: Tabii.
4: Her hafta sonları. Yani MBS 1 de artık tamamdır. Yani Finlandiya, İsveç, Norveç'te çok beyaz Rusya ligi değil yani. O yüzden onların MBS 1 olması iyi oldu açıkçası.
3: Evet, gerçekten bu söylediğin de önemli Efe abi. Ya sezonda beni mesela en zorlayan şeylerden bir tanesi.
4: Ya yine vermedi golü ya. Faulden dolayı Şenhuan maçında aynen. Kornerden yine kafayla gol attı, onu da iptal etti. Söylüyorum, Şenhuan'ın golü her an gelecek gibi. Yani her an ilk yarı bir olacak o maç. Oldu da zaten iki kere de, bu ne ya? Bu çok yazık bunun. Ya şu iptal ettiği, burada VAR yok mu abi burada? Onu abi çağırmıyor mu?
3: Hayır bak, VAR devrede ama işte bak tam az önce
4: Dünya
3: bahsettiğim
4: Kupası.
3: Konu. Hayır az önce bahsettiğim konu. Fizik kalite böyle, hani biri savrulunca orada da foul oluyor.
4: Yani... Haaland'ın pozisyonu gibi bir gol oldu bu. Haaland'ın iptal edilen, Norveç'in iptal edilen golüne benzer bir gol oldu. Bu Arsenal faulleri veriliyor verilmiyor kornerde biliyorsunuz. Hı-hı. Benzer bir durum oldu yani. Hiç dokunmadı adama. Ama pozisyon icabı ona böyle bir engelledi gibi gözüktü. Yani bu da mesela bence bu senenin konularından biri olacak. Bu kornerler sırasında ikili mücadelede verilen fauller. Adam geldi itiraz ediyor. Dokunmadım evet. bile diyor. Bak şimdi evet. aynısını anlatıyor Şenhuan'la oyuncu şu anda hakeme.
3: Ya işte
4: ben diyor dokunmadım ki ona diyor.
3: Su molası şu an. Valla Efe abi işte tam anlamıyla az önce bundan bahsettim. Böyle bir yüksek top da böyle bir savrulan biri olduğu zaman ah diye bıraktığı zaman biri kendini hakem çalıyor abi. Çok garip bir şekilde çalıyor. Sinir bozucu oluyor gerçekten. Ya bazen ben mesela işte bakıyorum gol bekliyorum diyelim. Kenar ortasıyla kafa vuruşu gol oldu. Önce bir yerde yatan var mı diye bakıyorum. Yani orada bir problem var mı? Çünkü hakem hemen bir iptal. Yok işte orada bir foul var. Ya bir de fizik olarak biraz daha kısa boylu zayıf oldukları için kolay da savruluyorlar. Ciddi anlamda problem oluyor bu tarz durumlar ama sıkıntı yapmayalım, alacağız o golü.
4: Dakikalar 28, yani bir canlı önerisinde de bulunabiliriz belki de yani şu an.
3: Evet.
4: İki tane iptal. Acaba hani bir devre arasına kadar yine böyle gider mi, yoksa bundan sonraki ilk pozisyon gol mü olacak? Yani öyle o raddeye doğru gidiyor maç. Çin Ligi'ndeki maç. Yani
3: ortaya bir gol 1.65, ev sahibi golü 2.31, deplasman golü 3.59. İlk yarı.
4: Yok de bu maç ilk yarı 1 biter ya 0-0 biter. Ya ilk yarı 1-0. Hamkam'ın golü geldi. Hamkam'ın golü geldi. Ve geri alındı.
3: Evet.
4: Burada var mıydı abi Norveç'te? Norveç'te var. Norveç'te var.
3: Yo, herhalde yan ağlar oldu. Dün de çünkü Fluminense maçını izliyorum akşam. Vurdu, yan ağlara gitti. Hemen bir bildirim geldi, geri gitti tekrar. O hani yani gol herhalde öyle bir şey oldu. Şu an Amkam açık değil önümde ama şeyde gol görünmüyor. Şu an iddia.com canlı bakıyorum listede. Açık yani oranlar abi.
4: Ben iki maçın da ilk yarı bir bitebileceğini düşünüyorum hala.
3: O zaman ilk yarı ev sahibi bir golü 2.37, Şenova maçında, Hamkam maçında ilk yarı ev sahibi golü 2.33.
4: Korner yok bu arada henüz Helsinki maçında. Bunu da belirtelim.
3: Şenova maçından oldu kornerler. 1-2 galiba değil mi? Evet, 3 korner olmuş. Güzel.
4: Bir kornerden de gol dahi oldu hatta ama maalesef hakem iptal oldu. Yani şey bocalamaya başladı Şenova'nın rakibi. 32 dakika 32. Bir 15 dakika zor dayanır yani. Pozisyon olabilecek gibi geliyor bana gol.
3: Güzel. O zaman sinerjiyi kaybetmiyoruz. O golü alalım abi. Helsinki nasıl başladı? 7 dakika geride kaldı orada da.
4: Orta saha mücadelesi gibi geçiyor. Burada da şimdi hangi takım? Evet, siyahlar Helsinki, beyazlar VPS. Henüz korner yok. 7. dakika. Bir pozisyon da yok açıkçası ama normal bu Finlandiya Ligi için. Tabii 7 korner bekliyorsak şu ana kadar bir korner olsa fena olmazdı.
3: Tabii ama
4: Bakalım.
3: açılır. Daha açılır abi orası. Kıvama gelir umarım diyelim. Peki şöyle bir günün maçlarını da biraz değerlendirdik. Bugün Rusya Süper Kupası var. Zenit Spartak Moskova ile oynayacak. Süper Kupa finali Rusya'da. 19.30'da oynanacak. MBS 2 maçı. Ama burada dün yok, Perşembe günü Lech Poznan Süper Kupa oynadı. Fenerbahçe'nin rakibiyle 3-1 kazandı. Böyle Süper Kupalar gollü geçebiliyor. Metin Atakan da dergiye combo tercih önermiş. 2-11 oranı var. Combo tercihinde. Düz 2.5 üstün oranı 1.79. Zenit Spartak Moskova maçında da sezon öncesi takımlar tam hazır olmuyor.

0: Ben de böyle bir gollü geçmesini bekleyebilirim Zenit maçının. 2.5 üst 1.79. Hani Metin Atakan combo demiş, tabii ki mutlaka detaylı bir şekilde güvendiği noktalar vardır açıkçası, ama hani düz 2.5 üstte 1.79. Böyle süper kupalarda dediğim gibi sezon öncesi gollü geçebiliyor. Onu da yine bir anonsunu yapmış olayım Efe abi. Senin bir incelemen oldu mu bu
1: Yok.
0: maçla ilgili?
1: Yok, hayır.
0: Tamam, güzel. Peki bugün üçüncülük maçına şöyle bir geri dönelim, Fransa İngiltere tahmin anlamında. Rotasyondan da çok vurgu yapıldığı noktalar var açıkçası. Basından takip ediyorum, rotasyon görebiliriz diye bu maçta. Aslında bu konuyu nasıl lehimize çeviririz diye baktığımda, rotasyon olması risk merkezinin biraz tabiri caizse hazırlıksız yakalanıp bazı oyuncu tahminlerinde güzel oranlardan iyi denemeler yapılabilir diye düşünüyorum ben Efe abi. Ne dersin?
1: Veyahut da aynı mantıktan yola çıkarak turnuva boyunca hiçbir zaman 5 oyuncu değişikliği yapmayan Fransa'nın bu maçta artık onu yapmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla maçta 10 oyuncu değişikliği yapılır. İki takımın da yani şu maçta sen bütün mümkün olduğu kadar fazla oyuncuya forma şansı tanımayacaksın. Hangi maçta tanıyacaksın?
0: Değil mi?
1: Dünya Kupası'nın son maçı. Hepsine süre aldırmaya çalışacaksın. Ötekiler taktik gereği Deschamps şey yapmıyordu, oyuncu değişikliklerini yapmıyordu, ama bence bugün oyuncu değişikliklerinin tamamını yapar. İngiltere zaten yapar. Helsinki'de de ilk kornerimiz hayırlı uğurlu olsun 10. dakikada.
0: Oh, çok güzel haber. Harika haber. Onu da alacağız ya. Bugün son dakikalarda da olsa Şenoa golünü de alacağız ilk yarı, inanıyorum. Helsinki'de de
1: Şenola, Şenola,
0: artı 7 yıl
1: Şenola.
0: alacağız Helsinki'de diye düşünüyorum. Ya 10 oyuncu değişikliği hiç itiraz etmem. Döşan herhalde burada da kalkıp prensip prensip demez herhalde, değil mi efendim?
1: Ya belli de olmaz yani. Siz
0: Ya
1: gene temkinli olun.
0: bırakıp
1: 1.65 mi ne oranı zaten. Yani bu hala değiştiremeyebileceğiniz gösteriyor yani.
0: ya bırakıp gideceksin arkadaş artık, hani Dünya Kupası sonrası bırakacağı konuşuluyor. Oynat bütün oyuncuları da, beni de oynattı desinler arkandan yani, değil mi? Onu da
1: Düz
0: görelim.
1: mantık öyle.
0: Tabii. Şöyle bir bakıyorum. Hani maç öncesi tahmini kadrolar falan, mesela Pickford kalede yok gibi göstermiş uygulama. Tabii kesin kadrolar değil bunlar. Yine İngiltere savunma hattında bir şöyle bir bakıyorum, galiba ufak bir rotasyon vurgusu var. Fransa hücum hattı, Dembele'yi göremedim bir an. Bakalım.
1: Şimdi Fransa'dan çok tabii İngiltere'de Bellingham bugün Tuchel'le galiba bir sorun yaşamış. Eğer Bellingham oynamaz ise, ki bence oynar gibi gözüküyor, ama
0: Evet.
1: orada şöyle bir fırsat olabilir. İngiltere takım gol krallığında Harry Kane ve Bellingham 6'şar golle aynı sayıda gol attılar. Harry Kane'in oranı 1.54, Bellingham'ın oranı 2.14. Eğer iki oyuncu da aynı sayıda gol attığı takdirde ikiye bölünüyor oranlar. Daha doğrusu hani şey kadar kazanan oyuncuya bölünüyor. Tabi birinin altına düşemiyor. O yüzden yani Harry Kane Bellingham oynamazsa daha maç başlamadan bu bahisin kazananı olur. Bunu
0: Olabilir. Gerçekten şöyle bir baktığında iyi bir yaklaşım Efe abi, evet. Bir şey
1: belirtmiş
0: söyle.
1: olayım
0: Ha,
1: ama
0: pardon, böldüm sözü, kusura bakma.
1: yok,
0: Ben
1: sıkıntı yok.
0: bitirdim sağladım. Evet
1: Bitti
0: abi, buyur.
1: bitti.
0: Ha. Ya güzel bir deneme. Tabii orada Kane, ya aslında Bellingham oynasa da Kane de yine kendi istatistiklerine bakacaktır. Onun da nereden baksan büyük ihtimalle, demek istemiyorum artık, yaş skalası bayağı bir
1: Tabii.
0: yükseldi ama son Dünya Kupası aslında 36'da da oynar Harry Kane. Yani arkadan gelen çok güzel bir makine gibi santraforlar çıkmazsa İngiltere'den 4 yıl. 36 yaş bence çok kötü değil. 40'ları 41'leri gördük bu turnuvada. Harry Kane bence son Dünya Kupası değil ama yine de hani futbolda anlar vardır. O da bu andır yani.

0: Ne oldu? Şey mi var? Pozisyon mu var?
1: Skandal. Bir skandala imza attım Fehmi. Ne olacak bilmiyorum. Aynen. HJK ile VPS takımlarının isimlerini, şeylerini karıştırmışım. Koyu renkli olan takım VPS'ymiş. Şimdi korner atılınca gördüm.
0: Oluyor abi, oluyor. Yayında artık formalardı, takımlardı. Hoş görür bizi Radyo Gol dinleyenlerimiz.
1: Ya, baştan söylediğim için rahatım. Yani bu karışabilir. Çünkü sessiz izliyoruz. Yüzlerce şey. Takımların çoğu aynı renkteler. Çoğu. Dolayısıyla hangisi koyu tercih etmiş, hangi şey. Sesi de dinleyemediğimiz için, hani ev sahibi ekip saldırıyor olsa bir taraftarların tepkisinden falan yine çözebiliriz. Küçücük de ekranda izlediğim için, açık söylemek gerekirse biz zaten korner sayıyoruz. Onu da söyleyeyim. İlk korner VPS kazanmış yani.
0: Ben de onu diyecektim zaten. Gol değil, korner saydığımız için aslında hangi formanın kullandığının önemi yok diyecektim ki sen belirttin. Şenoa'da bir çarpışma oldu bu arada oyuncuyla. Şöyle bir bakıyorum, Şenoa'nın hücum hattından galiba bir oyuncu kaleciyle offside'da pozisyon aynı zamanda. Yani bir ihlal var mı diye düşündüm ama yok. Yani burada hem kaleci net topa müdahale etmiş hem de evet bir sıkıntılı bir çarpışma var. Yarım saat geçer orada artık yani. Genelde Çin'de böyle oluyor. Ya Harry Kane diyorduk. Harry Kane'de dediğim gibi son Dünya Kupası olmaz. 36 birkaç açıklama yaptı. Belki de işte son Dünya Kupası'nda. Yani bu arada 40'ları falan görüyoruz. Artık 36 bir şey değil. Oynar katılırsa İngiltere, ama yine de istatistiğini bence en iyi şekilde bitirmek isteyecektir Efe abi. Orada da Harry Kane'de muhakkak de fırsatlar yakalayabiliriz bence de.
1: Muhakkak yani bu maç gollü bir maç olacaksa takımların golcülerinin o istatistiklerini geliştirmeleri çok çok beklenebilir tabii.
0: Tabii. Ya dediğim gibi ayrıca hani Cherki falan oynayacaksa Dembele yerine, onların da nereden baksan son maçı bu turnuva özelinde. Belki onların şutları ya da isabetli. İşte yani kadrolar açıklandıktan sonra bir iki oyuncu fırsatı çıkabilir diye düşünüyorum ben. Mesela Rashford oynarsa yine Rashford'un şutları az da denemedi de yani baktığımızda. Katılır mısın bilmiyorum ama iyi bir deneme olabilir.
1: Rashford ilk 11 başlarsa %100 denerim Rashford'un golleri şeyine, şutlarına.
0: Tabii. Yani çok denedi. İsabetli değil ama ya, ben genel şutlardan bahsediyorum. Bilmiyorum sen isabetliye mi yönelirsin ama
1: genel toplama şutlar... yönelirim. Yani iki tane çekmesini beklerim. 3 biraz zor olabilir ama 2 kaçtan açmışlar Rashford'un?
0: Hemen bakalım. Yavaş yavaş onlara da şöyle bir göz gezdiririm. 2147 tercih var Efe abi bu arada.
1: Normal.
0: Üçüncülük maçı.
1: Bu arada ufak ufak Norveç'te falan da canlıda sıradaki golü hangi oyuncu atarlar falan girmeye başlamış. Oo. Hiç bence burada da. Ya şöyle söyleyeyim, risk merkezi hele hele büyük liglerde bu tip oyunları açma konusunda çok tereddüt yaşamasın bence. Yani her halükarda o bir avantajına yani onların ve çok ilgi gördü.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nda ve bence hani o alternatifler çok fazla sayıda olduğu için biraz hani dağılır oyunlarda. Dolayısıyla bir problem olmaz çok fazla. Yani bence o marketleri de şutları mutları muhakkak büyük liglerde devam etmeliler yani. Ve çoğu ligde devam etse çok iyi olur.
0: Tabii doğru bir söz söyledin Efe abi, aynı fikirdeyim. Ne kadar çeşitlilik o kadar güzel oluyor. Ve hani daha da ilgi çekici, oyuncuyu alıştırıcı durumlar olabiliyor. Yani alıştırıcıdan kastım yanlış anlaşılmasın. Sonuçta ülkecek bir yasa dışı bahisle mücadele içindeyiz. Hepimiz bu mücadelenin bir parçasıyız. Yani bu çeşitlilikleri sağladığınız zaman başka yerlerde bir arayış içerisinde oyuncular da girmeyecektir. Bence önemli bir rol. Bunu da üstlenmeye devam etmesini ben de diliyorum Efe abi.
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Hem de dikkat edersen daha böyle bir farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz. Gerçekten maçları tahmin ederken de yani gol giriyor girmiyor ama maçların temposunu, istatistikleri tahmin etmek tam o zaman biraz daha böyle bir oyun gibi de oluyor. Şimdi biraz daha farklı boyutları da ortaya çıkıyor. Evet, Helsinki bir atakta şu anda. Bir korner daha. Kornerler bir bire geldi. Helsinki bir, VPS bir kornerlerde. Dakikalar güzel. 19.
0: Süper. Güzel. Akıyor. Akacak. Güzel. Marcus Rashford 2 şut 1.44, 3 şut 2.20 Efe abi.
1: İşte ne kadar limitte? Ne kadar yani? 2 şut 1.41. Seni 3 şuta yönlendirmeye çalışıyor. Rashford'a kaç tane fırsat gelecek? Yani Barcelona'da oynamıyor yani şu anda. İngiltere milli takımında. Evet. En fazla zaten 2 tane fırsat gelir. 2'yi kabul ederim. 2.20 verseydi. 3'ü kabul etmem 2.20'ye.
0: Tabii baktığın zaman biraz dediğin gibi sınırlar var. Gerçekten görüyoruz bunu.
1: Bartol oynayıp oynamayacağı da kesin bilmiyorum yani.
0: Tabii ya zaten şu an oyuncu bahislerini bu saatten almak pek mantıklı değil. Ya, oynamadığı takdirde iade oluyor çünkü. O yüzden şöyle bir baktığımda oyuncular evet fırsat çıkabilir ama bir maç saati kadroyu beklemekte fayda var. Peki ilk yarı özel bahislerden mesela ilk yarı şutlar ya da isabetli şutlar var mı gözüne ilişen herhangi bir detay Efe abi?
1: Yine baktığımızda tabii gol bekliyorsak şut da bekliyoruzdur. 10 şut ideal bir limit. O da 1.61. Yine oranı çok beğenmedim ama 10 artı isabetli şut ve 25-26 artı toplam şut beklenebilir Fransa İngiltere'de doğal olarak. Aynı zamanda da tabii kartlarda da güzel bir şeyler var ama dediğim gibi kartların biraz oranları azaldı. Eşit sayıda kart çıkar mantıklı Aydın Bey'in dediği gibi toplam 3 kart olmaz oranlar çok düştü. Dünden bugüne bayağı radikal düşüşler var. Yani 1.80 üçlü dün konuşurken 1.65'e düştü 3 kart 2.5 alt kart puanı. Hiç kart olmazın oranı 10.65'ten 8'lere düştü. Bir 1.5 kart alt 3'ün artık o kadar da yani o oranlar güzel oranlar.
0: Tabii.
1: Yani ya düşük oranlar.
0: Pardon Efe abi.
1: Evet
0: kart
1: evet.
0: Deyince. Ya şey kartın o kart eşitliği ya da az kart olayını çok sevdim gerçekten. Gittikçe de daha da düşüyor galiba. Sabah 2.20'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam 2.5 kart altı 1.85'e kadar gerilemiş. Sen hatırlıyor yani, musun dün yayından 2.5 kart altı kaçtı mesela?
1: 1.83'tü. 1.65'e gerilemiş diye gördüm.
0: Hı-hı.
1: Belki de çıktı sonradan.
0: Yok tekrar çıkmış galiba. Şu an önümde Fransa İngiltere. Şöyle sayfayı da bir yenileyim tekrar. Bir yanlış bir aktarımda olması yok. Kart altı 1.85 ama ben sanki biraz daha yüksek hatırlıyorum.
1: Yok. Bu değişmiş. Tamamen dünkü seviyelerin üzerine de çıkmış.
0: 10.85 kart olmaz. Sanki dün öyle evet öyle bir şeyden bahsettim.
1: Evet 10.85 yani bu ben açıkçası o sırada ya Baran bakıyordu ya sen bakıyordun ya dün Burcan'la konuşurken Burcan kontrol ediyordu. Yani oranlar dünkünün üzerine de çıkmış. Ben şu an yeni fark ettim bunu. Değil mi? Toplam karta bakıyoruz. Hiç kartı olmaz 10.85.
0: Yok yani sabah siz konuşurken ben şöyle bir göz attım Efe abi de bu seviye değildi. Yani şu an oranlar farklı geldi bana.
1: Yani İspanya Arjantin'e bakmamışsak eğer toplam kart sayısı 1.5-3.50 2.5-1.85 2.5-1.85 tabii ki ideal seçimdir ama buradaki mantık yani hakem Valenzuela maçı böylesine bir maç yani hiç kart çıkartmadım demeye getirebilir.
0: Evet.
1: Onun da oranı 10.85. Bunun için çabalıyor bazı hakemler. Ama tabii ki son Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Hırvatistan

0: pas maçında iki kart çıkmış. Dolayısıyla doğru seçim 3 kart olmazdır. Yani doğru seçim
1: 2018 nasıl Efe abi?
0: 1'e 2. 3 kart.
1: 3 kart.
0: Belçika 1, İngiltere 2. Diğerlerinde 3'e 2, 1-3, 2-3. Güney Kore-Türkiye maçında 1-2 sarı kartlar. Ama bu maçın, bu şeyin özelliği diğerlerinden farklı. Yani diğer Dünya Kupaları buna ölçü olmamalı. Bu Dünya Kupası'nda özellikle buna dikkat ettiler, kartlara. Ya böyle bir Dünya Kupası'nın üçüncülük maçı 0-0 kartla bitmesi beklenebilir yani. Öyle diyeyim.
1: Ya o kadar doğru söyledin ki Efe abi. Ya bu Dünya Kupası başka bir şekilde değerlendirildi. Buyurun. Mesela bakıyorsunuz Paraguay-Fransa maçını hep birlikte hatırlayalım. Ya affınıza sığınarak söylüyorum, kafes dönüşüne dönmüş bir maçtı. Yani yumruklar havada uçuşurken, yani baktığımızda birden 3 tane kart var. Üçü de Fransa. Mesela Paraguay hiçbir şekilde kart çıkmadı.
0: Kornerler 2-1. Helsinki 2. VPS 1.
1: Çok güzel. Yani Paraguay'a kart da hiç çıkmadı. Ya öyle bir kafes dövüşü niteliğinde olan bir maçın 3 kart çıkarması, bu maçı biraz daha sakin bekliyoruz hep birlikte diye düşünüyorum. Mesela İngiltere-Arjantin maçı ne kadar sert başladı. Hepimiz dedik ki ya herhalde bir takım 10 kişi kalacak burada. Tamamlayamayacak dedik. Orada bile 4 kart çıktı totalde. 3,5 sarı kart. O yüzden ben bugün hani 2,5 kart altı falan benim çok içime sindi Efe abi ya. Hatta yani kart eşitliği 1,5 alt hani 0-0 bile ya da 1-1 bile biter kartlar. Kavgaları falan evet, ayırmaya çalışıyor hakemler baktığımız zaman ya.
0: Yani bu maçın çok gerilmesi için de bir neden yok. Ortada bir sonuçta ya bu bir prestij maçı.
1: Kim, evet.
0: Dünya Kupası'nda, son Dünya Kupası'nda kim üçüncü oldu hatırlayan var mı? Üçüncülük, dördüncülük maçını kim oynadı? Hani biz söylemesek bir çırpıda hatırlayan olmayabilir.
1: Tabii tabii. Yani 98'den bu yana bütün finalleri sayarız belki tek çırpıda ama hani üçüncülük, dördüncülük maçlarında Türkiye takılırız. Olur. Tabii. Doğru. Çok güzel söyledin Efe abi. Doğru söylüyorsun. Yani sadece Türkiye'yi hatırlarız dediğin gibi. Yani bu konu bence de değerli. Kart açısından, kart altı açısından değerli. Bakalım. Peki Mbappe bu kadar istatistiğe koşuyorken onu keser mi? Ne dersin?
0: Belli olmaz tabii yani de yani herhalde böyle bir Dünya Kupası'nın üstüne 8 golle Messi ile yarışırken ki yani Deschamps'la Mbappe'nin de vücut dilleri vesaireler bir belli birbirlerini çok sevdikleri yani böyle bir şey yapmaz gibi geliyor yani Mbappe gibi bir figür 8'e 8 iken Messi ile Dünya Kupası'nda gol kralı olma fırsatını teper mi?
1: Doğru. Yani ben kesinlikle aynı fikirdeyim. Şey değil. Bence de kesmez ama hani şimdi akşamda aslında yine aynı noktaya çıkıyoruz. Yani kadro açıklanmadan herhangi bir hamle yapmamakta fayda var. Peki benim YouTube yayınından hatırladığım bir izleyici sorusu vardı. Mbappe 2 isabetli şut, 1 gol Fransa kazanır kombini gibi bir şeydi. O tarz böyle bir oyuncu özel bahislerine bakabildin mi Efe abi?
0: Mbappe ile Harry Kane'in bütün bahisleri yine şey yapar, iş yapar. Ama o yönde. Ben 3+1+1'i daha çok beğenmiştim Mbappe'de. Yani Fransa kazanmadan... Çünkü maç sonucu için bir şey söylemek çok kolay değil bu maçta ya. Fransa favori ama Fransa ne kadar önemli. Her iki takım da kendi çapında bir hayal kırıklığı yaşıyor. Fransa şampiyonluğu hedeflerken üçüncülük maçına ne kadar odaklanabilir? İngiltere, hadi Arjantin maçına belki bir reaksiyon gösterebilir diye düşünsek de ya hangi takımın artık bıktılar yani bu oyuncularda. Üçüncülük, dördüncülük de tartışılıyor. O

0: yüzden evet. maç sonucuyla birleştirmem kombinasyonları. Ama Mbappe'nin de Kane'in de, Kane'in 2 isabetli şutu, Mbappe'nin 3 artı 1 artı 1, 4 artı 2 artı 1 gibi bir şeyler varsa özellere bakalım.
1: Benim özellerde eğer Fransa'nın kazanmasına güvenen varsa eğer dinleyicilerimizden, mesela Mbappe 1 isabetli şut ve Fransa kazanır 2 oran. Ya bu niye bu kadar yüksek sorusunu bende uyandırdı Efe abi. 1 isabetli Hayır. şut Mbappe, Fransa kazanır 2 oran.
0: Çünkü Fransa'nın ya Fransa'nın kazanmasına zaten 2.17 veriyor. Ben niye bir isabetliyle birleştireyim bir de onu? Mbappe Fransa, atar atmaz.
1: Fransa kazanması 1.70 Efe abi.
0: Ha. Pardon.
1: Evet. Yani orada bir şey
0: isabetliyle birleştir ve Fransa'nın kazanacağını güveniyorsan o risk alınır tabii yani, bir isabet.
1: Ama iki oran bana gene garip geldi ya. Kim çekecek? Mesela Mbappe çekmeyecek mi abi isabetli şut? Yani Fransa
0: bilmiyorum
1: kazanır
0: ya,
1: Mbappe.
0: Belki dediğin gibi yani, belki oynatmayacak. İlk 11 başlamayacak belki.
1: Bana bir garip geldi, bilmiyorum. Yani bu acayip bir durum. Şöyle bir bakıyorum, yine Fransa kazanır. Mbappe 2 isabetli şut, bir gol 3.46.
0: 2 isabet, bir gol. Bak bu güzel işte. Hiç Fransa ile birleştirmeden.
1: Ha, ona şöyle bir bakayım. Orada 3 isabetli şut, bir gol, 3.80 var Mbappe'nin. Bak Fransa kazanırsız Mbappe'yi, ha, 2 isabetli şut, bir gol, 2.37 Efe abi.
0: Mbappe işte düz. Bence.
1: 2 isabetli şut, bir gol. Gözümden kaçmış bir an satır arasında.
0: Bu
1: bakarken.
0: Güzel bence.
1: Evet, gerçekten. Peki bir reklam arasına gidelim. Üçüncülük maçını biraz daha konuşup yine tahtalara da göz atalım. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Vakıf Katılım.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Helsinki'de kornerler 5 oldu. Güzel bir...
3: 4 diye biliyordum ama 5 mi?
2: 5 gösteriyor. Ben bir...
3: 5 tamam. Ben de o korner en son bir tam reklam arasına gittiğinde bir kalktım, bir su aldım, geldim. O sırada demek gördüm korneri de. Demek peş peşe olmuş. Çok iyi haber. 5 korner 10 dakika var.
2: Süper.
3: 5 korner 10 dakika. 2 korner daha bekliyoruz.
2: Hadi bakalım.
3: Çok çok olası, öyle söyleyeyim.
2: Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Gerçekten iyi bir, yani 3.30 şahane bir oran. İyi bir kazandıran saatleri ruhuna uygun bir oran olduğunu düşünüyorum.
3: 1.60 üst bile. 1.60, 5.5 üst 2.30'du.
2: Evet.
4: Tabii biz biraz abarttık ama.
2: Olsun olsun. Bekliyoruz. Peki şöyle bir baktığımda üçüncülük maçıyla ilgili 3 aşağı 5 yukarı gollü bir maç bekliyoruz. Biraz daha sakin bir maç bekliyoruz kart anlamında. İlk yarı şutlar 10 olur. Oyuncu kadrolar açıklandıktan sonra oyuncu tercihleri değerlendirilebilir. Bellingham oynamıyorsa özellikle Kane'e güvenebiliriz. Mbappe'nin istatistiklerini genel çerçevede konuştuk. Var mı Efe abi eklemek istediğin herhangi bir şey üçüncülük maçıyla ilgili?
4: Vallahi hepsi burada. Dediğim gibi ön plana çıkarttığımız çok güzel bahisler oldu. Kartlar eşit. İlk 20 dakika gol, 30 dakika gol. İlk yarı 1.5. Ben ilk yarı ilk 30 dakika golü çok beğendim açıkçası. İlk 20'yi pardon. 2.30 olan. İlk 20 çok aklıma yattı.
2: Güzel. İlk 20 zaten gelirse 1.5 üst. Benim tercih tarzımdan. Yavaş yavaş lokomotif olur, tren devam eder diye düşünüyorum basamaklarıyla birlikte. Peki kaç skor bekliyorsun Efe abi? Senden sonra da bilgisayar algoritmaları neler söylemiş ona aktaracağım.
4: Kaç bekliyorum? Ya yine 2-1 falan mı biter acaba, 2-3 gol diye düşünüyorum ama hangi taraf? Vallahi maç sonucu çok öyle bir şey yapamıyorum ya. Birini seçemiyorum öyle. Net Fransa diyemiyorum yani.
2: Valla Zlat da çok çılgın bir skorda bulunmuş. Sana öyle söyleyeyim.
4: Söyle bakalım.
2: 1-0-2 platformu algoritması Ajan Simit 2-2 demiş maça. Bilgisayar 2-1 demiş. Zlat'la 4-1 demiş. Yani çok görmeyiz Zlat'la bu tarz skorları.
4: Ama üçüncülük maçı kaldırır bu skorları yani.
2: Ya bu skoru kaldırır da yine de Zlatan'dan böyle bir 4-1 genelde, ne bileyim işte Barcelona'nın daha böyle ligin alt takımları, alt sıralı takımlarıyla oynarken ya da City'nin maçlarında falan görüyoruz. Genelde böyle bir 5-0'lar falan. 4-1 biraz böyle bir şaşırdım açıkçası.
4: Yani üçüncülük, dördüncülük maçlarında bunlar üçüncülük maçlarında olabilir. Güzel bir maç olacaktır yani artık. Bu maç ama acaba bir takımlar için angarya haline gelmiş ve biraz sıkıntı olabilir. Rotasyona gitse ne olur? Rotasyona gitse daha iyi.
2: Daha canlı bir maç olur rotasyona giderse bence. Yani, çünkü en azından hiç yani tabii, oynamamış oyuncular bir Dünya Kupası'nda da bir
4: gol varmış, atacak.
2: Bir imza atayım hevesinde olabilir. Öbür türlü
4: kesinlikle yani tarihe geçiyorsun. Hangi oyuncu tabii istemez?
2: Tabii.
4: Böylesine bir maç.
2: Menajeri de
4: varla 2.5 üst olur. Kaleci değişiklikleri olur. Yani iki takımda da bir kere kalecilerde bir rotasyon olabilir dediğin gibi. Tabii. Pickford da Manyan da bugün oynamayabilir. Evet. Düz mantık. Bu maçta niye kalecileri de değiştirmeyeceksin?
2: Doğru.
4: O da yani
2: gerçekten bir kadroyu bekleyelim Efe abi ya. Çok belirleyici olacak bazı şeyler.
4: Yani kadroyu beklemeden de dediğim gibi denemeler bunlar olabilir.
2: O nasıl vuruş? Korner alsın ah, şu ah, pozisyonda. Ah. Helsinki ya. Var.
3: Sesimin kısıldığından anladın maçı da takip ettiğimi.
2: Var. Ben işte bir an bıraktım böyle bir hafif hafif.
3: Evet.

0: Dedik yani şu atak korner olsun diye
1: corner
0: bakıyorum.
1: Korner olursa 6. 7'yi zorlarız gibi geliyor ama. Ya doğru bahis yapmışız.
0: Evet.
1: Öyle diyeyim.
0: Yok yok, eski kayıtmıyorum. Daha bitmedi.
1: Yok.
0: Gel istersen seninle şöyle bir de tahtalara bakalım Efe abi. Nasıl yorumlanmış tahtalar? Bugün Türkiye tahtasının birinci sırasında Fransa galibiyeti, ikinci sırasında İngiltere galibiyeti var. Üçüncü sırası 2.5 üst, dördüncü sırası 3.5 üst, beşinci sırası Fransa ilk yarı gol atar şeklinde ilk 5 konumlanmış. 6 ve 7'de şimdiden final var. İspanya galibiyeti ve 7. sırada da 2.5-6 görüyorum. Molde galibiyeti var 8. sırada. Lillestrøm galibiyeti 9. sırada. Molde 2.5 üstte 10. sırada. Türkiye tahtası bu şekilde. Herhangi bir yorumun olur mu Türkiye tahtasında dikkat çekici gördüğün bir şey?
1: Yok. Yani tamam. Bunların normal dağılımın öyle olması normal yani. Maç sonucu için 3 sonuca da eşit dağılır yani. Berabere bitmez herhalde ama. Ha, bak. Bu maç berabere çok zor biter hakikaten. Şimdi düşündüğünde final maçı ne kadar çok berabere bitmeye adaysa bu o kadar değil.
0: Ya sen şimdi şöyle söyleyince bir düşündüm. Uzatmalara giden bir üçüncülük maçı 98'den bu yana, hani dün dedim ya skor, şöyle bir baktım. İnan hatırlayamadım ya. Uzatmalara giden bir üçüncülük maçı yok.
1: Yani o yüzden bir veya ikiden birini seçeceksek yükseğini seçerim mesela ben. İngiltere'yi seçerdim. Ama şöyle baktığımızda da
0: Fransa'nın gollü galibiyetiyle de oralı yükseltmeyi seçerim ben de Efe abi.
1: Nasıl istiyorsan. Yani bir şey de diyemem ya. Haklısın. Doğru söylüyorsun yani. Maç berabere bitmeyecekse birini seç. Reaksiyon verebilir mi diye düşünenlerde, hani o Brezilya yarı finalde evinde oynadığı maçta Almanya'dan 7 yemiş, sonra üçüncülük maçında Hollanda'ya da 3-0 kaybetmiş gibi de bir durum var.
0: Bu da çok
1: Belçika İngiltere 2-0, Hırvatistan Fas 2-1, yani öyle bir hayal kırıklığı yaşayan takımlar sonra reaksiyon vermişler miye bakarsak bazen veriyor bazen vermiyor. Onu da söylemek kolay değil yani.
0: Gerçekten öyle. 7-1 de çok ağır bir skordu gerçekten Efe abi ya. O yani
1: aynen ya.
0: İnanılmaz bir şeydi gerçekten.
1: O rekorlara baktığımızda işte eleme turlarında en farklı skor falan. Yani bir de adamlar bunu şeyde yapıyor ya. Brezilya'yı yeniyor 7-1. Hani Brezilya'yı yeniyorsun abi 7-1. Tabii. Ve Brezilya'da. Yani bunu bir tek Almanya yapar hakikaten yani.
0: Yok, gerçekten bir onun başının altından çıkar değil mi?
1: Çıkar abi yani. Bu eziyeti bir takıma öyle bir şeyi o yapar yani.
0: Şöyle bir Asya tahtasına geliyorum. Asya tahtasında ilk 10'da Fransa maçı yok abi. Tamamıyla ilk 7-8 ilk 8 Asya bölgesinden lig maçları. 9. sırada Crystal Palace'ın herhalde hazırlık maçı var. 10. sırada da yine bir Çin Ligi. Asya tahtası bugün hiçbir şekilde girmemiş Fransa'ya. Balkan'a bakıyorum. Balkan tahtasının 1. sırası 2.5 üst.
1: Yani çok da Fransa. Normal değil mi?
0: Tabii yani aslında şu kaç 2.5 üstün oranı yine böyle bir
1: 1.34 tabii çok düşük.
0: Tabii.
1: Düşmüş. Tabii. Bir 32 ile 34 arasında enteresan biçimde oynayıp duruyor. Bir 32 evet. Görüyorum, bir 34 ben de. 1.32, 1.34 görüyorum.
0: Yani evet. Bir fırsatı mı kaçırıyoruz gözümüzün önündeki diyecektim de yok zaten oran çok düşükmüş.
1: Tabii çok şöyle gol bekleniyor zaten.
0: Tabii. Kombo tercih 2. sırada Balkanlarda. Bak mesela karşılıklı gol var 2.5 üst. Zaten üste gidecekse hani düz üstü Alman kombo daha mantıklı geliyor bana. Taraflardan biri 3-0'a da yükseltmez herhalde. Yani Fransa'ya ikinci bir şok olur bu. İngiltere gerçekten daha da beter yaparlar. Üçüncülük maçında da böyle 3-0, 4-0 birden kaybederse zaten ya. Şu an çok büyük eleştiriler var. Daha da işler sarpa sarar İngiltere adına. Ya ben taraflardan biri 3-0. Bir de hani ne de olsa prestij de var biraz da yani artık hani

0: kadar da futbol biraz daha rahat oldu.
1: Yıldız oyuncular bu turnuvada istatistiklerini düşünüyorlar yani. Üçüncülük, dördüncülükte tabii. Yani Kane'le Mbappe zaten birer tane gol atacak gibi görüyor yani, görünüyor. Dolayısıyla sırf onlar bile golleri beraberinde getirebilir.
0: Yani şey var mı acaba? Şu an aklıma geldi. Özel bahislerde hiç sen oyuncu özel bahislerinde böyle oyuncuların karşılıklı golü gibi bir şey gördün mü hiç? Öyle bir seçenek var mıydı?
1: Bir şeyler açıklandı gerçi böyle sabah.
0: Mesela Kane ve Mbappe gol atar falan.
1: Bir öyle bir şey var galiba. Dur bakayım, bir kapakta gördüm ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yani bir böyle bir özel bahis gördüm.
0: Güzel olabilir gerçekten.
1: Dur bakayım
0: yani.
1: Şurada ilk başta bir şey vardı sanki.
0: Sen bakarken ben nedir?
1: Ayrı ayrı gol atarları var. Mbappe 1.67. Onlar kendi içinde yükselmiş. Kral Boost dedikleri 1.67 yerine 1.52 yerine 1.67, 2.10 yerine Kane, 2.31 gol atarları. Mbappe ve Kane'in ayrı ayrı.
0: Güzel. Abi Mbappe her iki yarıda da gol atar, 8 oran var.
1: Bak, İlk golü atar 1.4. O benim gözüme çarptı.
0: Bir deneme değil mi?
1: İlk golü atar. Her iki yarıda da yani iki gol, o da çok belli de olmaz tabii ya. Evet, gel bakalım Helsinki korneri. Gel bakalım Helsinki korneri. Golü geliyordu, az kaldı. Golü geldi. Golü geldi. Olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok. 5 korner.
0: Doğru.
1: Yani o kadar artık şey.
0: 5 kornerde. 7 golü hemen su içmeye gitti kaleciye de. Abi. Kızdım şu an. Neyse, şaka bir yana.
1: Problem yok abi, o kadar artık.
0: Dedik.
1: Bunlar uç seçimler. 3.30'lar
0: yani,
1: bilmem neler.
0: Tabii 5 korner.
1: Hamkam da bu arada mağlup durumda. Tromsø ilk yarıyı önde kapatıyor. Orada da ilk yarı bir seçimimiz gelmedi. Evet, gelmediği zaman da söyleyelim tabii ama.
0: Tabii.
1: Benim gibi biraz format olarak yükseklere yükleniyoruz. Yoksa hani 4.5 korner üstüm bile 1.60 civarında bir oranı vardı. Bakalım. Kısmet. Bugün olmadı.
0: Evet. Biraz daha tahtalardan devam edelim. Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Balkan 3. sırası ilk yarı 1.5 üst Fransa İngiltere için. Yine şöyle bir bakıyorum. Bu maç başka şekilde girmiş mi? Yok ama mesela SJK Koopion maçına 2.5 üst demiş Balkanlar 9. sıradan Efe abi. Sana onun haberini vereyim. ABD tahtasında 1. sırada İspanya Arjantin 2.5 alt. 3.2 milyar dolar yatırılmış şimdiden. Çok ilginç.
1: Orada en önemli yanıt vermemiz gereken soru, devre arasının ilk defa 30 dakika olacak olmasının getireceği bahissel fırsatlar ne olabilir? Onu iyi düşünmek lazım yarına kadar. Yani orada bir fırsat olacak. İlk yarımı daha çok bir şey olur ikinci yarıdansa, tam tersi mi olur? Dinlenmiş çıkacaklar takımlar.
0: Bak
1: iyice.
0: Ben sana şöyle bir şey sorayım o zaman. Bu uzun ara oyuncunun kas soğuması sebebiyle bir sakatlığına sebep olup 10 oyuncu değişikliğini düşünebilir miyiz İspanya Arjantin'de sakatlık kaynaklı?
1: Yani o da olabilir. Onu hiç düşünmemiştim. Ama bir oyuncu değişikliklerini daha çok etkileyebilir.
0: Yani sonuçta 30 dakika bekleyecek adam soğuyacak orada. Tekrar çıkacak sahaya. Yani tabii ki orada illaki bir ısınma mısınma ama tempoyu kaybedecek abi oyun.
1: Yine su molası da verilecek mi? İlk yarıdan 30 dakika geçecek, sonra yine 60 küsürde bir su molası daha mı verilecek?
0: Çay molası falan da verebilirler. Yani artık ne kadar reklam varsa. Böyle saçma sapan abi.
1: Bunların yani hepsi söyleyeyim mi? Yani
0: dinleyenleri saçma
1: onlar
0: sapan.
1: FIFA UEFA bunu tartışa dursun. Hala
0: çok kızıyorum ya.

0: Tabii birazcık magazinsel haberler de var yani işte Süper Lig'de de uygulanması düşünülüyor. Finalde bir test edelim falan hesabı. Bence ana liglerin hiçbirinde olmaz bu ilk devrenin 30 dakika olmasına imkan yok yani. Yani bütün maçlarda sen 30 dakika verirsen yanlışsın yani. O maç bitmez yani. O
1: Abi
0: yüzden
1: bir de ben
0: öyle bir
1: şimdi
0: şey.
1: şeyi de düşünüyorum. Sahne kurulacak. O çimin durumu ne olacak? Yani o zemin ne olacak? Oraya sahne
0: Amerika
1: kurulacak.
0: halleder onu
1: Dans
0: sen
1: kostümü.
0: merak etme. Amerika'da o iş
1: Tamam.
0: sorun olmaz. Abi adamlar o işin uzmanı, entertainment'ın. Orada çıkar, orada şey yapar, bir daha kurar yani. Devre arasında suni çim koyup yapay çime çevirir yani Amerika, öyle söyleyeyim. O konularda adamlar Super Bowl'dan falan çok tecrübeliler bu konularda. O yüzden o konudan bir yana bir dert çıkmaz bence ama
1: Ben bir
0: ya o
1: gariplik göreceğimizi
0: takımlar
1: düşünüyorum
0: soğuyacaklar
1: Efe
0: yani.
1: abi. Ya bu konu olmayabilir ama ben bir gariplik göreceğimizi düşünüyorum ya. Bakalım. Yani ne olacak? Yine hızlıca şöyle bir tahtaları toparlayayım. En azından Fransa İngiltere'leri aktarmış olayım ben. Fransa İngiltere ABD tahtasında 5. sırada 2,5 üstte girebilmiş listeye. Daha öncesi İspanya Arjantin maçının çeşitli kombinasyonları var. Şöyle bir bakıyorum, karşılıklı gol var seçeneği 6. sırada, var ve üst 7. sırada yine. Avrupa tahtasında da yine zirvede İspanya galibiyeti var. Onu aktarayım. Fransa maçı 6. sıradan ev 1,5 üst olarak listeye girebilmiş. 7. sırada deplasman 1,5 üst var. 8. sırada 2,5 üst var. 9. sırada karşılıklı gol var. 10. sırada da combo tercih var. İngiliz tahtasının 1. sırası İngiltere galibiyeti. 2. sırası İngiltere 2 gol atar. 3. sırası combo tercih. Karşılıklı gol var 2,5 üst. 4. sıra karşılıklı gol var. 5. sırada Fransa galibiyeti. 6. sırasında ilk yarı 4,5 korner üst. 7. sırasında toplam 8,5 korner üst şeklinde İngiltere maçı, Fransa İngiltere maçı değerlendirilmiş. Yavaş yavaş
0: Var ve
1: sona da
0: üst tabii
1: geldik.
0: ki. Var ve üst tabii ki. Üst pardon. Üst varla
1: Geç abi.
0: beraber olacaktır bu maçta. Yani bu maç final. Bu maç başka bir havada oynanacak bir maç. Yani burada savunmaların, taktik savaşlarının falan olması beklenmemeli böyle bir maçta.
1: Evet. Yavaş yavaş sona da geldik. Efe abi, var mı ekleyeceklerin?
0: Herkese bol şans diliyorum. Akşamki kuponlarda devam eden süreçlerde hatırlatma yapayım. 17-18 arası da alternatif tahminlerde YouTube'da Burcanların yayınına konuk olacağım saat 17'de. YouTube'da alternatif tahminler. Cuma günü Burcan Çalış onun anonsunu yapmıştı. Ben de unutmadan aktarmak isteyeyim, söyleyeyim. Dolayısıyla muhabbetin devamını takip etmek isteyenler bir de o mecraya gelebilirler. Bir soluklanacağım ben de. Bugün böyle bir 17 bir kısa Burcan'la Aykut'un programına katılacağım. Aykut'u falan da merak edenler Burcan'ı alternatif tahminlere gelip 17'deki yayını takip edebilirler.
1: Tamamdır abi, o zaman keyifle izleyeceğiz. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Bugün yüksek oranlar gelmedi ama darısı yarına diyelim. Yarın yine 14-16 saatlerinde görüşmek üzere. Kupon şansınızın yanınızda olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi canlı yayınıyla karşınızdayız. Futbol gündemini konuşacağız. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın, merhaba, nasılsın?
4: Merhaba. Ermin, sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin transferlerini imza törenini izledik. Ona
4: Doğru.
3: da değineceğim ama Türkiye sabah bahis operasyonu soruşturmasına uyandı. Yapılan incelemelerde bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş denilerek 19 kişi kapsamında gözaltı yapıldı. Şimdi bu isimler arasında en dikkat çekenler Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş'tan yönetici

0: Gürelciler de var. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik ve Kerem Gürel'in onlarca kupon yaptıkları tespit edildi. Sence şimdi ne olacak?
1: Şimdi bu soruşturma ile ilgili hatırlarsan daha önceki birçok yayında da aslında işte futbolda bahis soruşturması meselesini konuşmuştuk. Burada iki türlü bir soruşturma var. Birincisi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturma, bir de savcılığın yaptığı soruşturma. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturmayla savcılığın yaptığı

0: ile ilgili, teknik adamlarla ilgili ve son olarak da bugün gerçekleşen operasyonla birlikte yöneticilerle ilgili soruşturma ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Emine. Tamam, yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok? Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi, yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da, çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili, madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım, ki federasyonun da aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? Son 5 yılda yöneticilik yapmış isimlerin TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada, daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediliyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu. Şimdi
1: Bekleniyordu yani.
0: bekleniyordu, evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin, ki orada da açıklamada da özellikle 6.222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı, 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları, bilmiyorum. Ya hepsi
1: Belki de
0: mahkemeye sevk edecek ya da
1: tutuklanacaklar.
0: tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu, 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın: Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. Şey döneminden itibaren görevi yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük.
1: Evet.
0: Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcının soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı, gerçi o Futbol Federasyonu soruşturmasında da vardı, savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu, disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var, problem var. O da şu: şimdi savcılık soruşturmasında, yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında, ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altın Ordu'dan ben tanırım mesela kendisini, şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş'le ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
1: Tabii.
0: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu: yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu: kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki, sordum, soruşturdum, soruyoruz. Polisin ön araştırması, en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren, şey döneminden beri,

0: 2020'de mesela onu söyleyeyim. Spotify şeyde oluyor. 2000 Ağustos 2020'de Maruf Güneş Mustafa Cengiz döneminde istifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Spotify şeyde yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Spotify şeydeki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Spotify şeyde yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda gol bahisleri yapması sonrası ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Spotify şeyde. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim, metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine şey yapıyor. Kupon yapıyor. İşte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair burada çünkü 48 maçtan bahsediliyor. 48 çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum. Henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme tahmin ediyorum. Pazartesi günü ya da yarın ya da bugün biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Ve sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki MASAK'ın takibi sonrası yani mali suçları araştırma bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor. Para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar. Açıklama bu şekilde bakıyor ve nerede ne kadar maç oynanmış, hangi maçlar oynanmış, çeşitli iddialar var. Bunların iddia noktasında olduğunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Ama işin bu yöneticiler açısından itibar açısından ve 6222'ye muhalefet sonuç itibariyle bu. Siz bunu yapamazsınız. O görevdeyseniz eğer buna muhalefet ediyorsanız hakkınızda soruşturma yapılır. Tutuklanırlar mı, tutuksuz yargılanırlar mı onu göreceğiz. Ama bir de tabii dışarıya yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi şu öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar, ne oldu demesi kadar
1: Doğal bir şey.
0: doğal bir şey yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray'a çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin çoğunlukla çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum. Bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkiler. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. zamanında, şimdi bugün sabah gördüm, Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar derler ki size, al buyur şimdi anlat. İkincisi, Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler için böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüp de yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları, bırak önce kendilerine zarar vermek, zarar vermeyi geç, öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturmayla ilgili tekrar ediyorum. Yeni detaylar çıktıkta konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele, hı hı, acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları, evet, da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. Erken infaz vermemek lazım. Yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı. İnsanların duygusallığını da, kırılganlığını da, bak demek ki böyle oluyormuş, anlayın bizi diye feryatlarını da biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık yani işin bir noktada çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız, bu yaptıklarınız, özellikle bu işin marka değerini oraya o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var. Onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Hı hı. Federasyon bunu birçok insana verdi. Ceza hukukuna giriyorsa ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.
1: Aydın, şimdi Futbol Federasyonu'nun ne yapacağını sana soracağım ama önce şunu merak ediyorum. Tabii. Şimdi biz bu soruşturmanın sonuçlarını Mert Hakan Yandaş'ta gördük ve sen birçok yayınında dedin ki bence tutuklu yargılanmamalı.
0: Doğru.
1: Şu anda 19 kişi gözaltına, doğru, alındı. Tutuklu yargılandıkları süreç olursa şayet yine aynı fikirde olacak mısın?
0: Soruşturmaya bakacağız. Ben Mert Hakan'la ilgili soruşturma dosyasını gördüğüm zaman, şimdi tutukluluk tedbir meselesidir. Bir insan tutuklandığında tutukluluk nedir? Tutuklu olarak yargılama meselesi. Sonuçta kanaat değil. Yani tutuklanmak kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada tutukluluk bir şey meselesi ya, tedbir meselesi ya, delilleri karartma şüphesi var mı, kaçma şüphesi var mı, bunlara bakılacak. Ama diğer yandan burada mesele şu, Almila, onu söylemem gerekiyor. Şimdi temel mesele şu, burada bir organizasyon var mı? Temel konu bu. Burada bir organizasyon var mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi maçlarda ne olmuş? Bir organizasyon var mı? Yani örgütlü bir eylem var mı? Hı hı. Sonuç itibariyle bu soruşturma sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman biz bu soruşturmanın gidişatına dair daha net tespitler yapma imkanına sahip oluruz.
1: Peki. Şimdi Futbol Federasyonu'na gelelim. Yöneticilerle ilgili Futbol Federasyonu ne yapacak? Bu soruşturmaya ilişkin ne dediler? Bir açıklama var mı biliyor musun?
0: Bu arada söyleyeyim, yazanlar var. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben suçlamıyorum. Ben iddiaları söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben şey demiyorum mesela. Onu yapmıştır. Şike yapmıştır. Öldürün, boğun bunları. Bunları yıllardır bu davaları takip eden birisi olarak söylüyorum. Bu yapıldı. Aziz Yıldırım'a yıllardır yapılıyor yargısız infaz. Aziz Yıldırım mesela ağzını açtı mı şimdi, açmadı. Bir şey de demiyor. Ben şunu söylüyorum. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben al bu, burada savcı yazıyor. Savcı diyor, kendi maçına, kendi maçlarında rakibin lehine bahis oynamıştır diyor. Bahis şikesi yapmıştır diyor. İddia bu yönde. Bu soruşturma çerçevesine gidiyor. Vallahi isteyen herkesle de bunu tartışırım. Buyursunlar, gelsinler. Ben bu davaları tartışırken yargısız infaz oluyor mu, olmuyor mu? Kim bugüne kadar yargısız infaz yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini tartışırım. Çata çata tartışırım. Bu meseleler Türkiye'nin son 20 yılda damga vurmuş meselelerdi. Sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Siyasi davalarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları buyurun, daha geniş masalarda daha doğru şekilde tartışalım. Ne diyorum? Diyorum ki tutukluluk bir tedbirdir. Delilleri karartma şüphesi var mı? Yurt dışına kaçma şüphesi var mı? Bunlar yoksa eğer, tutuksuz yargılanmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soruşturma kendini ortaya çıkaracaktır.
1: Şimdi yöneticilerle ilgili. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım

0: kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berk Sayar'la Parantez başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Parantezden mutlu günler, mutlu hafta sonları. Ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Serkan Çetiner'le yorumcumuz, Radyo Gol yorumcularından Serkan Çetiner'le değerlendirmelerimiz olacak. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum, keyfin yerindedir umarım. Bir 12 saatinden sonra 16 civarında buluşmak, bu saatlerde buluşmak biraz böyle tabii farklı bir saatimiz oldu bu hafta sonu.
5: Bu haftaya özel birazcık böyle bir şey yaptık. Ama hafta sonu klasiği zaten. Saat önemli değil. Konuşmamız yeterli zaten.
4: Yani pazar gününü bekleyemedim abi, açıkçası. Öyle söyleyeyim. Pazar günü, yani yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yine yayınım var. Saatler 16'yı gösterdiğinde yine yayınım var. Ama yarını bekleyemedim. O klasik pazar 12 yayınlarımızdan birini yapmayı bekleyemedim sende Serkan Çetiner. Çünkü gündem aşırı yoğun. Seninle dört büyükleri, bütün takımları, bütün gündem başlıklarını da konuşabildiğimiz yayınlarımız olduğu için bu düzlemde böyle bir bugünün değerli olduğunu düşündüm. Tüm bunları konuşmak adına böyle biraz bayatlamadan konuşalım istedim bu tarz durumlar, haberler. Beşiktaş desen Salah'ı bekliyor. Diğer tarafta Muhammed Salah kısmından gelen iddialar o ki bu ilgi hoşuna gidiyor. Muhammed Salah son olarak bir banka teminatı istiyor. Orada Sayın Rahmi Koç'un yine devreye girdiği iddia ediliyor. Hepsi iddia üzerinden ilerleyen haberler ama diğer tarafta da tabii Trossard'ın gölgesinde gerçekleşen bir durumdu bu. Trossard gölgede kaldı. Trossard geldi, Salah da ihtimal deniyordu. Böyle bir gölgede Salah ihtimali konuşuluyordu. Şu an gölgede kalan isim Trossard. Beşiktaş'ta öyle, o derece iyi işler dönüyor, işler ilerliyor. Bakalım ne olacak sonu, ama Fenerbahçe'de Greenwood'un ardından Ake, Greenwood, Muriç gibi isimlerin imza töreninin ardından, böyle isimlerin kazandırılmasının ardından, öyle söyleyeyim. Şimdi bir de forvet beklentisi var ama haliyle Fenerbahçe'de, yani bir forvet daha beklenti var ama haliyle Fenerbahçe'de de yeni hedef ne olacak? İlk hedef ne olacak? Kim gelecek? Mesela bir Salah Beşiktaş gibi konuşulmuyor farklı bir isim Fenerbahçe'de. Sadece beklenen bir süreç var. En son Andre, orta saha oyuncusu Juventus'tan Andre Fenerbahçe ile anıldı. Orta sahaya bir takviye gerekiyor mu? Watkins çok konuşulan bir isim. Oli Watkins. Zira o da hatırlayalım, yine iyi bir oyuncu. Tabii diğer tarafta 3 yıllık sözleşme isteniyordu. Aston Villa'dan isteniyordu Watkins ve ne olacak ne biteceği merak ettiren, olay ihtimalinin çok ön plana çıktığı bir haftadayız, gündeyiz. Galatasaray'a döndüğümde biraz veda, biraz hüzün, ama Serkan Çetiner için hüzün değil bence bu. Icardi'den kopun artık diyen bir Serkan Çetiner vardı. Onun üzerine Lemina da reddetti iddiaları var. Galatasaray'da yönetime de bir tepkinin oluştuğu, taraftarların böyle bir kriz olarak nitelendirdiği bir süreç var. Icardi'den sonra Lemina da mı bu kadar da değil gibi yorumlar var mesela. Can Uzun aynı şekilde Roma tarafında anılıyor. Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'ın çok ilgilendiğini aylardır, haftalardır konuştuğumuz. Ve tüm bunlar konuşulurken bir diğer tarafta Galatasaray'da da Halil Dervişoğlu için teklif bekleniyor haberleri var. Şimdi o gidecek, başkaları gidecek ki belirli noktalarda yerler açılacak ve işte yeni transferler gelecek. Galatasaray'da Luchumi çokça anılan bir isimdi. Onu da hatırlatalım, Kolombiyalı savunma oyuncusu. O yeniden anılmaya başladı. Tabii Luchimi'nin gelmesi de Sanchez'in gitme ihtimaline bağlı bir durum. Gündem böyle aslında. Trabzonspor'da Olayi'ye bir teklif beklerken, Trabzonspor tarafında da Folcarelli tarafında, aynı zamanda Trabzonspor'un orta alanında bir farklı oyuncular kısmında teklifler beklenen bir süreç var. Ama dört büyüklerin gündemini şöyle öne çıkan ve merak edilen, en çok konuşulan, biraz da popüler başlıklarla böyle özetleyebilirim Serkan Çetiner. Bir genel özet yaptım. Genel yorum alayım, sonra böyle tek tek konuşalım takımları.
5: Şöyle hemen bir düzeltme aslında yapayım.
4: Peki tabii.
5: Luchimi'yi aslında Davison'un yerini değil, Davison'un yanına düşünüyorlar.
4: Öyle mi?
5: O da şuradan kaynaklı. Lemina'nın bu imza parası

0: gibi, bir de gecikmiş paraları, yani daha önce geciken paralardan dolayı da bir garantörlük istiyor. Bu aralar kulüplerimize bir güvensizlik var. Ben onu anlamadım. Herhalde bir iki tarafta da böyle bir parasal sıkıntıların olduğuna dönelik, yani şimdi Salah da mesela mektup istiyor. Lemina diyor ki benim gecikme olmayacak şekilde bir kontrat istiyorum diyor. Üstüne imza parası istiyor. Şimdi bu da Galatasaray yöneticilerine baktığın zaman, ya ben bunu zaten stoper, yedek stoper olarak Lemina'yı kullanacağım bu yıl. Çünkü Leslie'yi almalarından artık orada Leslie oynayacak. Lemina oynamayacak. Dolayısıyla Lemina'nın burada yedek stoperlik görevi için hem 3,5 milyon euro, hani 2,5'tan 3,5'a çıkartıyoruz. Bir de imza parası, üstüne işte kontrat diretmesi. Adam evinde, İstanbul'da ama kampa gelmedi. Kampta değil. Yani bunlar hep irite edici şeyler. Yani düşünsene, yani senin SSK'lı bir işçin var ve gelmiyor işe. Sen ne kadar verim alabilirsin ki bağlar koptuktan sonra? Bence bu bağları zedeleyen birazcık da futbolcular oluyor. Menajerlerin gazına geliyorlar bence. Bu menajer oyunlarından dolayı Lemina'nın da Galatasaray'la olayın artık taraftar nezdinde de böyle dillenmeye başladıysa, aynı Icardi'deki gibi oyuncuyu taraftarın önüne atarlar ve haklı olarak da Galatasaray kulübü, yani hiçbir oyuncu böyle şey değildir. Yani bu çınarlık kulüpler, bunlar asırlık kulüpler, isimler hiç önemli değildir. Yerine yenisi de alınır. Bu yenisi de kim olabilir? Mucimi olabilir. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Kontratının son yılına giriliyor. Kolombiya milli takımının tandemini Galatasaray'ın ortaya koyarsa, ki bence Davinson satılmalıydı bu arada. Hani pişman olacağız önümüzdeki yıl ya da ondan sonra 2 yıl. Hani bir 30 yaşında, 31 yaşında bir oyuncuna 25+5 geldiyse verilmeliydi diye düşünüyorum ben. Ama olsun, sağlık olsun. Çünkü dediğin gibi bu yılın transfer performansına baktığın zaman zaten Galatasaray'ın şu anda 4. sırada falan olabilir yani. Galatasaray eldekilerle ayrılmanın, vedalaşmanın planlarını yapıyor ama dışarıdakilerle de selamlaşmanın, onlara bir hoş geldin planlaması yapamıyor. Çünkü mevcutta bu anlamda biraz ağır davranıyorlar. Bilmiyorum, ben hani Lemina'nın Galatasaray'a kalsa da kalmasa da ikisi de hiç Galatasaray için hayırlı olur. Icardi için bunu söyleyemiyorduk. Icardi çünkü orada bir Galatasaray'da yeri dolmayan bir oyuncuydu. Fakat sakatlıktan sonra yerini dolduran oyuncuları da gölge edebilecek, hani yedek kaldığında da sıkıntı yaratabilecek, hem teknik heyetin işini zorlaştıran hem de taraftar gözünde bir ikondu. Bu vedalar sorunlu olur, üzücü olur ama ileride hayırlı olur. Ben hayırlı olan tarafta kalıyorum. Çünkü Galatasaray'ın birçok yıldızıyla ayrıldı. Yani yani futbol dünyasında da gördük. Yani Ronaldinho'sundan işte Cristiano Ronaldo'suna, Barcelona Messi'den ayrıldı. Dolayısıyla bu işler geri gelen, yani Osimhen'in ilk iki haftaki performansıyla unutulur gider. Zaten Icardi'de çok fazla Galatasaray'ın bu jestine, bu onu yükseltip daha doğrusu biraz geç kalındı ama buna da cevap vermediğini görüyoruz. Yani oyuncu biraz kırgın gitti. İleride duyarız nedenlerini. Burada kimler suçlu, kimler suçlu değil, onu da görürüz. Transfer dönemi birazcık Galatasaray için özetledik. Bence transfer sezonunu en iyi geçiren diğer takımdan Fenerbahçe'ye de biraz bir şeyler söyleyelim.
1: Beşiktaş'a geçeriz. Fenerbahçe'ye de geçeriz. Beşiktaş bence orada başı çekiyor an itibariyle. En azından popülist yaklaşalım ve anılan haberlerle ön plana çıkararak konuşalım.
0: Beşiktaş'la devam edelim.
1: Onunla devam ederiz ama Galatasaray'da biraz daha şöyle Icardi kısmına, Lemina kısmına parantez açıp biraz daha detaylandırmak gerekiyor. Az önce söylediğin cümleler bir Serkan Çetiner'in fevriliğine yakışmayan cümleler mesela. Biraz daha böyle bir Serkan Çetiner'den ağır sözler duyardık bu konularda. Lemina kısmında, Icardi kısmında. Vallahi, burada ağır sözler dediğim yönetime değil. Icardi'ye, Lemina'ya özellikle. Belki de.
0: Ya Icardi şimdi Icardi
1: neticesinde bence Icardi Galatasaray'ı oyaladı abi. Katılıyor musun? Oradan sorayım, oradan geleyim.
0: Ben Icardi Galatasaray'ı oyalamadı. Galatasaraylı yöneticiler Icardi ile oyalanma fırsatı buldu. Öyle söyleyeyim. Yani hani işini yapan herkes Icardi ile ben bu sene Icardi'nin Galatasaray'da oynamayacağını, yani devam etmeyeceğini biliyordum. Okan Hoca çünkü bunu hem vücut diliyle hem her şeyle söylüyordu. Yani Türkiye Kupası deplasmandaki Alanya maçına gitmeyerek bile Icardi orada da bağlar koptu. Yani ondan sonra ya Icardi'nin şöyle bir sorunu var. Icardi sahaya çıkıp gol attığı sürece de Romario da böyleydi tarihte. İdman yapmayan, gol atan süperstarlar kategorisi da böyleydi. Ama sen idman yapmayıp sahaya çıkıp dökülürsen, kendine bakmayıp bir de çaprazlarını kopartırsan, futbol ne kadar yetenek oyunu olsa da senin futbol ömrün için çalışman, kendi vücuduna bakman gerekiyor. Unutmayalım ki bu tarz sakatlıklar, çaprazların kopması bile senin güçsüzlüğünle alakalı bir durumdur. O gün Osimhen değil Icardi çıkması gerekiyordu. Okan Hoca ona cesaret edemedi ve senin çaprazların koptu, bağların. Aslında Galatasaray'la bağları da o zaman koptu Icardi'nin. Çünkü 1,5 yıl sonra geri döndün, çok istedin, force ettin. Ama zor, yani o seviyeye hiçbir zaman ulaşamayacağını biz gördük. Icardi kendisi gördü. Zaten şu an boş, yani boşta ve tatil yapıyor. Ben biraz Schneider'e de benzetiyorum son ayrılışı. Aslında Galatasaray biraz Schneider'e benzedi yani. Schneider de Ibiza'da tatildeyken Galatasaray'la kopmuştu bağlar. Aynı benzerdi Amerika tatilindeyken.
1: Peki şunu da konuşmak gerekiyor. Schneider tarafında o durumdan sonra biraz da böyle Galatasaray camiasını yeniden kazanma, camiasız kalmama gibi bir hareket gördük mü? Yani Galatasaray'la bu bağı yanlış kopardığını fark eden bir Schneider'i gördük mü? Icardi'de de benzer bir durum görür müyüz yarın öbür gün?
0: Alır ki şimdi. Şöyle düşünelim. Icardi bomboşta. Türkiye
1: bence Schneider en... bence Schneider bu süreci böyle geçiriyor çünkü. Yani
0: Schneider Nice gitti. Hatta herkes dedi ya, adam bıraktık adamı Nice aldı. Gördünüz mü işte ne güzel tekrar orada yükselecek falan. Halbuki Galatasaray haklı çıktı orada yani. Hani Nice de 6 ay top oynayamadan Nice bıraktı oyuncuyu. Benzer bir olay Icardi için de olacak. Icardi Türkiye Süper Ligi'nin de seviyesinde değil ki şu anda. Hani tamam iyimser bakalım. Yok yani hani Trabzon alır mı almaz, Beşiktaş alır mı almaz, Fenerbahçe alır mı almaz. Maalesef çok üzücü ama seviye çok geriye gitti Icardi. Bir de çalışmayınca şimdi ya ben şeyi anlarım mesela hani bak Mert Hakan bir yıl cezaevindeydi. Öyle ya da böyle kontrat için de olabilir. Bak hep en çok eleştiren adamımdır ama ya adam Haziran'da çalıştığını herkese gösterdi. Yani anlatabildim mi? O da benzer yaşlardalar bunlar. Yani bir yani sen de bir şeyler yap ki kendi elini güçlendir ama Icardi çok emindi yani. Hatta şöyle söyleyeyim Galatasaray yöneticilerin başkanının basiretsizliği Icardi Allah'tan egoları önüne geçti de o kontratı kabul etmedi yani. Yoksa Icardi ile Haziran'da kontrat imzalanabilirdi uzatıldı. Gaza geldi çünkü Galatasaray taraftarları da çok iyi Icardi eğlence adamı olduğu için bir yani şampiyonluk sevinci taraftarları da gaza getirdi. Ama gerçekler öyle değildi yani bu. Bunu ben Haziran'da da söylüyordum. Hatta bir yıldır bağırıyorum Icardi'nin Galatasaray'a zarar verdiğini düşünenlerdenim. Ha bir Galatasaray o hani 4 yıllık şampiyonluğun ilk 2 yılında bir numarasıdır. Kimse hiçbir şey söyleyemez ama ondan sonra Galatasaray'a yani verdiğini aldı diyelim. Yani 2 yıl ondan 2 yıl bizden gitti. Öyle diyelim.
1: Peki. Icardi'yi konuşmuşken Lemina'ya da biraz parantez açmak gerekir. Şaşırttı mı sürpriz mi?
0: Ya Lemina şuradan etkileniyor. Lemina'nın şu anda Galatasaray maaş bütçesi olarak yani dünyada total futbolda da böyle bir şey artık. Hem maaşlar yükseldi hem bonservisler yükseldi. Lemina da onun sarhoşluğuna kapıldı. Birazcık onun melankolisini yaşıyor yani. Böyle hani bana da versin Galatasaray. Şimdi görüyor mesela yeni transfer geliyor 22 yaşında adama 3 milyon euro veriyorlar. Bana da tamam verdiler abi. Ben bence yaşlanan futbolcuya zam yapılmaz. İlk defa gördüm. Normalde 2,5 alan topçuya 3,5 verdiler. Tamam da yani Galatasaray futbolcusuna bir de Galatasaray imza parasını verecek yani. Ama bunu işte isteyebiliyor menajerleri Galatasaray'ın. Galatasaray'a çok kolay dokunulabilir bir takım oldu. Benim en rahatsız olduğum konu o yani. Futbolcu menajeri dokunabiliyor. Başka takımın yöneticileri dokunabiliyor. Ya her şey herkes dokunabiliyor Galatasaray'a. Birazcık Bunu çok fazla son yıllarda görür oldum.

0: O biraz benim canımı sıkıyor. İleride büyük sorunlar yaşayabilir yani Galatasaray bununla ilgili. Ama diğer bir taraftan da Lemina'nın Galatasaray'a tamam çok şeydir de geçen sene Lemina hani 10 parmağın üstüne çıkamaz yani. 11. maçı yok. İyi oynadığı Şampiyonlar Ligi maçları var. Mükemmel oynadı. Ama yani o paranın karşılığı o mu? Şimdi Galatasaray artık kontenjanlar çok değerli yabancı kontenjanı. Ve 33 yaşında 2 yıl kontrat. Belki bu yılın parasını önümüzdeki yani çarpı 2 verecek Galatasaray. Yani aslında Lemina'ya 3,5 vermiyor Galatasaray. 7 veriyor. Niye? Çünkü önümüzdeki yıl aynı Lemina'nın performans vereceğini ben düşünmüyorum. Aynı Olivier muhabbetindeki gibi. Bir yıl daha kalsın diye 2 yıllık sözleşme yapacaklar. Bence yönetim elini ağırdan tutması da mantıklı. Mucimi ile Lemina takasına giriyorsak da yani üzerine 10-15'li çıkıp yapıyorsak bu operasyona muhteşem bir operasyondur. Hem Afu Kerim'i rahatlatacak, hem Davison'u rahatlatacak orada. Hem de güven vererek yani Galatasaray yönetimi teknik anlamda çok güvenli bir şekilde stoper rotasyonunu tamamlamış olacak. Eğer böyle bir ihtimal varsa yani bunu değerlendirmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani çok seviyorum Lemina'yı. Çok iyi bir Galatasaraylı. Hatta Beşiktaş'a gideceğini biliyorum. Oradan ya Trabzon ya Beşiktaş alır yani Lemina'yı. Ama gidebilir abi. Futbolda var bunlar yani.
1: Sen çünkü daha tüm bu iki oyuncuyu konuştuk. Bunların sonrasında taraftarın tepkisi olduğu konuşuluyor. Haberlerde böyle geçiyor. Gördüğümüz çevremizde de yine benzer şeyler esasında duymuyor görmüyor değiliz Galatasaray'da yönetim tarafında. Yönetimi olan tepki kısmında. Tabii bunların yanında taraftarın tepkisini haklı buluyor musun Serkan Çetiner?
0: Ya, taraftarın tepkisi şöyle. Sen 10 numarayı indirseydin. Mesela sen iyi yaptın. Üstüne Osimhen'i indirdin. Geçen sene böyle bir tepki yoktu. Ama sen bir tane kiralık satın alma opsiyonlu bir oyuncuyu indiriyorsun. Oyuncunun zaten et mi balık mı belli değil. Onu da göreceğiz. Ve bundan sonraki eksiltme operasyonların ne kadar haklı olsan da eleştiriler olur. Çünkü yerine Galatasaray taraftarının koyabileceğin evet. oyuncu da sana güvenmiyor. Mesela Davison satıldı. Sen Trabzon'un yaptığı gibi Davison'un yerine getireceğin oyuncu senin yani scout listinde var mı? Böyle bir çalışman var mı? Yok. Daha önce de olmadı. Sen Boye'yi sattın, Boye'yi getirdin ya. Boye'nin ikamesini olarak Boye'yi geri getirdin ya. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle bir sorunu var. Eğer buna inansa bak inan ne Lemina ne Icardi. Bak Icardi'yi gönderiyorsun. Icardi'nin yerini alacağın oyuncular hala belli değil. Ya biz şu anda Dinamo Kiev'in UEFA'daki mi artık bir maçını santraforunu izlettiriyorsun taraftara ya. Bu zulme bir dur de ya. Varsa al getir. Yoksa da işte, yani en iyisi. Ya bu 23'ün en iyisini beklemek diye bir şey olabilir mi? Biz çocuk mu kandırıyorsunuz yani? Zaten çocuk transfer edeceksiniz. Bunun en iyisini aramak ya da bunun fiyatları düşsün diye beklemenin mantığı var mı? Trabzon bekliyor mu? Aldı mesela. Guimaraj'dan çok iyi bir kanat oyuncusu aldı mesela. Şimdi bekledi mi yani Trabzon? Ya da senin rakibin Mason Greenwood'u aldı. Bekledi mi yani? Ya biz bekliyoruz abi. Bizim böyle bir huyumuz var. Çünkü bunu bize böyle bir de şey gibi yani hani biz Galatasaray'ın değerlerine, parasına sahip çıkıyoruz. Sen sahip mahip çıkmıyorsun abi. Senin yaptığın transfer operasyonları bol maaşlı, bol paralı bir şey yani. Ve sen pazarlığı bilmiyorsun ki. Sen bekleyerek pazarlık yaptığını zannediyorsun yani. Yani çok kötü bir transfer Galatasaray'ın şeyi var, kurgusu var. Yani bunun nedeni başkan mı, bunun nedeni ya bilmiyorum ama Erden Timur döneminden sonra Galatasaray bu konuda çok geriye gitti yani. Hani hatta şöyle söyleyeyim dört büyüklerin en gerisine koyarsın yani. Şimdi arkadaşlar diyecek ki ya arkadaş öyle diyorsun da geçen sene Osimhen'i aldı. Sané'yi aldı. Dostlar parayla aldık ya. 75 milyon euro free'si olan adamı 80 milyonla aldık biz. Banka teminatlarıyla aldık. Üzerine gittik 20 milyon euroyu alabileceğin Uğurcan Çakır'ı 30 milyona aldık. Üstüne Singo'yu aldık 30 milyona. Sezon başında gitseydin Singo'ya 20'yi alırdın. Uğurcan'ı 20'yi alırdın. Ya ben nacizane şöyle söyleyeyim. İyi bir sportif direktörle Galatasaray geçen sene 150 harcadı ya. 100'e bu operasyonu bitirebilme kabiliyeti olabilirdi. Ben sadece olabilirdi diyorum. Çünkü bunu Sevilla'nın Dimocci'sinde gördük yani bunu. Hani yapıyor adamlar. Bak Trabzon da işini yapmaya başladı. Bak Fenerbahçe'de Mason Greenwood'da. Bak 40 milyona öyle ya da böyle ben şimdi

0: demişler ki ya 40 değil o gizli bir de Manchester tarafından ödenen bir 12-13 milyon eurosu varmış Manchester onu. Ya ben ona bakmam. 3'e böldürdü mü? 40 milyon euro Mason Greenwood 3 taksitle. Çok güzel. Beyaz eşya gibi adamlar taş gibi bir önceki neslin Wonderkid'ini aldılar yani. Ben buna bakarım yani. Ben de bundan istiyorum. Yani özel hayatı beni ilgilen ben sahadayım. Ben de Mason Greenwood'u aratmayacak bir tane 10 numara istiyorum. Bunu yapmak zorundasınız. Çünkü sizin taraftarınız sahayı her zaman tıhınca hınç dolduran. Bak çoğu arkadaşım kombineyi iade etsek mi acaba diye düşünüyor biliyor musun? Daha bak lig başlamadı. Keyif almıyorlar çünkü. Yani adı kaçtı. Alamıyorsun.
1: Abi o biraz da biraz da abi biraz da hani transfer oburluğu diyoruz ya biraz da şampiyonluk oburluğu abi. Affedersin abi, özür dileyerek söylüyorum ama. Serkan Çetiner.
0: Olabilir olabilir. Çünkü bu başarıya alıştırırsa Galatasaray tarafta zaten başarıyla beslenen bir takım. Galatasaray'ın başarısız 13. olduğunda belki de dekodurda bence 4 büyüklerin sonuncusudur yani.
1: Evet.
0: Yayıncı kuruluşta. Üyeliğini iptal etmiştir yani.
1: Can Uzun diyor olmasını dinleyicimiz.
0: Yani.
1: Can Uzun diyor can, dinleyicimiz.
0: Can Uzun'da fiyatın düşmesini bekliyoruz işte. Yani Frank
1: akşam pazarı diyorsun yani.
0: Akşam pazarıyız. Ya bizim şu anda sorun şu. 10 evet. Numara ve kanat deniyor. Galatasaray'ın 10 numara ve kanatta benim anladığım kadarıyla birilerini bekleyeceğiz yani.
1: Doğru.
0: Birileri takımlarına işte Şampiyonlar Ligi'nin listesini verecek. Birileri UEFA listesini verecek. Belki biri hocayla küfür edecek hocaya. Belki o an aralarında tartışma çıkacak. Bir şey olacak ve Galatasaray o bir şey oldu ya mesela. Osimhen oldu mesela. Osimhen'de bunu yaşadık. Icardi'de bunu yaşadık. Galatasaray aynı yolu takip ediyor. Birilerini çakma çıkma topçusunun yıldızını alıp onu işte taraftara atacaklar önüne. Taraftar da işte kendine aşık edecek. Bak ben sana söyleyeyim Musiala deniyor mesela. Hani biz Musiala'ya gideceğiz sahalarda destekleyeceğiz. Hatta bir şarkı yazacağız. Yine biz yapacağız yani. Sonra Musiala bu yıl güzel top oynayacak. İkinci yıl bırakın beni Galatasaray'a gideyim diye manşetler göreceğiz. Anladın mı? Yani olursa bu oluyor abi. Bizim transfer anlayışımız bu yani. Hani Musiala'yı Bayern Münih bırakırsa Galatasaray alacak. Ki mümkün değil. Ben çok büyük bir topçu yani. Çok büyük bir gelecek. Yani gelirse şaşırtır beni. Büyük bir transfer olur yani. Hakikaten Mason Greenwood'u gölgede bırakır mı? Bence Musiala bırakır. Ama diğer konulan Enzico değil mesela. Yani Enzico abi çok üzülüyorum ya Galatasaray'ın bu duruma. Enzico yani geçen sene zaten oyuncu free kiralıktı yani. Papagüe transferine benzettim yani. Ha, oyuncu yetenekli mi? Yetenekli. Ama yani senin Efecan Karacan yani anladın mı? Hani bir dönem Alanya'da böyle çıkış yapan Efecan'a benzetiyorum ben. Yani o tarz bir oyuncu yani anladın mı? Çocuğa o Efecan muamelesi yapacaksın sonra geldiğinde. Ya bu olmadı diyeceksin. Yani, olmaz. Galatasaray şu an öyle bir lanse ediliyor ki çünkü 70 milyon euroya 10 numara alacaksın. 70 milyon euro 10 numara varsa 70 milyonun şu anda Galatasaray idmanlarında sahadaydı. Demek ki senin o da yok yani. Kandırmayın Galatasaray taraftarını. Ben sana söylüyorum yani Galatasaray bu sene bir şey olmuş. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ama gitmiş inşaat yapmış ama gitmiş başka bir şey yapmış. Ama Galatasaray bu sene para yok yani. Olmadığı da çok belli bak. Hep kiralık satın alma. İşte Dinamo Kiev'in santraforu. Kiralık satın alma. Arkadaş bak kiralık ve satın almayı sana veriyorlarsa tamam mı? 12'lik oyunculuğu 18'e verirler. Bunu kabul ediyorsun sen. Sen yani bunu kabul ederekten pazarlığa atıyorsun. Çünkü kimse malını peşkeş çekmez yani. Biz Zaniolo'da yapıyoruz onu. Ama kimse futbolcusunu da dinlemez yani. Kontratlı oyuncusu. Sen verir misin? Ben şimdi bir ev satacağım. Kirası da güzel. Bana da iyi hizmet ediyor. Kiralık satın alma opsiyonunu satar mısın evini? Yani böyle bir şey yok yani. Herkes parayı hemen alır yani. Koyar çünkü yerine başka bir oyuncu alacak.
1: Ya tabii o biraz farklı bir örnek tabii ama o da olmaz o da olmaz ayrı konu.
0: O da olmaz o da olmaz yani. Hani örnek yani biraz abesti olabilir ama.
1: Yok abes hani değil ama hani tabii net bir şekilde evde hiç yapamayacağın bir şey mesela ev konusunda abi o. Girelim mi ev konularına? Girelim mi abi oralara? Evet.
0: Eve girmeyelim çünkü
1: gayrimenkule.
0: Zaten gayrimenkulde sıkıntılarımız evet. Var yani. Çoğu peki. İnsanın gayrimenkulü ulaşması imkansız olduğu bir ortamda bence girmeyelim.
1: Peki.
0: Ama şöyle
1: az
0: bir
1: çok,
0: şey
1: az çok sana. Ne diyeceğimizi de anlattık buradan yani. Girersek evet. Ne diyeceğimizi.
0: Ya şöyle diyeyim. Fenerbahçe Asensio'yu istiyorlar. Ben şimdi senden Asensio'yu

0: Asensio'yu isteyeceğim. Sen bana Asensio'yu kiralı satın almalı satar mısın abi?
1: Abi satmaz. Olmaz. Evet.
0: Olmaz. Niye satacak? Satıyorsan da
1: senin kurtulmak istediğin bir adamsa mesela artık ha, anlaşamadığın bir adamsa sen, her şeye eyvallahın olduğu bir adamsa bu olur ama senin durumun gereği sen Türkiye'de bu duruma genellikle düşmüyorsun. Halil Dervişoğlu'nda düşersin mesela bak. Ne olur Halil Dervişoğlu da şimdi burada camiaları küçük düşürmemek adına bir Anadolu kulübünden örnek vermiyorum ama X bir kulübe Anadolu kulübü birincilik ya da ikinci şey birincilik ya da Süper Lig'in belirli bir noktasında bitirmiş farklı bir kulübe birçok olanak sağlarsın söylediğin gibi. Hani çıkmak için.
0: Tabii Galatasaray Halil Dervişoğlu maaşını ödeyecek.
1: Şimdi yakın örnek diye dedim.
0: O bağlamda bir takıma kiralayacak.
1: Bu arada bir örnek verecektin. Ben bölmüş olmak istemem. Sonrasında ben Okan Buruk'la ilgili pozitif bir örnek vereceğim. Detay sende abi. Son kez sana örneğinle alakalı sözü bırakayım. Ben bir konuya farklı bir konuya daha geçmek istiyorum çünkü.
0: Nelson doğru bir örnek olurdu mesela.
1: Peki.
0: Nelson Galatasaray'ında oyuncunun da çıkmak istediği hani Galatasaray'da 2+3'e 2+5'e her türlü kiralık satın almayı kabul eder yani. Bağlar kopmuş iki tarafından. Ama Asensio'yla olmaz. Osimhen'le olmaz. Niye? Çünkü yerine oyuncu koyacaksın. Dolayısıyla senin şu anda yapmış olduğun bütün kiralık satın almaların hepsi ancak oyun gözden çıkmış. Takımda gözden düşmüş oyunculara yapılır bu. Bunun da sana ne hayır getirir açıkçası. 10 numara özellikle. Hani omurganın tam ortasına koyacaksın. Mesela Trossard'ı Galatasaray alabilirdi ya. Bak şimdi maçlar başlayınca göreceğiz yani.
1: Bence peki katılıyorum.
0: Biri
1: bu arada
0: şu anda en performans veren transfer olabilir.
1: Geleceğim ama Galatasaray'da her ne kadar transferde gündem yok gibi görünse de Okan Buruk'un açıklamaları ki Okan Buruk'un hakkını şurada teslim etmem gerekiyor. Ne Fenerbahçe'de ne Beşiktaş'ta Okan Buruk'un transfer dönemlerindeki net ve şeffaf olduğu kadar bir şeffaflık, netlik görmüyoruz. Ali Koç döneminde Ali Koç ve yöneticileri hep bizim yoğurt yiyişimiz böyle, hiçbir şekilde bizim ağzımızdan isim duyamazsınız dediler. Öyle sürdü gitti. Fenerbahçe'de mevcut süreçte Greenwood o kadar netken, Greenwood o kadar belliyken, havada uçak Londra'dan dönerken ya da işte Marsilya'dan uçarken M harfi çizip mesajlar verirken Fenerbahçe'de transferden sorumlu Sayın Cihan kamera mikrofon uzatılıp M harfi bir mesaj mıydı denildiğinde gülüp geçti. Hala bu kadar belliyken dahi basın mensuplarından bunu saklama gereği duydu. Bence doğru bir iletişim değil. Ama hani biraz da öz eleştiri ya da işte kendi açımızdan bakıp orayı da yorumlamak gerekirse medyacı olarak bir işte gazeteci, radyo spikeri olarak burada bize isim veren, bize açıklamaları veren, bize daha çok malzeme veren, bize daha hoş görünüyor da olabilir. Onu da söyleyeyim bakın. Hani kendi bakış açım bana böyle bir negatif ya da pozitif sizin açınızdan değerlendirirsek farklı bir noktada katıyor, kılıyor olabilir. Ama ben Okan Buruk'un hakkının teslim edilmesini gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Her transfer döneminde tek tek açıklar konuşur ki hatta yeri gelir kim gibi? Szymański gibi. Birkaç örnek daha verebileceğim, birkaç oyuncunun yine özelinde yaptığı açıklamalardaki gibi editlere de konu olur mesela Okan Buruk'un bu sözleri. Aslında zarar verir kendisine ya da camiaya fark etmeden. Ama buna rağmen burada çok şeffaf bir iletişim yürütüyor. Okan Buruk'u bu açıdan tebrik etmek gerekiyor. Kaldı ki puan kaybettiği Fenerbahçe ile bir puan kala, Fenerbahçe ile arada puan farkı kalmayınca çıldıran ve saldıran iletişim anlamında, söz anlamında ve gerekli olmadığını düşündüğüm saldırılara başvuran bir iletişim tarzı olduğunu da bildiğim Okan Buruk'u eleştiren biri olarak söylüyorum bunu. Burada doğruya doğru diyelim. Mesela senin dediğin gibi Enkiso listemizdeki oyunculardan biri dedi. Sen bir şey söylüyordun Serkan Çetiner. Onu bölmeyeyim. İkinci başta öyle geçeyim.
0: Ya şöyle ya burada hocaların Galatasaraylı hocaların Fatih Terim de hatırlarsan yani kahveciyi direkt söyledi yani istiyorum. Tabii. Yani Başakşehir'den İrfan Can kahveciyi istiyorum. Alınmasını istiyorum dedi. O da birazcık Galatasaray'da yöneticide transfer yapan yöneticilerin başarısızlığını artık hocalara tahammül edemediğinden dolayı artık vücut dile gelmiş hali oluyor. Yani hani birazcık da öyle. Çünkü ben Galatasaray'da transferde bak yani kaç yıldır takip ediyorum. Yani vardır bir 35 yıl diyelim yani 35 yıl 7 yaş 8 yaşından beri. Ben Haldun Üstüner'le Erden Timur haricinde bu kadar transferde taraftarın gönlüne taht kuran başka yöneticiler görmedim yani. Hani bu konuda çok net. Hani bir dönem Adnan Polat vardı. O da son başkanlık döneminde onu yerle eksen etmişti. Kliyolarla, milyolarla doldurmuş takımı. Hani bu kadar

0: iyi bir transfer politikası güden başka da görmedim. Görmediği yöneticilerin de teknik direktörleri artık, başarılı teknik direktörleri artık bunu söyleyebiliyor yani çekinmeden. Çünkü 4 yıl şampiyon olmuş. Okan Hoca bu saatten sonra başkan da yer. Ben sana söyleyeyim. Yani bu saatten sonra...
1: Fatih Terim'in yaptığı gibi diyorsun yani.
0: Tabii. Başkan yer yani şu an.
1: Geçti artık oralara kardeşim. Diyorsun. Geçti o evreye diyorsun. Ben o kadar tabii olduğunu geçti. Düşünmüyorum henüz de.
0: Ya bak şimdi şöyle bir şey. Okan Hoca 2 maç mağlup olunca Twitter'da kim kesiliyor ilk? Okan Hoca değil mi?
1: Evet.
0: İstifalar çıkıyor yani. Hatta artık şampiyonluk kutlamalarında bile Okan Hoca istifa diye
1: dalga. O da yanlış.
0: Şimdi eğer Okan Hoca bunun bilincindeyse artık, yani bu fatura bana kesilecek.
1: Doğru.
0: Diyor, biliyor. Ve 4 yılda şampiyonum diyor. Şimdi diyor transferler gelmezse, bırakabilirse kim suçlu olur?
1: Ben mi çok saf düşünüyorum bu konuda bilmiyorum ama ben Okan Buruk'un öyle bir karakterde, yapıda olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Yok değil.
1: Serkan Çetin. Fatih Terim desen bunu çok iyi yapardı. Karakter anlamında problemli bir şey mi yaptı? Hayır, bu futbolun içerisinde yıllarca Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Erol Bulut arasında ya da Fenerbahçe'de birkaç örnekle, Beşiktaş'ta farklı farklı son işte Samet Aybaba dönemi örnekleriyle birçok şeyle açıklayıp örneklendirebileceğimiz, her yerde olan, futbolun içinde var ama keşke olmasa diyeceğimiz şeylerden biri. Mesela işte daha hafif tabirle zaman geçirme olayı gibi mesela. Ama yani o öyle olduğunu düşünmüyorum en azından. O karakterde öyle, olduğunu düşünmüyorum.
0: Öyle olduğunu düşünmüyorum.
1: Biraz daha saf bir yanı var.
0: İnsanlar sıkışırsa, kendini yalnız hissederse, yalnız bırakıldığını hissederse, kendini o yani hataları baştan söyleyebilir yani.
1: Peki.
0: Onu da söyleyeyim yani. Yani kimse ben saf değil yani.
1: Konuyu getirmek istediğim yere getireyim ve o iletişimde verdiği, röportajda soru cevapta verdiği detaylara getireyim. Okan Buruk'un galiba Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportaj ya da sonrasında farklı bir yere daha verdi, Anadolu Ajansı'na daha verdi diye hatırlıyorum. Tekrardan detaylandırırız oraları ama Enkiso listemizdeki oyunculardan biri dedi. Fernandes'le iletişime geçmedik dedi. Bruno Fernandes konusunda böyle bir net konuşması oldu. Ben hızlı hızlı oraları aktarayım. Birer cümleyle geçebileceksen sorayım, öyle geçeyim başlıkları hatta sana. Bu iki başlık için ne dersin? Çok kısa kısa yorumlayalım isterim. Çok başlık var.
0: Bruno Fernandes transferi çok maliyetli. Bence gereksiz transfer. Yani çok pompalanıyor. Yani kim yapıyor bilmiyorum. Çok iyi bir oyuncu bu arada. Hani laf sözü yok ama Galatasaray o büyük bir para ödeyecekse geleceğine yatırım olmalı. Geçmişine değil yani. Yapsaydı Manchester United'da yapardı ya.
1: Evet.
0: Nerede abi? Ya yeni Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar yani.
1: Peki.
0: Premier Lig'de her double double yapanı getirip buraya 50 milyon 60 milyon verilecekse bu adam da 31 yaşında. 2 yıl sonra bu adamın gözünün içine bakarsınız yani. Aynı Schneider'de olduğu gibi. Schneider 28 yaşına yaradı sıraya. Daha genç abi, daha genç. Daha aşağıya doğru yönelmemiz lazım.
1: Mario Icardi ile henüz konuşmadım demişti, o açıklamayı yaptı 2 gün önce Okan Buruk. Karar dün verildi diye bir açıklama gelmişti ardından. Icardi ile yol ayrılığına dair alınan karar dün netleşti. Icardi'nin ayrılığıyla hüzünlendik dedi Okan Buruk açıklamalarından bir diğerinde.
0: Daha henüz konuşmadı. Belki de ihlal telefonu da açmayabilir.
1: İhtimal, ihtimal, ihtimal. Bu arada bak şunu da doğruladı. Hatırlarsın galiba Ukrayna'dandı. Pono Marenko diyorduk ona. Aha. Geniş transfer listesinde yer alıp almadığı soruldu Okan Buruk'a. O da evet yanıtını verdi. Yani yer alıyor dedi. Okan Buruk'un kaptanlık seçimi konusunda da Abdülkerim Bardakçı yeni sezonda takım kaptanı olacak. Victor Osimhen de kaptanlardan biri olacak açıklaması da çok konuşulan detaylardan bir diğeriydi Serkan Çetiner.
0: Victor Osimhen için iyi olur ya. O yani inşallah o şeyi psikolojik olarak sahada çok saldırgan bir tavrı var. Kaptanlığı biraz verirler ki onu böyle düşünmek için o dozajı artık. Hani sen kaptansın, büyüdün artık falan gibi örnek ol derler. İnşallah o kaptanlık ona iyi gelir yani.
1: Evet.
0: Ya bence mesela aynı şekilde Orkun'dan da alınmalı mesela.
1: Evet.
0: Orkun'a gelmedi yani.
1: Mesela ben şimdi senin yorumuna yorum yapmadan geçiyorum ama hepsini okuyabilmek adına, yanlış anlama. Valverde haberleri bana gerçekçi gelmedi dedi. O sorulduğunda senin gibi yorumladı. Evet. Benim gibi yorumladı. Hani dışarıdan tamam, bir gözle. Evet, bana gerçekçi gelmedi. Yok öyle bir şey demek yerine böyle diyor. Ama orada da böyle bir cevaptan dolayı böyle bir acabam var. Hani acaba Valverde konusunda bir iletişim stratejisi mi oynuyorlar diye.
0: Mümkün değil yani.
1: Ama şunu da söylüyor. O da gerçekçi bak mesela. Doğru dediğin gibi. Futbolla ilgilenen herkes ayrılmayacağını, şu an ayrılmayacağını bilir. Ama
0: kesinlikle abi.

0: Ama şimdi ülkemizde Salah'lar, Osimhen'ler tamam bir problem yaşıyorlar da geliyorlar. Valverde'nin durumu farklı ama bunlar olunca, bunlar konuşulunca ve hala ihtimal olan isimler konuşulunca, Greenwood'da buna örnek verilebilir mesela, konuşulunca neden olmasına da gitmiyor değil akıllarımız, onu söyleyeyim yani. Biz
1: Yok.
0: abi Nisan'da, Mayıs'ta, Mart'ta hangi parayla alacaksın,
1: Asla.
0: para yokları konuşan bir milletiz. Ama Mayıs'ın sonrasında Haziran'da Greenwood'lar, Temmuz'da Osimhen'ler, Ağustos'ta ya da Osimhen'ler, Sané'ler, bunun yanında işte Salah'lar, bunların konuşulduğu da bir dönemi yaşıyoruz, yaşatılıyoruz. Onu da
1: Öyle
0: söylemek
1: söyleyeyim.
0: gerekiyor yani.
1: Hepsinin bir nedeni vardı ama şimdi Real
0: Doğru.
1: Madrid'den çıkabilecek oyuncuları ben sayayım istiyorsan.
0: Peki.
1: Hani Mastantuono var, Brahim Diaz var, Camavinga var. Bunların üçü de Türkiye Ligi'ni seçer mi seçmez. Yani Galatasaray gelir mi gelmez bilmiyorum ama bu üç tane oyuncu da çıkabilmek istiyor Real Madrid. Ve sen bu üç oyuncudan ve yani işte sol bekleri de var mesela. Benfica'dan almış oldukları. Ondan da mesela muhtemelen ayrılabilir. Hani bu bağlamda hani Valverde falan mümkün değil. Valverde şey yani hani omurgası. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda Davinson nasıl satmıyorsa Galatasaray, Real Madrid Valverde kalır. Geçen sene bile bir sürü maç kazandırdı yani. Hani çok büyük konuşmuyor ama mümkün değil yani. Gerçek bir şey değil, haber değil yani.
0: Bununla beraber Hakan Çalhanoğlu ile görüşme olmadı dedi.
1: Hakan Çalhanoğlu birazcık o süreçleri çok kötü yönettiği
0: Inter'le
1: için.
0: görüştük ama satmak istemediklerini söylemişlerdi. Daha da görüşmedik diyor. Daha
1: O
0: uzun
1: geçen
0: haliyle.
1: seneydi o
0: Evet,
1: zamanlar.
0: evet.
1: Muhtemelen. Bu sene bazında hani bir başkan seçimine işte birazcık meze oldu. Zaten bu yıldan sonra da artık rica ediyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu geliyorsa da sessizce gelsin. Ama bu biraz çok köpürtülüyor. Birazcık emeklilik parasını diyorum ya kim ödeyecek Hakan Çalhanoğlu'nun? Bir transfer olsa da rahatlasak ya da Inter'le bir 3 yıl sözleşme yapsa da hani en az futbol orada bitireceğini düşünüp biz de rahatlayacağız. Hakan
0: İşte
1: Çalhanoğlu'nun
0: Serkan
1: rahatlayacak.
0: Çetiner yorumu bu. Serkan Çetiner yorumu bu. Az önce dedim ya, fevri yorum. Abi
1: Ya
0: agresif.
1: öyle
0: Bir
1: abi
0: gelse de, bir
1: öyle
0: emekli
1: abi.
0: olsa da, emekli parasını, Mesut Özil örneğini vererek onu söylemiştin aylar
1: Öyle
0: önce, bak
1: abi.
0: gittim oraya, yine o
1: Hep
0: yayına gittim.
1: böyleydi. Bizim
0: Peki.
1: lejyonerlerimizin şöyle bir sorunu var. Biz Türk milleti olarak ödemek zorundayız bunu yani. Bir de biz böyle heyecanlanıyoruz. 33 yaşında Türk gördüğümüz zaman kaşınıyor bize. Öyle bir veresimiz geliyor. Bir 6-7 milyon euro verelim diyoruz yani. Böyle bir 3 yıldan bir sözleşme yapalım. İlk yılından sonra da gitsin diye yalvaralım.
0: Peki.
1: Ona böyle bir taraftarlık demagojisi yapalım. İşte Nihat Kahveci'ye yapılan mesela adam 7 milyon 8 milyon yani almadım diye Beşiktaş'ta.
0: Muhammed Salah soruldu. Salah'ın Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum dedi ki, bunun bir gün sonrasında ya Allah, Bismillah Muhammed Salah sesleri
1: Çok iyi,
0: inmedi.
1: çok iyi.
0: Evet abi, ve orada daha iyi olan şey şu ki, bence Serdal Adalı'nın tebessümü. Yani birden bu kadar sempati toplamak, böyle bir transfer, böyle bir popülariteyle, böyle bir popülist yaklaşımla transfere ayak uydurmak, taraftarın istediğini yapmak da olabilirdi. Serdal Adalı bunu başarıyor, onun farkında.
1: Ben mesela Delamin diye bir basketçisi vardı Beşiktaş'ın. Her sayı
0: Evet.
1: attığında amin diye bağırırlardı. Ben Beşiktaş'a uygun böyle hani beni de güldürdü.
0: Evet.
1: Herkesi de böyle düşündü. Sattı yani. Ya Allah bismillah Muhammed salla. Hani
0: Tabii.
1: güzel bence yani. Güzel
0: Şöyleydi,
1: futbol
0: hatırlayalım hatta ya.
1: içinde.
0: Hatırlayalım hatta. Ve Serdal Adalı sözü şöyle kesiyor. Aynı zamanda diyor, gülüyor o sıralarda, sizler o sözü duyduğunuzda. Çok büyük hedefleri olan diyor. Çünkü oradan bağlıyor konuyu. Tabii bir şey de diyemiyor ama bir tık şunu da hatırlattı ya. Taraftar çıldırdı. Ederson'u istiyor. Hatırlıyor musun onu? Galatasaray Rams
1: Quaresma.
0: Park.
1: Evet. Beşiktaş'ta dedim Quaresma vardı
0: Evet
1: hatırlarsın.
0: evet o da vardı. Şimdi
1: Emre
0: oraya
1: Hoca'nın
0: döner mi
1: ismi
0: iş?
1: Quaresma.
0: Oraya döner mi diyorum ama Galatasaray'la da hani hali hazırda Okan Buruk'a sorulmuş. Okan Buruk işte reddetmiş vesaire, ama şimdi buraya döner mi bu iş? Madem Beşiktaş bunu verebiliyor, madem oyuncu burayı
1: Yok
0: düşünüyor,
1: yok.
0: biz de gidelim miler olur mu?
1: Hayır,
0: Fenerbahçe ya
1: hayır,
0: da
1: hayır.
0: Beşiktaş'ta, şey Galatasaray'da.
1: Yok, Galatasaray gitmesin.
0: Peki.
1: Galatasaray'ın öyle bir şeyi yok
0: Ya
1: yani.
0: bakma,
1: Beş.
0: ben çok gereksiz kurcaladım şu an o Galatasaray Fenerbahçe
1: Ya
0: kısmını ama.
1: Galatasaray'da bir de bu arada şöyle bir şey var. Muhammed Salah bildiğim kadarıyla forvette oynatacaklarmış.
0: Evet.
1: Kanatta da değil yani. Yani Fenerbahçe yani hoca şu anda şey Fenerbahçe Beşiktaş'ın hocası Salah'la yani santrafor olarak düşünülüyor. Hem yaşının vermiş olduğu o dinamizm düştüğü için ona böyle o bitiriciliğini kullanacaklar falan deniyor. Ya inşallah olur yani. Hani Salah her yerde oynar bu arada.
0: Peki.
1: Hani kendine bakan bir oyuncu. Profesyonelliği çok üst düzey. 2 yıl daha oynar yani.
0: Saray'a teklif olmadı diyor. Hücum hattına 2 oyuncu alacağız diyor. Özetle Okan Buruk'un diğer açıklamaları bu şekildeydi. Tabii biz Galatasaray'ı uzattık bu açıklamalardan dolayı.
1: Evet.
0: Lemina Icardi ile girmişken sen o konuyla kalacağımızı sanmıştın.
1: Saray'a biraz haksızlık ediyoruz.
0: Öyle mi diyorsun? Abi bu arada ya Saray'a haksızlık ediyoruz da Lemina'nın kardeşini gördün mü? Birincilikte kimle imzaladı hatırlamıyorum şimdi ama böyle bir yayında da bir yayıncının hatırlamıyorum deyip
1: Saray'la kardeşim
0: geçmek, evet. Geçmesi olmaz. Çorum muydu? Çorum değil ya. Birincilik. Birincilik.
1: Bir takıma gitti. Ama Saray'a da acayip benziyor yani.
0: Özür diliyorum. Ben direkt birincilik deyince buraya gitti aklıma. Evet doğru yere gitmiş aslında. Manisa FK. Çorum'la da böyle benzetirim biraz. Ya logoyu benzetiyoruz ya da bilmiyorum siyahlık mı var aralarında ikisinde de. Bir şey mi var? Bir şeyi benzetiyoruz.
1: Olabilir ama çok abi, benzerlik ama var yani.
0: Saray'la benzerlik var abi ya. Ne yorumlar var? Şimdi burada da söyleyemeyeceğim ve hakikaten...
1: Ben çok güldüm ya.
0: Abi evet. Mesela gördün değil mi o yorumu? Konuşamayacağımız gördüm. Yorumları.
1: Evet, evet.
0: Hani yani konuşamayacağımız dediğim bir insanı rencide edici kısma gidecek yorumlar. O sebeple konuşamayacağımız
1: ya,
0: yorumlar diyoruz.
1: Kardeşimiz
0: gibi. Evet ama şimdi yani şöyle bir şey. Ben ilk etapta bunu... Biraz yapay zekada biraz düzenle. Farklı bir noktada Sara diye, Sara'nın kardeşi diye ver. Ben ya da Lemina mı Sara mı bu oyuncu kimin kardeşidir? Quiz yapalım. Televizyon olsun abi bura. Ya da YouTube olsun. Quiz yapalım orada. Soru yapalım. Soru cevap yapalım.
1: Evet.
0: Yani %70, %80 bu Sara'nın kardeşi derler. Hangi oyuncunun kardeşi diye. Bir de orada şaşırtıcı bir oyuncu daha koy mesela. Lemina Sara'ya benzeyen. Yine onlara böyle. Gerçi Lemina ile Sara'nın da benzeri ikisinin de o kadar benzeyen bir isim de bulamazsın abi. Başka bulamazsın.
1: Takım içinde Saray'la Suriyeli diye dalga geçiyor.
0: Evet.
1: Suriye milli takımına gitmelisin.
0: Yanlış. Irkçılıkları kenara bırakalım. Onu da analım. Hani gülüyoruz ediyoruz ama şimdi yanlış o da onu da söyleyelim.
1: Yok canım. Evet. Bizi uyguluyorlar bize zaten. Yani bizden daha değerli demek ki. Evet. Biz onları uygulayamıyoruz. Onlar bizi uygulayabiliyor.
0: Maalesef. Hayatın içinden de hayata dair de mesajların olduğu bir parantez programına hoş geldiniz. Ben Berk Sayar. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteydik. Abi uçuştan böyle inişe doğru geçiyoruz havalimanında. Öyle bir yere doğru gidiyor. Serkan Çetiner'in sözleriyle beraber. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner'le devam ediyoruz yayınımıza. En son Serkan Çetiner Şalke'yi alacağım diyordu. Demişti dinleyicimiz. Abi Şalke'yi senin alma hedefi, senin Türkiye'den bir takım alma hedefin vardı. Serkan Çetiner aynı zamanda bir iş insanıdır ve böyle bir hedefi olan da biridir. Ama nereden ne alır, ne zaman alır bilmem. Alırsa ama vay haline o takımın teknik direktörünün diyeyim abi ben. Diyeyim mi?
1: Yok ben hayatta işine karışmam.
0: Peki.
1: Ben profesyonel...
0: Ya hep öyle olur zaten abi. Kimse karışmıyor ilk geldiğinde ya da gelmek üzere olduğunda.
1: Yok yani hani oraya koyduğun seçtiğin adamın da o liyakatı zaten sağladıktan sonra işine karışmak kendi ayağını sıkmaktır yani.
0: Tutki sağlayamadın.
1: Her şeyi bozamamak.
0: Tutki sağlayamadın. İşler sarpa sardı.
1: Eşofmanı giyer aşağı inerim ben.
0: Abi işte bak karışıyorsun öyle olunca da. Aziz Yıldırım
1: yok,
0: iki işte.
1: Şaka yapıyorum öyle bir şey yapmam.
0: Peki tamam.
1: Ya Türkiye Ligi'nde yayın gelirli. Yani Türkiye Ligi'nde böyle yani bu işi hobi olarak bile yapamazsın. Çünkü
0: doğru.
1: Yayın gelirleri çok düşük olduğu için sponsor gelirleriyle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani çok zor durumda. Yani ben sana söyleyeyim yani ben şu anda takımlar kampta yaptığı için biliyorum yani. Çok fena durumda yani hani her şey çok masraflı dolayısıyla altından kalkmak yayın gelirleri olmadan çok zor. Türkiye Ligi'nde de maalesef bunu bir sanırım bu kaçak yayından dolayı böyle düşük bunun önüne geçmeleri gerekiyor yoksa gerçekten Anadolu kulüplerin öyle şeyle falan primlerle falan bu olacak iş değil.
0: O da biraz zor ama tabii umarız diyelim ona da. Önüne geçmeleri
1: çok,
0: gerekiyor
1: çok,
0: kısmını yıllardır konuşuyoruz
1: ya. Şu anda milyon eurolar dönüyor yani bakma şimdi biz hiç konuşmuyoruz ama bundan 4 yıl önce 6-7 milyon euroya aldığın oyuncuyu biz burada asıp kesiyorduk. Quest'e 6
0: tabii.
1: Verildi biz burada yöneticiliğini bıraktı adam ya. Quaresma beni andı. Quest'e 6 milyon euro verdik diye adamı bak şeyi bıraktı bu sene yönetimden çıktı adam yani. yerin dibine vurduk. Şimdi düşün bak, 30-40-50 hiç gıp yok. Vereceksin falan, hani ne yapıyorsun abi? Senin yayın gelirin, şampiyonluk

0: primin 3 milyon euro. 3 ile 5 mi öyle bir şey yani. Yayın gelirin yok denilecek kadar az. Evet. 2-3 milyon euro. Yani sen anca maç başılarını ödersin.
1: Doğru.
0: Bunların yani.
1: Bu arada gelen mesajlar var. Araya gidip aranın ardından devam edeceğim ama şöyle hızlıca mesajları okuyayım. Berk selamlar, Serkan Bey'in adını kim koymuş? Neden sorabilir misin demiş. Senin adaşın soruyor bunu. Serkan Demirci'nin mesajı.
0: Benim adımı

0: Peki abi.
1: Al nereye kadar? Hadi genç taraftarlar bunu söylüyor. Siz bari yapmayın. Trabzon örnek alın. Sat sat sat al demiş. Kenan Yüksek haklı.
0: Kenan Bey bizi yeni dinliyor o zaman ya. Biz bu konuda Trabzon'u şampiyon yaptık geçen hafta.
1: Doğru.
0: Bu hafta da yani hep bu minimalde konuşuyoruz. Zaten alma satma alma dengesi olmadığı için kulüpler batıyor. Demin de hatta konuşmayı yaptım yani.
1: Derfin Yunus da ne demiş ki? Müdürüm demiş. Hoş geldin demiş. Selamlar Berk kardeşim demiş. Sahra-i Cedid Erenköy'den sevgiler saygılar hayırlı yayınlar dilerim demiş Derfin Yunus'tan. Ya Derfin Bey, Sahra-i Cedid dediniz aklıma geldi. Erenköy'de geçen gün orada o taraftaydım da bir trafik oradaki o metrodan dolayı, inşaattan dolayı o yol açıldı mı, açılmak üzere mi, nedir ne değildir, 8-10 yıldır orada o trafik var biliyor musunuz? Yani
0: evet.
1: Artık o bilgilendirme yazıları güneşten erimişti en son gördüğümde, yani görünmüyordu ve galiba minibüs caddesi olarak da biliniyor galiba diğer tarafta. Karşının taksisiyim derler ya, hani ben Avrupa yakasını daha çok biliyorum ama orada da az çok biliyoruz. Öyleydi. Cihat Bey demiş ki, o Berk hoş geldin, tatil bitti mi demiş. Ya 2 günlük haftalık iznimizi tatil zannediyorsunuz. 2 günlüğüne gittik bir yere. O da çok uzak da değil. İstanbul'un çok uzağında da değildik yani. Ama söylemeyeceğim. Sonra doluyor taşıyor öyle sessiz sakin yerler. Merak eden özelden söylerim. Sosyal medyada, Instagram'da takip edip oradan da yazan, buradan da yazan Cihat kardeşim. Selamlar. İyi bir dinleyicimiz sağ olsun. Tatildesin sandım. Mesaj bile attım. Sevinmiştim senin adına. Tatile çıktım biraz dinlenirsin diye. Neyse o günleri de görürsün inşallah demiş. Olur. Neden olmasın? Çok acelemiz yok tatil konusunda bizim. Öyle devam ediyoruz yayınlarımıza. 2 gün yetiyor. 2 günle mutlu olan, küçük şeyle mutlu olan tamam. Artık problemi yoktur diye düşünürüm Serkan Çetiner.
0: Valla ben de katılıyorum. Özellikle her şey dahil otele gidiyorsun ya mesela. Bir hafta abi. Aynı günü bir hafta boyunca her gün yaşıyorsun. Ve her şey dahil olduğu için çok kilo alıyorsun. Her şeyi böyle... Yani bir anlamsız ya, onu da düzeltmek.
1: O da tatil oburluğu mesela bak, değil mi? Gel hadi gelecek sene, gelecek sene mutlu ol aynısından.
0: Ben üzülüyorum mesela, yani çok fazla müsrifik oluyor orada.
1: Evet
0: ya
1: abi, çıkamıyorsun bir de. Yani
0: evet abi.
1: Ben buraya para gömdüm, çıkamıyorum buradan, çıkmayayım kardeşim. Ya işte ne antik tiyatrosuymuş, ne amfisiymiş, ne işte tarihi kültürel gezisiymiş. Boş ver orayı, ne yapacağız orada, gel havuz başına gibi gibi. Tırnak içerisinde söyledim hepsini. Arkadaşlarından, çevrenden, ailenden, dostundan kelimeler, cümleler duyup abi otelde kalıyorsun. Kapatıyorsun kendini oraya.
0: Yani her şey dahil sisteminde de çok fazla. Avrupa'da bir karşılığı yok. Türkiye'de var. Anladığım kadarıyla ben çok da görmüyorum yani. Özellikle yani Avrupa'ya da çok fazla seyahat yaptığım için. Ya üzülüyorsun yani. Ben hani şeyinden değilim. Parasından pulundan da değil de. Giden şimdi bir çoluğa çocuğa alıyoruz, koyuyoruz önüne. Yemiyor. Yarısı çöp.
1: Gerek doğru var. Maalesef doğru.
0: Yani üzülüyorum. Ya başka bir şey değil yani. Biraz bilinçli tüketmek gerekiyor.
1: Açık büfe yani. Sistemi uyguluyor musun abi sizin Erciyes'te?
0: Maalesef. Bunu söyleyip otelimde...
1: Abi bunu Serkan Çetiner şimdi bak şöyle. Serkan Çetiner eleştir sistemi. Gel sonra işlettiğin otelde Erciyes'te dağda kayak merkezinde sezonunda açık büfe yap her şeyi. Oluyor mu abi şimdi?
0: Mecbur. Ha, rakibin işte yapıyor, ne yapayım yani.
1: Ya,
0: ama
1: diyorsun.
0: Ben biraz daha şeyim yani. Hani en azından o... lezzeti yükseltelim de o çeşitliliktense o lezzeti yükseltelim. Daha şey gitsin diye. Zaten butik olduğu için çok fazla şey olmuyor. Sıkıntı olmuyor bizde.
1: Peki.
0: En azından müsriflik. Bir de onlara, hayvanlara falan dağıttırıyorum yani.
1: Evet. Bravo abi. Çöpe orada tebrik ediyoruz. Ve bir reklama gidelim o zaman Serkan Çetiner. Son yarım saat 40 dakikalık bölümde. Abi bir 50 dakika Galatasaray konuştuk. Tabii geyik de yaptık tabiri caizse ve dinleyicilerimiz affederse. Ama bu kadar sulluk yeter dedik. Fenerbahçe'ye doğru yelken açacağız. Ama döneceğiz.
0: Ciddi konulara yelken açalım.
1: Açacağız abi. Ciddi konulara doğru gideceğiz. Serkan Çetiner'le keyifli bir hafta sonu yayındayız. Yayınındayız. Düzelteyim. Parantez programındayız. Reklam. Yaklaşık 2 dakika, çok da uzun değil. Samimi bir şekilde reklamın süresinde söyleyerek gidelim ki kopmayın, gitmeyin, uzaklaşmayın buralardan. Az sonra buradayız.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. avantajlar dünyasına katılın.

0: Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEB.com.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paranteze ikinci saate girdik. Ne ara geçti bu vakit? Bir Galatasaray, bir işte tatil. Bir tarafta Schalke'yi konuştuk. Diğer tarafta Erciyes'e gittik bir ara. Niye gittik bilmem ama hep gittik geldik oralara. Otelden gittik, evet şimdi hatırlıyorum. Serkan Çetiner'le bir hafta sonu yayını ve yine keyifli. En azından ben keyif alıyorum. Sizler de umarım keyif alıyorsunuzdur. Bu mutlu eder bizi. Keyifli ve aynı zamanda bilgi dolu. Haberleri detaylandırdığımız, haber başlıklarını sizlerle paylaşıp yorumlayıp ilerlediğimiz, bu şekilde ilerlediğimiz bir yayındayız. Serkan Bey az önce mesaj atmıştı. Kim koymuş adını demişti. Hatırlarsın. Serkan Demirci'nin mesajı vardı. Çok ilginç. Sen mesela ne dedin az önce? Abim adımı koydu dedin. Abimin adı Serhat dedin.
1: Evet. Kafiye uygun diye.
0: Şimdi Serkan Bey eğer bizi trollemiyorsa, yeni nesil tabirle tırnak içinde, yani bizi şakalamıyorsa diyeyim hadi. Daha Türkçesiyle şimdi diyor ki teşekkürler, ben benim de kardeşimin adı Serhat, onu da ben verdim demiş. Ben Serkan, o da Serhat demiş. Bu kadar tesadüf olur abi. Lemina Saray'a doğru gidiyor sizin iş, söyleyeyim yani.
1: Biraz benzer, evet.
0: Evet abi.
1: Ama orada daha farklı. O Serhat'ı kardeşine veriyor. Serkan'ı benim abim bana veriyor.
0: Tamam, yine birileri birilerine Serhat diyor, birilerine Serkan diyor.
1: Aynen.
0: Bir şeyler oluyor orada yani abi.
1: Yani demek ilginç, ki evet. Bilmiyorum, aynı dönem böyle mi? Aynı dönemde popüler isimmiş bunlar zaten. Serhat, Serkan. Hani böyle 80'li kuşağıysa evet. Arkadaş. Doğum tarihini bilmiyorum ama popüler isimler yani o dönemde.
0: Doğru. İlginç.
1: Evet.
0: Peki Beşiktaş'a devam edelim. Muhammed Salah konuşuluyorken az önce de detayları şöyle aktarmıştık. Dün Trossard'ın imza töreninde taraftarlardan ya Allah bismillah Muhammed Salah sesleri geldi diyorduk. Ve bu işte yaratıcı esasında bunlar. Yani ilginç ve işte zengin olan baktığımızda yeni buluş, yeni işte tezahüratlar, aynı zamanda onu da söylemek gerekiyor.
1: Çarşı form tutarsa
0: abi öyle.
1: Renklendirir yani.
0: Çarşı da form tutar bu gidişte, söyleyeyim. Trossard, Muhammed Salah. Ama yani, bunun yatmaması diyor. Gerekiyor. Buradan dönmemesi gerekiyor mesela, o formun devam etmesi için abi. Ne dersin?
1: Başarı gelmesi gerekiyor formdan ziyade. Hani taraftarı formlu getiren şey takımın başarısıdır yani. Hani, çünkü bunu Portekiz çeteleri falan hatırlıyorsan vardı. Hı hı. Orada da mesela sonu öyle olmasın en azından. Yani futbol için, futbol üzerine bir Şenol Güneş efekti olsun yani. Hani yeni Şenol Güneş değil, eski Şenol Güneş vardı. Son dönemlerinde biraz o da kötü geçirmişti. Ama o heyecanda gidilirse neden olmasın yani. Beşiktaş buna artık hasret yani. Bunu istiyor yani. Mesela Fenerbahçe de çok istiyor. Force ediyor yani. O yüzden bu sene biraz şey, Trabzon, bu arada ona hiç parantez açmadık. Scout şefi kovuldu. Ya da iş görevi bıraktı. Ona da hani orada da cezası kalmadı güzel giden şeyler. Diyoruz ya Türk futbolunun böyle bir sorunu var yani. Galatasaray için diyorduk ama orada da bir sorun var. Ona da parantez açarız. Mert Denir. Yani ya ben Beşiktaş'ın da artık Kasım'da şampiyonluğa havlu atmasından taraftar çok sıkıldı yani. Ama çarşı ayrı bir renk atıyor.
0: Bu Türkiye sene hiçbir şeyin sözünü veremem ya da hiçbir şeye net konuşamam ama Beşiktaş ve Trabzonspor'un geçen yılki gibi olmayacağına net konuşurum.
1: Ben de.
0: Dört büyüklerin yarışın içerisinde en az 4'te 3 ile son 3-4-5 haftaya girebileceğini söyleyebilirim.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben hani Trabzon zaten geçen sene bunun sinyallerini verdi. Beşiktaş da transferle veriyor. Önder Özen özellikle benim için yani o daha önceki o ateşlemeyi sağlayan, o kelebek etkisini yaratan sportif direktör yeni geldi. Aynı bildiği yoldan futbolun doğrularını uygulayarak da transfere böyle başladı. Bence iyi gidiyor. Ha bu arada bak, Muhammed Salah Galatasaray'ı istemem yani. Hani onu da söyleyeyim yani. Hani şimdi burada genç oyuncu alalım diye çığlıklar atıyorum. Muhammed Salah'ı da Beşiktaş'ı övmek birazcık kendimize tezat olur ama bir Salah sanki Beşiktaş'ta böyle bir hava yaratacak. Hani Beşiktaş o küsen taraftarları geri getirecek. Çünkü başkanlar çok değişti, hocalar çok değişti. Bazı Beşiktaşlar futbola küstü. Belki Salah'la onlar geri gelecekler. Ve onun gelmeye ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın da çünkü o desteğe ihtiyacı var. Çok büyük, çok yüklü kontratların altına imza atılmış. Geçmişten gelen borçlar da var. Hani öyle çıkıp da Hakan Safi gibi bir zengini de yok yani. Ha, dediğin gibi Rami Koç var. O da yıllık verebileceği rakam 10-15 milyon eurodur. Artık o paralarla dönmüyor yani. Dükkanı döndüremezsin yani. Dolayısıyla Beşiktaş'ın taraftarının gücünü arkasına almak da mecburiyetinde. Formalar satılması lazım. Tribünler dolması lazım. Yoksa yok, dönmez yani. Bu para, bu harcamalar hani gelmez yani bunların gerisine. Yok, Avrupa'da da böyle bir başarı olmayacak şampiyonlar.
0: Midtjylland karşılaşması öncesinde iyi bir hava arkaya alınıyor mu, yoksa yine de zor geçer mi?
1: Vallahi zor geçer. Bak Berk, ben sana söyleyeyim yani, sürpriz olur. Yani benim için Milan daha oturmuş bir takım yani. Bak şu an ya kapısında Aral Şimşir'i almak için yatıyorduk. Şimdi Facundo mu, öyle bir oyuncusu var. Facundo bilmiyorum öyle bir şey. Yani ismi üstünde tehlikeli bir santrafor yani. O yüzden girmeyelim. Tehlikeli Milan'da yani. Birçok oyuncusu var. Çok tehlikeli oyuncuları var yani. Evet.
0: Yani. Peki. Beşiktaş tarafına baktığımda Leo Pereira ile de bir isimleri anılıyor. Beşiktaş'ın stoper, Brezilyalı stoper, ki bu yaklaşık bir 2-3 aydır da zaman zaman, böyle çok net yazılan bir isim değil ama zaman zaman yazılıyor, konuşuluyor.
1: Yani stoper, evet yani orada bir şeyi var. Hani Beşiktaş'ın zaten defansif olarak geçen sene de en eksik noktaları neresiydi? Defansif tarafında çok eksik, stoper anlamında çok yetersiz. O Juventus'tan gelen oyuncu olmadı yani. Maalesef. Sanırım Emre Can mıydı stoper? Emirhan mıydı? Emirhan o da çok sakatlanıyor. O iyi bir stoper aslında ama çok sakatlanıyor. Dolayısıyla yani Apokerim gibi olsa mesela 50 maç, belki parayı bütünüyle bir tarafa gömersin ama orada bir tandem yakalaması gerekiyor. Yani Uche Hoek, işte Davison, Apokerim gibi, anladın mı? Öyle bir tandem yani. Song, Thomas, bu tarz bir tandem yakalan. Ya şampiyonluk aslında bak bahsettiğim isimler üzerine. Yani stoper ikilisini tutturman gerekiyor. Kaleciyi oturtturman gerekiyor. Santrafor'un bilinmesi gerekiyor. Ya bunlar olduktan sonra başarı geliyor yani. Kendi omurganı sağlam tutacaksın. Yani o omurgayı, yani Beşiktaş'ın bu sene aslında yapacağı şey o. Yani o omurgayı tekrar kurabilirse, işte kendi stoper tandemini bize ezberletirse, Fenerbahçe için de mesela hani Ake, Skriniar, ama Skriniar'ın yanına kimi yazsak olmadı yani. Hani Skriniar'da 1,5 yıldır var yani. Yani temelde Fenerbahçe'nin de aynı sorunu vardı. Yani aynı oyuncular üzerine bir yapı kurulmuyor. Farklı oyuncular denene belki olacak oyuncular da arada kaynıyor. Mesela Carlos, mesela geçen sene Diogo Carlos

0: konuda çok iyi oynadı. İyi diyen çocuk. Demek ki olabiliyormuş yani. Biraz sabırla bu iş döndürülüyormuş ki Fenerbahçe ona 13 milyon euro verdi yani. Yazık günah. Yani bahsettiğim olay birazcık sabır, birazcık o şans, biraz şans faktörü de olacak. Aldığın her oyuncu tutmaya tutacak diye bir şey yok yani. Hani biz mesela Galatasaray'da Angelinho'nun geldiğinde herkes mutlu olmuştu ama tutmadı yani. Bazen de olmuyor yani, doku uyuşmazdı. Hocayla anlaşamıyorlar. Bunlar da olacak. Ama doğru yolda gidiyorlar. Yani hepsinin CV'sine baktığın zaman bugün işte konuşulan Trossard açıyorsun 10 numara transfer. Muhteşem. Nubel Bayern Münih patentli. Schalke Bayern Münih oradan gelmiş Alman patentli. Muhteşem. Yani olmasa bile oyuncunun performansından değil de doku uyuşmazlığından olmayacağını hayal ediyoruz. Ama oyuncunun ne vereceğini az çok biliyorsun yani. Oynamış etmiş oyuncu geliyor yani. Bence doğru gidiyorlar. Hemen başarı gelmeyebilir. Bu arada Salah transferi gaza getirebilir. Ama hemen başarı da gelmeyebilir. Biraz koyacaksın bunun için. Bu aralara eğer Oğuzhanları, Olcay Şahanları falan koyarsan, şimdi tepki alabilirim Olcay Şahan'dan ama maalesef yerli kalitesinde birazcık yukarı çıkartırsan başarılı olabiliyorsun. Sadece yabancıda diye bir şey yok yani. Biraz da yerli performansı gerekiyor. Yerli transferleri gerekiyor. Ha, bu anlamda altyapıdan böyle oyuncular var mı? Maalesef yok. Evet. Yani onun da olmadığı için Bertullara falan 15 milyon euro çekiliyor şu anda.
1: Vlahović Beşiktaş tarafında tekrardan şu sözlerle, şu başlıklarla daha doğrusu anılıyor. Artık Sırp golcüden net bir yanıt bekliyor Beşiktaş tarafı.
0: Gelmez abi, gelmez. Gelmez. Biz neredeyiz şu anda? Ağustos'un başındayız. Eylül-Ekim topçusu Vlahović.
1: Temmuz'un ortasındayız
0: pardon.
1: Abi sen Ağustos'un başına ne ara gittin ya Serkan Çetin'e?
0: Ya pardon ya.
1: Bu kadar olmaz.
0: Kafa gitti biraz. 15-20 gün.
1: Abi ben üzülüyorum tarih. Biliyor musun? Yaz günleri böyle hızlı geçiyor ya mesela.
0: Evet.
1: Yani 18 Temmuz'la 1 Ağustos arasında aşağı yukarı bir 12-13 günlük süreç var. O süreci yedin ya, ben üzülüyorum abi. Bir ay kaldı kısmını göreceğiz mesela. 1 Ağustos'ta bu havaları 1-1,5 ay daha yaşayacağız. İşte ya bir ay daha karpuz kavunu göreceğiz gibi şeyler biraz üzüyor
0: ben
1: abi.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Özellikle 40'lı yaşlarda olduğum için bir tane arkadaşım çok fazla tatile gidiyor. Bir gün çocuğa dedim ki ya hayat sen yaşıyorsun. Yani dedi ki bana dedi yaz kaç tane yaz daha yaşarsın dedi. Onu dedi parmaklarını göstersene dedi. Hakikaten şöyle parmaklarımı açtım. 10 tane parmağım var yani. Bir 10 belki bir 10 daha diyor. Bakıyorsun yani sağlıklı bir. Yani orada hayatın ne kadar kısa olduğunu görüyorsun. Yazın da böyle hızlı geçtiğinde sana katılıyorum yani. Hayat aslında bahsettiğimiz
1: aynen
0: gibi
1: abi.
0: Zaman
1: o yüzden
0: çok hızlı akıp gidiyor.
1: O kadar doğru bir örnek verdin ki arkadaşından. Ama o yüzden lütfen abi bu tarihlere yazın dikkat et. Kışın Kasım'a aralığa bağla. Ocak şurada ne kaldı ki ocağa de. Mart'a ne kaldı ki de. Ama abi yazın Temmuz'a Ağustos'a bağlama. Serkan Çetiner.
0: Ya, evet,
1: 3 aylık bu süreyi bekliyoruz.
0: Ama mevsimlere yani. De haksızlık ediyorsun. Burada ayrımcılık yapıyorsun.
1: Aa, peki tamam pardon abi. Sen Erciyes'te ocağı, aralığı,
0: yani,
1: Şubat'ı ayrı
0: bir baharı da severim ben.
1: Peki abi.
0: İlkbahar mesela çok güzel oluyor.
1: Şimdi ben oradan konuyu Fenerbahçe'ye nasıl getiririm? Onu göreceğiz. Onu yine kendimize düşüneceğiz.
0: Hadi getir bakalım.
1: Greenwood hangi baharını yaşamaya geldi abi? Öyle bağlayayım.
0: Greenwood valla
1: ilkbaharı tekrar mı canlandıracak?
0: Yeşil var ilkbahar diyeceğim yani.
1: İlkbaharını yeniden mi canlandıracak yoksa artık?
0: Abi Greenwood'da evet. Şöyle bir durum var. Greenwood'un futbolculuğu anlamında bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'de şöyle bir şey. Fenerbahçe Greenwood'a o sevgi iklimini, o işte burada yaşanılır aile hayatı, yani Ederson'a yapılanları yaparsan ilk Ederson mentali sağlam bir oyuncuyu bile biz koparttık. Ben düşünemiyorum Greenwood'un ilk böyle işte olası bir mağlubiyette kötü performans ya da kırmızı kartından sonra ailesine, daha önceki hayatını, yaşamına falan girersen abi bak bu iş, bu ayrılık, bu sevgi kopar yani. Yani iş başından patlar yani. Bu iş sabır işidir yani. Sen tedavi edecek bir kulüpsün. Şu an senin mantığın şöyle gidecek. Fenerbahçe taraftarı. Bu çocuk sendeleyebilir ki aslında Fenerbahçe taraftarının da yani gerçekten Fenerbahçe taraftarı da aynı psikolojide yani. Hani pamuk ipliğine bağlı. O kadar çok inandılar, o kadar çok mücadele ettiler ki şimdi olası bir başarısızlıkla iki taraf da çökebilir yani. Çünkü

0: diyorum bak, mentali çok sağlam bir Brezilya'nın milli takım kalecisi şu an başkan görüşecek, olacak mı olmayacak mı? Hani ben görüşeceğim falan modunda gidiliyor. Yani bu adamın 2 yılda, yani affedersin ama hayvan gibi de kontratı var yani. Yani bu adam kaybetmeyecek yani. Fenerbahçe kaybedecek bu adamı kaybedersin.
1: Doğru.
0: Hatta Türkiye kaybedecek yani. Böyle bir para çıkacak gidecek. Ne oldu? Biz Ederson, baş taraftar çıldırdı. Ederson'u istiyor fanatizmine. Kante de öyle de. Kante'de de var. Yani bu iş birazcık hem topuk yaylasından başlayan, işte Fenerbahçe'nin içindeki o dinamitleri harekete mi geçecek? Oraya bir sevgi iklimi, bir kolej havası, bir aile ortamı koymak zorunda. Hani orada Mert Hakan burada bir tehlike yaratıyor. İşte o anarşist, o hani şeyi tekrar böyle hırsla bir şeyler değil de birazcık daha bence abi biz bir aileyiz, biz futbol oynayacağız, biz hafta hafta gideceğiz, kimse umurumuzda değil, kimseye sataşmayacağız, biz top oynayacağız. Bak bizi yıllarca Galatasaray futbolla mücadele ettiler gibi bu mantaliteye bürünürlerse, yapıyla sapıyla uğraşmazlarsa bak çok farklı bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin diğer takımlara göre inanılmaz bir kadro derinliği var ki oradan da 8-10 tane oyuncu gitmesi gerekiyor. Ama bak herkes için söyleyebiliriz ama Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten hem Türk hem yabancı anlamında yeterli. Çok da iyi transferler yaptılar, çok da nokta atışı transferler yaptılar. Bu anlamda eğer o takımdaşlığı, o omurgayı oturtturlarsa, demin bahsettiğim işte Uçes'in övgünü bulursa, orada Ake ile Şikrinyer bir omurganın başlangıcı olursa, Ederson'u tekrar kazanırsa, zaten orta saha Şampiyonlar Ligi gibi orta sahası var. Kanada'da Greenwood'u almışsın, bir tane daha forvet alacaksın ki bence Verat Morin de Türkiye Ligi'nin bug'ıdır. Yani sakatlıktan döndükten sonra çok şey katacağını düşünüyorum. Kerem var orada, Nene var. Yani çok iyi bir kadrosu var. Sadece takım olması gerekiyor. Yani hocanın da bu anlamda benim iki şampiyonluğun falan geç hocam yani. Senin iki şampiyonluğun falan tescil edilmedi. Öyle bir şey olsaydı sen şampiyondun yani. Girme o kanallara. Senin başarısızlığını insanlara sempatik görüneceğim diye bir şeyler söyleme. Gelecekten bahset. Artık temel sorunumuz zaten bu ya ülkemizde yani. Geleceği konuşalım. Geçmişi falan birbirimizi tutlamayalım. Benim temel sorunu bu. Transferler de buna göre yapılıyor. Çok büyük bir kumar ama kazanan Fenerbahçe olur bu kumarı oynadıktan sonra. Yani ben çok ciddi söylüyorum. Oyuncu inanılmaz bir yetenek, inanılmaz bir yetenek seti var. Yani forvetin işini de kolaylaştırır, atar, attırır da. Bir de Asensio'n var. Bunları oynatacak bir maestro da var. Sahaya konsantre olması gerekiyor. Tek sorun bence o.
1: Fenerbahçe'de aynı zamanda Andre de anılıyor. Juventus da Andre için harekete geçti haberleri var. Tabii ben burada Andre'yi ilk etapta dalgınlığıma gelip Cortinas'ın oyuncusu gibi değil de Juventus'un oyuncusu gibi lanse ettim. Onun için özür dileyim. Diğer tarafta Fenerbahçe'de de Andre için bir
0: Brezilyalı Andre.
1: Evet evet. Evet
0: İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Wolverhampton'daki Andre mi yoksa Brezilya Ligi'nde oynayan Andre mi?
1: Brezilya.
0: Brezilya Ligi'nde oynayan
1: evet, Andre. Andre orta saha genç oyuncu. 20 yaşında oyuncu, genç oyuncu diyoruz hala diyelim.
0: Evet.
1: Onunla ilgili yani bu kadar yaşlı oyuncunun ya da bu kadar yaşını almış tecrübeli oyuncunun olduğu yerde öyle geliyor ya bize hep yıllardır süre gelir. Artık çok sorgulamaya gerek yoktur o kısmı. Yani, bununla ilgileniyor.
0: Öyle yani Wolverhampton'daki Andre ile ilgili bilgim var, çok iyi oyuncu. Ama Brezilya'daki Andre'yle çok bir bilgim yok. Buradan da hani yalan yanlış da konuşmayayım ama çok iyiyse iyi bonservis verir. Oyuncu yani eskisi gibi Nobre'yi bulup getiremiyorsunuz maalesef Brezilya'dan. Çok pahalı piyasa. O anlamda da bence gerçekliğiyle bir de orta sahaya Fenerbahçe'nin hani Anten var, Gunduzin var, Asensio'n var, yanında İsmail'in var. Daha da orta saha niye alıyorlar ben onu çözemedim yani.
1: Bu arada orta saha dedik, Brezilya dedik, Corinthians dedik. Fenerbahçe'de Alex Fenerbahçe'de tarih yazarken bu oyuncu doğuyor abi. 20 Haziran 2006.
0: Evet. 2006 doğumlu.
1: Evet.
0: Valla ben Fenerbahçe'nin hala orta saha,
1: öyle bir şeydi.
0: Hala işte orta saha araması bana biraz ilginç geldi.
1: Bana da Kante'den çıkılacak gibi, ama hep bir orta saha oburluğu da Fenerbahçe'de hep oburluktan gittik ya. Üçüncü örneği de buradan verelim. Bir şampiyonluk oburluğu dedik, bir işte otel oburluğu dedik. Yaz sezonu otel tatil değerlendirmesi konusu, bir de bunu diyelim. Bir orta saha oburluğu da var abi, yani yok değil.
0: Var. De Kante'nin daha 6 ay olmalı ya. Aksidi bitmedi daha hani.
1: Doğru. Yani. Katılıyorum.
0: Ya yazık günah ya. Ben hani anlam veremedim yani bu olaya. Hani U23'ten diyeceğim. Fener'in U23'ü de dolu değil mi yani?
1: Doğru.
0: Ya Fener'in bence artık transferlerinden bahsetmeyip de aslında gidecek oyunculara yönelmeleri gerekmiyor mu? Yani bizim artık Fenerbahçe'de işte Trabzon'un şu anda mesela olayı gönderdiği, işte forvetlerini gönderdi. Fulham'a Envivo gidiyor. Yani birazcık Fenerbahçe'de bu haberleri duymamız gerekmiyor mu yani? İyice işin oburluk tarafı bu tarafta var da öbür tarafta çok yok yani.
1: Peki Onaçu'ya ne diyorsun? Onaçu ihtimali için Fenerbahçe'de.
0: Abi Onaçu, Fenerbahçe 30'dan aşağı, Trabzon 25-30'ları artık...
1: Oğuz Aydın'ı istedi Trabzon, biliyorsun, devre arasında. İyi de istedi, ciddi de istedi.
0: İyi istedi, iyi de transfer. Şimdi orada... Ben sana şöyle söyleyeyim, Onaçu'yu 2 yıl sonra Oğuz Aydın'ı almak için bir Onaçu, yani bir Oğuz Aydın daha para verirsin yani. Evet. Yıl sonra gene talip olurlar.
1: Trabzon Oğuz Aydın artı 15 milyon euro gibi şeyler konuşuluyor, ama tabii bu hep diyorum. Ne zaman en son 4 büyükler arasında takas gördük? Evet.
0: Ben sana söylüyorum bak, 20 artı Oğuz Aydın şu an.
1: Diyorsun.
0: Gider biter. Verirse Fenerbahçe. Ama yani Fenerbahçe'de şimdi Onuachu'yu da aldım. Arkadaş, bu takıma kim gidecek? Bak, gitmek o kadar şey gibi bir şey ki. Şimdi Kante gitti diyoruz değil mi? Kante'den çıkacaksın. Ya Kante'den şu anda Olympiakos, Panathinaikos falan gelir kapına. %30'unu öderiz der maaşını. %70'ini gene sen ödeyeceksin. Galatasaray yaptı bunu yani. Cagne'de gördük işte. Veriyordu Olympiakos'a, Olympiakos'a işte Belçika Ligi'ne. Maaşını kendi ödüyordu. Bir de oradan maaşını kendi ödediği için takıma da diyordu ki ben maaşını zaten veriyorum. Sen bana onun maaşını işte anlaştığımız kısmı gelir olarak yazabilmek adına kiralama şeyine fiyatı olarak gösterelim diyordu. Fenerbahçe bunu yapacak o zaman yani. Kimse kimseyi kandırmasın.
1: Peki Trabzonspor gündemine döneyim ve olay düzeltiyorum. Onaçu'nun gidişini, gitme ihtimalini daha doğrusu, bir de Trabzonspor tarafından detaylıca konuşalım isterim.
0: Trabzon çok şey kaybeder. Trabzon almadı ki oraya. Forvet almadı yani. Trabzon şu anda planlamasının dışına çıkmış olur.
1: Bu kadroyu korursa, ki Olay'ı da korusaydı mesela, bu sezon şampiyonluk için konuşulduğu kadar ön planda diyebilirdim. Ama yine şampiyonluk yarışı içerisinde olur Trabzonspor. Gelen oyuncular sonrasında işte ön plana çıkabilecek ve mesela Olay geldiğinde bu kim? Herhalde işte para kazanmak adına, iyi bir geleceğe yatırım adına alınan bir oyuncu gibi konuştuğumuz yerde Olay bize neler konuşturuyor şu an?
0: Abi canım, 50 milyon euro evet, aşağı yani Trabzon bunlar, vermez diyorlardı ya.
1: Evet, ama bunlar da vardı. Haklı yorumlarda esasında bunlar da. Ama şimdi Trabzonspor
0: yoktu
1: tarafında
0: babacım, yoktu
1: yine...
0: Yok. Yok abi bak, Türkiye Ligi'nden 50 milyon 60 milyon oyuncu çıkmaz. Yani neden? Çünkü Türkiye Ligi'nin
1: 30 milyon euroya gidiyor. Fiorentina formasını giydi Olay. Oradan devam edeyim.
0: 30'dan 30 veriliyor. Çünkü Ferdi'ye de verildi. Yani Barış'a da verildi. Bak 60 milyon euro seviyesi şu. Uluslararası anlamda bir iki tane o başarılı transfer olsaydı bizim. Mesela Arda Turan gitti. Örnekleyebilirsek Arda Güler gitti. Ki Arda Güler de net Bayern, Real Madrid'in ilelebet 10 yıl oynaması gerekiyor ki bizim ligimiz biraz değer kazansın. İspat edemedik yani ligimizin değerini. O yüzden bizim ligimizden sivrilen oyunculara mutlak başarı olarak bakmıyorlar. Çünkü bizim ligimizde 28 tane 30 tane gol atan oyuncu Premier Lig'de hiçbir şey yapamıyor. Sonra bir daha kiralanıyor Süper Lig'e. Dolayısıyla bu paralar verilmez yani. Hani maalesef yani bir Brezilya ligi gibi olamadık yani. Olamıyoruz. Yani Brezilya 20 yaşındaki çocuğa 80 milyon euro para veriyor. Ama niye? Neymar'lar çıkıyor, Ronaldinho'lar çıkıyor. Bizde yok öyle örnekler. Dolayısıyla bizde 30-35 bu bari. Ha, yarın öbür gün olur mu? Olur. İnşallah görürüz. Ama biz bu yönetim şekliyle göremeyiz yani. Bu yönetim, bu altyapısızlıkla göremeyiz yani. Çünkü bizim oyuncularımız da parayı görünce profesyonellikten uzaklaşıyor.
1: Peki. Trabzonspor Cenk Özkaçarı kadrosuna kat.

0: yaptı. Aynı şekilde Cabral, Lopez Cabral Trabzonspor için buraya geldi, Türkiye'ye geldi ve Vivo'ya Fulham bir ilgileniyordu. Anlaşması beklenen bir durum var iki ikili arasında, iki taraf arasında. Ve bunun yanında tabii Trabzonspor'da drone gelen ihtimali de vardı. Bu da konuşuluyordu.
1: Gitti o. Panathinaikos'a gitti. Aldı evet, uçağı.
0: Tam da oraya gelecektim. Panathinaikos'tan gelecek son teklif bekleniyor haberlerini okumuştuk en son. Gitti gidiyor diyebiliriz oraya da. Trabzonspor tarafında, Trabzonspor tarafında da konuştuğumuz birçok konu. Son günlerde bunlar. Ama tabii Eren Mert, scout şefi Eren Mert'in görevinden ayrılmasına biraz seninle parantez açabiliriz. Orayı detaylı konuşabiliriz. Senin düşüncelerin neler diyeyim son kısımda.
1: Ya ben şöyle Eren Mert'i Trabzon'dan kopuşuna çok üzüldüm. Neden? Çünkü biz hep övdük. Sezon başından beri övüyorduk. Şu anda hatta Eren Mert'le, ya bu bir ekip işi bu arada. Her şeyi Eren Mert'e bağlamayalım. Trabzon'da bu profesyonel çalışanlara haksızlık etmeyelim ama beraber muhteşem bir iş yaptılar. Yani 80 milyon euro, 90 milyon euro gibi bir parayı Trabzon'a kazandırdılar. Bu Türkiye'de yapılmasına imkansız gözüyle baktığımız bir operasyondu. Hepsine çok teşekkür ederim. Emekleri kimin emekleri varsa, çünkü bu bir milli bir para girişidir aynı zamanda. Yani bu para Türkiye'ye giriyor. Dolayısıyla ben bu anlamda hem takımı hem buna vesile olanları tebrik ederim. Çok büyük bir iş başardılar. Ama başarıyı paylaşamadılar anladığım kadarıyla. Ya da ikilikler girdi araya. Ama kaybeden Trabzon olur, Eren Mert olur. Eren Mert'i Galatasaray'a da getirsen, Fenerbahçe'ye de getirsen bu konforu bu kulüplerde bulamayabilir. Neden diyeceksin? Çünkü Galatasaraylılar da yazıyor işte. Ya şimdi olay ikinci ligden 5 milyonu alıp getirdiğin, koyduğun zaman bu oyuncuyu hoca oynatamıyor. Hoca önce Can sonra Canan diyor. Dolayısıyla hoca net olmuşa gidiyor çünkü yarışma var. Arkasında Fenerbahçe var. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin scout şefi olduğunda bile arkasında Galatasaray olduğu için bu oyuncu kazanmayı, yani MVP'yi alayım, stopere koyayım, iki tane gol yedirsin bize, ben MVP'yi alkışlayayım. Böyle bir ortam yok ki bu kulüplerde. Dolayısıyla o konfor alanını kim veriyorsa o scout şefi orada bak yıldızlaşıyor. Trabzon'da bunu yaptı. Yani burada hem her şeyi, bütün övgüyü scout şeflerine verip orada takıma haksızlık etmiş oluruz. Takımın başkanına, profesyoneline de haksızlık etmiş olur. Çünkü neden? Burada bu konfor alanını veren bir yönetim şekli var. Buna inanan bir yönetim var. Dolayısıyla Eren Mert'in bir sonraki takımı Galatasaray, Fenerbahçe falan değil. Bence Eren Mert de kendi ayağına sıkar. Bence net gitsin Başakşehir'e mesela. Yani daha bu iş, çünkü ya bu büyük takımların yapabileceği bir şey değil. Yarışmacı takımların yapabileceği bir şey değil yani. Hani bunu kısa kısa kesitlerini işte daha farklı takımlarda görüyoruz ama maalesef bizim kendi ürünümüzü yetiştirmemiz gerekiyor. Yani biz birazcık Barcelona'nın Le Masia'sı gibi, hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kendi altyapımızda oyuncuları büyütüp besleyip yukarı çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bu tarz al-sat işi her zaman doğru isimler geleceğini göstermez. Yani bunu çok iyi yapan yıllar önce İlhan Cavcav vardı rahmetli. Yani çok iyi yapıyordu yani. Ben şöyle söyleyeyim, Sinan Kaloğlu 9 yaşındayken İlhan Cavcav'la sohbetini anlattı bana. İlhan Cavcav Sinan Kaloğlu 9 yaşındayken keşif edilmiş. Ve İlhan Cavcav bu çocuklarla birebir diyalog kuruyor yani. Yatılı olarak alıyor bu çocukları yani. Okul gibi kendi eğitimlerini veriyor. Dolayısıyla bu iş birazcık altyapı. Altyapıda da en büyük örneği hani buydu. Ben Eren Mert'in bir sonraki durağın yurt dışı olacağını düşünüyorum. Daha bir Belçika Ligi falan, oradaki işte scout şefliğini orada yapacağını düşünüyorum yani.
0: Peki. Serkan Çetiner, Dünya Kupası'na ilişkin, finale ilişkin neler söylersin? Son olarak Arjantin, yani İspanya, Kupası, Arjantin diğer taraftan
1: mı? Bir parantez daha açayım. Yani peki. Beşiktaş mesela bunu denedi. İki tane Şili'den 4'er 5'er milyon euro oyuncu getirdiler. Oyuncular idmana bir çıktılar. Maçı çıkamadılar. Bir dakika süre aldılar. Sen 10 tane wonderkid getir. Kendi takımında oynatamıyorsan oyuncu zaten körelik gidiyor yani. Ne topçular geldi geçti yani. Dolayısıyla kendi takımında dakika süre veremiyorsan, dün mesela Ümraniye Galatasaray 5 attı değil mi? Ama olmuyor yani. Hani oyuncuları ligde görebiliyor muyuz? Görmüyor, göremiyoruz. Ligde kimi göreceğiz? Kaan Ayhan'ı göreceğiz. Dolayısıyla bu işleri kapatalım yani. Galatasaray, Fenerbahçe'de

0: böyle bir olay yok. Bak Fenerbahçe 3 tane wonderkid çıkarttı. Ferdi Kadıoğlu, Arda ve şey Kim Min-jae. Tutsaydı belki şampiyonluğu vardı yani. Tutamıyorsun da yani. Oyuncuyu da tutamıyorsun. Bak böyle bir olay var. Dolayısıyla olmuşu almak zorundayız. Ya da kendi mamullerini yani altyapıdan kendi oyuncunu çıkartacaksın. O da biraz böyle hani kendi Florya'nın suyuyla büyüyen çocuk hemen bırakmıyor Galatasaray'ı falan gibi. Ama işte olay örnek. Oyuncu gitmek istiyor yani. 6 ay 7 ay top oynuyor gidiyor oyuncular durmak istemiyor. Bir sıçrama tahtası olarak görüyor Süper Ligi. Dolayısıyla bu iş birazcık böyle şey gibi okul gibi üniversite gibi bunu böyle araştırılıp test konusu yapılıp buna göre aksiyon almak gerekiyor. Keşke Trabzon'da sürdürülebilir olsaydı. Çok şey kattılar Trabzon'a. Belki Trabzon'un şu anda 10 yılını bu transferlerle kurtardı diyebiliriz yani.
1: Peki. Serkan Çetin'e teşekkürlerimi iletiyorum ve gelelim orada Dünya Kupası finaline. Bu konuda dört büyükleri konuştuktan sonra.
0: Babaların şeyine. Ben favorim yani benim İspanya'ydı başından beri. Ben biraz Messi'nin dirilerek son Dünya Kupası işte gibi birazcık dirilerek geldiğini düşünüyorum. O yüzden de hem İspanya'nın bu Filistin duruşundan dolayı gönlüm zaten İspanya'dan yana. İnşallah da bir İspanya'nın kazanmasını istiyorum öyle söyleyeyim.
1: Ben
0: hem
1: de abi...
0: gönlüm hem de davranışlarıyla yani diyorum o başbakanların da duruşu.
1: Ha peki tamam.
0: Trump'a karşı.
1: Aynı zamanda aynı zamanda dost ülke diyorsun yani.
0: Kesinlikle. Hatta ikinci vatan. Yani bugün başka bir yerde, dünyada nerede yaşamak istesem herhalde İspanya, Marbella'ya giderim.
1: Abi sen İspanya'yı bayağı ileri taşımışsın ya.
0: Vallahi ben çok seviyorum yani. Öyle söyleyeyim yani. Özellikle yani Avrupa'da, Avrupa Birliği'ne kayıtlı bir ülkenin çıkıp o kadar Müslüman ülkenin söyleyemediğini söylüyorsa bir Hristiyan ülke oturup takkeyi önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor yani.
1: Peki. Yani ben bu açıdan bakarak yorumlamadım. Direkt böyle futbolda etlisini futbol, sütlüsünü ayırarak yok. Arjantin diyordum ama senin dediklerine de büyük saygı duyuyorum şu an abi. Yani onu öyle bir bakış açısı açtın bana.
0: Bak futbolun siyaset olduğunu bize Dünya Kupası gösterdi.
1: Gösterdi.
0: Şimdi Amerikan Başkanı FIFA'yı arayıp kırmızı kart cezasını öteletiyorsa o kupanın zaten bir anlamı yok ki. Yani Allah'ın sopası yok tabii. Dört tane yediler kaldılar öyle ama bu iş öyledir yani. Hani güçle şeyle futbolun içinde böyle varınamazsın ama peki. Maalesef FIFA'nın da bir kural kaidenin olmadığı işte parayla çalıştığını gördük yani. Futbol iyi yönetilmiyor
1: peki.
0: Dünyada.
1: Bir bilgiyle bu bilgi nerede işimize yarar? Demeyelim. Bu bilgiyi aktaralım. Bir bilgiyle kapatalım. Aykut Bey der ki, Aykut Bey'in iddiası bu. Öyle bir şey oldu mu Aydın Cüngöz'le bağlantıda bunu bir gün radyoda konuştular mı bilmiyorum ama rahmetli İlhan Cavcav'ın rahmetli babası Türkiye'de ilk ekmeği yapan kişiymiş. Aydın Cüngöz'e bağlandığında radyoda demişti diyor Aykut Bey.
0: Rahmetli İlhan Cavcav'ın şey gibi soru.
1: Evet abi rahmetli İlhan Cavcav'ın babası yine rahmetli rahmetli İlhan Cavcav'ın yine rahmetli olan babası Türkiye'de ilk ekmeği yapan kişiymiş diyor. Onu demek istiyor. Aydın Cingöz'e bağlanmıştı ve orada söylemişti İlhan Cavcav diyor.
0: Ailecek memlekete hayırlı bir gerçek doğru. Ekmek yemek de biraz sıkıntı yaratıyor. Bunu
1: ya öyle ama olmasa da olmayan bir durum abi bazı durumlarda. Geldi şimdi.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak ben sana bak bu işin en güzel ekmeğini yıllar önce İskender kebabını bulan.
1: Abi İskender, girdin konulara. Gel de bitir hadi bağlantıyı. Girdin abi, konulara şimdi. Abi, hadi yemeğe gel. Hadi.
0: Bak, abi, hoş geldin. Kalmamış bu dünya ama yedi kuşağına yetti adamın bir tane döneri böyle eti. Ters çevirip odunun peşinde hizmet etmesi bütün kuşağını doyuruyor yani şimdi. Neyliyim ben padişah torunu olmuşsun ama keşke İskender'in torunu olsaymıştık.
1: Abi bu arada İskender kısmı Bursa'ya çok sık gider gelirim. İskender kısmı sen de Bursalısın bu arada Serkan Çetiner.
0: Evet, evet.
1: Yani büyük bir zaman.
0: Bursa'da yaşadım 8-9 yıl Bursa'da okudum.
1: Doğrudur ve Bursa Anadolu Lisesi'ydi galiba. Bursa Atatürk Anadolu muydu?
0: Gazi Anadolu Lisesi.
1: Gazi, tamam peki. Şimdi Gazi, bak orada demek ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çağrıştırdı ki Atatürk dedim. Şimdi diğer tarafta Bursalısın ama Bursa'da da abi pideli köfte diyorum Serkan Şetner ya.
0: Pideli köftesi de çok iyi. Ya Bursa gastronomi konusunda böyle...
1: Peki Kayhan'da mı abi pideli köfte?
0: Kayhan pideli köfte.
1: Eker Meydan'daki Kayhan mı?
0: Evet. Eker Meydan'daki değil. Bu
1: oran heykeli yolu.
0: heykele çıkarken böyle sağda.
1: Peki.
0: Merkezde bir sağda kalıyor. Kayhan pideli köftecisi. Böyle bir şey yok.
1: Abi onu okeyim mesela. Ben de Bursa'da çarşı pideli evet, köfte Süleyman Usta. Oradayım. Abi İskenderci değilim ben. Ben pideli köfteciyim mesela Bursa'da. Bu arada konusu geçmişken anmak gerekir. Konuşmak gerekir ki.
0: Bursa'nın yeni transferi. İkinci lige büyük bir transfer yapıldı ama.
1: Kopamadım abi ben. Ben kopabilir miyim yemekten? Sen şimdi bir İskender dedin. Yani. Abi 2 dakika geçti. Serkan Çetiner'le MasterChef mekanlarından birine kimindi?
0: Gittik.
1: Kerem Bilginer'in mekanına. Evet oraya gittik. Daha da böyle keşfedeceğiz diye düşünüyoruz. Bazı birkaç yeri daha. Ama yani yemek konusu olduğunda orada da bilir. Susmadım yani ben. Yemek konusu söz konusu olduğunda.
0: Beni güzel bir yere götürün ama tebrik ederim. İyiydi yani.
1: Abi eyvallah. Sağ ol, estağfurullah. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şöyle hızlıca hatırlamaya çalışıyorum ismi. Hekimoğlu baklava. Şimdi bu mevsimde baklava çok da şey değil ama soğuğuna kaçabilirsiniz mesela. O da Hekim Usta kebap lezzetiyle beraber sevgili Murat kardeşimizin sunduğu bir hizmet. O da Sanayi Mahallesi'nde. Biraz böyle ara sokaklarda kalmış lezzetleri çok severiz bilirsiniz. Sanayi Mahallesi metro durağı yani Seyrantepe'den bir önce maç günü kalabalık olan mekanlar. Oralarda tam da nerede diyecekseniz o hemen metronun arka sokağı dedik. Biraz daha detaylandırmak gerekiyorsa ne deriz? Çorba evinin ya da işte MHP İl Başkanlığı diyeyim, o bilinir orada. Onun hemen arka sokağında yer alan bir yer. İşte bir bankanın hatta iki bankanın karşılıklı özel bankanın karşılıklı olduğu sokak mesela metrodan çıkar çıkmaz görebileceğiniz noktada mutlaka öneririm. Mutlaka gitmenizi de söylerim. Bir bayramda böyle konuştuk gittik Murat'la orada bir sohbetimiz oldu ama bayramdan bugüne de yayınlarda böyle söyleyeceğim bir türlü söyleyemedim, denk gelmedi. Yani o da bambaşka bir lezzet, o da bambaşka bir yere götürür insanları.
0: Ben de mesela söyleyeyim. Pizza, geçen bir pizzacıya gittim. İtalyan Napoli pizzası yapıyormuş. Ben
1: nerede?
0: Bir şey görmedim ya.
1: Nerede abi?
0: Kadıköy'de.
1: Caddede.
0: Yani Bağdat Caddesi'nin üstünde, caddede.
1: Abi bambaşka. Böyle sen ismini ver ama.
0: İnanılmaz iyiydi. Vereyim mi?
1: İsmini ver abi. Ver. Tabii bu kurumsal değilse.
0: Okto pizza. Yok kurumsal peki, değil ya.
1: Peki tamam.
0: Yani çok iyiydi pizzası. Tavsiye ederim ya.
1: Esnafımızın yani, yanındayız abi.
0: Fiyat performans olarak da iyi.
1: Evet.
0: Yani burada Acerkent'te aynısını böyle fantastik paralara 3 katı 4 katına ediyorsun yani. Orada ben tavsiye ederim yani.
1: Abi.
0: Okto pizza. Ekşi mayalı mı ekmekle mi ne unla mı bir şeyle yapıyorlarmış yani. Böyle bir de şey de güzel yani.
1: Başka bir olay.
0: Pizza ekmeği de sağlıklı yani en azından. Beyaz değil.
1: Pizza, hamburger, dürüm, ekmek arası, lezzet vesaire oralarda bir iki yıldır, üç yıldır bir uzak kaldım. Öyle bir durumum var ama bu bahsettiğim kebapçıya da bir gün gidelim deneyelim derim Serkan Çetiner. Orayı da böyle bir anmışken bak abi 5 dakika önce bitmesi gereken ya da reklama gitmemiz gereken konu senin bir yemek konunla nerelere geldi diyeyim. Ben teşekkür edeyim işin esprisi. Sağ ol var ol diyeyim abi.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağ ol abi.
0: Yok.
1: Sağ ol.
0: Efendim güzel diliyorum. Sağ olasın.
1: Selamlar, saygılar. Serkan Çetiner'le konuştuk. Araya gideceğim. Aranın ardından burada olacağım.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
2: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğuz Altay bizlerle birlikte. Kıymetli yorumcumuz Oğuz Altay'la birlikteyiz. Ve aynı zamanda Galatasaray'da kıymetli isimlerden Sayın Bahçetepe, Bora Bey. Bora Bahçetepe'de yöneticilerden yanında Oğuz Altay'ın. Onlar yolculuk sırasındalar, yolculuktalar. Tabii Galatasaray'da kutlamalar ve aynı zamanda etkinlikler durdurak bilmiyor. Şampiyonluğun ardından, dördüncü şampiyonluğun ardından. Oğuz Altay hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Senin keyfin yerinde gibi abi. Sana sormaya gerek yok sanki bunu.
1: Bütün Galatasaraylıların keyfi yerinde. Tabii sen hemen buradan transfere girmek istersin ama ben şampiyonluktan evet. bahsediyorum tabii ki. 1905 Kütahya Galatasaraylar Derneği'nin 26. şampiyonluk kutlaması için yöneticimiz Sayın Bora Bahçetepe ile birlikte şampiyonluk kutlamasına geldik. Şu anda da birlikteyiz zaten. Başkanımız da yanımızda. Ondan sonra evet bekliyorum seni.
0: Bora Bey'in yanında da zaten transfer konuşmazsın abi sen bence.
1: Ben normalde de bildiğin gibi pek konuşmuyorum.
0: Abi hiç öyle ben... deme şimdi. Bora Bey'in yanındasın diye. Bora Bahçetepe'nin yanındasın diye.
1: Evet. Aynen.
0: Ya konuşuyoruz. Çokça sık konuşuyoruz.
1: Anlayışım için teşekkür ederim.
0: Çok sık konuşuyoruz Oğuz Altay. Hatta senden aldığımız haberleri böyle alabildiğimiz ikinci bir isim yok değil mi? İleriye götüreyim mi konuyu?
1: Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben hiçbir zaman söylüyorum gazetecilik evet. yapmıyorum, habercilik yapmıyorum. Galatasaray ile ilgili bir yöneticimizle sohbetim olduğu zaman da aile içinde kalan Galatasaray'a zarar vermeyecek bir futbolcu ismi varsa da bildiğim asla hiçbir zaman söylemem biliyorsun. Galatasaray'ımıza zarar vermesin diye bunların hepsi Galatasaray aidiyetiyle, terbiyesiyle bugüne kadar gelmiş olduğumuz süreçlerden kaynaklı tabii ki.
0: Peki. O zaman ben günün anlam ve önemine ilişkin Sayın Bahçetepe'nin ve Sayın işte Bora Bahçetepe ile konuştuktan sonra senin de düşüncelerini almak isterim. Oğuz Altay. Tabii, senin soru cevabınla anda, da ilerleyebiliriz ilk etapta. Sonra ben de sorarım.
1: Tamam. Başkanım.
2: Merhabalar, nasılsınız? Ben Bora Bahçetepe.
0: Merhaba, hoş geldiniz Sayın Başkan. İyiyiz. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
2: Sevgili Oğuz'un dediği gibi biz hep mutluyuz.
0: Evet.
2: Allah'a şükür 4 yılda 4 şampiyonluk yaşadık. İnşallah 5. de yaşayacağız. Tarihe geçecek bir yönetim. Ertesi olmak bizim için hayatımızda çocuklarımıza vereceğimiz harika bir miras olacak. Onun heyecanıyla aynı hırsla hiç azalmadan çalışmaya devam ediyoruz.
0: Peki bu aynı hırsla çalışırken, aynı hırsla azalmadan çalışmaya devam ediyoruz derken sizler Sayın Bahçetepe ne gibi yenilikler içerisindesiniz? İlgi alanınızın Galatasaray'da yönetimdeki alanınızın özelinde soruyorum. Neler bekliyor Galatasaray'ı yeni sezonda sizin önderliğinizde?
2: Biliyorsunuz benim konum stadyum,
0: evet.
2: Taraftar grupları, taraftar dernekleri ve su topu, yüzme ve yelkenden oluşan 3 tane de amatör branşım var. Aşağı yukarı 1100'e yakın sporcu var benim sorumluluğumda. Biz amatör branşlarımızın hepsinde şampiyonluk hedefiyle çalışıyoruz ve Allah çok şükür hepsinde başarılıyız, çok başarılıyız. Yani ya birinciyiz, çoğunda birinciyiz. Çok az ikinciliklerimiz var ama çoğunda birinciyiz. Stadyumda da Avrupa'da meslektaşlarımızın, rakiplerimizin hayran kaldığı bir stadyum oluşturduk. Liverpool en son İstanbul'a geldiğinde hem çimimize, hem tribünümüze, hem stadyumun organizasyonuna, hem bir önceki gelişlerinde şikayet ettikleri sıkıntılı yerlerin bu kadar kısa zamanda onarılıp harika hale gelmesinden dolayı hayran olduklarını bize belirttiler. Biz de mutlu oluyoruz. Bizim için zaten ben de tribünden yetişmiş, yani hayatım Galatasaray tribünlerinde geçmiş bir önce taraftar sonra yöneticilik kişiliğim var. Dolayısıyla taraftarımızın istediği her şeyi ben de zaten istiyorum. Hayatımız zaten hep taraftar gruplarımızla beraber geçiyor. Onların isteklerini Galatasaray'ın menfaati konusunda nasıl gerçekleştiririz? Hep onlara çalışıyoruz. Kafamızı o yönde çalıştırıyoruz. Allah'a çok şükür de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hem ben buradan da taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. 25 milyon eurodan 115 milyon euroya çıkardık tribün hasılatımızı 4 yılda. Bu büyük hasılat Galatasaray'ın daha elini güçlendirdi, daha büyük transferler yapmasını sağladı. Başarılar da bu oluşan güçlü kadrolarla oluyor. Hep bu anahtar burada taraftarımızın bize vermiş olduğu destek. Biz o yüzden her yerde ben belirtiyorum, taraftarımız bizim en büyük gücümüz.
0: Çok değerli bir şey söylediniz. 4 yılda 25 milyon eurodan 115 milyon euroya dediniz değil mi? Yanlış duymadım.
2: Evet, evet doğru.

0: çıktı dediniz. Bu da Galatasaray için gelir anlamında çok önemli. Tabii başarı bunları da getiriyor. 4 yıl üst üste bir şampiyonluğun gelmesi ve 5. yıl şampiyonluğumuzu da yaşayacağız dediniz. Bu heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz dediniz sözlerinizde. Özellikle Liverpool detayı farklıydı. Zaman zaman duyduğumuz ama az duyduğumuz detaylardan biriydi. Buna benzer tribünlere ve buradaki noktada aldığınız övgülere örnekleriniz olur mu Sayın Bahçetepe?
1: Şimdi şöyle, bizim ufak dokunuşlar yapabiliyoruz. Yani statta radikal değişiklikleri yapmak oldukça zor ama ufak dokunuşlar nasıl? Loca içindeki koltuk sayısını arttırmak, zemini, işte biliyorsunuz biz her sezon başı zeminde stadyumun konstrüksiyonundan dolayı, çok ısı almasından dolayı, zeminde rüzgarın olmamasından dolayı, yani mesela 30 derece normal İstanbul, zemin 45-50 derece oluyor. Bu da çimlerin büyümesine engel oluyor. Onları engellemek amacıyla yeni teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdi bir perde gelecek inşallah. O perde güneşin sıcak etkisini azaltıp olumlu etkisini yansıtan özel bir teknolojik bir ürün. Ondan sonra işte hep biz zeminimizde futbolcularımızın daha başarılı olması, sakatlanmaması amaçlı hazırlıyoruz. Zaten bünyemizde inşaat ziraat mühendisleri var. Dünyanın en büyük Çin firmalarıyla çalışıyoruz. Yani Wembley, Katar'daki Dünya Kupası'nın stadyumlarını yapan ekiplerle, büyük yabancı firmalarla çalışıyoruz. İşte tribünlerde restoran, kafe kısımlarını hep renove ediyoruz. Oralara ciddi yatırımlar yapıyoruz. Biliyorsunuz geçen sene scoreboard'umuz değişti. Yani gerçi Dünya Kupası'nda çok güzel scoreboard'lar gördük ama Avrupa'daki gördüğümüz scoreboard'ların hepsinden çok daha iyi bir sistemimiz var. İçeride LED reklam panoları iki şerit daha yaptık biliyorsunuz. Işık ambiyansı, ses ambiyansı falan. Hep bunları üzerine koya koya, bir koya koya devam ediyoruz.
0: Peki Dünya Kupası dediniz. Bir yönetici olarak Galatasaray'a gönül vermiş. Aynı zamanda tribünden geliyorum. Önce taraftar sonra yöneticilik diyen bir Galatasaraylı yönetici bilincine sahip olan bir insan olarak. Bora Bahçetepe şunu soracağım. Dünya Kupası örneği verdiniz ve Dünya Kupası'nda gördüğünüz, keşke ligimizde de olsa diyeceğiniz bir uygulama. Gerek stadyum, gerek işte az önce örnek verdiğiniz gibi stadyumdaki bir LED ekran gibi ya da işte farklı bir detay gibi verebileceğiniz örnekler olur mu? Ya da kurallar mesela, çok konuştuk değil mi? Keşke ligimizde de olsa, keşke burada da uygulayabilsek dediğiniz bir şey oldu mu Dünya Kupası'nda? Farklı bir bakış açısıyla farklı bir soru soruyor.
1: Los Angeles Stadyum, yani bizim Amerika maçımızı oynadığımız Los Angeles Stadyum'daki o tepedeki scoreboard, yani müthiş, yani bütün stadı çevresini dolaşan scoreboard müthiş bir teknolojiydi. Ona hayran oldum. Biz geçen sene Şampiyonlar Ligi maçında Juventus'la maç yaptık. Juventus maçında da Juventus'un biletleme sistemi bizim çok dikkatimizi çekti. Bu kara borsayı engelleme ve bazı böyle karmaşaları engelleme için kendi teknoloji bölümümüzle o konuda da bir çalışma yapıyoruz. Yani orada bir nasıl bu işlere taraftarımızın daha rahat bilete ulaşması veya kara borsa mağduru olmaması için de çalışma yapıyoruz. Yani hep böyle mesela ben geçen Londra'da kutlamaya gittiğimde Fulham stadını ziyaret ettim. Çok enteresan bir stadyum. Oradaki yöneticilerle görüştüm. Bir tarafı ahşap koltuk, 1960'lardan kalma. Öbür tarafta yüzme havuzunun bile olduğu çok modern bir yapı. Müthiş böyle bir karmaşa. Hatta onların sponsorlarından birisi de hem Galatasaraylı mezun hem de bir Türk kardeşimiz. Onunla da temasımızı yürütüyoruz. İki kulübünde ileride daha hem futbolcu alışverişi hem de maç yapma gibi konularda bir işbirliği yapmasını sağlayacağız. Yani Galatasaray nereye gitse iz bırakıyor. Nereye gitse oradan birisi Galatasaray'la ilgileniyor ve özen ve saygı gösteriyor. Biz de bunu orada gördüğümüz yenilikleri de stadyumumuza taşımak için de elimizden geleni yapıyoruz.
0: Bu Los Angeles Stadyumunda Amerika ile oynadığımız maç özelinde scoreboard iyi bir teknolojiydi dediniz. Ona ilişkin bir aklınıza kalan ya da imrendiğiniz, keşke Rams Park'ta görsek dediğiniz bir çalışma var mı?
1: Şimdi her şeyi sırayla yapmak lazım. Belli ekonomik bir şeyler de var, dengeler de var. Muhakkak. Şimdi bizim önceliğimiz şu anda yıpranan çatımızdaki çatı malzemelerini değiştirmek, boru hatlarını değiştirmek, işte var yani bizim ısıtma sistemimiz, biliyorsunuz geçen sene kuzey tribünün üstündeki ısıtma sistemi, ısıtma üniteleri biraz az çalışıyordu. İnanın, bakın arada bir şey söyleyeceğim, Manchester City'ye gittim, Juventus maçına gittim. Hı hı. Bizim statik kadar ısıtma sistemi yok. Yani çoğu statik hiç yok. Ama bu bizim kuzeydeki ısıtmaların çalışma olması için bir mazeret değil. Orada yaşadığımız sıkıntıları da çözmek için onlarla o konuda da çalışma yapıyoruz. Yani önümüzdeki sene inşallah taraftarımız, kuzey üst türbündeki taraftarımız o ısıtma sorunu yaşamayacaklar.
0: Bu arada kara borsa biletleri engellemek için Juventus'un kullandığı bir sistemden bahsettiniz. Yanlış anlamadıysak az önce.
1: Evet.
0: Çalışıyoruz. Taraftarımız mağdur olsun istemiyoruz dediniz. Bir tık daha detaylandırabilir miyiz? Burada sonucu ne zaman görürüz?
1: Biletlerin üzerinde QR kodlar var. QR kodlarda biletin sahibinin doğum tarihi ve ilgileri var. Yan tarafta da isimler yazıyor. Onları mesela bizim Türk kara borsacılar orada şey yapmışlar. Biz şikayetler geldi. Bilet örnekleri de geldi. Bilgisayar üzerinden isimleri değiştiriyoruz. Ama QR kodu değiştiremedikleri için hepsi yakalandı ve içeri giremediler. Yani o tür teknolojinin desteğini alarak o tür hırsızlıklara engel olmaya çalışacağız.
0: Peki aynı zamanda Sayın Bahçetepe şurayı da gelmek isterim ki Icardi'nin ayrılığını siz nasıl görüyorsunuz? Neler söylersiniz?
1: Şimdi Icardi hepimizin hayran olduğu, benim evimdeki tüm formalarımın arkasında Icardi yazar, tüm tişörtlerim Icardi tişörtüdür. Ama şunu da unutmayalım ki Galatasaray yaşayan bir organizasyon. Şimdi her güzel şeyin bir sonu var. Icardi'nin de ben inanın o videomu seyrettiğimizde gözlerimden yaş geldi. Ama şunu da kabul etmek lazım. 10 tane yabancı hakkınız var, kontenjanınız var, çok büyük hedefleriniz var, 5. şampiyonluk, Avrupa'da başarı. Dolayısıyla yani bazen insan sevdiğinden fedakarlıkta bulunmak durumunda kalıyor. En çok sevdiği Galatasaray'ın menfaati için.
0: Evet. Ve burada tabii Icardi dediğiniz gibi formalarımın üzerinde hep Icardi yazar. Her güzel şeyin de bir sonu var dediniz Sayın Bora Bahçetepe ama bir veda konusunda soru işareti var gibi sanki şu anlık. O konuda ne diyorsunuz? Neler bekliyor Galatasaray camiasını Icardi'ye veda konusunda?
1: Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben yanlış bilmiyorsam başkanımızın bir veda seremonisi teklifi oldu Icardi'nin menajerine ama çok %100 emin olduğum bir konu değil. Ya bizim Galatasaray'da şöyle bir şey var. Herkes kendi konusunda konsantre. İnanın ben futbol hastası olmama rağmen kendi konuma konsantre olduğum için yani Abdullah Kavukçu'nun işte Okan Buruk'un veya başkanımızın ağırlıklı olarak konsantre olduğu futbol işine çok fazla girmiyorum.
0: Haklı olarak.
1: Girmeye de vaktimiz de yok aslında bakarsanız. Evet. Girince de biliyorsunuz sorumluluk oluyor. Sorumluluk da bilgi sorumluluk demektir. Biz hepimizin ailesi, çocuğu, hepsi koyu Galatasaraylı. Ağzımızdan bir laf çalsalar, yalnız da başka bir şey kullansalar, bir transferi bozsalar. Ondan dolayı hiç sorumluluk almamak için ben bilgi almaya da almama yöndeki şeyimi kullanıyorum, tercihimi kullanıyorum. Ama şunu dün akşam ben şey dedim, Ümraniye Spor maçını seyrettim, orada işte duydum. Abdullah'tan başkanımızın Icardi'nin menajerine bir isterse eğer bir seremoni yapalım gibilerinden bir teklifi olmuş. Yani Icardi'nin şanına, şöhretine ve Galatasaray'a kattığı değerlere yakışır bir seremoni yapalım teklifi olmuş. Tabii bu da tercih Icardi'de ama Icardi gitse de kalsa da benim için, Bora Bahçetepe için çok çok çok önemli bir şahsiyet. Gerçekten Galatasaray'a çok büyük değerler kattı. Ben taraftar derneklerinden sorumlu olduğum için şehir şehir geziyorum. Her yerde Icardi'si hayranlığı ve Icardi'den dolayı Galatasaray'a olan hayranlığın ne kadar büyüdüğünü görüyorum. Yani bende büyük yara açtı, ben onu itiraf ediyorum.
0: Evet, bende büyük yara açtı dediniz. Manşette oldu Icardi konusunda. Dün Sayın Abdullah Kavukçu'dan dediniz. Başkanımızın Icardi'ye veda seremonisi teklif ettiğini duydum dediniz. Bu da önemli oldu tabii. Bora Bahçetepe. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe ile konuşuyoruz. Ama ben takdir edersiniz böyle direkt sizin alanınıza büyük saygı duyarak, ki böyle de olmalı, hep de öyledir. Direkt önce sizin alanınızla ilgili çok merak ettiğim detayları sormak istemiştim. Onun haricinde tabii buraları sormazsak da olmaz gibi durum var. Mesajlar yağıyor. Icardi, Lemina. Mesela bir de Lemina mesajı geldi. Bora Bahçetepe. Lemina mesajı var aynı şekilde. Lemina mesajınız var.
1: Son söylediğinizi duyamadım.
0: Bir de Lemina mesajımız var. Onu da merak ediyorlar.
1: İnanın çok hakim değilim o konuya. Yani Icardi benim özel hayran olduğum bir kişi olduğu için Icardi'ye bir tık daha fazla şeyim var. Lemina ile ilgili bir bilgim yok açıkçası.
0: Peki. Galatasaray gündemine ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben Sayın Bahçetepe.
1: Şunu söyleyeceğim. Hedefimiz biraz başta söylediğim gibi 5. şampiyonluk. sevgili İmparatorumuz Fatih Hocamızın söylediği gibi en önemli şampiyonluk önümüzdeki ilk şampiyonluk. Dolayısıyla tamamen inanın buradayız ama yarın sabah İstanbul

0: İstanbul'dayız. Dün akşam Ümraniye maçındaydık. Yarın İstanbul'dayız. Stadımıza gideceğiz. Stadımızdaki tadilatları, tamiratları takip edeceğiz. Diğer arkadaşlarımız transferlerin peşinde. Yani herkes kendi alanında full time, hiç ara vermeden çalışıyorlar. Hep amaç Galatasaray'ı olduğu yerden daha da yukarı. Şu anda çok iyiyiz ama olduğu yerden daha yukarı taşımak.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Bahçetepe, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. Ben

0: Oğuz Altay yeniden hattımızda, öyle yanlış görmüyorsam. Oğuz Altay.
1: Buradayım, buradayım.
0: Evet.
1: Buradayım belki.
0: Seninle bir 16 dakika boyunca abi senin telefonun üzerinden bir bağlantı yaptık ama 17 dakika boyunca seninle de 1 dakika belki konuştuk. Çok kıymetli, çok güzel oldu. Bora Bahçetepe ile
1: Bence
0: yaptığımız
1: biz
0: bağlantı.
1: sürekli olarak konuşuyoruz
0: Tabii
1: zaten.
0: tabii,
1: Ama
0: evet.
1: Sayın Bora Bahçetepe Başkanı'nın burada olması ve şu
0: Kesinlikle.
1: anda bu kadar çok ile bu kadar çok büyük bir kitleye hitap eden Radyo Gol'de Galatasaray taraftarlarına bazı doğru bilgileri aktarabilmesi benim konuşmamdan çok daha değerliydi.
0: Kesinlikle tam oraya gelecektim ve sen de böyle bir şeye vesile olduğun için çok teşekkür ediyorum Oğuz abi, Oğuz Altay.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Senin yorumun ne olur son gündeme ilişkin? Neler eklersin? Onu sorayım, öyle kapatayım yavaş
1: Son
0: yavaş.
1: gündem aslında Galatasaray'daki gündem o kadar belli ki belki. Yani şu anda Beşiktaş'ın yaptığı transferler, Fenerbahçe'nin yaptığı transferler belki medyada ses getiriyor. Galatasaray sessiz mi diye düşünülüyor ama Galatasaray taraftarının bilmesi gereken tek bir şey var. Galatasaray asla pes etmez, geri durmaz, kabullenmez. Yani Galatasaray 4 şampiyonlukla yetinmez, rehavet gelmez, şımarıklık olmaz. Neden bunu söylüyorum? Eksik olan yerleri Okan hocamızın direktifleri yani görüşleri onun haricinde Abdullah Kavukçu Beyefendi ve Sayın Başkanımızla birlikte eksik olan yerlerle ilgili en iyisini yapabilmek ve çıtayı 5. şampiyonluğa götürebilmek ve bunun akabinde de Avrupa'da geçen sene 16'ya kalıp çeyrek finali kaçırdığımız bir dönemden daha üst bir başarı yakalayabilmek için çok ciddi çalışmalar var. Evet biraz sabır gerektiriyor ama bu dönem içerisinde küçük de bir haksızlık oldu diye düşünüyorum yönetimimize, başkanımıza. Neden? Çünkü Galatasaray ön eleme oynamayacaktı. Sezonu herkesten daha sonra açacaktı ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacaktı. Belki bunu tekrara düşmüş gibi söylemiş olmuş oluyoruz ama işin gerçeği bu. Daha fazla acele etmesi ve aksiyon alması gereken ve eksiği daha fazla olan kulüpler rakiplerimizdi. Bu demek değil ki Galatasaray eksiklerini tamamlamayacak. Evet eksiklerini en iyileriyle tamamlayacak. Çok yakında yeni transfer haberleriyle görüşmek üzere belki.
0: Peki o zaman bu arada transfer haberlerine giriyor muydun abi? Az önce oralara girmiyorum pek demiştin
1: İsim,
0: o zaten ama.
1: İsim vermedim ki.
0: Peki tamam. Transfer haberleriyle görüşmek üzere deyince işin esprisi tabii. Yine bulunduğun ortam sebebiyle teşekkürlerimi ve saygılarımı da iletiyorum. Oğuz
1: Saygı
0: Altay.
1: Sevgi bizden.
0: Selamlar.
1: İyi çalışmalar.
0: İyi
1: sağ
0: programlar olun. Dileyim sizlere de.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Selamlar.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Ve iki kıymetli isimle konuştuk. Oğuz Altay ve aynı zamanda Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe. Onunla bağlantımız oldu. Galatasaray'ı konuştuk, Galatasaray'ı değerlendirdik. Bora Bahçetepe'nin çok önemliydi, çok kıymetliydi söyledikleri. Icardi hepimizin hayran olduğu bir isim. Evdeki tüm formalarımın arkasında Icardi yazar. Şunu da unutmayalım ki her güzel şeyin bir sonu var. Dün Ümraniye maçımızı takip ederken Sayın Abdullah Kavukçu'dan başkanımızın Icardi'ye veda seremonisi teklif ettiğini duydum. Bekleyip göreceğiz dedi orada. Icardi konusuna ilişkin net bir ağızdan, resmi ağızdan bu detayın gelmesi kıymetliydi. Radyo Gol frekanslarında Radyo Gol haberciliği farkıyla sizlerle buluşturduğum bir detaydı. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe bizlerleydi. Süper Lig'de 5. şampiyonluğumuzu dedi Bora Bahçetepe ve şöyle devam etti. 5. şampiyonluğumuzu da yaşayacağız. Bu heyecanla aynı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rakiplerimizin hayran kaldığı bir stadyum oluşturduk. Liverpool takımı ve yöneticileri İstanbul'a geldiğinde çime, tribüne ve stadyumumuza hayran kalmıştı. Son 4 yılda tribün hasılatımız 25 milyon eurodan 115 milyon euroya çıktı dedi. Tabi bu da kıymetliydi yaptığı açıklamalarda. Tabi kara borsa biletlerine ilişkin de değerlendirmesi oldu Sayın Bahçetepe'nin. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe, kara borsa biletleri engellemek için Juventus'un kullandığı ve beğendiğimiz bir sistem var. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Taraftarımız mağdur olsun istemiyoruz dedi, ekledi. Los Angeles stadyumunda yani Amerika ile oynadığımız milli takımımızın Amerika ile oynadığı statta tüm stadın çevresini dolaşan scoreboard müthiş bir teknolojiydi. Ona hayran kaldım dedi. Burada ilgi alanı neticesinde, kulüpte görev alanı neticesinde, sorumluluk alanı neticesinde yaptığı açıklamalarda böyle detaylara yer verdi Sayın Bahçetepe. Teşekkür edelim biz de ona. Programımızı bu vesileyle böyle birkaç dakika böyle geç bitirmiş olduk ama güzel, çok kıymetli açıklamalarda sizlerle buluşmuş oldu. Gelen mesajlarda okuyamadığımız bir mesaj var mı diye bakayım, öyle bitireyim. Alex 8 yılda 3 şampiyonluğu var. Alex'in Icardi'nin 4'te 4 yaptığı Icardi. 2011 şampiyonluğunu Alex yaptı. Fenerbahçe'de ne oldu demiş Tevfik Bey. Tabii orada şaibeli diyor şampiyonluğa Tevfik Bey. Yani diyor ki Tevfik Bey'e göre bu durum böyle. İşte diyor ki bir kumpas yok. Diyor ki bir terör örgütü yoktu orada bu işin içerisinde. topyekün sonrasında 3 Temmuz'un da ardından 15

0: Temmuz'a bir ülkeyi hedef alan bir şeyin başlangıç silsilelerinden, spor ayağından biri değildi diyor mesela Tevhid Bey. Öyle diyorsa onun düşüncesi. Ne diyelim? Ben öyle demiyorum ama Tevhid Bey. Her şey açık. Bu akşam üçüncülük maçında canlı bir kim olacak diyor. Canlı anlamadım orayı ama yayınlar demiş. Üçüncülük maçını konuşmadık onu soruyorsanız. Dediğiniz gibi konuştuğumuz, detaylandırdığımız gibi Can Genç'le değerlendirmiştik. Finali konuştuk ağırlıklı olarak Serkan Çetiner'le. O sırada gelen bir mesaj vardı galiba. Gelen mesajları şöyle hızlıca okumaya devam ediyoruz. Şöyle bir baktığımda Berk tatilden döndür mü demiş. Ha, tatilde değildik. Bak bir mesaj daha var öyle. İki günlük bir yakın yerde işte dinlenmedeydik, tatil demeyelim ona. İki günlük bir haftalık izin değerlendirmesi yok mu ya, haftalık izniniz? Bir günlük. Bazen bir gün oluyor bizde de, bazen iki gün oluyor, bazen hiç olmuyor. Olabiliyor yani öyle küçük küçük kaçtığımız, gittiğimiz şeyler. Ve evet tatilden, siz öyle diyorsanız tatilden döndük diyelim, öyle diyelim. İki günlük. Hızlıca gelen mesajlara bakıyoruz. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe'ye teşekkür ederiz bilgilendirdiği için demiş dinleyicimiz. Yunus Bey'in mesajı. Teşekkürler, biz size teşekkür ediyoruz mesaj katkınıza. Ben Berk Sayar, parantezin sonuna geldim. Az sonra Almila Çakmak ve Aydın Cingözlü'yle birlikte Kim Ne Dedi formatını dinleyeceksiniz. Orada Kim Ne Dedi formatımız sizlerle birlikte olacak. Hemen ardından Can Genç'in bu 12-14 arasında öğle saatlerinde bugünkü yayınının tekrarını sizlerle buluşturuyor olacağız. Onun ardından parantezin bu programın 16-17.30 arasındaki bölüm sizlerle paylaşılıyor olacak ve birçok birbirinden değerli kıymetli açıklamalar, detaylar sizlerle olacak. Radyo Gol frekanslarında yayın akışımız devam ediyor olacak. Yarın saatler 12-14 arasını, 12-13 arasını ve 16-18 arasını gösterinceye dek hoşça kalın.
1: Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi canlı yayınıyla karşınızdayız. Futbol gündemini konuşacağız. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın merhaba, nasılsın?
3: Merhaba. Almin sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin transferlerini imza törenini izledik. Ona doğru. Da değineceğim ama Türkiye sabah bahis operasyonu soruşturmasına uyandı. Yapılan incelemelerde bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş denilerek 19 kişi kapsamında gözaltı yapıldı. Şimdi bu isimler arasında en dikkat çekenler Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş'tan yöneticiler de var. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik ve Kerem Gürel'in onlarca kupon yaptıkları tespit edildi. Sence şimdi ne olacak?
3: Şimdi bu soruşturma ile ilgili hatırlarsan daha önceki birçok yayında da aslında işte futbolda bahis soruşturması meselesini konuşmuştuk. Burada iki türlü bir soruşturma var. Birincisi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturma, bir de savcılığın yaptığı soruşturma. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturmayla savcılığın yaptığı soruşturma arasında şöyle tabii bir değer farkı var. Savcılık 6222 kapsamında bahis şikesi, yasa dışı bahis noktalarından yola çıkarak bu soruşturmayı yapıyor. Ve bugüne kadar da hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, teknik adamlarla ilgili ve son olarak da bugün gerçekleşen operasyonla birlikte yöneticilerle ilgili soruşturma ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Ermila. Tamam yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok. Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi, yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da, çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım ki federasyonun aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? son 5 yılda yöneticilik yapmış isim.

0: TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada, daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu. Şimdi
1: Bekleniyordu yani.
0: bekleniyordu, evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin, ki orada da açıklamada da özellikle 6.222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı, 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları, bilmiyorum. Ya hepsi
1: Belki de
0: mahkemeye sevk edecek ya da
1: tutuklanacaklardır.
0: tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu, 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. Şey döneminden itibaren görev yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük.
1: Evet.
0: Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcının soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı, gerçi o Futbol Federasyonu soruşturmasında da vardı, savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu, disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var, problem var. O da şu. Şimdi savcılık soruşturmasında, yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altınordu'dan ben tanırım mesela kendisini, şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş ile ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
1: Tabii.
0: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu. Yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu. Kendi kulübünün maçına, rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki sordum, soruşturdum, soruyoruz. Polisin ön araştırması, en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren şey döneminden beri 2020'de mesela onu söyleyeyim. Sportif AŞ'de oluyor. 2000 Ağustos 2020'de Maruf Güneş Mustafa Cengiz döneminde istifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Sportif AŞ'deki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Sportif AŞ'de yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşturmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda işte gol bahisleri yapması sonrası, ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Sportif AŞ'de. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim, metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik

0: yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine şey yapıyor. Kupon yapıyor. İşte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair burada çünkü 48 maçtan bahsediliyor. 48 çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum. Henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme tahmin ediyorum. Pazartesi günü ya da yarın ya da bugün biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki Masa'nın takibi sonrası yani mali suçları araştırma bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor. Para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar. Açıklama bu şekilde bakıyor ve nerede ne kadar maç oynanmış, hangi maçlar oynanmış, çeşitli iddialar var. Bunların iddia noktasında olduğunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Ama işin bu yöneticiler açısından, itibar açısından ve 6222'ye muhalefet sonuç itibariyle bu. Siz bunu yapamazsınız. O görevdeyseniz eğer buna muhalefet ediyorsanız hakkınızda soruşturma yapılır. Tutuklanırlar mı, tutuksuz yargılanırlar mı onu göreceğiz. Ama bir de tabii dışarıya yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar, ne oldu demesi kadar
1: Doğal bir şey.
0: doğal bir şey yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin çoğunlukla çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum. Bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkiler. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. Zamanında şimdi bugün sabah gördüm. Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar derler ki size al buyur şimdi anlat. İkincisi Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler şimdi böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüpte yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları bırak önce kendilerine zarar vermek ise zarar vermeyi geç. Öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturma ile ilgili tekrar ediyorum. Yeni detaylar çıktıkta konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. Erken infaz vermemek lazım. Yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı.

0: insanların duygusallığını da kırılganlığını da bak demek ki böyle oluyormuş anlayın bizi diye feryatlarında biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık yani işin bir noktada kadar çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız bu yaptıklarınız özellikle bu işin marka değerini oraya o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var. Onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Federasyon bunu birçok insana verdi. Ceza hukukuna giriyorsa ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.
1: Aydın, şimdi Futbol Federasyonu'nun ne yapacağını sana soracağım ama önce şunu merak ediyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi biz bu soruşturmanın sonuçlarını Mert Hakan Yandaş'ta gördük ve sen birçok yayınında dedin ki bence tutuklu yargılanmamalı. Şu
0: Doğru.
1: anda 19 kişi gözaltına
0: Doğru.
1: alındı. Tutuklu yargılandıkları süreç olursa şayet yine aynı fikirde olacak mısın?
0: Soruşturmaya bakacağız. Ben Mert Hakan'la ilgili soruşturma dosyasını gördüğüm zaman şimdi tutukluluk tedbir meselesidir. Bir insan tutuklandığında tutukluluk nedir? Tutuklu olarak yargılama meselesi. Sonuç olarak kanaat değil. Yani tutuklanmak kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada tutukluluk bir şey meselesi ya, tedbir meselesi ya. Delilleri karartma şüphesi var mı? Kaçma şüphesi var mı? Bunlara bakılacak ama diğer yandan burada mesele şu. Almile onu söylemem gerekiyor. Şimdi temel mesele şu. Burada bir organizasyon var mı? Temel konu bu. Burada bir organizasyon var mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi maçlarda ne olmuş? Bir organizasyon var mı? Yani örgütlü bir eylem var mı? Sonuç itibariyle bu soruşturma sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman biz bu soruşturmanın gidişatına dair daha net tespitler yapma imkanına sahip oluruz.
1: Peki. Şimdi Futbol Federasyonu'na gelelim. Yöneticilerle ilgili Futbol Federasyonu ne yapacak? Bu soruşturmaya ilişkin ne dediler? Bir açıklama var mı biliyor musun?
0: Bu arada söyleyeyim yazanlar var. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben suçlamıyorum. Ben iddiaları söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben şey demiyorum mesela. Aa onu yapmıştır. Şike yapmıştır. Öldürün boğun bunları. Bunları yıllardır bu davaları takip eden birisi olarak söylüyorum. Ya bu yapıldı. Aziz Yıldırım'a yıllardır yapılıyor yargısız infaz. Aziz Yıldırım mesela ağzını açtı mı şimdi açmadı. Bir şey de demiyor. Ben şunu söylüyorum. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben al bu burada savcı yazıyor. Savcı diyor. Kendi maçına, kendi maçlarında rakibin lehine bahis oynamıştır diyor. Bahis şikesi yapmıştır diyor. İddia bu yönde. Bu soruşturma çerçevesinde gidiyor. Vallahi isteyen herkese de bunu tartışırım. Buyursunlar, gelsinler. Ben bu davaları tartışırken yargısız infaz oluyor mu, olmuyor mu? Kim bugüne kadar yargısız infaz yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini tartışırım. Çata çata tartışırım. Bu meseleler Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş meselelerdi. Sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Siyasi davalarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları buyurun daha geniş masalarda daha doğru şekilde tartışalım. Ne diyorum? Diyorum ki tutukluluk bir tedbirdir. Delilleri karartma şüphesi var mı? Yurt dışına kaçma şüphesi var mı? Bunlar yoksa eğer tutuksuz yargılanmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soruşturma kendini ortaya çıkaracaktır.
1: Şimdi yöneticilerle ilgili bir açıklama var mı? Futbol Federasyonu tarafından.
0: Şimdi şöyle yöneticilerle ilgili zaten uzun süredir yani biz hangi aydayız? Haziran Temmuz'a geldik değil mi? Özür dilerim,
1: Temmuz'dayız.
0: Temmuz. Galiba geçen yıl Eylül ya da Ekim ayında şey başlamıştı. Bu bahis soruşturması başlamıştı. Kabaca bir sene oldu ya da 10 ay diyelim. Şimdi 10 ay öncesine gidelim. Yani bu 10 aylık süreçte ne oldu? Futbol Federasyonu hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili hakemler, futbolcular ne kaldı? Teknik adamlar, kulüp çalışanları ile ilgili soruşturmalarını yaptı ve birçok isme de ceza verdi. Hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ve temel mesele de şuydu. Kardeşim bunlar var da bu kadar 5 yıllık dönem içerisinde hiç mi yönetici yok? Yani yöneticilerle ilgili soruşturma yapılıyor ve bugüne kadar da yöneticilerle ilgili bir şey yapılmamıştı. Sabah federasyona bu olaydan sonra federasyona doğal olarak sordum. Ne olacak? Ne bitiyor? Nasıl takip ediyorsunuz süreci? Onlar da takip ediyorlar. Şimdi burada iki ayaklı soruşturma var. Bir savcının yaptığı ceza hukuku soruşturması 6.220'ye göre. Bir de disiplin soruşturması. Bu soruşturma özellikle yöneticiler kısmında bir hali gizli yürütülüyordu. Bence bugüne kadar federasyonun bu listeleri bu yöneticilere açıklamamasının nedeni de savcılığın yaptığı bu soruşturmaydı. Federasyonun ben çok kısa süre içerisinde Spor Toto ile birlikte ortak yürüttükleri bu kapsam çerçevesinde yöneticilerle ilgili son 5 yılda, bak bu son 6 yılı kapsayarak soruşturmayı yapmış savcılık. Futbol Federasyonu'nun kriteri son 5 yıl. Son 5 yılda yöneticilik yaparken bahis oynayanlar kimler? Hangi yöneticiler? Yakında bunlarla ilgili federasyonda bir açıklama yapacaktır. Açıklamadan sonra ve savcılık soruşturmasından sonra ortaya çıkacak iddialar, açılacak davalardan sonra biz federasyon talimatlarına göre şimdi ne olacak tartışmasını yapabiliriz. Bu tartışma yapılıyor. 56. maddenin çeşitli maddelerine atıfta bulunarak bu tartışmalar yapılıyor. Ama bu tartışmaları yapmak için erken davranmamak, biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle kim ne dediye devam edeceğim. Aziz Yıldırım seçim döneminde kimse merak etmesin, para var demişti. İyi oyuncular da alacağım dedi. Bu konuda medya çok mu sabırsız davrandı?
0: Çok. Başta Serdar abi, Serdar Çelikler. İhale ona kaldı. Söyleyeyim. Para yok bunlarda. Sonra Serdar abi diyor ki hayır diyor. Ben diyor onları biraz gaza getirmek için söyledim. Gaza getirdiğiniz insan Aziz Yıldırım. Çok sabırsız davrandı bence. Ve bence bu transfer döneminde kaybedenlerden bir tanesi Serdar Çelikler oldu. Çünkü etkili bir isimden bahsediyoruz. Niye konuşuyoruz? Kamuoyuna, topluma yön veren isimlerden biri Serdar Çelikler ve böyle oldu.
1: Evet.
0: Bunlarda para yok. Bunlar yapamazlar. İşte bunu yapacak halleri yok. Ondan sonra genelde şöyle yaparlar. İş işten geçtikten sonra, Fenerbahçe elendikten sonra gider yapar. Hep olumsuz tarafına bakıyor. Yani hazırlığım geçmişte de yaptıkları da vardı. Meseleye nereden baktığının önemli referanslar. Hep bu olumsuz referanslardan yola çıkarak gitti. Ve bence kaybedenlerden bir tanesi o ol, bu ol, bu ol. Benim görüşüm bu. Çünkü sosyal medyada kendisine ciddi bir tepki var. Ben orada özellikle biraz hazırlığım tecrübesine güvenilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Genel, bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii sabırsızlığın çıktığı nokta nedir diye ona bakmak lazım. Konuşuyor. Şimdi Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez ben bütün işte bu transferleri çok kısa süre içerisinde bitireceğim demişti. Hemen hızlıca transferleri bitireceğiz ve kampa yetiştireceğiz demişti. Vedat'ı açıkladı. Sonra Ake'yi ne zaman açıkladı? Galiba yani biraz daha geç, yani herhalde Temmuz'un 1-2'si gibi olabilir ya da 3'ü 4'ü gibi olabilir, tam tarihi hatırlayamadım. İşte geçen günlerde Greenwood'u açıkladı. Yani Aziz Yıldırım verdiği takvimden şaştı. Oyuncu kaliteleri, isimleri konusunda şaşmadı. 4 tane baba oyuncu alacağım demişti. 3'ünü aldı.
1: Evet.
0: O takvimden şaştı. O arada biraz da tabii Fenerbahçe'nin gündemi bu yönüyle transfer olunca ve Aziz Yıldırım olunca daha fazla ister istemez tartışılan bir isimden bahsediyoruz. 20-25 yıldır Türk futbolunun derin şekilde, ne 25 yılı yani 20 yıl başkanlık, 6 yıl 8 yıl dışarıda kalma, 28 yani 20, 30 yıldır Türk futbolunda çok konuşulan bir isimden bahsediyoruz. Hal böyle olunca ister istemez yani ne oldu? Büyük vaatlerle geldiğin gibi tartışmalar oldu. Günün sonunda Aziz Yıldırım bugün Temmuz'un işte 17'si 18'i Aziz Yıldırım bugün bir fotoğraf vardı. O fotoğraf karesine bakıldığında yaptığı transferlerle ben buradayım, ne dediysem yapıyorum. 3 gün 5 gün geç olabilir, bu kadar sabırsız olmanıza gerek yok diyerek tavrını koydu.
1: Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklam bitti. Kim ne dedi?
0: Ve bence bugünkü üçlü fotoğraf, yani Ake, Vedat, Greenwood, üçüne aynı anda imza attırdılar. Fenerbahçe'nin ben son yakın tarihte gördüğüm en iyi üçlü fotoğrafı. Transfer özelinde söylüyorum. En üçlü fotoğrafı. O fotoğrafla da Aziz Yıldırım medya, evet bence sabırsız davrandı medya ve Aziz Yıldırım şu ana kadar dedikleriyle yaptıkları arasında da bir bağlantısı şekilde gitmiyor. Büyük oyuncu getireceğim dedi. Tarih verdi. Tarihlerde sapmalar oldu ama transfer kolay bir şey değildir. Şu ana kadar dediğinde transferi de yaptı.
1: Peki. Şimdi dün dikkat çeken bir olay yaşandı. Greenwood'un Türkiye'ye gelişini,
0: evet,
1: izledik. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood tarifeli uçakla geldi.
0: Doğru.
1: Bu yeni bir karar mı?
0: Yeni bir karar. Şöyle, ben bunu duymuştum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geldikten sonra çeşitli Bazı böyle uygulamaları devreye aldı.

0: Onu söyleyeyim. Bu uygulamalar neler? Onların altını çizeyim. Birincisi mesela Fenerbahçe'de şuna son verilmiş diye duydum. Oyunculara Fenerbahçe ev kiralamayacak. Yani ev kirasını Fenerbahçe vermeyecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar iki oyuncunun ev kirası veriyormuş. Onlara da konuşulmuş. Denmiş ki kardeşim bu bizim
1: Kimin
0: sözleşmeler.
1: veriliyormuş?
0: Efendim?
1: Kimin
0: Onu
1: veriliyormuş?
0: bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sordum. Yani isim söylemediler.
1: Neden
0: Söylemek
1: iki
0: de.
1: kişiyle kaldı acaba?
0: Onu da bilmiyorum. Yani hani ikisi talep etti. Hadi gel biz sana yapalım dediler. Onu da bilemiyorum. Sözleşmeye belki koydurdular. Yönetimler de kabul etti. Mevcut yönetimde diyor ki biz diyor kardeşim biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani biz zaten bu oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Hak ettiği değeri veriyoruz. Taraftar o hürmeti gösteriyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncunun da bir sorumluluğu olsun. Yani oyuncunun sorumluluğu nedir? Futbol oynamak ama kendi hayatı da var. Biz zaten kendi hayatını rahatlıkla sürdürebileceği o imkanları biz zaten sağlıyoruz. Dolayısıyla biz ev meselesinde benim bildiğim kadarıyla böyle bir karar var. Ev kiralamaları kulüp artık yapmayacak. İki oyuncu varmış onlara da bildirmişler. Biz artık bunu yapmayacağız. Hani kendi başınızın çaresine bakın diye. Uçak meselesi ben bu arada hani Greenwood'un işte Excel şeyle tarifeli uçakla mı geliyor yoksa özel uçakla mı geliyor? Onu açıkçası takip etmemiştim. Dün hatta biz Murat Aşık'la Sports Dijital'de yayındayken sonda söyledi. Ama bir gün öncesinde bir yayında konuşmuştuk. Bu bir karar. Yani Fenerbahçe şöyle bir karar almış Fenerbahçe yönetimi. Zaruri olmadığı sürece, zorunlu olmadığı sürece, yani son dakika bir şey olmadığı sürece herhangi bir şekilde özel uçak tarifesiyle oyuncular transfer süreçlerinde oyunculara şey tahsis edilmeyecek. Özel uçak tahsis edilmeyecek. Bu da kulübün tasarrufları çerçevesinde olan bir şeydir. Mesela Cihan Kamer Fransa'ya gitti, onu İngiltere'ye götürdü adamın kendi özel uçağı. Onu fatura etmemiştir kulübe. Kulüp diyor ki biz oyuncu geliyor mu? Tarifeli uçakla gelecek. Business class bilet alacağız. Kaç? Ailesiyle mi geliyor? Kendi mi geliyor? Neyse artık. Biz bu işi bu şekilde organize edeceğiz. Yani Fenerbahçe'de özel uçak dönemi sona erdi. Temel bakış açısı da şu an bile tekrar söylüyorum. Biz zaten oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Büyük paralar ödüyoruz. Biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Bu işin ciddiyeti budur. Herkese doğru mesafede, eşit mesafede haksızlık yapmadan yani birine özel uçak tutuyorsun, diğerine tutmuyorsun. Yarın öbür gün bunlar
1: Tabii.
0: başka dedikodularla beraberinde getirebilir takım içerisinde. Ama genel kanaat bu. Özel uçak, özel ilgi söz konusu değil. Yani bu karar, bunu ben söylemiyorum, kararı ifade ediyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, oyuncuların imza töreninde bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı konusunda çalışıyoruz dedi. Sence Fenerbahçe hangi bölgeye oyuncu alacak?
0: Bence golcü alacak. Aziz Yıldırım, bu benim dikkatimi çekti. Bugün basın toplantısında dikkat çeken Cihan Kamer'in sözlerinden bir tanesiydi. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağım demişti transfer döneminde. Hatta bunu şöyle tarif etti ve tarif etmişti. 2 tane golcü alacağım demişti. Bir tanesi stoper alacağım demişti. Bir tane de kanat oyuncusu alacağım demişti. Şimdi stoper geldi Ake, kanat geldi Greenwood, golcü geldi Vedat. En başta Vedat gelmişti. Sonra Ake geldi. Evvelki günde Greenwood geldi. Peki Fenerbahçe golcü pardon özür dilerim. Cihan Kamer'in ifadesiyle onu bir daha okur musun abi? Orada bir ifadesi dikkat çekiyordu.
1: Diyor ki bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı hakkında da çalışıyoruz diyor.
0: Evet. Daha açık, kapalı bir şey söylüyor aslında. Yani bu orta saha mı olacak? Bir kanat oyuncusu mu olacak? Golcü mü olacak? Stoper mi olacak? Ya da kaleciyi yollayan kaleci mi olacak? Tahminlere bırakıyor.
1: Yani buradan şu mu çıkıyor? Aslında birden fazla kişiyle görüşülüyor. Hangisi daha mantıklı olursa onunla yola devam edeceğiz gibi
0: Ya
1: mi?
0: bu da çıkabilir ama bence biraz işi saklama meselesi. Yani adreslemiyor. Çünkü Cihan Kamer şunu anlattı dedi ki ya transferde bu çıkan haberler transferi çok olumsuz etkileyebiliyor. Bunun altını çizmişti. Ben orada özellikle Fenerbahçe'nin şu anda açık kamuoyu önünde açık adresleme yapmadan gittiğini düşünüyorum. Bu
1: Greenwood
0: nedir
1: gibi
0: bu?
1: kendisini ilan ederse
0: O da yani o anca son noktada olur. O enteresan olur. Yani bekleniyor, bekleniyor. Nerede bu adam? Nerede bu adam? En son hakikaten dayanamayıp neredeyse kendini açıklamıştı. O ilk istersen bu arada o nasıl olmuş olay? Onu da şey
1: Olur.
0: yaparım, aktarırım. Çünkü o videonun ilk çıktığı birisi yayınlıyor videoyu Instagram'dan. Ondan sonra döndü çünkü ya bu isim yayınlamış diye. Ben de baktım adam da beni Instagram'dan takip ediyormuş. Mesaj attım ben ona. Dedim ki bu iş nasıl oldu dedim. Hatta iyi oldu hatırlattın onu da okurum. Yani bu Greenwood'un ilk videosu nasıl kulüp resmen açıklamış.

0: Açıklamadan çıktı diye.
1: Hı.
0: Şimdi Cihan Kamer'in söylediği şey, evet, Fenerbahçe bir transfer daha yapacak. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağını söylemişti. Az önce söyledim. Vedat geldi, golcü. Ake geldi, stoper. Greenwood geldi, kanat oyuncusu. Peki bu kim olacak? Aziz Yıldırım 2 tane golcü alacağını söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin golcü peşinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada süreç biraz daha uzayacak. Greenwood'un gelişiyle biraz daha zaman kazanmış bir Fenerbahçe yönetimi olduğunu söyleyeyim. Bu mesele biraz daha uzayacak. Yani bu 15-20 günde olabilir. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde ve belki piyasaya biraz daha bakarak, ya da Fenerbahçe'nin de şöyle bir durum var tabii. Büyük problem şu Fenerbahçe'de, onun altını çizeyim. Temel problem şu: Fenerbahçe'de çok sayıda yabancı oyuncu var. Bunları eritmek zorunda. Mesela Galatasaray'ın bu konuda eli çok rahat. Galatasaray oralarda çok iyi planlama yaparak bugüne kadar meseleyi getirmiş. Bunu açık ve net bir şekilde de görebiliyorsun. Fenerbahçe'de ise böyle bir büyük bir dert var. Önce oyuncu yollaman lazım. Ama ben Fenerbahçe'de başkanın da temel motivasyonunun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da temel motivasyonunun, Vedat'tan sonra işte Ake geldi, Greenwood geldi, bu seviyelerde bir golcü daha almak. Bu kanat forvet mi olur, yoksa doğrudan merkezde Vedat'la birlikte oynayacak oyuncu mu olacak, onu göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum da var. Burada İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun, İsmail Kartal'ın anlayışı, yaptıkları da temel mesele. Benim bildiğim ve gördüğüm, biraz aslında konuşulanlar da şöyle bir tavır var. Kardeşim, biz şimdi dördüncü oyuncuyu getirdik, golcüyü getirdik ve bu oyuncunun bonservisini örneğin 20-25 milyon euro, oyuncunun kendisine de 7-8 milyon euro yıllık para veriyoruz. Bu durumda biz bu ikisinin de aynı anda oynayabileceği formüle göre transfer yapacağız. Bu transfer kim olacaktır? Bence Fenerbahçe'nin bu dördüncü ana oyuncu olarak tanımladığı oyuncunun yine golcü olacağını düşünüyorum. Diğer şeye gelince de, konuya gelince de, yani bununla biter mi? Ben Fenerbahçe'nin 4'ten fazla oyuncu alma gibi bir motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Ama Eylül ayına kadar transfer devam edecek. Son dakika gidenler olacaktır, teklif gelenler olacaktır. Onun yerine fırsat transferleri olabilir. Çeşitli planlamalar Fenerbahçe burada yapacaktır. Ama özellikle Cihan Kamer'in bıraktığı yerden bir oyuncu daha gelecek konusunda, bu oyuncu kim olacak? Fenerbahçe bir golcü getirecek, onu söyleyeyim. İyi bir golcü daha getirecek, çünkü kafalarda şöyle bir durum yok. Yani aslında idare eder mi? Hayır. Bence oradaki bakış açısı da şu: yani Galatasaray Icardi varken Osimhen'i getirdi. Icardi o sezon sakatlandı. O da büyük oyuncuydu. Osimhen çok büyük bir oyuncu. Ve Galatasaray orada golcü eksikliğini yaşamadı. Osimhen'in olmadığı dönemlerde yeterliliği tartışılsa bile, Icardi bu sezon ciddi anlamda Galatasaray'a gol katkısı verdi ve şampiyonluğun önünü açan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Fenerbahçe iki büyük golcü ile, güçlü golcü ile bence sezona devam edecek. Cihan Kamer'in attığı meseleden yola çıkarak ben Fenerbahçe'nin golcü alacağını düşünüyorum özetle.
1: Peki. Şimdi bir de loca sorunu var. Onu da
0: Evet.
1: sormak istiyorum sana. Eski yönetici Erol Bilecik'in locasını neden iptal etti? Fenerbahçe, sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi bu localar meselesi dünden beri de çok konuşuluyor. Şöyle bir şey olmuş: 2024-25 sezonunda, yani bundan 2 yıl önce, Fenerbahçe yönetimi bir bağımsız denetim şirketine localarla ilgili bir fiyatlandırma yapıyor. Ve fiyatlandırmada şöyle: işte Fenerbahçe'nin localarında en az koltuk sayısı 6'ymış. 8 koltuklu olan localar var. İşte 12 ya da 13, 14, şimdi sayıdan hatırlamıyorum, localar var. Şimdi localarda da fiyatlandırma şöyle yapılıyor. Şeyine göre, locanın olduğu yere göre, işte kimileri biraz daha kale arkasına yakın, kimileri tam stadın merkezinde bütün alana hakimsin. Ona göre mesela bazı localarda minimum koltuk fiyatları 20 bin euro bir koltuğun fiyatı. İşte 6 kişilik şey varsa eğer, locaysa, yani sen 120 bin euro yıllık ödeyip bu locayı satın alıyorsun. Kimilerinde işte 8-25 bin euroluk localar var, koltuk başına 28 var. Bu çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre de satışlar yapılmış. Bazıları mesela çeşitli indirimler almışlar. Bu da nedir? Örneğin bir yıl peşin para verip 2 yılı kapatmışlar. Ya da 1,5 yılı verip 2 yılı kapatmışlar, ama buralarda da indirim almışlar. Aziz Yıldırım geldikten sonra da böyle şey olmaz diyor. Localar herkese açık bir şeydir. Yani birisine 1 liraya verdiğini diğerine niye biz 5 kuruşa veriyoruz? Dolayısıyla loca fiyatı nedir? 20 bin lira. Herkese 20 bin liradan satılacak. Yani fiyat neyse ona göre. Burada çünkü bir adaletsizlik olmaz diyerek, ve bu da büyük bir krizi beraberinde getirdi. İşte birçok isim var. Acun Ilıcalı'nın locası ile ilgili, Acun Ilıcalı'nın locasını almak istiyorlar. Acun Ilıcalı'nın elinden. Orada başkanlık locası yapmak istiyorlar. Acun Ilıcalı da vermek istemiyormuş, başka loca alın diye. Orada öyle bir durum var. Bu arada bu fiyatlarla ilgili olarak uygun fiyatta alan Mesela Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde yer alan 4 kişi varmış. Onlar da farkı ödemişler ve localarına devam

0: edecekler. Aziz Yıldırım yönetimi şey diyor. Bu localarla ilgili geçmişte size uyguna mı verildi? Kaç yıl kullandınız? 2 yıl, 1 yıl. Arada kaç bin lira, kaç bin euroluk fark var? 80 bin euro. Bu farkı ödeyin diyor. Ödeyip bugün toplamda bir loca 200-300 bin euro ise o parayı ödüyorsa devam ediyor. Hakan Safi yine uygun alan isimlerden bir tanesi. Hakan Safi ben farkı ödemem demiş. O yüzden locasını iptal ediyorlar. Anladığım kadarıyla Hakan Safi bunu biraz da şöyle yarın öbür gün biraz aslında hala günün sonunda Fenerbahçe başkan adayıydı. Olma ihtimali var. Bunu biraz da propaganda olarak belki yarın öbür gün kullanacak. Benim locamı bile vermediler gibi söyleyebilir ama Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben bu locayı buna satıyorsam fiyatlandırmam bu ise herkes ona göre şey yapmalı. Fiyat vermeli. Şey, pardon, parasını vermeye devam etmeli. Erol Bilecik'le ilgili konu şu. Erol Bilecik'le ilgili konu biraz daha sıkıntılı. O da nedir? Erol Bilecik de bu arada uygun almış. Yani Erol Bilecik'e sorduklarında Erol Bilecik aradaki farkı verip locanın fiyatı diyelim ki 300 bin euro yıllık bunu verip devam edebilirdi. Ama Feridun abinin, Feridun Niğdelioğlu'nun seçimlerden önce bir haberi vardı. Şey Erol Bilecik'in e-postası diye. O da neydi? Hatırlayalım. Erol Bilecik Ali Koç'a bir mail atıyor. Bu da Feridun abinin eline geçiyor. Kimi iddialara göre aslında o maili atarken Erol Bilecik kendi şirketindeki bütün çalışanlara bu maili yanlışlıkla atıyor. O şirketten çıktı. Feridun abiye de dava açtılar. O soruşturmanın da devam ettiğini söyleyeyim. En son ne oldu bilmiyorum. Feridun Niğdelioğlu'na açılan dava ile ilgili olarak. O mailde Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım'a karşı sert sözleri vardı. Hakaret eden ifadeleri vardı. Bundan ötürü Erol Bilecik Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na veriliyor. Ancak Disiplin Kurulu Erol Bilecik'le ilgili henüz bir işlem yapmamış. Soruşturma devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminde diyor ki kardeşim disiplin sürecinde olan Fenerbahçe'nin mevcut başkanına ki geçmiş başkanı hakaret edersen de kulüpten ihracın söz konusu oluyor. Bir kişi soruşturma devam ederken Fenerbahçe'den loca alamaz. Dolayısıyla Erol Bilecik'e diyorlar ki senin hakkında böyle bir soruşturma söz konusu parayı versen dahi locaya devam
1: Vermeyeceğim.
0: edemeyeceksin diyerek Erol Bilecik elinden locayı almışlar. Hikaye bu.
1: Geçmiş olsun diyelim.
0: Diyelim.
1: Greenwood'da devam etmek istiyorum.
0: Edelim.
1: Şimdi transferler arasında en çok ses getiren isim desek yanlış olmaz aslında.
0: Olmaz.
1: Şimdi Greenwood'un transferinde oyuncunun kendi payından vazgeçmesini nasıl yorumluyorsun? Bunu merak ediyorum. Sözleşmesinde neler var?
0: Güzel. Şimdi bu transferle ilgili ben özellikle bu transferden sonra da şeyin özellikle Aziz Yıldırım'ın oyuncunun tutumundan çok hoşnut kaldığını söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'a da bunu sormuştum. Transfer geldikten sonra aslında bir gün sonra aradığımda biraz ne hissettiğini, ne düşündüğünü merak ediyordum. Ondan sonra rahatlamıştı bu arada onu söyleyeyim yani. Çünkü çok uzun süredir transferle uğraşıyor. Diğer yandan şunu söyledi yani evet ya biz tamam şimdi bu kadar tantana oldu. Günlerdir bu oyuncu konuşuluyor. Evet iyi bir transfer yaptık ama günün sonunda bizim ya oynaması önemli. Ya yani bu oyuncuyu getirdik inşallah iyi olur. Yoksa hani getirdik oynamadı. Ne yapacağız? Yani esas olan artık bundan sonrası başlıyor diye o olgunlukta bir şey vardı. Değerlendirmesi vardı ama özellikle oyuncunun bu süreçte transfer sürecinde böyle çok net tavırlı olması belli ki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetiminin hoşuna gitti. Şöyle eğer Greenwood'un sözleşmesinde şöyle bir durum varmış. Rakamlar şöyle olması lazım. Notlarım yanımda değil ama Marsilya'nın dört ayaklı bir transfer bu. Dört yani dört ayaklı derken oyuncunun hakları dört tarafta var. Dört tarafla da uzlaşmak zorundasın ama şöyle. Bu oyuncuya Marsilya 50 milyon euro çıkış maddesi koyuyor. Yani gidip Marsilya'nın hesabına 50 milyon euro yatırırsan sen bu oyuncuyu alabiliyorsun. Ama Fenerbahçe bunu yapmıyor. Bu arada 50 milyon euro yatırdıktan sonra gerisi seni ilgilendirmiyor. Marsilya Manchester'a pay vermiş. Hetafe'ye pay vermiş, oyuncuya pay vermiş seni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe burada 50 milyonu görüyor. Diyor ki kardeşim biz tamam bu 50 milyon euro da bunu aşağıya çekmemiz lazım. Ve burada çalışma başlıyor. Manchester'ın payı var, Hetafe'nin payı var, oyuncunun kendi payı var, bir de Marsilya'nın payı var. Marsilya'nın payı %50'ymiş. Galiba 40 civarında şeyin payı var. 40-45 arası öyle söyleyeyim. Manchester United'ın payı var. Oranın oyuncusu. %8,5'da şeyin var. %40, 35-40 arası özür dilerim. %8,5'da oyuncunun payı varmış. Biraz da Hetafe'nin payı var. Oyuncu kendi payından bu transfere önünü açma adına da biraz kolaylaştırma ya da transferin gerçekleşmesi için %8,5 olan kendi hakkından vazgeçiyor. Yani eğer o kendi hakkından vazgeçmeseydi Fenerbahçe oyuncunun transferi

0: için toplam 45 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacaktı 3 yıl boyunca. Oyuncu buradan vazgeçiyor. Benim bildiğim kadarıyla buradan vazgeçerken de iyi bir para alacak, gelecek Fenerbahçe'de 8 milyon euro diye biliyorum. Bir sonraki satıştan konuşulanlar onu öyle. Bir sonraki satış yani Fenerbahçe diyelim ki Greenwood'u önümüzdeki sene 60-70 milyon euroya sattı. Bu işte diyelim ki 60 milyon euroya sattı. 60 eksi 39 Fenerbahçe'nin aldığı fiyat 39 milyon euro. Burada da 21 milyon euro kalıyor. 21 milyon euro kârdan Fenerbahçe diyor ki biz böyle yapalım. Sen gel bize payından vazgeç. Biz seni yarın öbür gün sattığımız zaman ne kadar sana verdiğimiz bonservis üzerinden kâr edersek oradan da sana bir pay verelim diyorlar. Oyuncu da bunu kabul ediyor ve transferin önünün açılmasında da etkili rollerden biri oluyor. Ama özellikle burada oyuncuya bakış açısını değiştiren noktalardan bir tanesi de ısrar noktalardan bir tanesi de şu. Oyuncu hani bunu yapabileceğini düşünüyor. Yani ben evet bugün payımdan vazgeçiyorum. Fenerbahçe'ye gideceğim. İyi bir para alıyorum. Önemli zor bir süreç oldu. Yani başarılı olup tekrar bir transfer yapma meselesine güçlü bakıyorum. Dolayısıyla benim için sorun değil diyerek bu payından vazgeçiyordu. Bu da ister istemez yönetim açısından çok olumlu karşılanıyor. Çünkü adamın iddiası ve hedefler açısından bu meselenin doğru olduğunu yorumluyor ki doğru bakış açısı bence.
1: Aydın, bitirmeden bir de imza töreninde ki futbolcuların tepkilerini de sana sormak
0: Tabii.
1: istiyorum. Şimdi Ake oldukça sempatikti. Vedat Muriç de bu şampiyonlukla ilgili kendi payının olmasını istediğini belirtti. Greenwood ise
0: Daha soğukkanlı.
1: Fenerbahçe
0: Daha
1: biraz
0: sakin.
1: durgun gibiydi. Sanki kameralardan maaşlanmıyor.
0: Belki
1: Böyle
0: de
1: bir
0: öyle ama
1: daha durgundu.
0: genelde şey böyle soğuk daha böyle bir şey
1: Evet.
0: soğuk bir tip
1: Ama
0: gibi duruyor.
1: konuşmaları da bir o kadar sıcaktı
0: Evet
1: aslında.
0: evet. Yani Ake öyle ya bazı insanlar şeydir hani kameradan hoşlanmayabilir. Biraz daha
1: Evet.
0: rahatsız da olabilir. Sıkılabilirler de şeyden ilgiden kameralardan da sıkılabilirler. Ama oradan toplam manzaraya bakarsak fotoğrafa bakarsak ben Fenerbahçe'nin yıllardır özellikle transferde çok karavanası var. Ne vereceği soru işareti olan çok sayıda transfer olmuştu. Üçü bir yerde ve çok güçlü üç oyuncu
1: Evet.
0: açıklandı. Uzun süredir bekleniyordu. İyi bir başlangıç yaptı. Tekrar söylemem gerekiyor.
1: Herkes aslında Fenerbahçe'ye geldiğinde bu sene şampiyon olacağız hissini hissetmiş. Yani diyor ki Fenerbahçe için bir bilgin var mı buralarla ilgili denildiğinde? Evet, İstanbul bana anlatıldı, kulüp bana anlatıldı. Fenerbahçe her sene şampiyonluk heyecanını yaşamak isteyen bir kulüp ve ben de bu heyecana ortak olacağım dedi. Ben büyük bir motivasyon gördüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben özellikle Aziz Yıldırım'ın şey tavrı az önce bu şeyi konuştuk ya işte şey uçak meselesini konuştuk ya
1: Evet.
0: uçak meselesinde işte kulübün tavrını Aziz Yıldırım da bence net bir şekilde ne istediğini oyunculara hissettiriyor. Ona göre bakın diyor ben bu anlaşmayı yapıyorum yani hedef bu sizi bu yüzden alıyorum buna göre yani bu. Bazıları şöyle olabilir yani ya tamam da ben bir noktaya geldim tam para falan filan da önemli ama o zorluğu bence hissettiriyor. Bak bunu istiyorum. Bu transferlerdeki ana amaç bu, unsur bu noktasından yola çıkarak onu ciddi şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten hissettirmek zorundasın. Yani göreve bir yıl için gelen Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa ne olacağını biliyor. Şampiyon olacak hamleler yapıyor.
1: Evet.
0: İstediklerini de kamuoyu önünde de bu arada yani Aziz Yıldırım bugüne kadar ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapacağını da söylüyor. Ve her şeyi de açık anlatıyor Aziz Yıldırım bu arada. Kapalı anlatmıyor. Aziz Yıldırım da her şey açık. Kamuoyunda da açık. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Soyunma odası gireceğim diyor. Karışacağım diyor. Gerekli müdahale edeceğim diyor. Oyuncularla da meseleleri konuşurken bu kadar bence şeffaf ve net bir şekilde bunlar onlara aktarıldı diye düşünüyorum.
1: İrfan abiyle yayınımda o da demişti ki Tedesco için biraz fazla oyuncularla samimi oldu. Belki de bu biraz suistimal edildi gibi. Çok kendi şeyini koyamadı, ağırlığını
0: Ağırlığını.
1: koyamadı. Belki de Fenerbahçe'nin eksiği buydu diyebiliriz gün
0: Valla
1: sonunda.
0: o olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle bu çok konuşuldu. Bir kere şöyle olmak zorunda. Bir lider yani duygusal kararlar şöyle hoca ve başkan. Hoca takımın başındaki adam. Hoca dengeli olmak durumunda. Herkese karşı dengeli ve herkese karşı adil olmak zorunda. Bir tarafı kollayan bir tavır içerisinde olursan eğer diğer tarafı rahatsız edecek bir durum olur. Bir de bu insanların her biri büyük paralar kazanan ve büyük kariyerleri olan insanlar ve birçok insanla çalışıyor. Birçok

0: hocayı gördüler. Dolayısıyla burada ben özellikle bu ilişkilerin sağlıklı götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da mesela bu uçak meselesinde olduğu gibi ben şeyi biliyorum, mesela onu duydum. Fenerbahçe Samandıra'da mesela şimdi bazı güçlü oyuncular vardı, onların daha fazla özgürlüğü olabilir. Yani ben buranın ağasıyım babasıyım noktasında olabilir. Bu
1: Güçlü
0: eskiden beri
1: oyuncu ne
0: de
1: demek?
0: yani takımın en önemli karakter olarak da güçlü, takıma hükmeden isimlerden bahsediyoruz. Yıldız oyunculardan, yıldız olması da karakter olarak güçlü kişilerden bahsedebiliriz. Mesela ilk gelindiğinde şey yapılmış Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de mesela yapılan işlerden bir tanesini de altını çizeyim. Örneğin Samandıra'da odalarda sadece oyuncular uyuyacaklar. Yani odalarda mesela odalara kahve servisini kaldırmışlar. Bunlar yok. Yani oyuncu kahve içmek istiyorsa işte lobi yenecek, orada yapacak. O odayı uyumak ve dinlenmek için kullanacak. Odalara özel servisler yapılmayacak. Bunlar çok mu önemli? Sana göre diğer, yani ne alakası, ne gereği var diyebilirsin. Başkası böyle yapabilir ama burada bir dağınıklık görülüyor, bir rahatlık görünüyor. Ve o yüzden bu ve buna benzer eylemlerin önünü kesiyorlar. Oyuncularla içli dışlı olma meselesi hem iyi olabilir hem kötü olabilir ama takımın lideri eğer o dengeyi kuramazsa eğer yarın öbür gün başka problemler çıkar. O yüzden biraz da sınırları belli olan bir takım anlayışı ya da ilişkiler ağının ben Fenerbahçe'de en azından bu yönetimin yapmak istediği şey ilişkilerde sınırlar ve mesafeler doğru şekilde olmalı. Kimsenin özel bir alanı yok. Burada herkes parasını alıyor. Herkes iyi oynamak zorunda. Sorumluluk bu. Ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Yani işlenen şey bu. Böyle olacağız. Kimsenin özel bir yanı ve tarafı yok. Herkes burada bir başarıya odaklanmak durumunda. Onun için çalışıyoruz. Siz de gerekeni yapın. Anlayışının özellikle oyunculara vurgulandığını düşünüyorum.
1: Hadi bakalım. Süper Chat'te bir tane sorumuz var
0: Tamam.
1: sana. Onu söyleyeceğim ama ona geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım diyorum ve soruma geçiyorum. Şimdi diyor ki Missi 754 GS'yi bağlayan durum nedir diyor bu bahis soruşturmasıyla ilgili. Zaten rakibine oynamış diyor.
0: Şimdi ben de diyorum ki burada zaten ben Galatasaray'ı doğrudan bağlayan bir şey vardır demiyorum. Böyle bir iddia içerisinde değilim. Adamın şu anda resmi bir görevi var ve savcılık Galatasaray yani Maruf Güneş'in gözaltına alınması ya da diğerlerinin gözaltına alınmasının nedeni bahis oynamaları değil. Kulüp yöneticisi oldukları için ve bahis oynadıkları için gözaltına alınıyorlar ve 6222'den yola çıkarak bahis şikesinden yola çıkarak bunu yapıyorlar. Şimdi şike karşılıklı bir şeydir. Yani sen tek başına şikeyi yapamazsın. Şikenin tanımını da yeniden yaparlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'ı bağlayan tarafta Galatasaray zaten kendi sorumluluğu neyse bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Galatasaray'ı bağlayan taraf bu adamın Galatasaray'da yönetici olması. İster istemez imza yetkisi olan birisi. Şimdi 6222'de de işletilen madde yöneticilere yönelik bir soruşturma olduğu için halihazırda bir yönetici olduğu için bununla ilgili de kendi kulübünde aynı zamanda sıkıntıya sokan bir eylem içerisinde olmuş. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Hangi maçlar oynanmış, örgütlü bir eylem var mı yok mu? Bunlarla ilgili savcılık soruşturmasından sonra biz daha geniş tabloyu görüp değerlendirme şansına sahip oluruz. Yine söylüyorum, burada ben mevcut durumu anlatıyorum. Neden gözaltına alındı? Ne var? Ama bunların içerisinde kendi maçları söyleniyor. Hangi maçlarda rakibinin lehine oynamış, oynamamış? Bunlarla ilgili eylemleri göreceğiz, sonuçları göreceğiz.
1: Peki. Benim sorularım bu kadardı Aydın. Eğer eklemek istediklerim varsa dinlerim.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hızlı bir gündem değerlendirmesi yaptık diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'da kim ne dediği sizlerle beraber ben sordum. Aydıncı Göz cevap verdi. Bir sonraki kim ne dedi de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden, Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte dokuzlu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmıştı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırlanılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle bırakıyor.

Manhattan'da galiba keşfediliyor. Enfield'da sonra şov yapıyor. Arzu Sınıl'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani. Ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Ha, kağıt üstünde tabii, gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ha,

0: Yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard'dan misi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim, hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. Ha, el alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı. Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim, etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak, performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam, eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program tasarladık ki Dünya Kupası ağırlıklı bir program yapacağız. Dünya Kupası'nın finalinin esasında tüm detaylarına değineceğimiz o büyük finalin öncesinde hakikaten hepimizin çok heyecanlı olduğu bu evrede buna dair bir program yapmayı planladık. Tabii ki aralarda transfer gündeminden de konuklarımıza bayağı bir sorular soracağız. Haricinde turnuvanın enlerini soracağız. Turnuvanın 11'ini şöyle beraber yapacağız. Onun dışında turnuvanın dikkat çeken noktaları, seviyor sevmiyor noktaları, haricinde yaşananlar, final öncesi açıklamalara da gideceğiz. Ve tabii ki Eralp Issı ile başlayacağız. Eralp, hoş geldin.
1: Abi hoş bulduk, tekrardan iyi yayınlar dilerim sana da.
0: Yayın yapmayı özledim abi seninle.
1: Abi kesinlikle öyle, arayı açtık biraz Dünya Kupası sürecinde ama tabii ki biliyorsun Dünya Kupası'nın başından beri beraberdik.
0: Tabii ki öyle abi, şunu soracağım öncelikle tabii ki yani her türlü burada çok çok formal.

0: yayınlar da yapıyoruz. Çok çok geyik de yaptığımız oluyor. Dünya Kupası içeriği olduğu için de daha ağırlıklı olarak daha dostane bir yayın planladığımızı söyleyelim. Ne zaman İstanbul'a geliyorsun?
1: Abi inşallah yakın zaman içerisinde, bu ay bitmeden hem İstanbul'a geleceğim hem de seninle görüşeceğiz inşallah.
0: Süper abi. O zaman bu müjdeyi aldığıma göre o zaman yayına daha böyle bir sıcak tonlardan, daha böyle bir yüksek tonlardan girebiliriz diye düşünüyorum ki şunu da sormak istiyorum sana. Yani turnuvayı sen yerinde takip etmiş birisisin. Öncelikle bütün hani futbola dair birçok şeyin haricinde şunu sormakta yani şunu sormayı gerektiren bir durum olduğunu düşünüyorum. Sana göre en etkileyici taraftar grupları yani hangi ülke taraftarları ve neden? Çünkü hem yerinde takip ettin, hani bazılarını gördün, bazılarını tabii ki bizler gibi sen de televizyondan izledin, bazılarını da Amerika'da tattın tabii ki, ama nedenleriyle şöyle 1-2-3 sıralaması yapalım istiyorum. Yani aklında şöyle 3 tane takım taraftarlarını düşün Dünya Kupası'nda. 3 numara arada bronz madalyayı kim alır? Şimdiden aslında üçüncüyü sorayım sana.
1: Abi ben burada aslında Güney Amerika taraftarlarını ayırmak istiyorum. Yani bu konuda kayırmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok coşkullar. Yani o coşkuyu seninle orada da hissettik zaten. İşte Kolombiyalılar olsun, Arjantinliler olsun, Meksikalılar olsun. O yüzden bence bu sıranın ilk üç sırasında Güney Amerika takımlarına bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten taraftar coşkusu olarak ve ülkeleriyle bütünleşme anlamında yani bence Avrupalı taraftarların çok önündeydiler. O yüzden ben üçüncü sırama burada Meksika demek istiyorum.
0: Peki ikiye kimi koyardın?
1: Abi ikiye yani birazcık burada duygusal gideceğim. Yani Amerika'daki ilk günümüzdü. Daha doğrusu benim ilk günüm, senin ikinci günündü. Ben burada Kolombiya demek istiyordum. Çünkü yani Kolombiya-Özbekistan maçını izlemiştik ve ortam çok güzel. Yani Kolombiyalı taraftarların coşkusu harikaydı. Yani bizim izlediğimiz yerde böyleyse yani stadyumdaki taraftarların coşkusunu hayal bile edemiyorum. O yüzden ben burada ikinci sırama Kolombiya demek istiyorum.
0: Peki altın madalyayı kim alır abi taraftarlarda?
1: Abi altın madalyayı bence şu ana kadarki turnuva sürecinde Arjantin alır. Çünkü yani televizyon karşısında izlediğim karşılaşmalarda yani taraftar üstünlüğü Arjantinlerin bence ciddi derecede fazla diğer takım taraftarlarına göre. Yani bakıyorum yani yarı final eşleşmesi olsun, çeyrek final, işte grup aşamaları, yani Arjantin taraftarlarının diğer taraftarlara karşı bir üstünlüğü vardı bence stadyumlarda. O yüzden de ben burada ilk üçümü tamamen Güney Amerika takımlarından oluşturmak istiyorum. Senin de tercihlerini ciddi derecede merak ediyorum bu arada.
0: Abi bir kere ben Güney Amerika takımlarını tabii ki koyacağım buraya. Yani şöyle yapmak istiyorum. 2'ye komple Güney Amerika, ya da şöyle yapalım, 1'e Arjantin'i koyalım taraftar olarak. 2'ye Norveç koymak istiyorum. Norveç bence çok etkileyiciydi yani kürekleriyle beraber. 3'e de Meksika Kolombiya demek istiyorum. Yani aslında çok ayrışmıyoruz ama taraftarın yani Norveç'in gösterdiği şey benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, orada arada böyle bir niş bir cevap da vermek istedim ama Norveç'i de ben bu potada saymak istedim nedense. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün?
1: Evet, aslında kesinlikle katılıyorum. Burada es geçtiğim için de birazcık üzüldüm sen söyledikten sonra. Yani burada bence listede Norveç'e kesinlikle yer vermemiz gerekiyordu. Yani hiçbir şey olmasa bile maçlardan sonraki kürek sevinçleri bu listede ilk üçte olmayı hak ediyordu gerçekten. Burada kendime de kızıyorum aslında. Neden Norveç'i es geçtim diye.
0: Ya şu anda tabii ki birçok açıklama var. Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin tarafında Emiliano Martinez'e şu soruluyor. Yani Arjantin buraya gelene kadarki yolunun çok kolay olduğunu söylüyor oradaki muhabirler ve Emiliano Martinez'in de şöyle bir cevabı var. Yolu biz seçmedik, bizim yolumuza çıkanların karşısında biz en iyi oyunumuzu göstermeye çalıştık diyor. Yani Arjantin kura şansıyla mı buraya gelmiştir, yoksa Arjantin hakikaten söke söke buraya mı gelmiştir diye sana sormak istiyorum.
1: Ya ben kura şansına çok fazla inanmıyorum çünkü Arjantin grubunu 3 galibiyetle beraber lider bitirdi. Burada diğer takımlar da, yani ikinci olan takımlardan bahsediyorum ve önceki turlarda elenenlerden, onlar da lider bitirseydi onların da daha rahat bir kura şansı olacaktı. Yani burada kuradan ziyade bu takımların grup aşamasına lider bitirmesine bağlıyorum. Ha tabii ki turnuva ağacının diğer tarafına baktığımız zaman işte Fransa'sı olsun, İspanya'sı olsun daha güçlü takımlar vardı nispeten yani Arjantin'in kura ağacına göre. Ama Ama bu yani Arjantin'in final yolunu asla kolaylaştırmıyor. Bu takım yani baktığın zaman kendisinden kat kat değerli bir İngiltere milli takımını yendi bir önceki turda. O yüzden de yani ben bu kura ağacı muhabbetine çok fazla katılmıyorum. İşte kura şansı yanlarındaydı. FIFA tarafından düzenleniyor. İşte bir kez daha Messi'ye kupayı kazandırmak istiyorlar falan. Ya bu tür söylentilere çok fazla katılmıyorum. Ya burada Messi düzeltiyorum. Arjantin kadro kalitesi olarak belki de ilk üçte yer alamayacak bir takım. Yani Messi dışındaki oyuncularıyla. Ama baktığın zaman bu adamlar finale çıkma başarısı gösterdi ki ya 2022'den sonra da kimse hem Messi'den hem de Arjantin milli takımından böyle bir performans beklemiyordu bana kalırsa. O yüzden de burada ya bu oyuncuların performansını göz ardı edip yani tamamen kura şansı sayesinde finaldeler demek ya bana kalırsa bu takıma yapılmış büyük bir haksızlık.
0: Peki Luis de la Fuente yani İspanya milli takım teknik direktörüne şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki Arjantin Messi'den ibaret midir sizce yoksa siz nasıl yorumlarsınız Arjantin'i diye. Yani ki Luis de la Fuente de şu cevabı veriyor. Messi evet çok önemlidir ama Arjantin öyle bir futbol takımıdır ki sadece Messi diyerek Arjantin'i küçümseriz diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünürsün?
1: De La Fuente'nin takım vurgularına çok önem veriyorum yani öncelikle çünkü yarı final eşleşmesinden sonra da Fransa'ya karşı şöyle bir demeci olmuştu kendisine. Dünyanın en iyi oyuncuları dünyanın en iyi takımına yenildi milli takımlar bazında dedi. Yani burada baktığın zaman hakikaten de yani hücum hattı olarak Fransa turnuvanın en iyi takımıydı. Ama İspanya karşısında o takımdaşlığı, o takım bütünlüğünü sergilemekte zorlandılar. Şimdi baktığın zaman Fransa'dan daha takım olmuş bir takımdan bahsediyoruz Arjantin konusunda. Evet Messi ekseninde dönen bir takım ama burada Messi'nin etrafını da çok iyi çevreleyen bir takım. Yani burada yani tabiri caizse bir yıldız 10 asker tabirini yani sahada en iyi gösteren takımdan bahsediyoruz. Ve burada bireysel yeteneklerden ziyade birazcık daha işleri Messi'ye götüren yani Messi üzerinden yürüyen bir takım var. Evet ama bunu yani tamamen bir takım olgusuyla yapan bir milli takımdan bahsediyoruz Arjantin konusunda. O yüzden de burada bence Fransa'dan daha zorlu bir eşleşme olacak Arjantin İspanya için. Çünkü yani az önce de belirttiğim gibi Fransa evet bireysel yetenekler konusunda çok üstünlü kulüptü. O lisesi olsun Mbappe'si Dembele'si olsun ama baktığın zaman burada daha takım olmuş bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden de yani burada De La Fuente'nin takım vurgusuna önem vermesi yani bu karşılaşma öncesinde bence az çok ne yapması gerektiğini bizler önüne sergiliyor.
0: Peki şimdi şunu sormak istiyorum abi yani ister istemez çok güzel maç izleyeceğiz Arjantin İspanya maçı. Yani saha içinde İspanya'nın birçok maçta aslında oyun üstünlüğünü aldığını gördük. Yani en azından orta saha kontrolünü aldığını gördük. Biz bu maçta tam olarak ne göreceğiz? Yani saha içi senin teknik bakışına göre soruyorum. Yani biz bu maçta yine İspanya'nın dominasyonunu mu göreceğiz? Yoksa 70-90 arasının belki de turnuvanın en iyi oynayan takımı Arjantin'in Messi çehresinde yine bir geri dönüşe imza atacağını mı göreceğiz? Yani senin beklediğin senaryo tam olarak nasıl maçta?
1: Ya abi öncelikle eğer Arjantin bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsa yani Fransa maçından baz alması lazım ki İspanya'ya karşı orta saha üçlüğünü bu kadar bırakmaması gerekiyor. Ya bunun da bence asıl olması gereken unsuru orta sahadaki sertlik. Ya burada birazcık iş orta saha oyuncularının sertliğine geliyor. Ya burada De Paul olsun, Paredes olsun, Enzo Fernandez, McAllister bence İngiltere karşısında sergilediği sertliği bir kez daha göstermeleri gerekiyor. Eğer ki o sertliği sağlayamazlarsa saha içerisinde bence ya İspanya orta sahası burada ciddi derecede bir üstünlük kuracaktır. Çünkü ya baktığın zaman bu adamlar hakikaten de orta saha kurgusu ve o kimya anlamında ya en iyi milli takım olduğunu bu zamana kadar gösterdiler bize final yolunda. O yüzden de burada bence sertliği birazcık ele alması gerekiyor Arjantin'in. Fransa burada geri planda kalmıştı bence yarı finalde. O orta saha sertliğini sağlayamayınca işte burada Fabian Ruiz olsun, Rodri olsun bu isimlere orta saha üstünü tamamen kaptırdılar. Bence ya orta sahanın anahtarı dediğim gibi sertlikten geçiyor. İngiltere karşısında Arjantin nasıl başladıysa ve o sertliğe müdahaleleri İngiltere karşısında nasıl gösterdilerse bence bir kez daha İspanya karşısında bunu göstermeleri gerekiyor. Yoksa geriye düştüğü takdirde Arjantin ya İngiltere karşısındaki gibi olamaz bence. Yani çünkü baktığınız zaman İngiltere karşısında özellikle 55 ve 85. dakikalar arasında %87 ile toplu oynayan bir Arjantin vardı. Ben De La Cifuente ve öğrencilerinin bu kadar toplu oynamasına izin vereceğini düşünmüyorum Arjantin'in.
0: Çok kısa bir istatistik de eklemek istiyorum dediğine ki yayın öncesinde bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Buradan da Ali Berkol'a da selam olsun. 65-85 arasında İngiltere 2 isabetli pas yapmış abi. Ben ömrümde ilk defa 20 dakikalık bir dilimde yani Dünya Kupası'nın bu evresinde bir takımın 2 isabetli pas yaptığını gördüm ki bu 2 isabetli pas da Pickford'dan Stones'a, Stones'dan da Pickford'a. Yani gerçekten

0: çok şaşırdım bu istatistiği duyunca. O yüzden de bunu bir kere daha, hani sen de oradaki %87'lik toplu oynama vurgusunu yaptığın için bunu da vurgulamak istedim. Peki dün sana tabii Göksel'inle yayın yaparken sen bir soru sormuştum ama o sorudan çok güzel bir şekilde sıyrıldığını fark ettim. O yüzden de kurtulamazsın demiş olayım. Şimdi 1-0-2 tercihlerinde, yani İspanya Arjantin maçında 1-0-2 oynamak durumundasın. Belli bir tutarın var ve gerçekten çok zorda olduğun bir koşuldasın. Ne yapardın? Yani 1'e mi paranı yatırırdın? 0'a mı 2'ye mi yatırırdın? Yani burada aslında bir yatırım tavsiyesi olarak algılamak istediğimiz soruyu sana sormak istiyoruz abi.
1: Abi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Senin tutarlar çok uçuk bir kere.
0: Yani... abi benim tutar değil abi. Ben orada sonuçta yani senin parandan oynamıyorsun. Yani o farazi bir örnekti. Onu öyle düşünmeyelim.
1: Doğru. Tamam. Yok, işin şakası tabii ki. Ama ben bu karşılaşmada yani İspanya'yı favori gördüğüm için ya ben bir oynardım. Ama duygusal bakınca da neden iki oynamayayım diyorum. Yani çünkü bu Messi'nin artık son kurşunu. Yani futbol kariyerini yapması gereken son 90 dakika ve ya yani işin ucunda back to back dünya şampiyonluğu var. Ama yani tabii ki de istatistiklere ve sahada oynanan oyuna bakınca ya İspanya tabii ki de favori. O yüzden yani burada gerçekçi olmak gerekirse ya yani bir tercih tabii ki daha ağır basıyor.
0: İspanya tercihi. Doğru muyum bir?
1: Evet, tamam. Evet. İspanya tercihi tabii ki daha ağır basıyor ama ya burada Messi'den de tabii ki bir sürpriz görebiliriz.
0: Vallahi katılmamak elde değil. Ben çok benzer düşünüyorum seninle ama tabii ki ben bu konuda çok da objektif değilim. İspanya'yı desteklediğimi herhalde radyodaki artık herkes çok net biliyor. Ama turnuvanın başından beri destekliyorum. Yani mesela anti Messi'ci olduğum için İspanya'yı destekleyen furya da değilim. Onu söyleyeyim. Ya da bir Ronaldo'cu veya Messi'ciden ziyade ikisini de çok severim. İkisi de çok çok iyi futbolcudur. Kim iyidir? Bana göre sağ içinde Messi iyidir. Sağ dışında da daha yardımseverliğiyle Ronaldo'yu daha çok severim. Ama İspanya'yı destekliyorum. Onu söyleyeyim ki İlto Bey yazmış, İzmir'e de selam olsun, pazar günü çok güzel maç olacak. Yani İspanya yardımlaşmasından dolayı bence kupayı alır demiş ki aslında seninle benzer düşünüyor. Arjantin Messi'ye bakıyor demiş. Sizlere iyi yayınlar dilerim diye bir yorum var.
1: Şöyle bir şey var yani Arjantin kapalı savunmayı açmakta iyi bir takım, evet, ama yani İspanya'nın o zamana kadar geldiği sürece bakalım abi, adamlar sadece bir gol yediler ya, yani sadece Belçika'dan gol yediler ya, bu da inanılmaz bir savunma performansı. O yüzden bence burada Arjantin'in ana dikkat etmesi gereken unsur da ya İspanya savunmasını nasıl aşmaları gerektiğini bilmeleri olacak bence.
0: Güzel, mantıklı, yani %100 katılırım. Peki tabii ki Dünya Kupası'nı çok çok daha uzun konuşabiliriz ama yani tabii ki sen Beşiktaş'ı çok yakından takip eden birisisin, yani belki bu yayının tekrarını dinledik vakitte dinleyicilerimiz belki bu transfer açıklanır ama şu andaki nihai durumla alakalı bunu sormakta bir problem görmüyorum. Abi Muhammed Salah işi ne olur? Muhammed Salah ne katar? Gerçekten geliyor mu?
1: Abi Muhammed Salah işi buradan döneceğini zannetmiyorum. Yani burada artık zaten Beşiktaş'ta hem maaş konusunda hem de sözleşme süresi konusunda oyuncuyla anlaşma sağladı. Ben 1-2 gün içinde de, hatta belki de bu yayının tekrarı yayınlandığı zaman ya bu işin artık resmiyete döküleceğini bekliyorum. Çünkü buradan döneceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ben. Ya Salah çok büyük bir oyuncu. Yani baktığın zaman 21. yüzyılın en iyi 5 oyuncusundan biridir bana kalırsa. Yani burada vereceği performansta ziyade çok büyük bir reklam yani. İki gündür de sosyal medyaya baktığım zaman hem burada İngiliz taraftarlar olsun, hem Mısırlı taraftarlar, hem de Arap Yarımadası'nın her kesiminden futbol sever insanlar yani Beşiktaş'ı konuşmaya başladı. Bu bile başlığı çok büyük bir reklamdır. Ya dediğim gibi ben bu transferin artık sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani çünkü zaten maddi konularda da anlaşma sağlandı az önce de belirttiğim gibi. O yüzden saha içinde de ben ciddi derecede katkı vereceğini düşünüyorum. Yani burada sosyal medyada şöyle bir algı da oluştu. Salah bitik geliyor diye, ama baktığın zaman bu adam hem gol katkısı olarak hem de asist katkısı olarak geçtiğimiz sezon double double yapmış bir isim. O yüzden de ya burada hani bir tabir var ya, ölüsü bile yeter diye. Ya baktığın zaman buraya Tadic, Mertens gibi oyuncuların kaç yaşına geldiği belli. Burada Muhammed Salah'ın tavanına baktığım zaman bu oyunculardan kat kat daha tavanı yüksek bir oyuncu olduğu için ya ben her halükarda Beşiktaş'a da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ya burada sağ içi katkıdan ziyade sağ dışı katkısı da çok yüksek olacaktır. Çünkü yani Fenerbahçe ve Galatasaray'la makas çok açılmıştı Beşiktaş konusunda. Çünkü ya yıllardır Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı evet yıldız oyuncular transfer ediyor ama Beşiktaş bu konuda birazcık geri kalmıştı. Burada dünyaya açılma konusunda yani reklam ve PR olarak

0: Muhammed Salah bence çok önemli bir adım olacak ve yani baktığınız anda da hakikaten az önce de belirttiğim gibi yani 21. yüzyılın en büyük oyuncularından birisi geliyor. Premier Lig tarihinin en büyük 3 oyuncusundan birisini yani çok büyük bir aksilik olmazsa gelecek sezon Beşiktaş forması altında izleyeceğiz.
1: Vallahi yani gerçekten Muhammed Salah ismi önümüzü ilikleriz. Yani benim yorumum bu şekildeydi. Dün de akşam haber masası yayınını yaparken dün akşam Alper Üstünday ile konuşuyorduk. Kulakları çınlasın. Buradan da çok selam olsun kendisine. Çok da severiz. Ya yani gerçekten Muhammed Salah ismini konuşurken abi önümüzü ilikleriz dedik yani. Yani kesinlikle ya yani bir futbol sever olarak her şeyden önce yani Tüpraş Stadyumu'na veya İnönü Stadyumu'na diyelim, daha bütün dinleyicilerimiz İnönü ismini kullanmamızı daha çok seviyorlar. Yani İnönü Stadyumu'na gidip Muhammed Salah izlemek için ben çok heyecanlanırım abi.
0: Ya bir şekilde formana da yazdırırsın abi.
1: Yazdırırsın yani, abi tabii ki yazdırırsın.
0: 10 yıl sonra 15 yıl sonra bundan bahsedersin. Yani Muhammed Salah Beşiktaş'ta oynadı yani. Bu bile başlı başına çok büyük bir reklamdır abi.
1: Sence şöyle bir şey soracağım. 500 tane stada giden taraftar diye düşün, tamam mı, Beşiktaş'tan? Yani düzenli giden 500 tane adam var. Yani zaten çok daha fazlası var da hani 500 tane adamı biz bu denklem içinde alalım. 500 tane adamın kaç tanesi senelik forma alır? Ve Salah yüzünden kaç tanesi forma alır? Mesela şuradan bir örnek gidelim. Yani bana göre sorarsan bu şekilde, ama senin de yorumunu merak ediyorum. 500 taraftarın, stada düzenli giden taraftarın bence 200 tanesi kesin forma alır, ama Salah gelirse 400 tanesi forma alır.
0: Ya kesinlikle katılıyorum bu söylene. Salah başlı başına çok büyük bir reklam çünkü. Yani bundan az önce de belirttim ya, 10 yıl sonra 15 yıl sonra da taraftarların gururla bahsedebileceği bir mevzu. Ya hani nasıl Allen Iverson geldi zamanında basketbolda, her ne kadar hiçbir performans göstermemiş olsa da Beşiktaş forması altında, ya yani hala insanlar Allen Iverson geldi diyor yani basketbolda. O yüzden de Salah çok büyük bir reklam. Yani burada elbette forma satışlarını patlatacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki artık ülkemizde de yani hem forma fiyatları olsun hem de ekonomi yani birazcık bu işleri zorlaştırıyor olsa da yani Salah ismi yani kesinlikle arkasında forma satışlarında ikiye katlayacaktır diye düşünüyorum. Yani az önce bir örnek verdim, 500 taraftardan 200'ü forma alıyorsa 400'e çıkacaktır dedim. Ya harfiyen katılırım bu söylediğine.
1: Peki tabii ki çok çok uzun daha konuşabiliriz ama birçok konuğumuz var bugün. İstanbul'a gelince görüşmek üzere diyorum abi.
0: Abi görüşmek üzere, iyi bak kendine.
1: Sen de, görüşürüz abi. Eral Pıslı bizlerle beraberdi, sağ olsun. Kendisiyle de biz maalesef ki aslında Türkiye-Paraguay maçını yerinde takip etmiştik. Yani bizim için çok güzel bir deneyim oldu ama yani skor bizi o kadar üzdü ki tadımız epey kaçmıştı. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kısa demiştik zaten araya. Hemen geldik ki Gökberk Özbudak bizlerle beraber. Gökberk de Fenerbahçe tarafıyla alakalı zaten bizlere genelde bağlantılar gerçekleştiren bir yorumcumuz, ama onun haricinde tabii ki Dünya Kupası'nı çok net takip eden, gerçekten buna ciddi mesai harcayan bir arkadaşımız olduğu için bugün de Dünya Kupası bazlı bir yayınımız olmasından da kaynaklı kendisine bağlanmak istedik. Abi hoş geldin.
3: Hoş buldum Can.
1: Tabii ki seninle epey sohbet ettik. Bütün turnuva sürecindeki zaten çeşitli oyun gruplarından da sohbetlerimiz devam ediyor. Peki sana tabii ki turnuvanın enleriyle sorarak başlamak istiyorum. Yani sana göre turnuvanın en iyi kalecisi kim? Şu ana kadar ki Dünya Kupası'nda turnuvada seni en çok etkileyen bir iki isim de sayabilirsin, ama senin dikkatini çeken kalecileri duymak isteriz abi.
3: Abi kaleci bazlı düşündüğümde öyle çok çok etkileyen performans genelde küçük takımların, yani küçük kulüplerin kalecileri oldu. İşte bir Kapı Verde kalecisi, Bosnia'nın bir maçı aklımda kalmıştır. Hı hı. Çok kurtarış yaptı. Onun dışında böyle ne Emiliano Martinez'dir, işte ne Unai Simon'dur, ne Maynan'dır, ne bileyim, büyük ülkelerin, daha başarılı ülkelerin kalecileri çok aklımda kalmadı.
1: Simon'un peki yani Simon turnuva boyunca bir gol yedi. O zaman burada savunmada İspanya'ya bir paye mi çıkarıyoruz? Yani kaleciye değil de İspanya savunmasına mı paye çıkarırız?
3: Simon tabii ki gol yemediği için çok başarılı zaten, ama takım olarak da çok az pozisyon veriyorlar zaten. Yani biraz kaleyi göstermiyorlar. Özellikle mesela Fransa maçında çok şaşırdım ben. Fransa'nın favori olarak görüyordum turnuvada. Çok da iyi oynuyorlardı İspanya maçına kadar. Ama kaleyi bile göstermedi İspanya yani neredeyse.
1: Peki yani aslında turnuvanın enlerini sorarken mevki mevki soracağım. O sırada tabii ki senin de biraz daha düşünmen için birazcık daha uzun bir şekilde soruyu sormaya çalışayım istiyorum. Turnuvadan bir bek bir de stoper oyuncusu rica edeceğim senden. Dikkatini çeken gerçekten izlediğin zaman keyif aldığın yani turnuvanın herhangi bir evresinde işte şu maçta çok dikkatimi çekti. Bence turnuvanın 11'ine girmeye aday veyahut da işte şu takım zaten final oynuyor. Bu takımın beki veya stoperini söylemek bence daha hakkaniyetli olur gibi yorumlarsan. Plase isimleri de duyabiliriz tabii ki turnuva içerisinden ama bir tane bek bir tane stoper oyuncusu rica edelim ve neden?
3: Ya Kukureya söylerim bek olarak. Ben çok sevmesem de aslında oyun tarzını bayağı iyi oynuyor bu turnuvayı. Ben normalde bek olarak Mendes'i seçerdim de o hem Portekiz kökleri gidemedi hem de sakatlandı zaten o da. Hı hı. O yüzden bek olarak Kukureya'yı söyleyebilirim yani. Hem hücumda hem savunmada çok etkili oynuyor. Stopper olarak da Romero'yu söyleyebilirim. Çok kritik gol de attı. Evet, Arjantin savunması çok iyi değil ama onun gollerinin etkili olduğunu söyleyebilirim Arjantin.
1: Ya oradaki belki tansiyonu, takımın oradaki ateşleyicisi arkada katılmamak elde değil. Yani ben de esasında turnuvanın 11'ini yayının son bölümüne doğru kendiminkini açıklayacağım ama bende de böyle bir Romero var diyeyim şimdiden bir şey olsun. Ya %100 katılırım bu arada Kukureya ve Tuti Romero yorumlarına. Peki orta sahaya geçmek istiyorum. Yani orta saha ve kanat olarak soracağım. Ya da şöyle sorayım. Ofansif orta saha, normal orta saha ve kanat. 3 tane oyuncu istiyorum abi senden. Turnuvada dikkatini çeken. Sonra da forvet soracağım. Forvette birden çok ya da ileri hatta birden çok tabii ki ismi yorumlayabilirsin ama. Defansif kurguda olan bir orta saha oyuncusuyla başlayalım abi.
3: O zaman direkt Rodri. Yani onunla da çok şey beklemiyordum. Aslında iyi bir sezonla geçirmemişti bence. Ama çok iyi bir turnuva oynuyor. Özellikle Fransa maçını çok çok iyi oynadı yani. O yüzden defansif orta saha diyorsak Rodri'yi söyleyebilirim direkt.
1: Peki ofansif olarak biraz daha orada işte mahir işleri yapan, kale önünde biraz daha o maestro diye tanımladığımız 10 numara, belki 8.5-10 numara ya da işte ofansif kurguda oynayan oyunculardan kimi söylemek istersin?
3: Ya Enzo sayılmaz aslında çok orada ama
1: sayabiliriz, onu da oynar Enzo
3: yani
1: bence.
3: Oynuyor yani orada oynuyor şu an. Hı hı. O yüzden Enzo'yu söyleyebilirim oyunda da.
1: Enzo'yu yazdık. Kanat oyuncusu kim var?
3: Kanat oyuncusu kim var düşüneyim.
1: Messi ve Mbappe'yi katmadan.
3: Zaten onları hani kanat diye düşünmüyorum. O yüzden onları söylemedim. Kim çok etki etmiştir kanat olarak? Öyle çok kanat oyuncusu sanki damga vurdu mu ya turnuvaya?
1: Peki o zaman şöyle sorayım. Mbappe ve Messi yorumu alalım senden. Yani aslında kanatları Mbappe ile Messi'yi koyalım. Biraz aslında kolaylaştıralım işi istiyorum. Yani sana göre turnuvada neden hangisi daha iyiydi?
3: Ya turnuva bazlı konuşursak yani Messi daha iyi şu an. Hiç beklemediğim kadar iyi oynuyor. 39 yaşında ben bu turnuvayı onun çok kötü geçirmesini bekliyordum oynadığı ligden dolayı da MLS'de oynadığı için. Ama kendisi de açıkladı işte bir yıldır bu turnuvaya hazırlanıyorum diye. Gerçekten de iyi hazırlanmış. Evet yani defansif katkısı sıfır. Gerçekten zaten defans yapan bir oyuncu değildi ama bildiği yürüyor sahada ama işte.
1: Ortalama 8.1 kilometre koşuyormuş abi.
3: Yani evet yani. Zaten maç izlerken de görüyorsun da yürüyerek dönüyor her zaman. Pres de yapmıyor ama işin ofansif metrinde de neredeyse bütün istatistiklerde birinci şu an turnuvada. O yüzden Messi diyebilirim.
1: Peki ileri attı şunu soracağım. Aslında bence çok zor bir soru. Ben bu sorunun işin içinden çıkamadım. Hatta dinleyicilerimize de soralım. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir. Aynı zamanda bu sorunun yanıtını da sizden duymak isteriz. Yani Harry Kane mi daha iyi bir turnuva geçirdi? Erling Braut Haaland mı?
3: Net Haaland bence. Benim Kane çok beklentimin altında kaldı. Grup maçlarında bir zaten bir maçı direkt taşıdı aslında. Çıktıktan sonra da Kongo maçını. Ama sonraki maçlarda çok etkisiz gördüm yani Kane'i. Özellikle Arjantin maçında çok kötüydü. Haaland direkt takımını taşıdı diyebiliriz yani turnuvada buraya kadar.
1: Peki tabii o zaman biraz da final maçına geçmek istiyorum. Yani aslında turnuvanın enlerini mevki mevki gitmek istedim abi seninle beraber. Çünkü ister istemez tabii ki senin de çok fazla maç izleyen hakikaten bu

0: iş için ciddi mesai harcayan birisi olduğunu da bildiğim için özellikle bazı mevkilerdeki bazı isimleri sormak istedim. Merak ettiğim için esasında Dünya Kupası'nın bu yönünden öncelikle başlamak istedim. Abi finalde biz nasıl bir maç izleriz diye tahmin ediyorsun? Yani şu turnuva boyunca İspanya'yı da izledik, Arjantin'i de izledik. Yani şöyle tanımlayabiliriz. Belki orta saha üstünlüğünü neredeyse her maçın çoğu evresinde alan bir İspanya var ve 70'ten sonra belki de boost modu diyebileceğimiz ekstra bir tuşa basıldığı gibi gözlenen, sürekli bir geri dönüşe imza atan Messi'li ve Arjantin var. Yani bu final maçındaki senaryo sana göre ne olur?
1: Ya şöyle, ben topun daha çok İspanya'da kalacağını düşünüyorum. Çünkü yani baskı yemiyorlar. Baskı yediklerine de çok rahat çıkıyorlar. O yüzden İspanya'da topun olacağını ve yani etkili kısmın, etkili takımın, daha iyi takımın İspanya olacağını düşünüyorum ki zaten bence de favori çıkıyorlar. Ama işte yani skoru ne kadar bulabilecekleri önemli biraz. Çünkü dediğim gibi Arjantin pes etmiyor hiç. 2-0 geri düşseler de dönebiliyorlar. Ben yine İspanya'nın öne geçeceğini düşünüyorum ilk yarıda. Ama ondan sonra işte İngiltere gibi defansa çekilirler mi, panik yaparlar mı zannetmiyorum aslında yapacaklarında. Çünkü takım olarak da çok iyi bir takımlar yani. Çok kötü başladılar turnuvaya. Ama her turda daha iyi gördüm İspanya'yı. O yüzden ben bayağı İspanya'nın domine edeceği bir maç bekliyorum. Ha, skoru bulabilirler mi? Orasını göreceğiz. Ama ben ilk yarıda en azından bir gol bulacaklarını düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir şey mi anlamalıyız? Yani skoru bulurlarsa ya, oyun olarak domine edecekler ama skor bulunur mu diye bir soru işareti bıraktın. Yani evet. Kısır bir maç mı beklemeliyiz? Şimdi finaller bazen de kısır olur. Duyamadık abi.
1: Onlar da santraforsuz oynuyorlar ya, o yüzden bir kısırlık olabilir. Yani o yarza valla. Açamayabilirler belki Arjantin'i. Ama eğer ilk golü bulurlarsa çok daha kolay bir maç geçirebilirler.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki ya geçtiğimiz Dünya Kupası finali belki tarihin en ikonik maçlarından bir tanesiydi. Arjantin-Fransa düellosu hakikaten benim kendi adıma izlediğim belki de Dünya Kupaları içerisindeki en iyi maçtı. Ya bu maçın kalitesine yaklaşılabilecek bir olasılık yok mu diye anlamalıyız.
1: Ya ben o kadar karşılıklı güçlü iki takım görmüyorum o turnuva kadar. O turnuvada Fransa'da Arjantin'de çok güçlüydü. Messi 4 yaş daha genç yani, bir kere çok daha iyi oynuyordu. O yüzden bu maçın o kadar karşılıklı güçlü iki takım maçı olarak görmüyorum. Ama tabii ki tek maç bu sonuçta ve final maçı, yani Arjantin çok çok mücadele edecektir. Zaten çok savaşıyorlar yani. Burada İspanya'nın golü bulamadığı her dakika Arjantin'e hırslandı. Eğer yani ilk yarıya berabere girerse Arjantin her sonucu açık bir maç olabilir tabii ki.
0: Peki şunu da soralım son olarak Dünya Kupası ile alakalı. Sonra Fenerbahçe ile ilgili çok kısa sorularımız olacak ama çok zorda kaldığım bir denklemdesin. Hayatın buna bağlı diyelim. 1-0-2 yani İspanya mı kazanır? Maç uzar mı yoksa Arjantin mi kazanır? Hangi butona basardın?
1: İspanya kazanara basardım.
0: Güzel. O zaman Fransa'ya diyorum. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe tarafıyla alakalı tabii ki Gökberk de çok iyi bir taraftardır. Fenerbahçe'nin bütün maçlarına gitmeye çalışan, hakikaten takımı için bayağı emekçilerden bir tanesidir diyebiliriz. Peki abi, bu seneki transferleri nasıl yorumlarsın? Ake, Greenwood ve Vedat Muriç.
1: Greenwood'dan başlayayım. Kolaydan. Yani şöyle söyleyeyim, bence Fenerbahçe bu bütçeyle alabileceği dünyadaki en iyi oyuncu aldı. Yani özellikle ihtiyacı olarak söylüyorum. Şans zaten Greenwood'un buralara düşmesi, tamamen yaşadığı sağ dışı olay sebebi. Yoksa Türkiye'den aktarma uçuş bile yapmazdı bence bu yaşta. Hücum konusunda her türlü sorununu çözeceğini düşünüyorum. Hem driplingi var, hem çalımı var, hem bu çok iyi bir bitirici kanat için yani. Zaten gol sayılarından da anlaşılıyor bu.
0: Evet.
1: O yüzden Greenwood için çok çok iyi bir transfer diyorum. Özellikle bu bütçelerle, yani çok beklediğim de aşağısına bir transfer, ama üstüne de bitseydi çok iyi transfer derdim. Ake'ye geçersek, benim Ake'yle ilgili tek soru işaretim sakatlığı olur. Yani onun dışında kalitesinin bu ligin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ayak kalitesi çok iyi. Bunu zaten Fenerbahçe

0: çok ihtiyacı vardı defanstan topla çıkarabilecek bir stopere. Tek belki aralamak sıkıntı, ikisinin de çok hızlı olmaması Skriniar'la birlikte geçiş hücumlarında sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Burada da ona göre belki bir bek tercihi kullanabilirler.
1: Yani burada Osterwolde veya Archie Brown mu sol bek olmalı diye anlamalıyız.
0: Archie Brown aslında savunma kısmı iyi bir bek değil, aslında yapabilir yani, bence atletik olarak çok uygun bunu yapmaya ama yapamıyor bunları. Benim yerimde, ben Fenerbahçe yerinde olsam Osterwolde'den çıkıp sağ beke böyle Wan-Bissaka tarzı birini alırdım. Hem Mason Greenwood'un arkasını toplaması gerekiyor çünkü bence sağ bekin. Çok, yani ne kadar hücumda etkiliyse savunmada o kadar etkisiz biri. O yüzden hem de hızlı bir bek olarak en azından Skriniar'ın arkasında toplayabilecek böyle defansif aynı zamanda tempolu bir bek tercih ederdim.
1: Yani belki Osay Samuel profili gibi mi düşünmeliyiz?
0: Gibi evet.
1: Peki Vedat Muriç transferine ne dersin?
0: Ya şöyle, onu biraz bence transfer dönemi bittiğinde ya da Fenerbahçe ikinci bir santrafor aldığında daha net konuşabiliriz ama eğer Vedat profili bir tane daha adam alınacaksa bence Vedat Muriç'e gerek yoktu. Ama gezici bir santrafor alınacaksa Vedat profilinde değil, daha böyle ne denir?
1: Atlet mi? Daha mobil bir oyuncu mu?
0: Daha atlet, daha böyle sağa sola kaçan gezici bir santrafor olacaksa Vedat transferini de olumlu bulurum. Çünkü o da aslında çok yüksek bir maliyete gelmedi. Maaşı hariç. Bence maaşına fazla verildi ama onun dışında verilen bonservis normal zaten. O da çok formda geliyor. 24 golle geliyor yani La Liga'da. Burayı biliyor zaten. Hani bir adaptasyon sorunu falan olmaz. Ama o Vedat'ı değerlendirmek için bence alınacak ikinci santrafor da bir görmek lazım yani.
1: Peki şunu sorayım. Alınacak ikinci santrafor yerine Fenerbahçe sadece Rashford'u aldım. Diyelim ki şu anda, çünkü yazılan çizilen isimler üzerinden de biraz gitmek durumundayız ve hani Rashford'un forvet oynama özelliği de var. İşte efendim Talisca da var kadroda vesaire. Biraz daha içeriden bir çözüm yaratıldı ve Rashford ismine gidildi. Gökberk Özbudak nasıl bakar bu duruma?
0: Ya ben olsam ben öyle yaparım. Ben çünkü Kerem'e güvenmediğim için öyle yaparım ama hayır, yönetim de diyorsa ki biz Kerem'e çok güveniyoruz, sezon çok iyi oynayacak. O yüzden biz bir tane daha santrafor aldık desek saygı duyarım ama ben alsaydım yani Rashford profili birini alırdım.
1: Rashford profili birini alırdım. Peki. Gökberk çok çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim canım.
1: Şimdilik görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Hakikaten çok teşekkür ederiz bütün bağlantılarda bize destek olduğun için, hem Dünya Kupası'ndan hem de Fenerbahçe'den bize yorumlarını paylaştığın için abi.
0: Görüşürüz, yayınlar.
1: Çok sağ ol. Evet, Gökberk Özbudak bizlerle beraberdi. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. Yayınımız hızla devam ediyor ki biraz da Dünya Kupası mesajları gelmiş bizlere. Bir dinleyicimiz İltu Bey demiş ki radyo gol bizim vazgeçilmezimiz oldu. 7 gün 24 saat dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz teveccühünüzden dolayı. Bir dinleyicimiz de şöyle bir mesaj yazmış. Özcan Bey yazmış. 1986 yılından beri, yani Maradona'nın o ikonik 10 numaralı Arjantin formasını kaldırdı Dünya Kupası'ndan beridir finallerini izlerim demiş. Futbola bu kadar aşık iki toplumun finalini izleyeceğiz ya demiş. Bence bu da sahadaki futbola kesinlikle yansır demiş. Ya çok güzel bir yorum. Hakikaten futbola yatıp futbola kalkan iki tane ülkenin, iki tane çok coşkulu ülkenin finalini izleyeceğiz. Karşı karşıya gelecekler. Hakikaten acayip bir maç bekliyorum ben bu arada, onu da söyleyeyim. Yani son 3-3'lük maçın üzerine bence geçemez. Yani herhangi bir maçın geçebileceğini hayal edemiyorum. Ama yani futbol bu. Bizi şaşırtmaya devam ediyor. Top yuvarlak diyelim. Ümit etmeyi bırakmayalım bu konuda. O yüzden umarız çok çok iyi bir maç izleriz hakikaten. Yani ya tabii ki ben İspanya'yı destekliyorum. O bambaşka bir hikaye. Bunu her zaman işte Arsenal'i tuttuğum gibi sürekli vurguluyorum ama neyse, en azından bunu da söylemiş olalım. Turnuvanın Türkiye'ye elendiği günden beridir İspanya'yı destekliyorum. maçlarda da gerçekten büyük sevinç gösterilerinde bulunuyorum arkadaş arasında izlediğimiz denklemlerde. Ama tabii ki şunu da duyurusunu yapalım, ara ara tabii ki birçok yayınlarımızda da olur duyurusu, ama Dünya Kupası finalini ben sizlere eşlik edeceğim. Dünya Kupası maçı sırasında eğer yoldaysanız, eğer maçı tek başınıza izliyorsanız, yanda bir ses olsun işte, iki sohbet ederiz, iki yorum yazarız, iki sinirlendiğimiz zaman cana böyle bir isyan ederiz şeklinde düşünürseniz, her zaman bekleriz. Dakika skoru olacak. Onu da söyleyeyim Dünya Kupası finalinde. Peki.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. O yüzden en azından bir altını çizmek isterim. Üçüncülük maçını programın son bölümünde konuşacağız. Değerlendirmesini, bütün detaylarını son bölümde konuşacağız. Bunu bir kere daha bildirmiş olalım. Ki bizlerle çok değerli bir konuğumuz var. Tuğberk Çakır bizlerle beraber. Tuğberk, hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım, nasılsın?
1: İyidir abi, seni sormalı.
0: İyiyim, ben de teşekkür ediyorum.
1: Özleştik abi, epeydir yayın yapamıyorduk. Bugün de müsaitliğini duyunca çok mutlu oldum açıkçası.
0: Evet, ben de özledim. Ligimizi de özledim. Şu Dünya Kupası'nı izledikçe az kaldı, bakalım.
1: Valla ligimizi tabii ki konuşacağız. Yani tabii ki Tuğberk Çakır Galatasaray maçlarında zaman zaman bizlere eşlik ediyor. Hatta Berkay Çakır'ı da bilirsiniz. Birçok dinleyicimiz Galatasaray maçlarında dakika skor heyecanlarında zaten belki isimlere aşinadır. Birçok konuğumuz oluyor. Ki ama aslında sen Dünya Kupası'nı çok çok net takip eden birisin. Bu yüzden de açıkçası şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani biraz teknik bir analiz almak istiyorum senden. Çünkü İspanya-Arjantin düellosunda biz ne izleyeceğimizi aslında karar veremedik. Yani evet, İspanya belki topa daha fazla hükmedecek gibi düşünüyoruz. Evet, Arjantin'de daha enteresan özel yetenekli oyuncular olduğunun farkındayız. Ama ortada bir Katar'da bir final maçı var. Belki tarihin en iyi maçı olarak yorumladım ben. Bir dinleyicimiz 86'dan beridir bütün Dünya Kupalarının finallerini izleyen ve aynı zamanda futbolu bu kadar seven iki takımdan da iyi bir maç beklediğini bizlere yazmıştı Özcan Bey. Bu konuda Tuğberk Çakır nasıl bir final maçı bekliyor? Nasıl 11'ler bekliyor açıkçası? Yani bir sürpriz bekliyor mu iki teknik adamdan da? Saha içinde nasıl kurgulanan ve bizi ne kadar heyecanlandıracak bir maç olacağını düşünüyor.
0: Şuradan ben giriş yapayım. Bu maçı mesela en çok tedirginlikle bekleyen İspanyol bence Luis Enrique'dir. Paris Saint Germain'in hocası. Diyordur ki aman Scaloni hoca bu oyuna, bu pas futboluna, çünkü ben İspanya ve Paris Saint Germain oyununa çok benzetiyorum.
1: Katılırım.
0: Yani kim hangi mevkide oynarsa oynasın başarılı yapan bir sistem bu. Yani şimdi 10 kişiyle savunmaya çalışacak Arjantin bunu. Bakalım Scaloni şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Yani çok zor bir şey. Mbappe de geçen maçtan sonra demiş işte Fransa'yı birebir savunmak zorundayız. 3'e 2 karşıladık biz. Ve gerçekten hiçbir şey yapamadı İspanya'ya karşı Fransa. Rahat rahat pas yaptılar. Belki o kadar dominant gözükmediler. 2-0 bitti maç ama bence pozisyon bile vermediler ve maçın başından sonuna kadar yenecekleri çok netti. Diğer maçlarda da o şekilde. Ben İspanya'nın 5. vitese taktığını da düşünmüyorum. Yani ama işte Arjantin tarafından bakınca da bir tane, ben Messi'ci değilim, çok da eleştiriyorum Messi, ama bir tane dünyanın en iyi futbolcusu var. Kaç senedir, yani bilmiyorum, futbol tarihinde bu kadar uzun süre dominasyon yapan futbolcu ileride olacak mı sanmıyorum. Ama o var yani.
1: Peki şunu sorayım, yani Arjantin tribünlerini biz bir numara seçtik programın ilk bölümünde, hatta sen de dinlediğini ifade ettin. Yani tribünlerin etkisi sahaya nasıl olur?
0: Tabii Güney Amerika tabii hem bölgesel olarak da daha yakın, hem de tribüncülük işini çok iyi biliyorlar. Daha fazla, daha kalabalık oldular Amerika'daki maçlarda. İşte zaten Arjantin tribünüyle bütünleşen oyuncuların, yani o marş, milli marşın okuyuşundan, o adanmışlığından belli, ya da tribünle olan işte şeyden sonra, golden sonra Messi'nin geçen maçta tribünlerle olan diyaloğu, ya da Enzo Fernandez gitti, yani bunların hepsi Arjantin tamamen bir bütün oldu. Ama İspanya robot gibi. Yani hiç etkilenceklerini sanmıyorum. Makine gibi işliyor. Durdurabilen olmadı. Tribünde tabii İspanya daha azınlık kalacaktır. Arjantin bilet fiyatları çok yüksekmiş ama yine de Arjantinler artık bir aylık maaş ya da işte ne kazanıyorlarsa verecek ve o tribünü dolduracaklardı.
3: Gerçekten öyle ya. Bilet fiyatlarını gördüm, ben de şoka girdim abi. Yani tabii

0: belki resmi kurumun ilk satış fiyatını görmedik ama o görseller epey bir çarpıcıydı yani. 5000 dolara bilet yoktu.
1: Yani alıyorlar demek. Birileri de bunu alacak. Çok evet, 5000 dolar. Şimdi hemen kuru hesabı yapmaya çalışıyorum. Şeye gitmedi. Aklım oraya çıkamadı.
0: Abi 46 ile falan 46-47 falan herhalde oralara çarpacağız. Yani yaklaşık olarak
1: 220-230 bin lira mı yapıyor öyle bir şey?
0: Ki yok bu arada, bu fiyata yok. Yani en ucuz biletin fiyatını söylemedim. 5000 dolara bilet yok dedik.
1: Sence değer mi?
0: Abi bilmiyorum ama çok pahalı abi yani. Ben buna değer dersem herhalde bir daha yayın yapamam diye düşünüyorum herhalde golde.
1: Bence de değmez ya. Bilmiyorum, ne bileyim. Bence de değmez.
0: Ya futbolu çok seviyoruz ama değer dersek çok yanlış anlaşılırız. Değmez dersek o zaman da yanlış anlaşılırız. Yani bu bana sorulacak en zor soruydu abi. Yani başka soru beklerim abi şimdi, bir şey demeyeyim.
1: Ama Türkiye çıksaydı bence paha biçilemedi.
0: Ooo bambaşka iki.
1: Yani o fiyatlar işte bugünkünün 2-3 katına bile çıkardı. Öyle bir maç. Çünkü bu takımlar birbiriyle tekrar finaller, yarı finaller oynuyor.
0: Abi Türkiye çıksaydı ben sana sadece şunu iddia edebilirim. Diyelim ki 80 bin kişilik bir tribün var diyelim, tamam mı? 80 bin kişi olsun final kapasitesi. 40 bin falan Türk olması beklenirken 60 bin Türk içeride olurdu bence. Yani gizliden bir şekilde, yani güvenlik önlemlerinin de ben çok zayıf olduğunu deneyimledim. Mesela San Francisco'daki Levi's Stadyumunda yani gerçekten çok zayıf bir güvenlik önlemi vardı ve giren girerdi yani.
1: Ben de katılıyorum sana ya. Yani orayı bir anda kırmızıya delik görürdük, evet. Bir anda formalar falan çıkardı ortaya.
0: Yani hakikaten öyle. Peki abi, şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii ki seviyor sevmiyor maddelerini sormak istiyorum. Çünkü yani bunu hem yani sonuçta tribün olarak da söyleyebilirsin, oyuncu olarak da, hakem olarak da, takım olarak da, hoca olarak da. Yani iki tane seviyor maddesi almak istiyorum sana. Kural olarak da olabilir bu arada, saydım mı bilmiyorum ama iki tane bu turnuva dair seviyor maddesi ve neden bu ikisini seçtiğine dair sana sorumu yöneltmek isterim.
1: Seviyor maddesi şey olabilirdi, bu Paraguaylı Almiron'un ağzını kapatıp bir şeyler görmesi çok güzel olabilirdi ama onu da çok avantajlı çeviremedik.
0: Bunu plase olarak alıyorum.
1: Tamam, biz tabii yani şaka yolunda söyledim zaten. Düşünüyorum, ben önce sevmediklerimden başlayayım.
0: Olur, burada iki tane sevmiyor alalım önce.
1: Tabii öncelikle ben Amerika demek istiyorum. Yani şu Balogun'un kırmızı kartının iptal olmasından, işte diğer konuşmalardan, bu kadar garip siyasi etkilerden tutup stadyumlar, bence yani Meksika'da izlediğim maçla Amerika'da izlediğim maç arasında gidip dağlar kadar fark var. Azteca'nın atmosferi gerçek futbol gibi. Yani Amerika'da oynanan maçları biraz da sen daha iyi gördün. Stadyumlar harika bu arada, çok güzel ama böyle bir yapay geldi bana. Bilmiyorum, sen katılır mısın?
0: Yok, katılırım buna. Yani tabii ki değişik bir deneyimdi. Yani normal bir maçdan ziyade biraz daha şov gibiydi. Yani NBA maçlarında nasıl işte o gerginlik olmaz ya. Ya bizim maçımız çok tansiyonlu maçtı ama yani öyle bir stat, öyle bir atmosfer, öyle bir anonslar, ledler, ekranlar vardı ki. Yani bizim işte Türkiye'de bir maça gittiğimiz zaman o yürekli taraftarımızı da tam olarak içine çeken bir atmosfer yoktu diyebilirim.
1: Yani bana da böyle biraz işte suni geldi o şey, Akdeniz işte tutkusu, ne bileyim işte mesela bunu İspanya'da yapılacak turnuva, orada daha çok futbol, yani 2030 İspanya Portekiz pas daha çok hissedeceğimizi düşünüyorum.
0: Kesin. Peki seviyor maddelerine geçmek isteriz abi. Var mı yani turnuvaya dair? Tabii ki hepimizin canı sıkıldı. Türkiye'nin erken elenmesi kaynaklı olarak, ama seviyor maddelerini de almak isterim turnuvaya dair.
1: Seviyor da ben Norveç'i çok beğendim. Hı-hı. Yani onlar da böyle takıma ilk defa, yani uzun süredir ilk defa katılmış olmalarına rağmen sanki buraları hep oynuyormuş gibi oynadılar. İşte penaltı kurtarıldı. Haaland zaten, Haaland bence bundan sonra artık büyük oyuncu gibi oynamaya başlar. Bizim geçen sene hani Alperen milli takımda çok iyi oynayıp işte NBA'de daha iyileşmesini bekliyorduk. Biraz hani iyi başlamıştı, biraz kaldı ama ona benzetim yani Haaland bu sene müthiş bir turnuva oynadı. Bence farklı bir evreye artık geçecek. Mbappe ile gerçekten yarışabilecek. Mbappe'yi de izledik, müthişti bu arada. Bayıldım ona. Ama yani zaten bilindik bir şey. Haaland'la Mbappe bundan sonra daha çok götürür gibi hissediyorum.
0: Peki Norveç. Bir diğer seviyor madden. Yani Norveç aslında çok güzel cevap. Hem performansıyla, hem tribünleriyle, hem Haaland'ıyla. Güzel cevap yani. Ben beğendim bu arada seviyor maddeni. İkinci seviyor madden var mı? Ya da turnuvada o kadar sevmedim ki Türkiye gitti. Artık seviyor maddesi de vermek istemiyorum falan gibi bir düşüncelerimiz.
1: Yo, ben şeyi yine olumsuzlukların dışında bir olumlu olarak, ben Portekiz'de de Nuno Mendes'i çok mesela beğenmiştim. Sen de organizasyon olarak sevdiğine noktasındasın sanırım.
0: Yo, olabilir. Ben burada futbolcu da sayılabilir. Yani ilk cevabını Norveç olarak algıladım, seviyor maddesi olarak. Diğerinde de Nuno Mendes olabilir bu arada. Yani Nuno Mendes de hiç kötü bir turnuva geçirmedi.
1: Onu da İspanya'ya bağlayacağım. Bence İspanya'yı yenmeye en çok yakışan yaklaşan Portekiz'de. Çünkü zaten Nuno Mendes sol tarafı bir kişi kapattı. Yani o sakatlanana kadar kafa kafaya oynuyorlardı. Ve pozisyon, yani Yamal'ı sağda görmedik.
0: Doğru. Ya hatta ilk 50-60 dakika hatta belki de İspanya'yı en zorlayan takım aslında Portekiz. Yani Cape Verde maçını biraz düşünüyorum. İspanya tek kaleydi. Tamam, gol olmadı. Yani Cape Verde çok büyük bir iş başardı. Vozinha ile beraber, işte Cape Verde'de savunma attığıyla beraber, ama ya kesinlikle İspanya oyununu birisi durdurduysa ilk 60 dakika Portekiz'di cümlesine %100 katılırım.
1: Peki. Yani o sakatlar önce gitti işte.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Yani tabii ki Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Birçok detaya değiniyoruz ama biraz da Galatasaray demek istiyorum. Yani şu anda Galatasaray taraftarları en azından yani Uge Çukwu transferi haricinde soruyorum. Yani Beşiktaş'ta Salah ismi konuşuluyor. Fenerbahçe Greenwood'u indirdi. Trabzonspor'da 10 hatta 10-11 tane hamle oldu şu ana kadar. Yani transferde hareketli giren 3 tane takım var ve 4 büyüklerde son şampiyon Galatasaray'da sadece Uge Çukwu geldi. Taraftar çok bu konuda isyanda. Senin düşüncelerin neler? Galatasaray hangi bölgelere ne şekilde takviyeler yapması gerekir?
1: Şimdi yani diğer takımlarla Galatasaray'ın şöyle bir farkı var. Galatasaray'ın zaten kadrosu 3 aşağı 5 yukarı hazır. Yani çok uzun süredir eksik olan bazı yerler var. Daha önce yayınlarda da bahsetmiştim. 10 numarada bir eksik. Hı hı. Ve Torreira, Lemina hattının orta sahasının bir upgrade edilmesi. Bence Uge Çukwu iyi bir transfer oluyor. Ben severim. Hani böyle uzun boylu kesici ön libero oyun, yani fizikli de gördük biraz hazırlık maçında. Ama işte yani siz çok az transfer yapacaksanız burada bir tek riske girmemeniz gerekir. Şimdi Uge Çukwu biraz riskli. Yani çok başarılı olabilir. Çok büyük. Bir anda patlama yapar. İşte bonservisini alırız. Olabilir. Ama şimdi mesela Torreira'nın yerine hiç sorgulanmayacak. Ya da Yemina'nın yerine 6 numaraya nokta atışı yapmamız lazım. O zaman onu yapamazsanız taraftar tepkisi bir tık normal oluyor. Çok da duyuyorum. Tepki gösteriyorlar taraftarlar. Şimdi 10 numarada ben hiç risk alacaklarını düşünmüyorum. Şey diyorlar, bu Paraguay ile Ensi Soy'u söylüyorlar. Sanmıyorum Galatasaray'ın öyle bir risk alacağını. O da çünkü yani yine 20, yani çok iyi bir oyuncu. 20-25 milyon verecek ama 20-25 milyonluk katkı alabilecekmişim.
0: Peki şunu sorayım, yani 10 numarada yazılan isimler üzerinden gidelim istiyorum. Yani Bruno Fernandes, Martin Ødegaard, Dani Olmo, Can Uzun gibi isimleri görüyorum. Bu isimlerin olma ihtimalleri olduğunu da dün yaptığımız akşamki yayında Galatasaray'a çok yakın kaynaklardan duydum. Sana göre senin hayalindeki Galatasaray 10 numarası kim olmalı bu isimler arasında?
1: Ben senin saydığın isimlerden gideyim. Hem de orayı Dünya Kupası ile bir bağlayayım.
0: Olur. Öyle yapmak olur. Istedim. Olur. Son cümleleri de alalım onunla.
1: Tabii. Bruno Fernandes mesela 38 maçta işte Premier League neredeyse 38'inde oynuyor. Şey yapıyor. Mesela milli takımda o performansı veremedi. Ya da Ødegaard tam tersi. Çok iyi oynadı turnuvada çünkü kısa bir süre. Ama ligde sürekli sakatlanıyor. Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da çıkacağı büyük maçlarda fire vermemesi lazım. Yani sakatlıktan, riskten uzak bir oyuncu olarak Bruno Fernandes'i çok isterim ama maliyetli olacağı için zor görüyorum. Can Uzun'a bayılıyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu. İnşallah Galatasaray'a gelir. İnşallah Galatasaray da onu geliştirebilir.
0: Can Uzun'un önünün açık olduğunu düşündüğün için de potansiyele de birazcık gitmek de gerektiğini düşünüyorsun ve buradaki ideal profilin hele hele 10+4 kuralının olduğu denklemde Can Uzun olduğunu mu anlamalıyız?
1: Yani risk, aslında diğer her şeyde ben risksiz gitmek dedim ama Can Uzun bazı özellikler

0: risk değil. Yani Türk olması, işte şu anki durumlar ya da biraz daha arkasına çok büyük taraftar topluluğunu falan kokleyebilir. Bence en azından gidilmesini duygusal olarak isterim. Tabii profesyonel biri belki daha farklı. Bruno Fernandes çok büyük bir isim. Yıllardır top seviye futbol oynuyor. Bakalım yani. Galatasaray yönetimini daha iyisini bilirdi. Top onlara.
1: Güzel. Peki. Tuğberk çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Aynen öyle. Stüdyoya da bekliyoruz. Sezon yavaş yavaş başlıyor. Dakika skorlarda da güzel bir kolaj yayın yaparız beraber.
0: İnşallah, inşallah.
1: İyi, sözünü aldım artık o zaman. Kurtulamazsın. Görüşürüz abi.
0: Görüşürüz.
1: Tuğberk Çakır bizlerle beraberdi, sağ olsun. Kendisi de bizlere her zaman özellikle Galatasaray maçlarına destek veriyor ve Galatasaray maçlarında bazen yorumcumuz da oluyor. Zaman zaman geçtiğimiz sezon dakika skorlarda ben daha çok maçı sunarken, soruları yönetirken kendisi de bizim yorumcu koltuğumuzda çok fazla maçta destek olmuştu. Bir kez daha Tuğberk Çakır'a teşekkür edelim. Hatta Berkay Çakır'a da teşekkür edelim. Evet, kısa bir araya gitmeden önce de bir dinleyicimizin özel bir sorusu var. Rıdvan Bey yazmış. Can Bey kolay gelsin. Bursa'dan selamlar. Öncelikle Bursa'ya kocaman sevgilerimizi iletelim. Bursa sporluyum demiş. Şükür birinci ligde olmamıza demiş. Lincoln, Henrique ve Kelechi Iheanacho'yu getirdik. Yorumunuz nedir demiş. Ya öncelikle çok iyi iki transfer. Şöyle diye yorumlayabilirim birazcık. Şimdi Kelechi Iheanacho bence ya çok özel bir oyuncu. Çok hareketli bir santrafor ve yani bu gezici mobil diyebileceğimiz pres oyununa da yatkın, bağlantıda bazı noktalarda sıkıntısı olabilir ama kenarda oynayabilme potansiyeli olan bir oyuncu. Muhtemelen uçta oynayacaktır diye düşünüyorum Kelechi Iheanacho'nun. Yani tabii ki Avrupa kariyeri inanılmaz olduğunu söyleyebilirim ki Lincoln Henrique'nin de hem duran top becerisi hem ceza sahası yayından kaleyi doğrudan görebilmesi kaynaklı biraz da hani birinci lig seviyesinde o 10 numaradaki mahir işleri yapma görevinde bence çok başarılı olabilir. Oyuncuyu birçok mevkide de kullanabilir Bursaspor. Yani 8'de oynar, hatta sol bekte oynayabilir ama sol bek oynayacağını zannetmiyorum. Biraz daha merkezde, biraz daha mahir bir rolde olacağını düşünüyorum. Yani mutlaka çok etki yaratacaktır. Hatta Süper Lig'e göz kırptırır yani bu transferler diye düşünüyorum. Bursaspor demişken de buradan Rahmi Çelikkol'a da selamlarımı yollamış olayım. Kendisi de benim çok sevdiğim bir abimdir. Bursaspor taraftarıdır. Büyük tribüncüdür, büyük emekçidir. Rahmi abiye de buradan kucak dolusu sevgilerimi iletmiş olayım. Çok.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Evet, yine geri geldik. Birçok konuyu konuşuyoruz. En azından Dünya Kupası ağırlıklı bir yayın yaptığımızda bir kez daha hatırlatmak isterim. En son düşünün Bursaspor konuştuk. Her türlü mesajınızı da bekleriz. Yani sporun içinde kaldığımız tabii ki beyefendiliğimizi ya da hanımefendiliğimizi koruduğumuz mesajları okuyabiliyorum sadece. Onun haricinde tabii ki ben de okumayı tercih etmiyorum ama her türlü eleştirinize de varım. Her türlü önerinize de varım. Bunu da bir kez daha söylemiş olayım. Ben Can Genç. Şimdi tabii ki radyomuzun sevilen isimlerinden, sevilen yorumcularından Yunus Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Özleştik. Öncelikle onu söyleyeyim.
3: Özleştik vallahi.
1: Ne zaman İstanbul?
3: İstanbul ne zaman? İstanbul Ağustos'un ilk haftası.
1: Abi İstanbul Ağustos'un ilk haftası. Güzel, güzel. Az kalmış. Az kalmış. 12-13 gün.
3: Az kaldı.
1: Güzel ama tabii ben de Antalya'da olsam yani bilmiyorum. Hani İstanbul'a gelmeyi ben de biraz ertelerdim belki.
3: Şimdi Ağustos'un ilk haftası inşallah geleceğim. Yani geldiğinde de mutlaka stüdyoda geleceğim ama hani Antalya'da dediğim gibi yazın ben sizi Antalya'da daha çok bekliyorum yani.
1: Güzel, mantıklı abi. Bakalım belki izinlerimizde dizlerde böyle bir tasarrufumuz belli bir noktada olabilir diyelim. Peki birazcık da aslında Dünya Kupası ile başlamak istiyorum. Abi şimdi tabii ki Dünya Kupası'nda bu soruyu bir önceki bağlantımız Tuğberk Çakır'a da sordum ama sana da sormak istiyorum. Yani seviyor sevmiyor maddelerinde işte bir yeni bir kural olabilir. Bir takım olabilir, bir oyuncu olabilir, bir teknik adam olabilir, bir tribün olabilir veyahut da Dünya Kupası'nın organizasyonuyla alakalı da olabilir tabii ki. Seviyor sevmiyor maddelerinden önce bir tane sevmiyor maddesi istiyorum abi senden.
3: Ya şöyle net bir şekilde hani su molası işinin uzamasını net bir şekilde sevmedim. Yani bunun bir kural gibi.

her maçın 3 dakikasında uzaması net bir şekilde benim Dünya Kupası'nda en sevmediğim organizasyon oldu. Ama tabii buna hani bir şey daha eklenecek. Bu hafta içi Habertürk'ün haberiydi. Yani ben uygulanacağını zannetmiyorum ama yani bu Dünya Kupası finalindeki devre arasının yarım saat olması işi bizde de uygulanacak olursa daimi olarak en sevmiyorum ama bunu güncellerim ama hani şu anki kurallarda Dünya Kupası'nda en sevmediğim şey şüphesiz 22.5 dakika

0: buradaki iç koridordan bu adam ne zaman koşu atar diye falan düşündüğümüz bir oyun ve hayal kurduğumuzda bir oyun izlerken. O yüzden de bu hayal kurduğumuz anlarda sürekli bizim bölünmemiz gerçekten benim de hoşuma gitmeyen detaylardan bir tanesi. %100 katılırım. Peki biraz da olumlu demek istiyorum. Bir de seviyor maddesi alalım senden abi.
1: Yani oyunun durmaması konusunda tabii müthiş bir hani bu 3 dakikayı kenara bırakıyorum. Hakemlerin performansı ve VAR'dan dönüş hızları muazzamdı. Yani gerçekten VAR'ın bu kadar hızlı işlemesi harikaydı. Gerçekten bir numaralı sevdiğim şey hakemlerin VAR'dan hızlı dönüş performansı oldu.
0: Güzel. Yani bence gayet mantıklı. Bayağı onay verdiğim bir kısım olduğunu söyleyebilirim. Peki seviyor maddesi verdik, sevmiyor maddesi verdik. Bir tane daha sevmiyor verelim abi.
1: Yani sevmiyor bence Dünya Kupası'nda daha çok. Hani ben onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla futbolun ana hatlarıyla oynamaya çalıştılar. Yani sevmiyor'ya ikinci söyleyebileceğim şey de şu olur. Şüphesiz ki Show Must Go On diyelim düzeninde yıldız futbolcuları korumaya çalışmaları oldu. Hani başlangıçta da finalde benim de destekleyeceğim taraf Arjantin olacak ama hani işin sürpriz kısmına hiç izin vermedi Dünya Kupası. Bu yüzden yıldız oyuncunun korunması da ikinci sevmediğim kısım oldu Dünya Kupası.
0: Güzel, mantıklı.
1: Yani mesela en büyük örnek çok ettiğim Norveç İngiltere, Norveç maçı mesela. Yani iptal edilen gol, verilen kırmızı kart, 90+11, yani bunlara örnek.
0: Peki Arjantin destekliyorum dedin. Birçok taraftar da şu anda şunu diyecektir. İster istemez onlara da bir cevap hakkı doğdu. Yani bütün dinleyicilerimizden şu da gelebilir. Arjantin sanki korunmadı mı gibi bir cümle şu anda daha yazılmadı ama yazılmadan önce ben sana sormuş olayım. Bir dinleyici mesajı gibi olsun. Yani mesela Mısır maçında çok eleştiriler vardı. Ne dersin?
1: Mısır maçında eleştiri var. Turnuvanın başında Messi'nin çapraza bastığı pozisyonda kırmızı kart verilmemesi var. Yani hani net bir şekilde korunan. Sonuçta Arjantin'i destekliyorum derken hani gerçekleri de hani ben finale Fransa çıksa Fransa'yı destekleyecektim. Turnuvanın başına itibaren Fransa'yı destekliyordum ama hani artık elde bulunan durumda Arjantin İspanya kısmı. Hani Arjantin tarafındayım. Messi'nin net bir şekilde hani Arjantin'in özelinde korunduğunu düşünüyorum ben. Hani bunu açık söyleyeyim. Hani ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela yapılan adaletsizlikleri yorumlayabilmek de şimdi önemli. Dünya Kupası'nın finalinin başından beri işte Justin Bieber çıkacak, BTS çıkacak, birçok kişi çıkacak. Bunu başından itibaren biliyoruz. Şimdi İspanya-Arjantin finali için devrin arası 30 dakika olması kime yarar? Bence Arjantin'e yarar. Ama bu başından itibaren planlanmış bir şey zaten. Yani finale kim çıkarsa çıksın bu şovlar olacaktı. Daha az kondisyonu olan takım. Hani biz de Arjantin'e daha az kondisyonu var diyoruz ama 80'den sonra iki tane maç çevirdiklerini de unutmamak lazım. Ki birisi de İngiltere. Yani fizikalite olarak belki turnuvanın en iyi takımını son 10 dakikada geçmeyi başardılar. Ama şöyle söylüyorum. Yani bizim şu an Messi'nin kaydırdığı, Arjantin'in kaydırdığı konusunda bence futbolu hani adaletli olarak bakarsak en fikir olmamız lazım. Yani turnuvanın başında verilmeyen kırmızı kart dahi Messi bir maç daha izleyebilmek için çok önemliyiz.
0: Vallahi katılmamak elde değil. Yani genelde bu tip konularda çekimser cümleler kurarım. Hakem konularında çünkü özellikle ligimizde burada dört büyüklerin de maçlarını aktaran kişi olduğum için radyomuzda olabildiğince yorumcularımıza bırakırım bu işi. İşte sen bucusun, sen şucusun, sen şu takımlısın, sen bu takımlısın muhabbetleri çok fazla oluyor. O yüzden de burada topu genelde bırakırım ama burada hakikaten çok barizdi abi. %100 katılırım dediklerine. Peki turnuvanın 11'ini beraber yapmak istiyorum seninle beraber abi.
1: Tabii.
0: Abi kaleye kim koyarsın?
1: Ya ben şimdi hani son genel olarak son dörde kalan gruptan tabii hani onların hakikliğini düşünerek hareket edeceğim. Hani yani bence şu an turnuvanın en iyi kalecisi Unai Simon. Çünkü yani bu kadar gol yemeden bir turnuva geçirmek yani şu an Fransa'nın hücum hattına biz bütün turnuva boyunca biliyorsun metiyeler düzdük. Yani dünyanın en iyi hücum hattına sahipler bence. Bu maçı gol yemeden geçirmek vesaire bence harikaydı. Bu yüzden bir numarada bence kalede Unai Simon olması lazım.
0: Bak mesela bir dinleyicimiz şöyle bir şey demiş. Arada bir dinleyici sorusunu da paylaşmış olayım. Sonra sağ bek sol bek gideriz abi tabii ki ama bir dinleyicimiz sana tepki göstermiş. Demiş ki Yunus Bey'e sorar mısın? Çok merak ediyorum. Fransa'yı desteklemesinin sebebi ne olabilir? Ben mesela tarih bilinci olan bir Türk evladıyım demiş. Avrupa takımının desteklenmesini anlamıyorum. Bu yüzden soruyorum diye aslında bir çıkışmış. Ne dersin abi bu yoruma?
1: Yani şimdi şöyle, Türkiye'den başka bir takımı desteklemek olarak görülüyorsa Türkiye elenene kadar tabii ki Türkiye'yi destekliyorduk.
0: Ya evet,
1: yani tabii ki. Zaten hemfikiriz. Yani sadece aslında bizimki şöyle.

0: atmıştık. Evet,
1: evet.
0: Orada Fransa kazanır demişim zaten. Ben söylediğimin doğru çıkması için bile.
1: Bu çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş yani. Bu kadar iyi bir açıklama beklemiyordum. Yani işte şöyle bir hikaye bekledim. İşte Thierry Henry'den çok etkilenmiştim küçükken. O yüzden Thierry Henry'ye hayranıydım gibi bir açıklama beklerken bir anda bu kadar realistik bir açıklamayla girmem beni çok eğlendirdi ve çok keyif aldım abi. Açıklamandan dolayı. Peki abi, sağ bek demek istiyorum. Lütfen devam edelim abi.
0: Sağ bek tarafında bence İspanya Pedro Porro. Ben çok beğendim turnuva boyunca.
1: %100. Unai yani. Simon Pedro Porro'ya %100 katılırım şu ana kadar. Sol bek abi.
0: Soldaki yerimize Kukure'ye, İspanya'dan devam edeceğim ben. Hani bence hani burada belki Arjantin tarafına da bakılabilir sol bekte ama hani Kukure'ye hem yaptığı transfer hem de ben oyun tarzını çok beğeniyorum. Yani soldan içe doğru oynayabilmesi, çalım yeteneği vesaire beni çok etkiliyor. Bence Kukure'ye sol bek tarafına verin.
1: Şu anda 3-3 aynı gidiyoruz bu arada, onu söyleyeyim. Ben kaleye Vozinha'dan da yana kullanabilirdim ama senin de başta belirttiğin detay çok önemli. O yüzden turnuvada belli bir aşamaya gelmiş takımlar turnuvanın en iyi 11'i kurulmalıdır bana sorarsan gibi. Hani çoğu en azından ana hatları. O yüzden ben de Unai Simon'a katılırım. Şu anda 3'te 3 aynı gidiyoruz. Peki sağ stoper ve sol stoperi duymak isteriz abi.
0: Ya ben Kubarsi ve Romero ikilisi. Bir İspanya bir Arjantin. Yani Kubarsi ve Romero ikilisi bence hani gerçekten çok da güven veren yan yana iki isim. Hı-hı. Ya zaten şimdi burada 4 şu an 5 oyuncunun 4'ünün İspanya olması ana hattaki sebepsi zaten. Bir, bu geri dörtlünün İspanya olarak Fransa'dan gol yememesi ve turnuvanın büyük bir kısmını gol yemeden geçmesi. Yani hani o yüzden savunma hattında bence İspanyolların olması biraz daha doğal. İleriye doğru biraz daha Arjantin Fransa kullanacağız şüphesiz ama bence o stoper tandeminde Kubarsi ve Romero benim tercihlerim.
1: Kubarsi'yi aşırı beğendim turnuvada. Öyle bir yorum yapayım öncelikle ve bence bu turnuvanın ardından Kubarsi belli bir genç oyuncuydu ve bu turnuvadan sonra artık en iyi stoperlerden bir tanesi olarak artık futbol kariyerine devam edeceği bilgisine %100 katılırım. Kubarsi'ye de hiçbir itirazım yok. Benim ikilim şöyle olmuştu. Saliba'yı ben koydum Fransa'dan ve yanına Chuti Romero'yu koydum. Yani Cristiano Romero'yu koydum normal bilinen ismiyle. Aslında burada 5'te 4 aynı gidiyoruz abi. Orta alanda taktiğimizi nasıl yapalım? 4-4-2 mi 4-3 mü?
0: Ben 4-3-3 gibi dizayn ettim ama hani istiyorsan birini kenara atarım.
1: Abi tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben 4-4-2 yaptım. Tabii tamam. ki bu tip kadrolarda birazcık hani saha içinde bu kadro nasıl oynara göre değil de mevkilerin performanslarının en iyi oyuncuları ve belli oyuncuların da bu mevkide oynama geçmişi olmasından kaynaklı olarak 4-4-2 yaptım abi ben. İki orta sahanı sorayım önce o zaman sana.
0: Yani şöyle Rodri, Enzo Fernandez ve Bellingham'da tabii biraz ileride düşünüyorum. Hı-hı. Ama Rodri bence hani burada net. Hı-hı. Enzo Fernandez de benim beklediğimden çok daha iyi bir turnuva geçirdi. Hı-hı. Yani gerçekten şimdi taliplerinin de çok sık arttığını zaten görüyoruz. Haberleri de düşüyor. Çok büyük bir bonserviste de hani transfer de yapabilir ama Rodri Fernandez ikilisi benim orta sahamda. Bellingham'da biraz ileride kullanıyorum. 4-3-3 dizdiğim için aslında.
1: 4-3-3 yapıyorsam %100 katılırım. Yani 4-3-3'te bence de tartışma yok. Rodri, Enzo, Bellingham üçlüsünün haricinde bence hiç kimse bir şey söylememeli. Yani o yüzden harfiyen katılırım. Ama 4-4-2 yaparken de yani bu üçlüden bir tanesini hani şöyle diyecektim. Kafamda yaptığım kadro da şöyleydi. Rodri kesin yazmıştım. Enzo / Bellingham yazmıştım ama en azından seninle beraber bunu doğrulamış olduk. Peki kanat oyuncularına kim yazdın?
0: Kanat oyuncularında yani ben şimdi Messi, Yamal şeklinde. Messi, Yamal, Mbappe. Burada aslında Yamal'ı mecbur sağ tarafa attı. Yani Mbappe'yi sol ya da merkezde, Messi ile Mbappe artık biraz değişmeli de olabilir. Dediğim gibi formasyona göre ama hani ileri üçlüm Yamal, Mbappe, Messi. Ya bence burada hani bu işi hani bilmiyorum. Hani itiraz olur mu ama hani burada bir tek tabii yazarken hani alamadığım Haaland'a, hani çünkü turnuvanın oynadığı süre boyunca gol kralını sürekli takip etti. Yani bir tek Haaland'ı yazamadığım için üzüldüm ama işte sonuçta İspanya, Arjantin, Fransa'da da üçlü yazdım. Son dörtte takımlar zaten üçlü de. Ama Haaland'ı yazamadığım için tabii üzüldüm yani.
1: Ben de Haaland'ı yazdım. O yüzden o şekilde tamamlamış olalım. Yani ben aslında 4-4-2 yaparken birazcık orada işin birazcık kurnazlığını yaptım. Yani orada Bellingham / Enzo yazdığım için, yani Bellingham / Enzo yazdığım için iki kenara, bir kenara Messi, bir kenara Mbappe'yi attım. Uca da Haaland'ı attım ve Bellingham atmış oldum teknik olarak yani. O yüzden
0: senin 11'de Yamal yok.
1: Bende 11'de Yamal yok. Aynen. Bende Yamal'ı birazcık dışarıda bırakmış oldum ki ya bunu da birazcık şu yüzden yaptım. Oyun içinde %100 katılırım Yamal'ın acayip bir turnuva geçirdiğine. Ama birazcık bu tip

0: Eurolarda tabelada şey ya, tabelada böyle gol sayısı asist sayısının biraz yüksek olması biraz daha hani bazı oyuncuları sivriltiyor ya. Yamal'da tabelayı kesinlikle biraz az gördüğüm için, ama yoksa sadece futbol olarak, futbol gözü olarak o kadar doğru bir yorum ki vallahi almadığım için ben üzüldüm, hele hele bir İspanya destekçisi olarak. Peki abi, birçok
1: tabela o kadar önemli ki, yani tabelayı baz alsan da Haaland'ı yazmama şansın yok dediğim
0: evet
1: gibi.
0: Evet, tabelaya baz alınca Haaland gerçekten yani gerçekten mantık sınırlarını zorlayan bir turnuva oynadı ve gerçekten inanılmaz takdir ettim. Peki, Dünya Kupası ile alakalı birçok şey konuşuyoruz ama bir de finali sormak istiyorum. Ki seviyor sevmiyor maddeleriyle başlamıştık diye hatırlıyorum. Üzerine tabii ki bunu yani en iyi 11'i kurguladık ama Arjantin İspanya finalinde biz sahada ne izleyeceğiz abi?
1: Ya ben öncelikle kontrollü bir oyun başlayacağını düşünüyorum her iki tarafında. Yani bir kere her ne kadar biz Arjantin'in iki tane, biri Mısır maçı olmak üzere, diğeri İngiltere maçı olmak üzere çok ciddi geri dönüşlerini ve 80 sonrası geri dönüşleri olduğu için de hani ciddi bir vücut diriliği görmüş olsak da, ben İspanya'nın daha dirençli, daha 120 dakika oynamaya müsait bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani kağıt üstüne baktığımızda Fransa İspanya yarı finalinde de birçok kişi, başta da ben de olmak üzere, yanıldım ve hani Fransa'nın kazanacağını düşünüyordum bu karşılaşmayı. Ama İspanya gerçekten çok diri bir görüntü sahipledi. İspanya karşısında bu dezavantaj olabilir. Arjantin karşısında bu avantaj olabilir. Ama devre arasının 30 dakikayı bulacak olması, yani iki temel şeyi aklı getiriyor. Bir, futbolcular oyundan soğur mu? Ya bu çok önemli çünkü alışkanlıkların dışına çıkacaklar. 30 dakikalık bir devre arasından bahsediyoruz. İkincisi de bana göre daha çok yorulma ihtimali bulunan Arjantin takımını daha bir hale getirir mi? Çünkü iki tarafın starlarını şöyle kıyaslayalım. İspanya'nın yıldızı olan Lamine Yamal'ın 1 yaşındayken Arjantin'in starı olan Lionel Messi'nin kucağında fotoğrafı var. Messi 39 yaşında.
0: Yani
1: bu çok ciddi bir yaş farkını göz önünde bulunduruyor. Bu devre arasının önemi bence çok büyük. İlk yarının daha kontrollü geçeceğini düşünüyorum. Bence topa daha fazla hakim olan taraf İspanya tarafı olacak. Ama bir adım önde gördüğüm taraf, yani Lionel Messi farkı dediğim, çünkü yani bu farkı hafife almamamız gerektiğini, özellikle İngiltere maçında yaptığı iki asist, iki kere topa ne kadar kritik dokundu, ne kadar güzel, özellikle ikinci golde açtığı sağ ayaklı orta.
0: Acayip bir laut arıyor.
1: Maçı nasıl çözdüğünü hep beraber gördük. Yani Lionel Messi'nin bu arada üçüncü finali olacak. Yanılmıyorsam Cafu ile birlikte dünyada en çok Dünya Kupası finaline çıkan oyuncu olacak. Üçüncü finali. Mbappe bunu geçecek gibi gözüküyor uzun vadede bence.
0: Vallahi Mbappe herhalde rekorları alt üst edebilir, bazı rekorları, çünkü çok genç yaşta başladı bazı şeyleri.
1: Çok genç yaşta çok üstten başladı. Yani üstten. Hani içinde bulunduğu jenerasyonun da şüphesiz önemi var.
0: Tabii ki,
1: yani
0: tabii
1: altın
0: ki
1: bir jenerasyon, çok genç bir jenerasyon ve seneler boyunca hani bu başarıyı devam ettirecekler gibi gözüküyor. Ama hani şu an itibariyle Messi yarın itibariyle kafayla birlikte en çok Dünya Kupası finaline çıkan oyuncu olacak. Ben Lionel Messi tarafını, Arjantin tarafını bir adım daha önde görüyorum. Sanki Arjantin ikinci Dünya Kupası'nı Messi ile beraber ikinci Dünya Kupası'nı alacak gibi duruyor.
0: Peki maçın senaryosunda 90. dakikada bir uzatma ihtimali mi görüyorsun? Yoksa Arjantin maç sonlarını genelde maçı çok iyi kapatan bir takım olduğunu da biliyoruz. Bu yarım saat detayından da bahsettin. Yani yine böyle bir 70-90 arasında Arjantin'in bir geri dönüşü mü olacak yani?
1: Yani ben ilk yarıyı daha kontrollü beklediğim için şimdi ikinci yarı İspanya'lara geçip Arjantin döneceği bir senaryoyu çok muhtemel görmüyorum. Bence 90 dakika içinde Arjantin kazanacaktır. Benim tahminim bu. Ama olası uzadı bir senaryoyu düşündüğümüzde ya maçın bitiş saatleri belki gece 1-1 çeyreği falan bulabilir. Çünkü devre arası şovları da göz önünde bulundurduğumuzda bayağı uzayabilir maç. Ama dediğim gibi yani iki kez geri döndüler. Yani ki özellikle İngiltere maçında ya 65'ten sonra Arjantin adeta İngiltere'yi sahadan sildi.
0: Doğru.
1: Yani goller son 10 dakika gelmiş gibi gözükebilir ama adeta sağdan sildiler yani İngiltere'yi. Ben 90 dakika içinde bitecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani daha imkanlar ya daha muhtemel geliyor. Ama tabii ki Dünya Kupası finali her şey açık burada. Hani Norveç İngiltere maçı 1-1 biter demiştik, uzatmaya gider demiştik. Mesela o tahminimiz oldu. Ya bu maçta uzatma ihtimali bir tık daha düşük görüyorum. Sanki 90 dakika içinde şampiyon belli olur gibi geliyor bana.
0: Peki. Çok kısa bir araya gitmemiz lazım. Aranın sonrasında tabii ki Süper Lig'le alakalı ana manşetleri soracağım Yunus Aydın'a, ama çok kısa bir ara diyelim abi. Aranın ardından beraberiz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol.
1: Evet, aranın ardından devam ediyoruz. Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus Aydın'la beraber zaten Dünya Kupası'nı demin konuşmuştuk ama biraz da Süper Lig konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten transferde hareketli saatler var. Evet, tabii ki bunun, bu yayınımızın tekrarını dinlediğiniz vakitte belki Muhammed Salah'la nihai anlaşma, nihai imzalar atılmış olacak ama biz en azından şu anki ihtimale göre değerlendirmek istiyoruz ve Yunus Aydın'a sormak istiyorum. Abi, Salah ne katar? Salah da ne aşamada Beşiktaş ve seni ne kadar heyecanlandırıyor veyahut da yaşlı bir oyuncu, ben bu tip bir kontrata girmek istemezdim görüşündeki kısımda mısın? Yorumlar sende abi.
2: Bence Premier Lig tarihinin Messi'ye, Ronaldo'ya en yaklaşabilen oyuncularından bir tanesini almak üzere Beşiktaş. Bizim Beşiktaş tarafından öğrendiğimiz bilgiler net bir şekilde görüşmenin, ilgilenmenin doğru olduğu yönünde. Beşiktaş her ne kadar bu haberin yalanlasa da bir isim üzerinde yalanladılar. Ama hani ben Beşiktaş tarafında Muhammed Salah'la ilgilendiğinde direkt birinci ağızdan da biliyoruz, görüyoruz. 15 milyon euro. Zaten bir kere Beşiktaş tarafı Salah'a gitmedi ilk başta. Bunu söylemek lazım. Menajerleri önerdi. Zaten Muhammed Salah'ın tıpkı hani bizden örnek vereyim, Yusuf Ennesi gibi Arabistan'dan Katar'dan iyi bir kontrat aldığını öngörmek zor olmasa gerek. Çünkü orada Müslüman futbolcunun ekstra bir sevildiği zaten aşikar. Bu yüzden onlar Arabistan tarafından yüklü bir kontratı aldı. Ama sonrasında bu kontratı kullanarak Avrupa'daki yerlere kulüp bakmaya başladılar. Ve 15 milyon euro gibi bir maaş istiyorlar. Şimdi Beşiktaş tarafının 15 milyon euro maaş vermek gibi bir potansiyeli var. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Beşiktaş Vlahovic'e 15 milyon euro maaş teklif etti. Ve Vlahovic tarafı kendine 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüp arıyor. Ama bunu 8,5-9 milyon euro, 8 milyon euro maaşla arıyor. Yani Türkiye ikinci öncelikle ve Vlahovic Türkiye'ye gelmeye çok da sıcak bakmıyor. Beşiktaş bu ekonomiyi Salah üzerinde yaratabilir. Ki baktığın zaman Trossard'ın imza töreninde herkesin, başkanı Serdar Adalı'ya Muhammed Salah isteğini gördük Beşiktaş tarafına. Ki Beşiktaş'ın aslında bence senelerdir bu denli yıldız oyuncuya ihtiyacı var. Ki Beşiktaş'ın senelerdir en belirgin eksiklerinden birisi de hep zaten sosyal medyada konu olan, espriler yapılan kanat pozisyonu. Şimdi Muhammed Salah transferi de gerçekleşirse, solda Trossard, sağda Muhammed Salah, ya çok büyük iş. Yani Premier Lig'i gerçekten, yani Trossard'a baktığında son Şampiyonlar Ligi finali ve Premier Lig'deki başarı ortada.
1: Doğru.
2: Bence ikisi de büyük isim. Muhammed Salah'la ilgili sıkıntılar ne? Zaten şimdi bu oyuncunun belli başlı sıkıntısı olmasa zaten alamazsın. Yani zaten alamazsın. Yani buralara gelmez. Fenerbahçe, Galatasaray için de söylüyorum. Yani belli başlı problemler olacak ki oyuncunun buraya gelecekler. Ben Muhammed Salah tarafının Beşiktaş'a da sıcak baktığını düşünüyorum. Beşiktaş da 15 milyon euroyu vermeyi kabul etti. Bence bu transfer de senin dediğin gibi belki bu yayının tekrarı yayınlanırken ama en geç de 2-3 gün içinde açıklanacağını düşünüyorum. Evet, yaşlandı. Evet, belli başlı problemleri var. Liverpool'un son dönemlerdeki başarısızlığında şüphesiz ki starının da eski formunda olmamasının bir önemi var. Ama ne olursa olsun forma sattırır mı sattırır. Beşiktaş camiasını mental olarak bu işin içine çeker mi çeker. Trossard'ı, Salah'ı olan takım Ekim sonunda ligden kopmaz. Yani bu yüzden ben çok değerli bir transfer olacağını düşünüyorum. Bence Beşiktaş'a çok şey katar. Oyun içinde de Orkun'un yönlendirdiği bir oyunda solda Trossard, sağda Muhammed Salah'ın olması bence çok çok önemli.
1: Bak, şöyle bir yorum gelmiş Aykut Bey'den. Sıcağı sıcağına şu saniyede yolladı. O kadar doğru bir zamanda yolladı ki tam soruyu sana sorabileceğim. Beşiktaş 15 verirse Suudi Arabistan Yarımadası'ndan 30 teklif gelmez mi ki yani? Hani Suudi Arabistan'da Salah'a ilgi mi yok diye bir mesaj gelmiş. Ne dersin böyle bir mesaja? Yani nasıl bakıyorsun buna?
2: Zaten Suudi Arabistan'a 35 milyon euro yakın bir teklif aldılar. Oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Zaten bir numaralı şey oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Yani hani tıpkı şöyle ya, yani Vlahovic gibi, ya Vlahovic de 15 büyük ligde kalmak istiyor, fedakarlık yapıyor. Yani ya şöyle söylemek lazım. Hani Vlahovic Avrupa'nın 5 büyük liginde Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takımla oynamak istiyor. Parayı arkasından atıyor. Muhammed Salah Türkiye'de kalmak istiyor. Özür diliyorum, Avrupa'da kalmak istiyor. Türkiye'ye gelmek istiyor. Bunun da sebebi hem yine yüksek bir maaş, hem de aynı zamanda baktığında Avrupa'da iddialı bir şekilde hani devam edecek. Herkes Arabistan tarafına, yani şimdi baktığında birçok futbolcu çok büyük heveslerle Avrupa'ya gitti ama hani bunlardan birisi de işte gördük Kante'de mesela. Aynı şeyleri aynı hisleri yaşamıyorlar. Yani hani oraya gittiğinde hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Bu nedenle Salah da bence ayrıca Arabistan'a gitmeden önce son durağında Beşiktaş olduğunu düşünmüyorum. Arabistan'a yine gidebilir, Katar'a yine gidebilir. Az önce söyledim diyor, bu oyuncu Arabistan'dan kontrat aldı ve bu kontratı aldıktan sonra zaten Avrupa futbolunda önerilmeye başlandı.
1: Şimdi anladık. Çok güzel aydınlattın bizi. Bu arada ben bu bilgiyi de almak istiyordum açıkçası. Senden de hakikaten tertemiz bir bilgi almış olduk. Peki abi biraz da Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum ama Fenerbahçe'de transfer sormayacağım. Transferde çünkü bildiğin üzere hani oyuncu almak da oyuncu göndermek de bir transferdir. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 17 artı 7 yabancı var. 43 kişilik bir kadro var. Aslında Cihan Bey'in de Sayın Cihan Kamer'in de açıkladığı üzere bir veya iki hamle yapılacağını söylüyor Sayın Cihan Kamer belli bölgeleri. Ama benim sormak istediğim soru şu: bu oyuncular yani Fenerbahçe kurala uygun bir şemaya ne zaman gelebilir? Hangi oyunculardan çıkılacak? Herhangi bir resmi teklif var mı? Fenerbahçe taraftarı hangi oyuncularla vedaya hazırlanmalı?
2: Yani bir numarada yani yabancılardan var. Şimdi Livakovic gönderilecek.
1: Hangi kulüp? Yani şu kulübün ilgisi var diye en azından gelsin şu bedeller.
2: Zagreb'in net bir şekilde ilgisi var. Ama hani verilen paralar 1.5-2 milyon euro. Fenerbahçe 4 milyon euro mutlaka hani çıkılmasını istiyor. Aynı zamanda İrfan Caner'i Beyazı'da mesela isteyenler var. Ve Esterlo çok fazla istiyordu ama hani 200 milyon euro gibi bir teklif verdiler. Yani bu da zaten hani Fenerbahçe'nin kabul edeceği bir şeydi ama en belirgin şişliklerden birisi kesinlikle kaleci rotasyonda. Yani Fenerbahçe'nin iki tane Dünya Kupası'nda oynayan kalecisi vardı. Ha şimdi Ederson'la alakalı Aziz Yıldırım'ın tasarrufu kalması önünde ki Aziz Yıldırım da şüphesiz zaten hani Brezilyalı sever, Brezilyalı yıldız sever.
1: Tabii.
2: Daha önce çalışmalarında da biz bunu Fenerbahçe'de defalarca kez gördük. Ama ben Livakovic'in hep şekilde vedalaşılacağını düşünüyorum. İrfan Caner'i belki gidecek, ikisinin ikinci isim olacak. Mimovic'le yollar ayrılacak. Yani Mimovic'in hazırlık maçlarında iyi olması vesaire çok fazla hani önem arz etmiyor. Biz daha önce çok hazırlık maçlarında denenen isimler gördük. Sonra hiç şans verilmedi. Mesela geçen seneden yerli oyuncu olarak hatırlatalım. Yani Bartu Elmas mesela. Bartu'yla alakalı Jose Mourinho hatırlıyorsan çok olumlu raporlar vermişim. Hiç oynatmadı.
1: Doğru.
2: Hatta bir devre arasında bir anda Kocaeli Spor rotasyonu ilgileniyor vesaire derken Kocaeli maçında gittiğini gördük bir anda. Fenerbahçe'de hemen hızlı bir şekilde ekarte edilebiliyor oyuncular. Net bir şekilde bu isim de gönderilecek. Fenerbahçe'den Mimovic de gönderilecek. Bunlar işte dediğim gibi Diego Carlos.
1: Nereye gidebilir? Como ihtimali devam ediyor mu?
2: Komunun zaten teklifi var ama oyuncunun maaşının kalanını Fenerbahçe'nin karşılaması. İşte aslında birazcık Carlos kafada futbolda bitirmiş gibi. Yani şöyle ya benim diyor maaşım var net bir şekilde Komo bunun %60'ına yakında ödemeyi kabul ediyor. Kalanını da siz ödeyecekseniz ben diyor gideyim. Zaten bonservis. Hani, ama diyor ki ödemezseniz çok da sorun değil ben burada kalırım diyor oynamadan. Yani oyuncunun tavrı da biraz bu çok oynama meyilli bir oyuncu değil. Bu yüzden Fenerbahçe'nin de elini birazcık daraltıyor. Diğer tarafta Musabba kesinlikle gönderilecek. İsmail Kartal tamamen olumsuz bir rapor veriyor. Hani takasta kullanmayı istiyorlar. Onu açıda vesaire istiyorlar ama yani dört büyüklerle kendi içinizdeki takasta bu kadar değersizleştirdiğiniz bir oyuncu ne kadar böyle gönderilebilir, ne kadar değerli kabul edilir orayı bilemiyoruz. Kante tarafında Kante'ye iyi bir teklif gelirse ki Paris FC'den bir teklif var. Hani İsmail Hoca
1: detayları alabilir miyiz? Detayları alabilir miyiz teklifi?
2: Yani oyuncu zaten Fenerbahçe'nin net bir şekilde para harcaması maaş yükü olarak çok yüksek. Bunu biliyoruz. 14-15 milyon euro'ya mal oluyor. Forma satışından kar gelirleriyle birlikte. Yıllık maaşını karşılayacakları bir bonservis verirlerse ki Paris FC çok ciddi bir yatırım yaptı. Orada Paris Saint Germain'i ekarte etmek istiyorlar. Yani Fenerbahçe 14-15 milyon euro'luk bir teklife bırakır. Benim bildiğim kadarıyla ilk teklif 8,5 milyon euro.
1: Yani maaşının yarısı gibi mi anlamalıyız? Yarısından %60'ı gibi mi anlamalıyız?
2: Aşağı yukarı yarısını veriyorlar. Yani çünkü bonuslar da zaten en çok eleştirilen şeylerden birisi oydu Saadettin Saray yönetiminde biliyorsun. Hani çok fazla bir bonus var. Ulaşılabilen bonuslar var vesaire. Bu nedenle yani çift hanelere gelmeden satmazlar. Ama çift hanelere gelindiği anda da kantini tutma konusunda benim gördüğüm kadarıyla bir ısrar yok.
1: Üç tane soru soracağım giden oyuncular arasından. Çünkü bunlar belirsiz isimler. Yani dün İrfan 25'le de iletişim kurarken bu isimlerin belirsiz olduğunun altını çizdi. Talisca, Fred, Osterwold'de. Var mı ihtimal?
2: Şimdi Talisca ile alakalı bir numaralı Halston ilgisi var. Onu söyleyeyim. Talisca'da ama şimdi mevcutluk bu kadar Aziz Yıldırım Acun Olcalı gerginliği varken bu iki yönetim arasında transfer gerçekleşir mi? Ben o konuda da şüpheliyim. Çünkü yani biliyorsun Acun Olcalı'nın locası iptal edildi.
1: Doğru.
2: Ve hatta bir yarım saat önce de galiba Acun Bey bir açıklama yayınlamış bu loca iptaliyle alakalı. Hani bu iptal, bu anlaşma gerçekleşir mi bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin en büyük engel şu. Saydığın oyuncuların ilk başına Talisca neden gönderilebilir? Bunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin bonservis vermesi konusunda bir problem yok oyuncu ama içeride salary cap dediğimiz oyuncu maaşının düzenlenmesinde Talisca, Asensio ve Ederson. Bu üçü çok ciddi bir yer kaplıyor. Fenerbahçe getirici oyuncularda Santofa'da da vereceği para en az yılda 10 milyon euro olacaksa burada bir boşluk yaratması lazım. Ama şu an Vedat'ın sakatlığı varken ki Gornik başının kadrosu da alınmadı. Şu an ilk yönelemelerde Talisca Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kesin. Yani Talisca, Siliki, Şerif, Kerem ileride bu üçüne ihtiyaç var. Ama uzun vadede Fenerbahçe'nin alacağı Santofa'nın maaş yüküne göre burada bir gönderme olabilir. Fenerbahçe onu açıyor alırsa Talisca gitmez. Cinsi'yi alırsa Talisca gidebilir. Yani demek istediğim şey hani
1: maaşa göre, forvetin maaşına göre.
2: Aynen öyle. Maaşına göre içeride bir azalma yaratabilir. Fred konusu şöyle. Bir önceki İsmail Kartal döneminde Fred ile İsmail Hoca'nın arasının inanılmaz açık olduğu söyleniyordu. Tadic için de Ceko için aynısı söyleniyordu. Şimdi İsmail Hoca geldiği anda Fred'in nasıl övgüler dizdiğini gördük.
1: Doğru.
2: Eğer İsmail Hoca gelmeseydi, eğer İsmail Kartal gelmeseydi Fred Fenerbahçe'de kesinlikle gönderecek isimler arasındaydı. Ama şu an itibariyle İsmail Hoca'nın raporu Kante kalsın nasıl Fred kalsın yönünde. Yani Fred'e çok daha ofansif, çok daha mücadeleci görüyor. Ki çok da ciddi bir maaş yükü farkı da var. Fred'e Brezilya'dan ülkesinden ilgiler de var. 10 milyon euro yakın teklifler de var. Ama Fenerbahçe'de şu an İsmail Kartal'ın raporu en azından ilk maçta kalması yönünde. İlk dönemelerde kalması yönünde. Bu isme yönelik hani öncelikle bir tutma politikası var. Osterwold'e konusu şöyle. Yani şu an mevcut rotasyonda Osterwold'e tekrar geriye dönüyor gibi. Osterwold'e Ocak ayındaki gibi Roma'dan 20 milyon euro transferde teklif yok. Fenerbahçe Osterwold'i 20 milyon euro'nun üstünde bir satış yapabilirse göndermek istiyor.
1: Ama düşükten satmak istemiyor.
2: 20'den düşene satmak istemiyor ama burada Fenerbahçe'de sürekli yönetim değişti. Yani şu anda bir yıl olmadı 3 yönetim gördük.
1: Doğru.
2: Biliyorsun yani 3 yönetim gördük. İşte sürekli her gelenin bir transfer yapması. Şimdi Fenerbahçe stopere gelir gelmez transfer yaptı anda. Şimdi Fenerbahçe stoper falan demiş. Yani bir itinakya gibi gözüküyor.
1: Şu anlık öyle. Evet.
2: Öyle gözüküyor. Sen kendi oyuncunun değerini otomatikman o servoyla geri çekmiş oluyorsun. Yani ben bu oyuncuyu beğenmiyorum diyorsun. Yani o zaman şimdi Ocak ayında bu oyuncu için yanıp yıkılan Roma. Şimdi neden aynı performansı göstersin oyuncu için? Sen kendi zaten arka plana atmışsın. O sebeple Musabba için de aynı şey geçerli. Ocak ayında geldiğinde Samsun Spor maçında Süper Kupa'da 2 asist yaptığında ortalık yangın yerine dönmüştü hatırlıyorsan. Transfer böyle olur diye.
1: Aynen öyle.
2: Ama gelir gelmez oyuncu değersizleştirildi. Bu da işte sürekli yönetim değişiminin aslında yani çok doğal. Yani her gelen yönetim yeni kadrosunu oluşturmak istiyor. Ki Aziz Yıldırım gibi hani bir başkan yani bir yıl için her şeyini ortaya koydu. Yani 20 yıllık efsane başkanlığını ortaya koydu.
1: Doğru.
2: Hani bu sebeple bir revizyon istiyor ama 20 milyon euro'nun altında Jadon Osterwold'i gönderebileceklerini düşünmüyorum.
1: Peki. O zaman abi son cümlelerini de alalım hakikaten. Yani son cümlelerinde aslında Galatasaray'ın şu soruyu soracağım. Bir transfer iddiasını sormayacağım ama son cümlelerinde Galatasaray indeksinde almak isterim abi. Sonrasında da bugünlük yayını kapatacağız. Sonra özel bir kısmımız daha olacak ama en azından şöyle diyelim. Son bölümde Galatasaray'da sen bu birazcık daha transferde yavaş kalınmasını nasıl yorumluyorsun diye sormak istiyorum. Hani gelişmeleri değil de son cümlelerini ve transferde Galatasaray'ın biraz daha yavaş başlaması hakkındaki yorumlarını rica edecek.
2: En lüksü olan takım olduğu için yavaş başladığını düşünüyorum ve çok anlayışlı karşılaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray taraftarının. Çünkü Galatasaray'ın elinde hızlı bir katılması gereken ön ödeme yok. Yine Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından başlıyorlar. Bu nedenle Galatasaray'ın önce kadro boşaltması yapıp tıpkı Icardi gibi. Şimdi Şallai ve Saray için de çok ciddi teklifler var. Onların da gitmesi konuşuluyor. Önce kadroyu boşaltıp bekleyin çünkü Galatasaray'ın isimler çok yukarıdan isimler. Yani Bruno Fernandes'e de ilgileniyorlar. Dünya Kupası'na yeni yeni elenen oyuncularla ilgileniyorlar. Bu oyuncular da daha yeni yeni transfer görüşmelerine başlayabilirler. Dediğim gibi geçen sene Osimhen için de çok ciddi beklendi. Singo için de çok ciddi beklendi. Galatasaray için transfer süreci daha lig aşamasından başlayacak için Şampiyonlar Ligi'ne daha vakit var.

0: Bu anlamda çok telaş yapılmaması gerekiyor. Önce gidecekler belli olmalıydı. Geçen sene Osimhen'in gelişine göre her şey dizayn edilecekti. Bu sene de Icardi'nin gidişine göre dizayn ediliyor. Şu an itibariyle Icardi'ye de yollar ayrıldı. Bence önce Santofor'un oyunu çözecekler. Osimhen'in arkasını. Sonrasında Galatasaray'da minimumda bir stoper, bir orta saha, bir de kanat oyuncusu transferi göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki. Yunus çok çok teşekkür ederiz abi.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Yunus Aydın bizlerle beraberdi. Programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birazdan özel bir kısımda özel bir içeriğimizle sizlerle beraber olacağız.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala da oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Hull City'de Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başında kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasında sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forvet ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol atmış 5 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54

farklı gol beklentisi. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80, düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermain Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını, ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla driplik yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadic, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve hani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osayi ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osayi ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem'le Greenwood. Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin Onur'u atlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli

0: altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood. Yani o takımınızdaysa o bölgede bek'e çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizdim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Yani. Biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Szymański dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal fayda çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak bence bu transfer başarısı. Bence yönetimine güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden biri aslında Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketleri kaç diyorlardı, 54 mi 50 mi bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil, Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz, biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine A plus dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız, onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerine cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlarla arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu. Ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan. Bu Express'ti. Gündemin hızına değil, bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Express'te görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, mutlu hafta sonları. Ben Belkseyer, parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Serkan Çetiner'le yorumcumuz, Radyo Gol yorumcularından Serkan Çetiner'le değerlendirmelerimiz olacak. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum, keyfin yerindedir umarım. Bir 12 saatinden sonra 16 civarında buluşmak, bu saatlerde buluşmak biraz böyle tabii farklı bir saatimiz oldu bu hafta sonu.
2: Bu haftaya özel birazcık böyle bir şey yaptık. Ama hafta sonu klasiği zaten. Saat önemli değil, konuşmamız yeterli zaten.
1: Yani pazar gününü bekleyemedim abi, açıkça öyle söyleyeyim. Pazar günü, yani yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yine yayınım var. Saatler 16'yı gösterdiğinde yine yayınım var ama yarını bekleyemedim. O klasik pazar 12 yayınlarımızdan birini yapmayı bekleyemedim sende Serkan Çetiner. Çünkü gündem aşırı yoğun. Seninle dört büyükleri, bütün takımları, bütün gündem başlıklarını da konuşabildiğimiz yayınlarımız olduğu için bu düzlemde böyle bir bugünün değerli olduğunu düşündüm. Tüm bunları konuşmak adına böyle biraz bayatlamadan konuşalım istedim bu tarz durumlar, haberler. Beşiktaş desen Salah'ı bekliyor. Diğer tarafta Muhammed Salah kısmından gelen iddialar o ki bu ilgi hoşuna gidiyor. Muhammed Salah son olarak bir banka teminatı istiyor. Orada Sayın Rahmi Koç'un yine devreye girdiği iddia ediliyor. Hepsi iddia üzerinden ilerleyen haberler ama diğer tarafta da tabii Trossard'ın gölgesinde gerçekleşen bir durumdu bu. Trossard gölgede kaldı. Trossard geldi, Salah da ihtimal deniyordu. Böyle bir gölgede Salah ihtimali konuşuluyordu. Şu an gölgede kalan isim Trossard. Beşiktaş'ta öyle, o derece iyi işler dönüyor, işler ilerliyor. Bakalım ne olacak sonu ama Fenerbahçe'de Greenwood'un ardından Ake

0: Greenwood, Muric gibi isimlerin imza töreninin ardından, böyle isimlerin kazandırılmasının ardından, öyle söyleyeyim. Şimdi bir de forvet beklentisi var ama haliyle Fenerbahçe'de, yani bir forvet daha beklenti var ama haliyle Fenerbahçe'de de yeni hedef ne olacak? İlk hedef ne olacak? Kim gelecek? Mesela bir Salah Beşiktaş gibi konuşulmuyor. Farklı bir isim Fenerbahçe'de. Sadece beklenen bir süreç var. En son Andre, orta saha oyuncusu Juventus'tan. Andre Fenerbahçe ile anıldı. Orta sahaya bir takviye gerekiyor mu? Watkins çok konuşulan bir isim. Oli Watkins. Zira o da hatırlayalım. Yine iyi bir oyuncu. Tabii diğer tarafta 3 yıllık sözleşme isteniyordu. Aston Villa'dan isteniyordu Watkins ve ne olacak ne biteceği merak ettiren, olay ihtimalinin çok ön plana çıktığı bir haftadayız, gündeyiz. Galatasaray'a döndüğümde biraz veda, biraz hüzün ama Serkan Çetiner için hüzün değil bence bu. Icardi'den kopun artık diyen bir Serkan Çetiner vardı. Onun üzerine Lemina'da reddetti iddiaları var. Galatasaray'da yönetime de bir tepkinin oluştuğu, taraftarların böyle bir kriz olarak nitelendirdiği bir süreç var. Icardi'den sonra Lemina'da mı bu kadar da değil gibi yorumlar var mesela. Can Uzun aynı şekilde Roma tarafında anılıyor. Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'ın çok ilgilendiğini aylardır, haftalardır konuştuğumuz ve tüm bunlar konuşulurken bir diğer tarafta Galatasaray'da da Halil Dervişoğlu için teklif bekleniyor haberleri var. Şimdi o gidecek, başkaları gidecek ki belirli noktalarda yerler açılacak ve işte yeni transferler gelecek. Galatasaray'da Luchumi çokça anılan bir isimdi. Onu da hatırlatalım. Kolombiyalı savunma oyuncusu. O yeniden anılmaya başladı. Tabii Luchimi'nin gelmesi de Sanchez'in gitme ihtimaline bağlı bir durum. Gündem böyle aslında. Trabzonspor'da Olayi'ye bir teklif beklerken, Trabzonspor tarafında da Volcarelli tarafında, aynı zamanda Trabzonspor'un orta alanında bir farklı oyuncular kısmında teklifler beklenen bir süreç var. Ama dört büyüklerin gündemine şöyle öne çıkan ve merak edilen, en çok konuşulan, biraz da popüler başlıklarla böyle özetleyebilirim Serkan Çetiner. Bir genel özet yaptım. Genel yorum alayım, sonra böyle tek tek konuşalım takımları.
1: Şöyle hemen bir düzeltme aslında yapayım.
0: Peki tabii.
1: Luchimi'yi aslında Davison'un yerine değil, Davison'un yanına düşünüyorlar.
0: Öyle mi?
1: O da şuradan kaynaklı. Lemina'nın bu imza parası gibi, bir de gecikmiş paraları, yani daha önce geciken paralardan dolayı da bir garantörlük istiyor. Bu aralar kulüplerimize bir güvensizlik var. Ben onu anlamadım. Herhalde bir iki tarafta da böyle bir parasal sıkıntıların olduğuna dönelik, yani şimdi Salah da mesela mektup istiyor. Lemina diyor ki benim gecikme olmayacak şekilde bir kontrat istiyorum diyor. Üstüne imza parası istiyor. Şimdi bu da Galatasaray yöneticilerine baktığın zaman, ya ben bunu zaten stoper, yedek stoper olarak Lemina'yı kullanacağım bu yıl. Çünkü Leslie'yi almalarından artık orada Leslie oynayacak. Lemina oynamayacak. Dolayısıyla Lemina'nın burada yedek stoperlik görevi için hem 3,5 milyon euro, hani 2,5'tan 3,5'a çıkartıyoruz. Bir de imza parası, üstüne işte kontrat diretmesi. Adam evinde, İstanbul'da ama kampa gelmedi. Kampta değil. Yani bunlar hep irite edici şeyler. Yani düşünsene, yani senin SSK'lı bir işçin var ve gelmiyor işe. Sen ne kadar verim alabilirsin ki bağlar koptuktan sonra? Bence bu bağları zedeleyen birazcık da futbolcular oluyor. Menajerlerin gazına geliyorlar bence. Bu menajer oyunlarından dolayı Lemina'nın da Galatasaray'da olayın artık taraftar nezdinde de böyle dillenmeye başladıysa, aynı Icardi'deki gibi oyuncuyu taraftarın önüne atarlar ve haklı olarak da Galatasaray kulübü, yani hiçbir oyuncu böyle şey değildir. Yani bu çınarlık kulüpler, bunlar asırlık kulüpler, isimler hiç önemli değildir. Yerine yenisi de alınır. Bu yenisi de kim olabilir? Luchimi olabilir. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Kontratının son yılına giriliyor. Kolombiya milli takımının tandemini Galatasaray'ın ortaya koyarsa, ki bence Davison satılmalıydı bu arada. Hani pişman olacağız önümüzdeki yıl ya da ondan sonraki yıl. Hani bir 30 yaşında, 31 yaşında bir oyuncuna 25+5 geldiyse verilmeliydi diye düşünüyorum ben. Ama olsun, sağlık olsun. Çünkü dediğin gibi bu yılın transfer performansına baktığın zaman zaten Galatasaray'ın şu anda 4. sırada falan olabilir yani. Galatasaray eldekilerle ayrılmanın, vedalaşmanın planlarını yapıyor ama dışarıdakilerle de selamlaşmanın, onlara bir hoş geldin planlaması yapamıyor. Çünkü mevcutta bu anlamda biraz ağır davranıyorlar. Bilmiyorum, ben hani Lemina'nın Galatasaray'a kalsa da kalmasa da ikisi de hiç Galatasaray için hayırlı olur. Icardi için bunu söyleyemiyorduk. Icardi çünkü orada bir Galatasaray'da yeri dolmayan bir oyuncuydu. Fakat sakatlıktan sonra yerini dolduran oyuncuları da gölge edebilecek. Hani yedek kaldığında da sıkıntı yaratabilecek. Hem teknik heyetin işini zorlaştıran hem de taraftar gözünde bir ikondu. Bu vedalar sorunlu olur, üzücü olur ama ileride hayırlı olur. Ben hayırlı olan tarafta kalıyorum. Çünkü Galatasaray'ın birçok yıldızıyla ayrıldı. Yani yani futbol dünyasında da gördük. Yani Ronaldinho'sundan, işte Cristiano Ronaldo'suna, Barcelona Messi'den ayrıldı. Dolayısıyla bu işler geri gelen, yani Osimhen'in ilk iki haftaki performansıyla unutulur gider. Zaten Icardi'de çok fazla Galatasaray'ın bu jestine, bu onu yükseltip daha doğrusu biraz geç kalındı ama buna da cevap vermediğini görüyoruz. Yani oyuncu biraz kırgın gitti. İleride duyarız nedenlerini. Burada kimler suçlu, kimler suçlu değil, onu da görürüz. Transfer dönemi birazcık Galatasaray için özetledik. Bence transfer sezonunu en iyi geçiren diğer takımdan Fenerbahçe'ye de biraz bir şeyler söyleyelim.
0: Beşiktaş'a geçeriz. Fenerbahçe'ye de geçeriz. Beşiktaş bence orada başı çekiyor an itibariyle. En azından popülist yaklaşalım ve anılan haberlerle ön plana çıkararak konuşalım.
1: Beşiktaş'la
0: devam edelim. Onunla devam ederiz ama Galatasaray'da biraz daha şöyle Icardi kısmına, Lemina kısmına parantez açıp biraz daha detaylandırmak gerekiyor. Az önce söylediğin cümleler bir Serkan Çetiner'in fevriliğine yakışmayan cümleler mesela. Biraz daha böyle bir Serkan Çetiner'den ağır sözler duyardık bu konularda. Lemina kısmında, Icardi kısmında. Vallahi, burada ağır sözler dediğim yönetime değil. Icardi'ye, Lemina'ya özellikle belki de.
1: Ya Icardi şimdi Icardi
0: neticesinde bence Icardi Galatasaray'ı oyaladı abi. Katılıyor musun? Oradan sorayım, oradan geleyim.
1: Ben Icardi Galatasaray'ı oyalamadı. Galatasaraylı yöneticiler Icardi ile oyalanma fırsatı buldu. Öyle söyleyeyim. Yani hani işini yapan herkes Icardi ile, ben bu sene Icardi'nin Galatasaray'da oynamayacağını, yani devam etmeyeceğini biliyordum. Okan Hoca çünkü bunu hem vücut diliyle hem her şeyle söylüyordu. Yani Türkiye Kupası deplasmandaki Alanya maçına gitmeyerek bile Icardi orada zaten bağlar koptu. Yani ondan sonra ya Icardi'nin şöyle bir sorunu var. Icardi sahaya çıkıp gol attığı sürece de, Romario da böyleydi tarihte, İdman yapmayan, gol atan süperstarlar kategori da böyleydi. Ama sen idman yapmayıp sahaya çıkıp dökülürsen, kendine bakmayıp bir de çaprazlarını kopartırsan, futbol ne kadar yetenek oyunu olsa da senin futbol ömrün için çalışman, kendi vücuduna bakman gerekiyor. Unutmayalım ki bu tarz sakatlıklar, çaprazların kopması bile senin güçsüzlüğünle alakalı bir durumdur. O gün Osimhen değil Icardi çıkması gerekiyordu. Okan Hoca ona cesaret edemedi ve senin çaprazların koptu, bağların. Aslında Galatasaray'la bağları da o zaman koptu Icardi'nin. Çünkü 1,5 yıl sonra geri döndün, çok istedin, force ettin. Ama zor, yani o seviyeye hiçbir zaman ulaşamayacağını biz gördük. Icardi kendisi gördü. Zaten şu an boş, yani boşta ve tatil yapıyor. Ben biraz Schneider'e de benzetiyorum son ayrılışı. Aslında Galatasaray biraz Schneider'e benzedi yani. Schneider de Ibiza'da tatildeyken Galatasaray'la kopmuştu bağlar. Aynı benzerdi Amerika tatilindeyken.
0: Peki şunu da konuşmak gerekiyor. Schneider tarafında o durumdan sonra biraz da böyle Galatasaray camiasını yeniden kazanma, camiasız kalmama gibi bir hareket gördük mü? Yani Galatasaray'la bu bağı yanlış kopardığını fark eden bir Schneider'i gördük mü? Icardi'de de benzer bir durum görür müyüz yarın öbür gün?
1: Alır ki şimdi. Şöyle düşünelim. Icardi an boşta. Türkiye
0: bence Schneider, bence Schneider bu süreci böyle geçiriyor çünkü. Yani
1: Schneider Nice gitti. Hatta herkes dedi ya adam bıraktık adamı Nice aldı. Gördünüz mü işte ne güzel tekrar orada yükselecek falan. Halbuki Galatasaray haklı çıktı orada yani. Hani Nice de 6 ay top oynayamadan Nice bıraktı oyuncuyu. Benzer bir olay Icardi için de olacak. Icardi Türkiye Süper Ligi'nin de seviyesinde.

0: 3 şu anda. Hani tamam, iyimser bakalım. Yok yani, hani Trabzon alır mı almaz, Beşiktaş alır mı almaz, Fenerbahçe alır mı almaz. Maalesef çok üzücü ama seviye çok geriye gitti İkardi. Bir de çalışmayınca şimdi, ya ben şeyi anlarım mesela, hani bak Mert Hakan bir yıl cezaevindeydi. Öyle ya da böyle kontrat için de olabilir. Bak hep en çok eleştiren adamımdır ama ya adam Haziran'da çalıştığını herkese gösterdi. Yani anlatabildim mi? O da benzer yaşlardalar bunlar. Yani bir yani sen de bir şeyler yap ki kendi elini güçlendir. Ama Icardi çok emindi yani. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray yöneticilerin, başkanının basiretsizliği, Icardi Allah'tan egoları önüne geçti de o kontratı kabul etmedi yani. Yoksa Icardi ile Haziran'da kontrat imzalanabilirdi, uzadı. Gaza geldi çünkü Galatasaray taraftarları da çok iyi. Icardi eğlence adamı olduğu için bir, yani şampiyonluk sevinci taraftarları da gaza getirdi. Ama gerçekler öyle değildi yani. Bunu ben Haziran'da da söylüyordum. Hatta bir yıldır bağırıyorum, Icardi'nin Galatasaray'a zarar verdiğini düşünenlerdenim. Ha, Galatasaray'ı o hani 4 yıllık şampiyonluğun ilk 2 yılında bir numarasıdır. Kimse hiçbir şey söyleyemez ama ondan sonra Galatasaray'a, yani verdiğini aldı diyelim. Yani 2 yıl ondan, 2 yıl bizden gitti. Öyle diyelim.
1: Peki. Icardi'yi konuşmuşken Lemina'ya da biraz parantez açmak gerekir. Şaşırttı mı, sürpriz mi?
0: Ya Lemina şuradan etkileniyor. Lemina'nın şu anda Galatasaray maaş bütçesi olarak yani dünyada total futbolda da böyle bir şey arttı. Hem maaşlar yükseldi, hem bonservisler yükseldi. Lemina da onun sarhoşluğuna kapıldı. Birazcık onun melankolisini yaşıyor yani. Böyle hani bana da versin diyor Galatasaray. Şimdi görüyor mesela, yeni transfer geliyor 22 yaşında, adama 3 milyon euro veriyorlar. Bana da tamam verdiler abi. Ben bence yaşlanan futbolcuya zam yapılmaz. İlk defa gördüm. Normalde 2.5 alan topçuya 3.5 verdiler. Tamam da yani Galatasaray futbolcusuna bir de Galatasaray imza parası mı verecek yani? Ama bunu işte isteyebiliyor menajerleri Galatasaray'ın. Galatasaray'a çok kolay dokunulabilir bir takım oldu. Benim en rahatsız olduğum konu o yani. Futbolcu menajeri dokunabiliyor. Başka takımın yöneticileri dokunabiliyor. Ya her şey, herkes dokunabiliyor Galatasaray'a. Birazcık bunu çok fazla son yıllarda görür oldum. O biraz benim canımı sıkıyor. İleride büyük sorunlar yaşayabilir yani Galatasaray bununla ilgili. Ama diğer bir taraftan da Lemina'nın Galatasaray'a, tamam çok şeydir de, geçen sene Lemina hani 10 parmağın üstüne çıkamaz yani. 11. maçı yok. İyi oynadı. Şampiyonlar Ligi maçları var. Mükemmel oynadı. Ama yani o paranın karşılığı o mu? Şimdi Galatasaray artık kontenjanlar çok değerli, yabancı kontenjana. Ve 33 yaşında 2 yıl kontrat, belki bu yılın parasını önümüzdeki, yani çarpı 2 verecek Galatasaray. Yani aslında Lemina'ya 3.5 vermiyor Galatasaray, 7 veriyor. Niye? Çünkü önümüzdeki yıl aynı Lemina'nın performans vereceğini ben düşünmüyorum. Aynı Olivier muhabbetindeki gibi bir yıl daha kalsın diye 2 yıllık sözleşme yapacaklar. Bence yönetim elini ağırdan tutması da mantıklı. Mucimi ile Lemina takasına giriyorsak da, yani üzerine 10-15'te çıkıp yapıyorsak bu operasyonu, muhteşem bir operasyondur. Hem Afukerim'i rahatlatacak, hem Davison'u rahatlatacak orada. Hem de güven vererek, yani Galatasaray yönetimi teknik anlamda çok güvenli bir şekilde stoper rotasyonu tamamlamış olacak. Eğer böyle bir ihtimal varsa, yani bunu değerlendirmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani çok seviyorum Lemina'yı. Çok iyi bir Galatasaray'dı. Hatta Beşiktaş'a gideceğini biliyorum. Oradan ya Trabzon ya Beşiktaş alır yani Lemina'yı. Ama gidebilir abi. Futbolda var bunlar yani.
1: Sen çünkü daha tüm bu iki oyuncuyu konuştuk. Bunların sonrasında taraftarın tepkisi olduğu konuşuluyor. Haberlerde böyle geçiyor. Gördüğümüz çevremizde de yine benzer şeyler esasında duymuyor görmüyor değiliz Galatasaray'da yönetim tarafında. Yönetimi olan tepki kısmında. Tabii bunların yanında taraftarın tepkisini haklı buluyor musun Serkan Çetiner?
0: Ya, taraftarın tepkisi şöyle. Sen 10 numarayı indirseydin. Mesela sen iyi yaptın. Üstüne Osimhen'i indirdin. Geçen sene böyle bir tepki yoktu. Ama sen bir tane kiralık satın alma opsiyonlu bir oyuncuyu indiriyorsun. Oyuncunun zaten et mi balık mı belli değil. Onu da göreceğiz. Ve bundan sonraki eksiltme operasyonların ne kadar haklı olsan da eleştiriler olur. Çünkü yerine Galatasaray taraftarının koyabileceğin, evet, oyuncu da sana güvenmiyor. Mesela Davison satıldı. Sen Trabzon'un yaptığı gibi Davison'un yerine getireceğin oyuncu senin

kafasında var mı? Böyle bir çalışman var mı? Yok. Daha önce de olmadı. Sen boyayı sattın, boyayı getirdin ya. Boyanın yeri, ikamesini olarak boyayı geri getirdin ya. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle bir sorunu var. Eğer buna inansa, bak inan ne Lemina ne Icardi. Bak Icardi'yi gönderiyorsun. Icardi'nin yerini alacağın oyuncular hala belli değil. Ya biz şu anda Dinamo Kiev'in UEFA'daki mi artık

0: Uemaleci'den çok iyi bir kanat oyuncusu aldı mesela. Şimdi bekledi mi yani Trabzon? Ya da senin rakibin Mason Greenwood aldı. Bekledi mi yani? Ya biz bekliyoruz abi. Bizim böyle bir huyumuz var. Çünkü bunu bize böyle bir de şey gibi yani. Hani biz Galatasaray'ın değerlerine, parasına sahip çıkıyoruz. Sen sahip mahip çıkmıyorsun abi. Senin yaptığın transfer operasyonları bol maaşlı, bol paralı bir şey yani. Ve sen pazarlığı bilmiyorsun ki. Sen bekleyerek pazarlık yaptığını zannediyorsun yani. Yani çok kötü bir transfer Galatasaray'ın şeyi var, kurgusu var. Yani bunun nedeni başkan mı, bunun nedeni ya bilmiyorum ama Erden Timur döneminden sonra Galatasaray bu konuda çok geriye gitti. Yani hani hatta şöyle söyleyeyim, dört büyüklerin en gerisine koyarsın yani. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya arkadaş öyle diyorsun da geçen sene Osimhen'i aldı, Sané'yi aldı. Dostlar parayla aldık ya. 75 milyon euro free'si olan adamı 80 milyonla aldık biz. Banka teminatlarıyla aldık. Üzerine gittik 20 milyon euroya alabileceğin Uğurcan Çakır'ı 30 milyona aldık. Üstüne Singo'yu aldık 30 milyona. Sezon başında gitseydin Singo'ya 20'yi alırdın. Uğurcan'ı 20'yi alırdın. Ya ben nacizane şöyle söyleyeyim. İyi bir sportif direktörle Galatasaray geçen sene 150 harcı diye 100'e bu operasyonu bitirebilme kabiliyeti olabilirdi. Ben sadece olabilirdi diyorum. Çünkü bunu Sevilla'nın Dimotçisi'nde gördük yani bunu. Hani yapıyor adamlar. Bak Trabzon'da işini yapmaya başladı. Bak Fenerbahçe demeksin Greenwood'da. Bak 40 milyona öyle ya da böyle. Ben şimdi diyecekler ki ya 40 değil o gizli bir de Manchester tarafına ödenen bir 12-13 milyon eurosu varmış. Sonra ya ben ona bakmam. 3'e böldürdü mü? 40 milyon euro Mason Greenwood 3 taksitle. Çok güzel. Beyaz eşya gibi adamlar taş gibi bir önceki neslin Wonderkid'ini aldılar yani. Ben buna bakarım yani. Ben de bundan istiyorum. Yani özel hayatı beni indiren ben sahadayım. Ben de Mason Greenwood'u aratmayacak bir tane 10 numara istiyorum. Bunu yapmak zorundasınız. Çünkü sizin taraftarınız sahayı her zaman tıhınca önç dolduran. Bak çoğu arkadaşım kombineyi iade etsek mi acaba diye düşünüyor biliyor musun? Daha bak lig başlamadı. Keyif almıyorlar çünkü. Yani tadı kaçtı. Alamıyorsun.
1: Abi o biraz da hani transfer oburluğu diyoruz ya, biraz da şampiyonluk oburluğu abi. Affedersin, abi, özür diyerek söylüyorum ama Serkan Çetiner.
0: Olabilir. Çünkü bu başarıya alıştırırsa Galatasaray tarafta zaten başarıyla beslenen takım. Galatasaray'ın başarısı da 13. olduğunda belki de dekodurda bence dört büyüklerin sonuncusudur yani.
1: Evet.
0: Yayıncı kuruluşta üyeliğini iptal etmiştir yani.
1: Can Uzun diyor olmasını dinleyicimiz. Yani. Can Uzun diyor dinleyicimiz.
0: Can Uzun da fiyatın düşmesini bekliyoruz işte. Yani
1: akşam pazarı diyorsun yani.
0: Akşam pazarıyız. Ya bizim şu anda sorun şu. 10 evet. Numara ve kanat deniyor. Galatasaray'ın 10 numara kanatta benim anladığım kadarıyla birilerini bekleyeceğiz yani.
1: Doğru.
0: Birileri takımlarına işte Şampiyonlar Ligi'nin listesini verecek. Birileri UEFA listesini verecek. Belki biri hocayla küfür edecek hocaya. Belki o an aralarında tartışma çıkacak. Bir şey olacak ve Galatasaray o bir şey oldu ya mesela. Osimhen oldu mesela. Osimhen'de bunu yaşadık. Icardi'de bunu yaşadık. Galatasaray aynı yolu takip ediyor. Birilerini çakma çıkma topçusunun yıldızını alıp onu işte taraftara atacaklar önüne. Taraftar da işte kendine aşık edecek. Bak ben sana söyleyeyim, Musiala dönüyor mesela. Hani biz Musiala'ya gideceğiz sahalarda, destekleyeceğiz. Hatta bir şarkı yazacağız. Gene biz yapacağız yani. Sonra Musiala bu yıl güzel top oynayacak. İkinci yıl bırakın beni Galatasaray'a gideyim diye manşetler göreceğiz. Anladın mı? Yani olursa bu oluyor abi. Bizim transfer anlayışımız bu yani. Hani Musiala'yı Bayern Münih bırakırsa Galatasaray alacak. Ki mümkün değil. Ben çok büyük topçu yani. Çok büyük bir gelecek. Yani gelirse şaşırtır beni. Büyük bir transfer olur yani. Hakikaten Mason Greenwood'u gölgede bırakır mı? Bence Musiala bırakır. Ama diğer konulan ise Enzico değil mesela. Yani Enzico abi çok üzülüyorum ya Galatasaray'ın bu duruma. Enzico yani geçen sene zaten oyuncu free kiralıktı yani. Papagüe transferine benzettim yani. Ha, oyuncu yetenekli mi? Yetenekli. Ama yani senin Efecan Karacan yani. Anladın mı? Hani bir dönem Alanya'da böyle çıkış yapan Efecan'a benzetiyorum ben. Yani o tarz bir oyuncu yani. Anladın mı? Çocuğa o Efecan muamelesi yapacaksın sonra geldiğinde. Ya bu olmadı diyeceksin. Yani olmaz. Galatasaray şu an öyle bir lanse ediliyor ki çünkü 70 milyon

0: 10 numara alacaksın. 70 milyon lira 10 numara varsa 70 milyonun şu anda Galatasaray idmanlarında sahadaydı. Demek ki senin o da yok yani. Kandırmayın Galatasaray taraftarını. Ben sana söylüyorum yani Galatasaray bu sene bir şey olmuş. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ama gitmiş inşaat yapmış, ama gitmiş başka bir şey yapmış. Ama Galatasaray bu sene para yok yani. Olmadığı da çok belli bak. Hep kiralık satın alma. İşte Dinamo Kiev'in santraforu. Kiralık satın alma. Arkadaş bak, kiralık ve satın almayı sana veriyorlarsa, tamam mı? 12'lik oyuncuyu 18'e verirler. Bunu kabul ediyorsun sen. Sen yani bunu kabul ederekten pazarlığa atıyorsun. Çünkü kimse malını peşkeş çekmez yani. Biz Zaniolo da yapıyoruz onu. Ama kimse futbolcusunu da dinlemez yani. Kontratlı oyuncusu. Sen der misin, ben şimdi bir ev satacağım. Kirası da güzel. Bana da iyi hizmet ediyor. Kiralık satın alma opsiyonunu satar mısın evini? Yani böyle bir şey yok yani. Herkes parayı hemen alır yani. Koyar çünkü yerine başka bir oyuncu alacak. Ya
1: tabii o biraz farklı bir örnek tabii, ama o da olmaz, o da olmaz, ayrı konu.
0: O da olmaz, o da olmaz yani. Hani örnek yani biraz abesti olabilir ama.
1: Yok abesti hani... değil ama hani tabii net bir şekilde evde hiç yapamayacağın bir şey mesela ev konusunda abi. Girelim mi ev konularına? Girelim mi abi oralara? Evet.
0: Eve girmeyelim çünkü.
1: Gayrimenkule.
0: Zaten gayrimenkulde sıkıntılarımız evet. var yani. Çoğu Peki. insanın gayrimenkulü ulaşması imkansız olduğu bir ortamda bence girmeyelim.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Fenerbahçe Asensio'yu istiyorlar. Ben şimdi senden Asensio'yu isteyeceğim. Sen bana Asensio'yu kiralık satın almalı satar mısın abi?
1: Abi satmaz. Olmaz. Evet.
0: Olmaz. Niye satacaksın? Satıyorsan da
1: senin kurtulmak istediğin bir adamsa mesela, artık anlaşamadığın bir adamsa, sen, her şeye tabii. eyvallahın olduğu bir adamsa bu olur, ama senin durumun gereği sen Türkiye'de bu duruma genellikle düşmüyorsun. Halil Dervişoğlu'nda düşersin mesela bak. Ne olur Halil Dervişoğlu da şimdi burada camiaları küçük düşürmemek adına bir Anadolu kulübünden örnek vermiyorum, ama X bir kulübe, Anadolu kulübü birincilik ya da ikinci şey birincilik ya da Süper Lig'in belirli bir noktasında bitirmiş farklı bir kulübe birçok olanak sağlarsın söylediğin gibi. Hani çıkmak
0: tabii
1: için.
0: Galatasaray Halil Dervişoğlu maaşını ödeyecek.
1: Şey, yakın örnek diye dedim.
0: O bağlamda bir takıma kiralayacak.
1: Bu arada
0: o,
1: bir örnek verecektin. Ben bölmüş olmak istemem. Sonrasında ben Okan Buruk'la ilgili pozitif bir örnek vereceğim. Detay sende abi. Son kez sana örneğinle alakalı sözü bırakayım. Ben bir konuya, farklı bir konuya daha geçmek istiyorum çünkü.
0: Yani Nelson doğru bir örnek olurdu mesela.
1: Peki.
0: Nelson Galatasaray'ında oyuncunun çıkmak istediği, hani Galatasaray'da 2+3'e 2+5'e her türlü kiralık satın almayı kabul eder yani. Bağlar kopmuş iki tarafından. Ama Asensio'yla olmaz. Osimhen'le olmaz. Niye? Çünkü yerine oyuncu koyacaksın. Dolayısıyla senin şu anda yapmış olduğun bütün kiralık satın almaların hepsi ancak oyun gözden çıkmış. Takımda gözden düşmüş oyunculara yapılır bu. Bunun da sana ne hayır getirir açıkçası? 10 numara özellikle. Yani omurganın tam ortasına koyacaksın. Mesela Trossard'ı Galatasaray alabilirdi ya. Bak şimdi maçlar başlayınca göreceğiz yani.
1: Peki, katılıyorum. Bu arada
0: şu anda en performans veren transfer olabilir.
1: Geleceğim ama Galatasaray'da her ne kadar transferde gündem yok gibi görünse de Okan Buruk'un açıklamaları, ki Okan Buruk'un hakkını şurada teslim etmem gerekiyor. Ne Fenerbahçe'de ne Beşiktaş'ta Okan Buruk'un transfer dönemlerindeki net ve şeffaf olduğu kadar bir şeffaflık, netlik görmüyoruz. Ali Koç döneminde Ali Koç ve yöneticileri hep bizim yoğurt işimiz böyle, hiçbir şekilde bizim ağzımızdan isim duyamazsınız dediler. Öyle sürdü gitti. Fenerbahçe'de mevcut süreçte Greenwood o kadar netken, Greenwood o kadar belliyken, havada uçak Londra'dan dönerken ya da işte Marsilya'dan uçarken M harfi çizip mesajlar verirken, Fenerbahçe'de transferden sorumlu Sayın Cihan Kamer mikrofon uzatılıp M harfi bir mesaj mıydı denildiğinde gülüp geçti. Hala bu kadar belliyken dahi basın mensuplarından bunu saklama gereği duydu. Bence doğru bir iletişim değil. Ama hani biraz da öz eleştiri ya da işte kendi açımızdan bakıp orayı da yorumlamak gerekirse, medyacı olarak, bir işte gazeteci, radyo spikeri olarak burada bize isim veren, bize açıklamaları veren, bize daha çok malzeme veren, bize daha hoş görünüyor da olabilir. Onu da söyleyeyim bakın. Hani kendi bakış açım bana böyle bir negatif ya da pozitif sizin açınızdan değerlendirirsek farklı bir nokta da katıyor, kılıyor olabilir. Ama ben Okan Buruk'un hakkının teslim edilmesinin gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Her transfer döneminde tek tek açıklar konuşur, ki hatta yeri gelir kim gibi? Szymański gibi. birkaç örnek daha verebileceğim birkaç oyuncunun yine özelinde yaptığı açıklamalardaki gibi editlere de konu olur mesela Okan Buruk'un bu sözleri. Aslında zarar verir kendisine ya da camiaya fark etmeden. Ama buna rağmen burada çok şeffaf bir iletişim yürütüyor. Okan Buruk'u bu açıdan tebrik etmek gerekiyor. Kaldı ki puan kaybettiği Fenerbahçe ile bir puan kala, Fenerbahçe ile arada puan farkı kalmayınca çıldıran ve saldıran iletişim anlamında, söz anlamında ve gerekli olmadığını düşündüğüm saldırılara başvuran bir iletişim tarzı olduğunu da bildiğim Okan Buruk'u eleştiren biri olarak söylüyorum bunu. Burada doğruya doğru diyelim. Mesela senin dediğin gibi Enkiso listemizdeki oyunculardan biri dedi. Sen bir şey söylüyordun Serkan Çetiner. Onu bölmeyeyim. İkinci başta öyle geçeyim.
0: Ya şöyle ya burada hocaların, Galatasaraylı hocaların Fatih'lerini de hatırlarsan yani kahveci direkt söyledi yani istiyorum dedi yani Başakşehir'den İrfan Can kahveci istiyorum alınmasını istiyorum dedi. O da birazcık Galatasaray'da yöneticileri, transfer yapan yöneticilerin başarısızlığını artık hocalara tahammül edemediğinden dolayı artık vücut dile gelmiş hali oluyor. Yani hani birazcık da öyle. Çünkü ben Galatasaray'da transferde bak yani kaç yıldır takip ediyorum. Yani vardır bir 35 yıl diyelim yani 35 yıl, 7 yaş, 8 yaşından beri. Şimdi ben Haldun Üstüner'le Erden Timur haricinde bu kadar transferde taraftarın gönlüne taht kuran başka yöneticiler görmedim yani. Hani bu konuda çok net. Hani bir dönem Adnan Polat vardı. O da son başkanlık döneminde onu yerle eksen etmişti. Kliyolarla, milyolarla doldurmuş takımı. Hani bu kadar iyi bir transfer politikası güden başka da görmedim. Görmediği yöneticilerin de teknik direktörleri artık başarılı teknik direktörleri artık bunu söyleyebiliyor yani çekinmeden. Çünkü 4 yıl şampiyon olmuş. Okan Hoca bu saatten sonra başkan da yer. Ben sana söyleyeyim. Yani bu saatten sonra
1: Fatih Terim'in yaptığı gibi diyorsun yani.
0: Tabii. Başkan yer yani şu an.
1: Geçti artık oralara kardeşim. Diyorsun. Geçti o evreye diyorsun. Ben o kadar tabii olduğunu düşünmüyorum henüz de.
0: Ya bak şimdi şöyle bir şey. Okan Hoca 2 maç mağlup olunca Twitter'da kim kesiliyor ilk? Okan Hoca değil mi?
1: Evet.
0: İstifalar çıkıyor yani. Hatta artık şampiyonluk kutlamalarında bile Okan Hoca istifa diye dalga
1: geçiyor. O da yanlış.
0: Şimdi eğer Okan Hoca bunun bilincindeyse artık yani bu fatura bana kesilecek.
1: Doğru.
0: Biliyor. Ve 4 yılda şampiyonum diyor. Şimdi diyor transferler gelmezse bırakabilirse kim suçlu olur?
1: Ben mi çok saf düşünüyorum bu konuda bilmiyorum ama ben Okan Buruk'un öyle bir karakterde yapıda olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Yok değil.
1: Serkan Çelik. Fatih Terim desen bunu çok iyi yapardı. Karakter anlamında problemli bir şey mi yaptı? Hayır, bu futbolun içerisinde yıllarca Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Erol Bulut arasında ya da Fenerbahçe'de birkaç örnekte, Beşiktaş'ta farklı son işte Samet Aybaba dönemi örnekleriyle birçok şeyle açıklayıp örneklendirebileceğimiz her yerde olan futbolun içinde var ama keşke olmasa diyeceğimiz şeylerden biri. Mesela işte daha hafif tabirle zaman geçirme olayı gibi mesela. Ama yani o öyle olduğunu düşünmüyorum en azından. O karakterde öyle, olduğunu düşünmüyorum.
0: Öyle olduğunu düşünmüyorum.
1: Biraz daha saf bir yanı var.
0: İnsanlar sıkışırsa, kendini yalnız hissederse, yalnız bırakıldığını hissederse kendini o yani hataları baştan söyleyebilir yani.
1: Peki.
0: Onu da söyleyeyim. Yani kimse
1: ben
0: saf değil yani.
1: Konuyu getirmek istediğim yere getireyim ve o iletişimde verdiği röportajda soru cevapta verdiği detaylara getireyim. Okan Buruk'un galiba Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportaj ya da sonrasında farklı bir yere daha verdi. Anadolu Ajansı'na daha verdi diye hatırlıyorum. Tekrardan detaylandırırız oraları ama Enkiso listemizdeki oyunculardan biri dedi. Fernandes'le iletişime geçmedik dedi. Bruno Fernandes konusunda böyle bir net konuşması oldu. Ben hızlı hızlı oraları aktarayım. Birer cümleyle geçebileceksen sorayım öyle geçeyim başlıkları hatta sana. Bu iki başlık için ne dersin? Çok kısa yorumlayalım isterim. Çok başlık var.
0: Bruno Fernandes transferi çok maliyetli. Bence gereksiz transfer. Yani çok pompalanıyor. Yani kim yapıyor bilmiyorum. Çok iyi bir oyuncu bu arada. Hani laf sözü yok ama Galatasaray o büyük bir para ödeyecekse geleceğine yatırım olmalı. Geçmişine değil yani. Yapsaydı Manchester United de yapardı ya.
1: Evet.
0: Nerede abi? Ya yeni Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar yani.
1: Peki.
0: Premier Lig'de her double double yapanı getirip buraya 50 milyon 60 milyon verilecekse bu adam da 61 yaşında. 2 yıl sonra bu adamın gözünün içine bakarsınız yani. Aynı Schneider'de olduğu gibi. Schneider 28 yaşına geldi sıraya. Daha genç abi. Daha genç. Daha aşağıya doğru yönelmemiz lazım.
1: Mario Icardi ile henüz konuşmadım demişti, o açıklamayı yaptı iki gün önce Okan Buruk. Karar dün verildi diye bir açıklama gelmişti ardından. Icardi ile yol ayrılığına dair alınan karar dün netleşti. Icardi'nin ayrılığıyla hüzünlendik dedi Okan Buruk açıklamalarından bir diğerinde.
0: Daha henüz konuşmadı. Belki de Icardi telefonu da açmayabilir o kadar.
1: İhtimal. Bu arada bak şunu da doğruladı. Hatırlarsın galiba Ukrayna'dandı. Ponomarenko diyorduk ona. Geniş transfer listesinde yer alıp almadığı soruldu Okan Buruk'a. O da evet yanıtını verdi. Yani yer alıyor dedi. Okan Buruk'un kaptanlık seçimi konusunda da Abdülkerim Bardakçı yeni sezonda takım kaptanı olacak. Victor Osimhen de kaptanlardan biri olacak açıklaması da çok konuşulan detaylardan bir diğeriydi Serkan Çetiner.
0: Victor Osimhen için iyi olur ya. Psikolojik olarak sahada çok, çok saldırgan bir tavrı var. Kaptanlığı biraz verirler ki onu böyle düşünmek için o dozajı artık. Hani sen kaptansın, büyüdün artık falan gibi örnek ol derler. İnşallah o kaptanlık ona iyi gelir yani.
1: Evet.
0: Ya bence mesela aynı şekilde Orkun'dan da alınmalı mesela.
1: Evet.
0: Orkun'a iyi gelmedi yani.
1: Mesela ben şimdi senin yorumuna yorum yapmadan geçiyorum ama hepsini okuyabilmek adına yanlış anlama. Valverde haberleri bana gerçekçi gelmedi dedi. O sorulduğunda senin gibi yorumladı, evet. Benim gibi yorumladı. Hani dışarıdan tamam, bir gözü. Evet, bana gerçekçi gelmedi, yok öyle bir şey demek yerine böyle diyor. Orada da böyle bir cevaptan dolayı böyle bir acabam var. Hani acaba Valverde konusunda bir iletişim stratejisi mi oynuyorlar diye. Ama şunu da söylüyor, o da gerçekçi bak mesela, doğru dediğin gibi. Futbolda ilgilenen herkes ayrılmayacağını, şu an ayrılmayacağını bilir. Ama şimdi ülkemizde Salah'lar, Osimhen'ler tamam bir problem yaşıyorlar da geliyorlar. Valverde'nin durumu farklı ama bunlar olunca, bunlar konuşulunca ve hala ihtimal olan isimler konuşuldu. Greenwood'da buna örnek verilebilir mesela. Konuşulunca neden olmasına da gitmiyor değil akıllarımız, onu söyleyeyim yani. Biz abi Nisan'da, Mayıs'ta, Mart'ta hangi parayla alacaksın? Para yokları konuşan bir milletiz. Ama Mayıs'ın sonrasında Haziran'da Greenwood'lar, Temmuz'da Osimhen'ler, Ağustos'ta ya da Osimhen'ler, Sané'ler, bunun yanında işte Salah'lar, bunların konuşulduğu da bir dönemi yaşıyoruz, yaşatılıyoruz. Onu da söylemek gerekiyor yani.
0: Hepsinin bir nedeni vardı ama şimdi Real Madrid'den çıkabilecek oyuncuları ben sayayım istiyorsan.
1: Peki.
0: Mastantuono var, Brahim Diaz var, Camavinga var. Bunların üçü de Türkiye Ligi'ni seçer mi seçmez mi? Galatasaray'a gelir mi yana bilmiyorum ama bu üç tane oyuncundan çıkabilmek istiyor Real Madrid. Ve sen bu üç oyuncudan ve yani işte sol bekleri de var mesela. Benfica'dan almış oldukları. Ondan da mesela muhtemelen ayrılabilir. Hani bu bağlamda hani şey, Valverde falan mümkün değil. Valverde şey yani omurgası. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda Davison nasıl satmıyorsa Galatasaray, Real Madrid Valverde alır. Geçen sene bile bir sürü maç kazandırdı yani. Hani çok büyük konuşmuyor ama mümkün değil yani. Gerçek bir şey değil, haber değil yani.
1: Bununla beraber Hakan Çalhanoğlu ile görüşme olmadı dedi.
0: Hakan Çalhanoğlu birazcık o süreçleri çok kötü yönetti.
1: Inter'le görüştük ama satmak istemediklerini söylemişlerdi. Daha da görüşmedik diyor. Daha uzun
0: o geçen
1: haliyle.
0: Seneydi o zaman.
1: Evet.
0: Bu sene bazında hani bir başkan seçimine işte birazcık meze oldu. Zaten bu yıldan sonra da artık rica ediyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu geliyorsa da sessizce gelsin. Ama bu biraz çok köpürtülüyor. Birazcık emeklilik parasını diyorum ya, kim ödeyecek Hakan Çalhanoğlu'nun? Bir transfer olsa da rahatlasak ya da Inter'de bir bütçe sözleşme yapsa da hani en az futbol orada bitireceğini düşünüp biz de rahatlayacağız Hakan Çalhanoğlu'nun.
1: İşte Serkan Çetiner yorumu bu. Serkan Çetiner yorumu bu. Az önce dedim ya, fevri yorum. Abi agresif yorum. Bir gelse de bir emekli olsa da emekli parasını Mesut Özil örneğini vererek onu söylemiştin aylar önce. Bak gittim oraya yine. O yayına gittim.
0: Hep böyleydi. Bizim lejyonerlerimizin şöyle bir sorunu var. Biz Türk milleti olarak ödemek zorundayız bunu. Hı-hı. Yani. Bir de biz böyle heyecanlanıyoruz. 33 yaşında Türk gördüğümüz zaman kaşınıyor bize. Öyle bir veresimiz geliyor. 6-7 milyon euro verelim diyoruz yani. Böyle bir 3 yıldan bir sözleşme yapalım. İlk yılından sonra da gitsin diye yalvaralım.
1: Peki.
0: Ona böyle bir taraftarlık demagojisi yapalım. İşte Nihat Kahveci'ye yapılan mesela adam 7 milyon 8 milyon almadım diye Beşiktaş'ta.
1: Muhammed Salah soruldu. Salah'ın Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum dedi ki bunun bir gün sonrasında Ya Allah Bismillah Muhammed Salah sesleri.
0: Çok iyi. Çok iyi.
1: Evet abi. Ve orada daha iyi olan şey şu ki bence Serdal Adalı'nın tebessümü. Yani birden bu kadar sempati toplamak, böyle bir transfer, böyle bir popülariteyle, böyle bir popülist yaklaşımla transfere ayak uydurmak, taraftarın istediğini yapmak da olabilirdi. Serdal Adalı bunu başarıyor, onun farkında.
0: Ben mesela Elamin diye bir basketçisi vardı Beşiktaş'ın. Her sayı attığında amin diye bağırırlardı. Ben Beşiktaş'ın... Beşiktaş'a uygun böyle hani. Benim de gündüm, herkes de böyle düşünüyor. Statta yani. Ya Allah bismillah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel bence yani. Güzel.
1: Şöyleydi, hatırlayalım hatta ya. Hatırlayalım hatta. Ve Serdal Adalı. Serdal Adalı sözü şöyle kesiyor. Aynı zamanda diyor, gülüyor o sıralarda sizler o sözü duyduğunuzda. Çok büyük hedefleri olan diyor. Çünkü oradan bağlıyor konuyu. Tabii bir şey de diyemiyor ama bir tık şunu da hatırlattı ya. Taraftar çıldırdı. Ederson'u istiyor. Hatırlıyor musun onu? Galatasaray Ramspark.
0: Evet.
1: Evet evet. O da vardı. Şimdi oraya döner mi iş? Oraya döner mi diyorum ama Galatasaray'la da hani hali hazırda Okan Buruk'a sorulmuş, Okan Buruk işte reddetmiş vesaire ama şimdi buraya döner mi bu iş? Madem Beşiktaş bunu verebiliyor, madem oyuncu burayı düşünüyor, yok. Biz de gidelim miler olur mu? Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta, Galatasaray'da.
0: Yok, Galatasaray gitmesin.
1: Peki.
0: Galatasaray'ın öyle bir şeyi yok.
1: Ya bakma, ben çok gereksiz kurcaladım şu an o Galatasaray Fenerbahçe kısmını ama.
0: Galatasaray'da bir de bu arada şöyle bir şey var. Muhammed Salah bildiğim kadarıyla forvette oynatacak varmış.
1: Evet.
0: Kanatta da değil yani. Yani Fenerbahçe yani hoca şu anda Fenerbahçe Beşiktaş'ın hocası Salah'la yani santrafor olarak düşünülüyor. Hem yaşının vermiş olduğu dinamizm düştüğü için ona böyle o bitiriciliğini kullanacaklar falan deniyor. Ya inşallah olur yani. Hani Salah her yerde oynar bu arada.
1: Peki.
0: Hani kendine bakan bir oyuncu, profesyonelliği çok üst düzey. 2 yıl daha oynar yani.
1: Saraya teklif olmadı diyor. Hücum hattına 2 oyuncu alacağız diyor. Özetle Okan Buruk'un diğer açıklamaları bu şekildeydi. Tabii biz Galatasaray'ı uzattık bu açıklamalardan dolayı.
0: Evet.
1: Lemina Icardi ile girmişken sen o konuyla kalacağımızı sanmıştın.
0: Saraya biraz haksızlık ediyoruz.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Söyleyeyim.
1: Abi bu arada ya, Saraya haksızlık ediyoruz da Lemina'nın kardeşini gördün mü? Evet, birincilikte kimle imzaladı hatırlamıyorum şimdi ama böyle bir yayında da bir yayıncının hatırlamıyorum deyip
0: Sarayla kardeş gibi
1: geçmesi olmaz. Çorum muydu? Çorum değil ya, birincilik. Birincilik.
0: Birincilikten bir takıma gitti. Ama Saray'a da acayip benziyor yani.
1: Özür diliyorum, ben direkt birincilik deyince buraya gitti aklıma. Evet, doğru yere gitmiş aslında. Manisa FK. Çorum'la da böyle benzetirim biraz. Ya logoyu benzetiyoruz ya da bilmiyorum siyahlık mı var aralarında ikisinde de. Bir şey mi var? Bir şeyi benzetiyoruz.
0: Abi
1: ama Saray'la benzerlik var abi ya. Ne yorumlar var şimdi? Burada da söyleyemeyeceğim ve hakikaten...
0: Ben çok güldüm ya.
1: Abi evet. Mesela gördün değil mi o yorumu? Konuşamayacağımız yorumları. Hani yani konuşamayacağımız dediğim bir insanı rencide edici kısma gidecek yorumlar. O sebeple konuşamayacağımız
0: ya
1: yorumlar
0: diyoruz.
1: Evet ama şimdi yani şöyle bir şey. Ben ilk etapta bunu biraz yapay zekada biraz düzenle. Farklı bir noktada Sara diye, Sara'nın kardeşi diye ver. Ben ya da Lemina mı Sara mı, bu oyuncu kimin kardeşidir? Quiz yapalım. Televizyon olsun abi bura. Ya da YouTube olsun. Quiz yapalım orada. Soru yapalım. Soru cevap yapalım.
0: Evet.
1: Yani %70 %80 bu Sara'nın kardeşi derler. Hangi oyuncunun kardeşi diye. Bir de orada şaşırtıcı bir oyuncu daha koy mesela. Lemina Sara'ya benzeyen. Yine onlara böyle. Gerçi Lemina ile Sara'nın da benzeri, ikisinin de o kadar benzeyen bir isim de bulamazsın abi. Başta bulamazsın.
0: Takım içinde Sara'yla Suriyeli diye dalga geçiyor.
1: Evet.
0: Suriye milli takımına gitmelisin.
1: Yanlış. Evet, çılıkları kenara bırakalım. Onu da analım. Hani gülüyoruz ediyoruz ama şimdi yanlış o da, onu da söyleyelim.
0: Yok canım. Bize uyguluyorlar bize zaten. Yani bizden daha değerli demek ki. Biz onları uygulayamıyoruz. Onlar bizi uygulayabiliyor.
1: Maalesef. Hayatın içinden de hayata dair de mesajların olduğu bir parantez programına hoş geldiniz. Ben Berk Sayar. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteydik. Abi uçuştan böyle inişe doğru geçiyoruz havalimanında. Öyle bir yere doğru gidiyor. Serkan Çetiner'in sözleriyle beraber. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner'le devam ediyoruz yayınımıza. En son Serkan Çetiner Şalke'yi alacağım diyordu. Demişti dinleyicimiz. Abi Şalke'yi senin alma hedefi, senin Türkiye'den bir takım alma hedefin vardı. Serkan Çetiner aynı zamanda bir iş insanıdır ve böyle bir hedefi olan da biridir. Ama nereden ne alır, ne zaman alır bilmem. Alırsa ama vay haline o takımın teknik direktörünün diyeyim abi ben. Değil mi?
0: Ben hayatta işine karışmam. Yani.
1: Peki. Hep öyle olur zaten abi. Kimse karışmıyor ilk geldiğinde ya da gelmek üzere olduğunda.
0: Yok yani hani oraya koyduğun seçtiğin adamın da o liyakatı zaten sağladıktan sonra işine karışmak kendi ayağını sıkmaktır yani.
1: Tut ki sağlayamadın. Tut ki sağlayamadın. İşler sarpa sardı.
0: Eşofmanı giyer aşağı inerim
1: ben. Abi işte bak karışıyorsun öyle olunca da. Aziz Yıldırım
0: yok,
1: iki
0: yok,
1: işte.
0: Şaka yapıyorum öyle bir şey yapmam.
1: Peki ya tamam.
0: Türkiye Ligi'nde yayın gelirli. Yani Türkiye Ligi'nde böyle yani bu işi hobi olarak bile yapamazsın. Çünkü yayın gelirleri çok düşük olduğu için sponsor gelirleriyle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani çok zor durumda. Yani ben sana söyleyeyim yani ben şu anda takımlar kampta yaptığı için biliyorum yani. Çok fena durumda yani hani her şey çok masraflı dolayısıyla altından kalkmak yayın gelirleri olmadan çok zor. Türkiye Ligi'nde de maalesef bunu bir sanırım bu kaçak yayından dolayı böyle düşük. Bunun önüne geçmeleri gerekiyor yoksa gerçekten Anadolu kulüplerin öyle şeyle falan primlerle falan bu olacak iş değil.
1: O da biraz zor ama tabii umarız diyelim ona da. Önüne geçmeleri çok gerekiyor çok kısmını yıllardır hele, konuşuyoruz
0: şu anda milyon eurolar dönüyor yani bakma şimdi biz hiç konuşmuyoruz ama bundan 4 yıl önce 6-7 milyon euroya aldığın oyuncuyu biz burada asıp kesiyorduk. Quest'a 6 tabii. Verildi biz burada tabii. yöneticisini bıraktı adam ya. Quaresma Venam'dı. Quest'a 6 milyon euro verdik diye adamı bak şeyi bıraktı bu sene yönetimden çıktı adam yani. Yerin dibine vurduk. Şimdi düşün bak 30-40-50 hiç gıp yok. Vereceksin falan hani ne yapıyorsun abi? Senin yayın gelirin şampiyonluk primin 3 milyon euro. 3 ile 5 mi? Öyle bir şey yani. Yayın gelirin yok denilecek kadar az. Evet. 2-3 milyon euro. Yani sen bence maç başılarını ödersin.
1: Doğru.
0: Bunların yani.
1: Bu arada gelen mesajlar var. Araya gidip aranın ardından devam edeceğim ama şöyle hızlıca mesajları okuyayım. Berk selamlar, Serkan Bey'in adını kim koymuş? Neden sorabilir misin demiş. Senin adaşın soruyor bunu. Serkan Demirci'nin mesajı.
0: Benim adımı abim koymuş.
1: Emin yani. Serkan Çetiner aslında. Emin de dededen geliyor.
0: Emin dedemin adı. Serkan da abimin adı Serhat. Ona sormuşlar ne koyalım? Serkan demiş.
1: Peki yani abi.
0: O da çok tamam. Fazla düşünmemiş.
1: Çok da büyük bir hikayesi yok diyorsun Serkan'ın.
0: yok hiçbir hikayesi abi. Yok.
1: Yani. Al nereye kadar? Hadi genç taraftarlar bunu söylüyor. Siz bari yapmayın. Trabzon örnek alın. Sat al demiş. Kenan Yüksek haklı.
0: Valla biz Kenan Bey bizi yeni dinliyor o zaman ya. Biz evet. Bu konuda Trabzon'u şampiyon yaptık geçen hafta.
1: Doğru.
0: Bu hafta da yani hep bu minimalde konuşuyoruz. Zaten satma alma dengesi olmadığı için kulüpler batıyor. Demin de hatta konuşmayı yaptım yani.
1: Delfin Yunus sana demiş ki müdürüm demiş. Hoş geldin demiş. Selamlar Berk kardeşim demiş. Sahra-i Cedid Erenköy'den sevgiler saygılar hayırlı yayınlar dilerim demiş Derfin Yunus'tan. Ya da Derfin Bey Sahra-i Cedid dediniz aklıma geldi. Erenköy'de geçen gün orada o taraftaydım da bir trafik oradaki o metrodan dolayı inşaattan dolayı o yol açıldı mı açılmak üzere mi nedir ne değildir 8-10 yıldır orada o trafik var biliyor musunuz? Yani
0: evet.
1: Artık o bilgilendirme yazıları güneşten erimişti en son gördüğümde yani görünmüyordu ve
0: caddesi.
1: Galiba caddesi. Minibüs caddesi olarak da biliniyor galiba evet. Diğer tarafta karşının taksisiyim derler ya hani ben Avrupa yakasını evet. Daha çok biliyorum ama orada da az çok biliyoruz öyleydi. Cihat Bey demiş ki o Berk hoş geldin tatil bitti mi demiş ya 2 günlük haftalık iznimizi tatil zannediyorsunuz 2 günlüğüne gittik bir yere o da çok uzak da değil İstanbul'un çok uzağında da değildik yani ama söylemeyeceğim sonra doluyor taşıyor öyle sessiz sakin yerler merak eden özelden söylerim sosyal medyada Instagram'da takip edip oradan da yazan buradan da yazan Cihat kardeşim selamlar iyi bir dinleyicimiz sağ olsun tatildesin sandım mesaj bile attım sevinmiştim senin adına tatile çıktım biraz dinlenirsin diye neyse o günleri de görürsün inşallah demiş. Olur. Neden olmasın? Çok acelemiz yok tatil konusunda bizim. Öyle devam ediyoruz yayınlarımıza. İki gün yetiyor. İki günle mutlu olan, küçük şeyle mutlu olan tamam. Artık problemi yoktur. Diye düşünüyorum Serkan Çetiner.
0: Valla ben de katılıyorum. Özellikle her şey dahil otele gidiyorsun ya mesela. Bir hafta abi. Aynı günü bir hafta boyunca her gün yaşıyorsun. Ve her şey dahil olduğu için çok kilo alıyorsun. Her şeyi böyle yani bir anlamsız ya onu da düzeltmek.
1: O da tatil oburluğu mesela bak değil mi? Gel hadi gelecek sene gelecek sene mutlu ol aynısından.
0: Ben üzülüyorum mesela yani çok fazla müsrifik oluyor orada.
1: Evet abi. Çıkamıyorsun
0: yani
1: bile.
0: Hani, Evet abi.
1: Ben buraya para gömdüm. Çıkamıyorum buradan. Çıkmayayım kardeşim. Ya işte ne antik tiyatrosuymuş, ne amfisiymiş, ne işte tarihi kültürel gezisiymiş. Boş ver orayı, ne yapacağız orada, gel havuz başına gibi gibi tırnak içerisinde söyledim hepsini. Arkadaşlarından, çevrenden, ailenden, dostundan kelimeler, cümleler duyup abi otelde kalıyorsun. Kapatıyorsun kendini oraya.
0: Yani her şey dahil sistemde de çok fazla Avrupa'da bir karşılığı yok. Türkiye'de var anladığım kadarıyla, ben çok da görmüyorum yani, özellikle yani Avrupa'ya da çok fazla seyahat yaptığım için. Ya üzülüyorsun yani, ben hani şeyinden değilim, parasından pulundan da değil de, giden şimdi bir çoluğa çocuğu alıyoruz, koyuyoruz önüne, yemiyor, yarısı çöp.
1: Gerek doğru var. Maalesef doğru.
0: Yani hani üzülüyorum ya, başka bir şey değil yani, biraz bilinçli tüketmek gerekiyor.
1: Açık büfe
0: yani
1: sistemi uyguluyor musun abi sizin Erciyes'te?
0: Maalesef. Bunu söyleyip otelimde
1: abi bunu Serkan Çetiner, şimdi bak şöyle, Serkan Çetiner eleştir sistemi, gel sonra işlettiğin otelde Erciyes'te dağda kayak merkezinde sezonunda açık büfe yap her şeyi. Oluyor mu abi şimdi?
0: Mecbur. Ha, rakibin işte yapıyor, ne yapayım yani. Ya, ama ben diyorsun, biraz daha şeyim yani, hani en azından o lezzeti yükseltelim de o çeşitliliktense o lezzeti yükseltelim, daha şey gitsin diye. Zaten butik olduğu için çok fazla şey olmuyor, sıkıntı olmuyor bizde.
1: Peki.
0: En azından müsriflik, bir de onlara, hayvanlara falan dağıttırıyorum yani.
1: Evet. Bravo abi. Orada tebrik ediyoruz. Ve bir reklama gidelim o zaman Serkan Çetiner. Son yarım saat 40 dakikalık bölümde. Abi bir 50 dakika Galatasaray konuştuk. Tabii geyik de yaptık tabiri caizse ve dinleyicilerimiz affederse. Ama bu kadar sulluk yeter dedik. Fenerbahçe'ye doğru yelken açacağız. Ama döneceğiz.
0: Ciddi konulara yelken açalım.
1: Açacağız abi. Ciddi konulara doğru gideceğiz. Serkan Çetiner'le keyifli bir hafta sonu yayındayız. Yayınındayız. Düzelteyim. Parantez programındayız. Reklam. Yaklaşık 2 dakika, çok da uzun değil. Samimi bir şekilde reklamın süresinde söyleyerek gidelim ki kopmayın, gitmeyin, uzaklaşmayın buralardan. Az sonra buradayız.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paranteze ikinci saate girdik. Ne ara geçti bu vakit? Bir Galatasaray, bir işte tatil. Bir tarafta Schalke'yi konuştuk. Diğer tarafta Erciyes'e gittik bir ara. Niye gittik bilmem ama hep gittik geldik oralara. Otelden gittik, evet, şimdi hatırlıyorum. Serkan Çetiner'le bir hafta sonu yayını ve yine keyifli. En azından ben keyif alıyorum. Sizler de umarım keyif alıyorsunuzdur. Bu mutlu eder bizi. Keyifli ve aynı zamanda bilgi dolu. Haberleri detaylandırdığımız, haber başlıklarını sizlerle paylaşıp yorumlayıp ilerlediğimiz, bu şekilde ilerlediğimiz bir yayındayız. Serkan Bey az önce mesaj atmıştı. Kim koymuş adını demişti. Hatırlarsın. Serkan Demirci'nin mesajı vardı. Çok ilginç. Sen mesela ne dedin az önce? Abim adımı koydu dedin. Abimin adı Serhat dedin.
1: Evet. Kafiye uygun diye.
0: Şimdi Serkan Bey eğer bizi trollemiyorsa, yeni nesil tabirle tırnak içinde, yani bizi şakalamıyorsa diyeyim hadi. Daha Türkçesiyle şimdi diyor ki teşekkürler, benim de kardeşimin adı Serhat, onu da ben verdim demiş. Ben Serkan, o da Serhat demiş. Bu kadar tesadüf olur abi. Lemina Saray'a doğru gidiyor sizin iş, söyleyeyim yani.
1: Biraz benzer, evet.
0: Evet
1: abi. Ama orada daha farklı. O Serhat'ı kardeşine veriyor. Serkan'ı benim abim bana veriyor.
0: Orada tamam, yine birilerine Serhat diyor, birilerine Serkan diyor. Aynen. Bir şeyler oluyor orada yani abi.
1: Yani demek ki, evet. Bilmiyorum, aynı dönem böyle mi? Aynı dönemde popüler isimmiş bunlar zaten. Serhat, Serkan. Hani böyle 80'lik kuşağıysa, evet, arkadaş. Doğum tarihini bilmiyorum ama popüler isimler yani o dönemde.
0: Doğru. İlginç. Evet. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Muhammed Salah konuşuluyorken az önce de detayları şöyle aktarmıştık. Dün Trossard'ın imza töreninde taraftarlardan "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" sesleri geldi diyorduk. Ve bu işte yaratıcı esasında bunlar. Yani ilginç ve işte zengin olan baktığımızda yeni buluş, yeni işte tezahüratlar, aynı zamanda onu da söylemek gerekiyor.
1: Çarşı form tutarsa abi öyle renklendirir yani.
0: Çarşı da form tutar bu gidişte, söyleyeyim. Trossard, Muhammed Salah. Ama yani bunun yatmaması gerekiyor. Buradan dönmemesi gerekiyor mesela, o formun devam etmesi için abi. Ne dersin?
1: Başarı gelmesi gerekiyor formdan ziyade. Hani taraftarı formlu getiren şey takımın başarısıdır yani. Hani çünkü bunu Portekiz çeteleri falan hatırlıyorsan vardı. Orada da mesela sonu öyle olmasın en azından. Yani futbol için, futbol üzerine bir Şenol Güneş efekti olsun yani. Hani yeni Şenol Güneş değil, eski Şenol Güneş var. Son dönemlerinde biraz o da kötü geçirmişti. Ama o heyecanda gidilirse neden olmasın yani. Beşiktaş buna artık hasret yani. Bunu istiyor yani. Mesela Fenerbahçe de çok istiyor. Force ediyor yani. O yüzden bu sene biraz şey. Trabzon, bu arada ona hiç parantez açmadık. Scout şefi kovuldu. Ya da iş görevi bıraktı. Ona da hani orada da cezası kalmadı güzel giden şeyler. Diyoruz ya, Türk futbolunun böyle bir sorunu var. Yani Galatasaray, evet, için diyorduk ama orada da bir sorun var. Ona Mert da Demir parantez açarız. Mert Demir. Yani ya ben Beşiktaş'ın da artık Kasım'da şampiyonluğa havlu atmasından taraftar çok sıkıldı yani. Ama çarşı ayrı bir renk katıyor.
0: Bu sene hiçbir şeyin sözünü veremem ya da hiçbir şeye net konuşamam ama Beşiktaş ve Trabzonspor'un geçen yılki gibi olmayacağına net konuşurum.
1: Ben de.
0: Dört büyüklerin yarışın içerisinde en az 4'te 3 ile son 3-4-5 haftaya girebileceğini söyleyebilirim.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben hani Trabzon zaten geçen sene bunun sinyallerini verdi. Beşiktaş da transferle veriyor. Önder Özen özellikle benim için yani o daha önceki o ateşlemeyi sağlayan, o kelebek etkisini yaratan sportif direktör yeni geldi. Aynı bildiği yoldan futbolun doğrularını uygulayarak da transfere böyle başladı. Bence iyi gidiyor. Ha bu arada bak, Muhammed Salah Galatasaray'ı istemem yani. Hani onu da söyleyeyim yani. Hani şimdi burada genç oyuncu alalım diye çığlıklar atıyorum. Muhammed Salah'ı da Beşiktaş'ı övmek birazcık kendimize tezat olur ama bir Salah sanki Beşiktaş'ta böyle bir hava yaratacak. Hani Beşiktaş o küsen taraftarları geri getirecek. Çünkü başkanlar çok değişti, hocalar çok değişti. Bazı Beşiktaşlar futbola küstü. Belki Salah'la onlar geri gelecekler. Ve onun gelmeye ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın da çünkü o desteğe ihtiyacı var. Çok büyük, çok yüklü kontratların altına imza atılmış. Geçmişten gelen borçlar da var. Hani öyle çıkıp da Hakan Safi gibi bir zengini de yok yani. Ha, dediğin gibi Rami Koç var. O da yıllık verebileceği rakam 10-15 milyon eurodur. Artık o paralar dönmüyor yani. Dükkanı döndüremezsin yani. Dolayısıyla Beşiktaş'ın taraftarının gücünü arkasına almak da mecburiyetinde. Formalar satılması lazım. Tribünler dolması lazım. Yoksa yok, dönmez yani. Bu para, bu harcamalar hani gelmez yani bunların gerisine. Yok, Avrupa'da da böyle bir başarı olmayacak şampiyonlar.
0: Nişland karşılaşması öncesinde iyi bir hava arkaya alınıyor mu, yoksa yine de zor geçer mi?
1: Vallahi zor geçer. Bak Berk, ben sana söyleyeyim yani, sürpriz olur. Yani benim için Milan daha oturmuş bir takım yani. Bak şu an ya kapısında Aral Şimşir'i almak için yatıyorduk. Şimdi Facundo mu, öyle bir oyuncusu var. Facundo Linho mu, öyle bir şey. Yani ismi üstünde tehlikeli bir santrafor yani. O yüzden girmeyelim. Tehlikeli Milan yani. Birçok oyuncusu var. Çok tehlikeli oyuncuları abi, var abi, yani. Evet. Evet.
0: Peki. Beşiktaş tarafına baktığımda Leo Pereira ile de bir isimleri anılıyor. Beşiktaş'ın stoper, Brezilyalı stoper, ki bu yaklaşık bir 2-3 aydır da zaman zaman, böyle çok net yazılan bir isim değil ama zaman zaman yazılıyor, konuşuluyor.
1: Yani stoper, evet yani orada bir şeyi var. Hani Beşiktaş'ın zaten defansif olarak geçen sene de en eksik noktaları neresiydi? Defansif tarafında çok eksik, stoper anlamında çok yetersiz. O Juventus'tan gelen oyuncu olmadı yani. Maalesef. Sanırım Emre Can mıydı stoper? Emirhan mıydı? Emirhan, o da çok sakatlanıyor. O iyi bir stoper aslında ama çok sakatlanıyor. Dolayısıyla yani Apokerim gibi olsa mesela 50 maç, belki parayı bütünüyle bir tarafa gömersin ama orada bir tandem yakalaması gerekiyor. Yani Uche Hök, işte Davison, Apokerim gibi, anladın mı? Öyle bir tandem yani. Song, Thomas, bu tarz bir tandem yakalıyor. Yani şampiyonluk aslında bak bahsettiğim isimler üzerine. Yani stoper ikilisini tutturman gerekiyor. Kaleciyi oturtturman gerekiyor. Santrafor'un bilinmesi gerekiyor. Ya bunlar olduktan sonra başarı geliyor yani. Kendi omurganı sağlam tutacaksın. Yani o omurgayı, yani Beşiktaş'ın bu sene aslında yapacağı şey o. Yani o omurgayı tekrar kurabilirse, işte kendi stoper tandemini bize ezberletirse, Fenerbahçe için de mesela hani Ake, Skriniar, ama Skriniar'ın yanına kimi yazsak olmadı yani. Yani Skriniar'da 1,5 yıldır var yani. Yani temelde Fenerbahçe'nin de aynı sorunu vardı. Yani aynı oyuncular üzerine bir yapı kurulmuyor. Farklı oyuncular denene belki olacak oyuncular da arada kaynıyor. Mesela Carlos, mesela geçen sene Diego Carlos Como'da çok iyi oynadı. İyi diyen çocuk. Demek ki olabiliyormuş yani. Biraz sabırla bu iş döndürülüyormuş ki Fenerbahçe ona 13 milyon euro verdi yani. Yazık günah. Yani bahsettiğim olay birazcık tabır, birazcık o şans, biraz şans faktörü de olacak. Aldığın her oyuncu tutacak diye bir şey yok yani. Hani biz mesela Galatasaray'da Angelino'nun geldiğinde herkes mutlu olmuştu ama tutmadı yani. Bazen de olmuyor yani, doku uyuşmazdı. Hocayla anlaşamıyorlar. Bunlar da olacak. Ama doğru yolda gidiyorlar yani. Hepsinin CV'sine baktığın zaman bugün işte konuşulan Trossard, açıyorsun 10 numara transfer, muhteşem. Nubel, Bayern Münih patentli, Schalke, Bayern Münih, oradan gelmiş Alman patentli, muhteşem. Yani olmasa bile oyuncunun performansından değil de doku uyuşmazlığından olmayacağını hayal ediyorsun ama oyuncunun ne vereceğini az biliyorsun yani. Oynamış etmiş oyuncu geliyor yani. Bence doğru gidiyorlar. Hemen başarı gelmeyebilir, bu arada Salah transferi gaza getirebilir. Ama hemen başarı da gelmeyebilir. Biraz koyacaksın bunun için. Bu aralara eğer Oğuzhanları, Olcay Şahanları falan koyarsan, şimdi tepki alabilirim Olcay Şahan'dan ama maalesef yerli kalitesinde birazcık yukarı çıkartırsan başarılı olabiliyorsun. Sadece yabancıdır diye bir şey yok yani. Biraz da yerli performansı gerekiyor. Yerli transferleri gerekiyor. Ha, bu anlamda altyapıdan böyle oyuncular var mı? Maalesef yok. Evet. Yani onun da olmadığı için Bertullara falan 15 milyon euro çekiliyor şu anda.
0: Vlahović Beşiktaş tarafında tekrardan şu sözlerle, şu başlıklarla daha doğrusu anılıyor. Artık Sırp golcüden net bir yanıt bekliyor Beşiktaş tarafı.
1: Gelmez abi, gelmez. Gelmez. Biz neredeyiz şu anda? Ağustos'un başındayız. Eylül-Ekim topçusu Vlahović.
0: Temmuz'un ortasındayız. Pardon. Abi sen Ağustos'un başına ne ara gittin ya Serkan Çetin'e?
1: Ya pardon ya.
0: Bu kadar olmaz.
1: Kafa gitti biraz. 15-20
0: gün. Abi ben üzülüyorum tarih. Biliyor musun? Yaz günleri böyle hızlı geçiyor ya mesela.
1: Evet.
0: Yani 18 Temmuz'la 1 Ağustos arasında aşağı yukarı bir 12-13 günlük süreç var. O süreci yedin ya, ben üzülüyorum abi. Bir ay kaldı kısmını göreceğiz mesela. 1 Ağustos'ta bu havaları 1-1,5 ay daha yaşayacağız. İşte ya bir ay daha karpuz kavunu göreceğiz gibi şeyler. Biraz üzüyor
1: ben
0: abi.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim, özellikle 40'lı yaşlarda olduğum için bir tane arkadaşım çok fazla tatile gidiyor. Bir gün çocuğa dedi ki, hayat sen yaşıyorsun. Yani dedi ki bana, dedi, yaz kaç tane yaz daha yaşarsın dedi. Onu dedi parmaklarını göstersene dedi. Hakikaten şöyle parmaklarımı açtım, 10 tane parmağım var yani. Bir 10, belki bir 10 daha diyor. Bakıyorsun ya, sağlıklı bir. Yani orada hayatın ne kadar kısa olduğunu görüyorsun. Yazın da böyle hızlı geçtiğinde sana katılıyorum yani. Hayat aslında basit.
0: Aynen abi.
1: Zaman
0: o yüzden
1: hızlı akıp gidiyor.
0: O kadar doğru bir örnek verdin ki arkadaşından. Ama o yüzden lütfen abi bu tarihlere yazın dikkat et. Kışın Kasım'a, Aralık'a bağla. Ocak şurada ne kaldı ki ocağa de. Mart'a ne kaldı ki de. Ama abi yazın Temmuz'a, Ağustos'a bağlama. Serkan Çetiner.
1: Ya, evet,
0: 3 aylık bu süreyi bekliyoruz.
1: Ama diğer mevsimlere yani. De haksızlık ediyorsun. Burada ayrımcılık yapıyorsun.
0: Aa, peki tamam, pardon abi. Sen Erciyes'te ocağı, aralığı,
1: yani,
0: Şubat'ı
1: ayrı mıydı? Baharı da severim.
0: Peki abi.
1: İlkbahar mesela çok güzel oluyor.
0: Şimdi ben oradan konuyu Fenerbahçe'ye nasıl getiririm? Onu göreceğiz. Onu yine kendimize düşüneceğiz.
1: Hadi getir bakalım.
0: Greenwood hangi baharını yaşamaya geldi abi? Öyle bağlayayım.
1: Greenwood valla
0: ilkbaharı tekrar mı canlandıracak?
1: Yeşil var, ilkbahar diyeceğim yani.
0: İlkbaharını yeniden mi canlandıracak yoksa artık?
1: Abi Greenwood'da evet. Şöyle bir durum var. Greenwood'un futbolculuğu anlamında bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'de şöyle bir şey. Fenerbahçe Greenwood'a o sevgi iklimini, o işte burada yaşananları, aile hayatı, yani Ederson'a yapılanları yaparsan ilk Ederson mentali sağlam bir oyuncuyu bile biz kopardık. Ben düşünemiyorum Greenwood'un ilk böyle işte olası bir mağlubiyette, kötü performans ya da kırmızı kartından sonra ailesine, daha önceki hayatını, yaşamına falan girersen abi, bak bu iş, bu ayrılık, bu sevgi kopar yani. Yani iş başından patlar yani. Bu iş sabır işidir yani. Sen tedavi edecek bir kulüpsün. Şu an senin mantığın şöyle gidecek. Fenerbahçe taraftarı. Bu çocuk sendeleyebilir ki aslında Fenerbahçe taraftarının da yani gerçekten Fenerbahçe taraftarı da aynı psikolojide yani. Hani pamuk ipliğine bağlı. O kadar çok inandılar, o kadar çok mücadele ettiler ki şimdi olası bir başarısızlıkla iki taraf da çökebilir yani. Çünkü bak diyorum, bak mentali çok sağlam bir Brezilya'nın milli takım kalecisi şu an başkan görüşecek, olacak mı olmayacak mı, hani ben görüşeceğim falan modunda gidiliyor. Yani bu adamın iki yılda, yani affedersen ama hayvan gibi de kontratı var yani. Yani bu adam kaybetmeyecek yani, Fenerbahçe kaybedecek bu adamı kaybedersin.
0: Doğru.
1: Hatta Türkiye kaybedecek yani, böyle bir para çıkacak gidecek. Ne oldu, biz Ederson baş taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor fanatizmine. Kante de öyle de. Kante'de de var. Yani bu iş birazcık hem topuk yaylasından başlayan, işte Fenerbahçe'nin içindeki o dinamitleri harekete mi geçecek? Oraya bir sevgi iklimi, bir kolej havası, bir aile ortamı koymak zorunda. Hani orada Mert Hakan burada bir tehlike yaratıyor. İşte o anarşist, o hani şeyi tekrar böyle hırsla bir şeyler değil de birazcık daha bence abi biz bir aileyiz, biz futbol oynayacağız, biz hafta hafta gideceğiz, kimse umurumuzda değil, kimseye sataşmayacağız, biz top oynayacağız. Bak bizi yıllarca Galatasaray futbolla mücadele ettiler gibi bu mantaliteye bürünürlerse, yapıyla sapıyla uğraşmazlarsa, bak çok farklı bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin diğer takımlara göre inanılmaz bir kadro derinliği var ki oradan da 10 tane 8-10 tane oyuncu gitmesi gerekiyor. Ama bak herkes için söyleyebiliriz ama Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten hem Türk hem yabancı anlamında yeterli. çok da iyi transferler yaptılar. Çok da nokta atışı transferler yaptılar. Bu anlamda eğer o takımdaşlığı, o omurgayı oturtturlarsa, demin bahsettiğim işte Uçes'in övgünü bulursa, orada Ake ile Şükrinyer bir omurganın başlangıcı olursa, Ederson'u tekrar kazanırsa, zaten orta saha Şampiyonlar Ligi gibi orta sahası var. Kanada'da Greenwood'u almışsın. Bir tane daha forvet alacaksın. Ki bence Verat Monit de Türkiye Ligi'nin bug'ıdır. Yani sakatlıktan döndükten sonra çok şey katacağını düşünüyorum. Kerem var. Orada Nene var. Yani çok iyi bir kadrosu var. Sadece takım olması gerekiyor. Yani hocanın da bu anlamda benim iki şampiyonluğunu falan geç hocam yani. Senin iki şampiyonluğun falan tescil edilmedi. Öyle bir şey olsaydı sen şampiyondun yani. Girme o kanallara. Senin başarısızlığını insanlara sempatik görüneceğim diye bir şeyler söyleme. Gelecekten bahset. Artık temel sorunumuz zaten bu ya ülkemizde. Yani. Geleceği konuşalım. Geçmişi falan birbirimizi tutamayalım. Benim temel sorunu bu. Transferler de buna göre yapılıyor. Çok büyük bir kumar. Ama kazanan Fenerbahçe olur bu kumarı oynadıktan sonra. Yani ben çok ciddi söylüyorum, oyuncu inanılmaz bir yetenek, inanılmaz bir yetenek seti var. Yani forvetin işini de kolaylaştırır, atar attırır da. Bir de Asensio'n var, bunları oynatacak bir maestro'n da var. Sahaya konsantre olması gerekiyor. Tek sorun bence o. Radyo Gol.
0: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Fenerbahçe'de aynı zamanda Andre de anılıyor. Juventus da Andre için harekete geçti haberleri var. Tabii ben burada Andre'yi ilk etapta dalgınlığıma gelip Cortinas'ın oyuncusu gibi değil de Juventus'un oyuncusu gibi lanse ettim. Onun için özür dileyim. Diğer tarafta Fenerbahçe'de de Andre için bir...
1: Bu Brezilyalı Andre.
0: Evet, evet. Evet,
1: İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Wolverhampton'daki Andre mi, yoksa Brezilya Ligi'nde oynayan Andre?
0: Brezilya.
1: Brezilya Ligi'nde oynayan
0: evet, Andre. Evet, Andre orta saha, genç oyuncu. 20 yaşında oyuncu, genç oyuncu diyoruz hala diyelim. Evet. Onunla ilgili yani bu kadar yaşlı oyuncunun ya da bu kadar yaşını almış tecrübeli oyuncunun olduğu yerde öyle geliyor ya bize, hep yıllardır süre gelir. Artık çok sorgulamaya gerek yoktur o kısmı. Yani, bununla ilgileniyor.
1: Öyle yani Wolverhampton'daki Andre ile ilgili bilgim var, çok iyi oyuncu. Ama Brezilya'daki Andre'yle çok bir bilgim yok. Buradan da hani yalan yanlış da konuşmayayım ama çok iyiyse iyi bonservis verir. Oyuncu yani eskisi gibi Nobre'yi bulup getiremiyorsunuz maalesef Brezilya'dan. Çok pahalı piyasa. O anlamda da bence gerçekliğiyle, bir de orta sahaya Fenerbahçe'nin hani Anten var, Gunduzin var, Asensio'n var, yanında İsmail'in var. Daha da orta saha niye alıyorlar, ben onu çözemedim yani.
0: Bu arada orta saha dedik, Brezilya dedik, Corinthians dedik. Fenerbahçe'de Alex Fenerbahçe'de tarih yazarken bu oyuncu doğuyor abi. 20 Haziran 2006.
1: Evet, 2006 doğumlu.
0: Evet.
1: Valla ben Fenerbahçe'nin hala orta saha,
0: öyle bir şeydi.
1: Hala yani orta saha araması bana biraz ilginç geldi.
0: Bana da Kante'den çıkılacak gibi, ama hep bir orta saha oburluğu da Fenerbahçe'de, hep oburluktan gittik ya, 3. örneği de buradan verelim.
1: Yani,
0: bir şampiyonluk oburluğu dedik, bir işte otel oburluğu dedik. Yaz sezonu otel tatil değerlendirmesi konusunda bir de bunu diyelim. Evet. Bir orta saha oburluğu da var abi, yani yok değil.
1: Var. De Kante'nin daha 6 ay olmalı ya. Aksidi bitmedi daha hani.
0: Doğru. Yani katılıyorum.
1: Ya yazık günah ya. Ben hani anlam veremedim yani bu olaya. Hani U23'ten diyeceğim, Fener'in U23'ü de dolu değil mi yani?
0: Doğru.
1: Ya Fener'in bence artık transferlerinden bahsetmeyip de aslında girecek oyunculara yönelmeleri gerekmiyor mu? Yani bizim artık Fenerbahçe'de işte Trabzon'un şu anda mesela olayı gönderdi, işte forvetlerini gönderdi. Fulham'a Envivo gidiyor. Yani birazcık Fenerbahçe'de bu haberleri duymamız gerekmiyor mu yani? İyice işin oburluk tarafı bu tarafta var da öbür tarafta çok yok ya. Yani.
0: Peki Onaçı'yı ne diyorsun? Onaçı ihtimali için Fenerbahçe'de.
1: Abi 16 Fenerbahçe 30'dan aşağı, Trabzon 25-30'ları artık.
0: Oğuz Aydın'ı istedi Trabzon biliyorsun devre arasında. İyi de istedi. Ciddi de istedi.
1: İyi de transfer. Şimdi orada... Sen, ben sana şöyle söyleyeyim. Onuvançu 2 yıl sonra Oğuz Aydın'ı almak için bir Onuvançu, yani bir Oğuz Aydın daha para verirsin yani. 2 yıl sonra gene talip olurlar.
0: Trabzon Oğuz Aydın artı 15 milyon euro gibi şeyler konuşuluyor ama tabii bu hep diyorum. Ne zamanın son 4 büyükler arasında takas gördük. Evet.
1: Ben sana söylüyorum bak, 20 artı Oğuz Aydın şu an.
0: Diyorsun.
1: Gider biter. Verirse Fenerbahçe. Ama yani Fenerbahçe'de şimdi Onuvançu'yu da aldım. Arkadaş, bu takıma kim gidecek? Bak, gitmek o kadar şey gibi bir şey ki. Şimdi Kante gitti diyoruz değil mi? Kante'den çıkacaksın. Ya Kante'den şu anda Olympiakos, Panathinaikos falan gelir kapına. %30'unu öderiz der maaşını. %70'ini gene sen diyeceksin. Galatasaray yaptı bunu yani. Cagne'de gördük işte. Veriyordu Olympiakos'a, Olympiakos'a işte Belçika Ligi'ne. Maaşını kendi ödüyordu. Bir de oradan maaşını kendi ödediği için takıma da diyordu ki ben maaşını zaten veriyorum. Sen bana onun maaşını işte anlaştığımız kısmı gelir olarak yazabilmek adına kiralama şeyine fiyatı olarak gösterelim diyordu. Fenerbahçe bunu yapacak o zaman yani. Kimse kimseyi kaptırmaz.
0: Peki Trabzonspor gündemine döneyim ve olay düzeltiyorum. Onaçu'nun gidişini, gitme ihtimalini daha doğrusu, bir de Trabzonspor tarafından detaylıca konuşalım isterim.
1: Trabzon çok şey kaybeder. Trabzon almadı ki oraya, forvet almadı ya. Trabzon şu anda planlamasının dışına çıkmış olur.
0: Bu kadroyu korursa, ki olayı da korusaydı mesela, bu sezon şampiyonluk için konuşulduğu kadar ön planda diyebilirdim. Ama yine şampiyonluk yarışı içerisinde olur Trabzonspor. Gelen oyuncular sonrasında işte ön plana çıkabilecek ve mesela olay geldiğinde bu kim? Herhalde işte para kazanmak adına, iyi bir geleceğe yatırım adına alınan bir oyuncu gibi konuştuğumuz yerde olayı bize neler konuşturuyor şu an?
1: Abi canım 50 milyon eurodan aşağı yani Trabzon bunlar vermez diyorlardı ya.
0: Evet, ama bunlar da vardı. Haklı yorumlarda esasında bunlarda. Ama şimdi Trabzonspor
1: yoktu
0: tarafında
1: babacım, yoktu yine ya. Yok abi bak, Türkiye Ligi'nden 50 milyon 60 milyon oyun çıkmaz. Yani neden? Çünkü Türkiye Ligi'nin
0: 30 milyon euroya gidiyor. Fiorentina formasını giydi olay. Oradan devam edeyim.
1: 30'dan 30 veriliyor. Çünkü Terli'ye de verildi. Yani Barış'a da verildi. Bak 60 milyon euro seviyesi şu. Uluslararası anlamda bir iki tane o başarılı transfer olsaydı bizim. Mesela Arda Turan gitti örnekleyebilirsek. Arda Güler gitti. Ki Arda Güler de net Bayern, Real Madrid'in ilelebet 10 yıl oynaması gerekiyor ki bizim ligimiz biraz değer kazansın. İspat edemedik yani ligimizin değerini. O yüzden bizim ligimizden sivrilen oyunculara mutlak başarı olarak bakmıyorlar. Çünkü bizim ligimizde 28 tane 30 tane gol atan oyuncu Premier Lig'de hiçbir şey yapamıyor, sonra bir daha kiralanıyor Süper Lig'e. Dolayısıyla bu paralar verilmez yani. Hani maalesef yani Brezilya Ligi gibi olamadık yani. Olamıyoruz. Yani Brezilya'da 20 yaşındaki çocuğa 80 milyon euro para veriyor. Ama niye? Neymar'lar çıkıyor, Ronaldinho'lar çıkıyor. Bizde yok öyle örnekler. Dolayısıyla bizde 30-35 bu bari. Ha, yarın öbür gün olur mu? Olur. İnşallah görürüz. Ama biz bu yönetim şekliyle göremeyiz yani. Bu yönetim, bu altyapısızlıkla göremeyiz yani. Çünkü bizim oyuncularımız da parayı görünce profesyonellikten uzaklaşıyor.
0: Peki. Trabzonspor Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı. Aynı şekilde Cabral, Lopez Cabral Trabzonspor için buraya geldi. Türkiye'ye geldi ve Vivo'ya Fulham bir ilgileniyordu. Anlaşması beklenen bir durum var. İkili arasında, iki taraf arasında. Ve bunun yanında tabii Trabzonspor'da drone gelen ihtimali de vardı. Bu da konuşuluyordu.
1: Gitti o. Panathinaikos'a gitti. Aldı
0: evet, uçağı. Tam da oraya gelecektim. Panathinaikos'tan gelecek son teklif bekleniyor. Haberlerini okumuştuk en son. Gitti gidiyor diyebiliriz oraya da. Trabzonspor tarafında da konuştuğumuz birçok konu. Son günlerde bunlar. Ama tabii Eren Mert, scout şefi Eren Mert'in görevinden ayrılmasına biraz seninle parantez açabiliriz. Orayı detaylı konuşabiliriz. Senin düşüncelerin neler diyeyim son kısımda.
1: Ya ben şöyle, Eren Mert'i Trabzon'dan kopuşuna çok üzüldüm. Neden? Çünkü biz hep övdük. Sezon başından beri övüyorduk. Şu anda hatta Eren Mert'le, ya bu bir etkisi bu arada. Her şeyi Eren Mert'e bağlamayalım. Trabzon'da bu profesyonel çalışanlara haksızlık etmeyelim ama beraber muhteşem bir iş yaptılar. Yani 80 milyon euro, 90 milyon euro gibi bir parayı Trabzon'a kazandırdılar. Bu Türkiye'de yapılmasına imkansız gözüyle baktığımız bir operasyondu. Hepsine çok teşekkür ederim. Emeği, yani emekleri kime, kimin emekleri varsa, çünkü bu bir milli bir para girişidir aynı zamanda. Yani para Türkiye'ye giriyor. Dolayısıyla ben bu anlamda hem takımı hem buna vesile olanları tebrik ederim. Çok büyük bir iş başardılar. Ama başarıyı paylaşamadılar anladığım kadarıyla. Ya da ikilikler girdi araya. Ama kaybeden Trabzon olur. Eren Mert olur. Eren Mert'i Galatasaray'a da getirsen, Fenerbahçe'ye de getirsen bu konforu bu kulüplerde bulamayabilir. Neden diyeceksin? Çünkü Galatasaraylılar da yazıyor işte. Ya şimdi olay ikinci ligden 5 milyonu alıp getirdiğin koyduğun zaman bu oyuncuyu hoca oynatamıyor. Hoca önce can sonra canan diyor. Dolayısıyla hoca net olmuşa gidiyor çünkü yarışma var. Arkasında Fenerbahçe var. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin scout şefi olduğunda bile arkasında Galatasaray olduğu için bu oyuncu kazanmayı, yani MVP'yi alayım stopere koyayım, iki tane gol yedirsin bize, ben MVP'yi alkışlayayım. Böyle bir ortam yok ki bu kulüplerde. Dolayısıyla o konfor alanını kim veriyorsa o scout şefi orada bak yıldızlaşıyor. Trabzon da bunu yaptı. Yani burada hem her şeyi, bütün övgüyü scout şeflerine verip orada takıma haksızlık etmiş oluruz. Takımın başkanına, profesyoneline de haksızlık etmiş olur. Çünkü neden? Burada bu konfor alanını veren bir yönetim şekli var. Buna inanan bir yönetim var. Dolayısıyla Eren Mert'in bir sonraki takımı Galatasaray, Fenerbahçe falan değil. Bence Eren Mert de kendi ayağına sıkar. Bence net gitsin Başakşehir'e mesela. Yani daha bu iş, çünkü ya bu büyük takımların yapabileceği bir şey değil. Yarışmacı takımların yapabileceği bir şey değil yani. Hani bunu kısa kısa kesitlerini işte daha farklı takımlarda görüyoruz ama maalesef bizim kendi ürünümüzü yetiştirmemiz gerekiyor. Yani biz birazcık Barcelona'nın Lemasya'sı gibi, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kendi altyapımızda oyuncuları büyütüp besleyip yukarı çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bu tarz al sat işi her zaman doğru isimler geleceğini göstermez. Yani bunu çok iyi yapan yıllar önce İlhan Cavcav vardı rahmetli. Yani çok iyi yapıyordu yani. Ben şöyle söyleyeyim, Sinan Kaloğlu 9 yaşındayken İlhan Cavcav'la sohbetini anlattı bana. İlhan Cavcav Sinan Kaloğlu 9 yaşındayken keşfedilmiş. Ve İlhan Cavcav bu çocuklarla birebir diyalog kuruyor yani. Yatılı olarak alıyor bu çocukları yani. Okul gibi kendi eğitimlerini veriyor. Dolayısıyla bu iş birazcık altyapı. Altyapıda da en büyük örneği hani buydu. Ben Eren Mert'in bir sonraki durağın yurt dışı olacağını düşünüyorum. Daha bir Belçika Ligi falan, oradaki işte scout şefliğini orada yapacağını düşünüyorum yani.
0: Peki. Serkan Çetiner, Dünya Kupası'na ilişkin, finale ilişkin neler söylersin? Son olarak Arjantin,
1: yani
0: İspanya, Arjantin diyen taraftayım
1: mı? Parantez daha açayım. Yani peki. Beşiktaş mesela bunu denedi. İki tane Şili'den 4'er 5'er milyon euro oyuncu getirdiler. Oyuncular idmana bir çıktılar. Maça çıkamadılar. Bir dakika süre aldılar. Sen 10 tane wonderkid getir. Kendi takımında oynatamıyorsan oyuncu zaten körelip gidiyor yani. Ne topçular geldi geçti yani. Dolayısıyla kendi takımında dakika süre veremiyorsan, dün mesela Ümraniye Galatasaray 5 attı değil mi? Ama olmuyor yani. Hani oyuncuları ligde görebiliyor muyuz? Görmüyor, göremiyoruz. Ligde kimi göreceğiz? Kaan Ayhan'ı göreceğiz. Dolayısıyla bu işleri kapatalım yani. Galatasaray, Fenerbahçe'de böyle bir olay yok. Bak Fenerbahçe 3 tane wonderkid çıkarttı. Ferdi Kadıoğlu, Arda,

0: altyapıdan kendi oyuncunu çıkartacaksın. O da biraz böyle hani kendi Florya'nın suyuyla büyüyen çocuk, hemen bırakmıyor Galatasaray'ı falan gibi. Ama işte olay örnek. Oyuncu gitmek istiyor yani. 6 ay 7 ay top oynuyor. Gidiyor, oyuncular durmak istemiyor. Biz sıçrama tahtası olarak görüyor Süper Lig'i. Dolayısıyla bu iş birazcık böyle şey gibi, okul gibi, üniversite gibi. Bunu böyle araştırılıp test konusu yapılıp buna göre aksiyon almak gerekiyor. Keşke Trabzon'da sürdürülebilir olsaydı. Çok şey kattılar Trabzon'a. Belki Trabzon şu anda 10 yılını bu transferlerle kurtardı diyebiliriz yani.
1: Peki. Serkan Şetin'e teşekkürlerimi iletiyorum ve gelelim orada Dünya Kupası finaline. Bu konuda dört büyükleri konuştuktan sonra.
0: Babaların şeyine, ben favorim yani benim İspanya'ydı başından beri. Ben biraz Messi'nin dirilerek son Dünya Kupası işte gibi birazcık dirilerek geldiğini düşünüyorum. O yüzden de hem İspanya'nın bu Filistin duruşundan dolayı gönlüm zaten İspanya'dan yana. İnşallah da bir İspanya'nın kazanmasını istiyorum ben de.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çıktı, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, yani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amceliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı. 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar.

arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu, 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz, Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın eline istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirmek. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rağbetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Bas varmadık mı geçen sene? Planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. Küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin ne olduğunu biliyoruz çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu, geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor, uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum öyle bir oyuncu değil, öyle bir beklentisi olan varsa da o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli bir futbolcu ki bu da o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı %89, %83 falan gözüküyor. Oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir? O kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor.
Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatifi olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Sara'nın Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Top orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Top 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon 2 stoper önüne kadar geldi. Bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı. Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leslie inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir. Fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır. Ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Ükoçukwu ile ilgili. Ükoçukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici altı gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner. Hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağaca diktiler. Ama niyetleri ne?
Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı. Daha iyi oldu

0: diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler işte Alex Ferguson'dan Labanowski'sine işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. E çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam. Hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engellediği ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükseltip bu vesileyle ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi canlı yayınıyla karşınızdayız. Futbol gündemini konuşacağız. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın merhaba, nasılsın?
4: Merhaba. Ermin sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin transferlerini imza törenini izledik. Ona doğru da değineceğim ama Türkiye sabah bahis operasyonu soruşturmasına uyandı. Yapılan incelemelerde bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş denilerek 19 kişi kapsamında gözaltı yapıldı. Şimdi bu isimler arasında en dikkat çekenler Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş'tan yöneticiler de var. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik ve Kerem Gürel'in onlarca kupon yaptıkları tespit edildi. Sence şimdi ne olacak?
4: Şimdi bu soruşturma ile ilgili hatırlarsan daha önceki birçok yayında da aslında işte futbolda bahis soruşturması meselesini konuşmuştuk. Burada iki türlü bir soruşturma var. Birincisi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturma, bir de savcılığın yaptığı soruşturma. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturmayla savcılığın yaptığı soruşturma arasında şöyle tabii bir değer farkı var. Savcılık 6222 kapsamında bahis şikesi, yasa dışı bahis noktalarından yola çıkarak bu soruşturmayı yapıyor. Ve bugüne kadar da hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, teknik adamlarla ilgili ve son olarak da bugün gerçekleşen operasyonla birlikte yöneticilerle ilgili soruşturma ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Emine. Tamam yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok. Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi, yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da, çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım ki federasyonun aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? Son 5 yılda yöneticilik yapmış isimlerin TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada, daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediliyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu.
3: Şimdi bekleniyordu yani.
4: Bekleniyordu evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin, ki orada da açıklamada da özellikle 6222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı, 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları, bilmiyorum. Ya hepsi belki mahkemeye sevk edilecek ya da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu, 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. Döneminden itibaren görevi yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük. Evet. Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcılığın soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı, gerçi o Futbol Federasyonu soruşturmasında da vardı, savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu, disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var, problem var. O da şu. Şimdi savcılık soruşturmasında, yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında, ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altınordu'dan ben tanırım mesela kendisini, şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş'le ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
3: Tabii.
4: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu. Yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu. Kendi kulübünün maçına, rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki soruyoruz. Polisin ön araştırması, en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren, döneminden beri 2020'de mesela, onu söyleyeyim, Sportif AŞ'de oluyor. Ağustos 2020'de Maruf Güneş, Mustafa Cengiz döneminde istifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Sportif AŞ'deki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Sportif AŞ'de yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşturmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda gol bahisleri yapması sonrası, ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Sportif AŞ'de. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim, metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine şey yapıyor. Kupon yapıyor. İşte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair burada, çünkü 48 maçtan bahsediliyor. 48, çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında, yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum. Henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme tahmin ediyorum pazartesi günü ya da yarın ya da bugün biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Ve sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması, Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki Masa'nın takibi sonrası, yani Mali Suçları Araştırma Bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor. Para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar. Açıklama bu şekilde. Bakıyor ve nerede, ne kadar maç oynanmış, hangi maçlar oynanmış, çeşitli iddialar var. Bunların iddia noktasında olduğunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Ama işin bu yöneticiler açısından, itibar açısından ve 6222'ye muhalefet sonuç itibariyle bu. Siz bunu yapamazsınız. O görevdeyseniz eğer, buna muhalefet ediyorsanız hakkınızda soruşturma yapılır. Tutuklanırlar mı, tutuksuz yargılanırlar mı, onu göreceğiz. Ama bir de tabii dışarıya yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar, ne oldu demesi kadar doğal bir şey yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında, yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde, kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin çoğunlukla, çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum, bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkililer. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. Zamanında, şimdi bugün sabah gördüm, Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar, derler ki size al buyur şimdi anlat. İkincisi, Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler için böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüpte yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları, bırak önce kendilerine zarar vermek, zarar vermeyi geç, öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturmayla ilgili tekrar ediyorum. Yeni detaylar çıktıkta konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele, hı hı, acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları, evet, da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. erken infaz vermemek lazım, yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı. İnsanların duygusallığını da kırılganlığını da bak demek ki böyle oluyormuş, anlayın bizi diye feryatlarında biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık yani işin bir noktada çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız, bu yaptıklarınız, özellikle bu işin marka değerini oraya o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var. Onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Hı hı. Federasyon bunu birçok insana verdi. Ceza hukukuna giriyorsa ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.
3: Aydın, şimdi Futbol Federasyonu'nun ne yapacağını sana soracağım ama önce şunu merak ediyorum. Tabii. Şimdi biz bu soruşturmanın sonuçlarını Mert Hakan Yandaş'ta gördük ve sen birçok yayınında dedin ki bence tutuklu yargılanmamalı.
4: Doğru.
3: Şu anda 19 kişi gözaltına alındı. Tutuklu yargılandıkları süreç olursa şayet yine aynı fikirde olacak mısın?
4: Soruşturmaya bakacağız. Ben Mert Hakan'la ilgili soruşturma dosyasını gördüğüm zaman şimdi tutukluluk tedbir meselesidir. Bir insan tutuklandığında tutukluluk nedir? Tutuklu olarak yargılama meselesi. Sonuçta kanaat değil. Yani tutuklanmak kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada tutukluluk bir şey meselesi ya, tedbir meselesi ya, delilleri karartma şüphesi var mı, kaçma şüphesi var mı, bunlara bakılacak. Ama diğer yandan burada mesele şu, Almile onu söylemem gerekiyor. Şimdi temel mesele şu, burada bir organizasyon var mı? Temel konu bu. Burada bir organizasyon var mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi maçlarda ne olmuş? Bir organizasyon var mı? Yani örgütlü bir eylem var mı? Sonuç itibariyle bu soruşturma sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman biz bu soruşturmanın gidişatına dair daha net tespitler yapma imkanına sahip oluruz.
3: Peki. Şimdi Futbol Federasyonu'na gelelim. Yöneticilerle ilgili Futbol Federasyonu ne yapacak? Bu soruşturmaya ilişkin ne dediler? Bir açıklama var mı biliyor musun?
4: Bu arada söyleyeyim, yazanlar var. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben suçlamıyorum. Ben iddiaları söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben şey demiyorum mesela. Aa, onu yapmıştır. Şike yapmıştır. Öldürün, boğun bunları. Bunları yıllardır bu davaları takip eden birisi olarak söylüyorum. Bu yapıldı. Aziz Yıldırım'a yıllardır yapılıyor yargısız infaz. Aziz Yıldırım mesela ağzını açtı mı şimdi, açmadı. Bir şey de demiyor. Ben şunu söylüyorum. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben al bu, burada savcı yazıyor. Savcı diyor. Kendi maçına, kendi maçlarında rakibin lehine bahis oynamıştır diyor. Bahis şikesi yapmıştır diyor. İddia bu yönde. Bu soruşturma çerçevesine gidiyor. Vallahi isteyen herkese de bunu tartışırım. Buyursunlar, gelsinler. Ben bu davaları tartışırken yargısız infaz oluyor mu, olmuyor mu? Kim bugüne kadar yargısız infaz yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini tartışırım. Çata çata tartışırım. Bu meseleler Türkiye'nin son 20 yılda damga vurmuş meselelerdi. Sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Siyasi davalarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları buyurun, daha geniş masalarda daha doğru şekilde tartışalım. Ne diyorum? Diyorum ki tutukluluk bir tedbirdir. Delilleri karartma şüphesi var mı? Yurt dışına kaçma şüphesi var mı? Bunlar yoksa eğer tutuksuz yargılanmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soruşturma kendini ortaya çıkaracaktır.
3: Şimdi yöneticilerle ilgili bir açıklama var mı? Futbol Federasyonu tarafından.
4: Şimdi şöyle, yöneticilerle ilgili zaten uzun süredir yani biz hangi aydayız? Haziran, Temmuz'a geldik değil mi?
3: Temmuz.
4: Galiba geçen yıl Eylül ya da Ekim ayında şey başlamıştı. Bu bahis soruşturması başlamıştı. Kabaca bir sene oldu ya da 10 ay diyelim. Şimdi 10 ay öncesine gidelim. Yani bu 10 aylık süreçte ne oldu? Futbol Federasyonu hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili... hakemler, futbolcular, ne kaldı? Teknik adamlar, kulüp çalışanları ile ilgili soruşturmalarını yaptı ve birçok isme de ceza verdi. Hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ve temel mesele de şuydu. Kardeşim bunlar var da bu kadar 5 yıllık dönem içerisinde hiç mi yönetici yok? Yani yöneticilerle ilgili soruşturma yapılıyor ve bugüne kadar da yöneticilerle ilgili bir şey yapılmamıştı. Sabah federasyona bu olaydan sonra federasyona doğal olarak sordum. Ne olacak? Ne bitiyor? Nasıl takip ediyorsunuz süreci? Onlar da takip ediyorlar. Şimdi burada İki ayaklı soruşturma var. Bir savcının yaptığı ceza hukuku soruşturması 6220'ye göre, bir de disiplin soruşturması. Bu soruşturma özellikle yöneticiler kısmında bir hali gizli yürütülüyordu. Bence bugüne kadar federasyonun bu listeleri bu yöneticilere açıklamamasının nedeni de savcının yaptığı bu soruşturmaydı. Federasyonun ben çok kısa süre içerisinde Spor Toto ile birlikte ortak yürüttükleri bu kapsam çerçevesinde yöneticilerle ilgili son 5 yılda, bak bu son 6 yılı kapsayarak soruşturmayı yapmış savcılık. Futbol Federasyonu'nun kriteri son 5 yıl. Son 5 yılda yöneticilik yaparken bahis oynayanlar kimler? Hangi yöneticiler? Yakında bunlarla ilgili federasyonda bir açıklama yapacaktır. Açıklamadan sonra ve savcılık soruşturmasından sonra ortaya çıkacak iddialar, açılacak davalardan sonra biz federasyon talimatlarına göre şimdi ne olacak tartışmasını yapabiliriz. Bu tartışma yapılıyor. 56. maddenin çeşitli maddelerine atıfta bulunarak bu tartışmalar yapılıyor. Ama bu tartışmaları yapmak için erken davranmamak, biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.
3: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle kim ne dediye devam edeceğim. Aziz Yıldırım seçim döneminde kimse merak etmesin, para var demişti. İyi oyuncular da alacağım dedi. Bu konuda medya çok mu sabırsız davrandı?
4: Çok. Başta Serdar abi, Serdar Çelikler ihale ona kaldı. Söyleyeyim. Para yok bunlarda. Sonra Serdar abi diyor ki hayır diyor, ben diyor onları biraz gaza getirmek için söyledim. Gaza getirdiğiniz insan Aziz Yıldırım. Çok sabırsız davrandı bence. Ve bence bu transfer döneminde kaybedenlerden bir tanesi Serdar Çelikler oldu. Çünkü etkili bir isimden bahsediyoruz. Niye konuşuyoruz? Kamuoyuna, topluma yön veren isimlerden biri Serdar Çelikler ve böyle oldu.
3: Evet.
4: Bunlarda para yok. Bunlar yapamazlar. İşte bunu yapacak halleri yok. Ondan sonra genelde şöyle yaparlar. İş işten geçtikten sonra, Fenerbahçe'lendikten sonra gider yapar. Hep olumsuz tarafına bakıyor. Yani hazırlığım geçmişte de yaptıkları da vardı. Meseleye nereden baktığının önemli referanslar. Hep olumsuz referanslardan yola çıkarak gitti. Ve bence kaybedenlerden bir tanesi bu oldu. Benim görüşüm bu. Çünkü sosyal medyada kendisine ciddi bir tepki var. Ben orada özellikle biraz hazırlığım tecrübesine güvenilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Genel, bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii sabırsızlığın çıktığı nokta nedir diye ona bakmak lazım. Konuşuyor. Şimdi Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez ben bütün işte bu transferleri çok kısa süre içerisinde bitireceğim demişti. Hemen hızlıca transferleri bitireceğiz ve kampa yetiştireceğiz demişti. Vedat'ı açıkladı. Sonra Ake'yi ne zaman açıkladı? Galiba yani biraz daha geç, yani herhalde Temmuz'un 1-2'si gibi olabilir ya da 3-4'ü gibi olabilir. Tam tarihi hatırlayamadım. İşte geçen günlerde Greenwood'u açıkladı. Yani Aziz Yıldırım verdiği takvimden şaştı. Oyuncu kaliteleri, isimleri konusunda şaşmadı. 4 tane baba oyuncu alacağım demişti. 3'ünü aldı.
3: Evet.
4: O takvimden şaştı. O arada biraz da tabii Fenerbahçe'nin gündemi bu yönüyle transfer olunca ve Aziz Yıldırım olunca daha fazla ister istemez tartışılan bir isimden bahsediyoruz. 20-25 yıldır Türk futbolunun derin şekilde, ne 25 yılı yani 20 yıl başkanlık, 6 yıl 8 yıl dışarıda kalma, 28 yani 20, 30 yıldır Türk futbolunda çok konuşulan bir isimden bahsediyoruz. Hal böyle olunca ister istemez yani ne oldu? Büyük vaatlerle geldiğin gibi tartışmalar oldu. Günün sonunda Aziz Yıldırım bugün Temmuz'un işte 17'si 18'i Aziz Yıldırım, bugün bir fotoğraf vardı. O fotoğraf karesine bakıldığında yaptığı transferlerle ben buradayım, ne dediysem yapıyorum. 3 gün 5 gün geç olabilir, bu kadar sabırsız olmanıza gerek yok diyerek tavrını koydu.
3: Kim ne dedi?
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Ve bence bugünkü üçlü fotoğraf, yani Ake, Vedat, Greenwood, üçüne aynı anda imza attırdılar. Fenerbahçe'nin ben son yakın tarihte gördüğüm en iyi üçlü fotoğraf. Transfer özelinde söylüyorum. En üçlü fotoğrafı. O fotoğrafla da Aziz Yıldırım medya, evet bence sabırsız davrandı medya ve Aziz Yıldırım şu ana kadar dedikleriyle yaptıkları arasında da bir bağlantısı şekilde gitmiyor. Büyük oyuncu getireceğim dedi. Tarih verdi. Tarihlerde sapmalar oldu ama transfer kolay bir şey değildir. Şu ana kadar dediğinde transfer de yaptı.
3: Peki. Şimdi dün dikkat çeken bir olay yaşandı. Greenwood'un Türkiye'ye gelişini izledik.
4: Evet.
3: Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood tarifeli uçakla geldi.
4: Doğru.
3: Bu yeni bir karar mı?
4: Yeni bir karar. Şöyle, ben bunu duymuştum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geldikten sonra çeşitli Bazı böyle uygulamaları devreye aldı. Onu söyleyeyim. Bu uygulamalar neler? Onların altını çizeyim. Birincisi mesela Fenerbahçe'de şuna son verilmiş diye duydum. Oyunculara Fenerbahçe ev kiralamayacak. Yani ev kirasını Fenerbahçe vermeyecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar iki oyuncunun ev kirası veriyormuş. Onlara da konuşulmuş. Denmiş ki kardeşim bu bizim sözleşmeler.
3: Kimin veriyormuş?
4: Efendim?
3: Kimin veriyormuş?
4: Onu bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sordum. Yani isim söylemediler.
3: Neden iki kişiyle kaldı acaba?
4: Onu da bilmiyorum. Yani hani ikisi talep etti. Hadi gel biz sana yapalım dediler. Onu da bilemiyorum. Sözleşmeye belki koydurdular. Yönetimler de kabul etti. Mevcut yönetimde diyor ki biz diyor kardeşim biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani biz zaten bu oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Hak ettiği değeri veriyoruz. Taraftar o hürmeti gösteriyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncunun da bir sorumluluğu olsun. Yani oyuncunun sorumluluğu nedir? Futbol oynamak ama kendi hayatı da var. Biz zaten kendi hayatını rahatlıkla sürdürebileceği o imkanları biz zaten sağlıyoruz. Dolayısıyla biz ev meselesinde benim bildiğim kadarıyla böyle bir karar var. Ev kiralamaları kulüp artık yapmayacak. İki oyuncu varmış onlara da bildirmişler. Biz artık bunu yapmayacağız. Hani kendi başınızın çaresine bakın diye. Uçak meselesi ben bu arada hani Greenwood'un işte XF şeyle tarifeli uçakla mı geliyor yoksa özel uçakla mı geliyor? Onu açıkçası takip etmemiştim. Dün hatta biz Murat Açık'la Sports Dijital'de yayındayken sonunda söyledi. Ama bir gün öncesinde bir yayında konuşmuştuk. Bu bir karar. Yani Fenerbahçe şöyle bir karar almış Fenerbahçe yönetimi. Zaruri olmadığı sürece, zorunlu olmadığı sürece, yani son dakika bir şey olmadığı sürece herhangi bir şekilde özel uçak tarifesiyle oyuncular transfer süreçlerinde oyunculara şey tahsis edilmeyecek. Özel uçak tahsis edilmeyecek. Bu da kulübün tasarrufları çerçevesinde olan bir şeydir. Mesela Cihan Kamer Fransa'ya gitti, onu İngiltere'ye götürdü, adamın kendi özel uçağı. Onu fatura etmemiştir kulübe. Kulüp diyor ki biz oyuncu geliyor mu? Tarifeli uçakla gelecek. Business class bilet alacağız. Kaç? Ailesiyle mi geliyor? Kendi mi geliyor? Neyse artık. Biz bu işi bu şekilde organize edeceğiz. Yani Fenerbahçe'de özel uçak dönemi sona erdi. Temel bakış açısı da şu an bile tekrar söylüyorum. Biz zaten oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Büyük paralar ödüyoruz. Biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Bu işin ciddiyeti budur. Herkese doğru mesafede, eşit mesafede haksızlık yapmadan, yani birine özel uçak tutuyorsun, diğerine tutmuyorsun. Yani öbür gün bunlar başka dedikodularla beraberinde getirebilir takım içerisinde. Ama genel kanaat bu. Özel uçak, özel ilgi söz konusu değil. Yani bu karar, bunu ben söylemiyorum, kararı ifade ediyorum.
3: Peki. Şimdi Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, oyuncuların imza töreninde bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı konusunda çalışıyoruz dedi. Sence Fenerbahçe hangi bölgeye oyuncu alacak?
4: Bence golcü alacak. Aziz Yıldırım, bu benim dikkatimi çekti. Bugün basın toplantısında dikkat çeken Cihan Kamer'in sözlerinden bir tanesiydi. Evet. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağım demişti transfer döneminde. Hatta bunu şöyle tarif etti ve tarif etmişti. 2 tane golcü alacağım demişti. Bir tane stoper alacağım demişti. Bir tane de kanat oyuncusu alacağım demişti. Şimdi stoper geldi Ake, kanat geldi Greenwood, golcü geldi Vedat. En başta Vedat gelmişti. Sonra Ake geldi. Evvelki günde Greenwood geldi. Peki Fenerbahçe golcü Cihan Kamer'in ifadesiyle onu bir daha okur musun abi? Orada bir ifadesi dikkat çekiyordu.
3: Diyor ki bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı hakkında da çalışıyoruz diyor.
4: Evet. Daha açık, kapalı bir şey söylüyor aslında. Yani bu orta saha mı olacak? Bir kanat oyuncusu mu olacak? Golcü mü olacak? Stoper mi olacak? Ya da kaleciyi yolladın kaleci mi olacak? Tahminlere bırakıyor.
3: Yani buradan şu mu çıkıyor? Aslında birden fazla kişiyle görüşülüyor. Hangisi daha mantıklı olursa onunla yola devam edeceğiz gibi.
4: Ya
3: mi?
4: Bu da çıkabilir ama bence biraz işi saklama meselesi. Yani adreslemiyor. Çünkü Cihan Kamer şunu anlattı, dedi ki ya transferde bu çıkan haberler transferi çok olumsuz etkileyebiliyor. Bunun altını çizmişti. Ben orada özellikle Fenerbahçe'nin şu anda açık kamuoyu önünde açık adresleme yapmadan gittiğini düşünüyorum.
3: Greenwood bu nedir gibi bu? Kendisini ilan ederse.
4: O da yani o anca son noktada olur. O enteresan oldu yani. Bekleniyor. Nerede bu adam? En son hakikaten dayanamayıp neredeyse kendini açıklamıştı. İstersen bu arada o nasıl olmuş olay onu da şey yaparım, aktarırım. Çünkü o videonun ilk çıktığı birisi yayınlıyor videoyu Instagram'dan. Ondan sonra döndü çünkü ya bu isim yayınlamış diye. Ben de baktım, adam da beni Instagram'dan takip edilmiş. Mesaj attım ben ona. Dedim ki bu iş nasıl oldu dedim. Hatta iyi oldu hatırlattın, onu da okurum. Yani bu Greenwood'un ilk videosu nasıl kulüp resmen açıklamadan çıktı diye. Hı hı. Şimdi Cihan Kamer'in söylediği şey, evet, Fenerbahçe bir transfer daha yapacak. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağını söylemişti. Az önce söyledim. Vedat geldi, golcü. Ake geldi, stoper. Greenwood geldi, kanat oyuncusu. Peki bu kim olacak? Aziz Yıldırım 2 tane golcü alacağını söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin golcü peşinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada süreç biraz daha uzayacak. Greenwood'un gelişiyle biraz daha zaman kazanmış bir Fenerbahçe yönetimi olduğunu söyleyeyim. Bu mesele biraz daha uzayacak. Yani bu 15-20 günde olabilir. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde ve belki piyasaya biraz daha bakarak, ya da Fenerbahçe'nin de şöyle bir durum var tabii. Büyük problem şu Fenerbahçe'de, onun altını çizeyim. Temel problem şu. Fenerbahçe'de çok sayıda yabancı oyuncu var. Bunları eritmek zorunda. Mesela Galatasaray'ın bu konuda eli çok rahat. Galatasaray oralarda çok iyi planlama yaparak bugüne kadar meseleyi getirmiş. Bunu açık ve net bir şekilde de görebiliyorsun. Fenerbahçe'de ise böyle bir büyük bir dert var. Önce oyuncu yollaman lazım. Ama ben Fenerbahçe'de başkanın da temel motivasyonunun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da temel motivasyonunun, Vedat'tan sonra işte Ake geldi, Greenwood geldi, bu seviyelerde bir golcü daha almak. Bu kanat forvet mi olur? Yoksa doğrudan merkezde Vedat'la birlikte oynayacak oyuncu mu olacak? Onu göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum da var. Burada İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun, İsmail Kartal'ın anlayışı, yaptıkları da temel mesele. Benim bildiğim ve gördüğüm, biraz aslında konuşulanlar da şöyle bir tavır var. Kardeşim, biz şimdi dördüncü oyuncuyu getirdik, golcüyü getirdik ve bu oyuncunun bonservisini örneğin 20-25 milyon euro, oyuncunun kendisine de 7-8 milyon euro yıllık para veriyoruz. Bu durumda biz bu ikisinin de aynı anda oynayabileceği formüle göre transfer yapacağız. Bu transfer kim olacaktır? Bence Fenerbahçe'nin bu dördüncü ana oyuncu olarak tanımladığı oyuncunun yine golcü olacağını düşünüyorum. Diğer şeye gelince de, konuya gelince de, yani bununla biter mi? Ben Fenerbahçe'nin dörtten fazla oyuncu alma gibi bir motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Ama Eylül ayına kadar transfer devam edecek. Son dakika gidenler olacaktır. Teklif gelenler olacaktır. Onun yerine fırsat transferleri olabilir. Çeşitli planlamalar Fenerbahçe burada yapacaktır. Ama özellikle Cihan Kamer'in bıraktığı yerden bir oyuncu daha gelecek konusunda, bu oyuncu kim olacak? Fenerbahçe bir golcü getirecek. Onu söyleyeyim. İyi bir golcü daha getirecek. Çünkü kafalarda şöyle bir durum yok. Yani aslında idare eder mi? Hayır. Bence oradaki bakış açısı da şu. Yani Galatasaray Icardi varken Osimhen'i getirdi. Icardi o sezon sakatlandı. O da büyük oyuncuydu. Osimhen çok büyük bir oyuncu. Ve Galatasaray orada golcü eksikliğini yaşamadı. Osimhen'in olmadığı dönemlerde yeterliliği tartışılsa bile Icardi bu sezon ciddi anlamda Galatasaray'a gol katkısı verdi ve şampiyonluğun önünü açan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Fenerbahçe iki büyük golcüyle, güçlü golcüyle bence sezona devam edecek. Cihan Kamer'in attığı meseleden yola çıkarak ben Fenerbahçe'nin golcü alacağını düşünüyorum özetle.
3: Peki. Şimdi bir de loca sorunu var. Onu da sormak istiyorum sana. Eski yönetici Erol Bilecik'in locasını neden iptal etti? Fenerbahçe, sen ne düşünüyorsun?
4: Şimdi bu localar meselesi dünden beri de çok konuşuluyor. Şöyle bir şey olmuş. 2024-25 sezonunda, yani bundan 2 yıl önce, Fenerbahçe yönetimi bir bağımsız denetim şirketine localarla ilgili bir fiyatlandırma yapıyor. Ve fiyatlandırma da şöyle. İşte Fenerbahçe'nin localarında en az koltuk sayısı 6'ymış. 8 koltuklu olan localar var. İşte 12 ya da 13-14, şimdi sayıdan hatırlamıyorum. Localar var. Hı hı. Şimdi localarda da fiyatlandırma şöyle yapılıyor. Şeyine göre, locanın olduğu yere göre, işte kimileri biraz daha kale arkasına yakın, kimileri tam stadın merkezinde bütün alana hakimsin. Ona göre mesela bazı localarda minimum koltuk fiyatları 20 bin euro bir koltuğun fiyatı. İşte 6 kişilik şey varsa eğer, locaysa, yani sen 120 bin euro yıllık ödeyip bu locayı satın alıyorsun. Kimilerinde işte 8-25 bin euroluk localar var, koltuk başına 28 var. Bu çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre de satışlar yapılmış. Bazıları mesela çeşitli indirimler almışlar. Bu da nedir? Örneğin bir yıl peşin para verip 2 yılı kapatmışlar. Ya da 1,5 yılı verip 2 yılı kapatmışlar ama buralarda da indirim almışlar. Aziz Yıldırım geldikten sonra da böyle şey olmaz diyor. Localar herkese açık bir şeydir. Yani birisine 1 liraya verdiğini diğerine niye biz 5 kuruşa veriyoruz? Dolayısıyla loca fiyatı nedir? 20 bin lira. Herkese 20 bin liradan satılacak. Yani fiyat neyse ona göre. Burada çünkü bir adaletsizlik olmaz diyerek ve bu da büyük bir krizi beraberinde getirdi. Evet. İşte birçok isim var. Acun Ilıcalı'nın locası ile ilgili Acun Ilıcalı'nın locasını almak istiyorlar. Acun Ilıcalı'nın elinden. Orada başkanlık locası yapmak istiyorlar. Acun Ilıcalı da vermek istemiyormuş. Başka loca alın diye. Orada öyle bir durum var. Bu arada bu fiyatlarla ilgili olarak uygun fiyatta alan Mesela Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde yer alan 4 kişi varmış. Onlar da farkı ödemişler ve localarına devam edecekler. Aziz Yıldırım yönetimi şey diyor. Bu localarla ilgili. Geçmişte size uyguna mı verildi? Kaç yıl kullandınız? 2 yıl, 1 yıl. Arada kaç bin lira, kaç bin euroluk fark var? 80 bin euro. Bu farkı ödeyin diyor. Ödeyip bugün toplamda bir loca 200-300 bin euro ise o parayı ödüyorsa devam ediyor. Hakan Safi yine uygun alan isimlerden bir tanesi. Hakan Safi ben farkı ödemem demiş. O yüzden locasını iptal ediyorlar. Anladığım kadarıyla Hakan Safi bunu biraz da şöyle yarın öbür gün biraz aslında hala günün sonunda Fenerbahçe başkan adayıydı. Olma ihtimali var. Bunu biraz da propaganda olarak belki yarın öbür gün kullanacak. Benim locamı bile vermediler gibi söyleyebilir ama Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben bu locayı buna satıyorsam fiyatlandırmam bu ise herkes ona göre şey yapmalı. Fiyat vermeli. Parasını vermeye devam etmeli. Erol Bilecik'le ilgili konu şu. Erol Bilecik'le ilgili konu biraz daha sıkıntılı. O da nedir? Erol Bilecik de bu arada uygunu almış. Yani Erol Bilecik'e sorduklarında Erol Bilecik aradaki farkı verip locanın fiyatı diyelim ki 300 bin euro yıllık bunu verip devam edebilirdi. Ama Feridun abinin, Feridun Nideloğlu'nun seçimlerden önce bir haberi vardı. Erol Bilecik'in e-postası diye. O da neydi? Hatırlayalım. Erol Bilecik Ali Koç'a bir mail atıyor. Bu da Feridun abinin eline geçiyor. Kimi iddialara göre aslında o maili atarken Erol Bilecik kendi şirketindeki bütün çalışanlara bu maili yanlışlıkla atıyor. O şirketten çıktı. Feridun abiye de dava açtılar. O soruşturmanın da devam ettiğini söyleyeyim. En son ne oldu bilmiyorum. Feridun Nideloğlu'na açılan dava ile ilgili olarak. O mailde Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım'a karşı sert sözleri vardı. Hakaret eden ifadeleri vardı. Bundan ötürü Erol Bilecik Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na veriliyor. Ancak Disiplin Kurulu Erol Bilecik'le ilgili henüz bir işlem yapmamış. Soruşturma devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi de diyor ki kardeşim disiplin sürecinde olan Fenerbahçe'nin mevcut başkanındaki geçmiş başkanı hakaret edersen de kulüpten ihracın söz konusu oluyor. Bir kişi soruşturma devam ederken Fenerbahçe'den loca alamaz. Dolayısıyla Erol Bilecik'e diyorlar ki senin hakkında böyle bir soruşturma söz konusu. Parayı versen dahi locaya devam edemeyeceksin diyerek Erol Bilecik elinden locayı almışlar. Hikaye bu.
3: Geçmiş olsun diyelim.
4: Diyelim.
3: Greenwood'da devam etmek istiyorum.
4: Edelim.
3: Şimdi transferler arasında en çok ses getiren isim desek yanlış olmaz aslında.
4: Olmaz.
3: Şimdi Greenwood'un transferinde oyuncunun kendi payından vazgeçmesini nasıl yorumluyorsun? Bunu merak ediyorum. Sözleşmesinde neler var?
4: Güzel. Şimdi bu transferle ilgili ben özellikle bu transferden sonra da özellikle Aziz Yıldırım'ın oyuncunun tutumundan çok hoşnut kaldığını söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'a da bunu sormuştum. Transfer geldikten sonra aslında bir gün sonra aradığımda biraz ne hissettim, ne düşündüğünü merak ediyordum. Ondan sonra rahatlamıştı bu arada onu söyleyeyim yani. Çünkü çok uzun süredir transferle uğraşıyor. Diğer yandan şunu söyledi yani evet ya biz tamam şimdi bu kadar tantana oldu. Günlerdir bu oyuncu konuşuluyor. Evet iyi bir transfer yaptık ama günün sonunda bizim yani oynaması önemli. Yani bu oyuncuyu getirdik evet. İnşallah iyi olur. Yoksa evet. Hani getirdik oynamadı ne yapacağız? Yani esas olan artık bundan sonrası başlıyor diye o olgunlukta bir şey vardı. Değerlendirmesi vardı ama özellikle oyuncunun bu süreçte transfer sürecinde böyle çok net tavırlı olması belli ki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetiminin hoşuna gitti. Şöyle eğer Greenwood'un sözleşmesinde şöyle bir durum varmış. Rakamlar şöyle olması lazım. Notlarım yanımda değil ama Marsilya'nın 4 ayaklı bir transfer bu. 4 yani 4 ayaklı derken oyuncunun hakları 4 tarafta var. 4 tarafla da uzlaşmak zorundasın ama şöyle. Bu oyuncuya Marsilya 50 milyon euro çıkış maddesi koyuyor. Yani gidip Marsilya'nın hesabına 50 milyon euro yatırırsan sen bu oyuncuyu alabiliyorsun. Ama Fenerbahçe bunu yapmıyor. Bu arada 50 milyon euro yatırdıktan sonra gerisi seni ilgilendirmiyor. Marsilya Manchester'a pay vermiş. Hetafe'ye pay vermiş, oyuncuya pay vermiş seni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe burada 50 milyonu görüyor. Diyor ki kardeşim biz tamam bu 50 milyon euro da bunu aşağıya çekmemiz lazım. Ve burada çalışma başlıyor. Manchester'ın payı var, Hetafe'nin payı var, oyuncunun kendi payı var, bir de Marsilya'nın payı var. Marsilya'nın payı %50'ymiş. Galiba 40 civarında şeyin payı var. 40-45 arası öyle söyleyeyim. Manchester United'ın payı var. Oranın oyuncusu. %8,5'da şeyin var. %40, 35-40 arası özür dilerim. %8,5'da oyuncunun payı varmış. Biraz da Hetafe'nin payı var. Oyuncu kendi payından bu transfere önünü açma adına da biraz kolaylaştırma ya da transferin gerçekleşmesi için %8,5 olan kendi hakkından vazgeçiyor. Yani eğer o kendi hakkından vazgeçmeseydi Fenerbahçe oyuncunun transferi için toplam 45 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacaktı 3 yıl boyunca. Oyuncu buradan vazgeçiyor. Benim bildiğim kadarıyla buradan vazgeçerken de iyi bir para alacak, gelecek Fenerbahçe'de 8 milyon euro diyebiliyorum. Bir sonraki satıştan konuşulanlar onu öyle. Bir sonraki satış yani Fenerbahçe diyelim ki Greenwood'u önümüzdeki sene 60-70 milyon euroya sattı. Bu işte diyelim ki 60 milyon euroya sattı. 60-39 Fenerbahçe'nin aldığı fiyat 39 milyon euro. Burada da 21 milyon euro kalıyor. 21 milyon euro kârdan Fenerbahçe diyor ki seni yarın öbür gün sattığımız zaman ne kadar sana verdiğimiz bonservis üzerinden kar edersek oradan da sana bir pay verelim diyorlar. Oyuncu da bunu kabul ediyor ve transferin önünün açılmasında da etkili rollerden biri oluyor. Ama özellikle burada oyuncuya bakış açısını değiştiren noktalardan bir tanesi de ısrar noktalardan bir tanesi de şu. Oyuncu hani bunu yapabileceğini düşünüyor. Yani ben evet bugün payımdan vazgeçiyorum. Fenerbahçe'ye gideceğim. İyi bir para alıyorum. Önemli zor bir süreç oldu. Yani başarılı olup tekrar bir transfer yapma meselesine güçlü bakıyorum. Dolayısıyla benim için sorun değil diyerek bu payından vazgeçiyordu. Bu da ister istemez yönetim açısından da çok olumlu karşılıyor. Çünkü adamın iddiası ve hedefler açısından bu meselenin doğru olduğunu yorumluyor ki doğru bakış açısı bence.
3: Aydın, bitirmeden bir de imza töreninde ki futbolcuların tepkilerini de sana sormak istiyorum. Tabii. Şimdi Ake oldukça sempatikti. Vedat Muriç de bu şampiyonlukla ilgili kendi payının olmasını istediğini belirtti. Greenwood ise Fenerbahçe daha biraz durgun gibiydi. Sanki kameralardan mı hoşlanmıyor?
4: Belki böyle de öyle ama genelde şey böyle soğuk, daha böyle bir şey soğuk bir tip gibi duruyor.
3: Ama konuşmaları da bir o kadar sıcak da aslında.
4: Evet evet. Yani Ake öyle ya, bazı insanlar şeydir hani kameradan hoşlanmayabilir, biraz daha rahatsız da olabilir, sıkılabilirler de şeyden, ilgiden, kameralardan da sıkılabilirler. Ama oradan toplam manzaraya bakarsak, fotoğrafa bakarsak, ben Fenerbahçe'nin yıllardır özellikle transferde çok karavanası var. Ne vereceği soru işareti olan çok sayıda transfer olmuştu. Üçü bir yerde ve çok güçlü üç oyuncu açıklandı. Evet. Uzun süredir bekleniyordu. İyi bir başlangıç yaptın. Tekrar söylemem gerekiyor.
3: Herkes aslında Fenerbahçe'ye geldiğinde bu sene şampiyon olacağız hissini hissetmiş. Yani diyor ki Fenerbahçe için bir bilgin var mı buralarla ilgili denildiğinde? Evet, İstanbul bana anlatıldı, kulüp bana anlatıldı. Fenerbahçe her sene şampiyonluk heyecanını yaşamak isteyen bir kulüp ve ben de bu heyecana ortak olacağım dedi. Ben büyük bir motivasyon gördüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
4: Ben özellikle Aziz Yıldırım'ın şey tavrı, az önce bu şeyi konuştuk ya, işte şey, uçak meselesini konuştuk ya,
3: evet.
4: Uçak meselesinde işte kulübün tavrını. Hı hı. Aziz Yıldırım bence net bir şekilde ne istediğini oyunculara hissettiriyor. Ona göre bakın diyor, ben bu anlaşmayı yapıyorum, yani edep bu, sizi bu yüzden alıyorum, buna göre yani bu. Bazıları şöyle olabilir yani, ya tamam da ben bir noktaya geldim, tam para falan filan da önemli ama o zorluğu bence hissettiriyor. Bak bunu istiyorum. Bu transferlerdeki ana amaç bu, unsur bu, noktasından yola çıkarak onu ciddi şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten hissettirmek zorundasın. Yani göreve bir yıl için gelen Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa ne olacağını biliyor. Şampiyon olacak hamleler yapıyor.
3: Evet.
4: İstediklerini de kamuoyu önünde de bu arada, yani Aziz Yıldırım bugüne kadar ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapacağını da söylüyor. Ve her şeyi de açık anlatıyor Aziz Yıldırım bu arada. Kapalı, hı-hı, anlatmıyor. Aziz Yıldırım'da her şey açık. Kamuoyu önünde de açık. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Soyunma odası gireceğim diyor. Karışacağım diyor. Gerekli müdahale edeceğim diyor. Oyuncularla da meseleleri konuşurken bu kadar bence şeffaf ve net bir şekilde bunlar onlara aktarıldı diye düşünüyorum.
3: İrfan abi yayınımda o da demişti ki Tedesco için biraz fazla oyuncularla samimi oldu. Belki de bu biraz suistimal edildi gibi. Çok kendi şeyini koyamadı, ağırlığını koyamadı. Belki de Fenerbahçe'nin eksiği buydu diyebiliriz.
4: Valla olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle, bu çok konuşuldu. Bir kere şöyle olmak zorunda. Bir lider, yani duygusal kararlar şöyle, hoca ve başkan. Hoca takımın başındaki adam. Hoca dengeli olmak durumunda. Herkese karşı dengeli ve herkese karşı adil olmak zorunda. Bir tarafı kollayan bir tavır içerisinde olursan eğer diğer tarafı rahatsız edecek bir durum olur. Bir de bu insanların her biri büyük paralar kazanan, ve büyük kariyerleri olan insanlar ve birçok insanla çalışsa birçok hocayı gördüler. Dolayısıyla burada ben özellikle bu ilişkilerin sağlıklı götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da mesela bu uçak meselesinde olduğu gibi ben şeyi biliyorum, mesela onu duydum. Fenerbahçe Samandıra'da mesela şimdi bazı güçlü oyuncular vardı, onların da

0: daha fazla özgürlüğü olabilir. Yani ben buranın ağasıyım, babasıyım noktasında olabilir. Bu
1: İşte
0: eskiden beri
1: oyuncu
0: de
1: ne
0: yani takımın en önemli
1: demek?
0: karakter olarak da güçlü. Takıma hükmeden isimlerden bahsediyoruz. Yıldız oyunculardan. Yıldız olması da karakter olarak güçlü kişilerden bahsedebiliriz. Mesela ilk gelindiğinde şey yapılmış Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de mesela yapılan işlerden bir tanesini de altını çizeyim. Örneğin Samandıra'da odalarda sadece oyuncular uyuyacaklar. Yani o

0: yapılmayacak. Bunlar çok mu önemli? Sana göre diye, ya ne alakası, ne gereği var diyebilirsin. Başkası böyle yapabilir ama burada bir dağınıklık görülüyor, bir rahatlık görünüyor. Ve o yüzden bu ve buna benzer eylemlerin önünü kesiyorlar. Oyuncularla içli dışlı olma meselesi hem iyi olabilir hem kötü olabilir ama takımın lideri eğer o dengeyi kuramazsa eğer yarın bir gün başka problemler çıkar. O yüzden biraz da sınırları belli olan bir takım anlayışı ya da ilişkiler ağının ben Fenerbahçe'de en azından bu yönetimin yapmak istediği şey ilişkilerde sınırlar ve mesafeler doğru şekilde olmalı. Kimsenin özel bir alanı yok. Burada herkes parasını alıyor. Herkes iyi oynamak zorunda. Sorumluluk bu. Ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Yani işlenen şey bu.
1: Evet.
0: Böyle olacağız. Kimsenin özel bir yanı ve tarafı yok. Herkes burada bir başarıya odaklanmak durumunda. Onun için çalışıyoruz. Siz de gerekeni yapın. Anlayışının özellikle oyunculara vurgulandığını düşünüyorum.
1: Hadi bakalım. Süper Chat'te bir tane sorumuz var
0: Tamam.
1: sana. Onu söyleyeceğim ama ona geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım diyorum ve soruma geçiyorum. Şimdi diyor ki Missi 754 GS'yi bağlayan durum nedir diyor bu bahis soruşturması ile ilgili. Zaten rakibine oynamış diyor.
0: Şimdi ben de diyorum ki burada zaten ben Galatasaray'ı doğrudan bağlayan bir şey vardır demiyorum. Böyle bir iddia içerisinde değilim. Adamın şu anda resmi bir görevi var ve savcılık Galatasaray yani Maruf Güneş'in gözaltına alınması ya da diğerlerinin gözaltına alınmasının nedeni bahis oynamaları değil. Kulüp yöneticisi oldukları için ve bahis oynadıkları için gözaltına alınıyorlar ve 6222'den yola çıkarak bahis şikesinden yola çıkarak bunu yapıyorlar. Şimdi şike karşılıklı bir şeydir. Yani sen tek başına şikeyi yapamazsın. Şikenin tanımını da yeniden yaparlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'ı bağlayan tarafta Galatasaray zaten kendi sorumluluğu neyse bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Galatasaray'ı bağlayan taraf bu adamın Galatasaray'da yönetici olması. İster istemez imza yetkisi olan birisi. Şimdi 6222'de de işletilen madde yöneticilere yönelik bir soruşturma olduğu için halihazırda bir yönetici olduğu için bununla ilgili de kendi kulübünde aynı zamanda sıkıntıya sokan bir eylem içerisinde olmuş. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Hangi maçlar oynanmış, örgütlü bir eylem var mı, yok mu? Bunlarla ilgili savcılık soruşturmasından sonra biz daha geniş tabloyu görüp değerlendirme şansına sahip oluruz. Yine söylüyorum, burada ben mevcut durumu anlatıyorum. Neden gözaltına alındı? Ne var? Ama bunların içerisinde kendi maçları söyleniyor. Hangi maçlarda rakibinin lehine oynamış, oynamamış? Bunlarla ilgili eylemleri göreceğiz, sonuçları göreceğiz.
1: Peki. Benim sorularım bu kadardı Aydın. Eğer eklemek istediklerim varsa dinlerim.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hızlı bir gündem değerlendirmesi yaptık diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'da kim ne dediği sizlerle beraber ben sordum. Aydın Cingöz cevap verdi. Bir sonraki kim ne dedi de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program tasarladık ki Dünya Kupası ağırlıklı bir program yapacağız. Dünya Kupası'nın finalinin esasında tüm detaylarına değineceğimiz o büyük finalin öncesinde hakikaten hepimizin çok heyecanlı olduğu bu evrede buna dair bir program yapmayı planladık. Tabii ki aralarda transfer gündeminden de konuklarımıza bayağı bir sorular soracağız. Haricinde turnuvanın enlerini soracağız. Turnuvanın 11'ini şöyle beraber yapacağız. Onun dışında turnuvanın dikkat çeken noktaları, seviyor sevmiyor noktaları, haricinde yaşananlar, final öncesi açıklamalara da gideceğiz. Ve tabii ki Eralp Issı ile başlayacağız. Eralp, hoş geldin.
1: Abi hoş bulduk, tekrardan iyi yayınlar dilerim sana da.
0: Yayın yapmayı özledim abi senle.
1: Abi kesinlikle öyle, arayı açtık biraz bu dünya kupası sürecinde ama tabii ki

0: Biliyorsun bir Alpaz'ın başından beri beraberdik.
1: E tabii ki öyle abi. Şunu soracağım öncelikle tabii ki yani her türlü burada çok çok formal yayınlar da yapıyoruz. Çok çok geyik de yaptığımız oluyor. Dünya Kupası içeriği olduğu için de daha ağırlıklı olarak daha dostane bir yayın planladığımızı söyleyelim. Ne zaman İstanbul'a geliyorsun?
0: Abi inşallah yakın zaman içerisinde bu ay bitmeden... Hem İstanbul'a geleceğim hem de seninle görüşeceğiz inşallah.
1: Süper abi. O zaman bu müjdeyi aldığıma göre o zaman yayına daha böyle bir sıcak tonlardan, daha böyle bir yüksek tonlardan girebiliriz diye düşünüyorum ki şunu da sormak istiyorum sana. Yani turnuvayı sen yerinde takip etmiş birisisin. Öncelikle bütün hani futbola dair birçok şeyin haricinde şunu sormakta yani şunu sormayı gerektiren bir durum olduğunu düşünüyorum. Sana göre en etkileyici taraftar grupları yani hangi ülke taraftarları ve neden? Çünkü hem yerinde takip ettin, hani bazılarını gördün, bazılarını tabii ki bizler gibi sen de televizyondan izledin, bazılarını da Amerika'da tattın tabii ki, ama nedenleriyle şöyle 1-2-3 sıralaması yapalım istiyorum. Yani aklında şöyle 3 tane takım taraftarlarını düşün Dünya Kupası'nda. 3 numara arada bronz madalyayı kim alır? Şimdiden aslında üçüncüyü sorayım sana.
0: Abi ben burada aslında Güney Amerika taraftarlarını ayırmak istiyorum. Yani bu konuda kayırmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok coşkullar. Yani o coşkuyu seninle orada da hissettik zaten. İşte Kolombiyalılar olsun, Arjantinliler olsun, Meksikalılar olsun. O yüzden bence bu sıranın ilk üç sırasında Güney Amerika takımlarına bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten taraftar coşkusu olarak ve ülkeleriyle bütünleşme anlamında yani bence Avrupalı taraftarların çok önündeydiler. O yüzden ben üçüncü sırama burada Meksika demek istiyorum.
1: Peki ikiye kimi koyardın?
0: Abi ikiye yani birazcık burada duygusal gideceğim. Yani Amerika'daki ilk günümüzdü. Daha doğrusu benim ilk günüm, senin ikinci günündü. Ben burada Kolombiya demek istiyordum. Çünkü yani Kolombiya-Özbekistan maçını izlemiştik ve ortam çok güzel. Yani Kolombiyalı taraftarların coşkusu harikaydı. Yani bizim izlediğimiz yerde böyleyse yani stadyumdaki taraftarların coşkusunu hayal bile edemiyorum. O yüzden ben burada ikinci sırama Kolombiya demek istiyorum.
1: Peki altın madalyayı kim alır abi taraftarlarda?
0: Abi altın madalyayı bence şu ana kadarki turnuva sürecinde Arjantin alır. Çünkü yani televizyon karşısında izlediğim karşılaşmalarda yani taraftar üstünlüğü Arjantinlerin bence ciddi derecede fazla diğer takım taraftarlarına göre. Yani bakıyorum yani yarı final eşleşmesi olsun, çeyrek final, işte grup aşamaları. Yani Arjantin taraftarlarının diğer taraftarlara karşı bir üstünlüğü vardı bence stadyumlarda. O yüzden de ben burada ilk üçümü tamamen Güney Amerika takımlarından oluşturmak istiyorum. Senin de tercihlerini ciddi derecede merak ediyorum bu arada.
1: Abi bir kere ben Güney Amerika takımlarını tabii ki koyacağım buraya. Yani şöyle yapmak istiyorum. 2'ye komple Güney Amerika ya da şöyle yapalım. 1'e Arjantin'i koyalım taraftar olarak. 2'ye Norveç koymak istiyorum. Norveç bence çok etkileyiciydi. Yani kürekleriyle beraber. 3'e de Meksika, Kolombiya demek istiyorum. Yani aslında çok ayrışmıyoruz ama taraftarın yani Norveç'in gösterdiği şey benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, orada arada böyle bir niş bir cevap da vermek istedim ama Norveç'i de ben bu potada saymak istedim nedense. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün?
0: Evet, aslında kesinlikle katılıyorum. Burada es geçtiğim için de birazcık üzüldüm sen söyledikten sonra. Yani burada bence listede Norveç'e kesinlikle yer vermemiz gerekiyordu. Ya hiçbir şey olmasa bile maçlardan sonraki kürek sevinçleri ya bu listede ilk üçte olmayı hak ediyordu gerçekten. Burada kendime de kızıyorum aslında. Neden Norveç'i es geçtim diye.
1: Ya şu anda tabii ki birçok açıklama var. Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin tarafında Emiliano Martinez'e şu soruluyor. Yani Arjantin buraya gelene kadarki yolunun çok kolay olduğunu söylüyor oradaki muhabirler ve Emiliano Martinez'in de şöyle bir cevabı var. Yolu biz seçmedik, bizim yolumuza çıkanların karşısında biz en iyi oyunumuzu göstermeye çalıştık diyor. Yani Arjantin kura şansıyla mı buraya gelmiştir yoksa Arjantin hakikaten söke söke buraya mı gelmiştir diye sana sormak istiyorum.
0: Ya ben kura şansına çok fazla inanmıyorum çünkü Arjantin grubunu 3 galibiyetle beraber lider bitirdi. Burada diğer takımlar da yani ikinci olan takımlardan bahsediyorum ve önceki turlarda elenenlerden. Onlar da lider bitirseydi onların da daha rahat bir kura şansı olacaktı. Yani burada kuradan ziyade bu takımların grup aşamasına lider bitirmesine bağlıyorum. Ha tabii ki turnuva ağacının diğer tarafına baktığımız zaman işte Fransa'sı olsun, İspanya'sı olsun daha güçlü takımlar vardı nispeten yani Arjantin'in kura ağacına göre. Ama Ama bu yani Arjantin'in final yolunu asla kolaylaştırmıyor. Bu takım yani baktığın zaman kendisinden kat kat değerli bir İngiltere milli takımını yendi bir önceki turda. O yüzden de yani ben bu kura ağacı muhabbetine çok fazla katılmıyorum. İşte kura şansı yanlarındaydı. FIFA tarafından düzenleniyor. İşte bir kez daha Messi'ye kupayı kazandırmak istiyorlar falan. Ya bu tür söylentilere çok fazla katılmıyorum. Ya burada Messi Arjantin kadro kalitesi olarak belki de ilk üçte yer alamayacak bir takım. Yani Messi dışındaki oyuncularıyla. Ama baktığın zaman bu adamlar finale çıkma başarısı gösterdi ki ya 2022'den sonra da kimse hem Messi'den hem de Arjantin milli takımından böyle bir performans beklemiyordu bana kalırsa. O yüzden de burada ya bu oyuncuların performansını göz ardı edip yani tamamen kura şansı sayesinde finaldeler demek ya bana kalırsa bu takıma yapılmış büyük bir haksızlık.
1: Peki Luis de la Fuente yani İspanya milli takım teknik direktörüne şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki Arjantin Messi'den ibaret midir sizce, yoksa siz nasıl yorumlarsınız Arjantin'i diye. Yani ki Luis de la Fuente de şu cevap veriyor: Messi evet çok önemlidir ama Arjantin öyle bir futbol takımıdır ki sadece Messi diyerek Arjantin'i küçümseriz diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünürsün?
0: Ya De La Fuente'nin takım vurgularına çok önem veriyorum yani öncelikle, çünkü yarı final eşleşmesinden sonra da Fransa'ya karşı şöyle bir demeci olmuştu kendisine: dünyanın en iyi oyuncuları dünyanın en iyi takımına yenildi milli takımlar bazında dedi. Ve yani burada baktığın zaman hakikaten de yani hücum hattı olarak Fransa turnuvanın en iyi takımıydı. Ama İspanya karşısında o takımdaşlığı, o takım bütünlüğünü sergilemekte zorlandılar. Şimdi baktığın zaman Fransa'dan daha takım olmuş bir takımdan bahsediyoruz Arjantin konusunda. Evet, Messi ekseninde dönen bir takım ama burada Messi'nin etrafını da çok iyi çevreleyen bir takım. Yani burada yani tabiri caizse bir yıldız 10 asker tabirini yani sahada en iyi gösteren takımdan bahsediyoruz. Ve burada bireysel yeteneklerden ziyade birazcık daha işleri Messi'ye götüren, yani Messi üzerinden yürüyen bir takım var. Evet, ama bunu yani tamamen bir takım olgusuyla yapan bir milli takımdan bahsediyoruz Arjantin konusunda. O yüzden de burada bence Fransa'dan daha zorlu bir eşleşme olacak Arjantin İspanya için. Çünkü yani az önce de belirttiğim gibi Fransa evet bireysel yetenekler konusunda çok üstün bir kulüptü. Olise'si olsun, Mbappe'si, Dembele'si olsun, ama baktığın zaman burada daha takım olmuş bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden de yani burada De La Fuente'nin takım vurgusuna önem vermesi yani bu karşılaşma öncesinde bence az çok ne yapması gerektiğini bizler önüne sergiliyor.
1: Peki şimdi şunu sormak istiyorum abi, yani ister istemez çok güzel maç izleyeceğiz, Arjantin-İspanya maçı. Yani saha içinde İspanya'nın birçok maçta aslında oyun üstünlüğünü aldığını gördük. Yani en azından orta saha kontrolünü aldığını gördük. Biz bu maçta tam olarak ne göreceğiz? Yani saha içi senin teknik bakışına göre soruyorum. Yani biz bu maçta yine İspanya'nın dominasyonunu mu göreceğiz? Yoksa 70-90 arasının belki de turnuvanın en iyi oynayan takımı Arjantin'in Messi çehresinde yine bir geri dönüşe imza atacağını mı göreceğiz? Yani senin beklediğin senaryo tam olarak nasıl maçta?
0: Ya abi öncelikle eğer Arjantin bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsa yani Fransa maçından baz alması lazım ki İspanya'ya karşı orta saha üçlüsünü bu kadar bırakmaması gerekiyor. Ya bunun da bence asıl olması gereken unsuru orta sahadaki sertlik. Ya burada birazcık iş orta saha oyuncularının sertliğine geliyor. Ya burada De Paul olsun, Paredes olsun, Enzo Fernandez, McAllister bence İngiltere karşısında sergilediği sertliği bir kez daha göstermeleri gerekiyor. Eğer ki o sertliği sağlayamazlarsa saha içerisinde bence ya İspanya orta sahası burada ciddi derecede bir üstünlük kuracaktır. Çünkü ya baktığın zaman bu adamlar hakikaten de orta saha kurgusu ve o kimya anlamında ya en iyi milli takım olduğunu bu zamana kadar gösterdiler bize final yolunda. O yüzden de burada bence sertliği birazcık ele alması gerekiyor Arjantin'in. Fransa burada geri planda kalmıştı bence yarı finalde. O orta saha sertliğini sağlayamayınca işte burada Fabian Ruiz olsun, Rodri olsun, bu isimlere orta saha üstünü tamamen kaptırdılar. Bence ya orta sahanın anahtarı dediğim gibi sertlikten geçiyor. İngiltere karşısında Arjantin nasıl başladıysa ve o sertliğe müdahaleleri İngiltere karşısında nasıl gösterdilerse bence bir kez daha İspanya karşısında bunu göstermeleri gerekiyor. Yoksa geriye düştüğü takdirde Arjantin ya İngiltere karşısındaki gibi olamaz bence. Yani çünkü baktığınız zaman İngiltere karşısında özellikle 55 ve 85. dakikalar arasında %87 ile toplu oynayan bir Arjantin vardı. Ben De La Cifuente ve öğrencilerin bu kadar toplu oynamasına izin vereceğini düşünmüyorum Arjantin'in.
1: Çok kısa bir istatistik de eklemek istiyorum dediğine ki yayın öncesinde bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Buradan da Ali Berkol'a da selam olsun. 65-85 arasında İngiltere 2 isabetli pas yapmış abi. Ben ömrümde ilk defa 20 dakikalık bir dilimde, yani Dünya Kupası'nın bu evresinde bir takım

0: iki isabetli pas yaptığını gördüm ki bu iki isabetli pas da Pickford'dan Stones'a, Stones'dan da Pickford'a. Yani gerçekten çok şaşırdım bu istatistiği duyunca. O yüzden de bunu bir kere daha, hani sen de oradaki %87'lik toplu oynama vurgusunu yaptığın için bunu da vurgulamak istedim. Peki dün sana tabii Göksel'inle yayın yaparken sen bir soru sormuştum ama o sorudan çok güzel bir şekilde sıyrıldığını fark ettim. O yüzden de kurtulamazsın demiş olayım. Şimdi 1-0-2 tercihlerinde, yani İspanya-Arjantin maçında 1-0-2 oynamak durumundasın. Belli bir tutarın var ve gerçekten çok zorda olduğun bir koşuldasın. Ne yapardın? Yani 1'e mi paranı yatırırdın? 0'a mı 2'ye mi yatırırdın? Yani burada aslında bir yatırım tavsiyesi olarak algılamak istediğimiz soruyu sana sormak istiyoruz abi.
1: Ya abi, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Senin tutarlar çok uçuk bir kere.
0: Abi benim tutar değil abi. Ben orada sonuçta yani senin paranda oynamıyorsun. Yani o farazi bir örnekti. Onu öyle düşünmeyelim.
1: Doğru. Tamam. Yok, işin şakası tabii ki. Ama ben bu karşılaşmada, yani İspanya'yı favori gördüğüm için, ya ben bir oynardım. Ama duygusal bakınca da neden iki oynamayayım diyorum. Yani çünkü bu Messi'nin artık son kurşunu. Yani futbol kariyerini yapması gereken son 90 dakika ve ya işin ucunda back to back dünya şampiyonluğu var. Ama yani tabii ki de istatistiklere ve sahada oynanan oyuna bakınca ya İspanya tabii ki de favori. O yüzden yani burada gerçekçi olmak gerekirse ya bir tercihi tabii ki daha ağır basıyor.
0: İspanya tercihi. Doğru muyum bir?
1: Evet, tamam. Evet, İspanya tercihi tabii ki daha ağır basıyor ama ya burada Messi'den de tabii ki bir sürpriz görebiliriz.
0: Vallahi katılmamak elde değil. Ben çok benzer düşünüyorum seninle ama tabii ki ben bu konuda çok da objektif değilim. İspanya'yı desteklediğimi herhalde radyodaki artık herkes çok net biliyor. Ama turnuvanın başından beri destekliyorum. Yani mesela anti-Messi'ci olduğum için İspanya'yı destekleyen furya da değilim. Onu söyleyeyim. Ya da bir Ronaldo'cu veya Messi'ciden ziyade ikisini de çok severim. İkisi de çok çok iyi futbolcudur. Kim iyidir? Bana göre sağ içinde Messi iyidir. Sağ dışında da daha yardımseverliğiyle Ronaldo'yu daha çok severim. Ama İspanya'yı destekliyorum. Onu söyleyeyim ki İlto Bey yazmış, İzmir'e de selam olsun, pazar günü çok güzel maç olacak. Yani İspanya yardımlaşmasından dolayı bence kupayı alır demiş ki aslında seninle benzer düşünüyor. Arjantin Messi'ye bakıyor demiş. Sizlere iyi yayınlar dilerim diye bir yorum var.
1: Şöyle bir şey var, yani Arjantin kapalı savunmayı açmakta iyi bir takım, evet, ama yani İspanya'nın o zamana kadar geldiği sürece bakalım abi, adamlar sadece bir gol yediler ya, yani sadece Belçika'dan gol yediler ya, bu da inanılmaz bir savunma performansı. O yüzden bence burada Arjantin'in ana dikkat etmesi gereken unsur da ya İspanya savunmasını nasıl aşmaları gerektiğini bilmeleri olacak bence.
0: Güzel, mantıklı, yani %100 katılırım. Peki tabii ki Dünya Kupası'nı çok çok daha uzun konuşabiliriz ama yani tabii ki sen Beşiktaş'ı çok yakından takip eden birisisin, yani belki bu yayının tekrarını dinledik vakitte dinleyicilerimiz belki bu transfer açıklanır ama şu andaki nihai durumla alakalı bunu sormakta bir problem görmüyorum. Abi Muhammed Salah işi ne olur? Muhammed Salah ne katar? Gerçekten geliyor mu?
1: Abi Muhammed Salah işi buradan döneceğini zannetmiyorum. Yani burada artık zaten Beşiktaş'ta hem maaş konusunda hem de sözleşme süresi konusunda oyuncuyla anlaşma sağladı. Ben 1-2 gün içinde de, hatta belki de bu yayının tekrarı yayınlandığı zaman ya bu işin artık resmiyete döküleceğini bekliyorum. Çünkü buradan döneceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ben. Ya Salah çok büyük bir oyuncu. Yani baktığın zaman 21. yüzyılın en iyi 5 oyuncusundan biridir bana kalırsa. Yani burada vereceği performansta ziyade çok büyük bir reklam. Yani iki gündür de sosyal medyaya baktığım zaman hem burada İngiliz taraftarlar olsun, hem Mısırlı taraftarlar, hem de Arap Yarımadası'nın her kesiminden futbol sever insanlar yani Beşiktaş'ı konuşmaya başladı. Bu bile başlığı çok büyük bir reklamdır. Ya dediğim gibi ben bu transferin artık sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani çünkü zaten maddi konularda da anlaşma sağlandı az önce de belirttiğim gibi. O yüzden saha içinde de ben ciddi derecede katkı vereceğini düşünüyorum. Yani burada sosyal medyada şöyle bir algı da oluştu, Salah bitik geliyor diye, ama baktığın zaman bu adam hem gol katkısı olarak hem de asist katkısı olarak geçtiğimiz sezon double double yapmış bir isim. O yüzden de ya burada hani bir tabir var ya, ölüsü bile yeter diye. Ya baktığın zaman buraya Tadic, Mertens gibi oyuncuların kaç yaşına geldiği belli. Burada Muhammed Salah'ın tavanına baktığım zaman bu oyunculardan kat kat daha tavanı yüksek bir oyuncu olduğu için ya ben her halükarda Beşiktaş'a da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ya burada sağ iç katkıdan ziyade sağ dış katkısı da çok yüksek olacak. olacaktır. Çünkü yani Fenerbahçe ve Galatasaray'la makas çok açılmıştı Beşiktaş konusunda. Çünkü yıllardır Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı

0: transfer ediyor. Ama Beşiktaş bu konuda birazcık geri kalmıştı. Burada dünyaya açılma konusunda yani reklam ve PR olarak Muhammed Salah bence çok önemli bir adım olacak ve yani baktığın zaman da hakikaten az önce de belirttiğim gibi yani 21. yüzyılın en büyük oyuncularından birisi geliyor. Premier Lig tarihinin en büyük 3 oyuncusundan birisini yani çok büyük bir aksilik olmazsa gelecek sezon Beşiktaş forması altında izleyeceğiz.
1: Vallahi yani gerçekten Muhammed Salah ismi önümüzü ilkleriz. Yani benim yorumum bu şekildeydi. Dün de akşam haber masası yayınını yaparken dün akşam Alper Üstündağ ile konuşuyorduk. Kulakları çınlasın. Buradan da çok selam olsun kendisine. Çok da severiz. Ya gerçekten Muhammed Salah ismini konuşurken abi önümüzü ilkleriz dedik yani. Ya kesinlikle ya bir futbol sever olarak her şeyden önce yani Tüpraş Stadyumu'na veya İnönü Stadyumu'na diyelim daha bütün dinleyicilerimiz İnönü ismini kullanmamızı daha çok seviyorlar. Yani İnönü Stadyumu'na gidip Muhammed Salah izlemek için ben çok heyecanlanırım abi.
0: Ya bir şekilde formana da yazdırırsın abi.
1: Yazdırırsın yani. Abi tabii ki yazdırırsın.
0: 10 yıl sonra 15 yıl sonra bundan bahsedersin. Yani Muhammed Salah Beşiktaş'ta oynadı yani. Bu bile başlı başına çok büyük bir reklamdır abi.
1: Sence şöyle bir şey soracağım. 500 tane stada giden taraftar diye düşün tamam mı Beşiktaş'tan? Yani düzenli giden 500 tane adam var. Yani zaten çok daha fazlası var da hani 500 tane adamı biz bu denklem içinde alalım. 500 tane adamın kaç tanesi senelik forma alır ve Salah yüzünden kaç tanesi forma alır? Mesela şuradan bir örnek gidelim. Yani bana göre sorarsan bu şekilde ama senin de yorumunu merak ediyorum. 500 taraftarın, stada düzenli giden taraftarın bence 200 tanesi kesin forma alır ama Salah gelirse 400 tanesi forma alır.
0: Ya kesinlikle katılıyorum bu söylene. Salah başlı başına çok büyük bir reklam çünkü. Yani bundan az önce de belirttim ya 10 yıl sonra 15 yıl sonra da taraftarların gururla bahsedebileceği bir mevzu. Ya hani nasıl Allen Iverson geldi zamanında basketbolda her ne kadar hiçbir performans göstermemiş olsa da Beşiktaş forması altında. Ya hala insanlar Allen Iverson geldi diyor yani basketbolda. O yüzden de Salah çok büyük bir reklam. Yani burada elbette forma satışlarını patlatacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki artık ülkemizde de yani hem forma fiyatları olsun hem de ekonomi yani birazcık bu işleri zorlaştırıyor olsa da yani Salah ismi yani kesinlikle arkasında forma satışlarını da ikiye katlayacaktır diye düşünüyorum. Yani az önce bir örnek verdim. 500 taraftardan 200'ü forma oluyorsa 400'e çıkacaktır dedim. Ya harfiyen katılırım bu söylediğine.
1: Peki tabii ki çok çok uzun daha konuşabiliriz ama birçok konuğumuz var bugün. İstanbul'a gelince görüşmek üzere diyorum abi.
0: Abi görüşmek üzere, iyi bak kendine.
1: Sen de görüşürüz abi. Eral Pıslı bizlerle beraberdi. Sağ olsun kendisiyle de biz maalesef ki aslında Türkiye-Paraguay maçını yerinde takip etmiştik. Yani bizim için çok güzel bir deneyim oldu ama yani skor bizi o kadar üzdü ki tadımız epey kaçmıştı.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kısa demiştik zaten araya. Hemen geldik ki Gökberk Özbudak bizlerle beraber. Gökberk de Fenerbahçe tarafıyla alakalı zaten bizlere genelde bağlantılar gerçekleştiren bir yorumcumuz ama onun haricinde tabii ki Dünya Kupası'nı çok net takip eden gerçekten buna ciddi mesai harcayan bir arkadaşımız olduğu için bugün de Dünya Kupası bazlı bir yayınımız olmasından da kaynaklı kendisine bağlanmak istedik. Abi hoş geldin.
3: Hoş buldum Can.
1: Tabii ki seninle epey sohbet ettik. Bütün turnuva sürecindeki zaten çeşitli oyun gruplarından da sohbetlerimiz devam ediyor. Peki sana tabii ki turnuvanın enleriyle sorarak başlamak istiyorum. Yani sana göre turnuvanın en iyi kalecisi kim? Şu ana kadar ki Dünya Kupası'nda turnuvada seni en çok etkileyen bir iki isim de sayabilirsin ama senin dikkatini çeken kalecileri duymak isteriz abi.
3: Abi kaleci bazlı düşündüğümde öyle çok çok etkileyen performans genelde küçük takımların yani küçük kulüplerin kalecileri oldu. İşte bir Kapaverde kalecisi Bosnia'nın bir maçı aklımda kalmıştır. Hı hı. Çok kurtarış yaptı. Onun dışında böyle ne Emiliano Martinez'dir işte ne Unai Simon'dur ne Maynan'dır ne bileyim büyük ülkelerin daha başarılı ülkelerin kalecileri çok aklımda kalmadı.
1: Simon'un peki yani Simon turnuva boyunca bir gol yedi. O zaman burada savunmada İspanya'ya bir paye mi çıkarıyoruz? Yani kaleciye değil de İspanya savunmasına mı paye çıkarırız?
3: Simon tabii ki gol yemediği için çok başarılı zaten ama takım olarak da çok az pozisyon veriyorlar zaten. Yani. Biraz kaleyi göstermiyorlar. Özellikle mesela Fransa maçında çok şaşırdım ben. Fransa'nın favori olarak görüyordum turnuvada. Çok da iyi oynuyorlardı İspanya maçına kadar. Ama kaleyi bile göstermedi İspanya yani neredeyse.
1: Peki yani aslında turnuvanın enlerini sorarken mevki mevki soracağım. O sırada tabii ki senin de biraz daha düşünmen için birazcık daha uzun bir şekilde soruyu sormaya çalışayım istiyorum. Turnuvadan bir bek, bir de stoper oyuncusu rica edeceğim senden. Dikkatini çeken, gerçekten izlediğin zaman keyif aldığın, yani turnuvanın herhangi bir evresinde işte şu maçta çok dikkatimi çekti. Bence turnuvanın 11'ine girmeye aday. Veyahut da işte şu takım zaten final oynuyor. Bu takımın beki veya stoperini söylemek bence daha hakkaniyetli olur gibi yorumlarsan. Plase isimleri de duyabiliriz tabii ki turnuva içerisinden ama. Bir tane bek, bir tane stoper oyuncusu rica edelim ve neden?
3: Ya Kukureya söylerim bek olarak. Ben çok sevmesem de aslında oyun tarzını bayağı iyi oynuyor bu turnuvayı. Ben normalde bek olarak Mendes'i seçerdim de o hem Portekiz çöpleri gidemedi hem de sakatlandı zaten o da. O yüzden bek olarak Kukureya'yı söyleyebilirim yani. Hem hücumda hem savunmada çok etkili oynuyor. Stopper olarak da Romero'yu söyleyebilirim. Çok kritik gol de attı. Evet, Arjantin savunması çok iyi değil ama onun gollerinin etkili olduğunu söyleyebilirim Arjantin.
1: Ya oradaki belki tansiyonu, takımın oradaki ateşleyicisi arkada katılmamak elde değil. Yani ben de esasında turnuvanın 11'ini yayının son bölümüne doğru kendiminkini açıklayacağım ama bende de böyle bir Romero var diyeyim şimdiden bir şey olsun. Ya %100 katılırım bu arada Kukureya ve Tutti Romero yorumlarına. Peki orta sahaya geçmek istiyorum. Yani orta saha ve kanat olarak soracağım. Ya da şöyle sorayım. Ofansif orta saha, normal orta saha ve kanat. 3 tane oyuncu istiyorum abi senden. Turnuvada dikkatini çeken. Sonra da forvet soracağım. Forvette birden çok ya da ileri hatta birden çok tabii ki ismi yorumlayabilirsin ama. Defansif kurguda olan bir orta saha oyuncusuyla başlayalım abi.
3: O zaman direkt Rodri. Yani onunla da çok şey beklemiyordum. Aslında iyi bir sezonu geçirmemişti bence. Ama çok iyi bir turnuva oynuyor. Özellikle Fransa maçını çok çok iyi oynadı yani. O yüzden defansif orta saha diyorsak Rodri'yi söyleyebilirim direkt.
1: Peki ofansif olarak biraz daha orada işte mahir işleri yapan, kale önünde biraz daha o maestro diye tanımladığımız 10 numara, belki 8.5-10 numara ya da işte ofansif kurguda oynayan oyunculardan kimi söylemek istersin?
3: Ya Enzo sayılmaz aslında çok orada ama
1: sayabiliriz, onu da oynar Enzo
3: yani,
1: bence.
3: Oynuyor yani orada oynuyor şu an. Hı hı. O yüzden Enzo'yu söyleyebilirim oyunda da.
1: Enzo'yu yazdık. Kanat oyuncusu kim var?
3: Kanat oyuncusu kim var düşüneyim.
1: Messi ve Mbappe'yi katmadan.
3: Zaten onları hani kanat diye düşünmüyorum. O yüzden onları söylemedim. Kim çok etki etmiştir kanat olarak? Öyle çok kanat oyuncusu sanki damga vurdu mu ya turnuvaya?
1: Peki o zaman şöyle sorayım. Mbappe ve Messi yorumu alalım senden. Yani aslında kanatları Mbappe ile Messi'yi koyalım. Biraz aslında kolaylaştıralım işi istiyorum. Yani sana göre turnuvada neden hangisi daha iyiydi?
3: Ya turnuva bazlı konuşursak yani Messi daha iyi şu an. Hiç beklemediğim kadar iyi oynuyor. 39 yaşında ben hani bu turnuvayı onun çok kötü geçirmesini bekliyordum oynadığı ligden dolayı da MLS'de oynadığı için. Ama kendisi de açıkladı işte bir yıldır bu turnuvaya hazırlanıyorum diye. Gerçekten de iyi hazırlanmış. Evet yani defansif katkısı sıfır. Gerçekten zaten defans yapan bir oyuncu değildi ama bildiği yürüyor sahada ama işte.
1: Ortalama 8.1 kilometre koşuyormuş abi.
3: Yani evet yani. Zaten maçı izlerken de görüyorsun da yürüyerek dönüyor her zaman. Pres de yapmıyor ama işin ofansif metrinde de neredeyse bütün istatistiklerde birinci şu an turnuvada. O yüzden Messi diyebilirim.
1: Peki ileri attı şunu soracağım. Aslında bence çok zor bir soru. Ben bu sorunun işin içinden çıkamadım. Hatta dinleyicilerimize de soralım. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir. Aynı zamanda bu sorunun yanıtını da sizden duymak isteriz. Yani Harry Kane mi daha iyi bir turnuva geçirdi? Erling Braut Haaland mı?
3: Net Haaland bence. Benim Kane çok beklentimin altında kaldı. Grup maçlarında bir zaten bir maçı direkt taşıdı aslında. Çıktıktan sonra da Kongo maçını. Ama sonraki maçlarda çok etkisiz gördüm yani Kane'i. Özellikle Arjantin maçında çok kötüydü. Haaland direkt takımını taşıdı diyebiliriz yani turnuvada buraya kadar.
1: Peki tabii o zaman biraz da final maçına geçmek istiyorum. Yani aslında turnuvanın enlerini mevki mevki gitmek istiyorum.

0: getirdim abi seninle beraber. Çünkü ister istemez tabii ki senin de çok fazla maç izleyen, hakikaten bu iş için ciddi mesai harcayan birisi olduğunu da bildiğim için özellikle bazı mevkilerdeki bazı isimleri sormak istedim. Merak ettiğim için esasında Dünya Kupası'nın bu yönünden öncelikle başlamak istedim. Abi finalde biz nasıl bir maç izleriz diye tahmin ediyorsun? Yani şu turnuva boyunca İspanya'yı da izledik, Arjantin'i de izledik. Yani şöyle tanımlayabiliriz. Belki orta saha üstünlüğünü neredeyse her maçın çoğu evresinde alan bir İspanya var. Ve 70'ten sonra belki de boost modu diyebileceğimiz, ekstra bir tuşa basıldığı gibi gözlenen, sürekli bir geri dönüşe imza atan Messi'li ve Arjantin var. Yani bu final maçındaki senaryo sana göre ne olur?
1: Ya şöyle, ben topun daha çok İspanya'da kalacağını düşünüyorum. Çünkü yani baskı yemiyorlar. Baskı yediklerine de çok rahat çıkıyorlar. O yüzden İspanya'da topun olacağını ve yani etkili kısmın, etkili takımın, daha iyi takımın İspanya olacağını düşünüyorum. Ki zaten bence de favori çıkıyorlar. Ama işte yani skoru ne kadar bulabilecekleri önemli biraz. Çünkü dediğim gibi Arjantin pes etmiyor hiç. 2-0 geri düşseler de dönebiliyorlar. Ben yine İspanya'nın öne geçeceğini düşünüyorum ilk yarıda. Ama ondan sonra işte İngiltere gibi defansa çekilirler mi, panik yaparlar mı zannetmiyorum aslında yapacaklarında. Çünkü takım olarak da çok iyi bir takımlar yani. Çok kötü başladılar turnuvaya. Ama her turda daha iyi gördüm İspanya'yı. O yüzden ben bayağı İspanya'nın domine edeceği bir maç bekliyorum. Her skoru bulabilirler mi? Orasını göreceğiz. Ama ben ilk yarıda en azından bir gol bulacaklarını düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir şey mi anlamalıyız? Yani skoru bulurlarsa, ya oyun olarak domine edecekler ama skor bulunur mu diye bir soru işareti bıraktın. Yani evet. Kısır bir maç mı beklemeliyiz? Şimdi finaller bazen de kısır olur. Duyamadık abi.
1: Onlar da santraforsuz oynuyorlar ya, o yüzden bir kısırlık olabilir. Yani o yarza valla. Açamayabilirler belki Arjantin'i. Ama eğer ilk golü bulurlarsa çok daha kolay bir maç geçirebilirler.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki ya geçtiğimiz Dünya Kupası finali belki tarihin en ikonik maçlarından bir tanesiydi. Arjantin-Fransa düellosu hakikaten benim kendi adıma izlediğim belki de Dünya Kupaları içerisindeki en iyi maçtı. Ya bu maçın kalitesine yaklaşılabilecek bir olasılık yok mu diye anlamalıyız.
1: Ya ben o kadar karşılıklı güçlü iki takım görmüyorum o turnuva kadar. O turnuvada Fransa da Arjantin de çok güçlüydü. Messi 4 yaş daha gençti yani, bir kere çok daha iyi oynuyordu. O yüzden bu maçın o kadar karşılıklı güçlü iki takım maçı olarak görmüyorum. Ama tabii ki tek maç bu sonuçta ve final maçı, yani Arjantin çok çok mücadele edecektir. Zaten çok savaşıyorlar yani. Burada İspanya'nın golü bulamadığı her dakika Arjantin'e hırslandırır. Eğer yani ilk yarıya berabere girerse Arjantin her sonucu açık bir maç olabilir tabii ki.
0: Peki şunu da soralım son olarak Dünya Kupası ile alakalı. Sonra Fenerbahçe ile ilgili çok kısa sorularımız olacak ama çok zorda kaldığım bir denklemdesin. Hayatın buna bağlı diyelim. 1-0-2 yani İspanya mı kazanır? Maç uzar mı yoksa Arjantin mi kazanır? Hangi butona basardın?
1: İspanya kazanır'a basardım.
0: Güzel. O zaman Fransa'ya diyorum. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe tarafıyla alakalı tabii ki Gökberk de çok iyi bir taraftardır. Fenerbahçe'nin bütün maçlarına gitmeye çalışan, hakikaten takımı için bayağı emekçilerden bir tanesidir diyebiliriz. Peki abi bu seneki transferleri nasıl yorumlarsın? Ake, Greenwood ve Vedat Muriç.
1: Greenwood'dan başlayayım. Kolaydan. Yani şöyle söyleyeyim, bence Fenerbahçe bu bütçeyle alabileceği dünyadaki en iyi oyuncu aldı. Yani özellikle ihtiyacı olarak söylüyorum. Şans zaten Greenwood'un buralara düşmesi, tamamen yaşadığı sağ dışı olay tabii. Yoksa Türkiye'den aktarma uçuşu bile yapmazdı bence bu yaşta. Hücum konusunda her türlü sorununu çözeceğini düşünüyorum. Hem driplingi var, hem çalımı var, hem bu çok iyi bir bitirici kanat için yani. Zaten gol sayılarından da anlaşılıyor bu. O yüzden Greenwood için çok çok iyi bir transfer diyorum. Özellikle bu bütçelerle, yani çok beklediğim de aşağısına bir transfer, ama üstüne de bitseydi çok iyi transfer derdim. Ake'ye geçersek, benim Ake'yle ilgili tek soru işaretim sakatlığı olur. Yani

0: Onun dışında kalitesinin bu ligin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ayak kalitesi çok iyi. Zaten Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı vardı defanstan topla çıkarabilecek bir stopere. Tek belki aralarındaki sıkıntı ikisinin de çok hızlı olmaması, Skriniar'la birlikte geçiş hücumlarında sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Burada da ona göre belki bir bek tercihi kullanabilirler.
1: Yani burada Osterwolde veya Archie Brown mu sol bek olmalı diye anlamalıyız.
0: Archie Brown aslında savunma kısmı iyi bir bek değil, aslında yapabilir yani, bence atletik olarak çok uygun bunu yapmaya ama yapamıyor bunları. Benim yerimde, ben Fenerbahçe yerinde olsam Osterwolde'den çıkıp sağ beke böyle Wan-Bissaka tarzı birini alırdım. Hem Mason Greenwood'un arkasını toplaması gerekiyor çünkü bence sağ bekin. Çok, yani ne kadar hücumda etkiliyse savunmada o kadar etkisiz biri. O yüzden hem de hızlı bir bek olarak en azından Skriniar'ın arkasını da toplayabilecek böyle defansif aynı zamanda tempolu bir bek tercih ederdim.
1: Yani belki Osayi Samuel profili gibi mi düşünmeliyiz?
0: Gibi evet.
1: Peki Vedat Muriç transferine ne dersin?
0: Ya şöyle, onu biraz bence transfer dönemi bittiğinde ya da Fenerbahçe ikinci bir santrafor aldığında daha net konuşabiliriz ama eğer Vedat profili bir tane daha adam alınacaksa bence Vedat Muriç'e gerek yoktu. Ama gezici bir santrafor alınacaksa Vedat profilinde değil, daha böyle ne denir?
1: Atlet mi? Daha mobil bir oyuncu mu?
0: Atlet, daha böyle sağa sola kaçan gezici bir santrafor olacaksa Vedat transferini de olumlu bulurum. Çünkü o da aslında çok yüksek bir maliyete gelmedi. Maaşı hariç. Bence maaşına fazla verildi ama onun dışında verilen bonservis normal zaten. O da çok formda geliyor. 24 golle geliyor yani ligada. Burayı biliyor zaten. Hani bir adaptasyon sorunu falan olmaz. Ama o Vedat'ı değerlendirmek için bence alınacak ikinci santraforda bir görmek lazım yani.
1: Peki şunu sorayım. Alınacak ikinci santrafor yerine Fenerbahçe sadece Rashford'u aldım. Diyelim ki şu anda, çünkü yazılan çizilen isimler üzerinden de biraz gitmek durumundayız ve hani Rashford'un forvet oynama özelliği de var. İşte efendim Talisca da var kadroda vesaire. Biraz daha içeriden bir çözüm yaratıldı ve Rashford ismine gidildi. Gökberk Özbudak nasıl bakar bu duruma?
0: Ya ben olsam ben öyle yaparım. Ben çünkü Kerem'e güvenmediğim için öyle yaparım ama hayır, yönetim de diyorsa ki biz Kerem'e çok güveniyoruz, sezon çok iyi oynayacak. O yüzden biz bir tane daha santrafor aldık desek saygı duyarım ama ben alsaydım yani Rashford profili birini alırdım.
1: Rashford profili birini alırdım. Peki. Gökberk çok çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim Can.
1: Şimdilik görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Hakikaten çok teşekkür ederiz bütün bağlantılarda bize destek olduğun için, hem Dünya Kupası'ndan hem de Fenerbahçe'den bize yorumlarını paylaştığın için abi.
0: Görüşürüz, yayınlar.
1: Çok sağ ol. Evet, Gökberk Özbudak bizlerle beraberdi. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. Yayınımız hızla devam ediyor ki biraz da Dünya Kupası mesajları gelmiş bizlere. Bir dinleyicimiz İltu Bey demiş ki Radyo Gol bizim vazgeçilmezimiz oldu. 7 gün 24 saat dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz teveccühünüzden dolayı. Bir dinleyicimiz de şöyle bir mesaj yazmış. Özcan Bey yazmış. 1986 yılından beri yani Maradona'nın o ikonik 10 numaralı Arjantin formasını kaldırdı Dünya Kupası'ndan beridir finallerini izlerim demiş. Futbola bu kadar aşık iki toplumun finalini izleyeceğiz ya demiş. Bence bu da sahadaki futbola kesinlikle yansır demiş. Ya çok güzel bir yorum. Hakikaten futbola yatıp futbola kalkan iki tane ülkenin, iki tane çok coşkulu ülkenin finalini izleyeceğiz. Karşı karşıya gelecekler. Hakikaten acayip bir maç bekliyorum ben bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani son 3-3'lük maçın üzerine bence geçemez. Yani herhangi bir maçın geçebileceğini hayal edemiyorum. Ama yani futbol bu. Bizi şaşırtmaya devam ediyor. Top yuvarlak diyelim. Ümit etmeyi bırakmayalım bu konuda. O yüzden umarız çok çok iyi bir maç izleriz hakikaten. Yani ya tabii ki ben İspanya'yı destekliyorum. O bambaşka bir hikaye. Bunu her zaman işte Arsenal tuttuğum gibi sürekli vurguluyorum ama neyse, en azından bunu da söylemiş olalım. Turnuvanın Türkiye'ye elendiği günden beridir İspanya'yı destekliyorum. maçlarda da gerçekten büyük sevinç gösterilerinde bulunuyorum arkadaş arasında izlediğimiz denklemlerde. Ama tabii ki şunu da duyurusunu yapalım, ara ara tabii ki birçok yayınlarımızda da olur duyurusu, ama Dünya Kupası finalini ben sizlere eşlik edeceğim. Dünya Kupası maçı sırasında eğer yoldaysanız, eğer maçı tek başınıza izliyorsanız, yanda bir ses olsun, işte iki sohbet ederiz, iki yorum yazarız, iki sinirlendiğimiz zaman cana böyle bir isyan ederiz şeklinde düşünürseniz, her zaman bekleriz. Dakika skoru olacak. Onu da söyleyeyim Dünya Kupası finalinde. Peki.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı, o yüzden en azından bir altını çizmek isterim. Üçüncülük maçını programın son bölümünde konuşacağız. Değerlendirmesini, bütün detaylarını son bölümde konuşacağız. Bunu bir kere daha bildirmiş olalım. Bizlerle çok değerli bir konuğumuz var. Tuğberk Çakır bizlerle beraber. Tuğberk, hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım, nasılsın?
0: İyidir abi, seni sormalı.
1: İyiyim ben de, teşekkür ediyorum.
0: Özleştik abi, epeydir yayın yapamıyorduk. Bugün de müsaitliğini duyunca çok mutlu oldum açıkçası.
1: Evet, ben de özledim. Ligimizi de özledim. Dünya Kupası'nı izledikçe az kaldı bakalım.
0: Valla ligimizi tabii ki konuşacağız. Yani tabii ki Tuğberk Çakır Galatasaray maçlarında zaman zaman bizlere eşlik ediyor. Hatta Berkay Çakır'ı da bilirsiniz. Birçok dinleyicimiz Galatasaray maçlarında dakika skor heyecanlarında zaten belki isimlere aşinadır. Birçok konuğumuz oluyor. Ama aslında sen Dünya Kupası'nı çok çok net takip eden birisin. Bu yüzden de açıkçası şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani biraz teknik bir analiz almak istiyorum senden, çünkü İspanya-Arjantin duellosunda biz ne izleyeceğimizi aslında karar veremedik. Yani evet, İspanya belki topa daha fazla hükmedecek gibi düşünüyoruz. Evet, Arjantin'de daha enteresan özel yetenekli oyuncular olduğunun farkındayız. Ama ortada bir Katar'da bir final maçı var. Belki tarihin en iyi maçı olarak yorumladım ben. Bir dinleyicimiz 86'dan beridir bütün dünya kupalarının finallerini izleyen ve aynı zamanda futbolu bu kadar seven iki takımdan da iyi bir maç beklediğini bizlere yazmıştı Özcan Bey. Bu konuda Tuğberk Çakır nasıl bir final maçı bekliyor? Nasıl 11'ler bekliyor açıkçası? Yani bir sürpriz bekliyor mu ilk teknik adamdan da? Saha içinde nasıl kurgulanan ve bizi ne kadar heyecanlandıracak bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Şundan ben giriş yapayım. Bu maçı mesela en çok tedirginlikle bekleyen İspanyol bence Luis Enrique'dir. Paris Saint Germain'in hocası. Diyordur ki aman Scaloni hoca bu oyuna, bu pas futboluna, çünkü ben İspanya ve Paris Saint Germain oyununu çok benzetiyorum.
0: Katılırım.
1: Yani kim hangi mevkide oynarsa oynasın başarılı yapan bir sistem bu. Yani şimdi 10 kişiyle savunmaya çalışacak Arjantin bunu. Bakalım Scaloni şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Yani çok zor bir şey. Mbappe de geçen maçtan sonra demiş işte Fransa'yı birebir savunmak zorundayız. 3'e 2 karşıladık biz. Ve gerçekten hiçbir şey yapamadı İspanya'ya karşı Fransa. Rahat rahat pas yaptılar. Belki o kadar dominant gözükmediler. 2-0 bitti maç ama bence pozisyon bile vermediler ve maçın başından sonuna kadar yenecekleri çok netti. Diğer maçlarda da o şekilde. Ben İspanya'nın 5. vitese taktığını da düşünmüyorum. Yani ama işte Arjantin tarafından bakınca da bir tane, ben Messi'ci değilim, çok da eleştiriyorum Messi'yi, ama bir tane dünyanın en iyi futbolcusu var kaç senedir. Yani bilmiyorum, futbol tarihinde bu kadar uzun süre dominasyon yapan futbolcu ileride olacak mı sanmıyorum. Ama o var yani.
0: Peki şunu sorayım, yani Arjantin tribünlerini biz bir numara seçtik programın ilk bölümünde, hatta sen de dinlediğini ifade ettin. Yani tribünlerin etkisi sahaya nasıl olur?
1: Tabii Güney Amerika tabii hem bölgesel olarak da daha yakın, hem de tribüncülük işini çok iyi biliyorlar. Daha fazla, daha kalabalık oldular Amerika'daki maçlarda. İşte zaten Arjantin tribünüyle bütünleşen oyuncuların, yani o marş, milli marşını okuyuşundan, o adanmışlığından belli, ya da tribünle olan işte şeyden sonra, golden sonra Messi'nin geçen maçta tribünlerle olan diyaloğu, ya da Enzo Fernandez gitti, yani bunların hepsi Arjantin tamamen bir bütün oldu. Ama İspanya robot gibi, yani hiç etkileneceklerini sanmıyorum, makine gibi işliyor. Durdurabilen olmadı. Tribünde tabii İspanya daha azınlık kalacaktır. Arjantin bilet fiyatları çok yüksekmiş ama yine de Arjantinler artık bir aylık maaş ya da işte ne kazanıyorlarsa verecek ve o tribünü dolduracaklardı.
0: Gerçekten öyle ya. Bilet fiyatlarını gördüm, ben de şoka girdim abi.

0: Yani tabii belki resmi kurumun ilk satış fiyatını görmedik ama o görseller epey bir çarpıcıydı. Yani 5000 dolara bilet yoktu.
1: Yani alıyorlar demek. Birileri de bunu alacak. Çok evet, 5000 dolar. Şimdi hemen kuru hesabı yapmaya çalışıyorum. Şeye gitmedi. Aklım oraya çıkamadı.
0: Abi 46 ile falan, 46-47 falan herhalde oralara çarpacağız. Yani yaklaşık olarak
1: 220-230 bin lira mı yapıyor öyle bir şey?
0: Ki yok bu arada, bu fiyata yok. Yani en ucuz biletin fiyatını söylemedim. 5000 dolara bilet yok dedik.
1: Sence değer mi?
0: Abi bilmiyorum ama çok pahalı abi yani. Ben buna değer dersem herhalde bir daha yayın yapamam diye düşünüyorum zaten golde.
1: Bence de değmez ya. Bilmiyorum, ne bileyim. Bence de değmez.
0: Ya futbolu çok seviyoruz ama değer dersek çok yanlış anlaşılırız. Değmez dersek o zaman da yanlış anlaşılırız. Yani bu bana sorulacak en zor soruydu abi. Yani başka soru beklerim abi şimdi. Bir şey demeyeyim.
1: Ama Türkiye çıksaydı bence paha biçilemedi.
0: Ooo bambaşka iki.
1: Yani o fiyatlar işte bugünkünün 2-3 katına bile çıkardı. Öyle bir maç. Çünkü bu takımlar birbiriyle tekrar finaller, yarı finaller oynuyor.
0: Abi Türkiye çıksaydı ben sana sadece şunu iddia edebilirim. Diyelim ki 80 bin kişilik bir tribün var diyelim, tamam mı? 80 bin kişi olsun final kapasitesi. 40 bin falan Türk olması beklenirken 60 bin Türk içeride olurdu bence. Yani gizliden bir şekilde, yani güvenlik önlemlerinin de ben çok zayıf olduğunu deneyimledim. Mesela San Francisco'daki Levi's stadyumunda yani gerçekten çok zayıf bir güvenlik önlemi vardı ve giren girerdi yani.
1: Ben de katılıyorum sana. Yani orayı bir anda şey, kırmızıya delik görürdük. Evet. Bir anda formalar falan çıkardı ortaya.
0: Yani hakikaten öyle. Peki abi, şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii ki seviyor sevmiyor maddelerini sormak istiyorum. Çünkü yani bunu hem yani sonuçta tribün olarak da söyleyebilirsin, oyuncu olarak da, hakem olarak da, takım olarak da, hoca olarak da. Yani iki tane seviyor maddesi almak istiyorum sana. Kural olarak da olabilir bu arada, saydım mı bilmiyorum ama iki tane bu turnuvaya dair seviyor maddesi ve neden bu ikisini seçtiğine dair sana sorumu yöneltmek isterim.
1: Seviyor maddesi şey olabilirdi, bu Paraguaylı Almiron'un ağzını kapatıp bir şeyler görmesi çok güzel olabilir ama onu da çok avantajlı çeviremedik.
0: Bunu plase olarak alıyorum.
1: Tabii yani şaka yolunu söyledim zaten. Düşünüyorum, ben önce sevmediklerinden başlayayım.
0: Olur. Burada iki tane sevmiyor alalım önce.
1: Tabii öncelikle ben Amerika demek istiyorum. Yani şu Balogun'un kırmızı kartının iptal olmasından, işte diğer konuşmalardan, bu kadar garip siyasi etkilerden tutup stadyumlar, bence yani Meksika'da izlediğim maçla Amerika'da izlediğim maç arasında gidip dağlar kadar fark var. Azteca'nın atmosferi gerçek futbol gibi. Yani Amerika'da oynanan maçları biraz da sen daha iyi gördün. Stadyumlar harika bu arada, çok güzel ama böyle bir yapay geldi bana. Bilmiyorum, sen katılır mısın?
0: Yok, katılırım yani. Tabii ki değişik bir deneyimdi. Yani normal bir maçdan ziyade biraz daha şov gibiydi. Yani NBA maçlarında nasıl işte o gerginlik olmaz ya. Ya bizim maçımız çok tansiyonlu maçtı ama yani öyle bir stat, öyle bir atmosfer, öyle bir anonslar, ledler, ekranlar vardı ki. Yani bizim işte Türkiye'de bir maça gittiğimiz zaman o yürekli taraftarımızı da tam olarak içine çeken bir atmosfer yoktu diyebilirim.
1: Yani bana da böyle biraz işte suni geldi o şey, Akdeniz işte tutkusu, ne bileyim işte mesela bunu İspanya'da yapılacak turnuva, orada daha çok futbol, yani 2030 İspanya Portekiz pas daha çok hissedeceğimizi düşünüyorum.
0: Kesin. Peki seviyor maddelerine geçmek isteriz abi. Var mı yani turnuvaya dair? Tabii ki hepimizin canı sıkıldı. Türkiye'nin erken elenmesi kaynaklı olarak, ama seviyor maddelerini de almak isterim turnuvaya dair.
1: Seviyor da ben Norveç'i çok beğendim. Yani onlar da böyle takıma ilk defa, yani uzun süredir ilk defa katılmış olmalarına rağmen sanki buraları hep oynuyormuş gibi oynadılar. İşte penaltı kurtarıldı. Haaland zaten, Haaland bence bundan sonra artık büyük oyuncu gibi oynamaya başlar. Bizim geçen sene hani Alperen milli takımda çok iyi oynayıp işte NBA'de daha iyileşmesini bekliyorduk. Biraz hani iyi başlamıştı, biraz kaldı ama ona benzetim yani Haaland bu sene müthiş bir turnuva oynadı. Bence farklı bir evreye artık geçecek. Mbappe ile gerçekten yarışabilecek. Mbappe'yi de izledik, müthişti bu arada. Bayıldım ona. Yani zaten bilindik bir şey. Haaland'la Mbappe bundan sonra daha çok götürür gibi hissediyorum.
2: Hmm.

0: ki Norveç. Bir diğer seviyor madden. Yani Norveç aslında çok güzel cevap. Hem performansıyla, hem tribünleriyle, hem Haaland'ıyla. Güzel cevap yani. Ben beğendim bu arada seviyor maddeni. İkinci seviyor madden var mı? Ya da turnuvada o kadar sevmedim ki Türkiye gitti. Artık seviyor maddesi de vermek istemiyorum falan gibi bir düşüncelerimiz.
1: ben şeyi yine olumsuzlukların dışında bir olumlu olarak, ben Portekiz'de de Nuno Mendes'i çok mesela beğenmiştim. Sen de organizasyon olarak sevdiğine noktasındasın sanırım.
0: Yok, olabilir. Ben burada futbolcu da sayılabilir. Yani ilk cevabını Norveç olarak algıladım, seviyor maddesi olarak. Diğerinde de Nuno Mendes olabilir bu arada. Yani Nuno Mendes de hiç kötü bir turnuva geçirmedi.
1: Onu da İspanya'ya bağlayacağım. Bence İspanya'yı yenmeye en çok yakışan yaklaşan Portekiz'de. Çünkü zaten Nuno Mendes sol tarafı bir kişi kapattı. Yani o sakatlanana kadar kafa kafaya oynuyorlardı. Ve pozisyon, yani Yamal'ı sağda görmedik.
0: Doğru. Ya hatta ilk 50-60 dakika hatta belki de İspanya'yı en zorlayan takım aslında Portekiz. Yani Cape Verde maçını biraz düşünüyorum. İspanya tek kaleydi. Tamam, gol olmadı. Yani Cape Verde çok büyük bir iş başardı. Vozinha ile beraber, işte Cape Verde savunma hattıyla beraber, ama ya kesinlikle İspanya oyununu birisi durdurduysa ilk 60 dakika Portekiz'di cümlesine %100 katılırım.
1: Peki. Yani sakatlar önce gitti işte.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Yani tabii ki Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Birçok detaya değiniyoruz ama biraz da Galatasaray demek istiyorum. Yani şu anda Galatasaray taraftarları en azından yani Uge Çukwu transferi haricinde soruyorum. Yani Beşiktaş'ta Salah ismi konuşuluyor. Fenerbahçe Greenwood'u indirdi. Trabzonspor'da 10 hatta 10-11 tane hamle oldu şu ana kadar. Yani transferde hareketli giren 3 tane takım var ve 4 büyüklerde son şampiyon Galatasaray'da sadece Uge Çukwu geldi. Taraftar çok bu konuda isyanda. Senin düşüncelerin neler? Galatasaray hangi bölgelere ne şekilde takviyeler yapması gerekir?
1: Şimdi yani diğer takımlarla Galatasaray'ın şöyle bir farkı var. Galatasaray'ın zaten kadrosu 3 aşağıda 5 yukarı hazır. Yani çok uzun süredir eksik olan bazı yerler var. Daha önce yayınlarda da bahsetmiştim. 10 numarada bir eksik. Hı hı. Ve Torreira, Lemina hattının orta sahasının bir upgrade edilmesi. Bence Uge Çukwu iyi bir transfer oluyor. Ben severim. Hani böyle uzun boylu kesici ön libero oyun, yani fizikli de gördük biraz hazırlık maçında. Ama işte yani siz çok az transfer yapacaksanız burada bir tık riske girmemeniz gerekir. Şimdi Uge Çukwu biraz riskli. Yani çok başarılı olabilir. Çok büyük. Bir anda patlama yapar. İşte bonservisini alırız. Olabilir. Ama şimdi mesela Torreira'nın yerine hiç sorgulanmayacak. Ya da Yebina'nın yerine 6 numaraya nokta atışı yapmanız lazım. O zaman onu yapamazsanız taraftar tepkisi bir tık normal oluyor. Çok da duyuyorum. Tepki gösteriyorlar. Taraftarlar. Şimdi 10 numarada ben hiç risk alacaklarını düşünmüyorum. Şey diyorlar, bu Paraguaylı ensi soyu söylüyorlar. Sanmıyorum Galatasaray'ın öyle bir risk alacağını. O da çünkü yani yine 20, yani çok iyi bir oyuncu. 20-25 milyon verecek ama 20-25 milyonluk katkı alabilecekmişim.
0: Peki şunu sorayım, yani 10 numarada yazılan isimler üzerinden gidelim istiyorum. Yani Bruno Fernandes, Martin Ødegaard, Dani Olmo, Can Uzun gibi isimleri görüyorum. Bu isimlerin olma ihtimalleri olduğunu da dün yaptığımız akşamki yayında Galatasaray'a çok yakın kaynaklardan duydum. Sana göre senin hayalindeki Galatasaray 10 numarası kim olmalı bu isimler arasında?
1: Ben senin saydığın isimlerden gideyim. Hem de orayı Dünya Kupası ile bir bağlayayım.
0: Olur. Öyle yapmak olur. Istedim. Olur. Son cümleleri de alalım onunla.
1: Tabii. Bruno Fernandes mesela 38 maçta işte Premier League neredeyse 38'inde oynuyor, şey yapıyor. Mesela milli takımda o performansı veremedi. Ya da Ødegaard tam tersi. Çok iyi oynadı turnuvada çünkü kısa bir süre, ama ligde sürekli sakatlanıyor. Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da çıkacağı büyük maçlarda fire vermemesi lazım. Yani sakatlıktan, riskten uzak bir oyuncu olarak Bruno Fernandes'i çok isterim ama maliyetli olacağı için zor görüyorum. Can Uzun'a bayılıyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu. İnşallah Galatasaray bilir. İnşallah Galatasaray da onu geliştirebilir.
0: Can Uzun'un önünün açık olduğunu düşündüğün için de potansiyele de birazcık gitmek de gerektiğini düşünüyorsun ve buradaki ideal profilin hele hele 10+4 kuralının olduğu denklemde Can Uzun olduğunu mu anlamalıyız?
1: Yani risk, aslında diğer her şeyde ben risksiz gitmek dedim ama Can Uzun

0: bazı özellikler dolayı bir risk değil. Yani Türk olması, işte şu anki durumlar ya da biraz daha arkasına çok büyük taraftar topluluğunu falan koklayabilir. Ben Can Uzun'un gidilmesini duygusal olarak isterim. Tabii profesyonel biri, belki daha farklı. Bruno Fernandes çok büyük bir isim. Yıllardır top seviyede futbol oynuyor. Bakalım yani. Galatasaray yönetimini daha iyisini bilir deyip top onlara.
1: Güzel. Peki. Tuğberk, çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Aynen öyle. Stüdyoya da bekliyoruz. Sezon yavaş yavaş başlıyor. Dakika skorlarda da güzel bir kolaj yayın yaparız beraber.
0: İnşallah, inşallah. İyi,
1: sözünü aldım artık o zaman. Kurtulamazsın. Görüşürüz abi.
0: Görüşürüz.
1: Tuğberk Çakır bizlerle beraberdi, sağ olsun. Kendisi de bizlere her zaman özellikle Galatasaray maçlarına destek veriyor ve Galatasaray maçlarında bazen yorumcumuz da oluyor. Zaman zaman geçtiğimiz sezon dakika skorlarda ben daha çok maçı sunarken, soruları yönetirken kendisi de bizim yorumcu koltuğumuzda çok fazla maçta destek olmuştu. Bir kez daha Tuğberk Çakır'a teşekkür edelim. Hatta Berkay Çakır'a da teşekkür edelim. Evet, kısa bir araya gitmeden önce de bir dinleyicimizin özel bir sorusu var. Rıdvan Bey yazmış. Can Bey kolay gelsin. Bursa'dan selamlar. Öncelikle Bursa'ya kocaman sevgilerimizi iletelim. Bursa sporluyum demiş. Şükür birinci ligde olmamıza demiş. Lincoln, Henrique ve Kelechi Iheanacho'yu getirdik. Yorumunuz nedir demiş. Ya öncelikle çok iyi iki transfer. Şöyle diye yorumlayabilirim birazcık. Şimdi Kelechi Iheanacho bence ya çok özel bir oyuncu. Çok hareketli bir santrafor ve yani bu gezici, mobil diyebileceğimiz pres oyununa da yatkın. Bağlantıda bazı noktalarda sıkıntısı olabilir ama kenarda oynayabilme potansiyeli olan bir oyuncu. Muhtemelen uçta oynayacaktır diye düşünüyorum Kelechi Iheanacho'nun. Yani tabii ki Avrupa kariyeri inanılmaz olduğunu söyleyebilirim ki Lincoln Henrique'nin de hem duran top becerisi hem ceza sahası yayından kaleyi doğrudan görebilmesi kaynaklı. Biraz da hani birinci lig seviyesi o 10 numaradaki mahir işleri yapma görevinde bence çok başarılı olabilir. Oyuncuyu birçok mevkide de kullanabilir Bursaspor. Yani 8'de oynar, hatta sol bekte oynayabilir ama sol bek oynayacağını zannetmiyorum. Biraz daha merkezde, biraz daha mahir bir rolde olacağını düşünüyorum. Yani mutlaka çok etki yaratacaktır. Hatta Süper Lig'e göz kırptırır yani bu transferler diye düşünüyorum. Bursaspor demişken de buradan Rahmi Çelikkol'a da selamlarımı yollamış olayım. Kendisi de benim çok sevdiğim bir abimdir. Bursaspor taraftarıdır. Büyük tribüncüdür, büyük emekçidir. Rahmi abiye de buradan kucak dolusu sevgilerimi iletmiş olayım. Çok
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Evet, yine geri geldik. Birçok konuyu konuşuyoruz. En azından Dünya Kupası ağırlıklı bir yayın yaptığımızda bir kez daha hatırlatmak isterim. En son düşünün, Bursaspor konuştuk. Her türlü mesajınızı da bekleriz. Yani sporun içinde kaldığımız tabii ki beyefendiliğimizi ya da hanımefendiliğimizi koruduğumuz mesajları okuyabiliyorum sadece. Onun haricinde tabii ki ben de okumayı tercih etmiyorum ama her türlü eleştirinize de varım. Her türlü önerinize de varım. Bunu da bir kez daha söylemiş olayım. Ben Can Genç. Şimdi tabii ki radyomuzun sevilen isimlerinden, sevilen yorumcularından Yunus Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Özleştik. Öncelikle onu söyleyeyim.
3: Özleştik vallahi.
1: Ne zaman İstanbul?
3: İstanbul ne zaman? İstanbul Ağustos'un ilk haftası.
1: Abi İstanbul Ağustos'un ilk haftası. Güzel, güzel. Az kalmış. Az kalmış. 12-13 gün.
3: Az kaldım.
1: Güzel ama tabii ben de Antalya'da olsam yani bilmiyorum. Hani İstanbul'a gelmeyi ben de biraz ertelerdim belki.
3: Şimdi Ağustos'un ilk haftası inşallah geleceğim. Yani geldiğinde de mutlaka stüdyoda geleceğim ama hani Antalya'da dediğim gibi yazın ben sizi Antalya'da daha çok bekliyorum yani.
1: Güzel, mantıklı abi. Bakalım belki izinlerimizde dizlerde öyle bir tasarrufumuz belli bir noktada olabilir diyelim. Peki birazcık da aslında Dünya Kupası ile başlamak istiyorum. Abi şimdi tabii ki Dünya Kupası'nda bu soruyu bir önceki bağlantımız Tuğberk Çakır'a da sordum ama sana da sormak istiyorum. Yani seviyor sevmiyor maddelerinde işte bir yeni bir kural olabilir. Bir takım olabilir, bir oyuncu olabilir, bir teknik adam olabilir, bir tribün olabilir veyahut da Dünya Kupası'nın organizasyonuyla alakalı da olabilir tabii ki. Seviyor sevmiyor maddelerinden önce bir tane sevmiyor maddesi istiyorum abi senden.
3: Ya şöyle net bir şekilde hani su molası işinin uzamasını net bir şekilde

sevmedim. Yani bunun bir kural gibi her maçın 3 dakikasında uzaması net bir şekilde benim Dünya Kupası'nda en sevmediğim organizasyon oldu. Ama tabii buna hani bir şey daha eklenecek. Bu hafta içi Habertürk'ün haberiydi. Yani ben uygulanacağını zannetmiyorum ama yani bu Dünya Kupası finalindeki devre arasının yarım saat olması işi bizde de uygulanacak olursa daimi olarak en sevmiyorum ama bunu güncellerim, ama hani şu anki kurallarda Dünya Kupası'nda en sevmediğim şey şüphesiz

0: Ağbek'ten bindirdi. Oradaki iç koridordan bu adam ne zaman koşu atar diye falan düşündüğümüz bir oyun ve hayal kurduğumuz da bir oyun izlerken. O yüzden de bu hayal kurduğumuz anlarda sürekli bizim bölünmemiz gerçekten benim de hoşuma gitmeyen detaylardan bir tanesi. %100 katılırım. Peki biraz da olumlu demek istiyorum. Bir de seviyor maddesi alalım senden abi.
1: Yani oyunun durmaması konusunda tabii müthiş bir hani bu 3 dakikayı kenara bırakıyorum. Hakemlerin performansı ve VAR'dan dönüş hızları muazzamdı. Yani gerçekten VAR'ın bu kadar hızlı işlemesi harikaydı. Gerçekten bir numaralı sevdiğim şey hakemlerin VAR'dan hızlı dönüş performansı oldu.
0: Güzel. Yani bence gayet mantıklı. Bayağı onay verdiğim bir kısım olduğunu söyleyebilirim. Peki seviyor maddesi verdik, sevmiyor maddesi verdik. Bir tane daha sevmiyor verelim abi.
1: Yani sevmiyor bence Dünya Kupası'nda daha çok. Hani ben onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla futbolun ana hatlarıyla oynamaya çalıştılar. Yani sevmiyor'ya ikinci söyleyebileceğim şey de şu olur. Şüphesiz ki Show Must Go On diyelim düzeninde yıldız futbolcuları korumaya çalışmaları oldu. Hani başlangıçta da finalde benim de destekleyeceğim taraf Arjantin olacak ama hani işin sürpriz kısmına hiç izin vermedi Dünya Kupası. Bu yüzden yıldız oyuncunun korunması da ikinci sevmediğim kısım oldu Dünya Kupası.
0: Güzel, mantıklı.
1: Mesela yani en büyük örnek çok ettiğim Norveç İngiltere, Norveç maçı mesela. Yani iptal edilen gol, verilen kırmızı kart, 90+11, yani bunlara örnek.
0: Peki Arjantin destekliyorum dedin, birçok taraftar da şu anda şunu diyecektir, ister istemez onlara da bir cevap hakkı doğdu. Yani bütün dinleyicilerimizden şu da gelebilir: Arjantin sanki korunmadı mı gibi bir cümle şu anda daha yazılmadı ama yazılmadan önce ben sana sormuş olayım, bir dinleyici mesajı gibi olsun. Yani mesela Mısır maçında çok eleştiriler vardı, ne dersin?
1: Mısır maçında eleştiri var, turnuvanın başında Messi'nin çapraza bastığı pozisyonda kırmızı kart verilmemesi var. Yani hani net bir şekilde korunan, sonuçta Arjantin'i destekliyorum derken hani gerçekleri de, hani ben finale Fransa çıksa Fransa'yı destekleyecektim turnuvanın başından itibaren. Fransa'yı destekliyordum ama hani artık elde bulunan durumda Arjantin İspanya kısmı. Hani Arjantin tarafındayım. Messi'nin de net bir şekilde hani Arjantin'in özelinde korunduğunu düşünüyorum ben. Hani bunu açık söyleyeyim hani, ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela yapılan adaletsizlikleri yorumlayabilmek de şimdi önemli. Dünya Kupası'nın finalinin başından beri işte Justin Bieber çıkacak, BTS çıkacak, birçok kişi çıkacak. Bunu başından itibaren biliyoruz. Şimdi İspanya Arjantin finali için devrin 30 dakika olması kime yarar? Bence Arjantin'e yarar. Ama bu başından itibaren planlanmış bir şey zaten. Yani finale kim çıkarsa çıksın bu şovlar olacaktı. Daha az kondisyonu olan takım, hani biz de Arjantin'e daha az kondisyonu var diyoruz ama 80'den sonra iki tane maç çevirdiklerini de unutmamak lazım. Ki birisi de İngiltere. Yani fizik kalite olarak belki turnuvanın en iyi takımını son 10 dakikada geçmeyi başardılar. Ama şöyle söylüyorum, yani bizim şu an Messi'nin kaydırdığı, Arjantin'in kaydırdığı konusunda bence futbolu hani adaletli olarak bakarsak en fikir olmamız lazım. Yani turnuvanın başında verilmeyen kırmızı kart dahi Messi bir maç daha izleyebilmek için çok önemli.
0: Vallahi katılmamak elde değil. Yani genelde bu tip konularda çekimser cümleler kurarım. Hakem konularında, çünkü özellikle ligimizde burada dört büyüklerin de maçlarını aktaran kişi olduğum için radyomuzda olabildiğince yorumcularımıza bırakırım bu işi. İşte sen bucusun, sen şucusun, sen şu takımlısın, sen bu takımlısın muhabbetleri çok fazla oluyor. O yüzden de burada topu genelde bırakırım ama burada hakikaten çok barizdi abi. %100 katılırım dediklerine. Peki turnuvanın 11'ini beraber yapmak istiyorum seninle beraber abi.
1: Tabii.
0: Abi kaleye kim koyarsın?
1: Ya ben şimdi hani son, genel olarak son dörde kalan gruptan tabii hani onların hakikliğini düşünerek hareket edeceğim. Hani yani bence şu an turnuvanın en iyi kalecisi Unai Simon. Çünkü yani bu kadar gol yemeden bir turnuva geçirmek, yani, yani şu an Fransa'nın hücum hattına biz bütün turnuva boyunca biliyorsun metiyeler düzdük. Yani dünyanın en iyi hücum hattına sahipler bence. Bu maçı gol yemeden geçirmek vesaire bence harikaydı. Bu yüzden bir numarada bence kalede Unai Simon olması lazım.
0: Bak mesela bir dinleyicimiz şöyle bir şey demiş. Arada bir dinleyici sorusunu da paylaşmış olayım. Sonra sağ bek, sol bek gideriz abi tabii ki ama bir dinleyicimiz sana tepki göstermiş. Demiş ki Yunus Bey'e sorar mısın? Çok merak ediyorum. Fransa'yı desteklemesinin sebebi ne olabilir? Ben mesela tarih bilinci olan bir Türk evladıyım demiş. Avrupa takımının desteklenmesini anlamıyorum. Bu yüzden soruyorum diye aslında bir çıkışmış. Ne dersin abi bu yoruma?
1: Yani şimdi şöyle, Türkiye'den başka bir takımı desteklemek olarak görülüyorsa Türkiye'ye gelene kadar tabii ki Türkiye'yi destekliyorduk.
0: Ya evet, tabii
1: yani ki. Bunun zaten hemfikiriz.

0: Yani sadece aslında bizimki şöyle, biz seninle hatırlıyorsan simülasyon yayını yapmıştık.
1: Evet, evet.
0: Ya orada Fransa kazanır demişim zaten ben, söylediğimin doğru çıkması için bile.
1: Bu çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş. Yani. Bu kadar iyi bir açıklama beklemiyordum. Yani işte şöyle bir hikaye bekledim. İşte Thierry Henry'den çok etkilenmiştim küçükken. O yüzden Thierry Henry'ye hayranıydım gibi bir açıklama beklerken bir anda bu kadar realistik bir açıklamayla girmem beni çok eğlendirdi ve çok keyif aldım abi. Açıklamandan dolayı. Peki abi, sağ bek demek istiyorum. Lütfen devam edelim abi.
0: Sağ bek tarafı da bence İspanya. Pedro Porro. Ben çok beğendim turnuva boyunca.
1: %100. Unai yani... Simon Pedro Porro'ya %100 katılırım şu ana kadar. Sol bek abi.
0: Soldaki geldiğinizde Kukure'ye, İspanya'dan devam edeceğim ben. Hani bence hani burada belki Arjantin tarafına da bakılabilir sol bekte, ama hani Kukure'ye hem yaptığı transfer hem de ben oyun tarzını çok beğeniyorum. Yani soldan içe doğru oynayabilmesi, çalım yeteneği vesaire beni çok etkiliyor. Bence Kukure'ye sol bek tarafına verin.
1: Şu anda 3-3 aynı gidiyoruz bu arada, onu söyleyeyim. Ben kaleye Vozinha'dan da yana kullanabilirdim ama senin de başta belirttiğin detay çok önemli. O yüzden turnuvada belli bir aşamaya gelmiş takım lardan turnuvanın en iyi 11'i kurulmalıdır bana sorarsan gibi. Hani çoğu en azından ana hatları. O yüzden ben de Unai Simon'a katılırım. Şu anda 3'te 3 aynı gidiyoruz. Peki sağ stoper ve sol stoperi duymak isteriz abi.
0: Ya ben Cubarsí ve Romero ikilisi. Bir İspanya bir Arjantin. Yani Cubarsí ve Romero ikilisi bence hani gerçekten çok da güven veren yan yana iki isim. Hı-hı. Ya zaten şimdi burada 4 şu an 5 oyuncunun 4'ünün İspanya olması ana hattaki sebepsi zaten. Bir, bu geri dörtlünün İspanya olarak Fransa'dan gol yememesi ve turnuvanın büyük bir kısmını gol yemeden geçmesi. Yani hani o yüzden savunma hattında bence İspanyolların olması biraz daha doğal. İleriye doğru biraz daha Arjantin Fransa kullanacağız şüphesiz ama bence o stoper tandeminde Cubarsí ve Romero benim tercihlerim.
1: Cubarsí'yi aşırı beğendim turnuvada. Öyle bir yorum yapayım öncelikle ve bence bu turnuvanın ardından Cubarsí belli bir genç oyuncuydu ve bu turnuvadan sonra artık en iyi stoperlerden bir tanesi olarak artık futbol kariyerine devam edeceği bilgisine %100 katılırım. Cubarsí'ye de hiçbir itirazım yok. Benim ikilim şöyle olmuştu. Saliba'yı ben koydum Fransa'dan ve yanına Chuti Romero'yu koydum. Yani Cristiano Romero'yu koydum normal bilinen ismiyle. Aslında burada 5'te 4 aynı gidiyoruz abi. Orta alanda taktiğimizi nasıl yapalım? 4-4-2 mi 4-3-3 mü?
0: Ben 4-3-3 gibi dizayn ettim ama hani istiyorsan birini kenara atarım.
1: Abi tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben 4-4-2 yaptım. Tabii tamam. Ki bu tip kadrolarda birazcık hani saha içinde bu kadro nasıl oynara göre değil de mevkilerin performanslarının en iyi oyuncuları ve belli oyuncuların da bu mevkide oynama geçmişi olmasından kaynaklı olarak 4-4-2 yaptım abi ben. İki orta sahanı sorayım önce o zaman sana.
0: Yani şöyle Rodri, Enzo Fernandez ve Bellingham'da tabii biraz ileride düşünüyorum. Hı-hı. Ama Rodri bence hani burada net. Hı-hı. Enzo Fernandez de benim beklediğimden çok daha iyi bir turnuva geçirdi. Hı-hı. Yani gerçekten şimdi taliplerinin de çok sık arttığını zaten görüyoruz. Haberleri de düşüyor. Çok büyük bir bonserviste de hani transfer de yapabilir ama Rodri Fernandez ikilisi benim orta sahamda. Bellingham'da biraz ileride kullanıyor. 4-3-3 dizdiğim için aslında.
1: 4-3-3 yapıyorsam %100 katılırım. Yani 4-3-3'te bence de tartışma yok. Rodri, Enzo, Bellingham üçlüsünün haricinde bence hiç kimse bir şey söylememeli. Yani o yüzden harfiyen katılırım. Ama 4-4-2 yaparken de yani bu üçlüden bir tanesini hani şöyle diyecektim. Kafamda yaptığım kadro da şöyleydi. Rodri kesin yazmıştım. Enzo / Bellingham yazmıştım ama en azından seninle beraber bunu doğrulamış olduk. Peki kanat oyuncularına kim yazdın?
0: Kanat oyuncularında yani ben şimdi Messi, Yamal şeklinde. Messi, Yamal, Mbappe. Burada aslında Yamal'ı mecbur sağ tarafa attı. Yani Mbappe'yi sol ya da merkezde, Messi ile Mbappe artık biraz değişmeli de olabilir. Dediğim gibi formasyona göre ama hani ileri üçlüm Yamal, Mbappe, Messi. Ya bence burada hani bu üçlü hani bilmiyorum. Hani itiraz olur mu ama hani burada bir tek tabii yazarken hani alamadığım Haaland'a, hani çünkü turnuvanın oynadığı çok oyuncu gol kralını sürekli takip etti. Yani bir tek Haaland'ı yazamadığım için üzüldüm ama işte sonuçta İspanya, Arjantin, Fransa'da da üçlü yazdım. Son dörtte takımlar zaten üçlü de. Ama Haaland'ı yazamadığım için tabii üzüldüm yani.
1: Ben de Haaland'ı yazdım. O yüzden o şekilde tamamlamış olalım. Yani ben aslında 4-4-2 yaparken birazcık orada işin birazcık kurnazlığını yaptım. Yani orada Bellingham / Enzo yazdığım için. Yani Bellingham Taksim Enzo yazdığım için iki kenara, bir kenara Messi, bir kenara Mbappe'ye attım. Uca da Kane şey Haaland'a attım ve Bellingham atmış oldum teknik olarak
0: sen
1: yani. O yüzden
0: senin 11'de Yamal yok.
1: Bende 11'de Yamal yok. Aynen. Bende Yamal'ı birazcık dışarıda bırakmış oldum ki ya bunu da birazcık şu yüzden yaptım. Oyun içinde %100 katılırım Yamal'ın acayip bir turnuva geçirdiğine. Ama birazcık bu tip kadrolarda tabelada şey ya, tabelada böyle gol sayısı, asist sayısının biraz yüksek olması biraz daha hani bazı oyuncuları sivriltiyor ya. Yamal'da tabelayı biraz az gördüğüm için, ama yoksa sadece futbol olarak, futbol gözü olarak o kadar doğru bir yorum ki vallahi almadığım için ben üzüldüm. Hele hele bir İspanya destekçisi olarak. Peki abi birçok
0: tabela o kadar önemli ki yani, tabelayı baz alsan da Haaland'ı yazmama şansı yok dediğin gibi.
1: Evet, tabelaya baz alınca Haaland gerçekten yani gerçekten mantık sınırlarını zorlayan bir turnuva oynadı ve gerçekten inanılmaz takdir ettim. Peki Dünya Kupası ile alakalı birçok şey konuşuyoruz ama bir de finali sormak istiyorum. Ki seviyor sevmiyor maddeleriyle başlamıştık diye hatırlıyorum. Üzerine tabii ki bunu yani en iyi 11'i kurguladık ama Arjantin İspanya finalinde biz sahada ne izleyeceğiz abi?
0: Ya ben öncelikle kontrollü bir oyun başlayacağını düşünüyorum her iki tarafında. Yani bir kere her ne kadar biz Arjantin'in iki tane, biri Mısır maçı olmak üzere, diğeri İngiltere maçı olmak üzere çok ciddi geri dönüşlerini ve 80 sonrası geri dönüşleri olduğu için de hani ciddi bir vücut dirliği görmüş olsak da ben İspanya'nın daha dirençli, daha 120 dakika oynamaya müsait bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani kağıt üstüne baktığımızda Fransa İspanya yarı finalinde de birçok kişi, başta da ben de olmak üzere, yanıldım ve hani Fransa'nın kazanacağını düşünüyordum bu karşılaşmayı. Ama İspanya gerçekten çok diri bir görüntü sahipledi. İspanya karşısında bu dezavantaj olabilir. Arjantin karşısında bu avantaj olabilir. Ama devre arasının 30 dakikayı bulacak olması, yani iki temel şeyi aklı getiriyor. Bir, futbolcular oyundan soğur mu? Ya bu çok önemli çünkü alışkanlıkların dışına çıkacaklar. 30 dakikalık bir devre arasından bahsediyoruz. İkincisi de bana göre daha çok yorulma ihtimali bulunan Arjantin takımını daha bir hale getirir mi? Çünkü iki tarafın starlarını şöyle kıyaslayalım. İspanya'nın yıldızı olan Lamine Yamal'ın 1 yaşındayken Arjantin'in starı olan Lionel Messi'nin kucağında fotoğrafı var. Messi 39 yaşında.
1: Yani
0: bu çok ciddi bir yaş farkını göz önünde bulunduruyor. Bu devre arasının önemi bence çok büyük. İlk yarının daha kontrollü geçeceğini düşünüyorum. Bence topa daha fazla hakim olan taraf İspanya tarafı olacak. Ama bir adım önde gördüğüm taraf, yani Lionel Messi farkı dediğim, çünkü yani bu farkı hafife almamamız gerektiğini, özellikle İngiltere maçında yaptığı iki asist, iki kere topa ne kadar kritik dokundu, ne kadar güzel, özellikle ikinci golde açtığı sağ ayaklı orta.
1: Acayip bir laut arıyor.
0: Maçı nasıl çözdüğünü hep beraber gördük. Yani Lionel Messi'nin bu arada üçüncü finali olacak. Yanılmıyorsam Cafu ile birlikte dünyada en çok Dünya Kupası finaline çıkan oyuncu olacak. Üçüncü finali. Mbappe bunu geçecek gibi gözüküyor uzun vadede bence.
1: Vallahi Mbappe herhalde rekorları alt üst edebilir bazı rekorları, çünkü çok genç yaşta başladı bazı şeyler.
0: Çok genç yaşta çok üstten başladı. Yani üstten. Hani içinde bulunduğu jenerasyonun da şüphesiz önemi var.
1: Tabii ki,
0: yani
1: tabii.
0: Altın bir jenerasyon, çok genç bir jenerasyon ve seneler boyunca hani bu başarıyı devam ettirecekler gibi gözüküyor. Ama hani şu an itibariyle Messi yarın itibariyle kafayla birlikte en çok Dünya Kupası finaline çıkan oyuncu olacak. Ben Lionel Messi tarafını, Arjantin tarafını bir adım daha önde görüyorum. Sanki Arjantin ikinci Dünya Kupası'nı Messi ile beraber ikinci Dünya Kupası'nı alacak gibi duruyor.
1: Peki maçın senaryosunda 90. dakikada bir uzatma ihtimali mi görüyorsun? Yoksa Arjantin maç sonlarını genelde maçı çok iyi kapatan bir takım olduğunu da biliyoruz. Bu yarım saat detayından da bahsettin. Yani yine böyle bir 70-90 arasında Arjantin'in bir geri dönüşü mü olacak yani?
0: Yani ben ilk yarıyı daha kontrollü beklediğim için şimdi ikinci yarı İspanya'lara geçip Arjantin döneceği bir senaryoyu çok muhtemel görmüyorum. Bence 90 dakika içinde Arjantin kazanacaktır. Benim tahminim bu. Ama olası uzadı bir senaryoyu düşündüğümüzde ya maçın bitiş saatleri belki gece 1-1 çeyreği falan bulabilir. Çünkü devre arası şovları da göz önünde bulundurduğumuzda bayağı uzayabilir maç. Ama dediğim gibi yani iki kez geri döndüler. Yani ki özellikle İngiltere maçında ya 65'ten sonra Arjantin adeta İngiltere'yi sahadan sildi.
1: Doğru.
0: Yani goller son 10 dakika gelmiş gibi gözükebilir ama adeta sağdan sildiler yani İngiltere'yi. Ben 90 dakika içinde bitecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani daha imkanlar, ya daha muhtemel geliyor. Ama tabii ki Dünya Kupası finali her şey açık. Burada hani Norveç İngiltere maçı 1-1 biter demiştik, uzatmaya gider demiştik. Mesela o tahminimiz oldu. Ben bu maçta uzatma ihtimali bir tık daha düşük görüyorum. Sanki 90 dakika içinde şampiyon belli olur gibi geliyor bana.
1: Peki. Çok kısa bir araya gitmemiz lazım. Aranın sonrasında tabii ki Süper Lig'le alakalı ana manşetleri soracağım Yunus Aydın'a, ama çok kısa bir ara diyelim abi. Aranın ardından beraberiz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol.
1: Evet, aranın ardından devam ediyoruz. Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus Aydın'la beraber zaten Dünya Kupası'nı demin konuşmuştuk ama biraz da Süper Lig konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten transferde hareketli saatler var. Evet, tabii ki bunun, bu yayınımızın tekrarını dinlediğiniz vakitte belki Muhammed Salah'la nihai anlaşma, nihai imzalar atılmış olacak ama biz en azından şu anki ihtimale göre değerlendirmek istiyoruz ve Yunus Aydın'a sormak istiyorum. Abi, Salah ne katar? Salah da ne aşamada Beşiktaş ve seni ne kadar heyecanlandırıyor veyahut da yaşlı bir oyuncu, ben bu tip bir kontrata girmek istemezdim görüşündeki kısımda mısın? Yorumlar sende abi.
2: Bence Premier Lig tarihinin Messi'ye, Ronaldo'ya en yaklaşabilen oyuncularından bir tanesini almak üzere Beşiktaş. Bizim Beşiktaş tarafından öğrendiğimiz bilgiler net bir şekilde görüşmenin, ilgilenmenin doğru olduğu yönünde. Beşiktaş her ne kadar bu haberi yalanlasa da bir isim üzerinde yalanladılar. Ama hani ben Beşiktaş tarafında Muhammed Salah'la ilgilendiğinde direkt birinci ağızdan da biliyoruz, görüyoruz. 15 milyon euro. Zaten bir kere Beşiktaş tarafı Salah'a gitmedi ilk başta. Bunu söylemek lazım. Menajerleri önerdi. Zaten Muhammed Salah'ın tıpkı hani bizden örnek vereyim, Yusuf Ennesi gibi Arabistan'dan Katar'dan iyi bir kontrat aldığını öngörmek zor olmasa gerek. Çünkü orada Müslüman futbolcunun ekstra bir sevildiği zaten aşikar. Bu yüzden onlar Arabistan tarafından yüklü bir kontratı aldı. Ama sonrasında bu kontratı kullanarak Avrupa'daki yerlere kulüp bakmaya başladılar. Ve 15 milyon euro gibi bir maaş istiyorlar. Şimdi Beşiktaş tarafının 15 milyon euro maaş vermek gibi bir potansiyeli var. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Beşiktaş Vlahovic'e 15 milyon euro maaş teklif etti. Ve Vlahovic tarafı kendine 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüp arıyor. Ama bunu 8,5-9 milyon euro, 8 milyon euro maaşla arıyor. Yani Türkiye ikinci öncelikle ve Vlahovic Türkiye'ye gelmeye çok da sıcak bakmıyor. Beşiktaş bu ekonomiyi Salah üzerinde yaratabilir. Ki baktığın zaman Trossard'ın imza töreninde herkesin, başkanı Serdar Adalı'ya Muhammed Salah isteğini gördük Beşiktaş tarafına. Ki Beşiktaş'ın aslında bence senelerdir bu denli yıldız oyuncuya ihtiyacı var. Ki Beşiktaş'ın senelerdir en belirgin eksiklerinden birisi de hep zaten sosyal medyada konu olan, espriler yapılan kanat pozisyonu. Şimdi Muhammed Salah transferi de gerçekleşirse, solda Trossard, sağda Muhammed Salah, ya çok büyük iş. Yani Premier Lig'i gerçekten, yani Trossard'a baktığında son Şampiyonlar Ligi finali ve Premier Lig'deki başarı ortada.
1: Doğru.
2: Bence ikisi de büyük isim. Muhammed Salah'la ilgili sıkıntılar ne? Zaten şimdi bu oyuncunun belli başlı sıkıntısı olmasa zaten alamazsın. Yani zaten alamazsın. Yani buna da gelmez. Fenerbahçe Galatasaray için de söylüyorum. Yani belli başlı problemler olacak ki oyuncunun buraya gelecekler. Ben Muhammed Salah tarafının Beşiktaş'a da sıcak baktığını düşünüyorum. Beşiktaş da 15 milyon euroyu vermeyi kabul etti. Bence bu transfer de senin dediğin gibi belki bu yayının tekrarı yayınlanırken ama en geç de 2-3 gün içinde açıklanacağını düşünüyorum. Evet, yaşlandı. Evet, belli başlı problemleri var. Liverpool'un son dönemlerdeki başarısızlığında şüphesiz ki starının da eski formunda olmamasının bir önemi var. Ama ne olursa olsun forma sattırır mı sattırır? Beşiktaş camiasını mental olarak bu işin içine çeker mi çeker? Trossard'ı, Salah'ı olan takım Ekim sonunda ligden kopmaz. Yani bu yüzden ben çok değerli bir transfer olacağını düşünüyorum. Bence Beşiktaş'a çok şey katar. Oyun içinde de Orkun'un yönlendirdiği bir oyunda solda Trossard, sağda Muhammed Salah'ın olması bence çok çok önemli.
1: Bak, şöyle bir yorum gelmiş Aykut Bey'den. Sıcağı sıcağına şu saniyede yolladı. O kadar doğru bir zamanda yolladı ki tam soruyu sana sorabileceğim. Beşiktaş 15 verirse Suudi Arabistan Yarımadası'ndan 30 teklif gelmez mi ki yani? Hani Suudi Arabistan'da Salah'a ilgi mi yok diye bir mesaj gelmiş. Ne dersin böyle bir mesaja? Yani nasıl bakıyorsun buna?
2: Zaten Suudi Arabistan'a 35 milyon euro yakın bir teklif aldılar. Oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Zaten bir numaralı şey oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Yani hani tıpkı şöyle, ya Vlahovic gibi, ya Vlahovic de 15 büyüklükte kalmak istiyor, fedakarlık yapıyor. Yani ya şöyle söylemek lazım. Hani Vlahovic Avrupa'nın 5 büyüklüğünde şampiyonlar gibi iddialı bir takımla oynamak istiyor. Parayı arka plana atıyor. Muhammed Salah Türkiye'de kalmak istiyor. Özür diliyorum, Avrupa'da kalmak istiyor. Türkiye'ye gelmek istiyor. Bunun da sebebi hem yine yüksek bir maaş, hem de aynı zamanda baktığında Avrupa'da iddialı bir şekilde hani devam edecek. Herkes Arabistan tarafına, yani şimdi baktığında birçok futbolcu çok büyük heveslerle Avrupa'ya gitti ama hani bunlardan birisi de işte gördük Kante'de mesela. Yani ya aynı şeyleri aynı hisleri yaşamıyorlar. Yani hani oraya gittiğinde hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Bu nedenle Salah da bence ayrıca Arabistan'a gitmeden önce son durağında Beşiktaş olduğunu düşünmüyorum. Arabistan'a yine gidebilir, Katar'a yine gidebilir. Az önce söyledim diyor, bu oyuncu Arabistan'dan kontrat aldı ve bu kontratı aldıktan sonra zaten Avrupa futbolunda önerilmeye başlandı.
1: Şimdi anladık. Çok güzel aydınlattın bizi. Bu arada ben bu bilgiyi de almak istiyordum açıkçası. Senden de hakikaten tertemiz bir bilgi almış olduk. Peki abi biraz da Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum ama Fenerbahçe'de transfer sormayacağım. Transferde çünkü bildiğin üzere hani oyuncu almak da oyuncu göndermek de bir transferdir. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 17 artı 7 yabancı var. 43 kişilik bir kadro var. Aslında Cihan Bey'in de Sayın Cihan Kamer'in de açıkladığı üzere bir veya iki hamle yapılacağını söylüyor Sayın Cihan Kamer belli bölgeleri. Ama benim sormak istediğim soru şu: bu oyuncular yani Fenerbahçe kurala uygun bir şemaya ne zaman gelebilir? Hangi oyunculardan çıkılacak? Herhangi bir resmi teklif var mı? Fenerbahçe taraftarı hangi oyuncularla vedaya hazırlanmalı?
2: Yani bir numarada yani yabancılardan var. Şimdi Livakovic gönderilecek.
1: Hangi kulüp? Yani şu kulübün ilgisi var diye en azından gidersin. Şu bedeller.
2: Zagreb'in net bir şekilde ilgisi var. Ama hani verilen paralar 1.5-2 milyon euro. Fenerbahçe 4 milyon euro. Mutlaka hani çıkılmasını istiyor. Aynı zamanda İrfan Caner'i Benfica'da mesela isteyenler var. Westerlo çok fazla istiyordu ama hani 200 milyon euro gibi bir teklif verdiler. Yani bu da zaten hani Fenerbahçe'nin kabul edeceği bir şeydi. Ama en belirgin şişliklerden birisi kesinlikle kaleci rotasyonda. Yani Fenerbahçe'nin iki tane Dünya Kupası'nda oynayan kalecisi vardı. Yani şimdi Ederson'la alakalı Aziz Yıldırım'ın tasarrufu kalması önünde ki Aziz Yıldırım da şüphesiz zaten hani Brezilyalı sever, Brezilyalı yıldız sever.
1: Tabii.
2: Daha önce çalışmalarında da biz bunu Fenerbahçe'de defalarca kez gördük. Ama ben Livakovic'in hep şekilde vedalaşılacağını düşünüyorum. İrfan Caner'i belki gidecek, ikisinin ikinci isim olacak. Mimovic'le yollar ayrılacak. Yani Mimovic'in hazırlık maçlarında iyi olması vesaire çok fazla hani önem arz etmiyor. Biz daha önce çok hazırlık maçlarında denenen isimler gördük. Sonra hiç şans verilmedi. Mesela geçen seneden yerli oyuncu olarak hatırlatalım. Yani Bartu Elmas mesela. Bartu'yla alakalı Jose Mourinho hatırlıyorsan çok olumlu raporlar vermişim. Hiç oynatmadı.
1: Doğru.
2: Hatta bir devre arasında bir anda Kocaeli Spor rotasyonu ilgileniyor vesaire derken Kocaeli maçında gittiğini gördük bir anda. Fenerbahçe'de hemen hızlı bir şekilde ekarte edilebiliyor oyuncular. Net bir şekilde bu isim de gönderilecek. Fenerbahçe'den Mimovic de gönderilecek. Bunun haricinde dediğim gibi Diego Carlos.
1: Nereye gidebilir? Como ihtimali devam ediyor mu?
2: Komunun zaten teklifi var ama oyuncunun maaşının kalanını Fenerbahçe'nin karşılaması. İşte aslında birazcık Carlos kafada futbolda bitirmiş gibi. Yani şöyle ya benim diyor maaşım var net bir şekilde Komo bunun %60'ına yakında ödemeyi kabul ediyor. Kalanını da siz ödeyecekseniz ben diyor gideyim. Zaten bonservis. Hani, ama diyor ki ödemezseniz çok da sorun değil ben burada kalırım diyor oynamadan. Yani oyuncunun tavrı da biraz bu çok oynama meyilli bir oyuncu değil. Bu yüzden Fenerbahçe'nin de elini birazcık daraltıyor. Diğer tarafta Musabba kesinlikle gönderilecek. İsmail Kartal tamamen olumsuz bir rapor veriyor. Hani takasta kullanmayı istiyorlar. Onu açıda vesaire istiyorlar ama yani dört büyüklerle kendi içinizdeki takasta bu kadar değersizleştirdiğiniz bir oyuncu ne kadar böyle gönderilir, ne kadar değerli kabul edilir orayı bilemiyoruz. Kante tarafında Kante'ye iyi bir teklif gelirse ki Paris FC'den bir teklif var. Hani İsmail Hoca
1: detayları alabilir miyiz? Detayları alabilir miyiz teklifi?
2: Yani oyuncu zaten Fenerbahçe'nin hep bir şekilde para harcaması maaş yükü olarak çok yüksek. Bunu biliyoruz. 14-15 milyon euro'ya mal oluyor. Forma satışından kağıt gelirleriyle birlikte. Yıllık maaşını karşılayacakları bir bonservis verirlerse ki Paris FC çok ciddi bir yatırım yaptı. Orada Paris Saint Germain'i ekarte etmek istiyorlar. Yani Fenerbahçe 14-15 milyon euro'luk bir teklife bırakır. Benim bildiğim kadarıyla ilk teklif 8,5 milyon euro.
1: Yani maaşının yarısı gibi mi anlamalıyız? Yarısından %60'ı gibi mi anlamalıyız?
2: Aşağı yukarı yarısını veriyorlar. Yani çünkü bonuslar da zaten en çok eleştirilen şeylerden birisi oydu Saadettin Saray yönetiminde biliyorsun. Hani çok fazla bir bonus var. Ulaşılabilen bonuslar var vesaire. Bu nedenle yani çift hanelere gelmeden satmazlar. Ama çift hanelere gelindiği anda da kantin tutma konusunda benim gördüğüm kadarıyla bir ısrar yok.
1: Üç tane soru soracağım giden oyuncular arasından. Çünkü bunlar belirsiz isimler. Yani dün İrfan 25'le de iletişim kurarken bu isimlerin belirsiz olduğunun altını çizdi. Talisca, Fred, Osterwolde. Var mı ihtimal?
2: Şimdi Talisca ile alakalı bir numaralı Halstein ilgisi var. Hı hı. Onu söyleyeyim de.

0: Kalişka'da. Ama şimdi mevcutluk bu kadar Aziz Yıldırım Acunoğlu'nun gerginliği varken bu iki yönetim arasında transfer gerçekleşir mi? Ben o konuda da şüpheliyim. Çünkü yani biliyorsun Acunoğlu'nun locası iptal edildi.
1: Doğru.
0: Ve hatta bir yarım saat önce de galiba Acun Bey bir açıklama yayınlamış bu loja iptaliyle alakalı. Hı-hı. Hani bu iptal, bu anlaşma gerçekleşir mi bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin en büyük engel şu. Saydığın oyuncuların ilk başına Talişka neden gönderilebilir? Bunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin bonservis vermesi konusunda bir problem yok oyuncu ama içeride salary cap dediğimiz o oyuncu maaşının düzenlenmesinde Talişka, Asensio ve Ederson. Bu üçü çok ciddi bir yer kaplıyor. Fenerbahçe getirici oyuncularda Santofa'da da vereceği para en az yılda 10 milyon euro olacaksa burada bir boşluk yaratması lazım. Ama şu an Vedat'ın sakatlığı varken ki Gornik başının kadrosuna da alınmadı. Şu an ilk ödelemelerde Talişka Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kesin. Yani Talişka, Siliki, Şerif, Kerem ileride bu üçüne ihtiyaç var. Ama uzun vadede Fenerbahçe'nin alacağı Santofa'nın maaş yüküne göre burada bir gönderme olabilir. Fenerbahçe onu açıyor olursa Talişka gitmez. Cinesi alırsa Talişka gidebilir. Yani demek istediğim şey hani
1: maaşa göre, forvetin maaşına göre.
0: Aynen öyle. Maaşına göre içeride bir azalma yaratabilir. Fred konusu şöyle. Bir önceki İsmail Kartal döneminde Fred ile İsmail Hoca'nın arasının inanılmaz açık olduğu söyleniyordu. Tadiç için de Ceko için de aynısı söyleniyordu. Şimdi İsmail Hoca geldiği anda Fred'in nasıl övgüler dizdiğini gördük.
1: Doğru.
0: Eğer İsmail Hoca gelmeseydi, eğer İsmail Kartal gelmeseydi Fred Fenerbahçe'de kesinlikle gönderecek isimler arasındaydı. Ama şu an itibariyle İsmail Hoca'nın raporu Kante kalsınlarsa Fred kalsın yönünde. Yani Fred'e çok daha ofansif, çok daha mücadeleci görüyor. Ki çok da ciddi bir maaş yükü farkı da var. Fred'e Brezilya'dan ülkesinden ilgiler de var. 10 milyon euro yakın teklifler de var. Ama Fenerbahçe'de şu an İsmail Kartal'ın raporu en azından ilk maçta kalması yönünde, ilk denemelerde kalması yönünde. Bu isme yönelik hani öncelikle bir tutma politikası var. Osterwold'e konusu şöyle. Yani şu an mevcut lokasyonda Osterwold'e tekrar geriye dönüyor gibi. Osterwold'e Ocak ayındaki gibi Roma'dan 20 milyon euro transferde teklif yok. Fenerbahçe Osterwold'i 20 milyon euro'nun üstünde bir satış yapabilirse göndermek istiyor.
1: Ama çünkü düşükten satmak istemiyor.
0: 20'den düşene satmak istemiyor ama burada Fenerbahçe'de sürekli yönetim değişikliği. Yani şu anda bir yıl olmadı 3 yönetim gördük.
1: Doğru.
0: Biliyorsun yani 3 yönetim gördük. İşte sürekli her gelenin bir transfer yapması. Şimdi Fenerbahçe stopere gelir gelmez transfer yaptığında. Şimdi Fenerbahçe stoper falan demiş. Dünya ve Nathan Ake gibi gözüküyor.
1: Şu anlık öyle.
0: Evet. Öyle gözüküyor. Sen kendi oyuncunun değerini otomatikman o servoyla geri çekmiş oluyorsun. Yani ben bu oyuncuyu beğenmiyorum diyorsun. Yani o zaman şimdi Ocak ayında bu oyuncu için yanıp yıkılan Roma. Şimdi neden aynı performansı göstersin oyuncu için? Sen kendi zaten arka plana atmışsın. O sebeple Musab için de aynı şey geçerli. Ocak ayında geldiğinde Samsun Spor maçında Süper Kupa'da 2 asist yaptığında ortalık yangın yerine dönmüştü hatırlıyorsan. Transfer böyle olur diye.
1: Aynen öyle.
0: Ama gelir gelmez oyuncu değersizleştirildi. Bu da işte sürekli yönetim değişiminin aslında yani çok doğal. Yani her gelen yönetim yeni kadrosunu oluşturmak istiyor. Ki Aziz Yıldırım gibi hani bir başkan yani bir yıl için her şeyini ortaya koydu. Yani 20 yıllık efsane başkanlığını ortaya koydu.
1: Doğru.
0: Hani bu sebeple bir revizyon istiyor ama 20 milyon euro'nun altında Jadon Osterwold'i gönderebileceklerini düşünmüyorum.
1: Peki. O zaman abi son cümlelerini de alalım hakikaten. Yani son cümlelerinde aslında Galatasaray'ın şu soruyu soracağım. Bir transfer iddiasını sormayacağım ama son cümlelerinde Galatasaray indeksinde almak isterim abi. Sonrasında da bugünlük yayını kapatacağız. Sonra özel bir kısmımız daha olacak ama en azından şöyle diyelim. Son bölümde Galatasaray'da sen bu birazcık daha transferde yavaş kalınmasını nasıl yorumluyorsun diye sormak istiyorum. Hani gelişmeleri değil de son cümlelerini ve transferde Galatasaray senin biraz daha yavaş başlaması hakkındaki yorumlarını rica edecek.
0: En lüks olan takım olduğu için yavaş başladığını düşünüyorum ve çok anlayışlı karşılaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray taraftarının. Çünkü Galatasaray'ın elinde hızlı bir katılması gereken önereme yok. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından başlıyorlar. Bu nedenle Galatasaray'ın önce kadro boşaltması yapıp tıpkı Icardi gibi. Şimdi Şallai ve Saray için de çok ciddi teklifler var. Onların da gitmesi konuşuluyor. Önce kadroyu boşaltıp bekleyeyim. Çünkü Galatasaray'ın istediği isimler çok yukarıdan isimler. Yani Bruno Fernandes'e de ilgileniyorlar. Dünya Kupası'na yeni yeni elenen oyuncularla ilgileniyorlar. Bu oyuncular da daha yeni yeni transfer görüşmelerine başlayabilirler. Dediğim gibi geçen sene Osimhen için de çok ciddi beklendi. Singo için de çok ciddi beklendi. Galatasaray için transfer süreci daha lig aşamasından başlayacak için şampiyon.

0: ilgili daha vakit var. Bu anlamda çok telaş yapılmaması gerekiyor. Önce gidecekler belli olmalıydı. Geçen sene Osimhen'in gelişine göre her şey dizayn edilecekti. Bu sene de Icardi'nin gidişine göre dizayn ediliyor. Şu an itibariyle Icardi'ye de yollar ayrıldı. Bence önce Santofor'un oyunu çözecekler. Osimhen'in arkasını. Sonrasında Galatasaray'da minimumda bir stoper, bir orta saha, bir de kanat oyuncusu transferi göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki. Yunus çok çok teşekkür ederiz abi.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Yunus Aydın bizlerle beraberdi. Programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birazdan özel bir kısımda, özel bir içeriğimizle sizlerle beraber olacağız.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
5: Selamlar, merhabalar.
4: Dünya Kupası serimizin 5. bölümünde birlikteyiz. 100 maç tamamlandı hocam Dünya Kupası'nda. 2026 Dünya Kupası'nda bir çırpıda. 4 maç kaldı geriye. Tabii ki Türkiye ile milli takımımızla üzüldük ama genel olarak siz nasıl gördünüz turnuvayı?
5: Tabii milli takımımızın oralarda olmasını çok isterdik ama olmadı. Diğer turnuvalara inşallah. Açıkçası daraldıkça tabii maçların heyecanı da artıyor. Doğal olarak. Daha kaliteli mücadeleler görüyoruz. Kıran kırana oyunlar görüyoruz. Ve neredeyse neticesi belli olmayan zamanlara da geldik. Maç öncesi favorilerimiz bazen tutmuyor açıkçası. Ama Dünya Kupası her şeye rağmen güzel tabii.
4: Hocam 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda tabii erişim futbolcuya ulaşmak daha zordu. Yani en iyi oyuncuların performansını izlemek için 4 yıl bekliyorduk açıkçası. Şimdi çok daha rahat, her oyuncunun dibini de biliyoruz, zirvesini de biliyoruz. Ama bu turnuva biraz da hani oyuncuların zirvesinin aslında daha da yukarı çıkabileceğini göstermesi açısından da önemli oldu. Mbappe, Bellingham, Messi gibi oyuncular. Eski Dünya Kupalarını biraz hatırlattı mı açıkçası bu anlamda?
5: Hatırlattı tabii. Yani bugün tüm gençlerin ve çocukların, bizler zaten normal, işimiz bu, belleklerine kazanacak olan çok şöhretli futbolcular var şu anda. Bir çırpıda her takımdan tanıdık birini sayabilirler. Yani tanıdık gibi oldu artık. Dünya Kupası sonunda bir analiz yapılır. Bu Dünya Kupası ne getirdi? Bize de burada özellikle bireysel olarak bazı oyuncuların öne çıktığı görülüyor. Takımların birçoğunun yüksek seviyede şiddetli baskıyla oynadığını görüyoruz. İsviçre'yi çok beğendim. Murat Yakın'a buradan tebriklerimi sunmak istiyorum. Bazı teknik adamları sunuyoruz. Kendi vatandaşımıza da buradan gönderelim. Çünkü çok diri, çok güçlü, isteyen arzulu bir İsviçre sahadaydı. 11'e 11 kalsa bugün başka şey konuşuyor olabilirdik.
4: Çok da iyi oynadığı bir anda,
5: evet,
4: golü attı, hemen 10 kişi kaldı.
5: Ama bence de dünyaya örnek bir hareket olmuştur. Burada hep konuştuklarımız vardı, hatırlıyor musunuz? Hakem gözüm sizde, hani kornerde, frikikte, ikili mücadelelerde falan, ama hiç orada penaltı veren görmedik derlerdi. Bu tip faullerde, atmalarda, hani ikinci sarı kartı göster at diyen birçok spor yazarı veya kritiker arkadaşımız vardı. Şimdi bu çok büyük örnek oldu. Çok bariz. Benim de istediğim, geçen seneden beri söylediğim, var böyle şeylerde var olmalı. Öyle değil mi? Bakın çok net karşıya gösterdi rakibi. Sarı kart. Orada halbuki dibinde. Hayır. Var işte orada. Gördü, çağırdı. O da ikinci gösterdi. %100 haklı. %100 haklı. Kararda.
4: Hocam Paredes'e sarı kart göstermese VAR müdahale edemiyor yalnız. Öyle de bir...
5: Bir de öyle bir şey var.
4: Yani Paredes'e sarı kart gösterdiği için aslında Embolo ikinci sarı kart tanıtıldı.
5: Tabii ki. Bir de öyle bir şey var. Bence o da yanlış. Gösterse de göstermese de bu sarı kartı VAR ikaz etmeli, göstermeli. Çünkü biz ne istiyoruz? Esasında futbolun doğallığını bozmadan ama kimsenin de hakkı yenmeden, kimseye de maçtan sonra münakaşa şansı vermeyen, hakemi eleştirmeyen, hakemi oyunun dışında tutan bir şey istiyoruz.
4: Burada bir de oyunun imajını da biraz zedeliyor, evet, o görüntü. Açıkçası.
5: Tabii ki. Şimdi çok doğru bir hareket. bir programda konuşmadık mı? Konuşalım istersen. Ayağını takıp atıyor, dönüyor diyor ki aa bu da mı faul değil? Bir de bir tiyatro, yani tiyatro var orada. Orada bir güzel bir oynama var. Yani bunu nasıl görmezsin yani? Halbuki kendisi o zaman ikaz edecek. Bakın dikkatle korner yuvarlağındaki topun dışarıda olmasına, bunlara var olacak. Hiçbir şey bırakmayacak. Yani itiraza hak bırakmayacak. Çok fazla karışmadan böyle yerlerde karışacak. Yok işte ona var protokolü müsaade etme. Hayır hayır. Mesele maçın selameti. Ya futbol rakip takımla oynanan sportif bir oyundur. Bu kadar basit. Rakiple oynanıyor. Bu faul bu değil. Muhakkak ki çok karışılmasından yana değilim. Eyvallah. Ama takımınızı her şeye hazırlayacaksınız. Sadece fiziksel değil, sadece tekniksel değil, sadece taktiksel değil, psikolojik olarak hazırlayacaksınız. Niye söylüyorum? Şimdi maç öncesi konuşmalarınızda takımınıza biraz karşı takım analiz ederken beğeninizi sunarsanız rehavete erebilirler. Ama ya bunlar bizim yanımıza bile yanaşmazlarsa bu sefer endişeye giderler. Yani psikolojik dediğim bu. Her şeyi hazırlayacaksınız. Sıcağa, soğuğa, yemeğe. Bir turnuva bu. Çok önceden hazırlanmanız lazım. Öyle sadece kamp zamanı olmaz bu turnuvalar. Belli ki bazıları öyle hazırlanmış. Yani uzun kamplar demiyorum. Kendi takımında oynarken de bazı görevler vermek lazım milli oyunculara, geniş kadroya. Bazı takımlar fiziğiyle, tekniğiyle, taktiğiyle ve psikolojisiyle müthiş hazırlanmışlar. Dolayısıyla burada en küçük bir hakem hatası kimseyi dışarıda bırakmamalı. O yüzden İstar'la VAR'ın girişine tebriklerimi sunuyorum. Ama tabii bu arada bir de yukarıdaki kabloya çarpan bir top var. Avantaj sağlayan bir top var ve gol var. Bellingham'ın attığı gol var. İFAB'ın 9. kuralı der ki sahanın içindeki herhangi bir ayrı dışarıdan bir cisme çarparsa olduğu gibi durur. Hakem atışıyla son olan oyuncuyla başlar. Mesele şu. Bir teknik adam ekibi tüm antrenmanlarda olası beklediği, beklenilen taktiksel bütün antrenmanları neredeyse gösterir kendilerince. Fakat futbol her zaman bilmediğiniz yerden sorar.
4: Nereden bileceksiniz? Kabloya çarpacağım.
5: Yani FIFA'da var belki 5000 kişi çalışıyor. Bunların hiçbirinin aklına gelmez ki 86 Dünya Kupası'nda o zamanlar mikrofon ses gelsin diye santranın üstüne indiriliyordu biliyorsunuz. Bu konu da olmuştu. Şimdi dolayısıyla futbol bilmediğiniz yerden sorar. Ona da hazırlıklı olmanız lazım. Çünkü futbol beklemez. Futbol an oyunudur. Bir saniyede istikbaliniz değişir, bir saniyede skorunuz değişir, bir saniyede hayatınız değişir. Ve başka yollar var. Hem de o kadar zıt değişir ki bir tanesinde görevi bırakırsınız, bir tanesinde 5 senelik mukabele imzalarsınız. Skor değişti. Dolayısıyla an oyunudur futbol. Ve o ana ne olduysa hoca da bench'ten FIFA'da yukarıdan cevap vermelidir. Gazeteciler bulduktan sonra değil. Peki şimdi Norveç itiraz ediyor. Edecek. Bizdeki gibi olmaz. Kapatılır konu, böyledir der geçer. Ama işin kural kısmı bu tabii.
4: Hocam Norveç İngiltere maçına girmişken bir iki sorum var. Thomas Tuchel turnuva başında aslında biraz risk aldı hocam. Çok ünlü isimleri işte Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, Arnold gibi, Phil Foden gibi oyuncuları kadroya almadı. Kane ve Bellingham üzerine, hatta Bellingham üzerinde de bazı tartışmalar vardı. Morgan Rodgers'ın çok iyi bir sezon geçirmesinden dolayı. Bellingham bile kadroya girmez mi acaba diye bazı tartışmalar vardı. Ama o ikilinin üzerine bir takım kurdu ve Bellingham'dan da olağanüstü bir katkı alıyor. Tuchel'in yaklaşımı ve Bellingham'ın kullanımı hakkında neler söylersiniz?
5: Milli takım konusunda tabii bir kulüp takımını çalıştırmakla bir değildir. Kulüp takımının sayısal bir taraftarı vardır. Ona sorumlusunuzdur ama milli takım deyince tüm ülkeye sorumlusunuz. Dolayısıyla sorumluluğunuz büyüyor. Ama hiçbir milli takıma hocası da kendine ihanet etmesi. İnandığı kimse seyrediyor.

0: onu alıyor. Ama ben görmedim ki bir gün dahi veya okumadım ki veya duymadım ki. İdeal kadroyu seçmiştir. Tebrik ederim. Bundan başkası olmazdı diyen görmedim. Bir takımdan alırsınız, bütün ondan almış. Bu niye yok? Bu oynardı. Şimdi eninde sonunda eleştirileceğiniz bir durum. O zaman kendi bildiğinizi yapın. Çünkü nasıl eleştirileceksiniz? Kendi inandığınızdan şaşmayın. Tuhal de öyle yapmış. Hesabını da o verecek. Veyahut açıklamasını da o yapacak. O sorumluluğu da almış. Peki şimdi bunu diyenler, Tuhal kalkıp dese ki kim haklı? O haklı.
1: Ki maçtan sonra da kendisini de eleştirdi. Çok iyi oynamadı. Takımını daha doğrusu eleştirdi.
0: Ya hepimiz kendimizi eleştiriyoruz. Evet. Ama sorduğun soruya göre her milli takım hocası kendi oyun anlayışı içerisindeki en etkin oyuncuları seçer. Şimdi milli takım antrenörlüğü hiç kolay bir şey değildir. Her dakika beraber değilsin. Ayrı oyuncuların aynı anda toplanıp aynı hedefe doğru yürümesi gerekir. Bunlar hiç kolay işler değildir. Ve bir ülke sizden galibiyet bekler, başarı bekler. Büyük sorumluluktur. En önemli şey her gelen oyuncu egoludur. Çünkü her takımın en iyi oyuncusunu alıyorsunuz. Böyle olunca egoyu yönetmek gerekir. Anlatabildim mi? Yani ondan kastım her oyuncu önemli ve büyük oyuncudur. Yedek bıraktığınız oyuncu da mesela şu anda Cherki. Fransa'nın neredeyse süre almayan oyuncusu. Barcola ile Douay habire değişiyor. Şimdi atıyorum ben olsam ikisini de bir yere hani koymayı düşünürüm. Kıyamaz insan ama bazen buna mecbur kalıyorsunuz. Diyelim ki bir santrfor oynayacaksınız. İkinci santrforunuz da çok iyi. Diyelim ki ikili oynamaya karar verdiniz. O bir stoperiniz de müthiş. Bunlar olacaktır. Ama buna hazırlamak lazım merkezi. Çünkü orada herkes iyi oyuncu. Yani orada yedek ondan çok aşağıda diye bir şey yok. Bunu iyi organize etmeniz lazım. Bu psikolojiyi doğru yönetmeniz lazım.
1: Hocam duygulardan bahsetmişken milli takım kamplarıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi 2 aylık bir kamp söz konusu ve bütün oyuncular çok yoğun bir sezondan geliyor. Hepsi dediğiniz gibi çok iyi oyuncular. İngiltere'deki kadroya alınmayan oyuncularla alakalı tartışmalardan biri de işte Cole Palmer'ı sen bir maçta 30 dakika oynatamaz mıydın Tuchel? İşte 15 dakika Trent girmez miydi? Ama bu oyuncuları da yedek tutmak da zor herhalde değil mi hocam böyle bir psikolojide?
0: Ya muhakkak ki milli takımda demin anlattığım gibi oradaki o kulüp havasını, kulüp takımı havasını vermek lazım. O arkadaşlığı, o dostluğu, o aileyi oynayan oynamayanın kapris yapmadan, hiç surat yapmadan.
1: Onu hocam nasıl becerebilir peki bir teknik adam?
0: Becerilir.
1: Çünkü 7 maçlık bir periyot bu. Diğerinde 40 maç, 50 maç oynuyorsunuz.
0: Tamam da siz milli takım hocasısınız. Devamında da varsınız, öncesinde de varsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani orayı bir kulüp takımı haline getirmezseniz olmaz. Onun için orada o aile ortamını yaratmak lazım. Yani girenin çıkanın böyle kapris yapmadan, suratından belli olmadan olması lazım. Çünkü herkese orada önemli oyuncu muamelesi etmeniz gerekiyor.
1: Oynamasa da.
0: Oynamasa da tabii ki.
1: Çünkü bir dakika bile süre almadan.
0: Biraz önce söyledim. Her kulübün neredeyse en iyi oyuncusunu alıyorsun. Yani olaya böyle bakmak lazım.
1: Arjantin dedim. Şu anda Nico Paz olağanüstü bir sezon geçirdi. Como'da. Ama örnek, Messi var.
0: Bu örnek yalnız sadece bir tane değil. Evet. Birçok örnek var evet. Bunda. Burada kimsenin bir hakkı yok öyle demeye. Herkes oynamak ister. Yani işte ben verim ya bir takımın kadrosu 28 kişi. Buradan bir 21 yapıyorsunuz. Önce 7 kişi çıkıyor. 21'den 1-11 yapıyorsunuz. 10 kişi yedek. Bu 11'den daha bana teşekkür eden yok. Hocam 28'den buna indi. Buradan 11'e indi. Çok teşekkür ederim bana. Beni niye oynatmıyorsun diyebilir mi? Teşekkür etmeyin. Böyle bir şey yok. Siz oturursunuz teknik heyetinizle. Hepsini tek tek hesaplarsınız analizle. Atletik performansı özellikle atletizm kısmı. Çok yorulmuştur. Devamlı oynamıştır. Sakatlık riski vardır. Şimdi artık muhtemel olası sezon içerisinde ileride olabilecek sakatlıkları bile ölçüyorlar. Yani her an diğerlerinden sakat olmaya daha fazla aday diyecek kadar tıp alemi ileridedir. Onun için işler rastlantısal şans veyahut tesadüflere bırakılamaz. Bu kadar büyük rakamlı, bu kadar büyük kitleleri ilgilendiren işler tesadüflere, rastlara, bilmem nerelere bırakamaz. İşin içinde bilim vardır, işin içinde

0: bilim vardır, işin içinde eğitim vardır, işin içinde taktik, teknik, öğretim, ne bileyim, hayat vardır işin içinde. Tecrübe vardır, bilgi vardır, birikim vardır. Bu artık öyle el yordamıyla olan bir oyun değildir futbol. Şimdi bizde vardır biliyorsun. Mesela bu baskı, yani senin söylediğin Tuhal'e olan baskı, futbolda başarıyı isterler. Bu sabırsızlık, taraftarın sabırsızlığı önce yönetime. Yönetimden teknik direktöre ve heyete. Şimdi bu baskı teknik heyetten oyunculara döndüğü zaman başarı çok uzaklaşır. Çünkü aceleci ve baskıcı bir psikolojiyle sıralama olarak böyle gider. Dolayısıyla Tuhal bence başarılı bir turnuva geçiriyor. Şu anda yarı finalde Tuhal. Milli takımlarda bu iş bitmez. Zaman gelir bir takımdan 7 kişi alırsınız. Teşekkür yok. Zaman gelir kimse yok. Niye oradan yok? Milli takım formalarla gelmeyi bile rica etmemize rağmen herkes kendi kulüp formalarıyla geldi. Milli takım başka bir seviye. Başka bir anlayış. Ülke bu. İstiklal Marşı okudu mu? Hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Bu ülkenin biz ay yıldızını taşımasız göğsümüzde. Hele bizdeki tezahürü çok başka.
1: İspanya ve Fransa'ya da kısaca bir değinelim. İspanya belki ilk maçta sürpriz oldu ve etkisi çok anlaşılmıyordu ilk Yeşilburun Adaları beraberliğinden sonra, ama çok kendi formülleriyle yarı finale rahat bir şekilde geldiler.
0: Şimdi İspanya'nın bir özelliği var. Bütün maç boyunca yüksek şiddette baskılı oynamaya çalışıyor. Dikkatli oynamanız lazım. Aynı zamanda büyük risktir rakibin sahasında. Çünkü eğer baskıyı doğru yapmazsanız ters tepebilir. Bir topta sizin baskı yaptığınız anda yanlış yaparsanız, bir topta rakip kontratakta şimdiki ismiyle geçiş hücumuyla direkt kaleciyle karşı karşıya kalıp tehlike yaşayabilirsiniz. Baskı yaparken takım halinde yaptığınız için topa arkadaşınıza, rakibine yakın olmanız gerekir. Çok dikkatli davranmanız lazım. Baskıya giden vazgeçirmeye, hata yaptırmaya gideceği için diğerleri de alternatifleri kapatmaya gitmelidir. Biraz mesafe verip döndürürseniz çok büyük bir alanı savunmak zorunda kalırsınız ki çok zordur.
1: Ki Fransa'ya karşı oynayacaklar hocam.
0: Şimdi şu anda Fransa ve İspanya'nın aşağı yukarı benzeyen yanlarını da söyleyeceğim. İspanya'nın şu andaki en önemli özelliği topu kaptırdıktan sonra çok çabuk kazanmak. Bu önemli bir şey. Çünkü risk, ama bu riski defansı taşıyor. Şöyle ki birebir daha çok kalırsınız. Şimdi İspanya ve Fransa'nın oyununda şöyle bir şey var. Çok çabuk rakip sahaya yerleşip burada topu dolaştırırken, topu dolaştırmak yetmez, oyuncuların da dolaşması lazım. Oyuncuların dolaşmasından kastım hareketliliktir. Yani hücumda hareketliliktir. Neden? Düşünebiliyor musunuz? Rakip takım kaleci dahil 11 kişiden kendi 18'in civarında gömülmüş. Birini geçseniz bir daha var. Siz de 2 kişi biraz geride diyelim, 8 kişi oradasınız. Hatta 10 kişi oradasınız ama biraz kontra ataklara dikkat ediyorsunuz. Şimdi burada çok basit bir kural vardır. Herkesin anlayacağı şekilde. Çok dar yerlerden, kısa alanlardan topu geçirmek zorundasınız. Hücum için söylüyorum. Atak için. Yani pas ince atmak zorundasınız. 2'ye 1. Fazla zamanınız yok. Bu kadar zamanınız var. Sağdan soldan orta yetmez. Güzel orta. Direkt sahibine orta. Sahibinin de öne arkaya ortaya iyi paylaşması lazım. Yani çok meziyet isteyen bir hücum şekli. Neden? 11 kişi onlar. 8-9 da bunlar, 20 kişi. 18'in civarında, hatta bazen 18'in içine gömülmüş. Burada en çok neyi kullanıyorlar? Şutu dışarıdan. Ona da müsaade etmemeye çalıştılar. Yani işiniz çok zor. Eğer bir geçiş hücumu yediyseniz olağanüstü büyük bir alanı 2 kişiyle, 3 kişiyle savunmak zorundasınız. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Golü atmanın olağanüstü zorluğu, gol yemenin olağanüstü kolaylığıyla da başa çıkmak zorundasınız. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ya bu bir risktir. Bu risk alınır mı? Ben hep aldım. Onlar da alıyor zaten. Orada kim bunları engelleyecek? Cubarsí, Laporte ve Manchester City'li
1: Rodri.
0: Rodri. Defansın önünde oynayan 6 numaralı defansif ortası. Bunlar normalde birebir kalmayı göze almışlar. Birebir düellodan galip çıkacaksın. Top rakibe aldırmayacak. En önemlisi o. Topu rakibe aldırdı mı, bütün hücum oynamayı seven Yamal'dan herkese kadar 70-80 metre geri gelecek. bu çok basit bir denklem. İki, bu takımların değişik sahanın içerisinde değişik taktiksel varyasyonları da var. Bu biliyorsunuz karşı takımı zora sokar. Yani ezberi bozar. Yetenekli oyuncu onun için tutulmaz.
1: Fransa-Fas maçında bunu yaptı hocam.
0: Yaptı.
1: Geçişi de oynadı.
0: Geçişi de oynadı, defansı da oynadı.
1: Ve domine ettiği anları da oynadı zaten.
0: Defansı da iyi yaptı. Geçiş oynadı. Aynı zamanda oyunu domine edip o kişiyle orada topun seyrini istediği yere değiştirip oyunun hakimi ve oyunu domine eden de oyunu.
1: Hakimi dediniz hocam, oyunun hakimi.
0: Oyunun hakimi.
1: Fas'ta da Fas'ın en hakimiydi.
0: Bir defa orayı kapattılar.
1: Evet.
0: Zaten bakın, eğer bek ne kadar iyi olursa olsun, karşısındaki 11 veya 7 kenar oyuncusu eğer Mbappe gibi, Barcola gibi, Doué gibi, Doku gibi, birçok var, Yamal gibi, şurasında hep yazar. Gittim. Ya gelemezsem?
1: Penaltı pozisyonu hocam, Fransa'nın Mbappe'nin kaçırdığı penaltı pozisyonu öyle başladı.
0: Evet.
1: Hakimiyle oyun kuruluyor zaten Fas'ta. Bazen 10 numara, bazen 9 numara gibi oynuyor.
0: İşte bazen merkez var.
1: Doué durdurdu onu. Tek bir pasta Olise'ye attı. Mbappe'nin zaten tam aradığı fırsat, hakiminin boşalttığı tarafa geldi ve penaltı çıktı. Mesela en güçlü olduğu yeri en zayıf hale çevirdi Fransa,
0: tabii,
1: Fas'ın.
0: Tabii.
1: Yani İspanya maçında da bir işaret olabilir mi burası acaba?
0: Şimdi oynadığı futbolla, oynadığı sistemle, oynadığı taktikle buralara gelenlerden fazla değişiklik kimse beklemesin. Onları buraya getiren bu sistem. Fazla bir değişikliğe gerek yok. Şimdi İspanya ve Fransa'da şöyle bir şey var. Yetenekliler, teknikler, birebir çalımları, driplikleri yüksek seviyede. Fakat aynı zamanda olağanüstü de güçlüler. Yani fizik kaliteleri, fizik derken boy pos anlamında söylemiyorum, fizik kaliteleri de yerinde. Yani İsviçre'den bahsettik ya, gördünüz mü ya? Nasıl fazla geldi Arjantin'e?
1: Evet, 45 ile 65 arası.
0: Nasıl fazla geldi arası Arjantin'e? Oyuncunun atılması ancak Arjantin'i rahatlattı. Buna rağmen yine olmadı.
1: Evet. Yine
0: olmadı.
1: 90'a kadar da
0: kaldı. Evet. Bakın 72'de atıldı. Düşünün, oraya kadar tek pozisyonu yok. Bu arada pozisyon yok. Yani pozisyon olur atamaz, eyvallah. Hayır. Onun için İsviçre'yi tebrik etmek lazım. Defansı müthiş yaptı. Ve beşliğe döndü. 5-3-1 yaptı atıldıktan sonra. Daha evvel defansta 5-3-2 yapıyordu. Hücumda 4-4-2 gibi gidiyordu ama. İsviçre'nin pozisyon oyununa bayıldım. Futbol pozisyon oyunudur. Pozisyonlarınızı doğru alırsanız bir sonraki pozisyonu otomatikman hazırsınız demektir. Ve sizi üzecek, size problem olacak şeyleri daha evvel çözmüşsünüz demektir. Doğru pozisyonda durduğunuz zaman. Çünkü top rakipte, top sende, top ortada. Bu ortadaki düşen seken topları da İspanya çok fazla alıyor. Fransa o da alıyor. Bunlar büyük avantaj mücadele etmeden.
1: Hocam topun olduğu yer pozisyon. Sizin evet, kullandığınız bir...
0: Ben hep kullandığım. Şimdi topun olduğu yer şöyle. Topa yakın olacaksın. Arkadaşına yakın olacaksın. Rakibe yakın olacak. Bu zaten sen birbirine yakın tüm bir bloksun demektir. Dolayısıyla daha kolay karşılarsın her şeyi. Veya pas yapmayı veyahut beraber oynamayı. Şimdi biri sağ kenarda, biri sol kenarda. Hani sen oynarken belki açılabilirler. O başka bir şey. Ama topu kaybettiğin anda bir bütün haline gelmen gerekir. Fransa'nın da müthiş bir defans yaptığını söylememiz lazım. Saliba ve Upamecano müthiş oynuyorlar. İki de bek. Dediğim gibi dinamizm içerisinde bir orta saha ve zaten önünde uçan dörtlü. Ben tabii erken final gibi bir şey görünüyor. Bir önceki şampiyonla Avrupa şampiyonu İspanya. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum.
1: Hocam çeyrek final aşamasında olmayan Dünya Kupası tarihinin en başarılı iki takımı Almanya ve Brezilya. Tabii hep başarılı ülkeleri konuşuyoruz. Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere. Ama diğer yandan iki büyük hayal kırıklığı var. Almanya'da 2014 şampiyonluğundan sonra 2018-22 gruptan çıkamadılar. 2026'da da büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Orada bir kimlik tartışması yaşanıyor açıkçası evet, şu anda. Brezilya'da da acaba biz biraz nasıl olsa aşağıdan yetenekli oyuncular geliyor. Biz yetenekli bir ülkeyiz. Eğitimi biraz geride mi bıraktık diye Fas, Norveç gibi ülkelerin akademik gelişmeleri üzerinde duruluyor.
0: Ben buraya başka şeyden yaklaşacağım. Sonra gireceğim o konuya. Şimdi her ülkede bizim gibi.

0: ve eleştirenler var. Hatta ağır da gidiyorlar. Özellikle Brezilya'da da, Almanya'da da. Brezilya şu anda Norveç ve Fas'a bakıyor. Ya acaba biz de onlar gibi altyapıdan alıp da bu yetenekli çocuklarımızı yetiştirip öyle bir Brezilya mı? Biz zaten yetenekliyiz. Buna da işte başka şeyler katarak. Hayır, öyle bir şey yok. Yani Brezilya çok iyi oynamadı. Bunun analizini yapacaklar. Brezilya'da binlerce, milyonlarca yetenekli oyuncu var.
1: Ama hocam hep bir bu Brezilya'da dribbling yapan, işte Vinicius Junior'la bunu belki karşılıyorlar ama hep iyi bir 9 numara, hep iyi bir 10 numara, çok iyi kanat oyuncuları, bekler 70'li yıllardan itibaren, 50'li yıllardan itibaren hep vardı. Bu takımda biraz o eksik mi sizce?
0: Şimdi Brezilya'da bence ilk defa bir yabancı antrenör çalışıyor. Çok uzun yıllardır. Belki adaptasyon veyahut ona alışmak, yoksa başarılı bir antrenör.
1: Norveç maçında hocam %34 de topa sahip olmuşlar. Mesela çok eleştirildi.
0: Bizim aklımızdaki herkesin sempatisini alan oyun şekli şu. İyi driplingçiler, iyi çalım atanlar, hatta işi şovla bile.
1: Joga Bonito.
0: Joga Bonito, evet. Şimdi burada domine etmeyen, defans yapan görünümü yaşadığı için buna biraz alındılar. Brezilya kaybederse hücum ederek kaybeder. Hepimizin aklında o var. Öyle değil mi? Hatta herkes eleştirirken Brezilya'dan iyi defans oyuncusu çıkmaz, kaleci çıkmaz ama hücumcu olağanüstüdür diye bir... Hayır, öyle değil esasında. Dünyanın en iyi defansları da çıkıyor. En iyi kalecilerinden birine de, Tafarel'e de biz sahip olduk. Hatta gelirken böyle de çok eleştirdiler. Ya Brezilya'dan kaleci mi alınır diye.
1: Alınıyormuş.
0: Ama işte iyi çıkınca takdir yok. Diyorum ya, takdirin o güzel gücünü kullansalar... Bazı acı sözler, hani acı değil de bazı eleştiriler çok daha rahat kabul edilebilir. Brezilya hep bir figür, hep bir idol koymuştur. Dünya Kupası'nda, işte milli maçlarda veyahut kulüp seviyesinde hep dünyanın tanıdığı önemli isimler vardır ve hatıralara kazınır. Şimdi Vinicius müthiş bir oyuncu, benim bayıldım. Ama sanki Neymar gelince başka oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ben Brezilya'dan bunu değerli bir örnek olarak görüp gereğini yapacağına inanıyorum. Çünkü materyal çok fazla. Yani oyuncu, yetenekli oyuncu. Çok iyi tanırım ben Brezilya'yı. Dolayısıyla muhakkak toparlanacaktır. Almanya'ya gelince bize böyle o ağırlığı olan bir takım havası vermedi kimse.
1: Turnuva takımı denir ya hocam hep Almanya'ya.
0: Turnuva takımı hiç o havayı vermedi. Bu arada unuttuğumuz şu var. Almanya'nın kötü oluşu olabilir ama... Rakiplerin de yükselişi ve iyi olduğunu unutmayalım. Onların da hakkını yemeyin. Yemeyelim, adamlar bazı ülkeler müthiş hazırlanmış. Yani fizik kaliteleri bir defa bu turnuvayı sanki sonuna oynayacak kadar. Yani ben burada bir ay oynayacağım kardeşim. Ona göre ve benim eksiklerimi böyle gidereceğim. Her yerde mücadele edeceğim. Yani bizim istediğimiz ne? Her zaman mahcup olmayan, övündüğümüz bir mücadele. Ben... Hep ne diyorum? Kardeşim, vazgeçmeyeceksin, önceden kabul etmeyeceksin, pes etmeyeceksin. Gençlere bütün tavsiyem bu. Hiçbir şey için. Bakın başarısız olanlara, sonunda vazgeçtiğini hatırlasın. Bir öncekinde vazgeçmişiz de ondan başarılı olma. Vazgeçmeyeceksin. Onlar da onu denediler. Hiç bıkmadılar, son saniye kadar kovaladılar. O yüzden başarılı oldular. Sadece Almanya'nın kötülüğünden değil. Ama Brezilya'nın olmaması... Turnuvadaki büyük bir hayal kırıklığıdır. Taraflı tarafsız herkes Brezilya'ya bir saygı duyar, bir sempatisi vardır. Bunu kabul edelim.
1: Hocam tabii dünyanın farklı coğrafyalarında Dünya Kupası'ndaki başarısızlıklar ya da istenmeyen sonuçlar diyelim, baskı ve kaos üzerinden okundu ama güzel bir kaybeden de oldu. Çeyrek finale kadar geldi. Turnuvaya renk kattılar taraftarıyla, oyuncularıyla. Norveç. Onların da tüm bu başarısız ülke, yani tüm bu istenilen başarıyı yakalayamayan ülkeler, onların akademik gelişimlerini şimdi örnek gösteriyorlar.
0: Altyapılarını. Yani. Şimdi okudum ben de. Ve zaten incelemiştim daha önce bütün Avrupa'yı. Clairefontaine'i de anlattım daha. Şimdi arkadaşlar, bunu söyleyip de yapmayan tek ülke biziz. Kime sorarsanız sorun bugün, Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdır. Uygulamaya bakın, sıfır. İnanın bana, bir çocuğun doğru yönlenmesindeki en önemli yer orasıdır. Mesela bir gün U10 mu U9 mu onların antrenmanını seyrediyorum. Hoca ağzında düdük, oraya koş, buraya koş, oraya koş, buraya koş, topsuz. Antrenman bitti. Hocayı çağırdım. Dedim ki, ya arkadaş,

Bunlar daha çok küçük değil mi hoca? Evet hocam filan. E peki dedim, yani hocam bugün programımıza bu vardı. Peki dedim, hiç seslenmedim. Altyapının sorumlusu dedim ki toplantıya herkesi topla, geliyor.

0: ver çocuk. Şimdi oyun formatında ona bu mesleği sevdireceksin önce. Öyle değil mi? Şimdi sen kendini tatmin ediyorsun, buna profesyonel takım muamelesi yapamaz. Zaten o bilgileri, o antrenmanları zamanı gelince alacak. 15 yaşına kadar dünyanın her tarafında ayrı bir muamele görür. Hayatım boyunca hiçbir altyapı maçının sonucunu merak etmedim. Bütün antrenörlerime söylediğim şudur. Şampiyon olmanız herkes ister. Beni ilgilendirmez. Ama bana oyuncu vermezseniz külahları değişiriz. Bir oyuncu. Hocam fazla bu sene. Kardeşim taltif ederiz ama bir oyuncu vermezseniz yollarımız ayrılır. Koca Galatasaray'a, koca büyük türlü kulüplere elinden tutup getirip taraftarı olduğu insanlar size bırakıyor yetenekli oyuncuları. 253-300 tane oyuncudan bir tane çıkmıyor. Olmaz. Dolayısıyla ben kendi antrenörlerime bunu tembih ettim. Ben sizden şampiyonluk beklemiyorum, oyuncu bekliyorum. Bir, iki, burası yarışma yeri değil. 12, 13, 14, 15 yaşına.
1: Oyuncuların kendilerini keşfetme.
0: 15 yaşına kadar eğitim yeri orası. Eğitim başka, yarışma başka. Burada sevdireceğiniz çocuk ne isterse oyun, oyunların değişik formatında onları hazırlayacağınız, yeteneklerini yukarı çekeceğiniz, 15 yaşından sonra da plan olarak yavaş yavaş yarışmalara alıştırıp 18 yaşında profesyonel. Zaten 18 ile 35 arası 15 sene, 13 sene, 17 sene her neyse olağanüstü yarışacak. Burada hırpalamanın manası yok. Burada öğrenecek. Burası öğrenme yeri. Topa vurmayı, taktik anlayışı gelişecek, sisteme entegre olacak, arkadaşlarla davranışı değişecek. Bizdeki pedagoglar, psikologlar, kurs hocaları, ne bileyim gece kalan etüt hocaları, bunlar sosyal hayatı, psikolojisi, böyle kolay işler değil bunlar. Bir tane çok enteresan bir şey anlatayım. Evdeyim bir gün, pazar günü U14'ün maçı var, açtım Galatasaray TV'yi, seyrediyorum. Kalenin arkasında veliler gördüm. Bizim artificial son içimde.
1: Evet.
0: Ali Yavaş'ı aradım. Ali Yavaş'ı da gördüm. Montu değişik bir renkli gördüm. Ali Yavaş'ı aradım. Ali merhaba dedim. Merhaba hocam dedim. Maç oynuyoruz. Seyrediyorum Ali dedim. Neredesiniz hocam dedi. Evden seyrediyorum dedim. Ben tembih etmedim mi? Kalenin arkasına veliler geçmeyecek diye. Hocam dedi. Söylemiştik fakat rica ediyorum dedim. Ondan sonra bu arada dedim montum da güzel filan. Hocam nerede dedim, evde seyrediyorum kardeşim. Şimdi arkadaşlar, altyapı ciddi bir iştir. Bakın, ben şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Eğer mış gibi yapacaksanız altyapıyı kaldırın. Kaldırın kardeş. Yani altyapı deyince tabii ben biraz daha hareketleniyorum. Ben oraya Tamer Güney gibi bir hocayı getirdim, Allah rahmet eylesin. Başına koydum. O koordinat etti. Ben oraya Ali Yavaş gibi bir Galatasaray'da oynamış, işin idari kısmını götürecek bir sembol getirdim. Oraya Galatasaray'da oynamış, bu işle kendine adamış arkadaşlar getirdik.
1: Oyuncu izleme ekibi kurdunuz.
0: Oyuncu izleme ekibi kurdum. Artı işte alınan oyuncuların hepsi neredeyse Galatasaray'a hizmet ediyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. PAF zamanı, şimdi sağa verdim onları. PAF zamanı, bakın 96'lar 97'leri bastırdım. Ve oyuncularıma dedim ki lütfen, pazar günleri oynuyorlar, bizim maçımızdaydı da, maça hep beraber seyretmeye gidelim.
2: Hocam orada oynayan genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de diğer sahayı hep bir hedefleme hevesi vardır. Duyarlar,
0: olmaz
2: görürler.
0: Mı? Bir gün seyrediyoruz hep beraber. Emre Belezoğlu çalınmıyor, kaptırıyor, çalım atıyor, kaptırıyor, en son hakeme falan dışarı attık. Ama hocası Ahmet, Çaycı Ahmet bizim. Ben telefon açtım, dedim ki Ahmet bundan sonra Emre bizle antrenmana çıkacak. Sen artık ona göre davran dedim. Ben Emre'yi bu tarafa aldım. Demek ki
3: oraya
0: aşmış,
3: fazla geliyor.
0: Aşmış oraya fazla. Kendine zarar verecek. O arada da geçmiş takımda oynuyordu. Ondan sonra da bizle en genç oynayan Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu oldu. Şimdi bu arkadaşlarımız, yani biz kendimizi gösteriyoruz. Sizi buraya bekliyoruz demek istiyoruz. Ben onları toplayıp da konuşuyorum. Yani hedefiniz burası olmalı. Onun için de

0: Her şeye dikkat etmelisiniz. Orası öğretim yeri. Haftada bir ben taktik maçı oynardım. Onlar da. Bakın ben ne derdim. Ben genç takımı toplardım olmuş sahada.
1: Buyurun. Alın formayı. Hadi.
0: Size kimse yanlış bir şey yapmayacak. Rahat rahat oynayın. Yenin onları. Alın formayı. Ben de size vereyim. Hadi. Bu tarafa geçelim lütfen. Dikkatli davranın. Çocuklarda Allah var. Hepsi abi gibi. O yollardan geçmiş insanlar gibi davranırlardı. Ben de yukarı çıkardım. Yukarıdan objektif notlarımı alırdım. Eğer arada bir bazen elektriklenme ve sakatlanma durumu olursa hemen bu tarafı değiştirdim. O tarafı değil. Bu taraf bizim taraftan. Dolayısıyla onlara yavaş yavaş da alıştırırdım ben. Şimdi elinizi oradan çekmemeniz lazım. Arada bir görünür hiç olmazsa. Yoksa olmaz. Kendi ocağınızdan yetişen oyunculara seyircimiz, taraftarımız da olağanüstü toleranslı oluyor. Böyle de bir avantajımız var. Hatırlayın Ozan'ı. Ozan'ın hatasından gol yiyoruz. Ozan penaltı yapıyor. Ozan şu, Ozan bu. Basın toplantısında maçtan sonra yine hata yaptık. Sordular. Ben de dedim ki hatırlarlar. Haftaya 10 kişiyi bilmiyorum ama Ozan garanti diye.
2: Kendisine de söylediniz hocam. Malatya deplasmanında.
0: Malatya deplasmanında hata yapmakta serbestsin. Hep oynayacaksın diye.
2: İçeri ilk o girmişti. 2-0 evet. Kaybetmiştik. Evet. Penaltı yapmıştı o maçta. Evet. İçeri girdi. Bir hata yaptı ilk o girerek belki ama karşınıza aldınız, odanıza çağırdınız hatta teknik direktör odasına. 3 değil 50 tane de penaltı yaptırsan yine önümüzdeki hafta sen oynayacaksın demiştiniz.
0: Seray'cığım, ülkemizde kişilik gelişmesi 30'lu yaşlarda diye söyleniyor. 18 yaşında profesyonel olmuş bir genç hata yapmayacak. Hata yapmasa doktora gitsin. Yapacak tabii. O hata yapacak, biz doğruyu göstereceğiz.
2: Çalışmalar yerde oluyor hata.
0: Tabii ki. Yani kim hata yapmadı? Biz belki gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olduk ama yüzlerce hata yaptık. Şimdiki gençler inan bana bizlerden daha az hatalı. Ve çok zekiler. Ben o gençlerden çok şey bekliyorum. O kadar güzel anlaşıyorum ki. Çünkü ben kendimi güncelliyorum. Benim zamanımda ile başlamıyorum. Onları dinliyorum. Anlamaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Faf diye de koyuyorum. Yani 30 yaşındaki çok tecrübeli koyuyorum da 16, 17, 18 yaşındakini niye koymuyorum? Koyacağım tabii ki. Koydum da devam da edeceğim. Bir gencin bazen hata yapması çok doğaldır ya. Diyorum ya, yapmasa sıkıntı. Gerekli sorumlulukları vereceksin korkmadan.
2: Hata yapabilmek üzerine hocam, yani yine biraz önceki konuya döneceğim belki ama devam da ederiz. Norveç'te 13 yaş kuralı var hocam. 13 yaşına kadar herhangi bir skor tutulmuyor maçlarda. Puan tablosu yapılmıyor. Lig sıralaması yasak. Buradaki amaç da tabii çocukların yenilgi korkusu olmadan hata yapabilmesi ve yaratıcılıklarını geliştirmesi. Aslında dediğinizin tam örneği de bu.
0: Şimdi bizim görevimiz onların üzerindeki baskıyı almak. Değil mi? 12, 13, 14, 15. Düşünsenize. A takıma girer miyim, girmez miyim? Değil mi? Hı hı. Kiminin mali durumu iyi değil. Anne baba belki zor gönderiyor. Evi uzak. Anlatabiliyor muyum? Bizim onlara yapacağımız en önemli şey akademik kariyerle sportif kariyerin beraber gidebilir olduğunu göstermek. Ben son zamanlarda dedim, okumayan oyuncuyu istemiyorum. İki, okuyup da başarılı olmayanı da biz almayacağız kadromuza. Çoğunun velisiyiz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu kardeşlerimizin, bu evlatlarımızın üstünden, bu gençlerin büyük sorumlulukları affetmeliyiz. Değil mi? Onu en güzel şekilde yetiştirmeliyiz. Hatta en sonunda bunların ne eksiği olur? Oynama eksiği olur. A takımda çok şans veremezsiniz. Çağırırsınız, seni bir yere göndereceğim oynamaya. Ama dönüşün buraya olacak. Mesela Ayunus gibi, işte başka.
2: Oynama garantisiyle.
0: Oynamadı. Şimdi dolayısıyla bu genç adamları taşıyıp taşımayacağımıza bir karar verelim önce. Yetenekli adamları taşımak zorundasınız. Bu genç adamları. Öyle verdim şans oynamadı, ben ne yapayım kardeşim işte gençlere de. Hayır, ısrar. Eğer inanıyorsan ısrar edeceksin. O yüzden muhakkak ki şöyle bir tez var. Ya kardeşim tamam da ben şampiyon olmam.

0: Hasan, ben burada kalamıyorum ki. Zamanım da yok. Ben de o zaman hazır alırım. Buna da benim itirazım yok. Ama altyapın devam etsin. Sabırla. Sen şampiyon ol olma veya orada yarış. Kimseye bir mevzu kalmasın ama altyapın var ise var olmak için olmamalı. Altyapı önemli bir departmandır. Anneyi babayı eğiteceksiniz. Anneyi babayı bir çağıracaksınız. Diyeceksiniz ki bakın şu var, bu var, bu da var. Bilgilendireceksiniz. Başka türlü olmaz. Böyle davranmayın. Bu yanlış, bu doğru. Çünkü her çocuk için anne baba doğal olarak en iyi odur. Ona saygı duyuyorum ama gerçeklerle de yüz yüze getireceksiniz. Bu çok kolay bir şey değil muhakkak. Ama öyle bir ekip seçeceksiniz ki inanın bana sabırla bambaşka noktaya taşırlar iş. O yüzden ben altyapı tabii çok ilgilendiğim için üzülüyorum. Var olmuş olmak için olmamalı.
1: Hocam başka bir genç adamdan bahsetmek istiyorum müsaadenizle.
0: Buyurun.
1: Biz aslında onu henüz 18 olmadan tanımıştık. Norveç'in 9 numarası Erling Haaland. 2018'in ilk yarısında henüz reşit olmamıştı. 18 yaşına gelmemişti. Önünüze geldi ve çok beğendik. Sonrası hikayesi zaten.
0: Evet. Şimdi 15 yıl oldu herhalde benim şeyi kurduğum.
1: Tabii 2011 hocam. Tam 15.
0: Scout'a Emre kardeşimi çağırdım ve teslim ettim. Bu arada da Yunanistan'da, Güney Amerika'da, İtalya'da da,
1: Asya'da
0: da küçük küçük rakamlarla bize bağlı olan scoutlar vardı, yabancı. Böyle bir bilgi geldi Haaland'la ilgili. Peki dedik, birkaç kişiyi yolladım. Seyrettiler Norveç'te. İyi rapor geldi. Önemli bir maçı var. Necati Ateş'le Ümit Davala'yı yolladım. Santufor Necati hem yardımcım o zaman hem de Santufor eski. Ümit'i de hatırlarsanız birkaç maç yine santifor oynatmıştım. Evet. Ümit takımda da santifordu. Yardımcım o da. Gönderdim. Son yönetimle de rica ettim. Onlar atladılar gittiler. Biz de antrenmanı yaptık. Tam çıktım. 2-3 defa aramışlar beni. Aradı. Ne olmuş çocuklar? Hocam hemen alalım. Nasıl? Yoksa burası kulüp sportif direktörleriyle, menajerlerle dolu. Alacaklar. Alalım da bizim o durumu. Peki nedir ne değildir? Rakamları söylediler falan filan ama bize böyle derken biri dedi ki oradan ya Martin'in babası arkadaşı. Sabek Martin'imiz yok mu bizim? Var ne işte? Bulun Martin'i. Babası City'de ödemiş.
1: Evet, Alfie Haaland.
0: Adam dedi ki yani bu tarafa tamam da yani durumu belli. Bir de böyle bir avantajımız var. Fakat rakamı çıkaramadık o zaman. Bu böyle bir önemli serüvenimiz var. Yani biraz olabilseydi o zaman almıştık. Ha böyle olurdu olmazdı bilmiyorum ama.
1: O tartışmayı da yaşadık yani. Hocam aslında. O dönem o tartışmayı yaşıyorduk. 17 yaşında süper yıldız olacak çok belli bir oyuncuydu. Ve bizde olur mu olmaz mı tartışması yaşandığında bu gerçekten çok ekstra bir oyuncu. Türkiye'de de olur diyorduk.
0: O rakamı biz Türkiye'de versek olağanüstü bir rakam değildir değil mi? Yani zaten her maç 3 gol bekleriz.
1: Ki şu anda da olmaz yani. O günden beri de 3 gol atıyor hocam.
0: Yani hayır. Bizdeki felsefeyi söylemeye çalışıyorum. Çünkü Avrupa takımları alır. Belki de bir ton para kaybeder. Ama almaya devam eder. Yani illa bizde hem en iyi olacak hem en ucuz olacak. Hem de hep müthiş oynayacak.
1: Hocam 2 golü vardı. Biz sezon boyunca o sezon 2 gol atmıştı o ana kadar. Zaten bizim izlediğimiz maçta 4 attı diye hatırlıyorum.
0: Nitekim Necati ile Ümit döndüğünde bayağı bozuklardı hocam. Müthiş bir oyuncu kaçırdık diye. Yani onlara da ben teşekkür ettim. Tabii scout'a da etmek lazım. Zamanında bulmak bize o kar kaldı. Scout'umuzu ve hocalarımızı check etmiş olduk. Çok doğru karar vermiştim.
1: Brüj deplasmanındayken biz hocam. Onlar Erling Haaland ilk maçına çıkmıştı Salzburg'la. Sonradan girip 3 gol atmıştı Şampiyonlar Ligi'nde. O gün zaten herkes ikna olmuştu. Büyükleri.
0: Arkadaşlar ben iddia ediyorum 86 milyonda 86 tane yetenekli vardır.
1: Hocam Erling Haaland ve diğer Norveçli oyuncularda şöyle de bir şey var. Belli bir yaşa kadar branş seçtirmiyorlar Norveç'te. Enteresan.
0: Şimdi onlar her türlü sporu yapıyor.
1: Evet. Handbolcu mesela aynı
0: şimdi
1: zamanda.
0: Atletik kabiliyeti. Şimdi o fizikte atletik kabiliyetin zaten Öyle bir şeye dayanması lazım.
1: Tesadüf değil
0: yani. Başlangıcın değil tesadüf. Kim

0: uzun atlama kimi, yüksek atlama kimi.
1: Handballcu var.
0: Handballcu var, basketçi var. Bir sürü var oğlum. Evet. Dolayısıyla ne dedik? Bu yaşa kadar çocuktur. Çocuk neyi sever? Oyun. Hepsi bunların oyun. Ama vücut elastikiyetini veya vücut istikametini alıştıran ve değiştiren bir yaklaşım bu antrenman şekli. Dolayısıyla o fizikle normal boydaki bir fizikli futbolcunun yapabileceği işleri yapıyor. Büyük avantaj.
1: Zaten son ana kadar handbol milli takımına gitme ihtimali de varmış hocam. Haaland'ın futbola da futbolu seçmiş.
0: Yani. Hocam, handbolda para yok çünkü.
1: Galatasaray'dan bahsettik hocam. Geçtiğimiz hafta 8 Temmuz'un 52. yıl dönümüydü.
0: Evet.
1: 8 Temmuz 1974'de gitseniz hocam, ne anlatırsınız, ne hatırlarsınız?
0: Ne anlatırım? Hakikaten çok tabii duygulanıyorum. Adayı da hiç unutmuyorum o yüzden. Sezon açılışı dediler, oraya geldik. Bir Mauna'yla geçtik çatanhane, çat çat çat çat. Denizden masaya geçtik. 200-300 tane yüzmeyle ilgilenen çocuklar geldi. Hepsini işte imzalar falan. Daha ziyade zaten Muzaffer abi, Nihat abi, Yasin, Gökmen, Büyük Mehmet, işte Çilli Mehmet. Böyle müthiş bir takım var, ona geldik biz. Onlarla ilgili biz daha fazla tanınmıyoruz ama yeni transfer Fatih diye geçiyoruz ama daha imzalamadım ben. Çünkü Metin abi, Allah rahmet eylesin, Adana'da beni vermek istemiyor. Metin abi de almak istiyor. Metin abi onun için gitti. Beni kırmazlar dedi. Babam rahmetli, ikisi. Babam da demiş ki eti senin kemiği benim Metin. Ben sana güveniyorum. Zaten o dedikten sonra Metin abi ben ne sağa dönebildim ne sola. Ondan sonra tam otururken böyle öğlene doğru dediler ki müdür odasına bir gelir misin? Naci Özkaya, Allah rahmet eylesin. Naci abimiz. Kim var? Süha abi var. Allah rahmet eylesin. Ejderköy noterimiz var ve kulüp müdürümüz var. Dediler hadi gözün aydın, bitti. Böyle bir, çünkü belli.
1: Takım bu arada Kütahya'ya mı gidiyordu hocam?
0: Kütahya'da kamp yapacaktı. Otobüse bindik. İnene kadar tabii bayağı bir heyecanlandım. Şimdiki gibi babacım teşekkür ederim, anacım hakkınızı helal edin deme de yok. Bağırıyorlar ya işte. Yıldırım yok bilmem. Bağlandı gel. Öyle bir durum da yok. Çok şükür. Olunca bir rahatladık. Oradan bu tarafa da 52 sene geçmiş. Ben Lhasa'ya geldikten sonra başka bir takımda oynamadım. Ben Lhasa'ya geldikten sonra başka bir takımı çalıştırmadı Türkiye'de.
1: Evet hocam, tabii konu Galatasaray olunca hepimiz burada biraz
0: sallaşıyoruz. Güzel bir hatıra. Arada bir gidiyorum adaya. Daha sık gideceğim bundan sonra. Yemekleri falan.
1: Kenan abiye de selamlar olsun.
0: Evet, Kenan müdürümüz güzel yapmış kulübümüzde. Ona gittikçe de hatıraları insanın depreşiyor. Orada 52 sene önce atmışsın işte imza.
1: Sonra otobüse yetiştiniz herhalde hocam.
0: Otobüse yetiştim. Yok. Merkezden önce gittim. Otobüse yetişmem, merkezden önce gittim. Bir gün son transferimde Aslım Galip'te, ya dedim ki ben şu psikolojiyi hiç tatmayayım. En son girerdim ben. İşte bir sene mi oynayacağım, üç sene mi oynayacağım dedim, bakarız beraber. Çünkü nitekim bir senenin sonunda bıraktım sonra. Ya dedim bir lira koyun karşıya da veya bir dolar da, yani ha imza attım. Alp abinin, Alp Alman'ın biliyorsunuz sakin, çok birdenbire Alp abiden bir ses. Kaptan dedi eski köye yeni adet getir bu. Ama anladım ki hafif de bozuk bir yer. Tamam pardon, ben yanlış bir şey söyledim. Hiç seslenmeden bir gün. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir mazimiz var. Yani.
1: Hocam Dünya Kupası'nın çeyrek finallerindeki İngiltere-Norveç eşleşmesi öncesinde İngiliz medyasında bir endişe vardı. Sarı kart sınırındaki oyuncularımız bir kart daha görürlerse yarı finalde oynamayacaklar. Biz bunu daha önce Gascoigne'le yaşadık. İşte 90'da sarı kart cezası oldu final öncesinde. Sonra penaltılara gitti maç. Elendiler Batı Almanya'ya ve Gascoigne penaltı kullanmadı. Kötü hatıralar hep yaşanıyordu. Sonra 2002'de işte Balak finalde oynamadık sarı kart cezası olduğu için. Burada hocam çeyrek finalden sonra kartlar sıfırlanıyor ama yarı finalde oynamama ihtimaliniz vardı.
0: Şimdi hatırlar mısın 2008 Avrupa Şampiyonası? Ben şöyle bir beyanat verdim. Düşün, official bir resmi yani mecburi bir basın toplantısı. Sarı kartlı oyuncularım var, Ardalar, Tüncan'ın sakatlar var, Nihat sarı kartlı. Dedim ki UEFA'da soruyorum, acaba kalecilerim orta saha oynatabilir miyim? Nitekim sonraki milli takımlar teknik direktörleri toplantısı da Viyana'da bu pankart haline gelmişti. Buradaki felsefe nedir? Yarı final, final, kaliteli maçlara kaliteli oyuncularla çıkmak. E bu sakat, ona bir şey yapacak bir şey yok. Peki cezalı sarı karttan dedi.
1: Yani bir disiplin cezası yapmadığı sürece, evet, direkt kırmızı kart olmadığı
0: sürece. Ağır bir şey yapmadığı sürece, finalde bunların hepsi oynanıp dünyada bu kaliteleri seyretmeli. Kaliteli bir maç olmak. Çok basit. Nitekim şimdi bence doğru yapıyorlar.
1: Yarı finalde ve finalde kırmızı yarı kart final görmediğiniz sürece oynuyorsunuz hocam.
0: Evet. Şimdi esasında bahsetmiştim ama bir daha bahsetmekte yarar var. Kendimiz için, ülke için. Şimdi bizde en sıkıntılı şey şu. Önümüzdeki hafta derbi var. Bu hafta maçlarımız var. Herkes başlıyor. A, B, C oyuncu bugün sarı kart görürse haftaya derbide oynamıyor. Hayda. Atanan hakemden tut federasyona. Sarı kart gösterenden bile bile gösterdi. Bu hakem ona bile bile atandı. Ben de diyorum ki çok basit. Bizim işimiz ne? Futboldaki eksikleri, futboldaki hataları tedrici olarak yavaş yavaş halletmek. Sarı kart sınırında cezayı alan oyuncu önündeki 4 maçtan birinde bu cezasını çeker. Cezalı olduğu günün ertesi günü kulübü futbol federasyonuna der ki önümde benim 4 maçım var. Ben şunda bu oyuncumu
1: 4. maçta istiyorum.
0: İstediğine keyfine bağlı. O zaman hiç olmasa bu hakem buna bilerek gösterdi. Kalktı abi. Hepsi derbide oynarlar. Derbiyi de güzel oyuncularla, kaliteli oyuncularla, büyük oyuncuyla oynar. Hiçbir spekülasyonda olmak yok. Federasyon bile bile şu hakemi o maça verdi ki buna sarı kartı göstersin. Efendim şeyde oynamasın. Senaryolar olağanüstü.
1: Önemli olan hocam cezayı çekmesi. Ne zaman çekeceği değil.
0: Arkadaşım önemli olan şu. Kazanmak. Oyuncuyu kazanmak. Derbiyi güzel hale getirmek. Derbiyi kaliteleri büyük oyuncularla oynamak. Mesele bu.
1: Kurulları da rahatlatırsınız hocam.
0: Kurulu zaten rahatlatıyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı kalmıyor. Ya hakem şimdi maça çıkıyor. Bir hafta önce atıyorum Anadolu'da bir takımla. Ya adam gösterse bir türlü, göstermese kendi yanlış yapmış olacak. Vicdanı gidecek. Gösterse haftaya gebertecekler adamı bunun yüzünden oynamadı diye. Bunlara hiç gerek yok. Federasyona bir ton laf söyleyecekler. Hiç günahları olmadıkları halde. O zaman hiç bunlara gerek yok. Yunanistan'da biz yaşadık işte. Ben her pazartesi karar veriyordum. Şu ikinci maçta oynamıyor. Üçüncü maçta nasıl bize göre iyi bir maç. Cezayı çekiyor mu? Evet, mesele bu değil mi? Caydırıcı bir unsurdur ceza. Böyle düşünürsek. Ama bir hafta evvelden başlıyorlar. E bunların bazen de görmüşlüğümüz var. Olmasa da olmuş gibi yapıyoruz. O zaman hiç gerek yok kavgaya, dövüşe, sinirlenme. Seç kardeşim. 3 maç mı kaldı? 3 maçtan seç.
1: 2 ise 2.
0: 2 maç mı kaldı? 2'den seç. 1'den kalırsa zaten mecbur. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Yani kural elimizde. Biz onu değiştirebiliriz.
1: Zaten uygulanmayan bir kuralı da bu şekilde kaldırabiliriz hocam. Şöyle oluyor. Bilerek kart gördü diyor oyuncu evet. için kulüp.
0: O da kalkar. O da kalkar. Evet. Kimse bilerek kart da görmez. Var bilerek kart gören.
1: O yok zaman mu? Ceza da veremiyorsunuz
0: bilerek
1: ki hocam.
0: Yok mu?
1: Ama niyet okuyamadığı için ceza
0: veremiyoruz. Niyet okuyamayız. Evet. Dolayısıyla hiç kimseye işe sıçratmamak lazım. Yani buyur kardeşim. Seç bir maçı.
1: FIFA yaptı işte hocam bunu. Gascoigne, Balak örneklerinden yola çıktılar. 2010'dan beri bu yarı final ve finali biz burada ayrı
0: biz
1: görüyoruz.
0: Biz var için
1: diyorlar.
0: Ne konuştuk şey da, konulan yeni kurallar için? Yorucu dedik. Madem var niye buna müdahale etmedik? Bakın yavaş yavaş daraltıyorlar. Hataların oranını azaltıyorlar. Yakında hataların hepsi bitecek.
1: Hocam Dünya Kupası ile alakalı artık son dörtlüdeyiz. Son 4 maçtayız. 2 yarı final, 1 üçüncülük maçı, 1 final. Fransa, İspanya, Arjantin.

0: İngiltere. Arjantin, İngiltere'yi ayrı konuşmak gerekir
1: Evet, onu
0: herhalde.
1: bir ayrı konuşalım Messi olduğu için.
0: Ve Arjantin, İngiltere tarihi tabii çok önemli
1: Şimdi
0: rekabet.
1: istatistiği görüyorum. Messi en çok yürüyen diye.
0: Evet.
1: Ama
0: %63 yürüyüş.
1: en büyük tehlikeli olduğu zaman da yürüdüğü zaman.
0: Evet.
1: Onu da unutmayalım.
0: Evet.
1: Şimdi bazı oyuncuları gidip geleceksin. Başka türlü olmaz. Yeteneğe kaybedersin. Kullanmayı, onu kazanmayı bileceksiniz. Olağanüstü yetenekleri var. Top onun ayağına getirdi mi bütün takım rahatlıyor. Artı o kadar güzel demarke oluyor ki yani top almak için boşa çıkıyor ki olağanüstü. Böyle çevre kontrolü yapan çok az vardır. Çevre kontrolü müthiş. Şu devamlı şöyle gelmeden top. Ve neredeyse rakip oynadığı top yok. Oynarken. Şimdi zaten Messi'nin gelmeyeceğine göre oynuyor Arjantin. Dinamik bir orta saha. Müthiş. Koşan, mücadele eden. Onu zaten nötr ediyorlar zararını. Yani faydaya çeviriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Zaten Messi o kadar gider gelirse bence bu işleri yapamaz. Yani bu tip oyuncularla aynı değil ama çalıştığımız için böyle bir tecrübeden aktarıyorum ben. Yürürken de dikkat etsin herkes. En tehlikeli o zaman olur.
0: Evet. Hocam finalden sonra tekrar birlikte olacağız.
1: Evet.
0: Şampiyon da belli olacak. Şampiyonu
1: Ben
0: konuşacağız.
1: Fransa, İspanya erken final gibi görüyorum. Ama o bir taraf sanki Arjantin diyeceğim ama Messi'den dolayı tabii doğal olarak. Fakat İngiltere enteresan bir organizasyon içinde oynuyor.
0: Evet hocam Fransa çok yenilmez gibi
1: Bir
0: duruyor.
1: de tek maçlar hiç belli olmaz. İşte bak durup dururken alakası olmayan dünyada bir örnekle atıldı ve maçın şekli değişti. Arjantin çıktı. İsviçre maçı. Orada da bir bakarsanız maçın içinde hemen bir şey olur. 10 kişi kalır, penaltı olur, biri sakatlanır. Dedim ya, futbol bilinmeyen yerden sorar. Her şeye hazırlıklı olacaksınız. Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere hocam.
1: Görüşmek üzere. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: değiştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, mutlu hafta sonları. Ben Belkseyer. Parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Serkan Çetiner'le yorumcumuz, Radyo Gol yorumcularından Serkan Çetiner'le değerlendirmelerimiz olacak. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum, keyfin yerindedir umarım. Bir 12 saatinden sonra 16 civarında buluşmak, bu saatlerde buluşmak, evet. Biraz böyle tabii farklı bir saatimiz oldu bu hafta sonu.
2: Bu haftaya özel birazcık böyle bir şey yaptık. Ama hafta sonu klasiği zaten. Saat önemli değil, konuşmamız yeterli zaten.
1: Yani pazar gününü bekleyemedim abi, açıkçası öyle söyleyeyim. Pazar günü, yani yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yine yayınım var. Saatler 16'yı gösterdiğinde yine yayınım var ama yarını bekleyemedim. O klasik pazar 12 yayınlarımızdan birini yapmayı bekleyemedim sende Serkan Çetiner. Çünkü gündem aşırı yoğun. Seninle dört büyükleri, bütün takımları, bütün gündem başlıklarını da konuşabildiğimiz yayınlarımız olduğu için bu düzlemde böyle bir bugünün değerli olduğunu düşündüm. Tüm bunları konuşmak adına böyle biraz bayatlamadan konuşalım istedim bu tarz durumlar, haberler. Beşiktaş desen Salah'ı bekliyor. Diğer tarafta Muhammed Salah kısmından gelen iddialar o ki bu ilgi hoşuna gidiyor. Muhammed Salah son olarak bir banka teminatı istiyor. Orada Sayın Rahmi Koç'un yine devreye girdiği iddia ediliyor. Hepsi iddia üzerinden ilerleyen haberler ama diğer tarafta da tabii Trossard'ın gölgesinde gerçekleşen bir durumdu bu. Trossard gölgede kaldı. Trossard geldi, Salah da ihtimal deniyordu. Böyle bir gölgede Salah ihtimali konuşuluyordu. Şu an gölgede kalan isim Trossard. Beşiktaş'ta öyle, o derece iyi işler dönüyor, işler ilerliyor. Bakalım ne olacak sonu ama Fenerbahçe'de Greenwood'un ardından Ake, Greenwood, Muriç gibi isimlerin imza töreninin ardından, böyle isimlerin kazandırılmasının ardından öyle söyleyeyim. Şimdi bir de forvet beklentisi var ama haliyle Fenerbahçe'de, yani bir forvet daha beklenti var ama haliyle Fenerbahçe'de de yeni hedef ne olacak? İlk hedef ne olacak? Kim gelecek? Mesela bir

0: Salah Beşiktaş gibi konuşulmuyor. Farklı bir isim Fenerbahçe'de. Sadece beklenen bir süreç var. En son Andre, orta saha oyuncusu Juventus'tan Andre Fenerbahçe ile anıldı. Orta sahaya bir takviye gerekiyor mu? Watkins çok konuşulan bir isim. Oli Watkins. Zira o da hatırlayalım. Yine iyi bir oyuncu. Tabii diğer tarafta 3 yıllık sözleşme isteniyordu. Aston Villa'dan isteniyordu Watkins ve ne olacak ne biteceği merak ettiren. Olay ihtimalinin çok ön plana çıktığı bir haftadayız, gündeyiz. Galatasaray'a döndüğümde biraz veda, biraz hüzün ama Serkan Çetiner için hüzün değil bence bu. Icardi'den kopun artık diyen bir Serkan Çetiner vardı. Onun üzerine Lemina'da reddetti iddiaları var. Galatasaray'da yönetime de bir tepkinin oluştuğu, taraftarların böyle bir kriz olarak nitelendirdiği bir süreç var. Icardi'den sonra Lemina'da mı bu kadar da değil gibi yorumlar var mesela. Can Uzun aynı şekilde Roma tarafında anılıyor. Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'ın çok ilgilendiğini aylardır, haftalardır konuştuğumuz ve tüm bunlar konuşulurken bir diğer tarafta Galatasaray'da da Halil Dervişoğlu için teklif bekleniyor haberleri var. Şimdi o gidecek, başkaları gidecek ki belirli noktalarda yerler açılacak ve işte yeni transferler gelecek. Galatasaray'da Luchumi çokça anılan bir isimdi. Onu da hatırlatalım. Kolombiyalı savunma oyuncusu. O yeniden anılmaya başladı. Tabii Luchimi'nin gelmesi de Sanchez'in gitme ihtimaline bağlı bir durum. Gündem böyle aslında. Trabzonspor'da Olayi'ye bir teklif beklerken, Trabzonspor tarafında da Folcarelli tarafında, aynı zamanda Trabzonspor'un orta alanında bir farklı oyuncular kısmında teklifler beklenen bir süreç var. Ama dört büyüklerin gündemine şöyle öne çıkan ve merak edilen, en çok konuşulan, biraz da popüler başlıklarla böyle özetleyebilirim Serkan Çetiner. Bir genel özet yaptım. Genel yorum alayım, sonra böyle tek tek konuşalım takımları.
1: Şöyle hemen bir düzeltme aslında yapayım.
0: Peki tabii.
1: Luchimi'yi aslında Davison yerine değil, Davison'un yanına düşünüyorlar.
0: Öyle mi?
1: O da şuradan kaynaklı. Lemina'nın bu imza parası gibi, bir de gecikmiş paraları, yani daha önce geciken paralardan dolayı da bir garantörlük istiyor. Bu aralar kulüplerimize bir güvensizlik var. Ben onu anlamadım. Herhalde bir iki tarafta da böyle bir parasal sıkıntıların olduğuna dönelik, yani şimdi Salah da mesela mektup istiyor. Lemina diyor ki benim gecikme olmayacak şekilde bir kontrat istiyorum diyor. Üstüne imza parası istiyor. Şimdi bu da Galatasaray yöneticilerine baktığın zaman, ya ben bunu zaten stoper, yedek stoper olarak Lemina'yı kullanacağım bu yıl. Çünkü Leslie'yi almalarından artık orada Leslie oynayacak. Lemina oynamayacak. Dolayısıyla Lemina'nın burada yedek stoperlik görevi için hem 3,5 milyon euro, hani 2,5'tan 3,5'a çıkartıyoruz. Bir de imza parası, üstüne işte kontrat diretmesi. Adam evinde, İstanbul'da ama kampa gelmedi. Kampta değil. Yani bunlar hep irite edici şeyler. Yani düşünsene, yani senin SSK'lı bir işçin var ve gelmiyor işe. Sen ne kadar verim alabilirsin ki bağlar koptuktan sonra? Bence bu bağları zedeleyen birazcık da futbolcular oluyor. Menajerlerin gazına geliyorlar bence. Bu menajer oyunlarından dolayı Lemina'nın da Galatasaray'da olayın artık taraftar nezdinde de böyle dillenmeye başladıysa, aynı Icardi'deki gibi oyuncuyu taraftarın önüne atarlar ve haklı olarak da Galatasaray kulübü, yani hiçbir oyuncu böyle şey değildir. Yani bu çınarlı kulüpler, bunlar asırlı kulüpler, isimler hiç önemli değildir. Yerine yenisi de alınır. Bu yenisi de kim olabilir? Luchimi olabilir. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Kontratının son yılına giriliyor. Kolombiya milli takımının tandemini Galatasaray'ın ortaya koyarsa, ki bence Davison satılmalıydı bu arada, hani pişman olacağız önümüzdeki yıl ya da ondan sonraki yıl, hani bir 30 yaşında 31 yaşında bir oyuncuna 25 artı 5 geldiyse verilmeliydi diye düşünüyorum ben, ama olsun, sağlık olsun. Çünkü dediğim gibi bu yılın transfer performansına baktığın zaman zaten Galatasaray'ın şu anda 4. sırada falan olabilir yani. Galatasaray eldekilerle ayrılmanın, vedalaşmanın planlarını yapıyor ama dışarıdakilerle de selamlaşmanın, onlara bir hoş geldin planlaması yapamıyor. Çünkü mevcutta bu anlamda biraz ağır davranıyorlar. bilmiyorum, ben hani Lemina'nın Galatasaray'a kalsa da kalmasa da ikisi de hiç Galatasaray için hayırlı olur. Icardi için bunu söyleyemiyorduk. Icardi çünkü orada bir Galatasaray'da yeri dolmayan bir oyuncuydu. Fakat sakatlıktan sonra yerini dolduran oyunculara da gölge edebilecek, hani yedek kaldığında da sıkıntı yaratabilecek, hem teknik heyetin işini zorlaştıran hem de taraftar gözünde bir ikondu. Bu vedalar sorunlu olur, üzücü olur ama ileride hayırlı olur. Ben hayırlı olan tarafta kalıyorum. Çünkü Galatasaray'ın birçok yıldızıyla ayrıldı. Yani yani futbol dünyasında da gördük. Yani Ronaldinho'sundan işte Cristiano Ronaldo'suna, Barcelona Messi'den ayrıldı. Dolayısıyla bu işler geri gelen, yani Osimhen'in ilk iki haftaki performansıyla unutulur gider. Zaten Icardi'de çok fazla Galatasaray'ın bu jestine, bu onu yükseltip daha doğrusu biraz geç kalındı ama buna da cevap vermediğini görüyoruz. Yani oyuncu biraz kırgın gitti. İleride duyarız nedenlerini. Burada kimler suçlu, kimler suçlu değil, onu da görürüz. Transfer dönemi birazcık Galatasaray için özetledik. Bence transfer sezonunu en iyi geçiren diğer takımdan Fenerbahçe'ye de biraz bir şeyler söyleyelim.
0: Beşiktaş'a geçeriz. Fenerbahçe'ye de geçeriz. Beşiktaş bence orada başı çekiyor an itibariyle. En azından popülist yaklaşalım ve anılan haberlerle ön plana çıkararak konuşalım.
1: Beşiktaş'la devam edelim.
0: Onunla devam ederiz ama Galatasaray'da biraz daha şöyle Icardi kısmına, Lemina kısmına parantez açıp biraz daha detaylandırmak gerekiyor. Az önce söylediğin cümleler bir Serkan Çetiner'in fevriliğine yakışmayan cümleler mesela. Biraz daha böyle bir Serkan Çetiner'den ağır sözler duyardık bu konularda. Lemina kısmında, Icardi kısmında. Vallahi, burada ağır sözler dediğim yönetime değil, Icardi'ye, Lemina'ya özellikle belki de.
1: Ya Icardi şimdi Icardi
0: neticesinde bence Icardi Galatasaray'ı oyaladı abi. Katılıyor musun? Oradan sorayım, oradan geleyim.
1: Ben Icardi Galatasaray'ı oyalamadı. Galatasaraylı yöneticiler Icardi ile oyalanma fırsatı buldu. Öyle söyleyeyim. Yani hani işini yapan herkes Icardi ile, ben bu sene Icardi'nin Galatasaray'da oynamayacağını, yani devam etmeyeceğini biliyordum. Okan Hoca çünkü bunu hem vücut diliyle hem her şeyle söylüyordu. Yani Türkiye Kupası deplasmandaki Alanya maçına gitmeyerek bile Icardi orada da bağlar koptu. Yani ondan sonra ya Icardi'nin şöyle bir sorunu var. Icardi sahaya çıkıp gol attığı sürece de, Romario da böyleydi tarihte, idman yapmayan, gol atan süperstarlar kategori da böyleydi. Ama sen idman yapmayıp sahaya çıkıp dökülürsen, kendine bakmayıp bir de çaprazlarını kopartırsan, futbol ne kadar yetenek oyunu olsa da senin futbol ömrün için çalışman, kendi vücuduna bakman gerekiyor. Unutmayalım ki bu tarz sakatlıklar, çaprazların kopması bile senin güçsüzlüğünle alakalı bir durumdur. O gün Osimhen değil Icardi çıkması gerekiyordu. Okan Hoca ona cesaret edemedi ve senin çaprazların koptu, bağların. Aslında Galatasaray'la bağları da o zaman koptu Icardi'nin. Çünkü 1,5 yıl sonra geri döndün, çok istedin, force ettin. Ama zor, yani o seviyeye hiçbir zaman ulaşamayacağını biz gördük. Icardi kendisi gördü. Zaten şu an boş, yani boşta ve tatil yapıyor. Ben biraz Schneider'e de benzetiyorum son ayrılışı. Aslında Galatasaray biraz Schneider'e benzedi. Yani Schneider de Ibiza'da tatildeyken Galatasaray'la kopmuştu bağlar. Aynı benzerdi Amerika tatilindeyken.
0: Peki şunu da konuşmak gerekiyor. Schneider tarafında o durumdan sonra biraz da böyle Galatasaray camiasını yeniden kazanma, camiasız kalmama gibi bir hareket gördük mü? Yani Galatasaray'la bu bağı yanlış kopardığını fark eden bir Schneider'i gördük mü? Icardi'de de benzer bir durum görür müyüz yarın öbür gün?
1: Alır ki şimdi. Şöyle düşünelim. Icardi bomboşta. Türkiye
0: bence bence Schneider bu süreci böyle geçiriyor çünkü. Yani
1: Schneider Nice gitti. Hatta herkes dedi ya, adam bıraktık, adamı Nice aldı. Gördünüz mü işte ne güzel tekrar orada yükselecek falan. Halbuki Galatasaray haklı çıktı orada yani. Hani Nice de 6 ay top oynayamadan Nice bıraktı oyuncuyu. Benzer bir olay Icardi için de olacak. Icardi Türkiye Süper Ligi'nin de seviyesinde değil ki şu anda. Hani tamam iyimser bakalım. Yok yani, hani Trabzon alır mı almaz, Beşiktaş alır mı almaz, Fenerbahçe alır mı almaz. maalesef çok üzücü ama seviye çok geriye gitti İkardi. Bir de çalışmayınca şimdi ya ben şeyi anlarım mesela hani bak Mert Hakan bir yıl cezaevindeydi.

0: olabilir ya da böyle kontrat için de olabilir. Bak hep en çok eleştiren adamımdır ama ya adam Haziran'da çalıştığını herkese gösterdi. Yani anlatabildim mi? O da benzer yaşlardalar bunlar. Yani bir yani sen de bir şeyler yap ki kendi elini güçlendir. Ama Icardi çok emindi yani. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray yöneticilerin, başkanının basiretsizliği Icardi Allah'tan egoları önüne geçti de o kontratı kabul etmedi yani. Yoksa Icardi ile Haziran'da kontrat imzalanabilirdi, uzatın. Gaza geldi çünkü Galatasaray taraftarları da çok iyi. Icardi eğlence adamı olduğu için bir yani şampiyonluk sevinci taraftarları da gaza getirdi. Ama gerçekler öyle değildi yani. Bunu ben Haziran'da da söylüyordum. Hatta bir yıldır bağırıyorum Icardi'nin Galatasaray'a zaman verdiğini düşünenlerdenim. Ha, bir Galatasaray o hani 4 yıllık şampiyonluğun ilk 2 yılında bir numarasıdır. Kimse hiçbir şey söyleyemez ama ondan sonra Galatasaray'a yani verdiğini aldı diyelim. Yani 2 yıl ondan 2 yıl bizden gitti. Öyle diyelim.
1: Peki. Icardi'yi konuşmuşken Lemina'ya da biraz parantez açmak gerekir. Şaşırttı mı, sürpriz mi?
0: Ya Lemina şuradan etkileniyor. Lemina'nın şu anda Galatasaray maaş bütçesi olarak yani dünyada total futbolda da böyle bir şey artık. Hem maaşlar yükseldi hem bonservisler yükseldi. Lemina da onun sarhoşluğuna kapıldı. Birazcık onun melankolisini yaşıyor yani. Böyle hani bana da versin Galatasaray. Şimdi görüyor mesela yeni transfer geliyor 22 yaşında. Adama 3 milyon euro veriyorlar. Bana da tamam verdiler abi. Ben bence yaşlanan futbolcuya zam yapılmaz. İlk defa gördüm. Normalde 2.5 alan topçuya 3.5 verdiler. Tamam da yani Galatasaray futbolcusuna bir de Galatasaray imza parası mı verecek yani? Ama bunu işte isteyebiliyor menajerleri Galatasaray'ın. Galatasaray'a çok kolay dokunulabilir bir takım oldu. Benim en rahatsız olduğum konu o yani. Futbolcu menajeri dokunabiliyor. Başka takımın yöneticileri dokunabiliyor. Ya her şey, herkes dokunabiliyor Galatasaray'a. Birazcık bunu çok fazla son yıllarda görür oldum. O biraz benim canımı sıkıyor. İleride büyük sorunlar yaşayabilir yani Galatasaray bununla ilgili. Ama diğer bir taraftan da Lemina'nın Galatasaray'a tamam çok şeydir de geçen sene Lemina hani 10 parmağın üstüne çıkamaz yani. 11. maçı yok. İyi oynadı. Şampiyonlar Ligi maçları var. Mükemmel oynadı. Ama yani o paranın karşılığı olmuyor. Şimdi Galatasaray artık kontenjanlar çok değerli, yabancı kontenjanı. Ve 33 yaşında 2 yıl kontrat, belki bu yılın parasını önümüzdeki yıl, yani çarpı 2 verecek Galatasaray. Yani aslında Lemina'ya 3.5 vermiyor Galatasaray, 7 veriyor. Niye? Çünkü önümüzdeki yıl aynı Lemina'nın performans vereceğini ben düşünmüyorum. Aynı Olivier muhabbetindeki gibi bir yıl daha kalsın diye 2 yıllık sözleşme yapacaklar. Bence yönetim elini ağırdan tutması da mantıklı. Mucimi ile Lemina takasına giriyorsak da yani üzerine 10-15'te çıkıp yapıyorsak bu operasyona muhteşem bir operasyondur. Hem Afukerim'i rahatlatacak, hem Davison'u rahatlatacak orada. Hem de güven vererek yani Galatasaray yönetimi teknik anlamda çok güvenli bir şekilde stoper rotasyonunu tamamlamış olacak. Eğer böyle bir ihtimal varsa yani bunu değerlendirmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani çok seviyorum Lemina'yı. Çok iyi bir Galatasaraylı. Hatta Beşiktaş'a gideceğini biliyorum. Oradan ya Trabzon ya Beşiktaş alır yani Lemina'yı. Ama gidebilir abi. Futbolda var bunlar yani.
1: Sen çünkü daha tüm bu iki oyuncuyu konuştuk. Bunların sonrasında taraftarın tepkisi olduğu konuşuluyor. Haberlerde böyle geçiyor. Gördüğümüz çevremizde de yine benzer şeyler esasında duymuyor görmüyor değiliz Galatasaray'da yönetim tarafında. Yönetimi olan tepki kısmında. Tabii bunların yanında taraftarın tepkisini haklı buluyor musun Serkan Çetiner?
0: Ya, taraftarın tepkisi şöyle. Sen 10 numarayı indirseydin. Mesela sen iyi yaptın. Üstüne Osimhen'i indirdin. Geçen sene böyle bir tepki yoktu. Ama sen bir tane kiralık satın alma opsiyonlu bir oyuncuyu indiriyorsun. Oyuncunun zaten et mi balık mı belli değil. Onu da göreceğiz. Ve bundan sonraki eksiltme operasyonların ne kadar haklı olsan da eleştiriler olur. Çünkü yerine Galatasaray taraftarının koyabileceğin evet. Oyuncu da sana güvenmiyor. Mesela Davison satıldı. Sen Trabzon'un yaptığı gibi Davison'un yerine getireceğin oyuncu senin yani scout listinde var mı? Böyle bir çalışman var mı? Yok. Daha önce de olmadı. Sen Boye'yi sattın, Boye'yi getirdin ya. Boye'nin ikamesini olarak Boye'yi geri getirdin ya. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle bir sorunu var. Eğer buna inansa bak inan ne Lemina ne Icardi'yi gönderiyorsun.

0: Icardi'nin yerini alacağın oyuncular hala belli değil. Ya biz şu anda Dinamo Kiev'in UEFA'daki artık bir maçını santraforunu izlettiriyorsun taraftarı ya. Bu zulme bir dur de ya. Varsa al getir. Yoksa da yani en iyisi ya bu 23'ün en iyisini beklemek diye bir şey olabilir mi? Bizi çocuk mu kandırıyorsunuz yani? Zaten çocuk transfer edeceksiniz. Bunun en iyisini aramak ya da bunun fiyatları düşsün diye beklemenin mantığı var mı? Trabzon bekliyor mu? Aldı mesela. Guimaraj'dan çok iyi bir kanat oyuncusu aldı mesela. Şimdi bekledi mi yani Trabzon? Ya da senin rakibin Mason Greenwood aldı. Bekledi mi yani? Ya biz bekliyoruz abi. Bizim böyle bir huyumuz var. Çünkü bunu bize böyle bir de şey gibi yani. Hani biz Galatasaray'ın değerlerine, parasına sahip çıkıyoruz. Sen sahip çıkmıyorsun abi. Senin yaptığın transfer operasyonları bol maaşlı, bol paralı bir şey yani. Ve sen pazarlığı bilmiyorsun ki. Sen bekleyerek pazarlık yaptığını zannediyorsun yani. Yani çok kötü bir transfer Galatasaray'ın şeyi var, kurgusu var. Yani bunun nedeni başkan mı, bunun nedeni ya bilmiyorum ama Erden Timur döneminden sonra Galatasaray bu konuda çok geriye gitti. Yani hani hatta şöyle söyleyeyim, dört büyüklerin en gerisine koyarsın yani. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya arkadaş öyle diyorsun da geçen sene Osimhen'i aldı, Sané'yi aldı. Dostlar parayla aldık ya. 75 milyon euro free'si olan adamı 80 milyonla aldık biz. Banka teminatlarıyla aldık. Üzerine gittik. 20 milyon euroya alabileceğin Uğurcan Çakır'ı 30 milyona aldık. Üstüne Singo'yu aldık 30 milyona. Sezon başında gitseydin Singo'ya 20'yi alırdın. Uğurcan'ı 20'yi alırdın. Ya ben nacizane şöyle söyleyeyim. İyi bir sportif direktörle Galatasaray geçen sene 150 harcadı ya. 100'e bu operasyonu bitirebilme kabiliyeti olabilirdi. Ben sadece olabilirdi diyorum. Çünkü bunu Sevilla'nın Mocci'sinde gördük yani bunu. Hani yapıyor adamlar. Bak Trabzon da işini yapmaya başladı. Bak Fenerbahçe'de Mason Greenwood'da. Bak 40 milyona öyle ya da böyle. Ben şimdi diyecekler ki ya 40 değil o gizli bir de Manchester tarafından ödenen bir 12-13 milyon eurosu varmış. Sonra, ya ben ona bakmam. 3'e böldürdü mü? 40 milyon euro Mason Greenwood 3 taksitle. Çok güzel. Beyaz eşya gibi adamlar taş gibi bir önceki neslin Wonderkid'ini aldılar yani. Ben buna bakarım yani. Ben de bundan istiyorum. Yani özel hayatı beni indiren ben sahadayım. Ben de Mason Greenwood'u aratmayacak bir tane 10 numara istiyorum. Bunu yapmak zorundasınız. Çünkü sizin taraftarınız sahayı her zaman tıhınca hınç dolduran. Bak çoğu arkadaşım kombineyi iade etsek mi acaba diye düşünüyor biliyor musun? Daha bak lig başlamadı. Keyif almıyorlar çünkü. Yani adı kaçtı. Alamıyorsun.
1: Abi o biraz da hani transfer oburluğu diyoruz ya, biraz da şampiyonluk oburluğu abi. Affedersin abi, özür diyerek söylüyorum ama. Serkan Çetiner.
0: Olabilir. Çünkü bu başarıya alıştırırsa Galatasaray tarafta zaten başarıyla beslenen bir takım. Galatasaray'ın başarısı da 13. olduğunda belki de dekodurda bence dört büyüklerin sonuncusudur yani.
1: Evet.
0: Yayıncı kuruluşta üyeliğini iptal etmiştir yani.
1: Can Uzun diyor olmasını dinleyicimiz. Yani. Can Uzun diyor
0: can,
1: dinleyicimiz.
0: Can Uzun da fiyatın düşmesini bekliyoruz işte. Yani
1: akşam pazarı diyorsun yani.
0: Akşam pazarıyız. Ya bizim şu anda sorun şu. 10 numara ve kanat deniyor. Galatasaray'ın 10 numara kanatta benim anladığım kadarıyla birilerini bekleyeceğiz yani.
1: Doğru.
0: Birileri takımlarına işte Şampiyonlar Ligi'nin listesini verecek. Birileri UEFA listesini verecek. Belki biri hocayla küfür edecek hocaya. Belki o an aralarında tartışma çıkacak. Bir şey olacak ve Galatasaray o bir şey oldu ya mesela. Osimhen oldu mesela. Osimhen'de bunu yaşadık. Icardi'de bunu yaşadık. Galatasaray aynı yolu takip ediyor. Birilerini çakma çıkma topçusunun yıldızını alıp onu işte taraftara atacaklar önüne. Taraftar da işte kendine aşık edecek. Bak ben sana söyleyeyim, Musiala dönüyor mesela. Hani biz Musiala'ya gideceğiz sahalarda, destekleyeceğiz. Hatta bir şarkı yazacağız. Yine biz yapacağız yani. Sonra Musiala bu yıl güzel top oynayacak. İkinci yıl bırakın beni Galatasaray'a gideyim diye manşetler göreceğiz. Anladın mı? Yani olursa bu oluyor abi. Bizim transfer anlayışımız bu yani. Hani Musiala'yı Bayern bırakırsa Galatasaray alacak. Ki mümkün değil. Ben çok büyük topçu yani. Çok büyük bir gelecek. Yani gelirse şaşırtır beni. Büyük bir transfer olur yani. Hakikaten Mason Greenwood'u gölgede bırakır mı? Bence Musiala bırakır. Ama diğer konulan ise Enzico değil mesela. Yani Enzico abi çok üzülüyorum ya Galatasaray'ın bu duruma. Enzico yani geçen sene zaten oyuncu freak, realıktı yani. Papagüe transferine benzettim yani. Ha, oyuncu yetenekli mi? Yetenekli. Ama yani senin Efecan Karacan yani, anladın mı? Hani bir dönem Alanya'da böyle çıkış yapan Efecan'a benzetiyorum ben. Yani o tarz bir oyuncu yani, anladın mı? Çocuğa o Efecan muamelesi yapacaksın sonra geldiğinde. Ya bu olmadı diyeceksin. Ya. Olmaz. Galatasaray şu an öyle bir lanse ediliyor ki, çünkü 70 milyon euroya 10 numara alacaksın. 70 milyon lira 10 numara varsa, 70 milyonun şu anda Galatasaray idmanlarında sahadaydı. Demek ki senin o da yok yani. Kandırmayın Galatasaray taraftarını. Ben sana söylüyorum yani, Galatasaray bu sene bir şey olmuş. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ama gitmiş inşaat yapmış, ama gitmiş başka bir şey yapmış. Ama Galatasaray bu sene para yok yani. Olmadığı da çok belli bak. Hep kiralık satın alma. İşte Dinamo Kiev'in santraforu. Kiralık satın alma. Arkadaş bak, kiralık ve satın almayı sana veriyorlarsa, tamam mı? 12'lik oyunculuğu 18'e verirler. Bunu kabul ediyorsun sen. Sen yani bunu kabul ederekten pazarlığa atıyorsun. Çünkü kimse malını peşkeş çekmez yani. Biz Zaniolo da yapıyoruz onu. Ama kimse futbolcusunu da dinlemez yani. Kontratlı oyuncusu. Sen verir misin? Ben şimdi bir ev satacağım. Kirası da güzel. Bana da iyi hizmet ediyor. Kiralık satın alma opsiyonunu satar mısın evini? Yani böyle bir şey yok yani. Herkes parayı hemen alır yani. Koyar, çünkü yerine başka bir oyuncu alacak. Ya
1: tabii o biraz farklı bir örnek tabii, ama o da olmaz, o da olmaz, ayrı konu.
0: O da olmaz, o da olmaz yani. Hani örnek yani biraz abesti olabilir ama.
1: Yok abes hani değil, ama hani tabii net bir şekilde evde hiç yapamayacağın bir şey mesela ev konusunda abi. Girelim mi ev konularına? Girelim mi abi oralara? Evet.
0: Eve girmeyelim çünkü.
1: Gayrimenkule.
0: Zaten gayrimenkulde sıkıntılarımız evet. Var yani. Çoğu peki. İnsanın gayrimenkulü ulaşması imkansız olduğu bir ortamda bence girmeyelim.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Fenerbahçe Asensio'yu istiyorlar. Ben şimdi senden Asensio'yu isteyeceğim. Sen bana Asensio'yu kiralık satın almalı satar mısın abi?
1: Abi satmaz. Olmaz. Evet.
0: Olmaz. Niye satıyorsan da
1: senin kurtulmak istediğin bir adamsa mesela, artık anlaşamadığın bir adamsa, sen her şeye eyvallahın olduğu bir adamsa bu olur, ama senin durumun gereği sen Türkiye'de bu duruma genellikle düşmüyorsun. Halil Dervişoğlu'nda düşersin mesela bak. Ne olur Halil Dervişoğlu da şimdi burada camiaları küçük düşürmemek adına bir Anadolu kulübünden örnek vermiyorum, ama X bir kulübe, Anadolu kulübü birincilik ya da ikinci şey birincilik ya da Süper Lig'in belirli bir noktasında bitirmiş farklı bir kulübe birçok olanak sağlarsın söylediğin gibi. Hani çıkmak
0: tabii
1: için.
0: Galatasaray Halil Dervişoğlu maaşını ödeyecek.
1: Yakın örnek diye dedim.
0: O bağlamda bir takıma kiralayacak.
1: Bu arada bir örnek verecektin. Ben bölmüş olmak istemem. Sonrasında ben Okan Buruk'la ilgili pozitif bir örnek vereceğim. Detay sende abi. Son kez sana örneğinle alakalı sözü bırakayım. Ben bir konuya, farklı bir konuya daha geçmek istiyorum çünkü.
0: Nelson doğru bir örnek olurdu mesela.
1: Peki.
0: Nelson Galatasaray'ında oyuncunun da çıkmak istediği, hani Galatasaray'da 2+3'e 2+5'e her türlü kiralık satın almayı kabul eder yani. Bağlar kopmuş iki tarafından. Ama Asensio'yla olmaz. Osimhen'le olmaz. Niye? Çünkü yerine oyuncu koyacaksın. Dolayısıyla senin şu anda yapmış olduğun bütün kiralık satın almaların hepsi ancak oyun gözden çıkmış. Takımda gözden düşmüş oyunculara yapılır bu. Bunun da sana ne hayır getirir açıkçası? 10 numara özellikle. Yani omurganın tam ortasına koyacaksın. Mesela Trossard'ı Galatasaray alabilirdi ya. Bak şimdi maçlar başlayınca göreceğiz yani.
1: Bence peki, katılıyorum. Biri Trossard. Bu arada
0: en performans veren transfer olabilir.
1: Geleceğim ama Galatasaray'da her ne kadar transferde gündem yok gibi görünse de Okan Buruk'un açıklamaları, ki Okan Buruk'un hakkını şurada teslim etmem gerekiyor. Ne Fenerbahçe'de ne Beşiktaş'ta Okan Buruk'un transfer dönemlerindeki net ve şeffaf olduğu kadar bir şeffaflık, netlik görmüyoruz. Ali Koç döneminde Ali Koç ve yöneticileri hep bizim yoğurt işimiz böyle, hiçbir şekilde bizim ağzımızdan isim duyamazsınız dediler. Öyle sürdü gitti. Fenerbahçe'de mevcut süreçte Greenwood o kadar netken, Greenwood o kadar belliyken, havada uçak Londra'dan dönerken ya da işte Marsilya'dan uçarken M harfi çizip mesajlar verirken, Fenerbahçe'de transferden sorumlu Sayın Cihan kamera mikrofon uzatılıp M harfi bir mesaj mıydı denildiğinde gülüp geçti. Hala bu kadar belliyken dahi basın mensuplarından bunu saklama gereği duydu. Bence doğru bir iletişim değil. Ama hani biraz da öz eleştiri ya da işte kendi açımızdan bakıp

0: Orayı da yorumlamak gerekirse medyacı olarak bir işte gazeteci, radyo spikeri olarak burada bize isim veren, bize açıklamaları veren, bize daha çok malzeme veren, bize daha hoş görünüyor da olabilir. Onu da söyleyeyim bakın. Hani kendi bakış açım bana böyle bir negatif ya da pozitif sizin açınızdan değerlendirirsek farklı bir noktada katıyor, kılıyor olabilir. Ama ben Okan Buruk'un hakkının teslim edilmesini gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Her transfer döneminde tek tek açıklar konuşur ki hatta yeri gelir kim gibi? Szymański gibi. Birkaç örnek daha verebileceğim, birkaç oyuncunun yine özelinde yaptığı açıklamalardaki gibi editlere de konu olur mesela Okan Buruk'un bu sözleri. Aslında zarar verir kendisine ya da camiaya fark etmeden. Ama buna rağmen burada çok şeffaf bir iletişim yürütüyor. Okan Buruk'u bu açıdan tebrik etmek gerekiyor. Kaldı ki puan kaybettiği Fenerbahçe ile bir puan kala, Fenerbahçe ile arada puan farkı kalmayınca çıldıran ve saldıran iletişim anlamında, söz anlamında ve gerekli olmadığını düşündüğüm saldırılara başvuran bir iletişim tarzı olduğunu da bildiğim Okan Buruk'u eleştiren biri olarak söylüyorum bunu. Burada doğruya doğru diyelim. Mesela senin dediğin gibi Enkiso listemizdeki oyunculardan biri dedi. Sen bir şey söylüyordun Serkan Çetiner. Onu bölmeyeyim. İkinci başta öyle geçeyim.
1: Ya şöyle ya burada hocaların, Galatasaraylı hocaların Fatih Terim de hatırlarsan yani kahveciyi direkt söyledi yani istiyorum. Tabii. Yani Başakşehir'den İrfan Can kahveci istiyorum. Alınmasını istiyorum dedi. O da birazcık Galatasaray'da yöneticide transfer yapan yöneticilerin başarısızlığını artık hocaların tahammül edemediğinden dolayı artık vücut dile gelmiş hali oluyor. Yani hani birazcık da öyle. Çünkü ben Galatasaray'da transferde bak yani kaç yıldır takip ediyorum. Yani vardır 35 yıl diyelim yani 35 yıl 7 yaş 8 yaşından beri. Sonra ben Haldun Üstüner'le Erden Timur haricinde bu kadar transferde taraftarın gönlüne taht kuran başka yöneticiler görmedim yani. Yani bu konuda çok net. Hani bir dönem Adnan Polat vardı. O da son başkanlık döneminde onu yerle eksen etmişti. Kliyolarla, milyolarla doldurmuş takımı. Hani bu kadar iyi bir transfer politikası güden başka da görmedim. Görmediği yöneticilerin de teknik direktörleri artık başarılı teknik direktörleri artık bunu söyleyebiliyor yani çekinmeden. Çünkü 4 yıl şampiyon olmuş. Okan Hoca bu saatten sonra başkan değer. Ben sana söyleyeyim. Yani bu saatten sonra
0: Fatih Terim'in yaptığı gibi diyorsun yani.
1: Tabii. Başkan yer yani şu an.
0: Geçti artık oralara kardeşim. Diyorsun. Geçti o evreye diyorsun. Ben o kadar tabii olduğunu düşünmüyorum henüz de.
1: Ya bak şimdi şöyle bir şey. Okan Hoca 2 maç mağlup olunca Twitter'da kim kesiliyor ilk? Okan Hoca değil mi?
0: Evet.
1: İstifalar çıkıyor yani. Hatta artık şampiyonluk kutlamalarında bile Okan Hoca istifa diye dalga
0: geçiyor. O da yanlış.
1: Bile. Şimdi eğer Okan Hoca bunun bilincindeyse artık yani bu fatura bana kesilecek.
0: Doğru.
1: Diyor, biliyor. Ve 4 yılda şampiyonum diyor. Şimdi diyor transferler gelmezse bırakabilirse kim suçlu olur?
0: Ben mi çok saf düşünüyorum bu konuda bilmiyorum ama ben Okan Buruk'un öyle bir karakterde yapıda olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Yok değil.
0: Serkan Çelik. Fatih Terim desen bunu çok iyi yapardı. Karakter anlamında problemli bir şey mi yaptı? Hayır, bu futbolun içerisinde yıllarca Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Erol Bulut arasında ya da Fenerbahçe'de birkaç örnekle, Beşiktaş'ta farklı son işte Samet Aybaba dönemi örnekleriyle birçok şeyle açıklayıp örneklendirebileceğimiz her yerde olan futbolun içinde var ama keşke olmasa diyeceğimiz şeylerden biri. Mesela işte daha hafif tabirle zaman geçirme olayı gibi mesela. Ama yani o öyle olduğunu düşünmüyorum en azından. Yani o karakterde olduğunu düşünmüyorum.
1: Öyle olduğunu düşünmüyorum.
0: Biraz daha saf bir yanı var.
1: İnsanlar sıkışırsa, kendini yalnız hissederse, yalnız bırakıldığını hissederse kendini o yani hataları baştan söyleyebilir yani.
0: Peki.
1: Onu da söyleyeyim. Yani kimse
0: ben
1: saf değil yani.
0: Konuyu getirmek istediğim yere getireyim ve o iletişimde verdiği röportajda soru cevapta verdiği detaylara getireyim. Okan Buruk'un galiba Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportaj ya da sonrasında farklı bir yere daha verdi. Anadolu Ajansı'na daha verdi diye hatırlıyorum. Tekrardan detaylandırırız oraları ama Enkiso listemizdeki oyunculardan biri dedi. Fernandes'le iletişime geçmedik dedi. Bruno Fernandes konusunda böyle bir net konuşması oldu. Ben hızlı hızlı oraları aktarayım. Birer cümleyle geçebileceksen sorayım öyle geçeyim başlıkları hatta sana. Bu iki başlık için ne dersin? Çok kısa yorumlayalım isterim. Çok başlık var.
1: Bruno Fernandes transferi çok maliyetli. Bence gereksiz transfer. Yani çok pompalanıyor. Yani kim yapıyor bilmiyorum. Çok iyi oyuncu bu arada. Hani laf söz yok ama Galatasaray o

0: büyük bir para ödeyecekse geleceğine yatırım olmalı futbolcu. Geçmişine değil yani. Yapsaydı Manchester United de yapardı ya. Evet. Nerede abi? Ya yeni Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar yani.
1: Peki.
0: Premier Lig'de her double double yapanı getirip buraya 50 milyon 60 milyon verilecekse bu adam da 61 yaşında. 2 yıl sonra bu adamın gözünün içine bakarsınız yani. Aynı Schneider'de olduğu gibi. Schneider 28 yaşına geldi sıraya. Daha genç abi, daha genç, daha aşağıya doğru.

0: Ferdi'nin ayrılığıyla hüzünlendik dedi Okan Buruk açıklamalarından bir diğerinde.
1: Daha henüz konuşmadı. Belki de İlker telefonu da açmayabilir.
0: İhtimal, ihtimal, ihtimal. Bu arada bak şunu da doğruladı. Hatırlarsın galiba Ukrayna'dandı. Ponomarenko diyorduk ona. Aha. Geniş transfer listesinde yer alıp almadığı soruldu Okan Buruk'a. O da evet yanıtını verdi. Yani yer alıyor dedi. Evet. Okan Buruk'un kaptanlık seçimi konusunda da Abdülkerim Bardakçı yeni sezonda takım kaptanı olacak. Victor Osimhen de kaptanlardan biri olacak açıklaması da çok konuşulan detaylardan bir diğeriydi Serkan Çetiner.
1: Victor Osimhen için iyi olur ya. O yani inşallah o şeyi psikolojik olarak sahada çok, çok saldırgan bir tavrı var. Kaptanlığı biraz verirler ki onu böyle düşünmek için o dozajı artık hani sen kaptansın büyüdün artık falan gibi örnek ol derler. İnşallah o kaptanlık ona iyi gelir yani.
0: Evet.
1: Ya bence mesela aynı şekilde Orkun'dan da alınmalı mesela.
0: Evet.
1: Orkun'a gelmedi yani.
0: Mesela ben şimdi senin yorumuna yorum yapmadan geçiyorum ama hepsini okuyabilmek adına yanlış anlama. Valverde haberleri bana gerçekçi gelmedi dedi. O sorulduğunda senin gibi yorumladı. Evet. Benim gibi yorumladı. Hani dışarıdan tamam, bir gözü. Evet, bana gerçekçi gelmedi. Yok öyle bir şey demek yerine böyle diyor. Ama orada da böyle bir cevaptan dolayı böyle bir acabam var. Hani acaba Valverde konusunda bir iletişim stratejisi mi oynuyorlar diye. Ama şunu da söylüyor. O da gerçekçi bak mesela doğru dediğin gibi. Futbolla ilgilenen herkes ayrılmayacağını, şu an ayrılmayacağını bilir. Ama şimdi ülkemizde Salah'lar, Osimhen'ler tamam bir problem yaşıyorlar da geliyorlar. Valverde'nin durumu farklı ama bunlar olunca, bunlar konuşulunca ve hala ihtimal olan isimler konuşulunca, Greenwood'da buna örnek verilebilir mesela, konuşulunca neden olmasına da gitmiyor değil akıllarımız, onu söyleyeyim yani. Biz abi Nisan'da, Mayıs'ta, Mart'ta hangi parayla alacaksın? Para yokları konuşan bir milletiz ama Mayıs'ın sonrasında Haziran'da Greenwood'lar, Temmuz'da Osimhen'ler, Ağustos'ta ya da Osimhen'ler, Sané'ler, bunun yanında işte Salah'lar, bunların konuşulduğu da bir dönemi yaşıyoruz, yaşatılıyoruz. Onu da söylemek gerekiyor yani.
1: Hepsinin bir nedeni vardı ama şimdi Real Madrid'den çıkabilecek oyuncuları ben sayayım istiyorsan.
0: Peki.
1: Mastantuono var, Brahim Diaz var, Camavinga var. Bunların üçü de Türkiye Ligi'ni seçer mi seçmez, yani Galatasaray'a gelir mi yanar bilmiyorum ama bu üç tane oyuncuda çıkabilmek istiyor Real Madrid. Ve sen bu üç oyuncudan ve yani işte sol bekleri de var mesela, Benfica'dan almış oldukları, ondan da mesela muhtemelen ayrılabilir. Yani bu bağlamda hani şey, Valverde falan mümkün değil. Valverde şey yani hani omurgası, yani şöyle söyleyeyim. Şu anda Davison nasıl satmıyorsa Galatasaray, Bayern, Real Madrid, Valverde geçen sene bile bir sürü maç kazandırdı yani. Hani çok büyük konuşmuyor ama mümkün değil yani, gerçek bir şey değil, haber değil yani.
0: Bununla beraber Hakan Çalhanoğlu ile görüşme olmadı dedi.
1: Hakan Çalhanoğlu birazcık o süreçleri çok kötü yönetti.
0: Inter'le görüştük ama satmak istemediklerini söylemişlerdi, daha da görüşmedik diyor. Daha uzun
1: o geçen
0: haliyle.
1: Seneydi o zaman.
0: Evet.
1: Bu sene bazında hani bir başkan seçimine işte birazcık meze oldu. Zaten bu yıldan sonra da artık rica ediyorum yani Hakan Çalhanoğlu geliyorsa da sessizce gelsin. Ama bu biraz çok köpürtülüyor. Birazcık emeklilik parasını diyorum ya, kim ödeyecek Hakan Çalhanoğlu'nun? Bir transfer olsa da rahatlasak ya da Inter'de bir 3 yıl sözleşme yapsa da hani en azından futbol orada bitireceğini düşünüp biz de rahatlayacağız Hakan
0: Çalhanoğlu'nun. İşte Serkan Çetiner yorumu bu. Serkan Çetiner yorumu bu. Az önce dedim ya, fevri yorum. Abi agresif yorum. Bir gelse de, bir emekli olsa da emekli parasını, Mesut Özil örneğini vererek onu söylemiştin aylar önce bak. Gittim oraya yine. O yayına gittim.
1: Hep böyleydi. Bizim lejyonerlerimizin peki, şöyle bir sorunu var. Biz Türk milleti olarak ödemek zorundayız bunu. Yani. Bir de biz böyle heyecanlanıyoruz. 33 yaşında Türk gördüğümüz zaman kaşınıyor bize. Öyle bir veresimiz geliyor. 6-7 milyon euro verelim diyoruz yani. Böyle bir 3 yıldan bir sözleşme yapalım. İlk yılından sonra da gitsin diye yalvaralım.
0: Peki.
1: Ona böyle bir taraftarlık demagojisi yapalım. İşte Nihat Kahveci'ye yapılan mesela, adam 7 milyon 8 milyon yani almadım diye Beşiktaş'ta.
0: Muhammed Salah soruldu. Salah'ın Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum dedi ki bunun bir gün sonrasında. Ya Allah, Bismillah Muhammed Salah sesleri.
1: Çok iyi. Çok iyi.
0: Evet abi. Ve orada daha iyi olan şey şu ki bence Serdal Adalı'nın tebessümü. Yani birden bu kadar sempati toplamak, böyle bir transfer, böyle bir popülarite ile, böyle bir popülist yaklaşımla transfere ayak uydurmak, taraftarın istediğini yapmak da olabilirdi. Serdal Adalı bunu başarıyor, onun farkında.
1: Ben mesela Delamin diye bir basketçisi var.

0: Beşiktaş'ın her şeyi yaptığında amin diye bağırırlardı. Ben Beşiktaş'ın Beşiktaş'a uygun böyle hani beni de gördüğünüz evet, evet. Herkes de böyle düşünüyor statta yani. Ya Allah bismillah Muhammed salla. Hani güzel bence yani. Güzel.
1: Şöyleydi hatırlayalım hatta ya. Hatırlayalım hatta. Ve Serdal Adalı. Serdal Adalı sözü şöyle kesiyor. Aynı zamanda diyor gülüyor o sıralarda sizler o sözü duyduğunuzda. Çok büyük hedefleri olan diyor. Çünkü oradan bağlıyor konuyu. Tabii bir şey de diyemiyor ama bir tık şunu da hatırlattı ya. Taraftar çıldırdı. Ederson'u istiyor. Hatırlıyor musun onu? Galatasaray Rams Park.
0: Evet. Beşiktaş'ın dediğinde Koyarizma vardı.
1: Evet evet o da vardı. Şimdi oraya döner mi iş? Oraya döner mi diyorum ama Galatasaray'la da hani hali hazırda Okan Buruk'a sorulmuş, Okan Buruk işte reddetmiş vesaire ama şimdi buraya döner mi bu iş? Madem Beşiktaş bunu verebiliyor, madem oyuncu burayı düşünüyor, biz de gidelim miler olur mu? Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta, Galatasaray'da.
0: Yok, Galatasaray gitmez.
1: Peki.
0: Galatasaray'ın öyle bir şeyi yok.
1: Ya yani. Bakma ben çok gereksiz kurcaladım şu an o Galatasaray Fenerbahçe kısmını ama.
0: Galatasaray'da bir de bu arada şöyle bir şey var. Muhammed Salah bildiğim kadarıyla forvette oynatacaklarmış.
1: Evet.
0: Kanatta da değil yani. Yani Fenerbahçe yani hoca şu anda Fenerbahçe Beşiktaş'ın hocası Salah'la yani santrafor olarak düşünülüyor. Hem yaşının vermiş olduğu o dinamizm düştüğü için ona böyle o bitiriciliğini kullanacaklar falan deniyor. Ya inşallah olur yani. Hani Salah her yerde oynar bu arada.
1: Peki.
0: Hani kendine bakan bir oyuncu. Profesyonelliği üst düzey. 2 yıl daha oynar yani.
1: Saraya teklif olmadı diyor. Hücum hattına 2 oyuncu alacağız diyor. Özetle Okan Buruk'un diğer açıklamaları bu şekildeydi. Tabii biz Galatasaray'ı uzattık bu açıklamalardan dolayı.
0: Evet.
1: Lemina Icardi ile girmişken sen o konuyla kalacağımızı sanmıştın.
0: Saraya biraz haksızlık ediyoruz.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Söyleyeyim.
1: Abi bu arada ya, Saraya haksızlık ediyoruz da Lemina'nın kardeşini gördün mü? Evet. Birincilikte kimle imzaladı hatırlamıyorum şimdi ama böyle bir yayında da bir yayıncının hatırlamıyorum deyip
0: Sarayla kardeşim
1: geçmek, yani. Geçmesi olmaz.
0: İnanılmaz yani.
1: Çorum muydu? Çorum değil ya birincilik. Birincilik.
0: Birincilikten bir takıma gitti. Ama Saray'a da acayip benziyor yani.
1: Özür diliyorum ben direkt birincilik deyince buraya gitti aklıma. Evet doğru yere gitmiş aslında. Manisa FK. Çorum'la da böyle benzetirim biraz. Ya logoyu benzetiyoruz ya da bilmiyorum siyahlık mı var aralarında ikisinde de. Bir şey mi var? Bir şeyi benzetiyoruz.
0: Abi
1: ama yani. Saray'la benzerlik var abi ya. Ne yorumlar var? Şimdi burada da söyleyemeyeceğim ve hakikaten
0: ben çok güldüm ya.
1: Abi evet. Mesela gördün değil mi o yorumu? Konuşamayacağımız gördüm. Yorumları.
0: Evet, evet.
1: Hani yani konuşamayacağımız dediğim bir insanı rencide edici kısma gidecek yorumlar. O sebeple konuşamayacağımız
0: ya
1: yorumlar
0: diyoruz.
1: Evet ama şimdi yani şöyle bir şey. Ben ilk etapta bunu biraz yapay zekada biraz düzenle. Farklı bir noktada Sara diye, Sara'nın kardeşi diye ver. Ben ya da Lemina mı Sara mı bu oyuncu kimin kardeşidir? Quiz yapalım. Televizyon olsun abi bura. Ya da YouTube olsun. Quiz yapalım orada. Soru yapalım. Soru cevap yapalım.
0: Evet.
1: Yani %70, %80 bu Sara'nın kardeşi derler. Hangi oyuncunun kardeşi diye. Bir de orada şaşırtıcı bir oyuncu daha koy mesela. Lemina Sara'ya benzeyen. Yine onlara böyle. Gerçi Lemina ile Sara'nın da benzeri. İkisinin de o kadar benzeyen bir isim de bulamazsın abi. Başka bulamazsın.
0: Takım içinde Sara'yla Suriyeli diye dalga geçiyor.
1: Evet.
0: Suriye milli takımına gitmelisin.
1: Yanlış. Evet, çılıkları kenara bırakalım. Onu da analım. Hani gülüyoruz ediyoruz ama şimdi yanlış o da onu da söyleyelim.
0: Yok canım. Evet. Bizi uyguluyorlar bize zaten. Yani bizden daha değerli demek ki. Biz evet. Onları uygulayamıyoruz. Onlar bizi uygulayabiliyor.
1: Maalesef. Hayatın içinden de hayata dair de mesajların olduğu bir parantez programına hoş geldiniz. Ben Berk Sayar. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteydik. Abi uçuştan böyle inişe doğru geçiyoruz havalimanında. Öyle bir yere doğru gidiyor. Serkan Çetiner'in sözleriyle beraber. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner'le devam ediyoruz yayınımıza. En son Serkan Çetiner Şalke'yi alacağım diyordu. Demişti dinleyicimiz. Abi Şalke'yi senin alma hedefi, senin Türkiye'den bir takım alma hedefin vardı. Serkan Çetiner aynı zamanda bir iş insanıdır ve böyle bir hedefi olan da biridir. Ama nereden ne alır, ne zaman alır bilmem.
0: Yok,
1: alırsa ama vay haline o takımın teknik direktörünün diyeyim abi ben. Diyeyim mi?
0: Yok ben hayatta işine karışmam. Yani.
1: Peki.
0: Ben
1: ya hep öyle olur zaten abi. Kimse karışmıyor ilk geldiğinde ya da gelmek üzere olduğunda.
0: Yok yani hani oraya koyduğun seçtiğin adamın da o liyakatı zaten sağladıktan sonra işine karışmak kendi ayağını sıkmaktır. Yani.
1: Tut ki sağlayamadın.
0: Her şeyi bozamam.
1: Tut ki sağlayamadın.

0: Nişter sarpa sardı.
1: Eşofmanı giyer aşağı inerim ben.
0: Abi işte bak karışıyorsun öyle olunca da. Aziz Yıldırım yok, iki işte.
1: Şaka yapıyorum, hani bir şey yapmam.
0: Peki tamam.
1: Ya Türkiye Ligi'nde yayın gecildi. Yani Türkiye Ligi'nde böyle yani bu işi hobi olarak bile yapamazsın. Çünkü doğru, yayın gelirleri çok düşük olduğu için sponsor gelirleriyle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani çok zor durumda. Yani ben sana söyleyeyim, yani ben şu anda takımlar kampta yaptığı için biliyorum yani. Çok fena durumda yani. Hani her şey çok masraflı. Dolayısıyla altından kalkmak yayın gelirleri olmadan çok zor. Türkiye Ligi'nde de maalesef bunu bir sanırım bu kaçak yayından dolayı böyle düşük. Bunun önüne geçmeleri gerekiyor. Yoksa gerçekten Anadolu kulüplerin öyle şeyle falan primlerle falan bu olacak iş değil.
0: O da biraz zor ama tabii umarız diyelim ona da. Önüne geçmeleri çok gerekiyor. Çok kısmını yıllardır konuşuyoruz
1: şu anda milyon eurolar dönüyor. Yani bakma şimdi biz hiç konuşmuyoruz ama bundan 4 yıl önce 6-7 milyon euroya aldığın oyuncuyu biz burada asıp kesiyorduk. Quest'e 6 tabii verildi. Biz burada tabii yöneticiliğini bıraktı adam ya. Quaresma Venam'dı. Quest'e 6 milyon euro verdik diye adamı bak şeyi bıraktı. Bu sene yönetimden çıktı adam yani. Yerin dibine vurduk. Şimdi düşün bak 30-40-50 hiç gıp yok. Vereceksin falan, hani ne yapıyorsun abi? Senin yayın gelirin şampiyonluk primin 3 milyon euro. 3 ile 5 mi? Öyle bir şey yani. Yayın gelirin yok denilecek kadar az. Evet. 2-3 milyon euro. Yani sen bence maç başılarını ödersin.
0: Doğru.
1: Bunların yani.
0: Bu arada gelen mesajlar var. Araya gidip aranın ardından devam edeceğim ama şöyle hızlıca mesajları okuyayım. Berk selamlar, Serkan Bey'in adını kim koymuş? Neden sorabilir misin demiş. Senin adaşın soruyor bunu. Serkan Demirci'nin mesajı.
1: Benim adımı abim koymuş.
0: Emin ya. Serkan Çetiner aslında. Emin de dededen geliyor.
1: Emin dedemin adı. Serkan da abimin adı Serhat. Ona sormuşlar ne koyalım? Serkan demiş.
0: Peki yani abi.
1: O da çok tamam, fazla düşünmemiş.
0: Çok da büyük bir hikayesi yok diyorsun Serkan'ın.
1: yok hiçbir bir hikayesi abi yok.
0: Yani. Al nereye kadar? Hadi genç taraftarlar bunu söylüyor. Siz bari yapmayın. Trabzon örnek alın. Sat al demiş. Kenan Yüksek haklı.
1: Valla biz Kenan evet. Bey bizi yeni dinliyor o zaman ya. Biz evet. Bu konuda Trabzon'u şampiyon yaptık geçen hafta.
0: Doğru.
1: Bu hafta da yani hep bu minimalde konuşuyoruz. Zaten alma satma alma dengesi olmadığı için kulüpler batıyor. Demin de hatta konuşmayı yaptım yani.
0: Delfin Yunus da ne demiş ki? Müdürüm demiş. Hoş geldin demiş. Selamlar Berk kardeşim demiş. Sahra-i Cedid Erenköy'den sevgiler saygılar hayırlı yayınlar dilerim demiş. Derfin Yunus'ta ne ya da Derfin Bey, Sahra-i Cedid dediniz aklıma geldi. Erenköy'de geçen gün orada o taraftaydım da bir trafik oradaki o metrodan dolayı, inşaattan dolayı o yol açıldı mı, açılmak üzere mi, nedir ne değildir, 8-10 yıldır orada o trafik var biliyor musunuz? Yani
1: evet.
0: Artık o bilgilendirme yazıları güneşten erimişti en son gördüğümde, yani görünmüyordu
1: Atatürk
0: ve
1: caddesi.
0: Galiba minibüs caddesi olarak da biliniyor galiba evet. Diğer tarafta karşının taksisiyim derler ya, hani ben Avrupa yakasını evet. Daha çok biliyorum ama orada da az çok biliyoruz, öyleydi. Cihat Bey demiş ki o Berk hoş geldin, tatil bitti mi demiş. Ya 2 günlük haftalık iznimizi tatil zannediyorsunuz, 2 günlüğüne gittik bir yere, o da çok uzak da değil, İstanbul'un çok uzağında da değildik yani, ama söylemeyeceğim, sonra doluyor taşıyor öyle sessiz sakin yerler. Merak eden özelden söylerim, sosyal medyada Instagram'da takip edip oradan da yazan buradan da yazan Cihat kardeşim selamlar, iyi bir dinleyicimiz sağ olsun. Tatildesin sandım, mesaj bile attım, sevinmiştim senin adına, tatile çıktım biraz dinlenirsin diye, neyse o günleri de görürsün inşallah demiş. Olur. Neden olmasın? Çok acelemiz yok tatil konusunda bizim. Öyle devam ediyoruz yayınlarımıza. İki gün yetiyor. İki günle mutlu olan, küçük şeyle mutlu olan tamam. Artık problemi yoktur diye düşünürüm Serkan Çetiner.
1: Valla ben de katılıyorum. Özellikle her şey dahil otele gidiyorsun ya mesela. Bir hafta abi. Aynı günü bir hafta boyunca her gün yaşıyorsun. Ve her şey dahil olduğu için çok kilo alıyorsun. Her şeyi böyle yani bir anlamsız ya, onu da düzeltmek.
0: O da tatil oburluğu mesela bak değil mi? Gel hadi gelecek sene, gelecek sene mutlu ol aynısından.
1: Ben üzülüyorum mesela, yani çok fazla müsrifik oluyor orada.
0: Evet
1: yani
0: abi. O kadar çıkamıyorsun şey,
1: yani
0: bile.
1: Hani, evet abi.
0: Ben buraya para gömdüm, çıkamıyorum buradan, çıkmayayım kardeşim. Ya işte ne antik tiyatrosuymuş, ne amfisiymiş, ne işte tarihi kültürel gezisiymiş. Boş ver orayı, ne yapacağız orada, gel havuz başına gibi gibi tırnak içerisinde söyledim hepsini. Arkadaşlarından, çevrenden, ailenden, dostundan kelimeler cümleler duyup abi otelde kalıyorsun. Kapatıyorsun kendini oraya.
1: Yani her şey daha sistemde çok fazla Avrupa'da bir karşılığı yok. Türkiye'de var anladığım kadarıyla.

0: görmüyorum yani, özellikle yani Avrupa'ya da çok fazla seyahat yaptığım için. Ya üzülüyorsun yani, ben hani şeyinden değilim, parasından pulundan da değil de, giden şimdi bir çoluğa çocuğu alıyoruz, koyuyoruz önüne, yemiyor, yarısı çöp.
1: Gerek doğru var maalesef, doğru.
0: Yani hani üzülüyorum ya, başka bir şey değil yani. Biraz bilinçli tüketmek gerekiyor.
1: Açık büfe
0: yani
1: sistemi uyguluyor musun abi sizin Erciyes'te?
0: Maalesef. Bunu söyleyip otelimde...
1: Abi bunu Serkan Çetiner şimdi bak şöyle. Serkan Çetiner eleştir sistemi. Gel sonra işlettiğin otelde Erciyes'te dağda kayak merkezinde sezonunda açık büfe yap her şeyi. Oluyor mu abi şimdi?
0: Mecbur. Işte rakibin ama yapıyor, ne yapayım yani. Yani ama ben biraz daha şeyim yani. Hani en azından o lezzeti yükseltelim de o çeşitliliktense o lezzeti yükseltelim. Daha şey gitsin diye. Zaten butik olduğu için çok fazla şey olmuyor. Sıkıntı olmuyor bizde.
1: Peki.
0: En azından müsriflik. Bir de onlara, hayvanlara falan dağıttırıyorum yani.
1: Evet. Bravo abi. Orada tebrik ediyoruz. Ve bir reklama gidelim o zaman Serkan Çetiner. Son yarım saat 40 dakikalık bölümde. Abi bir 50 dakika Galatasaray konuştuk. Tabii geyik de yaptık tabiri caizse ve dinleyicilerimiz affederse. Ama bu kadar sulluk yeter dedik. Fenerbahçe'ye doğru yelken açacağız. Ama döneceğiz.
0: Ciddi konulara yelken açalım.
1: Açacağız abi. Ciddi konulara doğru gideceğiz. Serkan Çetiner'le keyifli bir hafta sonu yayındayız. Yayınındayız. Düzelteyim. Parantez programındayız. Reklam. Yaklaşık 2 dakika, çok da uzun değil. Samimi bir şekilde reklamın süresinde söyleyerek gidelim ki kopmayın, gitmeyin, uzaklaşmayın buralardan. Az sonra buradayız.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paranteze ikinci saate girdik. Ne ara geçti bu vakit? Bir Galatasaray, bir işte tatil. Bir tarafta Schalke'yi konuştuk. Diğer tarafta Erciyes'e gittik bir ara. Niye gittik bilmem ama hep gittik geldik oralara. Otelden gittik, evet şimdi hatırlıyorum. Serkan Çetiner'le bir hafta sonu yayını ve yine keyifli. En azından ben keyif alıyorum. Sizler de umarım keyif alıyorsunuzdur. Bu mutlu eder bizi. Keyifli ve aynı zamanda bilgi dolu. Haberleri detaylandırdığımız, haber başlıklarını sizlerle paylaşıp yorumlayıp ilerlediğimiz, bu şekilde ilerlediğimiz bir yayındayız. Serkan Bey az önce mesaj atmıştı. Kim koymuş adını demişti. Hatırlarsın. Serkan Demirci'nin mesajı vardı. Çok ilginç. Sen mesela ne dedin az önce? Abim adımı koydu dedin. Abimin adı Serhat dedin.
1: Evet. Kafiye uygun diye.
0: Şimdi Serkan Bey eğer bizi trollemiyorsa, yeni nesil tabirle tırnak içinde, yani bizi şakalamıyorsa diyeyim hadi. Daha Türkçesiyle şimdi diyor ki teşekkürler, benim de kardeşimin adı Serhat, onu da ben verdim demiş. Ben Serkan, o da Serhat demiş. Bu kadar tesadüf olur abi. Lemina Saray'a doğru gidiyor sizin iş, söyleyeyim yani.
1: Biraz benzer, evet.
0: Evet
1: ama orada daha farklı. O Serhat'ı kardeşine veriyor. Serkan'ı benim abim bana veriyor.
0: Tamam, yine birileri birilerine Serhat diyor, birilerine Serkan diyor. Aynen. Bir şeyler oluyor orada yani abi.
1: Yani demek ki evet. Bilmiyorum, aynı dönem böyle mi? Aynı dönemde popüler isimmiş bunlar zaten. Serhat, Serkan. Hani böyle 80'in kuşağıysa evet. Arkadaş, doğum tarihini bilmiyorum ama popüler isimler yani o dönemde.
0: Doğru. İlginç. Evet. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Muhammed Salah konuşuluyorken az önce de detayları şöyle aktarmıştık. Dün Trossard'ın imza teröninde taraftarlardan ya Allah bismillah Muhammed Salah sesleri geldi diyorduk. Ve bu işte yaratıcı esasında bunlar. Yani ilginç ve işte zengin olan baktığımızda yeni buluş, yeni işte tezahüratlar, aynı zamanda onu da söylemek gerekiyor.
1: Çarşı form tutarsa abi öyle. Renklendirir yani.
0: Çarşı da form tutar bu gidişte, söyleyeyim. Trossard, Muhammed Salah. Ama yani, bunun yatmaması diyor. Gerekiyor. Buradan dönmemesi gerekiyor mesela, o formun devam etmesi için abi. Ne dersin?
1: Başarı gelmesi gerekiyor formdan ziyade. Hani taraftarı formlu getiren şey takımın başarısıdır yani. Hani, çünkü bunu Portekiz çeteleri falan hatırlıyorsan vardı. Orada da mesela sonu öyle olmasın en azından. Yani futbol için, futbol üzerine bir Şenol Güneş efekti olsun yani. Hani yeni Şenol Güneş değil, eski Şenol Güneş vardı. Son dönemlerinde biraz o da kötü geçirmişti. Ama o heyecanda gidilirse neden olmasın yani. Beşiktaş buna artık hasret yani. Bunu istiyor yani. Mesela Fenerbahçe de çok istiyor. Force ediyor yani. O yüzden bu sene biraz şey, Trabzon, bu arada ona hiç parantez açmadık. Scout şefi kovuldu. Ya da iş görevi bıraktı. Ona da hani orada da cezasız kalmadı güzel giden şeyler. Diyoruz ya Türk futbolunun böyle bir sorunu var. Yani Galatasaray için diyorduk ama orada da bir sorun var. Ona da parantez açarız. Yani ya ben Beşiktaş'ın da artık Kasım'da şampiyonluğa havlu atmasından taraftar çok sıkıldı yani. Ama çarşı ayrı bir renk atıyor.
0: Bu sene hiçbir şeyin sözünü veremem ya da hiçbir şeye net konuşamam ama Beşiktaş ve Trabzonspor'un geçen yılki gibi olmayacağına net konuşurum.
1: Ben de.
0: Dört büyüklerin yarışın içerisinde en az 4'te 3 ile son 3-4-5 haftaya girebileceğini söyleyebilirim.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben hani Trabzon zaten geçen sene bunun sinyallerini verdi. Beşiktaş da transferle veriyor. Önder Özen özellikle benim için yani o daha önceki o ateşlemeyi sağlayan, o kelebek etkisini yaratan sportif direktör yeni geldi. Aynı bildiği yoldan futbolun doğrularını uygulayarak da transfere böyle başladı. Bence iyi gidiyor. Ha bu arada bak, Muhammed Salah Galatasaray'ı istemem yani. Hani onu da söyleyeyim yani. Hani şimdi burada genç oyuncu alalım diye çığlıklar atıyorum. Muhammed Salah'ı da Beşiktaş'ı övmek birazcık kendimize tezat olur ama bir Salah sanki Beşiktaş'ta böyle bir hava yaratacak. Hani Beşiktaş o küsen taraftarları geri getirecek. Çünkü başkanlar çok değişti, hocalar çok değişti. Bazı Beşiktaşlar futbola küstü. Belki Salah'la onlar geri gelecekler. Ve onun gelmeye ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın da çünkü o desteğe ihtiyacı var. Çok büyük, çok yüklü kontratların altına imza atılmış. Geçmişten gelen borçlar da var. Hani öyle çıkıp da Hakan Safi gibi bir zengini de yok yani. Ha, dediğin gibi Rami Koç var. Adama yıllık verebileceği rakam 10-15 milyon eurodur. Artık o paralarla dönmüyor yani. Dükkanı döndüremezsin yani. Dolayısıyla Beşiktaş'ın taraftarının gücünü arkasına almak da mecburiyetinde. Formalar satılması lazım. Tribünler dolması lazım. Yoksa yok, dönmez yani. Bu para, bu harcamalar hani gelmez yani bunların gerisine. Yok, Avrupa'da da böyle bir başarı olmayacak şampiyonlar.
0: Michelin karşılaşması öncesinde iyi bir hava arkaya alınıyor mu, yoksa yine de zor geçer mi?
1: Vallahi zor geçer. Bak ben sana söyleyeyim yani, sürpriz olur. Yani benim için Milan daha oturmuş bir takım yani. Bak şu an ya kapısında Aral Şimşir'i almak için yatıyorduk. Şimdi Facundo Dao mu, öyle bir oyuncusu var. Facundo Linho mu, öyle bir şey. Yani ismi üstünde tehlikeli bir santrafor yani. O yüzden girmeyelim. Tehlikeli Milan'da yani. Birçok oyuncusu var. Çok tehlikeli oyuncuları var yani. Evet.
0: Peki. Beşiktaş tarafına baktığımda Leo Pereira ile de bir isimleri anılıyor. Beşiktaş'ın stoper, Brezilyalı stoper, ki bu yaklaşık bir 2-3 aydır da zaman zaman, böyle çok net yazılan bir isim değil ama zaman zaman yazılıyor, konuşuluyor.
1: Yani stoper, evet yani orada bir şeyi var. Hani Beşiktaş'ın zaten defansif olarak geçen sene de en eksik noktaları neresiydi? Defansif tarafında çok eksik, stoper anlamında çok yetersiz. O Juventus'tan gelen oyuncu olmadı yani. Maalesef. Sanırım Emre Can mıydı stoper? Emirhan mıydı? Emirhan o da çok sakatlanıyor. O iyi bir stoper aslında ama çok sakatlanıyor. Dolayısıyla yani Apokerim gibi olsa mesela 50 maç belki arayı bütünüyle bir tarafa gömersin ama orada bir tandem yakalaması gerekiyor. Yani Uçehök, işte Davison, Apokerim gibi, anladın mı? Böyle bir tandem yani. Song, Thomas, bu tarz bir tandem yakalıyor. Yani şampiyonluk aslında bak bahsettiğim isimler üzerine yani stoper ikilisini tutturman gerekiyor. Kaleciyi oturtturman gerekiyor. Santrafor'un bilinmesi gerekiyor. Bunlar olduktan sonra başarı geliyor yani. Kendi omurganı sağlam tutacaksın. Yani o omurgayı, yani Beşiktaş'ın bu sene aslında yapacağı şey o. Yani o omurgayı tekrar kurabilirse, işte kendi stoper tandemini bize ezberletirse, Fenerbahçe için de mesela hani Ake, Skriniar, ama Skriniar'ın yanına kimi yazsak olmadı yani. Yani Skriniar'da 1,5 yıldır var yani. Yani temelde Fenerbahçe'nin de aynı sorunu vardı. Yani aynı oyuncular üzerine bir yapı kurulmuyor. Farklı oyuncular denene denene belki olacak oyuncular da arada kaynıyor. Mesela

0: Carlos mesela geçen sene Diego Carlos Como'da çok iyi oynadı. İyi diyen çocuk. Demek ki olabiliyormuş yani. Biraz sabırla bu iş döndürülüyormuş ki Fenerbahçe ona 13 milyon euro verdi yani. Yazık günah. Yani bahsettiğim olay birazcık sabır, birazcık o şans, biraz şans faktörü de olacak. Aldığın her oyuncu tutmaya tutacak diye bir şey yok yani. Hani biz mesela Galatasaray'da Angelino'nun geldiğinde herkes mutlu olmuştu ama tutmadı yani. Bazen de olmuyor yani, doku uyuşmazdı. Hocayla anlaşamıyorlar. Bunlar da olacak. Ama doğru yolda gidiyorlar. Yani hepsinin CV'sine baktığın zaman bugün işte konuşulan Trosa açıyorsun 10 numara transfer. Muhteşem. Nubel, Bayern Münih patentli. Schalke, Bayern Münih. Oradan gelmiş Alman patentli. Muhteşem. Yani olmasa bile oyuncunun performansından değil de doku uyuşmazlığından olmayacağını hayal ediyorsun. Ama oyuncunun ne vereceğini az çok biliyorsun yani. Oynamış etmiş oyuncu geliyor yani. Bence doğru gidiyorlar. Hemen başarı gelmeyebilir. Bu arada Salah transferi gaza getirebilir. Ama hemen başarı da gelmeyebilir. Biraz koyacaksın bunun için. Bu aralara eğer Oğuzhanları, Olcay Şahanları falan koyarsan, şimdi tepki alabilirim Olcay Şahan'dan ama maalesef yerli kalitesinde birazcık yukarı çıkartırsan başarılı olabiliyorsun. Sadece yabancı da diye bir şey yok yani. Biraz da yerli performansı gerekiyor. Yerli transferleri gerekiyor. Ha, bu anlamda altyapıdan böyle oyuncular var mı? Maalesef yok. Evet. Yani onun da olmadığı için Bertullara falan 15 milyon euro çekiliyor şu anda.
1: Vlahović Beşiktaş tarafında tekrardan şu sözlerle, şu başlıklarla daha doğrusu anılıyor. Artık Sırp golcüden net bir yanıt bekliyor Beşiktaş tarafı.
0: Gelmez abi, gelmez. Gelmez. Biz neredeyiz şu anda? Ağustos'un başındayız. Eylül-Ekim topçusu bile abi.
1: Temmuz'un ortasındayız
0: pardon.
1: Abi sen Ağustos'un başına ne ara gittin ya Serkan Çetin'e?
0: Ya pardon ya.
1: Bu kadar olmaz. Abi ben üzülüyorum tarih. Biliyor musun? Yaz günleri böyle hızlı geçiyor ya mesela.
0: Evet.
1: Yani 18 Temmuz'da 1 Ağustos arasında aşağı yukarı bir 12-13 günlük süreç var. O süreci yedin ya, ben üzülüyorum abi. Bir ay kaldı kısmını göreceğiz mesela. 1 Ağustos'ta bu havaları 1-1,5 ay daha yaşayacağız. İşte ya bir ay daha karpuz kavunu göreceğiz gibi şeyler biraz üzüyor
0: ben
1: abi.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Özellikle 40'lı yaşlarda olduğum için bir tane arkadaşım çok fazla tatile gidiyor. Bir gün çocuğa dedim ki ya hayat sen yaşıyorsun. Yani dedi ki bana dedi yaz, kaç tane yaz daha yaşarsın dedi. Onu dedi parmaklarında göstersene dedi. Hakikaten şöyle parmaklarımı açtım. 10 tane parmağım var yani. Bir 10 belki bir 10 daha diyor. Bakıyorsun ya sağlıklı bir. Yani orada hayatın ne kadar kısa olduğunu görüyorsun. Yazın da böyle hızlı geçtiğinde sana katılıyorum yani. Hayat aslında bahsettiğimiz
1: aynen gibi abi.
0: Zaman
1: o yüzden
0: çok hızlı akıp gidiyor.
1: O kadar doğru bir örnek verdin ki arkadaşından. Ama o yüzden lütfen abi bu tarihlere yazın dikkat et. Kışın Kasım'ı aralığa bağla. Ocak şurada ne kaldı ki ocağa de. Mart'a ne kaldı ki de. Ama abi yazın Temmuz'a Ağustos'a bağlama. Serkan Çetiner.
0: Ya, evet, 3 aylık bu süreyi bekliyoruz. Ama mevsimlere de haksızlık ediyorsun. Burada ayrımcılık yapıyorsun.
1: Aa, peki tamam pardon abi. Sen Erciyes'te ocağı, aralığı, yani, Şubat'ı
0: ayrı mıydı? Baharı da severim.
1: Peki abi.
0: İlkbahar mesela çok güzel oluyor.
1: Şimdi ben oradan konuyu Fenerbahçe'ye nasıl getiririm? Onu göreceğiz. Onu yine kendimize düşüneceğiz.
0: Hadi getir bakalım.
1: Greenwood hangi baharını yaşamaya geldi abi? Öyle bağlayayım.
0: Greenwood valla
1: ilkbaharı tekrar mı canlandıracak?
0: İsmi yeşil var, ilkbahar diyeceğim yani.
1: Evet. İlkbaharını yeniden mi canlandıracak yoksa artık?
0: Abi Greenwood'da evet. Şöyle bir durum var. Greenwood'un futbolculuğu anlamında bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'de şöyle bir şey. Fenerbahçe Greenwood'a o sevgi iklimini, o işte burada yaşananları, aile hayatı, yani Ederson'a yapılanları yaparsan ilk Ederson mentali sağlam bir oyuncuyu bile biz kopattık. Ben düşünemiyorum Greenwood'un ilk böyle işte olası bir mağlubiyette kötü performans ya da kırmızı kartından sonra ailesine, daha önceki hayatını, yaşamına falan girersen abi bak bu iş, bu ayrılık, bu sevgi kopar yani. Yani iş başından patlar yani. Bu iş sabır işidir yani. Sen tedavi edecek bir kulüpsün. Şu an senin mantığın şöyle gidecek. Fenerbahçe taraftarı. Bu çocuk sendeleyebilir ki aslında Fenerbahçe taraftarının da yani gerçekten Fenerbahçe taraftarı da aynı psikolojide yani. Hani pamuk ipliğine bağlı. O kadar çok inandılar, o kadar çok mücadele ettiler ki. Şimdi olası bir

0: başarısızlıkla iki taraf da çökebilir yani. Çünkü bak diyorum bak, mentali çok sağlam bir Brezilya'nın milli takım kalecisi şu an başkan görüşecek olacak mı olmayacak mı? Hani ben görüşeceğim falan modunda gidiliyor. Yani bu adamın iki yılda yani affedersen ama hayvan gibi de kontratı var yani. Yani bu adam kaybetmeyecek yani. Fenerbahçe kaybedecek bu adamı kaybedersin.
1: Doğru.
0: Hatta Türkiye kaybedecek yani. Böyle bir para çıkacak gidecek. Ne oldu? Biz Ederson baş taraftar çıldırdı. Ederson'u istiyor fanatizmine. Kante de öyle de. Kante'de de var. Yani bu iş birazcık hem topuk yaylasından başlayan işte Fenerbahçe'nin içindeki o dinamikleri harekete mi geçecek? Oraya bir sevgi iklimi, bir kolej havası, bir aile ortamı koymak zorunda. Hani orada Mert Hakan burada bir tehlike yaratıyor. İşte o anarşist, o hani şeyi tekrar böyle hırsla bir şeyler değil de birazcık daha bence abi biz bir aileyiz, biz futbol oynayacağız, biz hafta hafta gideceğiz, kimse umurumuzda değil, kimseye sataşmayacağız, biz top oynayacağız. Bak bizi yıllarca Galatasaray futbolla mücadele ettiler gibi bu mantaliteye bürünürlerse, yapıyla sapıyla uğraşmazlarsa bak çok farklı bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin diğer takımlara göre inanılmaz bir kadro derinliği var ki oradan da 8-10 tane oyuncu gitmesi gerekiyor. Ama bak herkes için söyleyebiliriz ama Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten hem Türk hem yabancı anlamında yeterli. Çok da iyi transferler yaptılar, çok da nokta atışı transferler yaptılar. Bu anlamda eğer o takımdaşlığı, o omurgayı oturtturlarsa, demin bahsettiğim işte Uçes'in övgünü bulursa, orada Ake ile Şükrinyer bir omurganın başlangıcı olursa, Ederson'u tekrar kazanırsa, zaten orta saha Şampiyonlar Ligi gibi orta sahası var. Kanada'da Greenwood'u almışsın, bir tane daha forvet alacaksın ki bence Verat Morin de Türkiye Ligi'nin bug'ıdır. Yani sakatlıktan döndükten sonra çok şey katacağını düşünüyorum. Kerem var orada, Nene var. Yani çok iyi bir kadrosu var. Sadece takım olması gerekiyor. Yani hocanın da bu anlamda benim iki şampiyonluğun falan geç hocam yani. Senin iki şampiyonluğun falan tescil edilmedi. Öyle bir şey olsaydı sen şampiyondun yani. Girme o kanallara. Senin başarısızlığını insanlara sempatik görüneceğim diye bir şeyler söyleme. Gelecekten bahset. Artık temel sorunumuz zaten bu ya ülkemizde. Yani. Geleceği konuşalım. Geçmişi falan birbirimizi tutlamayalım. Benim temel sorunu bu. Transferler de buna göre yapılıyor. Çok büyük bir kumar ama kazanan Fenerbahçe olur bu kumarı oynadıktan sonra. Yani ben çok ciddi söylüyorum. Oyuncu inanılmaz bir yetenek. İnanılmaz bir yetenek seti var. Yani forvetin işini de kolaylaştırır. Atar attırır da. Bir de Asensio'n var. Bunları oynatacak bir maestro da var. Sahaya konsantre olması gerekiyor. Tek sorun bence o.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Fenerbahçe'de aynı zamanda Andrei de anılıyor. Juventus da Andrei için harekete geçti haberleri var. Tabii ben burada Andrei ilk etapta dalgınlığıma gelip Cortina'sın oyuncusu gibi değil de Juventus'un oyuncusu gibi lanse ettim. Onun için özür dileyim. Diğer tarafta Fenerbahçe'de de Andrei için bir...
0: Brezilyalı Andrei.
1: Evet, evet.
0: İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Wolverhampton'daki Andrei mi yoksa Brezilya Ligi'nde oynayan Andrei?
1: Brezilya
0: Ligi'nde oynayan.
1: Evet, Andre orta saha genç oyuncu. 20 yaşında oyuncu, genç oyuncu diyoruz hala diyelim. Evet. Onunla ilgili yani bu kadar yaşlı oyuncunun ya da bu kadar yaşını almış tecrübeli oyuncunun olduğu yerde öyle geliyor ya bize, hep yıllardır süre gelir. Artık çok sorgulamaya gerek yoktur o kısmı. Yani, bununla ilgileniyor.
0: Öyle yani Wolverhampton'daki Andre ile ilgili bilgim var, çok iyi oyuncu. Ama Brezilya'daki Andrei'nin çok bir bilgim yok. Buradan da hani yalan yanlış çok konuşmayayım ama çok iyiyse iyi bonservis verir. Oyuncu yani eskisi gibi Nobre'yi bulup getiremiyorsunuz maalesef Brezilya'dan. Çok pahalı piyasa. O anlamda da bence gerçekliğiyle bir de orta sahaya Fenerbahçe'nin hani Anten var, Gunduzin var, Asensio'n var. Yanında İsmail'in var. Daha da orta saha niye alıyorlar ben onu çözemedim yani.
1: Bu arada orta saha dedik, Brezilya dedik, Corinthians dedik, Fenerbahçe'de Alex tarih, Alex Fenerbahçe'de tarih yazarken bu oyuncu doğuyor abi. 20 Haziran 2006.
0: Evet. 2006 doğumlu.
1: Evet.
0: Valla ben Fenerbahçe'nin hala orta saha,
1: öyle bir şeydi.
0: Hala işte orta saha araması bana biraz ilginç geldi.
1: Bana da Kante'den Kante'den çıkılacak gibi, ama hep bir orta saha oburluğu da Fenerbahçe'de, hep oburluktan gittik ya. 3. örneği de buradan verelim. Bir şampiyonluk oburluğu dedik, bir işte otel oburluğu dedik. Yaz sezonu otel tatil değerlendirmesi konusu, bir de bunu diyelim. Bir orta saha oburluğu da var abi, yani yok değil.
0: Var var. De Kante'nin daha 6 ay olmalı ya. Aksidi bitmedi daha hani.
1: Doğru. Yani. Katılıyorum.
0: Ya yazık günah ya. Ben hani anlam veremedim mi yani bu olaya? Hani U23'ten diyeceğim, Fener'in U23'ü de dolu değil mi yani?
1: Doğru.
0: Ya Fener'in bence artık transferlerinden bahsetmeyip de aslında gidecek oyunculara yönelmeleri gerekmiyor mu? Yani bizim artık Fenerbahçe'de işte Trabzon'un şu anda mesela olayı gönderdi, işte forvetlerini gönderdi, Fulham'a Envivo gidiyor. Yani birazcık Fenerbahçe'de bu haberleri duymamız gerekmiyor mu yani? İyice işin oburluk tarafı bu tarafta var da öbür tarafta çok yok yani.
1: Peki Onaçı'yı ne diyorsun? Onaçı ihtimali için Fenerbahçe'de.
0: Onaçı'yı Fenerbahçe 30'dan aşağı, Trabzon 25-30'ları artık.
1: Oğuz Aydın'ı istedi Trabzon biliyorsun devre arasında. İyi de istedi, ciddi de istedi.
0: İyi de transfer. Orada... Ben sana şöyle söyleyeyim. Onaçı'yı 2 yıl sonra Oğuz Aydın'ı almak için bir Onaçı, yani bir Oğuz Aydın daha para verirsin yani. Evet. Yıl sonra gene talip olurlar.
1: Trabzon Oğuz Aydın artı 15 milyon euro gibi şeyler konuşuluyor, ama tabii bu hep diyorum. Ne zaman en son 4 büyükler arasında takas gördük? Evet.
0: Ben sana söylüyorum bak, 20 artı Oğuz Aydın şu an.
1: Diyorsun.
0: Gider biter. Verirse Fenerbahçe. Ama yani Fenerbahçe'de şimdi Onuvançu'yu da aldım. Arkadaş bu takıma kim gidecek? Bak gitmek o kadar şey gibi bir şey ki. Şimdi Kante gitti diyoruz değil mi? Kante'den çıkacaksın. Ya Kante'den şu anda Olympiakos, Panathinaikos falan gelir kapına. %30'unu öderiz der maaşını. %70'ini gene sen diyeceksin. Yani Galatasaray yaptı bunu yani. Cagne'de gördük işte. Veriyordu Olympiakos'a, Olympiakos'a işte Belçika Ligi'ne. Maaşını kendi ödüyordu. Bir de oradan maaşını kendi ödediği için takıma da diyordu ki ben maaşını zaten veriyorum. Sen bana onun maaşını işte anlaştığımız kısmı gelir olarak yazabilmek adına kiralama şeyine fiyatı olarak gösterelim diyordu. Fenerbahçe bunu yapacak o zaman yani. Kimse kimseyi kaptırmasın.
1: Peki Trabzonspor gündemine döneyim ve olay düzeltiyorum. Onaçu'nun gidişini, gitme ihtimalini daha doğrusu, bir de Trabzonspor tarafından detaylıca konuşalım isterim.
0: Trabzon çok şey kaybeder. Trabzon almadı ki oraya, forvet almadı yani. Trabzon şu anda planlamasının dışına çıkmış olur.
1: Bu kadroyu korursa, ki Olay'ı da korusaydı mesela, bu sezon şampiyonluk için konuşulduğu kadar ön planda diyebilirdim, ama yine şampiyonluk yarışı içerisinde olur Trabzonspor. Gelen oyuncular sonrasında işte ön plana çıkabilecek ve mesela Olay geldiğinde bu kim? Herhalde işte para kazanmak adına, iyi bir geleceğe yatırım adına alınan bir oyuncu gibi konuştuğumuz yerde Olay bize neler konuşturuyor şu an?
0: Abi canım 50 milyon eurodan aşağı yani Trabzon bunlar, vermez diyorlardı ya.
1: Evet, ama bunlar da vardı. Haklı yorumlarda esasında bunlarda, ama şimdi Trabzonspor tarafında yine...
0: Yok abi bak, Türkiye Ligi'nden 50 milyon 60 milyon oyuncu çıkmaz. Yani neden? Çünkü Türkiye Ligi'nin
1: 30 milyon euroya gidiyor. Fiorentina formasını giydi Olay. Oradan devam edeyim.
0: 30'dan 30 veriliyor. Kiterli'ye de verildi. Yani Barış'a da verildi. Bak 60 milyon euro seviyesi şu. Uluslararası anlamda bir iki tane o başarılı transfer olsaydı bizim. Mesela Arda Turan gitti. Örnekleyebilirsek Arda Güler gitti. Ki Arda Güler de net Bayern, Real Madrid'in ilelebet 10 yıl oynaması gerekiyor ki bizim ligimiz biraz değer kazansın. İspat edemedik yani ligimizin değerini. O yüzden bizim ligimizden sivrilen oyunculara mutlak başarı olarak bakmıyorlar. Çünkü bizim ligimizde 28 tane 30 tane gol atan oyuncu Premier Lig'de hiçbir şey yapamıyor. Sonra bir daha kiralanıyor Süper Lig'e. Dolayısıyla bu paralar verilmez yani. Hani maalesef yani Brezilya ligi gibi olamadık yani. Olamıyoruz. Yani Brezilya'da 20 yaşındaki çocuğa 80 milyon euro para veriyor. Ama niye? Neymar'lar çıkıyor, Ronaldinho'lar çıkıyor. Bizde yok öyle örnekler. Dolayısıyla bizde 30-35 bu bari. Yani yarın öbür gün olur mu? Olur. inşallah görürüz. Ama biz bu yönetim şekliyle göremeyiz yani. Bu yönetim, bu altyapı

0: olasılıkla göremeyiz yani. Çünkü bizim oyuncularımız da parayı görünce profesyonellikten uzaklaşıyor.
1: Peki. Trabzonspor Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı. Aynı şekilde Cabral, Lopez Cabral Trabzonspor için buraya geldi. Türkiye'ye geldi ve Vivo'ya Fulham bir ilgileniyordu. Anlaşması beklenen bir durum var. İki ikili arasında, iki taraf arasında. Ve bunun yanında tabii Trabzonspor'da drone gelen ihtimali de vardı. Bu da konuşuluyordu.
0: Gitti o. Panathinaikos'a gitti. Evet,
1: tam da oraya gelecektim. Panathinaikos'tan gelecek son teklif bekleniyor. Haberlerini okumuştuk en son. Gitti gidiyor diyebiliriz oraya da. Trabzonspor tarafında da konuştuğumuz birçok konu. Son günlerde bunlar. Ama tabii Eren Mert, scout şefi Eren Mert'in görevinden ayrılmasına biraz seninle parantez açabiliriz. Orayı detaylı konuşabiliriz. Senin düşüncelerin neler diyeyim son kısımda.
0: Ya ben şöyle Eren Mert'i Trabzon'dan kopuşuna çok üzüldüm. Neden? Çünkü biz hep övdük. Sezon başından beri övüyorduk. Şu anda hatta Eren Mert'le, ya bu bir ekip işi bu arada. Her şeyi Eren Mert'e bağlamayalım. Trabzon'da bu profesyonel çalışanlara haksızlık etmeyelim ama beraber muhteşem bir iş yaptılar. Yani 80 milyon euro, 90 milyon euro gibi bir parayı Trabzon'a kazandırdılar. Bu Türkiye'de yapılmasına imkansız gözüyle baktığımız bir operasyondu. Hepsine çok teşekkür ederim. Emekleri kimin emekleri varsa, çünkü bu bir milli bir para girişidir aynı zamanda. Yani para Türkiye'ye giriyor. Dolayısıyla ben bu anlamda hem takımı hem buna vesile olanları tebrik ederim. Çok büyük bir iş başardılar. Ama başarıyı paylaşamadılar anladığım kadarıyla. Ya da ikilikler girdi araya. Ama kaybeden Trabzon olur, Eren Mert olur. Eren Mert'i Galatasaray'a da getirsen, Fenerbahçe'ye de getirsen bu konforu bu kulüplerde bulamayabilir. Neden diyeceksin? Çünkü Galatasaraylılar da yazıyor işte. Ya şimdi olay ikinci ligden 5 milyonu alıp getirdiğin, koyduğun zaman bu oyuncuyu hoca oynatamıyor. Hoca önce Can sonra Canan diyor. Dolayısıyla hoca net olmuşa gidiyor çünkü yarışma var. Arkasında Fenerbahçe var. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin scout şefi olduğunda bile arkasında Galatasaray olduğu için bu oyuncu kazanmayı, yani MVP'yi alayım, stopere koyayım, iki tane gol yedirsin bize, ben MVP'yi alkışlayayım. Böyle bir ortam yok ki bu kulüplerde. Dolayısıyla o konfor alanını kim veriyorsa o scout şefi orada bak yıldızlaşıyor. Trabzon'da bunu yaptı. Yani burada hem her şeyi, bütün övgüyü scout şeflerine verip orada takıma haksızlık etmiş oluruz. Takımın başkanına, profesyoneline de haksızlık etmiş olur. Çünkü neden? Burada bu konfor alanını veren bir yönetim şekli var. Buna inanan bir yönetim var. Dolayısıyla Eren Mert'in bir sonraki takımı Galatasaray, Fenerbahçe falan değil. Bence Eren Mert de kendi ayağına sıkar. Bence net gitsin Başakşehir'e mesela. Yani daha bu iş, çünkü ya bu büyük takımların yapabileceği bir şey değil. Yarışmacı takımların yapabileceği bir şey değil yani. Hani bunu kısa kısa kesitlerini işte daha farklı takımlarda görüyoruz ama maalesef bizim kendi ürünümüzü yetiştirmemiz gerekiyor. Yani biz birazcık Barcelona Lemasya'sı gibi, hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, kendi altyapımızda oyuncuları büyütüp besleyip yukarı çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bu tarz al sat işi her zaman doğru isimler geleceğini göstermez. Yani bunu çok iyi yapan yıllar önce İlhan Cavcav vardı rahmetli. Yani çok iyi yapıyordu yani. Ben şöyle söyleyeyim, Sinan Kaloğlu 9 yaşındayken İlhan Cavcav'la sohbetini anlattı bana. İlhan Cavcav Sinan Kaloğlu 9 yaşındayken keşif edilmiş. Ve İlhan Cavcav bu çocuklarla birebir diyalog kuruyor yani. Yatılı olarak alıyor bu çocukları yani. Okul gibi kendi eğitimlerini veriyor. Dolayısıyla bu iş birazcık altyapı. Altyapıda da en büyük örneği hani buydu. Ben Eren Mert'in bir sonraki durağın yurt dışı olacağını düşünüyorum. Daha bir Belçika Ligi falan, oradaki işte scout şefliğini orada yapacağını düşünüyorum yani.
1: Peki. Serkan Çetiner, Dünya Kupası'na ilişkin, finale ilişkin neler söylersin? Son olarak Arjantin, yani İspanya,
0: Kupası,
1: Arjantin diğer taraftan
0: mı? Bir parantez daha açayım. Yani peki. Beşiktaş mesela bunu denedi. İki tane Şili'den 4'er 5'er milyon euro oyuncu getirdiler. Oyuncular idmana bir çıktılar. Maçı çıkamadılar. Bir dakika süre aldılar. Sen 10 tane wonderkid getir. Kendi takımında oynatamıyorsan oyuncu zaten körelik gidiyor yani. Ne topçular geldi geçti yani. Dolayısıyla kendi takımında dakika süre veremiyorsan, dün mesela Ümraniye Galatasaray 5 attı değil mi?

0: olmuyor yani. Hani oyuncuları ligde görebiliyor muyuz? Görmüyor, göremiyoruz. Ligde kimi göreceğiz? Kaan Aynan'ı göreceğiz. Dolayısıyla bu işleri kapatalım yani. Galatasaray, Fenerbahçe'de böyle bir olay yok. Bak Fenerbahçe 3 tane wonderkid çıkarttı. Ferdi Kadıoğlu, Arda ve şey Kim Min-jae. Tutsaydı belki şampiyonluğu vardı yani. Tutamıyorsun da yani. Oyuncuyu da tutamıyorsun. Bak böyle bir olay var. Dolayısıyla olmuşu almak zorundayız. Ya da kendi mamullerini yani altyapıdan kendi oyuncunu çıkartacaksın. O da biraz böyle hani kendi Florya'nın suyuyla büyüyen çocuk hemen bırakmıyor Galatasaray'ı falan gibi. Ama işte olay örnek. Oyuncu gitmek istiyor yani. 6 ay 7 ay top oynuyor. Gidiyor oyuncular durmak istemiyor. Biz sıçrama tahtası olarak görüyor Süper Lig'i. Dolayısıyla bu iş birazcık böyle şey gibi, okul gibi, üniversite gibi. Bunu böyle araştırılıp test konusu yapılıp buna göre aksiyon almak gerekiyor. Keşke Trabzon'da sürdürülebilir olsaydı. Çok şey kattılar Trabzon'a. Belki Trabzon şu anda 10 yılını bu transferlerle kurtardı diyebiliriz yani.
1: Peki. Serkan Şetin'e teşekkürlerimi iletiyorum ve gelelim orada Dünya Kupası finaline. Bu konuda dört büyükleri konuştuktan sonra.
0: Babaların şeyine, ben favorim yani benim İspanya'ydı başından beri. Ben biraz Messi'nin dirilerek son Dünya Kupası işte gibi birazcık dirilerek geldiğini düşünüyorum. O yüzden de hem İspanya'nın bu Filistin duruşundan dolayı gönlüm zaten İspanya'dan yana. İnşallah da bir İspanya'nın kazanmasını istiyorum ben söyleyeyim.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi canlı yayınıyla karşınızdayız. Futbol gündemini konuşacağız. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın merhaba, nasılsın?
4: Merhaba. Almin sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin transferlerini imza törenini izledik. Ona doğru da değineceğim ama Türkiye sabah bahis operasyonunu soruşturmasına uyandı. Yapılan incelemelerde bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş denilerek 19 kişi kapsamında gözaltı yapıldı. Şimdi bu isimler arasında en dikkat çekenler Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş'tan yöneticiler de var. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik ve Kerem Gürel'in onlarca kupon yaptıkları tespit edildi. Sence şimdi ne olacak?
4: Şimdi bu soruşturma ile ilgili hatırlarsan daha önceki birçok yayında da aslında işte futbolda bahis soruşturması meselesini konuşmuştuk. Burada iki türlü bir soruşturma var. Birincisi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturma, bir de savcılığın yaptığı soruşturma. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturmayla savcılığın yaptığı soruşturma arasında şöyle tabii bir değer farkı var. Savcılık 6222 kapsamında bahis şikesi, yasa dışı bahis noktalarından yola çıkarak bu soruşturmayı yapıyor. Ve bugüne kadar da hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, teknik adamlarla ilgili ve son olarak da bugün gerçekleşen operasyonla birlikte yöneticilerle ilgili soruşturma ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Emine. Tamam yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok. Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım ki federasyonun aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? Son 5 yılda yöneticilik yapmış isimlerin TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada, daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediliyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu.
3: Şimdi bekleniyordu yani.
4: Bekleniyordu evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin, ki orada da açıklamada da özellikle 6222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı, 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları, bilmiyorum. Ya hepsi mahkemeye sevk edilecek ya da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu, 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın, Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. Şey döneminden itibaren görevi yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük. Evet. Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcının soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı, gerçi o Futbol Federasyonu soruşturmasında da vardı, savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu, disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var, problem var. O da şu. Şimdi savcılık soruşturmasında, yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında, ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altınordu'dan ben tanırım mesela kendisini, şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş'le ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
3: Tabii.
4: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu. Yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu. Kendi kulübünün maçına, rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki soruyoruz. Polisin ön araştırması, en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren, şey döneminden beri 2020'de mesela, onu söyleyeyim, Sportif AŞ'de oluyor. 2000 Ağustos 2020'de Maruf Güneş, Mustafa Cengiz döneminde İstifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Sportif AŞ'deki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Sportif AŞ'de yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşturmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda gol bahisleri yapması sonrası, ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Sportif AŞ'de. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim, metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına, rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine şey yapıyor, kupon yapıyor, işte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair. Burada çünkü 48 maçtan bahsediliyor.

0: 48, çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında, yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum. Henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme tahmin ediyorum pazartesi günü ya da yarın ya da bugün biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Ve sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması, Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki masanın takibi sonrası, yani mali suçları araştırma bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor, para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar. Açıklama bu şekilde bakıyor ve nerede, ne kadar maç oynanmış, hangi maçlar oynanmış, çeşitli iddialar var. Bunların iddia noktasında olduğunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Ama işin bu yöneticiler açısından, itibar açısından ve 6222'ye muhalefet sonuç itibariyle bu. Siz bunu yapamazsınız. O görevdeyseniz eğer, buna muhalefet ediyorsanız hakkınızda soruşturma yapılır. Tutuklanırlar mı, tutuksuz yargılanırlar mı onu göreceğiz. Ama bir de tabii dışarıya yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi şu öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar, ne oldu demesi kadar
1: Doğal bir şey.
0: doğal bir şey yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında, yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde, kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin çoğunlukla, çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum, bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkiler. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. Zamanında, şimdi bugün sabah gördüm, Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar derler ki size, al buyur şimdi anlat. İkincisi, Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler için böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüp de yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları, bırak önce kendilerine zarar vermek, zarar vermeyi geç. Öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturma ile ilgili tekrar ediyorum. Yeni detaylar çıktıkta konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele, acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. Erken infaz vermemek lazım. Yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı. İnsanların duygusallığını da, kırılganlığını da, bak demek ki böyle oluyormuş, anlayın bizi diye feryatlarını da biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık, yani işin bir noktada çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız bu yaptıklarını